0: Yani olan olmuş. Hani yolumuza çıkalım. Bu arada Yargıtay'dan dönerse siz de dönebilirsiniz. Böyle bir ihtimaliniz hala var. Ve o zaman bunları söylersiniz. Bence o zaman da aslında barışçı ve anlayışlı değil her zaman kazanandır. Yani çünkü sert söylem o kadar kalıcı olmuyor. Siz yeri gelir siyaset sahnesinde, meydanlarda sert konuşursunuz ama bunu sürdürüyor olmak çok kinci ve çok intikamcı. İnsanlar barışçıl ve daha sakin olanı günün sonunda seçerler. Siz böyle devam ettiğiniz müddetçe şu olur. Evet, CHP'nin içerisindeki oy ayrışmasında belli bir yüzdeyi, hatta işte ne kadar diyelim CHP'nin hala erimemişse oy oranı %35'lerde diyelim mesela. Buradan alıyor olursunuz. Ama Türkiye'deki hala matematik farklı. %50+1'i konuştuğumuz bir yerdeyiz. Sizin vereceğiniz mesajlar sadece CHP'den ayrılmanızla beraber oradan sürükleyeceğiniz insanlar değil ki. Farklı farklı yerlerden de aslında evet, isimlere hitap ediyor olmanız gerekir. O yüzden aslında mesela isim bile değil, yani tüzüğü nasıl olacak bu partinin? Bu partine kime hitap edecek? Bu partinin ilkeleri nelerdir?
1: Ne
0: bu ülkenin
1: edecek?
0: İdeolojisi ne olacak? Hani bütün bunlara dair bir şey demiyoruz ve bugün hala işte unutmayacağız. Unutmamak mıdır ilkeniz ve ideolojiniz? O zaman bir sorun var demektir. Anlıyorum, travma yaşıyorlar. Karşılıklı travmalarla devam ediyor ama buradan çıkmazlarsa gerçekten iki tarafta kaybetmeye, oy oranını eritmeye ve birbirini sönümlendirmeye devam edecek. İsterlerse başkaları bölüyor desinler. Hayır. Yani yolumuza devam etmek lazım. Bakın hep şey örneği veriliyor ya, az evvel Sezin Hanım da verdi AK Parti örneği. Ya AK Parti ile ilgili de çok şey söylendi. Ya bizzat Refah Partisi AK Parti ile ilgili çok şey söyledi. O kavgayı devam ettirmek doğru muydu? AK Parti'nin enerjisini çökertirdi, düşürürdü. Onun yerine başka bir şey. Yani bizim ilkemiz, ideolojimiz bu. Biz muhafazakar demokrat bir parti olacağız. Biz ülkede şu şu şu sorunlara çare olmayı düşünüyoruz. Bunun dışına da çıkmadılar. Erbakan'la hiç birebir şahsi bir kavgası olmadığı kurucuları.
1: Mahir Kılıç'ı bağlayalım. Şu anda yeni gelen bir bilgi var. Meclis başkanlığına sunulmak üzere. 23'te bekleniyordu İstifa bu toplantının var. Ve bu içeriğin olması. İstifa eden milletvekillerinden ıslak imzalı dilekçeler alınmaya başlanmış. Arkadaşımız Mahir hazır olunca Mahir'i de bağlayalım ayrıntıları.
0: Yani sayı spekülasyonları nihayet sona erecek.
1: İşte öğreneceğiz şimdi. Mahir orada fırtınalar yaratıyordur. Eminim mecliste de işler o kadar zor ki, o kadar çok şey var ki, kaynak, şeye şaşırıyorsunuz. Her kafadan bir sesten ziyade kim doğru söylüyor. Siz ne dersiniz Mahir'i beklerken Sezin Hanım? O mesajda bir şey var mı? Tehdit var mı?
2: Yok, tehditten ziyade yani sonradan yanımıza gelmeyin. Bugün kararınızı verin. Sonradan biz güçlendiğimizde, biz eğer çıkış yaparsak, hedeflediğimiz noktaya gelirsek sonradan kapımıza gelmeyin demek o. Yani burada tabii ki yaşananlar çok ağır oldu. Tutup da işte daha önce işte faziletten kopuşta vesaire yaşananlardan çok daha farklı, çok ağır şeyler yaşandı. Bir de çok hakikaten sırttan hançerlenmiş duyguları ortaya çıktı. Ya bizim siyasi tarihimizde bu kadar ağır bir ayrılık da olmadı.
1: Bir virgül koyalım. Mahir Kılıç hazırmış. Telefonumuzun diğer ucunda. Mahir, gün içinde de konuştuk. Son bilgiler sende. Nihayet CHP bölündü herhalde.
3: Evet, yeni bir parti çıkıyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden. Kerem Kırçıval gün içe, dünden bu yana aslında kurucular kurulunda yer alacak milletvekilleri imza atıyordu ve şu dakikalarda da CHP meclis grubunda yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmak üzere ıslak imzalı dilekçeler hazırlanıyor. Bir
1: kez... Hayır, herkesin merak ettiği kaç kişi? Biz kaç kişiyiz? Evet. Sahibi de var olsun üzün. Aslında ama...
3: 80. Resmi açıklama gelmedi. Özel ya da grup başkan vekillerinden ancak ya bir buçuk dakika önce benim aldığım bilgi bu son dakikayı alırken 91.
1: 91.
3: Ama dediğim gibi kesin resmi bir açıklama yok. Benim aldığım bilgi 91 milletvekili imza attı kurucular kurulunda yer almak için. Oldukça yüksek bir rakam diyebiliriz. 83 milletvekili katılmıştı salı günü grup evet, toplantısına. Hepsi gidecek mi gitmeyecek mi diye merak ediyordu. O sayının da üzerine çıkıldığını ifade edelim. Bugün öğleden sonra Özgür Özel'in bizzat bazı milletvekilleriyle görüşmeler yaptı ve onları da ikna etti. Belirtiliyor. Dakikalar önce edindim son bilgi. 91 milletvekili milletvekili Yeni Parti için imza verdi. Şu dakikalarda da milletvekilleri yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmak üzere ıslak imzalı dilekçelerini hazırlıyorlar. Yarından da bahsedelim. Henüz resmi bir açıklama, bir programı geçilmedi Sayın Özgür Özel. Ancak şunu ifade edelim. Hacı Bayram Veli Camii'nde cuma namazı kılmasını ve ardından da bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Yine cuma namazının ardından da saatler 14'ü gösterdiğinde milletvekilleriyle de Kızılay'da bir toplantı, Ankara Kulübü'nde bir toplantı yapmasını bekliyoruz. Son anda bir aksilik olmaması halinde öğleden önce de muhtemelen kuruluş dilekçesini verecek Özgür Özel'in kurmayları ve Yeni Parti resmen kurulmuş olacak. Bir kez daha belirtelim, yarın kuruluş dilekçesi verilmesini bekliyoruz.
1: Evet. Öğlen Mahir, namazını... Mahir, Büyük Atatürk de parlamentoyu açmadan önce Hacı Bayram Camii'nde cuma namazı kılmıştı. Ondan sonra da ilk meclisi açtı. O göndermeyi anladık. Peki bu 91 kişiye Özgür Özel dahil mi? Özgür Özel istifa etti mi? Bu soru, televizyonların ayarlarını bozması şu nedenle: dilekçe verildikten sonra Özgür Özel ayrılacak deniyordu. 91 artı 1 mi, 91 Özgür Özel'le mi?
3: Benim de öngörüm o şekilde, bu kesin değil, ancak en son onun edeceği yönündeydi. Dolayısıyla 91 artı 1 yani 92 olma ihtimali yüksek Kerem Kırçıvan.
1: Evet. Yani şu an Özgür Özel imza atmadı ama evet, imzalar toplanmaya başlandı. Yarın dilekçe verilecek diyebiliriz.
3: Evet, yarın kuruluş dilekçesi verilmesini bekliyoruz. Öğleden önce Özgür Özel'in kurmayları, belki muhtemelen de Grup Başkan Vekili Murat Emir ya da Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi Hukukçu, bu isimler verebilir dilekçeyi. O dilekçe verilecek ve Hacı Bayram Veli'deki namazdan sonra da resmen ilan edilecek Yeni Parti.
1: Yeni Parti'nin ismini Yeni Parti olarak söylüyoruz ama ismini resmen duyacağız, logosunu göreceğiz. Son bir sorun Mahir. Çok teşekkür ederim. Seni çok yorduk bugün. Kurucular aynı zamanda ilk parti meclisinin doğal üyeleri, evet, sayılacak değil mi?
3: Evet, parti meclisi üyesi olacak kurucular, yani milletvekilleri, ancak kurucular kurulun daha kalabalık olabileceği de ifade ediliyor. 91 milletvekili şu ana kadar imza attı, ancak kurucular kurulunun yüzden fazla isimden de oluşabileceği belirtiliyor.
1: Bu da önemli. Başka isimler de kurucular listesine eklenebilir ama CHP'den 91 milletvekili, bu 92'ye de çıkabilir. Özgür Özel'in imza atıp atmadığına bağlı. Çünkü Özgür Özel dilekçe verildikten sonra CHP'den ayrılacağına ilişkin haberler vardı. 91 ya da 92 çok ciddi bir Demokrat Parti'den, Demokrat Parti'nin CHP'den kopuşundan daha büyük bir olay.
2: Deminki söylem de bana kalırsa zaten buna yönelik bir şeydi. Yani milletvekillerine yönelik, daha belki tek tek arada değil, düşünülen... Çünkü arada gidip gelen veyahut da ya aslında Kılıçdaroğlu'nun yanında kalmak istemeyen fakat bir şu an tavır da koymayanlar var çeşitli sebeplerle. Onlarla da konuşuyorlar, ediyorlar vesaire. Ya bu artık bu son. Bu tren kalkıyor, gelen gelir gibi. Bir de tabii aslında tam sözü, ya bize yapılanları unutmayacağız ama kin gütmeyeceğiz. Aliye İzzet Begoviç'in sözü. Evet. Ya oradan ona atıf yapıyor aslında, kindarlık gibi değil. Bana kalırsa. O yüzden
4: ama bu, savaşta söylediği yani, bir söz değil.
2: Yani onun sözün nereden savaş yani. Öyle bir şey. Bu da
5: savaşa atfen yapılmış bir söz. Nasıl kindarlık olmuyor Allah aşkına?
2: Beğenirsiniz. Yani burada
4: hayır, de onu söyledi. Anlamak
5: için güzel değerlendirilmiş. Hayır, sizin
2: aranız. Sayın Hanım, Ali Ezzet Begoviç'in dediği gibi oldu.
0: Sözün beğenilip beğenilmemesi başka bir şey. Sözün kendisi ağırlığı olan bir şey. Ama vatandaşa verdiği tını mesaj nedir?
2: Şimdi siz işte bunu anlamıyorsunuz. CHP tabanında ve CHP'de böyle bir psikoloji var zaten.
0: Bilakis çok iyi anlıyorum. Tam da onu söylüyorum. Meselenin sadece CHP tabanına mesaj vermekse bravo, çok iyi gidiyorsunuz. %35'i paylaşabilirsiniz ancak.
2: Ama sizin yönelik milletvekillerinin ayrılmasına yönelik bir şey olarak yapılıyor. Yoksa bundan sonraki söylemlerde böyle bir şeyi...
0: İlk mesajın olması doğru mu? Başlıyoruz ve altında.
2: Siz
0: yani
2: kendiniz konuşturmuyorsunuz. Bir dakika. Bir dakika.
0: Buyurun konuşun.
2: Teşekkür ederim. Bundan sonra böyle bir söylem devam etmesi halinde ve bunun tamamen başka partilere yönelik, biz bundan sonra iktidara geldiğimizde şöyle yapacağız, şundan şöyle intikam alacağız, bundan böyle yapacağız denirse çok haklısınız. Ama bugün için söylenen milletvekillerine yönelik Ve CHP'de bu yanımızda yer alacaklar şimdi gelsin.
0: Bir daha verebilir misiniz paylaşımları?
1: O bir daha verebilir bir daha gelsin. Misiniz?
0: Yani şimdi tabii ki siz öyle anlıyor olabilirsiniz. Ben öyle anlamadım. Ben ilk mesaj olarak görüyorum. Ve evet yani ya o yüzden de ben de bir dakika diyeyim lütfen. Şöyle, ben de bir dakika diyeyim. Hayır yanlış anlaşılmışım demek ki düzeltmek istiyorum.
1: Sözü hatırlatayım size.
0: Tabii buyurun.
1: Diyor ki her şey bittiğinde asla unutkan olmayacağız. Söz veriyorum. Zalimi zalim, mazlumu mazlum, sinif kaçanı korkak, sorumluluk alanı bir kahraman olarak, dost olanı dost, olmayanı bugünlerdeki tutumunu unutmayarak biz de anacağız. Korkaklar, korkanlar, çekinenler, üç günlük dünyada şerefini değil de rahat koltuklarını düşünenler varsınlar, geride kalsınlar. Söz bu.
0: Evet ve bayağı sonrasında da diğer milletvekillerini yani paylaşırken yani çok, başlıyoruz. Çok, evet. Lider etiketiyle paylaşıyorsunuz. Başlıyoruz diyorsunuz. Başlangıcın bu burada kalsa tamam. Bakın Özgür Özel'in mesajı ayrı bir şey. Bunu içeridekilere gelsin, söylüyor diyebilirsiniz. Ama diğerlerinin mesajında ben işte liderimiz konuştudan yani bir söz veriliyor. Bakın böyle başlıyoruz. Buradan bunu anlıyorum. Ve başlangıç böyle mi olması lazım? Motto dedik değil mi? Beraber dedik evet, hatta. Aynen. Yani motto bu mu olması lazım? Benim yorumum buydu. Ama tabii ki de bu milletvekilleri nedir? Kalanı bağlamaz diyorlarsa, Sezin Hanım gibi düşünüyorlarsa tabii ki. Ben de bir vatandaş CHP'ye oy vermemiş olabilir ama bir yeni bir sıfırdan başlayan bir parti var burada değil mi? Ve Türkiye'de yani böyle şey değiliz. Herkes illaki anadan doğma, babadan doğma, bilmem neden doğma falan böyle gitmiyor. Siz de %35'in dışındakileri de hedefliyorsanız ya bana kalırsa ben ilk mesajın bu olmasını biraz sert bulduğumu söyledim. Evet. Biraz arkada artık bırakmaya başlamak lazım. Ya 90 artı vekil eğer sizinle yola çıkıyorsa psikolojik olarak gerçekten zaten üstünsünüz.
1: Çok öndesiniz.
0: O zaman önünüze bakmaya başlamalısınız. Artık geriyi bırakın.
1: Peki. Var mı itirazınız Sezin Hanım?
2: Yok zaten aynı şeyi söylüyorum. Aynı yarın şey bunu yok, söylemeye şey devam ederlerse başka bir şey. Biz şimdi olmayan şeyleri konuşuyoruz. Ama daha parti yok orada da finansmanla konuşuyoruz.
1: Milletvekillerinden.
2: Ya Burhanettin Bulut'un bir tane mesajı üzerine bu kadar derin
1: Özgür
2: yorumlar
1: Karabat da var. Şu anda sosyal medyada dönüyor bunlar.
2: Peki tamam mı? Bu kadar derin ilk çıkış mesajları bu dersek bence yanlış yaparız. Yarın bakalım. Ben bu parti başarılı olur olmaz vesaire hiç bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum. Bilmeye de daha imkan yok, göreceğiz. Evet. Belki de korkunç bir hezimet olacak. Ama önemli olan ya daha parti başlamadan çok büyük böyle atıflar böyle finansmanından bu çıkışı böyle şöyle falan. Bu aynı AK Parti'nin ilk çıktığı gibi. Ben çocukluğumda hatırlıyorum. Nasıl bilir AK Parti'ye nefret pompalanıyordu? Nasıl bir şeydi? Yani böyle AK Parti gelecek, dünya bitecek, işte her şey bu parti şöyle şöyle şöyle. Yıllarımız böyle geçti. Böyle değil. Partiler kurulur, tutar tutmaz. Bu kadar basit. Ya böyle varoluşsal, yaşamsal şeyler olmamalı bunlar. Yani böyle bir zaten burada bile ne kadar abartılıyor. Ya bu tamam vermiş işte.
0: Yalnız finansman konusunda da kimsenin böyle negatif bir şey olmadı. Yani bugünün gündemini konuşuyoruz. Ya Devlet Bahçeli bir çıkış yaptı ve beraber bunu yorumladık. Yani nefret kelimesi çok güçlü bir kelime. Bu ifadeyi kullandığınız için söylüyorum. Burada hiç kimsenin böyle bir yorumu
6: Kerem
0: olmadı.
6: Kerem Bey bir şey söyleyebilir miyim?
1: Tabii. Buyurun.
6: Ya bu konuda yani yayınlanan bu mesaj elbette ki çok sert ifadeler içeriyor vesaire ama siyasette bunlara alışığız, bana çok yabancı gelmiyor. Ne kadar sert olursa olsun bugün o mesajla ima edilen kişilerle yarın el sıkışılmayacağı, kucaklaşılmayacağı, aynı çatı altında olunmayacağı anlamına gelmez. Biz nice kavga edenler, birbirine sert sözler aynı parti içerisinde söyleyenler gördük ama süreç değiştikçe partilerin çıkarı, siyasi dengeler bu işi tekrar bir araya gelmeniz, tabii ki aynı çatı altında olmayabilir ama bir şekilde bir araya gelip ittifak yapmanız, meclis içerisinde en azından bazı yasa tasarıları için birlikte hareket etmeniz gerektiğinde ister istemez bunların hepsini unutuyorsunuz. Söylediğiniz en sert sözler Bunlar buza yazılmış yazılar gibi eriyip gidiyor. Bunu Demokratik Sol Parti'de çok genç dönemlerde Sayın Rahmetli Ecevit'te çalışmış birisi olarak söylüyorum. O zaman da parti bölündüğünde ortadan ikiye resmen 124 milletvekilinin 62-62 ayrıldığı süreci her gün medyanın şu vekilde İsmail Cem'in yanına geçti, bu vekilde Ecevit'in yanında kaldı şeklinde biraz da siyasi magazine dönüştürdüğü o süreçten çıkıp gelmiş birisi olarak söylüyorum. Daha sonra CHP'den ayrılan diğer kurulan, ayrılıp kurulan diğer partilerin vekilleri ya da genel başkanlarının yaşadıklarını biliyorum. Onların hepsi söylenen sert sözler unutuldu gitti. Bu da unutulacaktır. İnanın bir süre sonra birbirlerini bir daha görmeyeceğinizi düşündüğünüz insanları kol kola yan yana göreceksiniz. Özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi'nde köprüleri öyle çok kolay atabileceğiniz bir durum, bir atmosfer yoktur. Ayrılmış gitmişsinizdir ama dikkat edin, bunu söyleyen ya da bu tür mesajları paylaşan arkadaşlar baştan beri de şunu söylüyorlar. Sayın Özgür Özel de son grup toplantısında da onun mesajını verdi. Bir daha geri döneceklerinin mesajını verdi. Yani ayrılıyorlar, gidiyorlar ama bir daha geri dönmek üzere gidiyorlar. Dolayısıyla bir daha geri döndüklerinde ister istemez o ağır eleştiriler yönelttikleri insanlarla birlikte hareket edecekler. Ya da o insanlar onlar hakkında ne söylüyor mesela, bunu bilmiyoruz. Oradan herhangi bir açıklama gelmediğini biliyoruz. Ama hani yapılmasın bu tür açıklamalar, bu kadar sert açıklamalar olmasın, bu kadar ötekileştiren ve keskin çizgiler çeken. Bir daha kesinlikle bunlar dünya ahiret bir araya gelmezler. Bunlar artık kan davalı olurlar anlamına gelecek mesajlar yerine daha ılımlı mesajlar verilmesi gerekirdi. Çünkü ileride bir araya geldiğinizde önünüze çıkartırlar o mesajı, böyle gösterirler. Hani ya siz onur, şeref, bir daha bir araya gelmemek vesaire, hesap sormak, bundan bahsediyordunuz. Ne oldu bunlar derler ama Türkiye siyasetinin bir klasiği bu. Tüm siyasi partilerde ayrışmalarda yaşadığımız bir şey. Beni çok şaşırtmadığını söylemek için araya girdim.
1: Peki. Nasıl, siz nasıl buldunuz bu? Bir tehdit var mı? Yoksa iyimser bir sesleniş mi?
5: Yani Aliya'dan alındığına dair söylemin ardından bile bu mesaj hala ılımlı. Aslında ilk mesaj sonrasına bakmak ve de değerli Sezin Hanım'ın bize sanki bir Instagram mesajına bakıyormuş gibi, başka lider paylaşsaydı beğenirdiniz şeklinde siyaset bilimi tarihine geçecek bir benzetmeyle anlaşılacaksa zaten söylenecek bir şey yok. Bu gayet sert, gayet tehditkar, gayet kayıtkar, yani bir yere kaydediyorum, not ediyorum, hesaplaşacağım mesajıdır. Bunun nesi anlaşılmıyor ki? Nerede bunun anlaşılmayan tarafı? Ya başka ne yapacak? Kılıç mı çekilecek? Üzerine kılıç işareti falan.
2: Tartışma programı yapmayalım. Tartışmayalım. Farklı görüşler olmasın. Bunun tartışılacak
5: siz,
2: yanı yok deyip
5: siz, geçelim. Siz bunları anlatırken başka lider yapsaydı beğenirdiniz diye bir metaforla hareket ederseniz benden duyacaklarınız da bunlar olur.
2: Ya şaka,
5: siyaset bilimi üzerinden bir şey söylerseniz ben de siyaset bilimi. Yani, tamam. Hayır canım ya, yapmayın
2: bana
5: şimdi.
2: Bana siyaset hani, bilimi öğretmeyin.
5: Bu konuşmanın
2: lütfen.
5: Yok siz de kimseye bir şey öğretmeyin, oldu mu? Hani herkes kendi sınırında kalsın. Burada birbirimize bir şey öğretmek üzere oturmuyoruz biz. Savaş metaforu sizi çok etkilemiş galiba. Bir de bize savaş açmaya çalışıyorsunuz burada.
2: Ya öyle bir şey yok.
5: Ya bu savaşı. Gayet açık bir mesaj yani.
2: Peki. Burada yani sizin tamam. Söyledikleriniz bu mesaja böyle laf ediyorsunuz. Bana söyledikleriniz çok daha ağır. Bir düşünün isterseniz.
1: Peki.
5: Tabii.
1: Not evet.
5: Öyle olsun.
4: Sanıyorum bu konuya şimdi bir taraftan da siyasaya yetişimde ve özellikle yeni kurulan
1: başlangıç için doğru bir mesaj mı yani, üzerinden sorayım.
4: Bana göre eğer bu mesaj parti içine verilen bir mesaj ise bence hani şimdiye kadar giden o...
1: Ya bu son grup konuşmasındaki
4: o belli sözü. Hedef eğer mevcut genel başkan ve ekibi ise ve ayrılmayanlarsa bence mantıklı.
1: Ayrılmayan da kalmamış 91 kişi.
4: Yani kendilerince... Ama eğer altına lider yazıp o bir yumrukla, burada bence dikkatimi çeken birincisi söylem.
0: Evet, mesajlar güçlü.
4: Birincisi söylem, sert bir söylem ama yanlış bir söylem. Eğer siz yeni bir siyasi parti kuruyorsanız, başlıyoruz diyorsanız ama nasıl başlıyorsunuz? Sırtınızı geçmişe dayıyorsunuz, ama geleceği hiç konuşmuyorsunuz. Eğer gelecek de yeni başlangıçsa eğer, özellikle onu da not aldım diye. Bir taraftan da yine şimdi siz eğer seçimlere seçmene merkez ya da işte farklı CHP'ye oy vermeyen ya da diğer kitlelere de ya da işte kararsız seçmende hedefiniz de ise seçmen sizin öyle geçmişinizle, sizin parti çekişmelerinizle bunlarla ilgilenmez. Siz onlara umut vaat edebiliyor musunuz? Onu söylemezsiniz. Siz hala böyle bu sert söylemlerden, yumruklar üzerinden, öfkeyle tam aksine. Ben bir kere zaten bu partinin başlangıcı iletişiminden itibaren baştan sona hatalarla dolu. Yani çok baş. Bu böyle giderse zaten çok net burada da tarihe de not düşelim. Bu siyasi partinin çok uzun ömürlü olacağını düşünmüyorum. Zaten az önce...
1: Bu şu anda şu mesaj Sezin Hanım. Bir bumerang etkisiyle vatandaşlar, diğer milletvekilleri yani imza koyanlar inanılmaz bir şekilde bir
4: paylaşırlar. Yani CHP'nin şu an o Butlan kararına karşı çıkan seçmen ya da bu meseleyi konuşan kitleler olabilir. Tabii ki hep diyoruz yani burası demokratik bir ülke. Herkes fikirlerini özgürce beyan edebilir ama siz iktidar olmaya namzet olmuş bir siyasi parti, bir hareket, bir liderlik nosyonuyla ortaya çıkacaksınız. Ben uzun vadede çok uzun bir ömür görmüyorum. Neden? Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisi işte kopuşlar olacak, ayrılacak siyasi parti. Bir kere ortada henüz şaibelerle dolu, daha netleşmemiş. İşte biz muhabirlerden alıyoruz gelişmeleri. Yani şimdi bir kurulmuş bir tüzüğü olan bir siyasi parti mi devralacak? Hala kulislerde konuşuluyor. Yoksa yeni bir siyasi parti mi kurulacak? Bu parti kurulurken işte parti daha kurulmadan, politikaları kurulmadan binası konuşulmaya başlandı. Özgür Özel'in işte böyle üstten ve ne acıdır meclisin CHP'nin grup konuşmasında ya CHP'nin kürsüsünden siz CHP'ye karşı bir söylemle CHP'nin kürsüsünü işgal ettiniz. Böyle bir hakkınız yok. Eğer siz istifa edecekseniz ya da ayrılacaksanız bunun duyuru makamı CHP'nin meclisteki kürsüsü değildir.
1: Peki. Siz ne dersiniz? Sancılı mı? Çünkü kolay bir şey değil gerçekten. Yani tabii. Cumhuriyet Halk Partisi gibi Türkiye'nin en eski partisi, Avrupa'nın en büyük partisi. Öyle ya da böyle bütün kodların altı okta birleştiği memleketteki neredeyse bir parti. Bir anda o partiyi parlamentodaki sandalye sayısı, o da gelebilir ekrana. Beşinci sıraya yetiyorsunuz yani tabii. CHP'yi. Ana muhalefet oluyorsunuz. Çok büyük bir çıkış neredeyse Demokrat Parti'nin çok partili hayata geçmesinden sonra işte CHP'den kopuşu kadar önemli bir tablo yaşıyoruz aslında. Şaka falan değil bu yani.
7: Doğru. Yani majör bir değişiklik bu.
1: Evet. 2002'den buna rağmen, buna rağmen konuşulanlardan edindiğim izlenim şu. Hala bir göz arkada mı acaba?
7: Şöyle düşünüyorum bu konuda. Şimdi 91 milletvekilinin geçiyor olması Sayın Özgür Özel'le beraber 92 ciddi bir psikolojik üstünlük. Dediğiniz gibi bu parti kurulursa, bu milletvekilleri geçerse ana muhalefet partisi Türkiye'de değişiyor. Cumhuriyet Halk Partisi 5. sıraya geliyor ve bu devlet erkanımızın protokolünü de değiştiriyor biliyorsunuz. Şu anda devlet erkanımızın protokolünde yanlış hatırlamıyorsam 6. kişi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Çünkü ana muhalefet partisi genel başkanı der. Grup başkanı demez. Şu anda da hukuken Kemal Bey olduğu için Kemal Kılıçdaroğlu. Bu durumda Özgür Özel, Sayın Özgür Özel genel başkan olduğunda 6 numaralı kişi eski cumhurbaşkanlarımızdan sonra Sayın Özgür Özel.
1: Benim bildiğim şöyle olacak. Bir cumhurbaşkanı, iki cumhurbaşkanı, meclis başkanı.
7: Meclis başkanı, cumhurbaşkanı yardımcısı.
1: Hayır. Benim bildiğim şöyle. Eski tabii bizimki eski düzen. Cumhurbaşkanı, meclis başkanı ana muhalefet lideri.
7: Yok, cumhurbaşkanı yardımcısı, anayasa mahkemesi başkanı, eski cumhurbaşkanları sonra ana muhalefet lideri. Benim bu Dışişleri Bakanlığı'ndan kalmış. Yapılır bu liste. Dışişleri Bakanlığı protokol genel müdürlüğü yapıp Cumhurbaşkanı onayına sunar ve her sene de yapılır zaten
0: bu. Kemal Kılıçdaroğlu kaçıncı sıraya düşüyor bu durumda?
7: 28.
4: Ya sıraya giremiyor.
7: O ciddi şuraya düşüyor.
1: O şey
7: yani şeye geliyor. Meclis, parlamentoda grubu bulunan siyasi parti liderleri. Yani Musavat Bey ve Sayın Devlet Bahçeli, Sayın işte Dervişoğlu.
0: Biliyorum da bunlar, yani seyirci de duysun hani diye sordum.
7: Orasıyla eşitleniyor. Onlar arası aynı sıralamaları. Bu önemli bir psikolojik açıdan önemli bir değişiklik. Ya yani ana muhalefet partisinin değişmesi durumu var. Ama hani bir taraftan da arkada diyorsunuz ya şimdi... Bu mutlak mutlak kararını hatırlamamız gerekiyor bence. Şimdi bu konuda Yargıtay'dan nasıl bir karar verileceği gerçekten belli değil. Çünkü Bu sürecin bana bir siyaset bilimci olarak ülkeme yapacağım naçizane öneri, net bir şekilde mevzuatta bir boşluk var. Ve bu boşluğun yasa koyucu tarafından giderilmesi gerekiyor. Evet. Ve bu boşluğun da nasıl giderileceğine dair de 2025 yılında Yüksek Seçim Kurulu Eylül ayında bazı açıklamalar yaptı. O açıklamalar çok önemli. Yani Yüksek Seçim Kurulu orada özetle şunu söyledi. Dedi ki, bu biraz önemli olduğu için buraya girmem gerekiyor. Efendim, bir oylamaya hile karıştırıldı mı?
1: Böyle alabilir miyim sizi?
7: Para aynı anda bunu da konuşalım. Para oldu mu, olmadı mı? Hani bu konularla ilgili olarak elbette ceza yargılamasını Asliye Ceza Mahkemesi ya da cezanın tutarına göre ağır ceza mahkemesi yapabilir. Ama ceza yargılaması bittikten sonra kongre, kurultay sakatlandı mı, sakatlanmadı mı, bununla ilgili ceza yargılamasının sonucu bana getirilmeli. Ben üst mahkeme olarak kesin kararı vermeliyim dedi. Evet. Fakat şu anda mevzuatta böyle bu değil. Bu mevzuattaki karışıklık sebebiyle de Bölge Adliye Mahkemesi'nde almış olduğu kararlı bir butlan kararı var. Evet. Bir taraftan da Yargıtay şunu söylüyor. Diyor ki, yani duyumlara göre söylüyorum, Yargıtay'da da aslında bu konuda bir yani 3. ya da 8. daireye gidecek hukuk dairesine muhtemelen. Orada da henüz netlik yok. Yani bir tedbir kararının kaldırılması ya da işte Bölge Adliye Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararın bozulma ihtimali de var bir taraftan. O yüzden de onun teyidini almak gerekiyor ama bildiğim kadarıyla bir önceki son kurultayda parti meclisine seçilen ve milletvekili olmayan kişiler kalacak Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Çünkü Yargıtay'ın bir ters döndürme kararı olursa o zaman o kişiler parti meclisinde olacak. 80 kişilik parti meclisinde. 56 kişi bildiğim kadarıyla onlar. O da nitelikli çoğunluğa sahip kalacaklar. Kulis,
1: o parti meclisinde milletvekili olmayanlar istifa etmiyorlar.
7: Dolayısıyla
1: onlar kalıyorlar.
7: Bir de Özgür Bey'in...
1: O da bir ayrı bir taktik.
7: Önemli bir şey. Çünkü Ağustos, Eylül ayında biz siyaset, biliyorum, yani teknik olarak kuruluyoruz.
1: Yani onu tekrar edelim isterseniz.
7: Evet.
1: O kurultayda parti meclisinde seçilip milletvekili olmayanların Özgür Özel istifa etmemesini istedi. Dedi.
7: Çünkü gelme ihtimali var.
1: İstediğini ben biliyorum.
7: Evet.
1: Listeye de bakarlar arkadaşlar. Onlar da istifa etmeyecekler.
7: Evet.
1: Dediğiniz gibi kararı
7: o ihtimal var. O yüzden de ben Özgür Bey'in hani biz teknik olarak kuruluşumuzu yapıyoruz. Çünkü bu bir parlamento grubu kuruluyor şu
1: anda. Zaten soru burada. Yani yeni bir parti diyoruz. Bu kadar büyük bir katılımla parti kuruluyor ama akıl hala CHP'de.
7: Ya akıl aslında CHP'de değil ya. O anlamda görmemek lazım. Yani şöyle bir durum var. Yargı kararı gerçekten ters yönde çıkabilirse, ki çıkma ihtimali gerçekten var.
2: Var.
7: Böyle bir ihtimal olursa o zaman geri dönüşü sağlamak gerekebilir. Peki. O yüzden de ben Özgür Bey'in şu açıklamasını çok önemsiyorum.
2: Ama teknik olarak kuruluyoruz. Kimse kalmadı da, kalmasa da dönebiliyorlar. Hayır. Değil mi bu arada? Yasa bunu yani içeride...
7: Ama istifa etmiş oluyorlar
1: istifa
7: ya.
1: İstifa etmiş oluyor partiden.
7: İstifa etmiş oldukları için orada ama da bir karmaşıklık kararıyla olacak.
1: Bu... Ama artık CHP üyesi değiller.
2: Evet, evet. CHP üyesi
7: yani o yüzden
2: değiller,
7: çok karışık bir durum ortaya
4: yani
7: çıkıyor.
4: Daha da karmaşık
7: onun önüne geçmeleri gerekiyor. Şimdi bu teknik bir kuruluş diyor kendisi Özgür Bey. Asıl bizim siyasi kuruluşumuz halkımızla beraber Ağustos-Eylül aylarında olacak. Bence zaten bu da Yargıtay'a, oradan gelecek karara bir bakacak.
1: Çok önemli.
7: Bu bugün alınan aslında kararın...
1: Yeni dönemi yeni tartışmalarından bir tanesi bu.
7: Bugün alınan kararın ben biraz da Bölge Adliye Mahkemesi'nden Yargıtay'a gitti ya adliye tatil öncesinde dosya. Buna bir tepki olduğunu gösteriyorum. Yani aslında burada 3 tane aktör var, 2 ana aktör... Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, bir de Cumhuriyet Halk Partisi parlamento grubu olduğunu düşünüyorum. Ben bu ikisi şu anda güçlerini gösteriyor.
1: Evet. Şimdi bir simülasyon yapmışlar. Evet. Tabii 94 milletvekiline göre yapılmış bu simülasyon.
7: Evet.
1: Şimdi parlamentodaki mevcut aritmetik 277 mebus AK Parti'nin, 135 mebus Cumhuriyet Halk Partisi'nin, DEM Parti geliyor, Milliyetçi Hareket Partisi, İyi Parti, Yeni Yol Partisi diye gidiyor.
7: Evet.
1: Şimdi 94'ü bulursa ikinci sıraya yükseliyor ana muhalefet. 94. DEM, Milliyetçi Hareket Partisi, sonrasında CHP geliyor.
7: Evet.
1: İyi Parti, Yeni Yol Partisi, Bağımsızlar vesaire diye devam ediyor.
2: Bu arada kalan CHP'nin de kendi içinde bütünleşik bir CHP olmadığını
7: tabii, o da var. O da var. Orada da tabii. Nasıl? Oğuzkan Beyler mesela daha farklı.
2: 41 tane milletvekili var demek değil CHP'nin.
7: O da.
2: Kendi içinde bölünmüş CHP tabii. Asıl o CHP.
7: O da. Orada da bir ayrışma var. Yani 3 tane ayrışma
2: üçüncü
7: var.
2: Üçüncü yolcular. Evet. Parti içinde şimdilik kalanlar. Evet.
7: Bu
2: emanetçiler, sonradan kendi genel başkan görenler vesaireler.
4: Kurultayı bekleyenler yok, falan yok.
7: Benim buradaki düşüncem, yani bu 94 ya da işte 91 milletvekili Mahir Bey'in belirttiği rakama dikkat alacak olursak, Özgür Bey'le beraber 92. Şimdi bunu şöyle bir hamle olarak görüyorum ben. Şimdi adli tatilden 2 gün önce dosya gitti. 50 gün sonra gitti. Daha erken de gidebilirdi bu, evet, dosya. Şimdi burada bir tepki şu var. Yani bir taraf diyor ki Özgür Bey'e, parti içi mücadele boşuna. Yani bir karar verilmiş. Burada seçime kadar ciddi anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin içi karıştırılacak. Dolayısıyla bizim bir adım atmamız

0: gerekiyor diye bir telkinde bulunan bir grup var.
1: Evet.
0: Bir taraftan da bir grupta şunu söylüyor. Ya Yargıtay'ın bu işi bozma ihtimali de olabilir. Şimdi Özgür Bey de benim anladığım kadarıyla, yani tahminimi söylüyorum, sadece bir okuma olarak yapıyorum bunu. Yargı kararının, yani Yargıtay'ın bu işi Ağustos'a, Eylül'e adli tatil sonrasında bırakması sonrasında bir adım atması gerekiyordu ve şunu gösterdi. Dedi ki bakın biz bugün çok önemli 91 milletvekili ana muhalefet, Türkiye'nin yeni ana muhalefeti biziz. İktidar adayı biziz. İktidara yürüyen ana muhalefet partisi biziz. Psikolojik üstünlük bizde. Biz bu kadar milletvekili geçiyoruz. Karar çıkarsa, butlan devam edecekse, buyurun gidin o zaman siz Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne yapıyorsanız yapın, biz kendi yolumuza gidiyoruz artık diyecek Ağustos-Eylül ayında muhtemelen.
1: Peki.
0: Ha, olur da bu karar dönerse o zaman muhtemelen parti içi, parti meclisine hakim olacağı için oradan tekrar bir geri dönme. Dolayısıyla ben bugün şöyle görüyorum. Kopuş Kemal Bey ile Özgür Bey üzerinde var, arasında var olan, yani parlamento grubuyla parti genel merkezi arasındaki, grup başkanı ve genel başkan arasındaki bağ zaten kopuktu. Belki düzelir mi dendi ama malumun ilamı oldu. Bugün artık o ayrıl, yani bir daha birleşmeyecek şekilde sanki kopmuş gibi görünüyor. Ama kurumsal bağ o Yargıtay'ın vermiş olduğu karardan sonra neticelenecek diye tahmin ediyorum ben.
1: Peki, teşekkür ederim.
2: Bir şey daha var Kerem Bey burada.
3: Ekrem İmamoğlu unutmayın ama.
2: O da, onu da hatırlatalım, onun üstünde de konuşmak gerekiyor. Biliyorsunuz bir de çağrı heyeti vardı, mahkemeye başvurmuştu Özgür Bey ve ekibi. Dolayısıyla çağrı heyetine, hatta olursa başkanlığına da Murat Karayalçın'ın atanması istemişti. Ne olacak acaba? İkinci bir şey olarak da, bir ihtimal olarak da o da mı yedekte tutuluyor? Çağrı heyeti kararı çıkarsa daha mı kolaylaşır iş? Hani bu ayrıntıyı da unutmamak için hatırlatmak istedim.
1: Evet. Teşekkür ederim. Nur Tuba, bir şey mi dediniz?
3: Yani bu denklemi konuşurken, hani özgürcüler, kemalciler ki tabiri caizse konuşurken, bence en önemli aktör Ekrem İmamoğlu. Yani bu meselenin, bu yenilik hareketini başlatan kişi Ekrem İmamoğlu, unutmayın. Dolayısıyla ve konsolide eden zaten bu meclis konuşmasında dedim ya işgal etmiştir diye, bunu bir partinin manifestosunu bir merkezden yapmasını doğru bulmuyorum. Orada ne dedi? Mansur Yavaş'ın ve dedi Ekrem İmamoğlu'nun dedi yanındayız, işte ezdirmeyeceğiz. Zaten konuşma tamamen tutuklularla başladı. Yani bir sanki biri, Özgür Özel sanki o kişiler adına konuşma yapıyor. Yine emaneten bir genel başkan söylemiyle. Yine işte geri döneceğiz. Tutarsızlıklar çok fazlaydı iletişimde. Yani bence bu hareketin, bu kopuşun, çünkü bir taraftan da güçlü bir Cumhurbaşkanı adayı değil mi? Yani hatta ofisi bile var. Ne oldu bilmiyorum. Ofis hala duruyor mu? Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisi var. Dolayısıyla kapandı. Şimdi unutmayın yani. Bence burada en büyük arkadaki aktör Ekrem İmamoğlu'dur.
1: Kemal Bey'in ilk icraatı orayı kapatmak olmuştu.
4: Yeni partide açacaklar herhalde.
3: Sosyal medya duruyor ya, hala bilmiyorum ne oldu.
1: Hayır, şey olarak yani.
3: Hayır, evet.
2: Yani orayı kapatmak oldu da şöyle bir beklenti de oluştu Kerem Bey. Yani şöyle bir beklenti de oluştu. Mutlak Putlan'la Kemal Bey geldi. Cumhurbaşkanlığı tanıtım ofisini kapattı. Bizim Cumhurbaşkanı adayımız değildir dedi. Şu anda adayımız yoktur dedi. Tamam. Şimdi yeni parti kurulacak. Yeni parti kurulduğunda acaba Cumhurbaşkanı adayını tıpkı CHP'de olduğu gibi sandık kurarak milyonlarca üyeyle ve dışarıdan da halkın katılımıyla bir seçim düzenleyip yapacaklar mı? Ekrem Bey'i yeniden aday gösterip Cumhurbaşkanı adayımız yeni partinin de adayıdır diyecekler mi? Bu da bir beklenti konusu açıkçası.
1: Daha ileri beklentiyi ben sorayım. Cumhuriyet Halk Partisi. Daha ileri beklentisi de var bu işin. Mansur Yavaş ve Özgür Özel yarışır mı? Yani Kemal Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'a aday gösterdi. Özgür Özel ben Cumhurbaşkanı adayıyım der mi?
3: Kurultayı bekleyin. CHP'nin kurultayını bekleyin.
1: Daha bu iş çok su kaldır o konuda.
3: Görün bakalım kim olacak genel başkan. Var.
1: Peki Kemal Kılıçdaroğlu cephesine bakalım. Kemal Kılıçdaroğlu, arkadaşlarımız hazırlamışlar. Kemal Kılıçdaroğlu serinkanlı davrandı. Yani ilk önce sorulara cevap vermek istemedi. O anlar bir gelsin. Numan Kurtulmuş'la görüşmesi sonrası henüz yeniydi Özgür Özel'in yaptığı konuşma. O görüntü gelsin. Arkasından 8 numara isteyeceğim. Ha, önce bunu verelim. Verin bunu. Verin.
5: Haklı olan, bu insandan yana olan,
1: yeni parti öğütler
5: olan,
1: gibi.
5: Çiftçiden yana olan, emekliden yana olan siyasal partiler toplumun sorunlarını mutlaka gündeme getirmeli ve bunu topluma duyurmalı.
1: Yeni partiye bir öğüt gibi esnaf ziyaretinde. Buna da gülümseyerek cevap vermiyor ve nihayet bugün bir açıklama yaptı. Şimdi 8 numaralı o açıklama gelsin. 8 numara. Muhalefete muhalefet etmeyeceğiz. Bundan sonra, yani bugün soruldu nihayet, yeni parti kuruluyor, partiniz bölünüyor. Bundan sonra hedefimiz iktidardır. Muhalefete muhalefet etmeyeceğiz. İktidara yönelik eleştirilerimizi yapacağız. Ayrılanlara yönelik hiçbir olumsuz açıklama yapmayacağız. Onlar zamanında yol arkadaşımızdı. Hiçbir milletvekiline yol arkadaşımızı şerefsiz gibi ithamlar altında bırakmayacağız. Biz programımızı anlatacağız. Nedir şansı? Programını anlatabilir mi? Bir de SMS'ler gelsin. Diğer taraftan da
6: orada bir cevap mı var acaba ekleyelim. Şerefsiz meselesiyle?
4: Evet, evet, cevap vermiş sanki.
1: Kedi siyaseti kimseye faydası yok. CHP'nin içindeki tartışmalar değil, beni ilgilendiren ülkenin sorunları. Günlük kısır tartışmaların ötesine çıkmak lazım. Kemal Bey'in son açıklamaları. Bir anda bu yeni parti seslendirildikten sonra üyeler ardı ardı istifa ediyor. 200 bin üye, 600 bin üye, 900 bin üye. Türkiye'de bu rakam işini en iyi TÜİK bilir.
4: Yani sanki siyasete ya da sıfır partiyle yeni başlayan Kemal Kılıçdaroğlu'ymuş gibi. Anlamıyor. Hiç bırakıyor gibi değil yani. Gerçekten, hedefimiz iktidar falan diyor yani.
1: Yani 200 bin oluyor, 900 bin oluyor, 800 bin oluyor. TÜİK'e verseler sorun çözülecek. Kaç kişinin istifa ettiğini biz de bilmiyoruz ama CHP üyelerini tutmak için bütün üyelerine şu mesajı gönderdi. Hayırlı. Cumhuriyetimden ve partimden vazgeçmiyorum. CHP'liyim, CHP'de kalıyorum.
3: Kemal CHP Kılıçdaroğlu üyelerine mesajı mı acaba? Efendim? Altına keşe Kemal Kılıçdaroğlu yazsalar.
1: CHP'nin parti mesajı. Hayır, hayır.
4: Hayır, Cumhuriyet'ten istifa etmek nasıl oluyor onu anlamadım. Yani orada Cumhuriyet'ten vazgeçilmiyor. Cumhuriyet'ten nasıl ayrılınacak?
1: Cumhuriyetimden ve partimden vazgeçmiyorum.
4: Evet, yani orada CHP'nin CHP'de kalıyor. Cumhuriyeti nasıl buraya istifa mı edeceksiniz, ne yapacaksınız? Orada bir enteresan konu.
1: Sizin tabii mi
4: siyasi iletişim
1: acaba
4: açısından şimdi üye
3: yapay
4: olduğunu
3: zeka mesajı
4: unutan
3: bence
4: veyahut da şu an aklında istifa edip etmemek olmayan CHP'lileri de ya üyeymişim veya üyeyim, aha doğru gidip istifa edeyim gibi bir hatırlatma olmuş. Adeta siz bunu diyerek aslında onu canlandırıyorsunuz zihinlerde.
1: Yani bilmiyorum ama ya, üyeleri tutmak için böyle bir mesaj gitti. Benim sorum şu, sizin önemli, madem siz açtınız bu meseleyi, mesaj daha iyi anlaşılsın diye. Kılıçdaroğlu zor günler bekliyor galiba.
4: Yok, ona öyle gelmiyordur. Gayet rahat.
1: Ona öyle gelmiyordur ayrı, zor günler bekliyor mu sorusu ayrı.
4: Ya bugünleri atlattıktan sonra bence en zor günler o CHP Genel Merkezi'nin önüne o baskından sonra gidip konuşmaktı herhalde, onu yaptıktan sonra. Gerisi gelir yani, buradan sonra böyle devam edecek o genel başkanlık.
1: Yani partideki erimeyi durdurabilir mi?
4: Durdur ya, o önemli değil artık yani, onunla ilgili bir derdi olduğunu zannetmiyorum. Onlar hakikaten öyle zannediyorlar ki biz bunu geri kazanacağız. Yani en baştan beri öyleydi zaten. Yani güç kimdeyse kimin yanında onun yanında olurlar. Yani gidemezler, gitmezler.
1: Yani CHP bu Deniz Baykal'lı günlere mi dönüyor?
4: Ya daha beter günlere dönüyor çünkü yani çok büyük bir aldatılmış duygusu var. Yani toplumdaki mesele bu. Yani Kılıçdaroğlu ile ilgili müthiş bir aldatılmışlık duygusu insanlar yaşıyorlar. CHP tabanı özellikle yaşıyor ama çok katı AK Partili veya partizan başka iktidar tarafında olanlar dışındakilerde de müthiş bir ya bu neymiş gibi bir yaklaşım var. Bu güveni siz kaybettikten sonra bir daha kazanamazsınız. Mümkün değil. Yani Kılıçdaroğlu'nun bugün sadece mutlak butlan hikayesi, ben hep bunu anlatmaya çalışıyorum. O bardak zaten 14 yıldır yaklaşık doldu, doldu, doldu. O mutlak butlan meselesi de onun o bardağı tuzla buz eden, bardağı yok eden bir tsunami dalgası oldu. Evet. Onun için yani bu saatten sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun lideri olduğu bir CHP ile kimse birleşmez. Bu geri dönenler döner vesaire, Gürbüz Bey diyor aynı, herkes bir araya gelir konuşur falan. Yok öyle bir şey. Ve geleceğini de, siyasetli bir geleceği olması isteyenler de Kılıçdaroğlu ile bir araya geldiklerinde o toksik etkiden etkilenmiş ve kendi geleceklerini yok etmiş olurlar. Bu çok net toplum nezdinde. Bununla ilgili bir soru işareti yok.
1: Peki. Katılır mısınız?
7: Vallahi
1: lütfen katılır mısınız?
7: Şöyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun... Şaka yapıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun... Az evvel söyledim ya, yeni bir parti kuruyorsanız yani yeni şeyler söylemelisiniz. Ama Kemal Kılıçdaroğlu için aynı şeyi söylemem. Siz zaten eskidesiniz ve aslında CHP'liler sizin esas tutmanız gereken kesim. Böyle kindar bir mesaj verin demiyorum ama siz daha hala bu partiyi, tırnak içinde söylüyorum, partililer öyle algıladığı için, bölme sebebinizi daha tam tabanınıza açıklamadınız. Evet. Hala o soru cevap bekliyor CHP'liler açısından. Ve bu soruya cevap vermemişken bugün yani biz iktidar yürüyüşümüzü sürdürüyoruz falan, bu çok yanlış. Yani siz gidip de yeni bir parti kuran olsanız bunu sizden, ondan beklerim. O yüzden hani yeni bir parti kuran taraf enerjisiyle konuşuyor gibi gözüküyor dememin sebebi o. Oysa ki yani partinizin 1/3'ü gitmiş. Belki daha fazlası, %70'e yakın bir rakamdan bahsediyoruz. Ve bu kadar köklü bir partiye bunu yapıyor olmanızın açıklamasını sadece yargı kararına bağlayamazsınız. Hep bunu söyledik aslında. Evet, yargı sözünü söylemiştir, o ayrı. Size bir koltuk verdi geriye yargı. İşte CHP'nin koltuğunu verdi, işte genel merkeze geri döndünüz falan ama... Oy size veremez. Hiçbir yargı getirmez seçmenin oyunu. Ve bu seçmen size bugün hala bunu soruyor. Çok net bir soru soruyor. Hala hiçbirimiz de bu cevabı alamadık. Arınma derken tam olarak siz neyi kastettiniz? Ben yargıyı gösteriyorum diyemez demiyor da zaten. Bugüne kadar çıktığı yayınlarda da hala tam net bir cevap vermiş değil. Çünkü yargının konuştuğu şekil farklıdır. Hukuki terimlerle konuşuyor. Siz bir siyasetçisiniz, daha farklı konuşmanız lazım.
1: Diyor ki başvuran ben değilim. Özgür Özel'in.
7: İşte hiçbir şey söylemiyorsunuz. O zaman partiye mesela şunu söyleyin. Neyi geri aldınız? Ve mesela bakın bu ifadeler var ya, mesela işte iktidar yürüyüşümüz, işte şimdi asıl şimdi başladım minvalinde okuyabileceğimiz sözler. Şöyle anlaşılıyor yani, mesela hani ben bir daha genel başkanlığa aday olmam gerekirse bunu da açıklarım falan. Hayır, hiç öyle anlamıyoruz. Yani 14 yıl sonra bir daha sanki kurultayda aday olacak bir Kemal Kılıçdaroğlu varmış gibi anlıyoruz. Yani bu arınma sözüyle kastettikleri herhalde 90-95 milletvekili değildi. Zaten kendisi de böyle söylemişti. Bu kadar fazla isim sizi... Terk ediyorsa, başka bir kelime söyleyemez burada. Terk ediyorsa siz demek ki kendinizi anlatamamışsınız. Tamam, yargı bunu söylüyor ama biz yine de sana inanmıyoruz, gelecek görmüyoruz diyen ciddi sayıda da insan olduğunu orada düşünüyorum. Buradan aslında çıkarılacak dersler var. Evet, arınma ilkesel olarak o işte kurultayda yaşananlar vesaire, bütün bunların hepsi bir sorun olabilir. Ama demek ki siz de o zamanki o değişim söylemini yeteri kadar ciddiye almamışsınız. Ve değişim isteyenlerin nelere cüret edebileceklerini yeteri kadar önemsememişsiniz. Ve bugün bu parti bu noktaya geldi. Yani burada tabii ki bu noktaya gelinmesinde Özgür Özel'in vesaire o tarafın payı yok mu? Bence iki tarafında var. Ve yani hani herkes sussaydı, bu tür yolsuz, haksızlıklara vesaire, illegal durumlara susulsaydı demiyorum. Ama mesela yaşandı bütün bunlar 2023 kurultayında. Ya ondan sonra Kemal Kılıçdaroğlu, onlar da Kemal Kılıçdaroğlu'nu hiç tanımamışlar. Yani bu noktaya gelene kadar hiçbir diyalog kurulmaması da çok ciddi sorundu. Ama bugün artık buradayız. Ve işte daha bir hafta önce mesela Kemal Kılıçdaroğlu niye gidiyorsunuz dedi. Bu alay etmek için mi söylenmişti? Şimdi bugün artık yumurta kapıya gelince söylüyorsanız ya niye gidiyorsunuz, daha karpuz kesecektik gibi falan da anlaşılıyor ister istemez. İçeride mücadele, mücadele çek alan mı bıraktın? Ciddi bir delege mühendisi yapıyorsun ve kurultayı senin şartlarında gerçekleşecek hale getirdiğini herkes görüyor. Orada bir şans görmüyorlar. Ama biz de şunu da görmüyoruz. Yani Kemal Kılıçdaroğlu dışında bir ismin Acaba CHP'de bir şansı olacak mı bundan sonra? Yani geride kalanlar için de aynı şey geçerli. Biraz o mesajlar artık, farkında mısınız? İşte Türkiye siyaseti konuşuyor, dünya siyaseti konuşuyor, NATO gerçekleşiyor, NATO ile ilgili mesajlar veriyor. Hayır, esas senin bunu yapmıyor olman lazım.

0: Senin gerçekten bu süreçle ilgili konuşuyor olman ve tabanını ikna ediyor olman lazım. Ama yoluna devam edenler, onlar artık yeni bir başlangıç yapıyorlar ve yani iktidara yürüyorum diyorlarsa onlardan da onu görmek gerekiyor. Onlar hala geçmişte kavga ediyorlar. Bence biraz roller ters gidiyor.
1: Peki. Şimdi bir araya gitmem lazım. Aradan sonra Nasuh'ya yeni bir sataşma yapmadan size söz vereceğim. 4 il başkanı daha görevden alınmış. CHP'de arınma süreci bitti mi, bitecek mi derken 4 il başkanı daha gitti. Toplam 55'e ulaştı. Kemal Bey partiyi nasıl toparlar? Bir araya gidelim. Çok kısa bir ara, bir yere ayrılmayın lütfen. Aradan sonra beraberiz.
2: Burası Ukrayna'nın savaşta kaybettiklerini andığı yer.
3: 4,5 yıldır süren savaş.
2: Maalesef çok acı, nesilleri öğütmeye devam ediyor bu savaş.
3: Büyüyen mezarlıklar, küçülen topraklar ve değişen kurallar.
2: İki tarafında drone kabiliyetlerini ilerletti, savaşın artık bir drone savaşına dönüştüğü ifade ediliyor.
3: Sena Alkan'ın hazırladığı, Mertcan Öztürk'ün görüntülediği Savaşan Ukrayna haber dizisi. Gün boyu Habertürk'te.
1: Habertürk gündeme devam ediyoruz. Nasuh Güngör, aynı soruyu size de yönelteyim hız kesmeden. Kemal Kılıçdaroğlu bu eğrimeyi az değil, 91 milletvekili, işte sayısı belli olmayan üyelerin E-Devlet üzerinden partiden ard arda istifa ettiği de söyleniyor. Çok çeşitli rakamlar var. Ne dersin? Kemal Bey SMS'te toplayabilir mi partiyi geri? Ne yapar? Biz muhalefete muhalefet etmeyeceğiz diyor. Aslında Gürbüz Evren, yani sürem de çok hızlı kaldığı için özür dilerim. Hep bütün soruları aynı anda soruyorum. Çünkü sürem az kaldı. Son ihtimalle bir cumhurbaşkanı seçilecek. Bir isimde anlaşmaları gerekiyor. Bu anlaşma süreci iki partiyi bir araya getirir mi, getirmez mi? Çok farklı senaryolar şimdiden konuşulmaya başlanıyor. CHP'nin adayı kim olacak? Zaten milli sporumuz. Şimdi yeni partinin adayı kim olacak? İki parti bir adayda uzlaşır mı? Yeni dönemi ne bekliyor ama ilk sorum elbette Kılıçdaroğlu bundan sonra ne yapar?
4: Evet, şimdi sen reklamdan önce sataşma yapmadan dedim. Ben aslında bir sataşma yapmamıştım ama moderatörümüz söylediğine
1: ben
4: göre...
1: Ben Nur Tuğba'ya sataşma demiştim.
4: Gerçeklikle bağ vardır.
1: O yüzden ben Nur Tuğba'ya sataşma demiştim.
4: Sataşmadan başlayalım bir taraftan. Şimdi Türkiye'de oyu yıllardır hiçbir siyasi partiyi kastetmiyorum. Hepsini kastediyorum. Direkt söyleyeyim. 0,5-0,8 bir bandında olan partiler bile her seçim söyleminde veya siyasi mesajlarında iktidara doğru yürürler. Bu mesajı anlatırlar. Biz Mektebi Mülkiye'de siyaset okurken bize siyaset biliminin matematik kesinlikler ifade etmediğini ilk başlarda sevgili Bülent Daver hocamız bir parça olsun öğretebilmişti. O yüzden ben matematik kesinliklerden çok anlamıyorum, yani çıkaramıyorum onları, ama sadece şunu söyleyebilirim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidara yürüme iddiasının tabii ki siyasi gerçeklikle bağı güçlü değil. Yani niye güçlü değil? Bugünkü rakam değil sadece mesele. Anketler, kopuşlar, belediye başkanları gitmedi vesaire. Ancak bence buradaki temel problem, tabii ki mesajlarla falan toparlanamaz Kerem, haklısın. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun temel iddiası bu değil. Kemal Kılıçdaroğlu ilk turda bu siyasetin finansı meselesini konuşurken bunu bir parça belki gündeme almadık. Siyasetin bir de kriminalleşen tarafı var ve kriminal taraf özellikle Özgür Özel ve arkadaşlarının bulunduğu tarafı doğrudan ilgilendiriyor. Yani o davalar ortadan kalkmış değil, o yargılamalar ortadan kalkmış değil, o vahim iddialar hala ortada. Bunların her biri yargısal süreçlerle devam ediyor. Dolayısıyla o kriminal iddialarla siyasetin finansı arasındaki ilişkiyi de unutmayalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin acaba yeni kurduğu, yani Özgür Özel'lerin yeni kurduğu partiyi nereden finanse edecekleri sorusunun kaynağında da acaba bu meseleler olabilir mi? Yani doğrudan finansa yönelik, doğrudan belediye kaynaklarına yönelik bir takım gayrimeşru kullanımların yargısal süreçlerde olması.
1: Bu arada, bunu da bir altını çizeyim. Bu arada evet. İzmit Belediyesi'ne yürütülen operasyonda belediye başkanı evet. Fatma Kaplan Hürriyet ve 20 kişi tutuklandı haberi de...

0: ekranlarımıza düştü son dakika olarak.
1: Evet.
0: Buyurunuz.
1: Evet. Sevk edilmişler, tutuklanma. Evet. Şimdi onu da hatırlayalım. Yani Ekrem İmamoğlu içeride siyasi yasaklarla ilgili boğuştuğu süreçleri var. Çok önemli yargısal süreçleri var. Hiçbiriyle ilgili şöyledir, kesindir falan demiyorum. Ama sadece süreç diyorum. Bu da bir yerde duruyor. Şimdi şu anda ayrılan, yarın Hacı Bayram Camii'nde sabah namazı ya da cuma namazı, ben onu tam kesinleştiremedim de, anlayamadım da, ama o şeyden sonra, seremoniden sonra işte başvurusunu yapacak siyasetçilerin de sırtlarında çok ciddi hukuki bagajlar var. Bunlar da bir yerde duruyor. Muhalefet, yani enerjisini toplama iddiasında bulunduğu diğer muhalefet de bunları görüyor. Ya şimdi sanki yola çıkmışlar da hemen de böyle siyasetin merkezinde iktidara aday olmuşlar da yürüyorlar, ama Kemal Kılıçdaroğlu yürüyemiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun temel iddiası kendince, doğrusu yanlışı ayrıca tartışılır, bu kriminal hikayelerin siyasi partisi içinde yok edilmesi. Yani bunları arındırmak. Hatta şöyle dediler, işte bazı belediye başkanlarımızla ilgili dosyaları inceliyoruz, diğerlerinin hepsini de inceleyeceğiz, bir kısmına hukuki destek verebiliriz, bir kısmıyla da yolumuzu ayırabiliriz dediler. Yani ben orada biraz Merve Şebnem'den bir parça farklı düşünüyorum. Yani o arınmanın ne olduğu öyle belirsiz falan bir hikaye değil. Bayağı da belirli bir hikaye o. Bir de yol haritası var. Bence Kılıçdaroğlu yoluna bununla devam edecek. Diğer yandan dış politika vesaire, bu alanlarda bir takım görüşleri olacak, söyleyecek. O da Özgür Özel'lere yönelik aslında. Sen bunları yapmıyorsun. Kendisi de 2023 öncesinde bunları yapmamıştı. O da başka bir bahistir tabii. Hani o zamanlar bu memleketi soğan mı köprü mü, soğan mı savunma sanayi mi tartışmasına getirenler de ben değildim. Bizatihi altılı masanın kendisiydi. Sonra da cevaplarını milletten aldılar. Şimdi Özgür Özel ve arkadaşları tarafına da dair birkaç şey söyleyeyim. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu meseleyi toparlayıp toparlamayacağı meselesi aynı zamanda onların siyasi merkezde nasıl bir yer tutacağıyla da ilgili. İktidara adaysınız. Doğru. Evet, ama henüz Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarının bile tamamını taşıyıp taşıyamayacağınızı bilmiyoruz. Bu bir soru. İki, diğer muhalif enerji yanınıza alıp almayacağınızı bilmiyoruz. Üç, ideolojinizin ve farklılığınızın ne olduğunu bilmiyoruz. Dört, kendinizi Türkiye'deki diğer ayrılık hikayeleriyle karşılaştırıyorsunuz. Hiçbirine benzemiyorsunuz. Hangisine benziyor? Yani Demokrat Parti'nin CHP'den ayrılışına mı? DSP meselesine mi? AK Parti'nin Milli Görüş Hareketi'nden ayrılışına mı?
0: DSP
1: Hiçbirinin
0: CHP'den
1: dinamikleri
0: ayrılmadı.
1: öyle doğrudan birbirine benzemiyor. Özür dilerim. CHP-DSP ayrışmasından bahsediyorum. Neyse. Yani şimdi bunlar, hiçbirinin hikayeleri birbirine benzemiyor. Ekrem İmamoğlu'nda Tayyip Erdoğan'ı taklit eden hikayesi de zaten yapay kaldı. O da bir yerde durmuyor. Şimdi acaba mesela buraya gitti ya bu arkadaşlar, Özgür Özel ve perde arkasında Ekrem İmamoğlu. Bunlar acaba mesela partiyi nereye götürecekleri, ideolojik zemin, söylem anlamında böyle hemen sabah oturup akşam anlaşabilecekler mi? Birisi merkezden bahsediyor. Dört eğilimden bahsediyor. Turgut Özal eğiliminden bahsediyor. Çünkü gözünü CHP'de değil orada açmış. Doğal olarak öyle bir şeyi de var. Zihin dünyası da var. Diğeri ise soldan geliyor. Ya şimdi burada bence onların merkezde tutunma hikayesinin ne kadar geçerli olup olmayacağı meselesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin, yani Kılıçdaroğlu'nda kalan kısmında kaderini belirleyecek. Yani bunların ikisinin birden başarılı olma şansları var mı zaten? Yok. Herhangi birinin başarı şansı mutlak mı? Hayır, değil. O nedenle ay, karizmatik liderlik, yani böyle benzerlikler kuruluyor filan. İşte kadro. Ya kadrosunun, şu an götürdüğü kadronun, çekirdek kadronun yarıdan fazlası çok ciddi hukuki mücadeleler vermek zorunda. Hangi kadrodan bahsediyoruz? Toplumun önüne bunları mı soracaksınız
0: Bundan neyi
1: mesela? Bu
0: kastediyorsun? Yani
1: soruları konuşma.
0: dokunulmazlıklar mı?
1: Şunu kastediyorum. Dokunulmazlıklar, diğer konular, siyasi yasak alma ihtimalleri, bunların her birini kastediyorum. Hiçbir milletvekilinin dokunulmazlığının düşmesi konusunda öyle heveskar falan bir adam değilim. Bu konuda geçmişte, çok yakın geçmişte de Türkiye siyasetinde önemli hatalar yapıldı. Bunları da hepimiz hatırlıyoruz. Bu CHP'nin de katkısıyla oldu. Ama buradaki hikayelerin, yani bu kriminal iddiaların geleceği noktayı işaret ediyorum. Yani siz diyorsunuz ki bir liderlik, siyasi merkezde iktidar arayışı, kadro, söylem, bu söylediklerinizden herhangi biri elinizde yok. Varsayalım ki Özgür Özel çok karizmatik bir lider, bu işleri toparlayacak, sürükleyecek. Kadro nerede? Söylem nerede? Bakın, bu finans konusunu atlamayalım. Bu finans konusu öyle söylendiği gibi yok aidatmış, yok gönüllü bağışlarmış falan, bunlarla falan çözülecek bir iş değil. O finansta geçmişte buna hazırlık yapanların bugün dokunamadığı kaynaklar var. Onu da unutmayalım. Yani bunları söylemezsek tabloyu bence seyirciye eksik anlatmış oluruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ama
0: Peki.
1: yani Kemal Kılıçdaroğlu partiyi toparlar sorusu, yani sizin için söylemiyorum ki sevgili Kerem Kırışıoğlu, ama doğru bir ya da geçerli bir soru değil bence.
0: Peki. Gürbüz Evren, size geçerli bir soru sorayım. Siz hem bir partiden ayrılan hem
1: İyi
0: de
1: olur.
0: parti kalan tarafları yaşadınız. Hem işte DSP hem Memleket Partisi. Şu anda Kılıçdaroğlu'nun işi daha mı zor?
2: Kılıçdaroğlu'nun işi elbette çok çok zor. Bir kere mevcut duruma bakıldığı zaman nasıl bir gelişim

işte söylendiği gibi Eylül ayından itibaren kurultay sürecini başlatmış oldunuz. Ve bunu da önümüzdeki yıla yayarak bir kurultay topladınız. Kim genel başkan olacak? Kemal Bey kalacak mı? Yoksa o söylediği ve herkesin farklı anlamlar çıkardığı arınma sözcüğü üzerinden, ifadesi üzerinden bir takım tasfiyeler mi yapacak? Yoksa arınmayı tam anlamıyla mı gerçekleştirecek? Nedir onu o? Onu birazdan arkaya söyleyeceğim belediye başkanları üzerinden. Fakat şöyle bir şey var. Elbette ki gönderilen SMS'lerle istifa eden ya da etmeye hazırlanan üyeleri engelleyemezsiniz. Böyle bir şey yok. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda heyecanlı olan tabanı, heyecanlı olan üyeleri, Özgür Bey'i destekleyen o çok heyecanlı üyeler istifalarını sosyal medya üzerinden ekran fotoğraflarıyla paylaşıyorlar. Ve herkes birbirine hadi sen de istifa et, ettin mi etmedin mi şeklinde. Şöyle bir gerçek var. Ben milletvekili sayısına çok fazla bakmıyorum. İstifa eden il başkanları sayısına çok fazla bakmıyorum. Benim için önemli olan istifa edecek üyelerin sayısı. O 1 milyon 700 bin 800 binin 1,5 milyonu gerçekten istifa edecek mi? Yoksa onlar da ya biz her şeye rağmen partide kalalım diyenlerin sayısı çok olacak mı? Bu önemli bir gösterge olacaktır. Ama Özgür Bey çıkışta milletvekili çıtasını yüksek tutmuştu. Hatta Özgür Bey'in yanındaki ekibindeki arkadaşlar sıklıkla 110 milletvekilinden bahsediyorlardı. 110. Bu çok iddialı bir rakamdı. 91 ya da 92 milletvekili sayısı çok da şey değil. Yani önemli bir rakam ama 110'la karşılaştırdığınızda demek ki arada bir boşluk var. O boşlukta 20'ye yakın milletvekili hiçbir tarafa sıcak durmadan, yaklaşmadan ama yine de CHP içerisinde kalmayı tercih etmiş tek tek illerini ve isimlerini bildiğim milletvekilleri var. Mesela onların konuşmaları var, aktardıkları bilgiler var. Israrla beklemek istiyorlar, durmak istiyorlar. Yeni partiye gitmek istemiyorlar. O nedenle o 110 milletvekili sayısına zaten ulaşılamayacaktı. Çünkü Kemal Bey'in yanında 20 milletvekili vardı. Bu noktayı da söyledikten sonra yine bir not olarak daha geniş bir şey aktarmaya çalışacağım. Çünkü çok fazla sıra gelmiyor. Hazır gelmişken onu iyi değerlendireyim. Cuma namazı Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'daki 23 Nisan 1920'deki o Hacı Bayram Veli camisinden çıkışı. Ama bir de eğer gerçekten bu yarın olacaksa yarın için başka bir şey söylemişlerdi. Yarın 24 Temmuz ve Lozan Anlaşması'nın yıl dönümü. Lozan Anlaşması'nın yıl dönümüyle Türkiye Cumhuriyeti'nin tapu senedi olan Lozan Anlaşması'nın yıl dönümüyle yine aynı şekilde Mustafa Kemal Atatürk'ün o 23 Nisan'daki Hacı Bayram Veli'deki camisindeki namaz kılması bir araya getirilerek başka yani tüm kesimleri olması bile toplumun önemli bir kesimine bir mesaj veriliyor. Bu da elbette ki bir siyasal iletişim yöntemi olarak da görebiliriz. Ama şu belediye başkanları konusuna ben gelmek isterim özellikle. Şimdi Kemal Bey ısrarla arınma demişti değil mi? Arınma da ağırlıklı olarak kimler üzerinden tartışılıyordu? Belediye başkanları üzerinden. Dolayısıyla eğer Kemal Bey gerçekten arınmayı yapacaksa ve Özgür Bey'in deyimiyle de belediye başkanları CHP'de kalacaksa işte çok güzel bir fırsat. Hakkında bir takım olumsuz iddialar olan işte olumsuz iddia demeyi tercih ettim. O belediye başkanlarını Kemal Bey'i çağırıp arkadaş sen istifa et. Bir şeyler o düzelinceye kadar ya da aklanıncaya kadar her neyse bakarız duruma sonra tekrar gelir misin diyecek. Yoksa bekleyecek mi? Bir operasyon olmasını mı bekleyecek? Şimdi bana göre Özgür Bey burada kendine göre iyi bir strateji izledi. O da şu, yeni partide eğer belediye başkanları olur da operasyonlar devam ederse yeni partinin imajı da işte bir takım soruşturmalarla, yolsuzluklarla, tutuklamalarla lekelenecek düşüncesi var. Orada kalsınlar, biz bu imajımızı koruyalım. İkincisi, Kemal Bey hadi bakalım arınmayı yapsın. Madem arınma diyordu, bütün belediye başkanlarını orada bırakıyoruz. Varsa böyle bir şey tek tek onları tespit etsin. Çünkü biliyorsunuz.

0: Kemal Bey bir ekip oluşturmuştu, müfettiş ekibi. Tüm belediyeleri inceliyorlardı. Mutlak Buttan'la birlikte göreve geldikten sonra belediyeleri incelemeye başlamışlardı. Evet, o inceleme sonunda bir şeyler çıkıyorsa bakacağız, göreceğiz. Gerçekten o arınma süreci de devam edecek mi? Şimdi benim asıl söylemek istediğim şu.
1: Evet.
0: Özgür Özel'in elinde çok büyük bir fırsat var. Çok büyük bir fırsat eline geçti. İnanılmaz büyük bir fırsat eline geçti. Ben olaya biraz buradan bakılmasını düşündüğüm için bu büyük fırsat ifadesini kullandım. O da şu. Şimdiye kadar Cumhuriyet Halk Partisi kendi iç kavgalarıyla işte Mutlak Butlan gelecek mi gelmeyecek mi, Kılıçdaroğlu ekibi, Özgür Özel ekibi gibi tartışmalar üzerinden kendi iç kavgasını sürdürürken Türkiye gündemini büyük oranda unutmuştu. Özgür Bey bir yandan bu tartışmaların içerisindeyken diğer yandan da ağırlıklı olarak Ekrem Bey'in Ekrem Bey'le ilgili mitingler yapıyordu Türkiye genelinde. Yani 110 mu oldu, 115 mi oldu hatırlamıyorum. Miting yapmıştı. Bir yandan da Ekrem Bey'e sahip çıkıyordu. Hatta şu eleştiriler vardı kendisine. Ya neden partiyi bir kişiye endeksledin? Başka şeyim yok. Sürekli olarak Ekrem İmamoğlu'nu gündeme getiriyorsun. Türkiye'nin başka sorunları var şeklinde. Şimdi evet. Soru şu. Eliniz rahatladı. Artık parti içi kavgalar olmayacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde değilsiniz. Yeni bir parti var. Yeni partinin içerisinde size karşı da bir muhalefet yok. Dolayısıyla siz ana muhalefet görevini Türkiye'nin özlediği, istediği, toplumun beklediği, özellikle emeklinin, dar gelinin, asgari ücretlinin beklediği o şeyi yapacak mısınız? Muhalefeti yapacak mısınız? Yani gününüzü Mutlak Butlan tartışmaları yerine, Ekrem İmamoğlu ile ilgili mitingler yerine gününüzü tamamen Türkiye'nin çevresinde olup biten sorunlarla, burası çok önemli.
1: Çok önemli.
0: Türkiye'nin uluslararası alanda içinde bulunduğu bir takım sıkıntılarla ilgili olarak üreteceğiniz politikaları, stratejileri anlatarak toplumun sizden beklediğini anlatacak mısınız, gösterecek misiniz? Emeklinin, asgari ücretlinin, dar gelirlinin her gün hakkını savunup, her gün gündemde tutup onların sözcüsü olacak mısınız? Zamanınızı artık, mesainizi buna mı harcayacaksınız? Peki. Bu çok büyük bir fırsattır. Eğer bu fırsatı kullanırsanız o sizi takip eden kitleyi daha da büyütürsünüz, daha da genişletirsiniz ve öyle bir noktaya getirirsiniz ki iktidara yürüyüşünüzün garantisini o kitle üzerinden sağlarsınız. Peki. Ama bunları yapmaz. Yine az önceki okuduğunuz mesaj gibi, ekrana getirdiğiniz mesaj gibi geriye dönük mesajlar verirseniz o zaman bir türlü ileriye gidemediğinizin göstergesidir. Bence Özgür Bey de bunları görüyordur. Bu büyük fırsatı değerlendirecektir. Artık o tartışmayı bir kenara bırakıp CHP içerisindeki iktidar kavgalarından uzaklaşıp kendi partisiyle iktidara nasıl yürüyeceğinin hesabını yapacaktır diyorum. Büyük fırsat olarak da bunu görüyorum.
2: Çok teşekkür ederim.
3: Bu yerel yönetimlerden mi ibaret arınma konusu? Bir cümle sorabilir miyim? Yani Gürbüz Bey Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok hakim de 10 Haziran tarihinde 9 tane Cumhuriyet Halk Partili milletvekili ve hepsi önemli pozisyonlara sahipti. İhraç talebiyle Ali Mahir Başarıları, Umut Akdoğanları sevk etti. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma hikayesi neden belediyelerden ibaret olarak takdim ediliyor ki?
0: Yok, şöyle herhalde
3: öyle değil ama,
0: onu eksik söyledim. Ben yani
1: onu disiplin meselesiydi.
0: Belediyeler üzerinden tartışmalar yürüdüğü için, ağırlıklı olarak belediyeler üzerinden tartışmalar yürüdüğü için ve belediyelere sürekli operasyonlar olduğu için dolayısıyla Kemal Bey'in bana göre öncelikle dikkat çektiği yer, arınma konusunda dikkat çektiği yer elbette ki belediyeler ama o belediyelerle ilişkisi olan bir takım milletvekilleri.
3: Ama yani, ilk somut adımları o milletvekilleriyle ilgili belediye başkanlarıyla ilgili değil.
0: Evet. Dolayısıyla o milletvekillerinin de söz konusu belediye soruşturmalarıyla olan ilişkileri diyeyim, yolsuzluk dememek için. Soruşturmalarıyla ya da o gelişmelerle ilişkileri olduğu için tabii ki o milletvekilleri de öncelikli olarak gündeme geldi diye düşünüyorum ama o milletvekilleri arasında Kılıçdaroğlu'na ağır hakaret edenlerin geçmişteki bir takım paylaşımları, açıklamaları da ayrıca bir şey var. Onu da iyi okumak lazım şeyin içerisindeki iddianame demeyeyim de disipline sevk edilirken neden sevk edildiklerini anlatan dosya diyelim.
1: Peki, teşekkür ederim. Çağatay Bey, ne dersiniz? Hem Kemal Bey açısından hem de dikkat çekilen bir mesele. Yeni parti ne

0: söyleyecek. Hı hı. Yeni parti reklam arasında onu konuşuyorduk. Eskiye takılarak patinaj mı yapar? Hı hı. Eskiye takılarak derken ben kimseyi herif anlamında söylemiyorum. İmamoğlu göndermesi de yapmıyorum. Bunu açık söyleyeyim. Yani işte partiyi elimizden aldılar, kurultaya gitmedi, oldu, CHP şöyleydi. Ya yani CHP ile kavga ederek mi mesajlarını verecekler, yoksa Gürbüz Bey'in de dikkat çektiği yeni bir şey söyleyerek mi?
1: Evet. Şimdi geçen turda da bu konuşulmuştu aslında, o Aliye İzzet Begoviç'in mesajıyla ilgili o biraz bağlamdan koparıldı. Özgür Bey'in orada ifade ettiği bugünkü milletvekillerine yönelik oldu. Bütün mesaja baktığımızda, çünkü sorumluluk almaktan, evet, birlikte bizimle mi geliyorsunuz,
2: çok
1: kalıyor
2: söylüyor
1: musunuz?
2: Zaten Aliye İzzet Begoviç'in sözünü aynı olarak çok söyledi.
1: Evet. Yani söylemlerinde yani var. O milletvekillerine yönelik bir ifade, ama sonrasında şunu da tabii eklemem gerekiyor. Böyle bir bağlamdan çıkartıp bir cümleyi koyarsanız bu bambaşka bir şekilde de anlaşılabilir. Bunun sosyal medyada bu şekilde dolaşması da negatif algılanma ihtimali de tabii ki de var. Yeni partiyle ilgili şunu söyleyeyim. Yeni kurulan bir siyasi partinin başarılı olup olmayacağı, bunu kurulduktan sonra siyasi yelpazenin neresine oturuyor, hangi seçmen grubuna hitap ediyor, kadroları nasıl,
0: ne
1: bütün bunları görmemiz gerekiyor. Tabii ki de şunu söyleyeyim. Yeni kurulan bir parti, orada Sezin Hanım'la Merve Hanım da aslında hemfikirdi. Orada aynı şeyi söylediler birbirlerine. Pozitif siyaset yapması gerekiyor. Yani Türkiye negatif siyasetten çok çekti. Aman o gelmesin diye bana oy ver. Aman bak bu var, o yüzden bana oy verin. Bu ikili yapıdan çok çekti Türkiye. Gerçekten çok enerjimizi gereksiz bir şekilde harcadık ve pozitif siyaseti biraz unuttuk, evet, açıkçası.
0: Önemli.
1: Bu biraz siyasetçilerin tembelleşmesine de yol açtı. Bu da aslında çok önemli bir...
0: Çok konforlu husus. Bir alan çünkü.
1: Çok konforlu bir alan. Nasıl olsa şu kadar oyumuz var gibi. Bu bağlamda da şunu ifade etmek istiyorum. Şimdi yeni partinin bu kadar 90 milletvekilinin gelmesi psikolojik bir üstünlük. Ama evet, şunu da hatırlatmak isterim mesela. 2001 yılında yaşanan ekonomik krizden sonra DSP'de bir ayrışma yaşanmıştı, Demokratik Sol Parti'de biliyorsunuz, ve Yeni Türkiye Partisi kurulmuştu.
0: Evet.
1: Trio olarak Kemal Derviş, Sayın Hüsamettin
0: Kemal Derviş Hüsa, satana kadar iktidarın, evet, en büyük adayıydı.
1: Kemal Derviş o süreci mesela 2006 yılında çıkan bir kitabı var, Krizden Çıkış ve Çağdaş Sosyal Demokrasi diye, şöyle anlattı. Dedi ki, şunu gördüm dedi, bir anket geldi önüme, DSP, Yeni Türkiye Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi. Üç tane sol parti bir ankette göre barajın üçü de altında kalıyor. Ve tek bir parti barajı geçiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi. %30 civarında bir oyla 550 milletvekiline sahip olma ihtimali var. O dönemki ekonomik program için son derece tehlikeli bir durum olurdu bu, Türkiye demokrasi açısından. Dolayısıyla ben İsmail Bey'le, Hüsamettin Bey'le dedim ki, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde birleşelim. DSP yıprandı. Sayın Bülent Ecevit o dönemde yıprandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde birleşmemizde fayda var. Yoksa üçümüz de barajın altında kalabiliriz. Ya da ciddi bir oy bölünmesi var gibi açıklıyor o süreci. Sonrasında İsmail Beyler katılmamıştı. Kemal Bey katılmıştı ve CHP'de bir toplanma olmuştu. Şimdi Yeni Türkiye Partisi'nin ilk çıktığı zaman çok ciddi bir olumlu hava vardı.
0: Evet.
1: Hatırlarsınız, ama nihayetinde %1 ile bitti. Ama diğer taraftan şu da var, Adalet ve Kalkınma Partisi kurulduktan sonra da %34 gibi bir rakama gelebildi. Bu gibi, bununla ilgili olarak, yeni partiyle ilgili bu öngörü yapabilmemiz için dediğim gibi partinin nerede konumlandığı, hangi toplumun hangi seçmen kitlesine hitap ettiği, kadroları arasında bütünlük, kadrolarının nasıl bir mesaj verdiği, bu çok önemli. Kemal Bey ne yapar? Kemal Kılıçdaroğlu açıkçası şöyle, 2009'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına geldi. O dönemde ilk başına geldiği zaman, lider olduğu zaman da yeni bir lider olarak ben partiyi eskisinden daha iyi yöneteceğim iddiasıyla Sayın Baykal'ın biraz katı ideolojik pozisyonunu genişleterek, farklı seçmen kitlelerine hitap ederek bir süreç yönetti. Ve bu sürecin de aslında meyvesini 2023 yılında aldı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları belki parti bazında çok fazla artmadı, ama sonuçta o partinin de %48 gibi bir rakamı alabildi. Ama nihayetinde orada Kemal Bey seçimi kaybederek siyasi liderlik anlamında söylüyorum, genel başkan statüsünde bence siyasi miadını doldurdu. Evet. Yani bu tabii ki de siyasete devam edebilir, ama genel başkan statüsünde değil artık. Ama bugün şu anda tabii ki de mutlak mutlak karar sonrasında bir genel başkan. Şimdi ben tekrar altını çizmek istiyorum. Bu ayrışma şu anda kurumsal bir ayrılmayı göstermiyor. Hala Yargıtay süreci var.
0: Evet.
1: Eğer Yargıtay'dan mutlak mutlak kararının onaylanması ve sonucunda da Özgür Özel'lerin kendi partileriyle yola çıkması durumunda, ben CHP'nin çok hızlı bir şekilde kongreye, kurultaya gideceğini düşünüyorum. Ve Kemal Bey'in de görevi bırakacağını düşünüyorum. Şu andaki rakamlara göre Mesela söyleyebiliyorum herhalde isim. Araya Araştırma Merkezi'nin en tazelerinden bir tanesi. Seçmenin %70'i Cumhuriyet Özgür Bey'in yanında, %30'u Kemal Bey'in yanında.
3: CHP seçmeni.
1: CHP seçmeni aslında.
3: Şey gibi, CHP, tabii CHP seçmeni. Anketlere yaklaşırken bu, çok dikkatli
1: yaklaşalım. Bu rakamlara bakacağız. Çünkü bu tabii aynı şekilde. Çünkü %49 gösteren de var, %4 gösteren de var. Tabii ki de bunlara çok dikkatli bakmamız gerekiyor. Zaten anketi yapanlar da bunu söylüyorlar. Ama şu anda böyle bir durum var. Bu zaman içerisinde değişecek tabii ki de, olumlu ya da olumsuz yönde. Bu da yeni parti kurulduktan sonra ancak bunu görebiliriz. Mutlaka şu da var. Sadece CHP Özgür Özel üzerinden gidiyoruz. Hep bir ikili yapı tartışılıyor Türkiye'de. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar, CHP muhalefet, başka da bir çare yok. Çok önemli bir değişiklik oluyor. Bakın ana muhalefet partisi değişiyor. Ana muhalefet partisi bir ayrışmaya giriyor. Bunun siyasi parti sistemine mutlaka etkisi ve siyasette yeni mevzilenmeler olabilme ihtimali de var. Biz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtikten sonra seçim sistemi sebebiyle aslında çok partili iki ana bloklu bir yapıya geçtik siyasi parti sisteminde. Bu yapının diğer siyasi partileri de etkileme ihtimali var. Mesela kurulacak olan yeni partinin siyasal pozisyonuna göre başka taraflarda, sol tarafta, sağ tarafta yeni başka yapılanmalar da olabilir. Benim eğer ki bu kurumsal ayrışma gerçekleşir,
0: mesela
1: yeni
0: Fatih
1: bir parti
0: Erbakan'ın,
1: çıkarsa...
0: Fatih Erbakan'ın şu sözü enteresan değil mi?
1: Buyurun.
0: Diyor ki, ya aday benim. Cumhurbaşkanı'na. Mansur Yavaş sorulduğu zaman diyor ki eğer CHP'nin adayı olmazsa ona destek veririz.
1: Yani dediğim gibi yeni mevzilenmeler bunu eski...
0: Bir tane CHP var.
3: Sizin yok, hayır.
0: İkinci sefer
3: onu, hayır. Onu söylediği zaman tek CHP vardı. Şimdi CHP, Kılıçdaroğlu CHP'si var. Bir de yeni parti var.
0: Yeni parti. CHP değil.
4: Yeni söyledi.
1: Yeni bu. Iki.
3: Ama yani o sırada...
0: Toplum işte, toplumun kafası burada karışık. Hangi CHP? İşte hangisi bu, CHP?
3: Bu, Fatih Bey de Kılıçdaroğlu'nu mu kastediyor?
1: Bunu yeni parti kurulduktan, kimliğini aldıktan sonra biz görebileceğiz. Ve dediğim gibi o partinin konumlanmasına göre de sağda ya da solda yeni bloklar olabilir. Ve bu bağlamda da şunu söylemek istiyorum. Çok partili ve çok bloklu bir yapıya doğru da gidiyor olabiliriz. Ve bunun sonucunda da...
0: Ama bir tane cumhurbaşkanı seçeceğiz.
1: İşte bir tane cumhurbaşkanı seçilecek de biz mesela Polonya'daki bir örneği de görebiliriz. Hep bir şey var. Bir cumhurbaşkanı adayı var. Cumhur İttifakı'nın eğer seçimler vaktinden önce yapılırsa Sayın Erdoğan 3. istisna adaylığı var. Bir de bunun karşısına tek bir isim çıkması gerekiyor. Bu olmayabilir. İki turlu seçim var çünkü. Evet. Ve şunu da diyebilir o bloklar. Biz de adayı, yani çoklu bir aday çıkıp ikinci sıraya kalanda bakarız sonra. Hani artık ikiye kim kalıyorsa bu da olabilir. Oylar nasıl bölünecek? Şimdi 52-48 dengesi var 2014'ten beri oturan. Tabii bugün evet. Bu rakam 50-50, 51-49 durumu evet. Da var ama seçim sonuçlarına bakarsak 52-48. Şimdi Nasuhi'nin de söylediği gibi siyaset matematik işi değil. Yani mesela %25 olan CHP'nin oyu atıyorum 15 ya da 10 olarak bölünmeyebilir. 5-20 olmayabilir. O 20 olan çok büyük bir rakamı da çıkabilir. İkisi çok aşağıda da kalabilir. Bunun çok örneğini de gördük zaten geçmişte. Evet. O yüzden yeni parti kurulduktan sonra, onun kimliğini gördükten sonra ve diğer aktörlerin buna nasıl bir reaksiyon vereceğini gördükten sonra, o partilere katılım durumlarını vesaireleri gördükten sonra ancak biz bu soruya daha sağlıklı cevaplar, öngörüler de bulunabiliriz bu soruyla ilgili diye düşünüyorum. Ve yine şunun altını çizmek istiyorum ben. Ben belki hani çok az benim gibi düşünen, bunun da farkındayım ama ben hala... Yargıtay kararından sonra daha tablonun daha netleşeceğini düşünüyorum. Çünkü orası çok kesin değil benim gördüğüm kadarıyla. Ama bu konuda da azınlıkta olduğumun da farkındayım bu görüş peki. Bağlamında da.
0: Hangi CHP Nur Tuğba Aktan en iyi siz bilirsiniz?
4: Estağfurullah. Yani ben tabii ki en başından beri, sürecin en başından beri Cumhuriyet Halk Partisi gibi köklü bir siyasi partinin ayrışmasından, kopuşundan asla yana değildim. Hani yorumlarımızı yaparken ne Özgür Özelci ne de Kemal Kılıçdaroğlu'cu değiliz. Hani zaman zaman yorumlar yapılıyor. Burada ortadan hani her iki lideri de hataları var. Her iki liderin de haklılıkları olabilir. Ama dengeye baktığımızda, şu anki tabloya baktığımızda az önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir
0: 91 dilekçe toplanmış şu anda.
4: Evet, o daha da artacaktır bence önümüzdeki günlerde. Çünkü önemli bir psikolojik kırılım oldu. Az önce bir mesajı vardı ya, kirlilerle siyaset yapılmaz demişti. Evet. Çok doğru, çok
0: Kemal
4: haklı.
0: Kılıçdaroğlu.
4: Evet, ama artı diyorum, bir taraftan da kinli bir Kemal Kılıçdaroğlu var. Yani kinle de siyaset yapılmaz.
0: Kin.
4: Evet, kinle de. Yani burada Sayın Kılıçdaroğlu eğer Eylül'de işte olağanüstü kurultaya gitseydi, arınma önemli bir argüman ve önemli bir kendince gerekçe. Şu an gördüğümüz üzere aslında şunu mu diyeceğiz o zaman? CHP arındı. Hem de önemli, o bagajı yüklü olan isimlerden arındı. Bunlar daha kurulu gerekçeler olabilir ama maalesef karar şurada sorun. Yani hocamız söylediği gibi henüz yargıda devam eden ve muğlak bekleyen meselenin kararsızlıklara ya da önümüzde bir seçim de yok. Bazen şunu diyorduk ama yani olası bir seçim yenilenmesinde tüzüğü olmayan bir siyasi partiden bahsediyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Bir an evvel o yüzden Kemal Kılıçdaroğlu'nu kurultaya, olağanüstü kurultaya gidip hemen parti yeni ekibini teslim edip ki aday olmayacağını söyledi. Aldığımız kaynaklarda aday olmayacağı yönünde ama bu mesele Eylül'de kongrenin başlayacağını açıkladılar. Ama her iki tarafta birbirini bitirmek üzere bir stratejiyle yönetiyor. Yani söylemlere baktığınızda hala artık her ikisinin de madem yollar ayrıldı, kabul edilebilir çok medeni bir şekilde, güçlü de bir parlamento gücüyle ayrılıyor şu an Sayın Özgür Özel. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun da artık bu iktidar söylemlerinden artık uzaklaşması gerekiyor. Bence haklı da bir gerekçesi var. Yani bunu yerine umut vaat eden bir söylem değil iktidar. Şu, açıkçası kabul edelim şu anki meselelerle. Çok acil bir tabiri caizse Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir hasar vardır. Bir an evvel hasar tespiti çalışmaları yapmalıdır. Çok acil. Meselenin hukuki tarafı var, mali tarafı var. Cumhuriyet Halk Partisi üzerine olan mülkler var. Anahtarı olan bir sürü kurumun ve etkisi olan işte bunlar önümüzdeki günlerde mali tablo ile ilgili sorunlar konuşulacaktır ama bu mesele maalesef hep onu diyorum ben, arada bir siyasi partinin kurumsal sürekliliğini maalesef göremiyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu derse ki ben hukuka ve işte buradaki arınmayla beraber partimin %10 da olsa geleneksel arınmış temiz siyasetine getiriyorum mottosuyla devam ederse o zaman kazanır. Yani en azından karşısındaki karşıtlara, tırnak içinde tabii ki ben söylememi doğru bulmuyorum, o hain Kemal'den tam aksine arındıran bir Kemal Kılıçdaroğlu'na gelmiş olur. Ama maalesef her defasında iki tarafında kılıçlarını çekmiş bir şekilde böyle her iki tarafı da üstencil ve ayrıştırıcı bir dil kullanmaları maalesef her iki siyasi parti için de doğru olmayacaktır. Az önce dediniz hangi CHP? Şimdi CHP diye bir tabela değişince hiçbir şey değişmeyecektir. Şimdi yeni parti diyoruz ya, kadro eski. Olur da bir tane bir siyasi parti var, o olması söz konusu. İşte o parti tozlu raflardan çıkacak, yeni olacak. Eskiden yeni olmaz, bunu kabul edelim. Tabela değişiyor. Bir politikaları var mı Kerem Bey, onu diyoruz. Yani şu
1: ama
4: an
1: daha kurulmadı ya parti, o yüzden diyorum. Kurulduktan sonra ancak biz bunları
4: kadroları bilmiyoruz. Şöyle bir konu var hocam. Bir tüzüğü olan bir siyasi partinin ismi değiştirileceği konuşuluyor. Hı-hı. Zaten şu an o çok mümkün
0: hazır
4: değil.
0: Hazır partilerde.
4: Hazır bir siyasi tabii partinin olacağı, o yüzden de zaten mesele
1: girme, o
4: konuşuldu.
2: Bir de fikri seçime bir altyapı konuşuluyordur ama yani özellikle işte kurucular, mutlaka kurucu hukukçular, evet, konuşuyor
1: ama
2: olması
1: ben
2: lazım.
1: Şunu yani kusura bakma sizin için tamam. Sadece şu bir cümleyle ekleyeyim. Yani şu anda parlamento grubu olarak değerlendirmek lazım. Yani 91 kişi, 94 kişi. Yani bu teknik bir mesele şu anda yapılan aslında. Ben bu şekilde görüyorum. Kusura bakmayın.
4: Estağfurullah. Evet. Ama işte siyaset eğer iktidara gidecekseniz bu mesele sadece rakamlar ve teknik işte matematik konuşuyoruz ama gerçekten siyaset biraz matematik. Az önce rakamları, meclisteki sıralamayı konuşurken geçtiğimiz yerel seçimlerde Türkiye'nin birinci partisi yazardı biliyorsunuz Özgür Özel'in bütün konuşmalarında logonun altında. Şimdi artık Türkiye'nin kaçıncı partisi oldu? Dördüncü mü? Beşinci mi oldu meclisteki?
0: CHP beşinci oldu.
4: Beşinci partisi olmuş oluyor. Yani sıralama her an değişebiliyor matematik olunca söz konusu. O yüzden matematik üzerinden siyaset yapmak çok akılcı ve seçmen karşısında da çok fazla karşılığı değil. Ama en önemlisi seçmen eleştirirsiniz ama güvene bakar. Seçmen sizin söyleminize bakar. Ama en güçlü propaganda aracı, ya istediğiniz propagandayı yapın ama seçmenin hafızası dipdiridir. Hep şey diyoruz, bu ülkenin hayrına, milli menfaatlerine ortaya koyacakları politikalarla umut vaat eden kim olursa olsun her birim, hepimiz destekçisiyiz. Yeter ki bu meselenin maalesef yıllardır tartışılan siyasetin finansmanı, işte fonlar konuşuyoruz bunlar. Bunlardan uzak, tamamen bağımsız bir siyasi iradenin, meclisin ve en önemlisi seçmenin iradesini bağımsız şekilde temsil edecek güçlerle ve isimlerle olması daha sağlıklı olacaktır.
1: Sadece peki, bir cümle
0: Merve
1: söylemek
0: Hanım, şöyle alabilir miyim sizi?
1: Tabii. Bir cümle söyleyeyim. Sadece buyurun. Şimdi o CHP Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi durumu son yerel seçimlere göre, resmi sonuçlara göre doğru bir slogan. Evet. Yani şu anda 5. partiye düşme durumu o bambaşka bir durum. Evet. Hani bir de yeni parti gerçekten kurulmadan
4: o tabela
1: daha
4: da yazacak mı
1: hani
4: diyorum.
1: Rahmetli Demirel'i analım. doğmamış çocuğa don biçilmez derdi. Hakikaten şu anda yani bir potansiyeli var. Bu potansiyel gerçekleşir mi, gerçekleşmez mi? Bunu bir görmemiz gerekiyor. Yani bu
0: Allah rahmet etsin.
1: Evet.
0: Süleyman Bey'in de her duruma uygun bir ya sözü var vallahi.
4: Siyaset sözlüğü oluşturmuş.
2: Yalnız şey de var. Yani ben katılıyorum ama şu da var. Yani mesela ana muhalefet olmayı teknik olarak sayıya bağlıyoruz ya. Gün sonunda neye muhalefet ettiğiniz de önemli olacak. Eğer siz 91 milletvekiliyle CHP'ye muhalefet odaklı giderseniz sadece CHP'nin ana muhalefet partisi olursunuz. Benim söylemek istediğim yer orası. Tabii ki de bir teknik teknik detay değil. Hakikaten psikolojik de bir üstünlük. Bakın iki gündür hatta yani salı grup toplantısının üzerine Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen pek çok isim bu sayılar abartılıyor, gerçek öyle değil falan dedi. Şimdi dönüp de o zaman Kemal Kılıçdaroğlu'na şunu sormak lazım. Siz gerçekten içeriği de hiç tanımıyor olmalısınız. Orada bir yanılgı var, onu koyuyoruz bir kenara. Ama bu tarafta da hani artık muhalefet ettikleri yerin CHP olmadığını anlamaları lazım.
1: Bu
0: içeriği tanımama tanımamasına ilişkin sözlere ben de bir katkıda bulunayım. Kemal Bey'in tanımadığı Zoom toplantısına katılmayarak yani Zoom toplantısına İmamoğlu yaptığı o toplantıda bir tek Kemal Bey'in kendisi yoktu. Bütün yakın çevresi vardı. Evet. CHP'yi ne kadar tanıyor ya da kadroyu nasıl oluşturuyor hatırlayalım.
1: Merve Hanım'a katkı olarak şey diyeyim. Yani o dediğinize katılıyorum çünkü dediğiniz gibi Kemal Bey'in yanında yer alan bazı isimler televizyon programlarında grup bile kuramazlar. O kadar kişi gitmeyecek gibi açıklamalar vardı. Dediğiniz gibi şu an 90 rakamı oldu. İkinci konuda dediğiniz gibi grup eğer bu kurumsal ayrışma olur ve grup kurulursa muhtemelen ileriye dönük konuşmalar daha ağırlıklı olacaktır. Çünkü enerjiyi tüketen bir şey olacaktır artık. Oradan kopulmuş. Hani bu şu gibi oluyor. Bir evlilik bitmiş, resmi olarak boşanılmış. Yeni bir yola çıkılmış, hala eski evlilik konuşuluyor. Çok bu olacak bir ihtimal değil yani.
0: Şimdi bir araştırma var, arayanına başlaması. Bugün milletvekili seçimi olsa, anketlere pek güvenmeyin diyor ama sizin hanım.
1: Benim verdiğim
0: kimi anketler, sizin verdiğiniz anket bu. AK Parti %34.2, Özgür Özel'in Partisi 19.4, Cumhuriyet Halk Partisi 11.8, DEM Parti 8.7, Milliyetçi Hareket Partisi 8.1, İyi Parti 6.0, diğerleri altının altında devam ediyor. Ne dersiniz bu rakamlara? Bugün seçim olsa ama.
2: Ben de anketlere güvenmeme konusunda sizin hanıma katılıyorum. Hakikaten anketler Türkiye'de yani seçimden bir gün önce falan genelde doğru çıktığı için maalesef yani sözüm biraz meclisten dışarı ve vatandaş genelde herhalde yani o kararını çok son dakika söyleyecekse bile söylüyor. Paylaşmamayı tercih ediyor. O yüzden genelde de böyle yanıltabiliyor ihtimalini şarkı koşuyorum tabii.
0: Şu aradaki fark bu kadar yakın olabilir mi?
2: Yani şimdi şeye takıldım tabii ki. Bakın hani CHP ile ilgili az evvel Mustafa bir şey söyledi. 70'e 30 gibi bir
1: Ben zaten
2: orandan bahsetti. Ama burada nasıl? Bu da tabii bu da biraz o
1: tabii
2: ona yakın
1: o an, yani nitelikli çoğunluğu diyelim.
2: Ama yani şey gibi yani %30 totali %30 muymuş? 11 artı 19. Ya o, CHP hiç bölünmemiş olsa %30 gibi bir
0: vardı. Öncekine gel bunu sonra geleceğiz.
1: Falandı.
0: Öncekini ver.
1: Evet.
0: Öncekini ver bir. Buna sonra geleceğim. Evet. 19.4 Özgür Özel'in partisi, CHP 11.8. CHP de barajı aşıyor.
1: Bu şey benim söyleme geçen seçim sonuçları bağlamında söyledim ben.
0: Yani
1: %65-70 oranı Özel'in yanında %30-35 oranı Cumhuriyet Halk Partisi yanında gibi görünüyor Arayan'ın araştırmasına göre. Ama bu tabii ileride bu rakamlar değişebilir. O
0: diğeri gelsin şimdi. Şimdi de Özgür Özel'in partisinden ne bekleniyor? Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun kuracağı parti soru böyle sorulmuş. Kuracağı parti siyasi yelpazenin neresine yer almalıdır?
2: Partilerine göre nerede yer almalı?
0: Özgür Özel'in hem Özgür Özel'e rey vereceğim diyen seçmenin %45'i diyor ki merkez
2: solda. Merkez solda tabii.
0: %42'si merkezde, 4.5'i merkez sağda, fikir beyan etmeyen de 6.8. Milliyetçi Hareket Partisi solcu arıyor.
3: Biraz toplumun sezgilerini hani ben saygı duyuyorum. Solun zaten ucuna doğru giderseniz onlar

0: Zaten sadece Türkiye'de değil de Avrupa'da falan da aslında sıkıntı yaşıyorlar.
1: Ya bence bu çok ilginç bir hareket.
0: Zaten merkez, ama merkez sağ zaten dolu. Ve merkez sağın lideri de var yani. Ve çok üstün de bir becerisi olan ve rekabeti gerçekten zorlayan bir yerde. O yüzden merkez soldur elbette. Seçmen o yüzden sezgisel olarak sadece, ama şey değil. Özgür Özel'in kuracağı partiye oy veriyorum diyenlerinki evet %45 oranıyla yüksek, ama diğer partilerde de hani aman kazanmasın demiyorlar. Yani böyle bir, burada bir boşluk olduğu düşüncesi var. Ama AK Parti'de bile %36.6 oranında merkez solda bir parti olmalı diyenlerin, orası dikkat çekici.
1: Açık ara ben toplayınca kabaca merkezde olsun diyenler daha çok.
0: Elbette ki, ama uçlara gittiğiniz zaman zaten yani hem şansınız hem hitap ettiğiniz kitle azalıyor. Bu sadece Türkiye açısından da öyle değil. Bakın Avrupa'da da öyle. Hani sol neden gidiyor, sol neden ölüyor? Biraz içeride şeyler tartışıldı denmişti. Mesela Macron modeli falan. Ha, Macron modeli belki seçime gel, başkanın seçilme şekli olarak, cumhurbaşkanının seçilme şekli olarak değerlendirilebilir. Çünkü çok farklı partiler geldiler. Bizdeki altılı masa gibi, ama altılı masanın bence oradaki hatası şuydu. Altılı masa sadece cumhurbaşkanı seçme konusuna odaklanmadı. Hatta cumhurbaşkanı seçme konusunu en sona koydu ve belki kaybettiği yerlerden bir tanesiydi. Birbirine çok benzemeye ve ortak noktalar bulmaya, ortak siyaset yürütmeye çalıştılar. Hani biz bütün konularımızda ayrıyız, seçime de ayrı gireceğiz, ama cumhurbaşkanı adayımız ortak şuydu deseler belki çok farklı bir sonuç olabilirdi.
1: Evet.
0: Benim birazcık da aslında son dönemde neden mesela Sanchez modelini hiç düşünmezler diye sorduğum çok oluyor. Çünkü Macron aslında artık yavaş yavaş kaybetmeye doğru gidiyor ve bir tepkiydi. Doğduğu tepki de Le Pen'e tepkiydi. Aşırı sağa dönük bir tepkiydi. Türkiye'de sizin
1: Macron
0: tepki göstereceğiniz yer aşırı sağ değil. Türkiye'de tepki göstereceğiniz yer merkezde yine. Merkez sağda siyaset yapan bir parti. Merkeze merkezle cevap verilir ve bu da soldur sonuçta. Gelenlerin öyle ya da böyle. Tabii mesela Ekrem İmamoğlu'nun daha hani tırnak içinde söylüyorum her tuşa basmayı tercih eden bir siyaset anlayışı olduğu söyleniyor. İşte mesela seçtiği ve okuduğunu söylediği kitaplar dahil olmak üzere oradan ya da işte geçmişinden, daha sağ bir gelenekten gelişinden falan, ama yani bence partide ağırlık biraz daha solda zaten ve orada merkez soldur esas olmaları gereken yer. Zaten bence taraf şeyin seçmenin sezgisi o anlamda
2: burada
0: mantıklı yerinde.
2: Bir küçük itiraz, yani itirazım olacak. Yani aslında tamamlayıcı bir şey. Şimdi bunu ikiye bölersek bu tabloyu, iktidar bile ona oy veren seçmen ve muhalefete oy veren seçmen gibi düşünecek olursak, Cumhuriyet Halk Partisi'ni de o kata yukarıya koyarsak, İyi Parti, DEM Parti ve Özgür Özel'in kuracağı partiye oy vereceğini söyleyenlerin büyük çoğunluğu merkezde bir parti.
1: Tabii tabii.
2: Oradan da baktığımız zaman.
0: Evet. Ama
2: yani muhalefetteki seçmen merkezde bir parti olsun diyor.
1: MHP de
2: iktidara oy veren seçmenler solda bir parti olsun diyor. Bu
3: merkez
2: anlamlı.
3: Şirketlerine karşı hepşerli bir yaklaştığım için.
1: MHP solcu bir parti.
0: Yani İyi Parti'de biraz ekstra bir farklılık var.
2: Merve Hanım'ın söylediğine şöyle katılıyorum. Yani sağduyulu seçmen bağlamında var. Ama mesela şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren bir seçmen şöyle de düşünmüyordur. Merkez solda bir parti kursunlar, ben gidip ona oy vereceğim demiyor.
0: Hayır, hayır ama değil. Şöyle
2: belki
0: bakarsanız
2: orada şu da,
0: bakın.
2: Ya onlar merkez solda olsunlar. Onlar sol.
0: İyi Parti ve DEM Parti örneği biraz farklı, ama sizin yine araştırmanızı daha çok söz hakkı kullanıyor muyum, ama yorumlamıyorum. Ama MHP, CHP ve Özgür Özel'in kuracağı parti, hatta görece AK Parti'de bunların hepsinde merkez sol ağır basıyor.
2: Evet,
3: yani ya ama sorunun cevabı, yani
2: orada şu
3: sizin partinizde bir soru değil mi?
2: İktidar bloğu ve muhalefet seçmen gibi ayıracak olursak diyorum. O zaman
0: yani
2: merkez biraz daha ağırda basıyor.
0: Tabii işte
2: bir de
0: hayır. Sol tabii ki.
2: %50.
0: Hatta bakın merkez sol, merkez ve merkez sağ diye topladığınızda bile, yani sonuçta herkes merkeze gitmiş. Tabii siz uçları sordunuz mu bilmiyorum da, hani yani solun solu gibi bir sorunuz var mıydı bilmiyorum.
2: Ben yapmadım. Hani arayalım. Hiç anlaşılmasın. Evet.
1: Peki. Sizin örneğin şimdi bir isim çok öne çıkmaya başlayacak ister istemez. Mansur Yavaş. Mansur Yavaş Özgür Özel'le beraber hareket etmesi bekleniyordu. Kılıçdaroğlu'yla kalacağı söyleniyordu. Ama gördüğümüz kadarıyla CHP'de kalacak gibi, ki Özgür Özel'in belediye başkanlarına yönelik bir çağrısı da yok henüz. Münferit istifalar var. Çanakkale Belediye Başkanı başta olmak üzere bir takım belediye başkanları istifa etti. Zeydan Karalar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı, ben kalacağım dedi. Vahap Seçer'in ne yapacağını bilmiyoruz. Ama Mansur Yavaş. Çünkü Mansur Yavaş neden önemli? Hem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı hem de partide uzun süre şu tartışıldı. İmamoğlu olmazsa adayımız Mansur Yavaş. Kimisi iki forvetten biri dedi. Kimisi Mansur Bey güçlü bir aday dedi. Mansur Yavaş ne yapar? Bu tablodan sonra tabii.
4: Öncelikle siyasetin finansmanını bu kadar konuşuyoruz ama siyasetin finansmanı sadece partilerden, belediyelerden vesaireden ibaret değil. Anketlerin de finansmanını kim yapıyor? Bunu konuşmamız lazım.
1: Evet.
4: Yani önümüze gelen rakamı da çok güzel diye alamayız. Ben bir genel merkezin yaptırdığı anketi biraz önce olduğu gibi oturup konuşmam. Zaten de belli rakamlarından. Yani o yüzden ayrıca araya daha önce Lütfü Savaş'ın aday olmasına bu kadar yönünü açan daha önce bir şirket ve hiçbir zaman bunu özelleştirisinde yapmış değil. Şimdi, o yüzden finansman her yerde çok önemli.
1: Önemli bir şey söylüyorsunuz.
4: Dolayısıyla ya yani çünkü çok fazla enteresan anket çıkıyor.
2: Güvenebileceğimiz anket şirketi
4: ya
2: kalmazsa
4: şöyle,
2: da var.
4: Şöyle.
2: Ama bir de hani bu burada olmayan kişilerle ilgili de şey yapmıyorum.
4: Yok, ya ben
2: hani
4: bilmediğim bir şeyi
2: olarak
4: söylemiyorum. Yani böyle yoksa zaten böyle kesin
1: ya,
4: konuşmam.
1: Burası konuşan
4: yani.
1: Türkiye.
2: Tabii tabii.
1: Ya anketi yayınlıyorsak anket eleştiri
3: yani sonuçta
1: işiteceğiz hocam yani.
4: Ben üzülüyorum sadece çünkü bu anket konusunda da
1: ben de mesela kim anketleri
4: lazım
1: topluyorum %114 çıkıyor. Oyları dağıtıyorlar.
4: Tabii
3: tamamen algı inşaatına evrilmiş durumda Türkiye'de lütfen yapmayın.
4: Ciddi manipülasyonlar bu noktada yapılıyor maalesef.
1: Ben bu anketi kastetmedim.
4: Ya ben de zaten ya bunlar her şeyi etkiliyor. Çünkü poll of polls dediğimiz yani anket ortalamalarını etkiliyor. Ya bence bütün partilerin buna hicap duyması lazım. Çünkü önümüzü göremediğimiz bir zamana giriyoruz. Partiler evet, orada hiç bu sadece iktidara oynayan partiler açısından söylemiyorum. Daha küçük partilerin de kendi biraz daha yüksek baraja yüksek yakın gösterme çabaları oluyor vesaire. Ya bu anket konusu da çok sıkıntılı bir alan aslında. Ve böyle olmamalı. Peki. Çünkü bu işe herkes yaptığı işe saygı duyarak hareket etmeli. Çünkü belli yani daha güven duyulan anketlerin ne gösterdiği belli. Ha bu bu yeni kurulacak parti potansiyeline ulaşamayabilir. Dediğim gibi bir hezimet olabilir, o olabilir, bu olabilir. Ama şimdi siyasetçilerin zamanı. Aynı zamanda
1: onlardan
4: dürüst anketçilerin de zamanı.
1: Yavaş.
4: Evet işte.
1: Ne yapar?
4: Ya Mansur Yavaş eğer ki siyasette önü gerçekten açık olsun ve gerçekten Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olmak istiyorsa CHP'den bağımsız hareket eder. Bu CHP'den. Çünkü mutlak mutlak CHP'si toksik. Artık orada kendi içinde müthiş bir çatışma başlayacak. Kim genel başkan olacak diye. Burada toplumun verdiği mesaj açık. Bu Özgür Özel bu yükümlülüğü sorumluluğu taşır veya taşıyamaz. Türkiye yeni siyaset döngüsüne girdi. Herkes genel olarak seçmenin büyük çoğunluğu bu var olan sistemden, durumdan, siyasetçilerden mutsuz. Bu milletvekilliğine olan güvende, bütün diğer kurumlara olan güvende kendisini çok açık ortaya koyuyor. Burada artık bir değiştirme arzusu var. Bunu bugün işte yeni çıkan parti, çıkacak olan parti yarın taşır, taşıyamaz. Ama bir gün biri taşıyacak. O biri de Mansur Yavaş olabilir. Ama
1: CHP'de değil ama.
4: Önemli diyorsun olan mutlak mutlak CHP'si artık toksiktir. Yani dokunan yanar. O kadar net. Burada siyaset farklı yapılmalı. Bu arzu var. Temiz, dürüst, farklı. Arka planında bir takım şeylerin dolaşmadığı ve dayanışmayla yapılan bir siyaset. O yüzden yeni parti de Mansur Yavaş'ın hem daha yükseleceği, partiyi de yükselteceği bir yer olabilir. Anlaşırlarsa orasını ben bilemem. Ama ne olursa olsun birilerinin çıkıp yeni bir siyaset ortaya koymasının döngüsü artık geldi. Türkiye bu noktada. Zaten o kalabalıklar niye de oluşuyor zannediyorsunuz? Sokakta niye bu kadar heyecan oluyor Özgür Özel'e? Bir şey gösteriyor.
1: Evet. Nasuh Güngör, Mansur Yavaş ne yapar sizce?
5: Önce ankete dair bir cümle söyleyeyim de. Ben şimdi bu anket firmalarını eleştirmek kolay. Ben de çok uzun yıllar bir anket firmasında çalıştım, sahibi oldum. Hala da doğrudan katkı sağladığım anketler var. Yani Murat Kara'nın anket firması üzerine söylenen

0: der. Herkesin kendisini bağlar ama ben güvenilir, doğru dürüst çalışmalar yapan bir arkadaşım ve firma olarak tanıyorum. Burada daha kurulmamış, henüz ortaya çıkmamış bir siyasi partiyle ilgili rakamlar herkesi de memnun etmek zorunda değil anket yapanlar.
1: Memnun
0: Kimin
1: etmekle
0: tarafından finanse
1: alakası yok
0: edildiği
1: Nasih
0: mutlak
1: Bey,
0: manada...
1: yanlış anlıyorsunuz. Ben başka
0: Hanımefendi
1: firma,
0: sizi dinledim. Ben sizinle konuşmak
1: mutfağını
0: istemiyorum.
1: bildiğim veya
0: Siz görüşünüz varsa
1: %100
0: söyleyin.
1: daha
0: Ben
1: güvendiğim anket firmalarına bakıyorum. Buraya bakıyorum. Şimdi birden mi böyle bir şey
0: size göre daha güvenilirdir
1: konuşacağım?
0: onlar.
1: Fikrim yok.
0: Onlar size göre daha
1: İdeolojisiyle
0: güvenilirdir.
1: ilgili fikrim yok.
0: Size göre daha güvenilirdir. Sezin Hanım, size göre daha güvenilirdir. Benim güvenilir bulduklarım başka
1: Peki
0: olabilir.
1: aslında
0: Siz de ona
1: öyle
0: saygı duyun.
1: bu güvenmeye
0: Burada
1: devam
0: mesela
1: edin o zaman. O zaman çıkıp finansmanı da
0: siz de
1: açıklasınlar.
0: istediğinize güvenmeye devam edin. Ya şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne giden toksit olur, toksit bir alandır, oraya dokunan yanar diyen bir zihin dünyası mı bana bunu söylüyor? Siz mi söylüyorsunuz bunu? Bu mu değerlendirmeniz? Siyaset bilimi bu mu mesela? Cumhuriyet Halk Partisi'ne
1: Gerçeği
0: giden
1: söylüyorum.
0: yanar.
1: Mesele de o
0: Ne
1: herhalde.
0: demek bu?
1: Gerçeği söylemek.
0: Ha, gerçeği söylüyorsunuz. Çok güzel. Peki bırakırsanız ben konuşayım. 2 dakikam var zaten. Kerem'in yeterince süresi yok zaten. Şimdi siyasi parti tercihlerine göre dağılıma da baktığınızda zaten siyasi parti seçmenlerinin bir bölümü değil, önemli bir bölümü o siyasi partinin nerede duracağını tarif etmiş. Yoksa gitsin merkezde başarılı olsun, olsun olmasın değil. AK Parti seçmeni ise o solda kalsın diyor. Benim tarafıma gelmesin, benimle rekabet etmesin diyor. Fakat çok ilginç, AK Parti seçmeninin %37'si, Milliyetçi Hareket Partisi seçmeninin de %30'u
2: Onu dedi,
0: fikrim
2: MHP
0: yok
2: solcu arıyor
0: demiş.
2: diye.
0: Yani bu, yani solcuları hadi onlar orada dursunlar. O da bence sağlıklı bir yorum olarak konulabilir. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninde de 44'ü burada olsun diyor, 38'i. Yani bir anketi değerlendirirken bir tane tablo üzerinden bir şeyler söylersek o da ayrı bir haksızlık olabilir. Yani burada bütün tablolara, anketin bütününe de bakmakta fayda var. Bence siyasi parti tercihlerine göre dağılım meselesinde de çok sağlıklı sonuçlar görüyorum ben. Ve tekrar söylüyorum, bir parti daha kurulmamışken o partiyle ilgili yapılan ölçümler elbette sahanın tamamını yeterince yansıtamayabilir. En güvenilir dedikleriniz bile öyledir tırnak içinde. Mansur Yavaş'a gelince,
2: Evet.
0: Mansur Yavaş'ın siyasette durduğu yer bulunduğu yer değildir. 2019'da seçim kazansa da değildir, 2024'te seçim kazansa da değildir. Mansur Yavaş bir Cumhuriyet Halk Partili değildir. Bu gerçek. Hani ben de öyle söyleyeyim bari de madem bugün böyle keskin gerçekler burada daha öne çıkabiliyor. Ben de öyle ifade edeyim. Sayın Mansur Yavaş'ın bu kavgadan geri çekiliyor olması, yani ne zaman? Bayramlaşmayı hatırlayınız. Genel merkezde bir bayramlaşma. Şeyde Güven
2: Güven
0: Parkı'nın
2: Parkı.
0: önünde daha kitlesel bir bayramlaşma. Evet, orada. Yani Mansur Yavaş orada bir Özgür Özel'in yanında durdu. Birlikte yürüdüler. Fakat o günden sonraki tavrında belirgin bir değişim oldu. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında bulunmak ya da Özgür Özel'in tarafında olmak şeklinde değil. Ben Ankara'nın sorunlarına yoğunlaşıyorum dedi. Bu kavganın içinde yer almak istemediğini ifade etti. Benim kanaatim şudur. Son cümle. Sayın Mansur Yavaş'ın siyaseten yapacağı tercih Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün bulunduğu zeminde değildir. Özgür Özel ve arkadaşlarının gideceği zemin de değildir. Onun sosyolojisi alabileceği destek çok daha farklı bir alanda. Bu anketleri veya hangi anketi istiyorsanız o anketi bir takip edersiniz böyle düzenli olarak. Oralarda yükselen yeni bloklar olduğunu görürsünüz. Mansur Yavaş da oralara bakacak kadar o işlerden anlayan, milliyetçi geçmişi itibariyle de oraları görebilen bir siyasetçi. Onun bugünlerde herhangi bir şekilde harekete geçeceği kanaatinde değilim ben.
2: Peki Gürbüz Evren, siz ne dersiniz Mansur Yavaş konusunda?
3: Evet, öncelikle
2: Yani
3: anketler
2: Nasih
3: konusundan
2: Güngör
3: başlayayım ben de.
2: aslında adres gösterdi.
3: Evet.
2: Milliyetçilerin olsa milliyetçilerin
3: Evet.
2: adayı olur dedi. Yani yanlış anlamadıysam.
0: Yani o bir zemin, haklısın Kerem, öyle söyledim ama daha genişleyebilir olması kaydıyla da söylüyorum onu. Daha
2: Evet.
0: genişlemesi üzerinden ifade ediyorum. Peki.
3: Tabii benim de anketlerine, çalışmalarına ve veriler üzerinden yaptıkları siyasi analizlere çok dikkat ettiğim, saygı duyduğum bazı isimler var. Örneğin Betimar'ın sahibi Gürkan Bey var. Yine Murat Karan gerçekten veriler üzerinden iyi siyasi analizler yapıyor. Yine Hakan Bayrakçı, Türkiye'de takip ettiğim ve böyle milimetrik seçim sonuçlarını bilen, tahmin eden isimler arasında. Ama bir de şu gerçek var. Bazı siyasiler, siyasi partiler, genel merkezler bazı anketlere bizi yüksek göster diyerek bir takım anketler yaptırıyorlar. Bunu biliyoruz. Yani yani bu işin içeri 20 sene CHP'de çalışmış, DSP'de daha önce çalışmış, aynı şekilde Memleket Partisi'nde olmuş birisi olarak söylüyorum. Bir de öyle anketçiler var, sizi her zaman yüksek gösterir. Hiç ummadığınız partileri inanılmaz oy oranlarında gösterir. O bir gerçek. Ben en

0: Şimdi sonunda her iki partinin, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve yeni kurulacak partinin, eğer Cumhuriyet Halk Partisi Yargıtay kararı onlar da böyle devam ederse, Cumhurbaşkanlığı seçimi süreci gelince bir araya gelmek durumunda kalacaklarını biliyorum. Neden? 50 artı 1 gerçeği var. 50 artı 1 gerçeği ister istemez küsleri de barıştırır. O seçimler öncesinde hatırlayın, %0,5 oy oranına sahip partilere bile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'nin gittiğini, destek istediğini düşünürsek aynı şeyi 56 biri sağlamak üzere hem Cumhuriyet Halk Partisi hem Yeni Parti bir şekilde bir araya geleceklerdir ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranı acaba %1 mi, %3 mü, %5 mi, %10 mu, onu da çok fazla bilmiyoruz ama bir oy oranı alacağı, en azından pazarlık yapılacak bir oy oranına ulaşacağı belli. Mansur Bey konusuna gelince de, ya Mansur Bey'le yaptığımız konuşmalar, görüşmelerden benim edindiğim intiba, tabii ki bazı şeyler söylenmiyor. Mansur Bey bu konuda çok hassas. Aman bunlar söylenmesin dediği ne varsa biz onları tabii ki söylemiyoruz. Dolayısıyla bildiğim, edindiğim intibaları aktarmaya gayret ediyorum. Mansur Bey bir kere ne Yeni Parti'nin ne de Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu andaki bu iki siyasi varlığın yanında birinden birini destekliyormuş gibi görünmek istemiyor. Hep şu ifadeyi kullanıyor. Çok uzun da bir süredir bu ifadeyi kullanıyordu. Cumhurbaşkanlığı adaylığı söz konusu olduğunda ortada fol yok, yumurta yok diyordu. Bu fol yok, yumurta yok sözü Ankara'nın kırsal kesiminde çok kullanılır. Bazen insanlar birilerine mesaj vermek istediklerinde, belki Türkiye'de de kullanıyor ama Ankara'nın kırsal kesiminde çok kullanılır. Mansur Bey de Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, orada yıllarca belediye başkanlığı da yapmış bir isim. Dolayısıyla o halkın diline yerleşmiş olan o ifadeyi kullanırken de şu mesajı veriyor: kardeşim, ortada bir seçim yok, seçim tarihi yok, karşımda bir cumhurbaşkanı adayı yok, cumhurbaşkanı adayları yok. Beni niye zorla bu işin içerisine katıyorsunuz? Bunun içerisine itmek beni şimdiden yıpranmanın içerisine itmek demektir. Gönlünden geçmiyor mu? Her yiğidin gönlünde bir aslan yatar. Elbette ki Mansur Bey'in gönlünden de cumhurbaşkanlığı adaylığı geçiyor. Bu bir sır değil. Ama bunun zamanı değil. Şu anda ortaya çıkılacak zaman değil. Bu kiminle çıkılacağı konusunda eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu sorunlar yaşanmasaydı kesin adres Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP'den çıkmayı isteyecekti. Ama o zaman da bir Ekrem İmamoğlu gerçeği vardı. O nasıl çözülecekti bilinmiyordu. Dolayısıyla
1: onu yargı
0: son sözüm
1: çözdü.
0: De şu.
1: Yani diploması izin vermiyor.
0: Mansur Bey'in daha uzun bir süre bekleyeceğini rahatlıkla söyleyebilirim. Ve yeni partinin kurulmasını da çok hoş karşıladığını düşünmüyorum.
2: Peki. İmamoğlu diploması nedeniyle aday olamıyor zaten. Hani İmamoğlu tartışması bir kenara kondu. Bir seçime gidilecek. Daha önce konuşulanlara baktığımız için de Mansur Yavaş ismi öne çıkıyor. Bu bir Mansur Yavaş PR'ı değil yani asla. Ve ne yapacağı çok merak ediliyor. Ne dersiniz, ne yaparsınız?
3: Ya, benim şimdi...
2: Tabii. Nasuh Güngör bir adres gösterdi. Siyasi kimliğine uygun olarak. Aslında söylemleri de Nasuh Güngör'ü çok da oluyor. Hatta CHP içerisinde şu da tartışılmıştı. Ya solcular, sosyal demokratlar Mansur Bey'e oy vermez. Türk seçmen oy vermez diyerek bir takım odaklar diyeyim Mansur Bey'e sözler söylemişti. Ne dersiniz, şimdi tablo da ortada. Büyük bir teveccühle başlıyor Özgür Özel.
3: Evet, şimdi şunu söyleyeyim. Yani önce o bölünmeden bir bahsetmeniz gerekiyor.
2: Çok az sürem kaldı lütfen.
3: Çok az süre, tamam, çok az süre olarak bunu ifade edeceğim. Şimdi kurulmayan bir parti var. Dolayısıyla şu anda bütün anket firmaları da zaten bunu söylüyor. Ölçümler yapılırken bu şerhlerini kendileri de
2: düşüyorlar. Anket firmalarıyla ilgili görüşlerimiz çok net ya.
3: Tabii şu var, manipülasyon yapanlar da var ama şu anda da benim de mesela takip ettiğim bazı firmalar var, güvendiğim geçmiş sonuçlarına göre. Araya da bunlardan bir tanesi. Baktığım zaman ortalamaya yani 70'e 30, 72'ye 28, tamam. 65'e 35 gibi bir bölünme var. Şimdi az önce söylediğim, program başında söylediğim şey burada Mansur Bey'in pozisyonunu da bence bana göre etkileyen bir durum. O da şu,
2: karar...
3: Kurumsal boşanma henüz olmadı. Evet. Yargıtay aşaması var. Yani şu anda gelen bizim nedir, gelmeyen haindir, şudur budur. Bu çok aceleci ve gereksiz bir pozisyon gibi geliyor bana. Gereksiz bir yani alevi arttırma gibi geliyor. Evet. Ve şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir genel merkezi var, bir de parlamento grubu var. Konu burası. Şimdi bu bölünmeleri bir de siz belediye başkanlıklarında dolayısıyla belediye meclis üyelerine getirirseniz burada ayrı bir kriz çıkartırsınız. Bu hiç mantıklı bir şey değil. Mesela geçen dönemde hani 2024'ten sonra bu sorun çözüldü halkın verdiği oylarla belediye meclis seçimlerinde, ama geçen dönemde biliyorsunuz çoğunluğa sahip olmayacak şekilde yönettiler. Onu da deneyimlediler. O da çok kolay bir şey değil. Şimdi düşünün, bir tercih yaptı. Belediye meclislerinin üyelerinin, bu sadece Mansur Bey için söylemiyorum. Mesela diğer belediye başkanları için de söylüyorum. Bir belediye meclisi dedi ki biz...
2: Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Kurum'la beraber.
3: Benzer bir durum. Mesela dedi ki biz dedi burada kalacağız. Diğerleri dedi ki %75'i buraya geçti. %25'i muhalefete geçti. Bir anda siz meclis içerisindeki çoğunluğunuzla kendi kendinize... Yani zor durumda bırakma, kendi bloğunuzu orada dağıtma durumu var ve vatandaş da sonuçta bir yerel hizmet almak istiyor. Orası çok önemli bir yer. Dolayısıyla yerel hizmetlerin devamlılığı açısından şu anda dediğim gibi kurumsal boşanma olmadığı için söylüyorum. Ayrışma şu anda yok bana göre. Bu mantıkla parlamento ve genel merkez söğütözüyle parlamento meclis arasında olan bölünmeleri bir de belediye meclislerine taşımak çok bana mantıklı kesinlikle gelmiyor. Çünkü orada da benzer tablolar olacak.
2: Anladım.
3: Bu da vatandaşın hizmetini
2: biraz daha bekler.
3: Mantıklı olan o. Bence bütün belediye başkanları için bence bu olması gerekiyor diye düşünüyorum. Ben ama tabii ki de farklı kararlar alan belediye başkanları da olabilir.
2: Siz anladığınız için ben de anlayayım Süleyman Bey'i. Süleyman Bey ne demişti? Cenaze kalkmadan teleke paylaşılmaz. Ayrılık demiştiniz ya. Milliyetçileri işaret etti Nasuh Güngör.
4: Ya en başından beri sayın ya bu mesele tabii ki.
2: Şimdi olay döndü dolaştı bize mi geldi diyeceksiniz.
4: Hayır Türk siyasi tarihinde maalesef aslında bütün belki Türkiye'de çok fazlaca sıkça rastlanıyor. Yani dünyada bu kadar siyasetin içselleştirildiği, bu kadar gündem olduğu nadir ülkelerden biriyiz bence, bunu kabul edelim.
2: Milli sporumuz var.
4: Yani
2: CHP'den
4: bu gerçekten yani keşke diyorlar ki başka gündem yok da bunları mı konuşuyorsunuz? Elbette biz daha real, daha rasyonel konuları konuşmayı
2: mesela bugün ve... keşke kadınları konuşsaydık. Yarı finale kaldılar. Evet, yani süper.
4: Mesela ya gerçekten bir tarafta Dünya Kupası'nda hezimete uğrayan şişirilen bir balon ve sonrasında, ama bir taraftan da bizim filenin sultanları.
2: Bakın sistemin... nasıl özür diliyorum size.
4: Estağfurullah. Burada mesele albayrağımızı hepsi temsil ettiği için hepsi başımızın üstünde, evet. Tabii ki latife yapıyorum. Evet. Çünkü sporculuk ayrı bir şey.
2: Mansur ama... Yavaş milli takımı ya da sağım aday olur mu?
4: Kaçırdım, duyamadım.
2: Ne dedin?
5: Milli takımı gömmeden de yapabilirsin o işi.
4: Yok vallahi çok onlara karşı o konuyu hiç açmayalım. Çocuklarımızı ağlattılar. Ya tabii Mansur Yavaş'ın en başından beri hatırlayın, daha geçtiğimiz yıllarda kendi basın toplantıları düzenlemiyor muydu? Bakın işte yaptığım anket çalışmalarında şu kadar Cumhurbaşkanlığı için oy oranlarını paylaşan bir isim Mansur Yavaş. O da hedefinde ve geçtiğimiz genel seçimlerde Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak pozlar verildi, istekli ve arzulu ve buna karşı da siyasetin de çok böyle çaktırmadan ve birçok konuda daha itidalli gidiyor. Yani biz hep dedik ki eleştirdik, ne kadar eleştirdik Ekrem İmamoğlu'nu. Çok erken verilmiş kararlar, belediye başkanlığı ilk döneminden itibaren Cumhurbaşkanlığı.
2: Ama Mansur Yavaş çok farklı bir politika izledi.
4: Çok daha farklı işte, ikisi birbirinden onu ne kadar eleştirdiysek o da o kadar daha farklı, daha itidalli, daha günü ve zamanı bekleyen konuşmalarıyla gündemde gördük. Dolayısıyla ama işte o tam ayrışmanın ilk fitilini attığı o Ankara Güven Park'ta otobüse çıkıp o konuşma yapıp ardından hemen
2: ama
4: Nasuh Bey'in söylediği gibi.
2: Ama o konuşmaya dikkat çekildi. O konuşmada da hakikaten de Özgür Özel'e bir destekten ziyade şuydu yani, parti bölünmesin.
4: Ama otobüste ben söylediğime değil gördüğüme bakarım. Yani benim aklımda kalan, hafızamda kalan mesele.
2: Tabii.
4: Tabii ki iletişim orada ne söylediği hatırlanmaz, ne gördüğünü hatırlar insanlar. Genelde söylemler çoğu unutulur. Dolayısıyla sonrasında tekrar açıklamaları yapıp artık bu meselelerde konuşmayalım, açıklamaları yapmasın.
5: Otobüsten indi bence.
4: Otobüsün indirildi mi yoksa?
3: Yok.
4: Dolayısıyla tabii yani ben keşke gerçekten arzu ederim bu memlekete, bu vatana. Bunu kabul edelim. Hiçbir iktidar, hiçbir yani... Kalıcı değil ya, uzun zamanlar değişiyor, iktidarlar gelecek gidecek ama merkeze milletini, devletini ve geleceğini, yani kendi kişisel şahsiyetlerinden önce partilerini bile geriye atarak böyle siyaset yapan insanlar, Türk milleti hep ona destek olmuş. Ne kadar sorun, sıkıntı yaşarsa. Ama hep arınma diyoruz ya, Türk siyaseti zaten arınıyor. Kendi içinde Cumhur İttifakı tarafında da var ya, sadece CHP'de olmuyor ki bunlar. Ama bunlar disiplin çerçevesinde, meseleler büyümeden, o minik kıvılcımlar büyümeden ateş söndürülüyor. Aslında belki de hep diyoruz ya...
2: Ekrana geliyor, mesela Mansur Yavaş konuşuyoruz. CHP'den istifa etmişti biliyorsunuz Cemil Tugay, bağımsız. Bugün de böyle bir paylaşımda bulundu. İşte bugün Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etmiş, bu fotoğrafı paylaştı.
4: Ama
2: yani belediye başkanları sanki böyle başsız gibi kaldı.
4: Ya şunu bir kere, Cumhuriyet Halk Partisi'nin en büyük şey neydi? Mağduriyeti. İşte iktidar bize proje yaptırmıyor. İşte AK Parti'ye geçenler hemen proje alıyor. Hatta İller Bankası'nı o dönemde çok hedefe koydular. Peki İller Bankası ne dedi? Ya verilen hibe destekler Avrupa Birliği'nin hibe desteği. Ve bu desteği de veren Avrupa Birliği ekibi geliyor. Belirli araştırma sonrası o süre tamamlanınca belediyeye tahsis ediliyor. Ve en çok İller Bankası'ndan hibe alan siyasi parti hangisi? Cumhuriyet Halk Partisi.
2: Evet.
4: Bunlar, yani bu algıyı maalesef belki de iktidara da bu anlamda bir eleştiri de yapalım. Bu söylem tarafında bu mağduriyetin karşısını söylemi üretemiyorlar. Yani oradaki o, hadi işte partiye geçti hemen yardımlar yağıyor. Çok
2: Nutuba,
4: yanlış.
2: Nutuba ya, çok profesyonel bir şekilde milliyetçilerin adayı olmaz demiyorsun da
4: neyin?
2: Konuyu.
4: Ya Mansur Yavaş'tan olmaz.
5: Bayağı olmaz. Dolaştırdı yani.
4: Ya Mansur Yavaş, yani bir kere sadece şu cümleyi söyleyeyim. Bir dakika hocam.
2: Sabırla dinledim. Bey,
4: ben bir şey kapatayım finali. Mansur Yavaş Milliyetçi Hareket Partisi'nden neden ayrıldı hocam? Cumhuriyet Halk Partisi'nin çizgisine giden bir siyasi partide artık siyaset yapamam dedi. Ayrıldı.
3: Neden? Anlamadım. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ayrılma sürecini tam hatırlamıyorsunuz sanırım. Askeri vesayetle ilgili bir tartışma yaşanmıştı. Onunla ilgiliydi o.
4: Cumhuriyet Halk Partisi siyaseti yapan...
3: Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılma hikayesini tam hatırlayamadım.
4: Evet, hocam biliyorum herhalde, bilmiyor
3: askeri
4: değilim onu.
3: Askeri vesayete karşı olduğu için bir tartışma
4: onu
3: yaşadılar.
4: Onu söylemedi. Cumhuriyet Halk Partisi zihniyetine gidiyorum diye
3: hayır,
4: ayrıldı.
3: Cumhuriyet Halk Partisi, bakın
4: siz,
3: bu...
4: Hocam ben çok iyi biliyorum.
6: Büyükşehir Belediye Başkanı olmak istiyordu arkadaşlar. Etmeyin, eylemeyin
3: yapmayalım.
4: Kime haksızlık yapacağım?
3: Hayır, objektif
4: kime
3: bakalım.
4: Kime haksızlık yapıyorum?
3: Sayın Devlet Bahçeli ile askeri vesayetle ilgili olarak yaşamış olduğu bir tartışma sonrasında...
4: Evet.
3: Milliyetçi Hareket Partisi.
4: Biliyorum, hepsini çok iyi biliyorum. Milliyetçi
3: yani
4: Hareket Partisi'nden ayrılma açıklamasını yapan
3: ifadesi.
4: Yani öyle söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin
3: Nasuhi Bey mesela diyor
4: giden...
3: ki Cumhuriyet Halk Partili değil. Siz diyorsunuz ki Cumhuriyet Halk Partisi zihniyetine geçiş yaptı. Ya ben burada kişisel olarak
4: ya
3: şey
4: hocam,
3: yapmıyorum.
4: Cumhuriyet
3: yani,
4: Halk Partisi zihniyetine dönen bir siyasi
3: gerçekten
4: partisi.
3: Gerçekten çok büyük
4: bir
3: yorumlar.
4: Siz benim sözümü bölüyorsunuz, sonra
3: hayır.
4: Dönüyorsunuz oraya.
3: Ama
4: bana
3: yani
4: bakın.
3: Ben şöyle şunu,
4: bana bakar mısınız lütfen?
3: Sizin sözün bitmişti ama siz son sözünü söylediniz.
4: Siz benim sözümü böldünüz.
3: Son sözüm dediniz ki son sözüm Mansur Yavaş'tan olmaz.
4: Ama siz beni böldünüz
3: sözümü. Ben de diyorum ki haksızlık yapmayalım.
4: Niye haksızlık
3: CHP
4: yapayım? Açıklama
3: zihniyetine
4: yapan...
3: gitti diyorsunuz.
4: Hocam açıklamaya gidin, açın arşivi
3: gördüğünüz,
4: bakın.
3: Gördüğünüz
4: Mansur Yavaş'ın,
3: kalır
4: Mansur Yavaş'ın siyasi hayatında, geçmişinde kimliğini nerede inşa etti?
3: Böyle bir tartışma olmaz. Yani kişiselleştirmeye gerek yok. Ben
4: neyi
3: gördüğümü söyleyeyim. Sizin de çok yakın tarihte bir genel başkan ziyaretiniz oldu.
4: Mansur Yavaş'ın
3: dolayısıyla genel başkanın lehine konuştuğunuzu düşünürüm o zaman. Böyle bir mantık olur mu?
4: Mansur Yavaş'ın kadar sonradan kimseye görmedim
3: gerçekten. Yapmayın, böyle yapmaya gerek yok.
4: Ne yapıyorum?
3: Ne yap?
4: Haksızlığı söyleyin bana.
3: Hayır.
4: Söyleyin hocam.
3: Yani sizin hani dediniz de gördüğümüz aklımızda kalır. Gördüğümüz aklımızda kalır derseniz o zaman ben de yakın bir tarihte sizin
4: Mansur Yavaş'ın o otobüse çıktıktan sonra verdiği mesajla
3: sizin bir genel başkanla yan yana fotoğrafınızı gördüm. Onunla ilgili tabii ki de taraf olabilirsiniz ama bunu da mesela açıkça ifade etmeniz
4: ben
3: gerekiyor.
4: Tabii ki, yani ben etmem gerekiyor.
3: Yani benim de gördüğüm
4: ben
3: o aklımda dolayısıyla
4: kendi söylemini söylüyorum
3: siz de,
4: size.
3: Orada geçmişte yaşadıkları bir itilaf olduğundan dolayı
4: geçmişte
3: oradaki
4: değil,
3: taraflardan bir tanesini söylüyorsunuz. Dolayısıyla
4: açın,
3: doğal olarak tabii ki de siz Mansur Yavaş'ın aleyhinde konuşacaksınız.
4: Mansur Yavaş'ın MHP'den neden, bakın lafı dinlemiyorsunuz ama lafı kalabalığı yapmayın.
3: Laf kalabalığı yapmıyorum.
4: Hedefi şaşırtıyorsunuz.
3: Falan
4: açıklaması
3: yapmıyorum.
4: Ne?
3: Hayır.
4: Gelin açıklamasına bakın.
3: Hayır, Nur Tuğba Hanım 2009-2010 yılında askeri
4: sizin
3: vesayet
4: çok büyük,
3: olmaması
4: çok büyük
3: gerekir
4: bir,
3: düşüncesiyle.
4: Ben şu olayı şu an çok iyi
3: anladım. Öyle olacak tabii ki.
4: MHP'ye karşı büyük bir hassasiyetiniz var.
3: Bakın,
4: ben şu an
3: bakın,
4: çok
3: bu
4: iyi anladım
3: da,
4: olayı.
3: Şu anda mesela bir
4: olayı çok iyi anladım. Benim bir fotoğraf mı olduğunu,
3: önyargıdır. Tanımadan, incelemeden.
4: Kimi tanımadan, incelemeden ya?
3: Hiçbir şekilde ters bir şey söylediğiniz anda sizin ona karşı önyargı.
4: Kimi tanımadan, neyi ters, neyi hocam?
3: Yani bu şekilde ben kişiselleştiriyorum sadece ben burada.
4: Hayır, ben sizin ne demek istediğinizi anlamadım şu an.
3: Vermek istemiyorum. Yani bu...
4: Ya bana bakarak
3: yani
4: niye konuşmuyorsunuz?
3: Olarak, hayır,
4: ben size bakarak
3: hayır,
4: konuşuyorum.
3: Tamam, size bakarak da konuşabilirim.
4: Evet,
3: sadece şunu söylüyorum.
4: Konuşun.
3: bana göre bir tarih okuması açısından tarihsel ya bir geçmişte tarihsel gerçekliğe uygun olmayan bir yorum olduğunu söylüyorum. Katılmak evet. zorunda değilim ki. Size katılmadığından dolayı ben yorum Pat diye Milliyetçi Hareket Partisi niye ön yargılı bir insan olayım? Niye hemen beni böyle hedef gösteriyorsun? Bak, hocam, böyle bir mantık olmaz.
4: Yorum yapmıyorum ben.
3: Böyle bir mantık olmaz.
4: Ya ne yani mantığı? Siz açıklama doğrudan yaptı diyorsunuz diyorum, ki yorum
3: siz Milliyetçi Hareket Partisi'ne tamam. ön yargılı olduğunuzu anlıyorum diyorsunuz. Milliyetçi Hareket Partisi'ne ben niye ön yargılı olayım? Hocam, sadece biz tarihsel gerçeklik üzerinde haksızlık yapmayalım diyorum. O kadar basit söylüyorum. Söylediğim şey çok açık.
4: Hocam hiçbir şey açık. Çok açık. Benim ne demek istediğimi
2: anlamadım.
3: Çok açık.
2: Teşekkür ederim. Nasıl Güngör, çok teşekkür ederim. Sürem bitti.
5: Ben teşekkür ederim. Kerem, keşke sürem olsa diye bakıyorsun şöyle, görüyorum
2: seni. Vallahi billahi.
4: Ankara'da olunca atışamadık.
2: Evet. Gülbüz Evren, çok teşekkür ederim. Doçent doktor Mustafa Çağatay Hasan.
3: Ben teşekkür ederim. Hocam. Sağ olun.

0: Ya aman
1: Evet.
0: konuşma, aman laf söyleyeyim, nazar değmesin falan. Biz daha çok tartışırız, öyle gözüküyor. Kimse
2: Evet. Artık o zaman yeni
0: doğana söz söyletmiyor
2: CHP'nin.
0: Bu ara, bakalım.
1: Peki. Nur Tuba Aktar, çok teşekkür
2: ederim. Biz teşekkür ederiz.
1: Katıldınız. Kısa bir araya gidiyoruz.
3: Tatilde annemle kuzenlerimin yanına gitmek için evden çıktık. Çok heyecanlıydım. Yolculuğumuzu otobüsle yapacaktık. Annem günler öncesinden biletlerimizi almıştı. Ben de çantamı hazırlamıştım. Otobüse bindiğimizde annem önce benim, sonra da kendi emniyet kemerini bağladı. Neden diye sorduğumda bizi her türlü kaza riskinden koruyacağını söylüyordu. Seyahatimizin ortasında ani bir frenle durduk. Kemerimizi takmamış olsaydık yaralanabilirdik. Sonunda kuzenime kavuştum ve annem haklıydı. Teşekkürler anne.
4: Şehirler arası otobüs yolculuklarınızda emniyet kemerinizi takmayı unutmayınız.
1: Habertürk gündemi noktaladık. Habertürk gündemle yanınızda olmaya çalıştık. Pazar akşamı saat 8'de. Yeniden buluşmak umuduyla. Hoşçakalınız.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 24 Temmuz Cuma sabahındayız. Saatlerimiz 5'e yaklaşırken geceden sabaha yansıyan gelişmeleri sizlere aktaracağız. ABD Başkanı Donald Trump, İran'da büyük çaplı saldırı operasyonlarını yeniden başlatmayı ciddi olarak düşündüğünü açıkladı. İsrail'in isterse 2 dakika içerisinde saldırıya katılacağını savundu. Trump, Hürmüz Boğazı'nda gemilere verilecek her türlü hasarın bedelinin İran'ın dondurulmuş varlıklarından tazmin edileceğini söyledi.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı büyük çaplı bir saldırıyı ciddi olarak düşünüyor. Ancak nihai kararını henüz vermedi. Hürmüz'deki gemi saldırılarının tazmini için ise İran'ın dondurulmuş varlıklarını işaret etti. Trump, Amerikan Axios haber platformuna mülakat verdi. Büyük bir saldırıyı düşünüyorum ifadelerini kullandı. Olası saldırının hiç olmadığı kadar büyük olacağını belirtti. Bir karar vermeye yakınım, her şey hazır dedi. ABD Başkanı, İran tarafının müzakere etmek istediğini de kaydetti. Ancak anlaşma yapmaya hazır olmadıklarını dile getirdi. Henüz yeterince acı çekmediler diye ekledi. Trump, İran'a olası saldırılara İsrail'in isterse 2 dakika içerisinde katılacağını savundu. Ancak kimseye ihtiyaç duymuyoruz dedi. İsrail'in İran'a olası saldırılara katılmasının sonuçları olacağını belirtti. İran'ın İsrail'e karşı misilleme yapabileceğine dikkati çekti. Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun gelecek hafta Washington'da olacağını ve yaşamını yitiren ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın cenazesine katılacağını aktardı. Netanyahu ile ilişkilerimiz çok iyi. Eğer buradaysa onunla görüşürüm ifadelerini kullandı. ABD Başkanı, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda yaptığı saldırılar içinde kritik bir mesaj yayımladı. Tahran yönetimini ABD'nin elinde tuttuğu İran'a ait dondurulmuş varlıkları ile tehdit etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, Hürmüz Boğazı'nda gemilere verilecek zararın İran parasıyla karşılanacağını belirtti. Zararların çok büyük olduğunu vurgulayan ABD Başkanı, kararı yapılması gereken ve hakkaniyetli bir adım olarak nitelendirdi. ABD Senatosu da Trump'ın İran'a yönelik savaş yetkileriyle ilgili tasarıyı onayladı. Trump'ın yetkilerini sınırlandırmayı amaçlayan karar tasarısı reddedildi. Ancak Senato'nun aksine Temsilciler Meclisi aynı tasarıyı onayladı. Tasarıya 4 cumhuriyetçi üye de destek verdi. Tasarı, ABD hükümetini savaşı sona erdirmeye zorlama yetkisine sahip değil. ABD'de başkanın imzası veya vetosuna sunulmayan kararların yasa gücü bulunmuyor.
0: Öte yandan ABD Başkanı Trump'ın saldırı tehdidinin ardından

0: CENTCOM İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgasını başlattı. ABD ordusundan yapılan açıklamada yeni operasyonun ard arda yapılan 13. saldırı harekatı olduğu ifade edildi. Açıklamanın ardından Hürmüz çevresinde patlamalar oldu. İki ABD füzesi Keşm Adası'ndaki Mesen köyünü hedef aldı. Güney kentlerinden Ahvaz ve Bender Abbas'ta da çok sayıda patlama sesi duyuldu. İran ordusu da bölgedeki ABD üslerine hava saldırısı düzenledi. Kuveyt ordusu, İran'ın füze ve İHA saldırılarına karşı savunma sistemlerinin aktif hale getirildiğini açıkladı. ABD Başkanı Trump'ın İran'ın enerji ve altyapı tesislerine saldırı tehdidine İran basını yayımladığı listeyle yanıt verdi. Listede Körfez'deki 4 önemli enerji santrali sıralandı. Bu santrallerin ABD üslerine de enerji sağladığı ifade edildi.
1: İran basını ABD Başkanı Donald Trump'ın tehdidini listeyle yanıtladı. Körfez'deki önemli enerji santrallerini sıralayarak gözdağı verdi. Trump, İran'ın her bir gemi saldırısında enerji ve altyapı tesislerine hedef almakla tehdit etmişti. Fars Haber Ajansı yayınladığı analiz haberde, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan'daki 4 önemli elektrik santraline yer verdi. Bunlardan ilki, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de bulunan Et-Tavila Elektrik Santrali. Habere göre, santral ülkenin elektrik ihtiyacının yaklaşık %12'sini karşılıyor. ABD'nin El Dafra hava üstüne enerji sağlıyor. İkincisi yine Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde bulunan Deva'ya bağlı santraller. Haberde bu santrallerin Dubai'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık %85'ini karşıladığı belirtildi. El Minhat askeri üssünün ana enerji kaynağı olduğu iddia edildi. Olası bir kesintinin üssün faaliyetlerini sekteye uğratabileceği öne sürüldü.
2: Cinayetkar beray kudüs tersim kerdi bu.
1: Haberde belirtilen üçüncü santral Katar'ın başkenti Doha'daki Ras Laffan elektrik santrali oldu. Santralin ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük askeri üssü olan El Udeid hava üssüne enerji sağladığı ifade edildi. Son olarak Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki elektrik santrallerinin de Prens Sultan hava üssünün enerji ihtiyacını karşıladığı belirtildi. Fars Haber Ajansı, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan'daki enerji tesislerinin yalnızca sivil altyapının değil, aynı zamanda ABD'nin bölgedeki askeri varlığının da kritik unsurları olduğunu savundu. Tesislerin İran'ın enerji altyapısına yönelik olası saldırıları durumunda karşılıklı caydırıcılık çerçevesinde değerlendirildiğini belirtti. Tahran yönetiminden de sert açıklamalar geliyor. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin İran'ı cezalandırmak istediğini belirtti. Bunun yerine 3 haneli petrol fiyatlarıyla kendilerini cezalandırdılar dedi. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da ABD yönetimindeki bazı kişilerin başlarını kuma gömdüğünü savundu. Savundukları saldırganlık yüzünden ABD Başkanı'nın ulaşmaya çalıştığı anlaşma için daha ağır bir bedel ödeyecekler açıklamasını yaptı.
0: ABD basınının iddiası doğrulandı. ABD ve Suudi Arabistan nükleer anlaşma imzaladı. Ancak ABD Başkanı Trump anlaşmanın onaylanmasını Riyad yönetiminin İbrahim anlaşmalarına katılması şartına bağladı.
1: ABD ve Suudi Arabistan nükleer anlaşma imzaladı. ABD Başkanı Trump anlaşmanın onaylanmasının Riyad yönetiminin İbrahim anlaşmalarına katılmasına bağlı olduğunu açıkladı. Anlaşmayı iki ülkenin enerji bakanlıkları imzaladı. 30 yıllık anlaşma kapsamında Suudi Arabistan, ABD teknolojisini kullanarak uranyum zenginleştirebilecek ve nükleer reaktörler inşa edebilecek. Zenginleştirilmiş uranyum, elektrik santrallerinde yakıt olarak kullanılabildiği gibi nükleer bomba yapımında da kullanılabiliyor. ABD ve Suudi Arabistan ayrıca ana anlaşmaya ek olarak iki güvenlik tedbirleri anlaşması imzaladı. Buna göre Suudi Arabistan, ABD Atom Enerjisi Kanunu'na uymak zorunda olacak. Bu yasanın dünyanın en güçlü denetim mekanizmalarından biri olduğu belirtiliyor. Ancak anlaşmalara göre Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Suudi Arabistan'a ani denetim yapamayacak. Nükleer anlaşma onay için ABD Kongresi'ne sunuldu. 90 gün içinde itiraz gelmediği takdirde anlaşma yürürlüğe girecek. Bazı uzmanlar, Suudi Arabistan'ın nükleer programının Orta Doğu'da bir silahlanma yarışı başlatacağını savunuyor ve Kongre'den anlaşmaya onay vermemesini talep ediyor. Trump ise anlaşmanın onaylanmasının Suudi Arabistan'ın İbrahim anlaşmalarına katılmasını

0: Hamas'a bağlı olduğunu belirtti. İsrail Başbakanı Netanyahu bu şartı memnuniyetle karşıladı. Suudi Arabistan'ın İbrahim Anlaşmalarına katılması, Orta Doğu'da barış için tarihi bir sıçrama olacak ifadelerini kullandı. Riyad yönetimi nükleer enerji anlaşması için uzun yıllardır Washington'da görüşmeler yapıyordu. Suudi Arabistan, ABD ile anlaşmaya varılamaması halinde bu teknoloji için Çin ya da Rusya'ya yönelebileceklerini savunuyordu.
1: Ve yurda döndüğümüzde Kocaeli'nin İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında aralarında Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla 30 kişi gözaltına alınmıştı. Aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşinin de bulunduğu şüpheliler işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden aralarında başkan ve eşinin de bulunduğu 21'i savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Mahkemede işlemleri tamamlanan Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı. Savcı 9 kişi içinse adli kontrol talep etti. Gözler Özgür Özel ve ekibinin kuracağı yeni partiye çevrildi. CHP'den istifa edip yeni partide yer alacak vekillerden ıslak imzalı istifa dilekçeleri toplanıyor. Dilekçelerin bugün meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Ayrıca Özgür Özel'in de gün içinde milletvekilleriyle bir araya geleceği bilgisi de var.
2: Sizinle paylaşacağımız herhangi bir somut tarih veya somut bir milletvekili sayısı şu anda söz konusu değildir. Herkes bu sürecin en doğru şekilde planlandığını bilsin. Bambaşka bir yola çıkıyoruz. Çok güçlü bir yola çıkıyoruz.
0: Özgür Özel ve ekibinin yeni parti hazırlıkları sürüyor. Kurucular kurulunda yer alacak milletvekilleri imza vermeye devam ediyor. Vekillerden ıslak imzalı istifa dilekçeleri toplanıyor. Alınan dilekçeler meclis başkanlığına sunulacak. Ardından yeni partinin kuruluş dilekçesinin verilmesi bekleniyor. Özgür Özel ise kuruluş dilekçesinin ardından milletvekilleriyle bir araya gelecek. Özel'e destek veren vekiller kapalı grup toplantısında bir araya geldi. Toplantı sonrasında CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir kameraların karşısına geçti. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin CHP içinden yeni bir parti çıkıyor. Milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır sözlerini değerlendirdi.
2: Şu andaki yasal çerçeve içerisinde mümkün değil. Sayın Bahçeli Cumhur İttifakı'nın bir parçasıdır. Şu ana kadar eğer böyle bir samimi düşünceleri varsa adım atmaları çok kolaydır. Elbette ki hazineden hak ettiğimiz yardım almak isteriz. Ama paradan önce konuşmamız gereken çok daha önemli etik değerler olduğu kanaatindeyiz.
1: Yeni parti kararı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol haritası da netleşiyor. Kılıçdaroğlu istifa kararı alan hiçbir milletvekiliyle temasa geçmedi. İlk bilgiler böyle elbette ki. Partisine de polemiğe girmeyin talimatı verdi. Kılıçdaroğlu hükümeti eleştirmek üzere ilk ziyaretleri yapmak için de sahaya iniyor.
3: Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir vekille kalması yönünde görüşme yapmadığı ifade edildi. Yeni partiye kaç vekil geçer sorusuna ise 103 yıllık geleneğe sahip çıkarız yanıtı verildi. Habertürk'e konuşan CHP Genel Merkezi kaynakları yeni partiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun hiçbir milletvekilinin telefonla aramadığını, partide kalması için görüşme yapmadığını vurgulayan kaynaklar, vekil sayısının önemli olmadığını kaydetti. 103 yıllık geleneğe gerekirse 50 arkadaşımız sahip çıkar ifadesini kullandı. Giden milletvekillerinin önemli bir kısmının da birkaç ay içerisinde yeniden CHP'ye döneceğine dair yorum yapıldı. CHP Genel Merkezi kaynakları arınma olarak ifade ettikleri sürecin tamamlandığını söyledi. İl başkanlıklarıyla ilgili atılan adımları hatırlattı. CHP'de önümüzdeki hafta düzenlenecek Merkez Yönetim Kurulu toplantısından sonra saha çalışmaları başlayacak. İlk etapta Merkez Yönetim Kurulu üyeleri vatandaşla buluşacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarına ara vermesiyle birlikte Milletvekilleri de

0: sahaya çıkacak. Genel merkez tarafından il görevlendirme yapılacak. CHP'nin ekonomi, eğitim, sağlık alanlarına dair önerileri anlatılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da bu süreçte sahada olacak. İzmir, Antalya, Adana, Osmaniye, Gaziantep başta olmak üzere birçok ili ziyaret etmesi bekleniyor.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel ve ekibinin kuracağı yeni partiye ilişkin konuştu. CHP'den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır, dedi.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli'den Özgür Özel ve ekibinin yeni parti kararına ilişkin ilk yorum geldi. Bahçeli hazine yardımına işaret etti. MHP Genel Başkanı Bahçeli, bir grup gazetecinin Özgür Özel'in CHP'den ayrılarak yeni parti kurma kararına ilişkin sorularını yanıtladı.
2: CHP içinden yeni bir parti çıkıyor. Uzun süredir bunun da sinyalleri zaten var ve kaç milletvekilinin gideceği ile ilgili de kamuoyunda çeşitli listeler yayınlanıyor. 80 diyen var, 90 diyen var ama sonuçta yeni bir parti kuruluyor.
0: Bahçeli yeni partinin hazine yardımından pay alması gerektiğini belirtti.
2: Diğer bir tartışma konusu da mal varlığının nasıl taksim edileceği konusudur. Madem CHP içinden yeni bir parti çıkıyor ve CHP'nin de sahip olduğu binalar, makam araçları gibi varlıkları mevcut partide kalıyorsa, böyle bir durumda 2026 yılında hazineden CHP'ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan CHP'den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Özel ve ekibinin kuracağı yeni partinin hazine yardımından pay almalı açıklamasına CHP Genel Merkezi'nden de değerlendirme geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sarı, Bahçeli'nin etik davranış uyarısı ile ilgili olarak aynı yaklaşımı neden İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde dile getirmediğiniz ifadelerini kullandı. Sarı, yoksa CHP'yi bölme girişiminde bulunan kişilerin içinde bulunduğu ekonomik sıkışıklığa destek arayışı içinde misiniz diye sordu. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada aralarında gazeteci ve oyuncuların da bulunduğu 6 isim daha ifadeye çağrıldı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma genişliyor. Savcılık 6 ismin daha ifadesine başvuracak. O isimler arasında Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Fatih Koparan var. Soruşturma kapsamında ayrıca daha önce de Ece Üner, Fatih Portakal ve Gökhan Özoğuz dahil 5 kişinin ifadesine başvurulmasına karar verilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada şu ana kadar aralarında Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklu bulunuyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletvekilleri istişare ve değerlendirme toplantısında konuştu. Gündeminde 6 Şubat depremleri sonrasında yapılan çalışmalar vardı. Ahbap Çavuş rezaletlerinin ortaya dökülmesi resmi kurumlarımızın güvenirliğini bir kez daha ortaya koymuş oldu, dedi. Toplanan yardımların AFAD yoluyla vatandaşa ulaştırıldığını söyledi.
3: Bu Ahbap Çavuş meselelerinin, rezaletlerinin böyle ortaya saçılması, ortaya dökülmesi resmi kurumlarımızın güvenilirliğini bir kez daha ortaya koymuş oldu.
4: Ahbap Derneği soruşturması üzerinden resmi kurumların güvenilirliğini vurguladı. Deprem yaraları devlet ve milletin el birliğiyle sarıldı, dedi.
3: Devlet millet el birliği içerisinde çok geniş bir alanda deprem olmasına rağmen, hayatın olağan akışı kesintiye uğramasına rağmen çok kısa bir süre içerisinde deprem yaraları sarılabilmiş oldu.
4: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletvekilleri istişare ve değerlendirme toplantısında konuştu. Gündeminde 6 Şubat depremleri sonrasında yapılan çalışmalar vardı.
3: Ahbap Çavuş ilişkileri çerçevesinde değil, tamamen ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları oranında devletten, milletten gelen yardımlar AFAD kanalıyla vatandaşlarımıza ulaştırılmış oldu.
4: Bakan Çiftçi, toplanan yardımlara ilişkin rakamları paylaştı.
3: 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından açılan kampanyalarda yaklaşık 147 milyar lira bağış toplandığını görüyoruz. Bugüne kadar bu paraların 137 milyar lirası harcanmış durumda. Geriye kalan 10 milyar lirayla da yine deprem bölgelerinde yapılan konutların bağlantı

0: yollarının veya acil yapılması gereken konularla ilgili, işlerle ilgili bu 10 milyarın da o maksatla kullanılacağını ifade etmek istiyorum.
1: Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ünlü yönetmen Ezel Akay'la müzisyen kardeşi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Akay adli kontrolle serbest bırakıldı, kardeşi ise tutuklandı. Yönetmen Ezel Akay'ın İnegöl ilçesindeki evinde kenevir yetiştirdiği yönündeki iddialar üzerine jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bulundu. Ezel Akay ile kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı. Akay kardeşlerden kan ve saç numunesi alınmıştı, hatırlayacaksınız. Aktarmıştık sizlere ve işlemlerinin ardından da adliyeye sevk edilen Ezel Akay adli kontrolle serbest bırakıldı. Kardeşi ise tutuklandı.

0: Ekonomiye bakalım. Merkez Bankası yılın 5. faiz kararını açıkladı. Faiz %37'de sabit tutuldu. Açıklamada Temmuz enflasyonuna özellikle dikkat çekildi. Öncü veriler ana eğilimin Temmuz ayında geçici olarak yükseleceğini ima etmektedir denildi.
1: Merkez Bankası yılın 5. faiz kararını açıkladı. Politika faizi üst üste 4. kez %37'de sabit bırakıldı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada enflasyonun Haziran'da bir miktar gerilediği belirtildi. Temmuz enflasyonuna dikkat çekildi.
2: Enflasyonun ana eğilimi Haziran ayında sınırlı bir miktar gerilemiştir. Öncü veriler ana eğilimin Temmuz ayında geçici olarak yükseleceğini ima etmektedir. Jeopolitik gelişmeler eşliğinde artan belirsizlikler neticesinde enerji fiyatları yeniden yükselme eğilimine girmiştir. Yakın döneme ilişkin veriler iç talepteki zayıf seyrin belirginleştiğine işaret etmektedir. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümünü etkileri yakından takip edilmektedir.
1: Bir kez daha sıkı para politikası duruşu vurgusu yapıldı.
3: Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul, politika faizine ilişkin atılacak adımları, enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir.
0: Emekli sandığı kapsamında aylık alanların Temmuz ayı zam farkı ödemeleri bugün yapılacak. Emekli sandığı kapsamındaki memur emeklilerine aylıkları her ayın birinde ödeniyor. %13,52'lik zam oranı 3 Temmuz'da belli olduğundan yapılacak artış emekli memurlarının aylıklarına yetiştirilmediği için yansıtılamamıştı. Bu nedenle emekli memurlarına zam farkı ödenecek. Sosyal Güvenlik Kurumu fark ödemelerinin bugün emekli memurların hesaplarına yatırılacağını açıkladı. Bu kapsamda 2.491.370 emekli ve hak sahibine toplam 14,5 milyar lira ödeme yapılacak. Memur emeklilerinin yanı sıra dul, yetim aylığı alanlara da zam farkı ödenecek. Üniversitede tercih dönemleri yaklaştı ve üniversite adaylarına bölüm seçmede yardımcı olacak bir araştırma yayımlandı. Buna göre en yüksek ortalama aylık kazancı sağlayan bölüm pilotaj oldu. Tıpsa istihdam oranı en yüksek bölüm olarak öne çıktı.
1: Ortalama aylık kazancı en yüksek bölüm pilotaj. En yüksek istihdam oranına sahip bölümse tıp oldu. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı yükseköğretim istihdam göstergelerini yayımladı. 2025 yılında Türkiye'de yaşayan bireylerin istihdam, ilk iş bulma süresi, kazanç ve mezun oldukları alan verileri incelendi. Araştırmaya göre lisans mezunları arasında aylık ortalama kazancı en yüksek bölüm pilotaj oldu. Pilotajı matematik mühendisliği, uzay mühendisliği, uçak mühendisliği takip etti. En yüksek istihdam sağlayan bölümse %95,5'la tıp oldu. Lisans mezunları arasında yüksek istihdam oranı sağlayan diğer bölümlerse özel eğitim öğretmenliği, havacılık, elektrik ve elektroniği ile hemşirelik olarak sıralandı. Ön lisans programlarında ise en yüksek ortalama aylık kazanç uçak teknolojisi mezunlarında görüldü. Bu bölümü perakende satış ve mağaza yönetimi, polis meslek

0: eğitimi ve marka iletişimi takip etti. Türkiye İstatistik Kurumu araştırmasına göre en hızlı iş bulanlar sağlık bölümünde kaydedildi. En kısa sürede işe yerleşen bölüm 2,4 ayla dil ve konuşma terapisi oldu. Bu bölümü tıp, özel eğitim öğretmenliği ve eczacılık izledi.
1: Helikopter kazasında hayatını kaybeden pilot son yolculuğuna uğurlandı. Emekli albay Yasa Özden Bakkal için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi.
0: Dualar edildi. Askeri tören düzenlendi. Emekli pilot albay Yasa Özden Bakkal son yolculuğuna uğurlandı. Ankara'nın Sincan ilçesinde eğitim uçuşu sırasında meydana gelen kazada hayatını kaybeden Yasa Özden Bakkal için tören Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde yapıldı. Törene Bakkal'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız ve çok sayıda askeri personel katıldı. Bakkal'ın naaşı kortej eşliğinde taşındı. Askerler Türk bayrağına sarılı naaşın başında nöbet tuttu. Cenaze namazının ardından naaş top arabasına konuldu. Bakkal'ın cenazesi törenin ardından Karşıyaka mezarlığında toprağa verildi. Kazaya ilişkin Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma devam ediyor. Olayla ilgili bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Kazanın nedeni incelemelerin ardından netleşecek.
1: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı Roketsan'ın Ankara'daki yerleşkesinde yapıldı. Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin'in hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama yapıldı. İdari ve adli tahkikatın büyük bir hassasiyetle sürdürüldüğü vurgulandı. Eurofighter eğitim uçuşlarının Ağustos'ta başlayacağı da duyuruldu.
0: Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin'in Yalova 18. Ana Üst Komutanlığı'ndaki eğitimde rahatsızlanarak hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından idari ve adli tahkikatın başladığı hatırlatıldı. Olay tüm yönleriyle titizlikle inceleniyor denildi.
2: Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin'in vefatıyla ilgili derhal başlatılan idari ve adli tahkikat büyük bir hassasiyetle sürdürülmektedir. Olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmekte olup, kesin ölüm nedenini belirleyecek adli tıp sonuç raporu beklenmektedir. Adli süreç ve idari tahkikattan elde edilen bulgular kamuoyuyla paylaşılacaktır.
0: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı Roketsan'ın Ankara Lalahan'daki yerleşkesinde yapıldı. Eurofighter tedarik sürecine ilişkin de mesajlar verildi. Eğitimlerin başlayacağı tarih açıklandı.
2: Eurofighter tedariki kapsamında 2026 yılı Ağustos ayı içerisinde uçucu personelin Birleşik Krallığa gönderilerek kısa zamanda uçuş eğitimlerine başlanması planlanmaktadır. İmzalanan sözleşme kapsamında yıllara sari olarak Birleşik Krallığa uçucu ve bakım personeli gönderilmeye devam edilecektir.
1: ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin F-35 programına dönüşü hakkında temsilciler meclisi üyesine mektup yazdı. Yunan basınında yer alan iddiaya göre Dışişleri Bakanlığı mektupta Türkiye'nin gerekli şartları henüz karşılamadığına yer verdi.
0: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Kongre'ye mektup yazdı. İddiaya göre mektupta Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil olabilmesi için gerekli yasal koşulları henüz karşılamadığı belirtildi. Mektuba Yunanistan'da yayınlanan Katimerini gazetesi ulaştı. 22 Temmuz tarihli mektup Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump adına Dışişleri Bakanlığı tarafından kaleme alındı. Temsilciler Meclisi üyesi Wesley Bell'e gönderilen mektupta Türkiye'nin F-35 programına dönmesi için gerekli koşulları henüz sağlamadığı bildirildi. Bunun için S-400 sorununun tam olarak çözülmesi ve gelecekte benzer bir sistemin alınmayacağına dair garanti verilmesi gerektiği vurgulandı. Mektupta Ankara ile görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Ankara'daki görüşmesi hatırlatıldı. Amerika Birleşik Devletleri S-400 konusunu çözmek için görüşmelerini sürdürürken aynı zamanda NATO işbirliğini güçlendiriyor ifadeleri kullanıldı. Dışişleri Bakanlığı mektubunda Washington-Ankara ikili ilişkileri içinde bir başlık açtı. İlişkilerin ortak güvenlik kaygılarında hizalanma ve dengeli ikili ticaret temellerine dayandığı ifade edildi. karşılıklı çıkar alanlarında Ankara ile çalışmaya devam edileceği belirtildi. Türkiye'nin bölgesel diplomatik çabaları da mektupta yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Ankara'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin bir dizi diplomatik ve bölgesel girişimine destek verdiğine dikkat çekti. Türkiye'nin Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Ermenistan ve Gazze süreçlerindeki Amerika Birleşik Devletleri barış çabalarını desteklediği hatırlatıldı. Ayrıca Hamas üzerindeki etkisi sayesinde Amerikan Başkanı'nın Gazze Barış Planı'nın kabul edilmesini ve ateşkesin ilk aşamasına geçilmesini sağladığı vurgulandı.
1: İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli bir esnafı sınır dışı etmekle tehdit etti. Buranın ev sahibi benim diyen Ben Gvir'a esnaf, buranın sana ait olmadığını biliyorsun sözleriyle karşılık verdi.
0: İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs sokaklarında yine provokatif açıklamalar yaptı. Çok sayıda korumayla bölgede dolaşan Ben Gvir ile Filistinli esnaf arasında tartışma çıktı. Filistinli esnaf, Yahudi olmanın bölgenin sahibi olmak anlamına gelmediğini söyleyerek Ben Gvir'e tepki gösterdi. Ancak Ben Gvir'in provokatif eylemleri bununla sınırlı kalmadı. Aşırı sağcı bakan, polis koruması ve fanatik Yahudilerin eşliğinde Yahudilerin yaz günü kabul edilen Tisha B'Av bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya yine baskın düzenledi. İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs, uluslararası hukuka göre Filistin toprağı kabul ediliyor. Birleşmiş Milletler İsrail'in bölgedeki egemenlik iddiasını tanımıyor.
1: İsrail'i aşırı sağcı bakan Ben Gvir'in güvenlik güçleri korumasında Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği baskına Ankara'dan tepki yağdı. Yapılan açıklamalarda provokatif eylemler lanetlenerek Mescid-i Aksa'nın statüsünün korunması çağrısı yapıldı.
3: İsrail'i bakanın beraberindeki aşırılık yanlısı grupla İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına Ankara'dan tepki yağdı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada baskını en güçlü biçimde kınıyoruz denildi.
2: İsrailli bir bakanın beraberindeki aşırılık yanlısı grupla İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınıyoruz.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
2: Katliamcı Netanyahu çetesinden bir bakanın provokatif bir grupla birlikte Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya düzenlediği alçakça baskını lanetliyorum. Bu hukuk tanımaz saldırganlık, İslam aleminin kutsal değerlerine yönelik kasıtlı bir tahriktir.
3: Bir tepki de AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'dan geldi.
2: Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirilen baskın, işgalin kutsal mekanlara sirayet eden yeni bir halkasıdır. Bir İsrail bakanının Mescid-i Aksa'ya baskın yapması, provokasyonun artık devlet politikasına dönüştüğünün itirafıdır.
3: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de açıklamasında İsrail'i bakanı kınadı.
2: Netanyahu'nun başında olduğu soykırım şebekesinin üyelerinden birinin Mescid-i Aksa'ya dönük saygısızlığını lanetliyoruz. Mescid-i Aksa'nın hukukunun ve tarihsel statüsünün korunması tüm insanlığın sorumluluğudur.
4: Bu ifade çerçevesinde de istişareler...
3: İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan da tepki geldi.
2: İsrailli bakanın Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği provokatif baskını şiddetle kınıyorum. Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini hedef alan hiçbir girişim kabul edilemez.
5: İçeride güveni, refahı, huzuru dışarı...
1: Türkiye ile birlikte 7 ülkenin dışişleri bakanlarından İsrailli bakanların Mescid-i Aksa baskınına ortak kınama açıklaması geldi. Ortak açıklamada İsrailli bakanların eylemleri provokatif ve kabul edilemez olarak nitelendi. Eylemlerin uluslararası hukuku ihlal ettiği vurgulandı. İki devletli çözüm temelinde adil ve kalıcı bir barışın tesisine yönelik çabaları sekteye uğrattığı uyarısında bulunuldu. İsrail'in işgal altındaki Kudüs ve buradaki kutsal mekanlar üzerinde herhangi bir egemenliğinin bulunmadığı vurgulandı. İran'ın Orta Doğu'daki CIA tesislerini vurması istihbarat dünyasında tartışma başlattı. Bazı uzmanlar saldırılara Rusya'nın destek verdiğini düşünüyor. Ancak istihbarat örgütleri bu konuda henüz kesin bir kanıta ulaşabilmiş değil.
0: İran, Orta Doğu'daki CIA tesislerini vurdu. Hedef bilgisinin Rusya'nın vermiş olabileceği öne sürüldü. Reuters haber ajansı Amerikan istihbaratıyla bağlantılı 4 kaynakla konuştu. Kaynaklar Rusya'nın hem hedeflemede hem teknoloji vererek İran'a yardımcı olmuş olabileceğini savundu. Bu konuda henüz kesin bir yargıya varılmadı ancak son aylarda yapılan 2 saldırının şüpheleri artırdığı belirtildi. Bu saldırılardan ilki Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Amerikan Büyükelçiliği'nde bulunan CIA binasının vurulmasıydı. Saldırıda İran'a ait 2 drone kullanıldı. İlk drone elçilik binası duvarında bir delik açtı. İkinci drone buradan geçerek CIA binasına hedef aldı. İstihbarat yetkilileri şahit tipi droneların Rusya tarafından uydu navigasyon sistemiyle iyileştirildiğini düşünüyor. Bu sistem sayesinde dronelar daha hassas hedefleme yapabiliyor ve durdurulmaları zorlaşıyor. Mart ayında Irak'ın doğusundaki bir CIA istasyonuna yapılan saldırı da şüpheleri artırıyor. Habere konuşan yetkililere göre savaşın başından beri Orta Doğu'daki birçok CIA tesisi İran tarafından vuruldu. İddiaya göre vurulan tesis sayısı 1 ile 12 arasında. Uzmanlar ayrıca İran'ın Ürdün'deki Amerikan üslerine yaptığı saldırılarda Rusya'nın uydu teknolojisinden faydalandığını düşünüyor. Batılı istihbarat örgütleri Rusya'nın İran'a kesin olarak yardım ettiğine dair kesin bir kanıta sahip değil. Uzmanlar bu konudaki değerlendirmelerin sürdüğünü belirtiyor.
1: Avrupa Birliği Rusya'ya getirilecek yaptırım paketinde uzlaştı. 21. yaptırım paketinde 218 kişi ve kuruluş yer aldı. AB Dış Politika ve Yüksek Güvenlik Temsilcisi Kalas, paketin şimdiye kadar yapılan en kapsamlı yaptırım paketi olduğunu vurguladı. Yüzden fazla banka ve kripto para kuruluşu, Rusya'nın gölge filosuna ait 40'tan fazla gemi, 50'den fazla askeri sanayi kuruluşu ve bazı petrol rafinerilerini yaptırım kapsamına alındı. Öte yandan paket, Rus sıvılaştırılmış doğal gazına yönelik kısıtlamaları kısmen yumuşattı. Yunanistan'ın itirazı üzerine AB şirketlerine Rus doğal gazını 3. ülkelere aktarma konusunda 1 yıllık muafiyet tanındı. Paketin yürürlüğe girmesi için 27 AB ülkesinin onayı gerekiyor.

0: Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Eski vali Tuncay Sonel'in telefonu incelendikten sonra toplam 17 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden güvenlik kurucusu Fatih Özmen tutuklandı.
1: Tuncay Sonel'in telefonu incelendi. Ardından da yeni gözaltılar geldi. Gülistan Doku soruşturması genişliyor. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma sürüyor. Tutuklu eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in dijital materyallerinde yapılan incelemede ihraç polis memuru Gökhan Ertok'la yazışmalar tespit edildi. Söz konusu yazışmalar suç delillerini yok etme, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve kasten yaralama suçları kapsamında değerlendirildi. Soruşturmada Tuncay Sonel, koruması Şükrü Eroğlu ve Gökhan Ertok'un yanı sıra iki şüphelinin daha olaya karıştığı iddia edildi. Ankara'da düzenlenen operasyonda Emre E. ve Sefa K. gözaltına alındı. Öte yandan salı günü gözaltına alınan 15 şüpheliden güvenlik korucusuyla bir iş insanı da adliyeye sevk edildi. Jandarmadaki işlemleri süren şüpheliler arasında eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel de var. Gülistan Doku'nun annesi eski valinin eşine seslendi.
2: Sen de bir annesin, sen de çocuk doğurmuşsun. Allah için sen ne gördün? Git anlat savcı hanıma, özürüm savcıya, git anlat. Oğlun ne yaptı, koca ne yaptı anlat.
0: Hatay'da denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuğun yardımına o sırada balık tutan bir kişi yetişti. O anlar kameraya yansıdı.
1: Denizde çırpınan çocuğu gördü. Oltasını bırakıp suya atladı. Boğulmak üzere olan çocuğu son anda kurtardı. Yürekleri ağza getiren olay Hatay'ın Arsuz ilçesinde yaşandı. Pirinçlik sahilinde oltasıyla balık tutan 40 yaşındaki Erhan Aktürk, denizde çırpınan bir çocuğu fark etti.
3: Allah'ım iş çıkardın bana ya. Boğuluyor.
4: Aynen.
3: Yüzmeyi biliyor musun?
1: Hemen harekete geçen Aktürk denize girdi. Çocuğa doğru yüzmeye başladı. Batmaya başlayan çocuğu son anda tutup kıyıya götürdü.
4: Bir daha annen baban olmadan denize gelmiyorsun, tamam mı? Oğlum burası derin, niye giriyorsun? Ben de oyun yapıyor sandım. Orası sığ gibi duruyor. Ama birden derinleşiyor. Burada kimse de yok. Çocuk resmen ölecekti ya.
0: İstanbul Kağıthane'de çocuk parkında anneler arasındaki tartışma babaların da katılmasıyla kavgaya döndü. İki kişi birbirine tekme tokat saldırdı.
1: Parktaki tartışma büyüdü. Önce anneler, sonra babalar birbirine girdi. Tekmeler, yumruklar havada uçuştu. İstanbul Kağıthane'de 13 yaşındaki kız çocuğuyla bir kadın arasında tartışma çıktı. İddiaya göre tartışma sırasında kadın çocuğa tokat attı. Durumu gören anne, "Kızıma sen mi vurdun?" diyerek kadının yanına gitti. Tartışma kısa sürede gerilimi tırmandırdı. Tartışmaya kadınların eşleri de dahil olunca ortalık karıştı. İki kişi tekme ve tokatlarla birbirine saldırdı. Kadınlar kavgayı ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Çocuklar da olan biteni korkuyla izledi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.
0: İstanbul Beyoğlu'nda 22 yaşındaki Esma Nur Polat, aşçı olarak çalıştığı otelin terasından düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç aşçı hayatını kaybetti. Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.
1: Çalıştığı otelin terasından düşüp öldü. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı. Olay Cuma günü İstanbul Beyoğlu'nda yaşandı. 22 yaşındaki Esma Nur Polat, bir yıldır aşçı olarak çalıştığı otelin 5. katındaki terastan gece yarısı düştü. Ağır yaralanan Polat, ihbarla olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. ameliyata alınan genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede otelin faaliyet ruhsatının bulunduğu ancak olayın yaşandığı teras katının ruhsatsız olduğu belirlendi. Savcılık şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı.
0: Çocukları dijital risklere karşı korumak için yeni bir adım atılıyor. Yayın öncesinde izleyicileri içerik konusunda bilgilendiren akıllı işaretlere 4 yeni kategori eklenecek. Meclis komisyonunda sunum yapan RTÜK Başkanı Deniş, YouTube gibi platformlara lisans gerektiğini de söyledi.
5: Bağımlılık ve uygunsuz dil olmak üzere 2 yeni içerik sembolü eklenmesi planlanmaktadır. Ayrıca yaş kategorilerine de 10 artı ve 16 artı sembollerin eklenmesi ve çocuklara yönelik olumsuz içerik taşıyan yayınların yayınlanma saatlerinin yeni semboller ışığında yeniden düzenlenmesi yapılacaktır.
6: Akıllı işaret koruyucu sembol sistemine çocuklara yönelik 4 yeni kategori ekleneceğini açıkladı. Riskli yapımlara uygulanan yaptırımlara değindi.
5: Çocuklara karşı genel ahlaka aykırılık, dilin kaba kullanımı, bağımlılık riski içeren yapımlar, suç, şiddet, istismar içeriklerinden dolayı son 5 yılda 454 kez idari yaptırım uygulanmıştır. Uygulanan idari para cezalarının toplamı 345 milyon TL civarındadır.
6: Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu'nda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu sunum yaptı. RTÜK Başkanı Mehmet Daniş sunumun ardından milletvekillerinin sorularını da yanıtladı. Mevzuat yenilenmeli dedi.
7: Toplumun büyük kesimi televizyon programlarını bile dijital platformlardan izliyor. Bu anlamda

0: YouTube gibi aslında habercilik yapan, yayıncılık yapan kuruluşların lisanslanması gerekiyor. Yeni kurduğumuz sistemle dijitaldeki bütün gelişmeleri izleyip raporlayabilecek programı kuruyoruz. Yapay zeka destekli bir programımız birkaç ay içerisinde devreye alınacak.
1: Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın yerleşim yerlerini de tehdit etti. Bazı evler boşaltıldı. Ekiplerin saatler süren havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangının verdiği hasarsa gün ağarınca ortaya çıktı.
2: Ormandan alevler yükseldi. Yangın yerleşim yerlerine doğru ilerledi. Korku dolu anlar yaşandı.
3: Oradan buraya gelmesini, şu dağın doruğundan aşağı inmesini inanın hani hiç kimse tahmin edemez. O kadar hızlı indi ki yani ben anlayamadım bile yani. Birkaç dakika içinde evden çocuk bezi ve mama aldığımız süre içinde yangın şurada aşağı indi.
2: Muğla'nın Fethiye ilçesinde çarşamba günü öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Orman Müdürlüğü ekipleriyle 14 helikopter ve 5 yangın söndürme uçağı sevk edildi. Ekipler alevlerle havadan ve karadan yoğun bir mücadele başlattı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle sabah saatlerinde kontrol altına alındı.
4: Hızlı bir müdahaleyle yangının çevresi kapatıldı ve bu sırada da soğutma çalışmalarında özellikle bir kez daha helikopterler etkili oldu. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmaları da hız kesmeden havada devam ediyor.
2: Yangının hasarı gün ağarınca ortaya çıktı.
4: Fethiye büyük bir tehlikeyi atlattı. Orman dışında başlayan yangın Gökçeovacık beldesinden İnlice mahallesine kadar uzandı. İşte bu noktada yerleşim yerleri de tahliye edildi. Çünkü bu noktada birçok evde hasar meydana geldi.
5: Depolarımız falan patladı. Biz evi boşaltmıştık, yeni çıktık yukarıya. Yeni geldik ve hala da maşrapalarda su atıyoruz.
6: Yukarıda 3 tane ev zarar görmüş.
3: Bahçedeki zeytin ağaçlarımız yandı. Burada bir garaj, depo vesaire, depodaki bütün bahçeyle ilgili eşyalarımızın hepsi yandı. Yedek tüplerden biri patladı.
2: Bölgede incelemelerde bulunan Orman Genel Müdürü Bekir Karaca Bey, vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.
7: Bütün vatandaşlarımızın özellikle hava sıcaklıklarının çok yüksek olduğu, nemin çok düşük olduğu ve şiddetli rüzgarın estiği bu günlerde her zamankinden daha dikkatli olmalarını istirham ediyoruz.
1: Kendi ısırması bir can daha aldı. Tokat'ta rahatsızlanan kadın hayatını kaybetti. Almus'un Gökköy köyünde yaşayan Şehriban Öztürk'e bir hafta önce kene tutundu. Bir süre sonra rahatsızlanan kadın hastaneye kaldırıldı. Durumu ağırlaşınca Sivas'a sevk edilen kadın doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Öztürk'ün ölümüyle birlikte bu yıl Sivas ve çevre illerden gelerek Kırım, Kongo kanamalı ateşi şüphesiyle tedavi görürken hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi. Yaz ayları ile birlikte en çok gündeme gelen konulardan birisi plajlarla ilgili tartışma. Yargıtay emsal bir karara imza attı. Şezlong kiralamadığı için halka açık sahilden uzaklaştırılmak istenen vatandaşa yönelik davranışı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu oluşturduğuna hükmetti.
2: Yaz aylarında en çok tartışılan konulardan birisi şezlong kiralamayan vatandaş plaja girebilir mi? Yargıtay'dan emsal nitelikte bir karar geldi. Herkesin kıyılardan eşit ve serbest şekilde yararlanma hakkına sahip olduğunu hatırlattı. Davaya konu olay 2012 yılında İzmir'in Çeşme ilçesindeki Altın Kum plajında yaşandı. İki çocuğuyla birlikte denize girmek isteyen bir doktor halka açık kumsalda havlusunu serdi. Plaj işletmesi çalışanları şezlong kiralamadığı gerekçesiyle kayalık bölgeye gitmesi gerektiğini söyledi. Tartışma başladı. Plaj sorumlusu vatandaşa seni de eşyalarını da denize atarım, doktor olmuşsun ama bir şey bilmiyorsun diye tehditte bulundu. Denize girmek isteyen doktor işletmeden şikayetçi oldu. Çeşme Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada işletme sahibi azmettiren olarak plaj sorumlusu kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Dosya Yargıtay'a taşındı. Cezalar onandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı onamaya itiraz etti. olayın kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu oluşturmadığını ileri sürdü. Yargıtay Ceza Genel Kurulu başsavcılığın itirazını reddetti. Mahkumiyet kararını korudu. Kararda kıyıların devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu belirtildi. Herkesin kıyılardan eşit ve serbest şekilde yararlanma hakkına sahip olduğunu vurguladı. Şezlong işletmelerinin kamuya açık kıyıları kendi özel alanları gibi kullanamayacağının altı çizildi.
1: Dünya genelinde etkili olan sıcak hava dalgası can kayıplarına neden oldu. Fransa'da 5000'den fazla ölüm görüldüğü açıklanırken Japonya'da 450'den fazla insan hastaneye kaldırıldı.
8: Dünyadaki aşırı sıcak hava dalgası can alıyor. Fransa'da binlerce ölüm kaydedilirken Tokyo'da yüzlerce kişi hastanelik oldu. Fransa'da 17 Haziran 2 Temmuz arasında 5764'ten fazla ölüm kaydedildiği açıklandı. Sayı Fransa'da yaklaşık 15 bin kişinin hayatını kaybettiği 2003 sıcak hava dalgasından bu yana görülen en yüksek ölüm oranı oldu. Ölümlerin yaklaşık 3'te 2'si 75 yaş ve üzerindeki kişilerde görüldü. Ölümlerin yarısı yalnızca 25-27 Haziran arasındaki 3 günde kaydedildi. İspanya Meteoroloji Enstitüsü de aşırı sıcaklara karşı uyarı yayınladı. Valencia bölgesinde sıcaklığın 42 dereceye, ülkenin güneydoğusundaki bölgelerde ise 44 dereceye çıktığı belirtildi. Bu bölgeler için sıra dışı tehlike ve en üst seviyedeki kırmızı sıcaklık uyarısı yapıldı. Japonya'nın başkenti de aşırı sıcaklara karşı uyarı yayınladı. Yetkililer afet uyarısı yaparken Tokyo'da yüzlerce kişi sıcaklıklar nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Halka bol sıvı tüketme ve klima kullanma çağrısı yaptı. Aşırı sıcakla mücadele için geliştirilen insan buzdolabı ise gündeme oturdu. Buzdolabına benzeyen kabinin iç sıcaklığı yaklaşık 15 derecede sabit tutuluyor. Kullanıcı oturduğunda baş, boyun, omuz ve sırt bölgesine yaklaşık 5 derece sıcaklığında hava üfleniyor. Aşırı soğumayı önlemek amacıyla sistem 20 dakika sonunda otomatik olarak kapanıyor. Fiyatı yaklaşık 430 bin Türk lirası. Çalışanlar için üretilen ürünün özellikle inşaat sahaları, fabrikalar ve açık hava etkinliklerinde kullanılması planlanıyor.
1: Sürücü belgesi alımında yeni kurallar yolda. İlk kez ehliyet alanlarla ehliyeti iptal edilip yeniden almaya hak kazananlar 2 yıl boyunca aday sürücü sayılacak. Aday sürücülükte trafik kurallarını 3 kez ihlal edenlerin sürücü belgeleri iptal edilecek.
2: Aday sürücü süresi yeniden belirlendi. Sürücü belgesi iptal şartları sıralandı. Ehliyet alımında yeni kurallar geliyor. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda Karayolları Trafik Kanunu'nda değişikliğe gidildi. İlk defa sürücü belgesi alanlarla sürücü belgesi herhangi bir nedenle iptal edilip yeniden sürücü belgesi almaya hak kazananlar 2 yıl süreyle aday sürücü kabul edilecek. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle aday sürücü belgelerinin iptal şartları da yer alıyor.
9: Aday sürücülük süresi içinde de ehliyet sahiplerinin ayrıca dikkat edeceği bazı hususlar olacak. 75 ceza puanının aşılması, 0,20 promilin üzerinde alkollü araç kullanılması durumunda sürücü belgesi iptal edilecek.
2: Sürücü belgesinin iptal edileceği durumlar arasında dönüş kuralları ve yayalara ilk geçiş hakkı verilmesinin herhangi birinin 3 kez ihlal edilmesi de yer alıyor. Aday sürücü belgesi iptali durumunda psikoteknik değerlendirme sonrası sürücü kurslarına devam edilebilecek. Yapılan sınavlarda başarılı olan motorlu taşıt sürücüsü sertifikası alacak. Belirlenen şartlar yerine getirildiği takdirde tekrar sürücü belgesi verilecek.
1: Yargıtay'dan devre tatil sözleşmeleriyle ilgili emsal bir karar geldi. Yüksek Mahkeme 14 günlük cayma süresi içinde sözleşmeden dönen tüketiciden ücret alınamayacağını hükmetti. Tahsil edilen paranın iade edilmesi gerektiğine karar verdi.
2: Yargıtay devre tatil sözleşmelerine dair önemli bir karara imza attı. Cayma hakkını kullanan tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemeyeceğine hükmetti. Mersin'de bir tüketici 26 Temmuz 2023'te devre tatil üyelik sözleşmesi imzaladı ve 15 bin lira peşinat ödedi. Ancak aynı gün sözleşmeden vazgeçerek cayma hakkı da kullandı. Buna rağmen şirket ödediği ücreti iade etmedi. Kalan alacağını tahsil etmek amacıyla tüketici hakkında icra takibi başlattı. Tüketici icra takibine itiraz etti. Sözleşmenin feshedilmesini ve cayma hakkında

0: hakkının süresinde kullandığının tespit edilmesini talep ederek dava açtı. Ancak ilk derece mahkemesi davayı reddetti. Dosya bu kez Yargıtay'a taşındı. Üçüncü Hukuk Dairesi yerel mahkemenin kararını hukuka aykırı buldu. Kanun yararına bozdu. Kararda 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanuna dikkat çekildi. Tüketicinin 14 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden sözleşmeden dönebileceği hatırlatıldı. Bu süre içinde tüketiciden herhangi bir bedel alınamayacağı, alınmış sıra derhal iade edilmesi gerektiği vurgulandı.
1: Ordu'nun Perşembe ilçesinde 135 haneli yazlık mahallesinde yaşayan herkesin soyadı aynı. Hal böyle olunca aynı ismi taşıyan kişiler arasında karışıklık yaşanıyor. Mahalleli çözümü bakın nasıl bulmuş. Siz sorunun cevabını izlerken biz de bir ara verelim. Saat başında yeniden birlikte olacağız.
2: Soyadlarımız komple sarı. 135 hane mahallemiz.
3: En az 15 tane Mustafa Sarı var şu an köyümüzde.
2: Sürekli Ahmet Sarı, Mehmet Sarı, Mustafa Sarı. Yani isim benzerliğinden baba atları da tutuyor, anne atları da tutuyor. Kargaş oluyor zaman zaman.
0: Burası Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Yazlık Mahallesi. 135 haneli mahallede yaşayan herkes akraba ve herkesin soyadı Sarı.
4: Herkes Sarı. Evlendim, bekarken de Sarıydım, evlendikten sonra da Sarı oldum. Hep Sarıyız yani, bu köy hep Sarı.
5: Annem bu köyde yaşıyormuş, soyadı Sarıymış. Evleniyor, soyadı değişiyor. Sonra ben evleniyorum, annemin köyüne geri geliyorum, annemin soyadını geri alıyorum.
0: Soyadı zaten aynı olan mahalle sakinlerinden birçok kişi de aynı ismi taşıyınca karışıklık yaşanıyor.
2: Jandarmada, poliste zaman zaman oluyor. Ahmet Sarı deniliyor. 5 tane Ahmet var, 7 tane Mehmet var. İsim benzerliği çok oluyor.
0: Mahalle sakinleri isimleri ayırt etmek için farklı yöntemler kullanıyor.
2: TC'ler çıktığı için TC numaralarından teyit ediyoruz. Yoksa başka türlü 3 tane 5 tane Ahmet karakola gittiği zamanlarda oluyor.
3: Mesela herkesin bir lakabı var. İşte kiminki Kel Mustafa, kiminki Kod Ali diyorlar mesela. Kod Mustafa diyorlar mesela. Hep herkesin değişik soy lakapları var yani. Öbür türlü karışıklık çok oluyor.

0: burası Ukrayna'nın savaşta kaybettiklerini andığı yer.
1: 4,5 yıldır süren savaş.
0: Maalesef çok acı, nesilleri öğütmeye devam ediyor bu savaş.
1: Büyüyen mezarlıklar, küçülen topraklar ve değişen kurallar.
2: İki tarafında drone kabiliyetlerini ilerletti, savaşın artık bir drone savaşına dönüştüğü ifade ediliyor.
1: Sena Alkan'ın hazırladığı, Mertcan Öztürk'ün görüntülediği Savaşan Ukrayna haber dizisi. Gün boyu Habertürk'te.

0: Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Bursa 32 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 33 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon güneşli 26 derece. İç Anadolu'da gökyüzü açık ve güneşli, Ankara 31, Kayseri 28 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 24, Van 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 39 derece.
1: Genel tarım sayımı başladı. Ülkemizin tarım gücünü ortaya koymak, kaynakları daha verimli kullanmak ve sürdürülebilir tarım politikaları geliştirmek için hep birlikte yola çıkıyoruz. Biliyoruz ki tarım artık sadece emekle değil, akılla, veriyle ve teknolojiyle gelişiyor. Bitkisel üretimden hayvansal üretime, sulamadan tarımsal mekanizmalara,

Bizle, üreticimizle birlikte tarımın yönünü belirliyoruz. Genel tarım sayımıyla geleceği planlıyor, toprağın sesine kulak veriyoruz. Sayenizde tarımla var oluyor, her geçen gün büyüyoruz.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 24 Haziran Cuma sabahındayız ve saatlerimiz 6'ya gelirken geceden sabaha yansıyan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Evet, emekli sandığı kapsamında aylık alanların Temmuz ayı zam farkı ödemeleri bugün yapılacak. Emekli sandığı kapsamındaki memur emeklilerini aylıkları her ayın birinde ödeniyor. %13,52'lik zam oranı 3 Temmuz'da belli olduğundan yapılacak artış emekli memurların aylıklarına yansımamıştı. Hatırlayacaksınız, yetişememişti ve bu nedenle emekli memurlara zam farkı artık bugün ödenecek diyebiliriz. Sosyal Güvenlik Kurumu fark ödemelerinin bugün emekli memurlarının hesaplarına yatırılacağını açıkladı ve bu kapsamda da 2.491.370 emekli ve hak sahibine toplam 14,5 milyar lira ödeme yapılacak. Memur emeklilerinin yanı sıra dul, yetim aylığı alanlara da zam farkı ödenecek. Ve CHP'de gözler Özgür Özel ve ekibinin kuracağı yeni partiye çevrildi. Daha doğrusu artık gözler Özgür Özel'in yeni partisinin adını ne koyacağına çevrildi diyebiliriz. CHP'den özellikle istifa edip yeni partide yer alacak vekillerden ıslak imzalı istifa dilekçeleri de toplanıyor bir yandan. Dilekçelerin yine bugün meclis başkanlığına sunulması bekleniyor değerli izleyiciler. Ayrıca Özgür Özel'in de gün içinde milletvekilleriyle bir araya geleceği bilgisi de var.
1: Sizinle paylaşacağımız herhangi bir somut tarih veya somut bir milletvekili sayısı şu anda söz konusu değildir. Herkes bu sürecin en doğru şekilde planlandığını bilsin. Bambaşka bir yola çıkıyoruz. Çok güçlü bir yola çıkıyoruz.
2: Özgür Özel ve ekibinin yeni parti hazırlıkları sürüyor. Kurucular kurulunda yer alacak milletvekilleri imza vermeye devam ediyor. Vekillerden ıslak imzalı istifa dilekçeleri toplanıyor. Alınan dilekçeler meclis başkanlığına sunulacak. Ardından yeni partinin kuruluş dilekçesinin verilmesi bekleniyor. Özgür Özel ise kuruluş dilekçesinin ardından milletvekilleriyle bir araya gelecek. Özel'e destek veren vekiller kapalı grup toplantısında bir araya geldi. Toplantı sonrasında CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir kameraların karşısına geçti. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin CHP içinden yeni bir parti çıkıyor. Milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır sözlerini değerlendirdi.
1: Şu andaki yasal çerçeve içerisinde mümkün değil. Sayın Bahçeli Cumhur İttifakı'nın bir parçasıdır. Şu ana kadar eğer böyle bir samimi düşünceleri varsa adım atmaları çok kolaydır. Elbette ki hazineden hak ettiğimiz yardım almak isteriz. Ama paradan önce konuşmamız gereken çok daha önemli etik değerler olduğu kanaatindeyiz.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Polatlı'da mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, CHP'nin içindeki tartışmalar beni hiç ilgilendirmiyor dedi. Ülkenin daha büyük sorunları olduğunu ifade etti.
3: Ben bu ülkede herkesin sorununa eğilmek zorundayım. Bana oy versin veya vermesin. Beni tercih etsin veya etmesin. Ben onun sorunlarını çözmek zorundayım. Dolayısıyla CHP'nin içindeki tartışmalar beni hiç ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren şu. Bu ülkenin sorunlarıyla kim ilgilenmek istiyorsa yanıma gelecek. Beraber gideceğiz. Beraber sorunlara eğileceğiz.
2: CHP içindeki tartışmalarla ilgilenmediğini söyledi. Birilerinin sözcüsü olmayacağız dedi.
3: Birilerinin sözcüsü asla ve asla olmayacağız. Eğer sözcü olacaksak halkın sözcüsü olacağız. Eğer sözcü olacaksak şu çocukların sözcüsü olacağız. Onların okul sorunu var. Kim dile getirdi?
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Polatlı'da mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti. İşçilerle sohbet eden Kılıçdaroğlu daha sonra kameralar karşısına geçti.
3: Benim tek kaygım bu çocuklar ve bu ülkenin geleceği. Bunun için de mücadele edeceğim. Hayatımda görmediğim yalan

0: haberleri kontrollü medya sayesinde gördüm. Sosyal medyada gördüm. Biz hesap vermeye hazır bir siyaset anlayışını gidiyoruz. Siyasetçi dediğiniz kişi halkına hesap verecek. Kirli siyasetin bu ülkeye faydası yoktur.
1: Kılıçdaroğlu'na Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya ve CHP Ankara İl Örgütü de eşlik etti.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel ve ekibinin kuracağı yeni partiye ilişkin konuştu. CHP'den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır dedi.
3: MHP lideri Devlet Bahçeli'den Özgür Özel ve ekibinin yeni parti kararına ilişkin ilk yorum geldi. Bahçeli hazine yardımına işaret etti. MHP Genel Başkanı Bahçeli, bir grup gazetecinin Özgür Özel'in CHP'den ayrılarak yeni parti kurma kararına ilişkin sorularını yanıtladı.
4: CHP içinden yeni bir parti çıkıyor. Uzun süredir bunun da sinyalleri zaten var ve kaç milletvekilinin gideceği ile ilgili de kamuoyunda çeşitli listeler yayınlanıyor. 80 diyen var, 90 diyen var ama sonuçta yeni bir parti kuruluyor.
3: Bahçeli, yeni partinin hazine yardımından pay alması gerektiğini belirtti.
4: Diğer bir tartışma konusu da mal varlığının nasıl taksim edileceği konusudur. Madem CHP içinden yeni bir parti çıkıyor ve CHP'nin de sahip olduğu binalar, makam araçları gibi varlıkları mevcut partide kalıyorsa, böyle bir durumda 2026 yılında hazineden CHP'ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan CHP'den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır.
2: Öte yandan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Özel ve ekibinin kuracağı yeni partinin hazine yardımından pay almalı açıklamasına CHP Genel Merkezi'nden de değerlendirme geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sarı, Bahçeli'nin etik davranış uyarısı ile ilgili olarak aynı yaklaşımı neden İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde dile getirmediniz ifadelerini kullandı. Sarı, yoksa CHP'yi bölme girişiminde bulunan kişilerin içinde bulunduğu ekonomik sıkışıklığa destek arayışı içinde misiniz diye sordu. Kocaeli'nin İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında aralarında belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla 30 kişi gözaltına alınmıştı. Aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşinin de bulunduğu şüpheliler işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden aralarında başkan ve eşinin de bulunduğu 21'i savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Mahkemede işlemleri tamamlanan Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı. Savcı 9 kişi içinse adli kontrol talep etti. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada aralarında gazeteci ve oyuncuların da bulunduğu 6 isim daha ifadeye çağrıldı. Detaylara baktığımızda da Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma genişliyor. Savcılık 6 ismin daha ifadesine başvuracak. O isimler arasında Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Fatih Koparan var. Soruşturma kapsamında daha önce de Öce Üner, Fatih Portakal ve Gökhan Özoğuz dahil 5 kişinin ifadesine başvurulmasına karar verilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada şu ana kadar aralarında Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklu bulunuyor. Şile Belediyesi soruşturmasında bilirkişi raporu dosyaya girdi. Raporda konserler üzerinden usulsüzlük yapıldığı yazıldı. Ayrıca raporda Ahbap soruşturmasıyla kesişen isimler de var.
3: Türkiye'nin en ünlü sanatçılarıyla anlaştılar. Belediyeye milyonlarca liralık fatura kestiler. Ancak o sanatçılara gösterilenden daha düşük ödeme yaptılar. Şile Belediyesi soruşturmasında bilirkişi raporu dosyaya girdi. Raporda festival ihalesine ilişkin dikkat çeken iddialar yer aldı. İddiaya göre Uluslararası Şilebezi Kültür ve Sanat Festivali ihalesi resmi kayıtlarda bir şirkete verildi. Ancak bilirkişi raporunda

0: Bu şirketin paravan olduğu, organizasyonunsa başka bir firma tarafından yürütüldüğü değerlendirmesine yer verildi. O firma Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'e aitti.
1: 30'un üzerinde.
0: Raporda sanatçılara ödenen ücretlerle belediyeye kesilen faturalar arasında milyonlarca liralık fark bulunduğu da aktarıldı. İncelenen kalemlerde belediye bütçesinden faturalandırılan tutarla sanatçıların aldığı ücret arasında yaklaşık 20 milyon lirayı aşan fark olduğu belirtildi. Örneğin Sıla için belediyeye 6 milyon 200 bin liralık fatura kesildi. Sanatçıya ise 625 bin lira ödendi. Erdal Erzincan içinse 1 milyon 750 bin liralık fatura kesilmesine rağmen sanatçının hesabına 37 bin lira yatırıldı. Soruşturma dosyasına giren raporda Ahbap Derneği ile ilgili iddialar da yer aldı. Bilirkişi raporu ve dosyaya giren yazışmalarda söz konusu konser organizasyonlarının Haluk Levent'in kardeşi Berkan Tacir'in firması tarafından yürütüldüğü yazıldı. Masak raporlarında Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya ve Berkan Tacil arasında milyonlarca liralık işlem hareketlerinin olduğu tespit edildi. Dosyaya giren WhatsApp yazışmalarında ise Berkan Tacil'in Yeliz Kaya'ya Haluk Levent'in çeklerine imza atarak başını belaya sokabilirsin ve kişisel borçlarınız için Ahbap'ın içini boşalttınız şeklinde mesajlar gönderdiği iddia edildi.
2: Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Ankara'da gözaltına alınan şüphelilerden biri daha tutuklandı ve soruşturma da tutuklu sayısı da böylece 13'e yükseldi. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in telefonunun incelenmesinin ardından soruşturma genişletildi ve yeni gözaltılar geldi. İkinci dalga operasyonlarda salı günü 15, dün de 2 kişi gözaltına alındı ve toplam sayıda 17'ye yükseldi. Ankara'da gözaltına alınan iki şüpheli hakim karşısına çıktı. Mahkeme güvenlik korucusu Fatih Özmen'in kasten öldürmeye ve suç delillerinin gizlenmesini yok edilmesi suçlarından tutuklanmasına karar verdi. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 13'e yükselmiş oldu.

0: Ve dış gündeme bakalım. İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in güvenlik güçleri korumasında Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği baskına Ankara'dan tepki yağdı. Yapılan açıklamalarda provokatif eylemler lanetlenerek Mescid-i Aksa'nın statüsünün korunması çağrısı yapıldı.
1: İsrail Bakanı'nın beraberindeki aşırılık yanlısı grupla İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına Ankara'dan tepki yağdı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada baskını en güçlü biçimde kınıyoruz denildi.
2: İsrailli bir bakanın beraberindeki aşırılık yanlısı grupla İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınıyoruz.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
2: Katliamcı Netanyahu çetesinden bir bakanın provokatif bir grupla birlikte Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya düzenlediği alçakça baskını lanetliyorum. Bu hukuk tanımaz saldırganlık, İslam aleminin kutsal değerlerine yönelik kasıtlı bir tahriktir.
1: Bir tepki de AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'dan geldi.
2: Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirilen baskın, işgalin kutsal mekanlara sirayet eden yeni bir halkasıdır. Bir İsrail bakanının Mescid-i Aksa'ya baskın yapması, provokasyonun artık devlet politikasına dönüştüğünün itirafıdır.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de açıklamasında İsrail'i bakanı kınadı.
2: Netanyahu'nun başında olduğu soykırım şebekesinin üyelerinden birinin Mescid-i Aksa'ya dönük saygısızlığını lanetliyoruz. Mescid-i Aksa'nın hukukunun ve tarihsel statüsünün korunması tüm insanlığın sorumluluğudur.
3: Bu ifade çerçevesinde de istişareler...
1: İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan da tepki geldi.
2: İsrailli bakanın Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği provokatif baskını şiddetle kınıyorum. Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini hedef alan hiçbir girişim kabul edilemez.
4: İçeride güveni, refahı, huzuru dışarı...
0: ABD Başkanı Donald Trump, İran'da büyük çaplı saldırı operasyonu

0: operasyonlarını yeniden başlatmayı ciddi olarak düşündüğünü açıkladı. İsrail'in isterse 2 dakika içerisinde saldırıya katılacağını savundu. Trump, Hürmüz Boğazı'nda gemilere verilecek her türlü hasarın bedelinin İran'ın dondurulmuş varlıklarından tazmin edileceğini söyledi.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı büyük çaplı bir saldırıyı ciddi olarak düşünüyor. Ancak nihai kararını henüz vermedi. Hürmüz'deki gemi saldırılarının tazmini için ise İran'ın dondurulmuş varlıklarını işaret etti. Trump, Amerikan Axios haber platformuna mülakat verdi. Büyük bir saldırıyı düşünüyorum ifadelerini kullandı. Olası saldırının hiç olmadığı kadar büyük olacağını belirtti. Bir karar vermeye yakınım, her şey hazır dedi. ABD Başkanı, İran tarafının müzakere etmek istediğini de kaydetti. Ancak anlaşma yapmaya hazır olmadıklarını dile getirdi. Henüz yeterince acı çekmediler diye ekledi. Trump, İran'a olası saldırılara İsrail'in isterse 2 dakika içerisinde katılacağını savundu. Ancak kimseye ihtiyaç duymuyoruz dedi. İsrail'in İran'a olası saldırılara katılmasının sonuçları olacağını belirtti. İran'ın İsrail'e karşı misilleme yapabileceğine dikkati çekti. Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun gelecek hafta Washington'da olacağını ve yaşamını yitiren ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın cenazesine katılacağını aktardı. Netanyahu ile ilişkilerimiz çok iyi. Eğer buradaysa onunla görüşürüm ifadelerini kullandı. ABD Başkanı, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda yaptığı saldırılar içinde kritik bir mesaj yayımladı. Tahran yönetimini ABD'nin elinde tuttuğu İran'a ait dondurulmuş varlıkları ile tehdit etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, Hürmüz Boğazı'nda gemilere verilecek zararın İran parasıyla karşılanacağını belirtti. Zararların çok büyük olduğunu vurgulayan ABD Başkanı, kararı yapılması gereken ve hakkaniyetli bir adım olarak nitelendirdi. ABD Senatosu da Trump'ın İran'a yönelik savaş yetkileriyle ilgili tasarıyı onayladı. Trump'ın yetkilerini sınırlandırmayı amaçlayan karar tasarısı reddedildi. Ancak Senato'nun aksine Temsilciler Meclisi aynı tasarıyı onayladı. Tasarıya 4 cumhuriyetçi üye de destek verdi. Tasarı, ABD hükümetini savaşı sona erdirmeye zorlama yetkisine sahip değil. ABD'de başkanın imzası veya vetosuna sunulmayan kararların yasa gücü bulunmuyor.
0: ABD Başkanı Trump'ın saldırı tehdidinin ardından CENTCOM İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgasını başlattı. ABD ordusundan yapılan açıklamada yeni operasyonun ard arda yapılan 13. saldırı harekatı olduğu ifade edildi. Açıklamanın ardından Hürmüz çevresinde patlamalar yaşandı. İki ABD füzesi Keşf Adası'ndaki Mesen köyünü hedef aldı. Güney kentlerinden Ahvaz ve Bender Abbas'ta da çok sayıda patlama sesi duyuldu. İran ordusu da bölgedeki ABD üslerine hava saldırısı düzenledi. Kuveyt ordusu, İran'ın füze ve İHA saldırılarına karşı savunma sistemlerinin aktif hale getirildiğini açıkladı. ABD'de yargılanan Venezuela'nın eski devlet başkanı Nicolas Maduro ve eşi New York'ta hakim karşısına çıktı. Maduro ve eşinin yargılanma süreci Haziran 2027'de başlayacak.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde yargılanan Venezuela'nın eski devlet başkanı Maduro için takvim belirlendi. New York'taki federal mahkeme Maduro ve eşi Celia Flores'in yargılanmasının 1 Haziran 2027'de başlamasına karar verdi. Maduro ve eşi Celia Flores hakkında yürütülen ceza davasında yeni bir aşamaya geçildi. New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde Maduro ve Flores'in durum duruşması yapıldı. Yaklaşık 15 dakika süren duruşmada Maduro ve eşi haklarındaki suçlamaların tamamını reddetti. Mahkeme ise dava öncesi hukuki başvurular ve delil paylaşımına ilişkin takvimi belirledi. Yargılamanın Haziran 2027'de başlamasına karar verdi. Savunma tarafı ilk duruşma öncesi başvurularını 2 Eylül 2026 tarihine kadar mahkemeye sunacak. Bu başvurular arasında en dikkat çeken başlık, Maduro'nun devlet başkanı sıfatı nedeniyle Amerikan mahkemelerinde yargılanamayacağı yönündeki dokunulmazlık talebi. Bu başvurunun ardından Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı 2 Ekim 2026'ya kadar görüşünü mahkemeye sunacak.

0: Savunmanın buna cevabı ise 16 Ekim 2026 tarihinde verilecek. Tarafların ilk tur hukuki itirazlarının Kasım 2026'da yapılacak sözlü duruşmada ele alınması planlanıyor. Maduro çifti Ocak ayında Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela'da düzenlediği askeri operasyonun ardından gözaltına alınarak New York'a götürülmüştü.
1: Değerli izleyiciler, Habertürk Rusya-Ukrayna savaşını kayıt altına almaya devam ediyor. Savaşan Ukrayna 2 haber dizimizin ikinci dosya haberi. Küçülen topraklar için Sena Alkan Kiev'de Ukraynalıların nabzını tuttu. Ukraynalılara barış için topraklarınızdan taviz verir misiniz diye sordu. Mertcan Öztürk'ün görüntüleriyle Kievlilerin yanıtına bakalım.
2: Эти условия очень просты. Украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской народных республик.
3: Політичне керівництво Росії постійно марить Донбас. Вже 15 разів було це марення у них. Наче вони повністю захоплять Донбас.
4: 4,5 yıldır savaşın düğüm noktası. Ukrayna'nın doğusunda verimli topraklarıyla hafızalara kazınan Donbas bölgesi. 2014'ten bu yana en yoğun savaşın yaşandığı yerlerden biri. Rusya'nın da Ukrayna'nın da kırmızı çizgisi. Yüzlerce kilometrelik cephe hattında en sert çatışmalar burada yaşanıyor. Nüfusu Ukrayna ağırlıklı ancak konuşulan dilde ağırlık Rusça'da. Rusya, Rusça konuşan nüfusu koruyorum, Ukrayna ise Rusya dil bahanesiyle işgal ediyor diyor.
5: Çok açık artık. Rusya diyor ki Donbas bölgesini bütünüyle bana bırakacaksın. Ama de jure ama başka yöntemlerle. Ben Donbas bölgesini istiyorum. %15 kaldı. Burayı almadan bu savaşı bitirmeyeceğim. Bu duruştan vazgeçmiyoruz ya. Anladığımız o. Ve ama çok yavaş ilerliyor Donbas'ta. %24 iken geçen sene Rusya'nın kontrolünde olmayan bölge bu sene %15 ve çok fazla asker kaybediyor. Ukrayna'da diyor ki ben bunu sormalıyım, referanduma gitmeliyim ama ben topraklarımdan taviz vermeyeceğim diyor.
4: Ukrayna Anayasası'nın ikinci maddesi toprak bütünlüğü korunur. 73. maddesi toprakta değişikliğin ancak ülke çapında referandumla olabileceğini söylüyor. 157. madde ise toprakların ülke bütünlüğü ihlal edecek şekilde değiştirilemeyeceğini. İşte müzakere süreçleri tam da burada kilitleniyor.
5: 4,5 yıldır masada konuşulan bir şey var. Rusya'nın işgal ettiği topraklardan Ukrayna vazgeçecek mi? Acaba taraflar masada anlaşacak mı? Özellikle Donbas bölgesini Ukrayna bırakacak mı? Masada bunlar konuşuluyor ama hep Ukrayna tarafı bir şey atıp yapıyor. Benim bunu halkıma sormam lazım. Şimdi Kiev'deyiz, sokakta yürüyoruz, caddelerde yürüyoruz. Kiev'de Ukraynalılara soracağız. En temel soru, barış için topraklarınızdan taviz verir misiniz?
6: Would you accept giving off your lands?
7: Siz topraklarınızı vermeyi kabul eder misiniz? Sanırım herkesin sorması gereken soru bu. Pek çok müttefikten, Avrupalı ülkelerden bu konuda bazı telkinler duyuyorum. Ama size konuşması çok kolay. Çünkü bu sizin toprağınız değil, sizin bölgeniz değil, sizin eviniz değil.
8: Putin to end the war?
9: Savaşı bitirmek için Donbas'ı Putin'e verir miydim? Sanırım evet, orayı çok bilmiyorum. Eğer bu savaşı bitirecekse, buyurun rica ederim.
7: Hayır, Ukrayna kaybettiği tüm toprakları geri alma kabiliyetine sahip. Ve çok fazla Ukraynalı hayatını kaybetti. Bu yüzden öylece ülkenin bir kısmını vermek adil değil.
10: Topraklarımızı verir miyiz? 2014'te böyle bir şey yaptık. Kırım'ı verdik, barış görüşmesi yaptık. Gelinen noktada tam teşekküllü işgal başladı. Eğer durdurmazsak, olduğu yerde devam edecek.
4: Topraklarını vermeye karşı olan her Ukraynalı'nın gerekçesi aynı. Topraklarımızı verdik ve sonunda Rusya daha fazlasını istedi. Ukrayna ilk bağımsızlığını kazandığında 603.700 kilometrekare yüz ölçümüyle Fransa'dan biraz büyüktü. 2014'te Kırım'ın ilhakıyla durum değişti. Arnavutluk büyüklüğünde bir alan uluslararası toplum tarafından tanınmasa da fiilen Rusya kontrolüne geçti. 2014 ve 2021 arasında Donbas bölgesinde ayrılıkçı güçler kontrolü sağladı. Kırım'la beraber toprak kaybı 43 bin kilometre kareyle Avrupa'da Danimarka topraklarına eşdeğer bir seviyeye geldi. 2022'den bu yana Rusya, Ukrayna topraklarında 108 bin kilometre kareyi, yani ülkenin %18'ini fiilen kontrol altında tutuyor. Bu alan Bulgaristan büyüklüğünde.
5: What would be your message to Putin?
4: Putin'e mesajın ne olurdu?
11: Güzel bir soru. Sadece öl, özür dilerim.
6: We are on TV.
7: Televizyondayız şu anda, o mesajları söyleyemem. Ama hakikaten topraklarımdan defolup gitmesini çok istiyorum.
12: Putin'e iyi bir mesaj olacağını sanmıyorum. Savaşı durdur, topraklarımızdan çık, barış içinde yaşamamıza izin ver.
6: And you just leave us in peace.
1: ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in seyahat ve koruma planları basına sızdırıldı. Planları sızdıran kişi ise Vance'in koruma ajanı çıktı. Sızıntıyla birlikte Vance ailesinin askeri helikopterleri kişisel işleri için kullandığı iddiaları da gündeme geldi. Sızıntı, gizli servis, FBI ve Beyaz Saray'ı öfkelendirdi.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in seyahat detayları basına sızdırıldı. Beyaz Saray'ın aradığı köstebek Vance'in yakın koruma ekibinden çıktı. Vance'in koruma ekibinde görevli bir gizli servis ajanı, Vance'in özel seyahat planlarını ve operasyonel detayları basına sızdırdığı şüphesiyle açığa alındı. Amerikan CNN kanalı, Vance'e ilişkin detayların basına yansımasının gizli servis, FBI ve Beyaz Saray yetkililerini öfkelendirdiğini aktardı. MS Now'da yer alan haberde Vance'in ilkokulu çağındaki oğlunu golf dersine askeri helikopterle götürme planı da yer aldı. Marin II Çağrı Kod adlı askeri helikopterin başkan yardımcısının oğluna tahsis edilmesi koruma ekibinde rahatsızlık yarattı. Helikopterin bir saatlik uçuş maliyetinin 16 bin ila 24 bin 600 dolar olduğu belirtiliyor. Eski ve mevcut gizli servis yetkilileri, önceki başkan yardımcılarının çocuklarının şahsi programları için bu denli pahalı devlet imkanlarını talep etmediğini belirtti. Uygulamayı skandal olarak değerlendirdi. Önceki başkan yardımcıları Mike Pence ve Kamala Harris'in böyle bir talepte bulunmadığı hatırlatıldı.
1: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı Roketsan'ın Ankara'daki yerleşkesinde yapıldı. Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin'in hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama yapıldı. İdari ve adli tahkikatın büyük bir hassasiyetle sürdürüldüğü vurgulandı. Eurofighter eğitim uçuşlarının Ağustos'ta başlayacağı da duyuruldu.
0: Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin'in Yalova 18. Ana Üst Komutanlığı'ndaki eğitimde rahatsızlanarak hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından idari ve adli tahkikatın başladığı hatırlatıldı. Olay tüm yönleriyle titizlikle inceleniyor denildi.
9: Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin'in vefatıyla ilgili derhal başlatılan idari ve adli tahkikat büyük bir hassasiyetle sürdürülmektedir. Olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmekte olup, kesin ölüm nedenini belirleyecek adli tıp sonuç raporu beklenmektedir. Adli süreç ve idari tahkikattan elde edilen bulgular kamuoyuyla paylaşılacaktır.
0: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı Roketsan'ın Ankara Lalahan'daki yerleşkesinde yapıldı. Eurofighter tedarik sürecine ilişkin de mesajlar verildi. Eğitimlerin başlayacağı tarih açıklandı.
9: Eurofighter tedariki kapsamında 2026 yılı Ağustos ayı içerisinde uçucu personelin Birleşik Krallığa gönderilerek kısa zamanda uçuş eğitimlerine başlanması planlanmaktadır. İmzalanan sözleşme kapsamında yıllara sari olarak Birleşik Krallığa uçucu ve bakım personeli gönderilmeye devam edilecektir.
1: Helikopter kazasında hayatını kaybeden pilot son yolculuğuna uğurlandı. Emekli albay Yasa Özden Bakkal için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi.
0: Dualar edildi. Askeri tören düzenlendi. Emekli pilot Albay Yasa Özden Bakkal son yolculuğuna uğurlandı. Ankara'nın Sincan ilçesinde eğitim uçuşu sırasında

0: Aslında meydana gelen kazada hayatını kaybeden Yasa Özden Bakkal için tören Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde yapıldı. Törene Bakkal'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız ve çok sayıda askeri personel katıldı. Bakkal'ın naaşı kortej eşliğinde taşındı. Askerler Türk bayrağına sarılı naaşın başında nöbet tuttu. Cenaze namazının ardından naaş top arabasına konuldu. Bakkal'ın cenazesi törenin ardından Karşıyaka mezarlığında toprağa verildi. Kazaya ilişkin Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma devam ediyor. Olayla ilgili bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Kazanın nedeni incelemelerin ardından netleşecek.
1: İki kentte meydana gelen trafik kazaları can aldı. Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobilde 3, Bolu'da uçuruma düşen cipteki 2 kişi hayatını kaybetti. Şanlıurfa'daki kaza Siverek Diyarbakır Karayolu üzerinde meydana geldi. Bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Araç içerisinde sıkışanlar itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Sağlık ekipleri Kesik ailesinin 3 ferdinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ailenin bir diğer üyesi de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Bolu'daki kazada ise Çay Gökpınar Köyü yolunda yaşandı. Ormanlık alanda ava giden çiftin aracı 15 metrelik uçurumdan düştü. 20 yaşındaki Emre Yaman ve Ceyda Öztürk'ün hayatını kaybettiği tespit edilirken ölen gencin ağabeyi Enes Yaman ise kazadan yaralı olarak kurtuldu. İstanbul Kağıthane'de çocuk parkında anneler arasındaki tartışma babaların da katılmasıyla kavgaya döndü. İki kişi birbirine tekme sokat saldırdı.
0: Parktaki tartışma büyüdü. Önce anneler sonra babalar birbirine girdi. Tekmeler, yumruklar havada uçuştu. İstanbul Kağıthane'de 13 yaşındaki kız çocuğuyla bir kadın arasında tartışma çıktı. İddiaya göre tartışma sırasında kadın çocuğa tokat attı. Durumu gören anne kızıma sen mi vurdun diyerek kadının yanına gitti. Tartışma kısa sürede gerilimi tırmandırdı. Tartışmaya kadınların eşleri de dahil olunca ortalık karıştı. İki kişi tekme ve tokatlarla birbirine saldırdı. Kadınlar kavgayı ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Çocuklar da olan biteni korkuyla izledi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.
1: Uşak'ta iki esnaf grubu arasındaki silahlı kavgada kan aktı. Biri ağır, 13 kişi yaralandı. Sivalı ilçesinde sanayi sitesinde esnaflar arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce esnaflardan biri pompalı tüfekli çevreye ateş açtı. Olayla bağlantısı bulunmayan vatandaşların da aralarında olduğu 13 kişi yaralandı. Esnafın ihbarıyla çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere taşındı. Tornacılık yapan bir kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Şüpheli şahıs gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. İstanbul'da aralarından birini hakim olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan suç örgütü çökertildi. Sahte hakim dahil 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması doğrultusunda yapıldı. Şüphelilerin örgüt hiyerarşisi içinde hareket ettiği, örgüt liderini de hakim olarak tanıttığı belirlendi. Adli sorunu olan kişilerin dolandırdığının tespiti üzerine başlatılan operasyonda aralarında 3 avukatın da bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı. Avukat olan bir şüphelinin ise dolandırıcılık suçundan tutuklu olduğu belirtildi. Operasyonda 1 milyon euro değerinde senet, borç ve kefalet protokolü, 285 gram külçe altın, 6.900 euro, 890 euro, 8.000 80 ABD doları, 4 adet cep telefonuyla 1 adet USB bellek ele geçirildi. Dünya Kupası final maçı öncesi düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 12'si tutuklandı. Bir şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı pazar günü oynanan maç öncesinde 19 dış finans evine operasyon düzenledi. Yasa dışı bahis sitelerine entegre panel sistemlerinin bulunduğu tespit edilen evlerde 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık 13 şüphelinin tutuklanmasını istedi, 3 şüpheliye de adli kontrol talep edildi. Şüpheliler hakimliğe sevk edildi. Hakimlik tutuklamaya sevk edilen 13 şüpheliden 12'sinin tutuklanmasına hükmetti. Bir şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verildi. 3 şüphelinin işlemleri ise sürüyor. Anayasa Mahkemesi, Madımak Oteli'nde hayatını kaybedenlerin yakınları tarafından yapılan başvuruyu karara bağladı. Yaşam hakkının ihlal edildiğine dikkat çekilerek vefat edenlerin yakınlarına manevi tazminat ödenmesine hükmedildi.
0: Oy birliğiyle karar verildi. Manevi tazminata hükmedildi. 2 Temmuz 1993'te Sivas Madımak Oteli'nde 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan katliamın üzerinden 33 sene geçti. Kayıplar hiç unutulmadı. Yangınla ilgili yargı sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Hayatını kaybedenlerin yakınlarının 2014'teki başvurusu karara bağlandı. O başvuruda yargı sürecinin etkili biçimde yürütülmediği, bu yüzden yaşam hakkının ihlal edildiği ifade edildi. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu başvuruyu görüştü. Yüksek Mahkeme oy birliğiyle yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine karar verdi. Kararla birlikte başvuruculara manevi tazminat ödenecek. Kararın gerekçesi ise daha sonra yazılacak.
1: Bir dönemin karanlık yüzü olan Diyarbakır Cezaevi, Anı Müzesi ve Kültür Merkezi olacak. Bu kapsamda devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nur Ersoy, cezaevinin 24 saat yaşayan çok amaçlı bir kültür merkezi olarak hizmet vereceğini söyledi.
2: Diyarbakır Cezaevi yeniden şekilleniyor. Müze ve kültür alanı olarak hayata kazandırılıyor.
0: Hem darbe dönemlerinin ülkeye ve millete verdiği zararlar anlatılacak, hem de anı müzesi olacak. Diyarbakır Cezaevi'nin dönüşümünde son aşamaya gelindi. Diyarbakır Cezaevi'nin yapımına 1972 yılında başlandı. Kısa süre sonra Türkiye, 12 Eylül 1980 darbesini yaşadı. Darbe sonrası cezaevi askeri yönetime devredildi. 1980 sonrası cezaevinin hafızalara kazınan karanlık yılları başladı. 2021 yılı Diyarbakır Cezaevi için yeni dönemin başlangıcı oldu.
3: Başlangıç noktası Temmuz 2021. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır ziyareti sırasında buranın bir hafıza müzesine dönüştürme kararının açıklamasıyla başlıyor.
0: Açıklama sonrası ilk adımlar atıldı. 4 yıldır devam eden çalışmalarda artık sona gelindi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy çalışmaları yerinde inceledi.
3: Aslında son aşamaya geldik. Şu anda elektrik ve mekanik düzenlemelerin son şekli veriliyor.
0: 2027'de tamamlanacak projeyle cezaevi çok amaçlı kültür merkezi olacak.
3: İlk 3 blok hafıza müzesi ve çok amaçlı sergi salonu olarak kullanılacak. Diğer 2 bloktaki kalan kısımlardaki de kütüphane yapılıyor. Yani proje tamamlandığı zaman 24 saat yaşayan çok amaçlı bir kültürel merkez halinde başta Diyarbakırlarımız olmak üzere vatandaşlarımızın kullanımına açılmış olacak.
0: Müzede sergi ve tiyatroyla konferans salonları da olacak.
4: Güzel bir şekilde yapılmış. İnşallah bundan sonra hem Diyarbakır halkımızın hizmetine sunulacak, hem de yaşanan bu acıları, darbe döneminin olumsuzluklarını ders çıkararak bundan sonra demokrasinin kıymetini bilerek birlikte daha güzel yarınları inşa edeceğiz.
1: İstanbul'da konut fiyatları malum. Araba, taksi plakası, hatta mezar yeri satın almak bile bütçe istiyor. Peki bir semt pazarından tahta tezgah satın almanın ya da kiralamanın ev fiyatını geçtiğini söylesek? Öyle ki ev yerine pazardan 4 metrekare yer ve tezgah alırım diyen bile var. Bu durum pazarlarda kiracı olanları, ya yeni tezgah almak isteyenleri bakın nasıl etkiledi. Öznur Kars'ta Çetin'in haberi gelsin.
5: Şu sarı çizgiden sarı çizgiye kadar bir tahtaya 150 bin, iki tahta 300 de iki tahta 10 milyon yani. Mal sahibinin istediği para, devir ayrı.
6: Mesela arkadaşım şurayı aldı, 708 bin lira para verdi 5 tahtaya.
7: Boş tezgah var mı diye soruyorlar, kiracıyız.
8: Ne kadar ödüyorsunuz tahtalara?
7: 160 bin, çok yüksek.
8: Devir ücretlerini sorsam?
7: 20'nin üstüne duydum yani.
8: 20 milyon.
7: Çık diyor, müşteri hazır diyor.
9: Semt pazarından tahta tezgah kiralamanın da satın almanın da fiyatı katlandı. Girişim yapmak isteyenlerin, emekliye ayrılanların, öğrencilerin pazarcılığa ilgi göstermesi, İstanbul'da pazar tezgahı fiyatlarını mezar yeri, taksi plakası ya da ev fiyatlarıyla yarıştırır hale getirdi.
10: İyi tezgah taksi fiyatının yarısı diyebiliriz.
9: Habertürk ekibi pazar pazar gezdi. Burası Bakırköy Osmaniye'deki sosyete pazarının kurulduğu alan.
8: Pazarın açılmasına birkaç gün var. Eğer bu pazardan 1,5 metrelik bu tahta tezgahı kiralamak isterseniz günlük kirası 12 ile 15 bin lira arasında. Yine eğer bu tahtadan 3 tane alıp pazardaki o yeri devralmak isterseniz de fiyatlar minimum 10 milyon liradan başlıyor.
11: İşi bırakan satıyor genelde. Benim yerim şurası, köşedir, değerli bir yerdir ve bir tane var bundan. O yüzden orası çok değerli.
8: Karlı bir iş mi? Girişim yapılır mı?
11: Yani yer kendinizse karlı bir iş.
8: Pazarda kaç tahta tezgahınız var?
12: Şu anda 5 var.
8: 5 tanesini ayda ne kadar kira ediyorsun?
12: 100 bin.
8: Devralmak isteseniz size kaça satar?
12: 10 milyon ve 15 milyonlardan bahsediliyor.
8: Yani. Ev parası.
12: Ev parası.
9: Zamanında pazardan yer alanlar satış yapmak istediğinde genellikle yine pazarcıya ya da tanıdığına satmak istiyor.
12: Çünkü aralarında yarın o yeri tekrar alma ihtimalleri doğuyor.
8: Kaçırmak istemiyor.
12: Aynen öyle.
9: İlan sitelerinde de sahibinden satılık ya da kiralık tezgah ilanları var.
8: Örneğin İstanbul Beylikdüzü'nde ilana çıkarılan bu pazar tezgahı için istenen devir ücreti tam 13 milyon 600 bin lira. Yani bir ev ya da araba parası kadar.
6: Onları internete koyuyor, atıyorum 1 milyon para diyor veya 500 bin lira diyor. Daha düşüktü, iş bulamadığı zaman artık alternatif arıyor. Alternatif böyle yeri varsa, biraz da birikmiş parası varsa babasından, annesinden, kalbarsa parası, o zaman girişiyor mesela bu işe. Kendi işi olmuş oluyor.
13: Taksi plakasına pazar yeri satan insanlar var.
8: Tahta yani.
6: Bir arabası olsa sattığı zaman pazar yeri alır yani.
9: Pazar tezgahının fiyatını konutta olduğu gibi pazarın semti, hatta tezgahın pazarın içindeki yeri de belirliyor.
8: Örneğin balık ya da sebze tezgahları devir ücretleri arasında fiyatı en pahalı olan tezgahların başında geliyor.
6: Para eden sebze tezgahları.
14: Çok yorucu bir iş ama yani tutturursan karlı.
9: İşte bu düşünceyle oluşan talep 1 metrekarelik tezgahın değerini tahtadan da olsa altına çevirdi.
15: 4 pazarım var.
14: Bir tahta mesela atıyorum bir kişiden alıyorsa 100 milyar 150 milyar. 1 metresi 100 milyar gibi düşün.
9: Pazarda yer sahibi olanların istediği bu rakamlar yüzünden pazarda kiracı olanlar ya da yer satın almak isteyenler CİMER'e şikayet yağdırmaya başladı.
11: Önüne gelen şikayet ediyor. Yüksek diye şikayetler var.
9: Durumdan en çok da pazarda küçük tezgahı olan kadınlar dertli.
8: Zammı ne kadar yapıyor mal sahibi?
5: Kafasına göre yapıyor. Tefe tüfe yok yani, serbest piyasa.
1: Ekonomiyle devam edelim. Merkez Bankası yılın 5. faiz kararını açıkladı. Faiz %37'de sabit tutuldu. Açıklamada Temmuz enflasyonuna dikkat çekildi. Öncü veriler ana eğilimin Temmuz ayında geçici olarak yükseleceğini ima etmektedir denildi.
0: Merkez Bankası yılın 5. faiz kararını açıkladı. Politika faizi üst üste 4. kez %37'de sabit bırakıldı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada enflasyonun Haziran'da bir miktar gerilediği belirtildi. Temmuz enflasyonuna dikkat çekildi.
16: Enflasyonun ana eğilimi Haziran ayında sınırlı bir miktar gerilemiştir. Öncü veriler ana eğilimin Temmuz ayında geçici olarak yükseleceğini ima etmektedir. Jeopolitik gelişmeler eşliğinde artan belirsizlikler neticesinde enerji fiyatları yeniden yükselme eğilimine girmiştir. Yakın döneme ilişkin veriler iç talepteki zayıf seyrin belirginleştiğine işaret etmektedir. Jeopolitik gelişmelerin maliyet

0: kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir.
1: Bir kez daha sıkı para politikası duruşu vurgusu yapıldı.
2: Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul, politika faizine ilişkin atılacak adımları, enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir.
3: İkinci el araç piyasasının en yaygın ve en komplike hilesi bu. Kilometre dolandırıcılığı. Aracın kilometresini düşük gösterip alıcıyı mağdur eden dolandırıcılar düzenlenen operasyonlarla yakalanıyor. Peki ekspertizde dahi fark edilemeyen kilometre oyununu anlamanın bir yolu var mı? Bakalım.
4: Ordu'dan müşterim araba aldı. Araba 150 binde, biz burada baktık araba 287 binde. Yani ben anlayamam. Bir binici olarak kesinlikle anlayamam.
1: Sürücünün anlaması zor. Usta olmayan ekspertiz çalışanları da fark edemiyor. Dolandırıcılar aracın kilometresini bilgisayardan düşürüp öyle satıyor.
4: Satıcı bu araçta hem ABS beyninden, hem motor beyninden, hem şanzıman beyninden bunu sıfırladıysa anlayamaz.
1: Bu öyle yaygın bir yöntem ki birbirlerini tanıyan kilometre dolandırıcıları ülke genelinde örgütlü olarak çalışıyordu. Polis, o suç örgütlerine yönelik 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. 21 şüpheli gözaltına alındı. Nitelikli dolandırıcılık kapsamına alınan kilometre oyununun cezası 3 yıldan 10 yıla kadar hapis.
5: Büyük mağduriyet fark etmek de çok mümkün değil. Ortalama bir eksperin anlayamayacağı şekilde bile yapılabiliyor bazen arabalar.
1: Peki düşürülen kilometre nasıl anlaşılır? Ekspertizin ilk yöntemi aracın beynine bakmak.
4: Şimdi burada bu arabanın şasi numarasını burada çıkarttık. Kilometreyi de burada çıkarttık. 239.680.
6: Bir aracın motor beyninde, şanzıman beyninde ve ABS beyninde aslında kilometresi kaydediliyor. Tüm bunlar değiştirilse dahi bir usta aracın hem motor kısmından hem de alt aksamından kaç kilometre kullanıldığını tahmin edebiliyor.
4: 15 bin kilometrede olan bir araçta şunları göremezsiniz bak. Burası bu kadar karartılı olmaz. Şasesi, podyesi bu şekilde olmaz.
6: Burada aşınmış burçlarımız var. Hep deforme olmuş. Çatlamış. Özellikle çatlamış. Bunlar çatladığı için zaten bu arabanın 20-30 bin olması imkansız.
4: Yedek su bidonu. Bakın sararmış artık. Belli yani bu yorulmuş bir parça.
1: Yani usta bir ekspertiz araç alırken en önemli kriter.
4: 20 bin kilometre üstünü kesinlikle anlar. Eğer otomobilci ise, bu işte uzmazsa anlar.
6: Çok fazla kilometre düşürdülerse çok rahat anlaşılabiliyor.
4: Çok iyi bir araştırma yapıp öyle alsınlar. Yani her şey ben parayı verdim, arabayı aldım değil. Dönümü seçtik.
3: Üniversite öğrencilerini iş hayatına hazırlayacak yeni bir model hayata geçirildi. Ön lisans öğrencileri en az bir dönem işletmelerde uygulamalı eğitim alacak. İş hayatına daha hızlı uyum sağlanacak.
7: Yalnızca diploma sahibi olmak çalışma hayatında başarı için yeterli değildir. İş dünyası alan bilgisinin yanında deneyim, takım çalışması, problem çözme, etkili iletişim, yabancı dil, dijital yetkinlik ve iş disiplinine sahip mezunlar beklemektedir.
1: Öğrencilerin teorik bilgileri uygulamaya dönüşecek. Sektörde ihtiyaç duyulan yetkinlikler kazanılacak. Yeni düzenlemeyle öğrenciler mezun olmadan iş hayatıyla tanışacak. Yükseköğretim Kurulu 2026-2027 eğitim öğretim yılı için işletmeli mesleki eğitim modelini hayata geçirdi. Model kapsamında öğrenciler en az bir yarı yıl işletmelerde uygulamalı eğitim alacak.
7: Bu modeli Gaziantep, Konya, İstanbul ve Ankara olmak üzere 7 pilot ilde 185 program ve yaklaşık 120 bin öğrenciyi kapsayacak bir biçimde hayata geçirmeye başladı.
1: Model ağız ve diş sağlığı, aşçılık, elektrik, ilk ve acil yardım ve siber güvenlik gibi ön lisans programlarında uygulanacak.
3: İstanbul'da Arnavutköy Belediyesi, Türkiye'nin ilk yerli ve milli deniz dalga enerjisi elektrik üretim alanını hayata geçirdi. Karaburun'da kurulan projeyle Karadeniz'in hırçın dalgaları enerjiye dönüşüyor.
8: Bugün Arnavutköy Belediyesi olarak Karaburun'da Türkiye'nin ilk yerli

0: ve Milli Deniz Dalga Enerjisi'nin üretim tesisi alanındayız.
1: Denizdeki dalgalardan enerji üretiliyor. Yenilenebilir kaynaklardan üretilen bu enerji birçok tesisi aydınlatacak. Arnavutköy Belediyesi, çevre dostu ve yenilenebilir enerji yatırımlarına öncülük edecek önemli bir projeyi hayata geçirdi. Deniz dalgasından elektrik enerjisi üretecek alan Karaburun Limanı'nda açıldı. Projeyle Karadeniz'in dalga potansiyeli elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Yapılan Ar-Ge çalışmalarıyla 60 kW kurulu güce ulaştırılan tesisin yıllık 184 bin kWh elektrik üretmesi hedefleniyor. Üretilecek enerjiyle Karaburun sosyal tesisleri, zabıta hizmet binası, belediye hizmet noktası, Arnavutköy kahvecisi ve sahil aydınlatmalarının enerji ihtiyacının yenilenebilir kaynaklardan karşılanması planlanıyor.
0: Karaburun'u yenilenebilir enerji teknolojilerinin geliştirildiği, test edildiği ve uygulandığı örnek bir enerji adası haline getirmek hedefimiz bu.
1: Yeşil Mavi Arnavutköy vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen projenin çevreci ve yerli teknoloji odaklı yeni yatırımlara örnek olması bekleniyor.
2: Adrenalin severler bu defa rotayı Artvin'e çevirdi. Deriner Barajı'na kurulan platformdan atlayanlar büyük heyecan yaşadı.
1: Adrenalin tutkunları bu defa barajda buluştu. Metrelerce yükseklikte yer çekimine meydan okudu. Go! Artvin'deki Deriner Barajı bu defa elektrik değil, adrenalin üretiyor.
3: Hazırım! 3, 2, 1, atla!
1: ...249 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek ikinci barajı olan yapıya adrenalin tutkunları için platform kuruldu. Atlayış yapmak isteyenler gerekli önlemlerin ardından kendini boşluğa bıraktı.
4: Koş.
5: Buradaki deneyim inanılmaz farklı ve muhteşemdi. Anlatılması zor bir duygu gerçekten.
1: Etkinliğe yabancı turistler de yoğun ilgi gösterdi.
6: Beyaçat, ready, set, go.
7: Mişka, молодец.
8: Kolombiya'dan gelen var, İrlanda'dan gelen var, Beyaz Rusya'dan, Moskova'dan, Rusya'dan, Gürcistan'dan sayamayacağım, Brezilya'dan aklıma gelenler bunlar. Birçok ülkeden baraj atlayışını duyup bu deneyim yaşamak için buraya gelen insanlar oldu.
2: Spordaki gelişmelerle devam edelim. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Mitülen'le karşılaştı. Karakartallar maçı 1-0 kazanırken galibiyeti getiren golü Orkun Kökçü attı.
9: Orkun Kökçü gollerine kaldığı yerden devam ediyor. Yeni sezonun ilk resmi maçında Mitülen filelerini havalandırmayı başaran milli futbolcu yeni sezona golle başladı. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında konuk ettiği Danimarka temsilcisi Midtjylland'i 1-0 mağlup etti. Siyah beyazlıların golü 26. dakikada Orkun Kökçü'den geldi. Geçen sezon özellikle Süper Lig'in ikinci yarısında etkili bir performans ortaya koyan ve attığı gollerle takımına önemli puanlar kazandıran Orkun yeni sezona da gollü bir başlangıç yaptı. 2025-2026 sezonunu tüm kulvarlarda toplam 41 maçta 10 gol 10 asistle tamamlayan Orkun, son gol sevincini 9 Mayıs tarihinde Tüpraş Stadyumunda Trabzonspor'a karşı yaşamıştı.
2: Milli sporcu Şahika Ercümen, Antalya'da düzenlenen serbest dalış, deniz, açık su büyükler ve masterlar bireysel Türkiye şampiyonası ve milli takım seçmelerinde birinci oldu.
1: Denizin metrelerce dibine daldı. 68 metreyle Türkiye şampiyonu oldu.
10: Türkiye şampiyonasının ilk gününü şampiyonlukla kapatıyoruz.
1: Serbest dalış, deniz, açık su büyükler ve masterlar bireysel Türkiye şampiyonası ve milli takım seçmeleri Antalya'nın Kaş ilçesinde başladı. Türkiye'nin en başarılı serbest dalış sporcularını bir araya getiren organizasyona 22 lisanslı sporcu katıldı. Pazar gününe kadar sürecek şampiyonada sporcular derece yapabilmek için kıyasıya yarışıyor. Yarışmaya katılan Şahika Ercümen, sabit ağırlık kategorisinde 68 metrelik dalışıyla ilk sırayı aldı. Ercümen'in 2 dakika 35 saniye süren performansı şampiyonluğu getirdi.
4: Şahika Ercümen. Sarı kart.
11: Bravo bebeğim. Süpersin.
10: En büyük hedefim bu sene dünya şampiyonasında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek.
1: Şampiyonaya katılan sporcular serbest dalışın farklı disiplinlerinde mücadele ederek hem Türkiye şampiyonluğu hem de milli takım kadrosunda yer alabilmek için yarışacak.
2: Değerli izleyiciler, Türkiye aslında sporun birçok branşında adını tarihe yazdırmayı sürdürüyor. Sadece bireysel sporlarda değil, takım oyunlarında da bu böyle ki filenin sultanları yüzümüzü güldürmeye devam ediyor. Milletler Ligi çeyrek final maçında Kanada'yı 3-1 ile deviren milliler yarı finale yükseldi ve Çin'in rakibi oldu. Sultanlarımızı bizler de tebrik ediyoruz ve veda ediyoruz sizi bu haberle baş başa bırakırken. Bizden sonra gün başlıyor da Murat Güloğlu sizlerle olacak. Yayında yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle efendim. Hoşçakalın.
12: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Karşılıklı sayılarla başlayan ilk set büyük heyecana sahne oldu. Milliler savunmada Gizem Örge, hücumda ise Jack Kısal ve Hande Baladın'la etkili olsa da İlk çeyreği Kanada 25-22 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette Vargas'ın etkili oyunuyla iyi başlayan Türkiye, ilk bölümde 8-4 üstünlük kurdu. Kanada'nın savunmadaki hatalarını iyi değerlendiren ve orta hücumlarda etkili olan milli takım, seti 25-21 kazandı ve durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü sette Türkiye'nin arka alandaki hatalarını iyi değerlendiren Kanada, blok sayılarıyla 5 sayılık fark yakaladı. Savunmada Hande Baladın ve Zehra Güneş'in etkili performansıyla üstünlüğü yakalayan milli takım, 3. seti 25-21 kazanarak maçta 2-1 öne geçti. 4. sette de performansını koruyan Türkiye, seti 25-17, maçı ise 3-1 kazanarak yarı finale yükseldi. Milli takımın yarı finaldeki rakibi ise ev sahibi Çin oldu. Çin, Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı. Türkiye-Çin yarı final karşılaşması 25 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Bursa 32 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 33 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon güneşli 26 derece. İç Anadolu'da gökyüzü açık ve güneşli, Ankara 31, Kayseri 28 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 24, Van 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 39 derece.

Günaydın, hoş geldiniz. Habertürk'te gün başlıyor odasında saatimiz 7'yi gösteriyor efendim ve ona kadar gelişmelerle karşınızda olacağız. Bendeniz Murat Güloğlu, X Murat Güloğlu, Instagram ve en sosyalde Murat Güloğlu TV. Haftanın birçoklarımıza göre son iş günündeyiz. Bakalım yeni güne hangi haberlerle merhaba diyoruz. Detaylara bakacağız ama memleketin gazeteleri acaba neler yazıyor, çiziyor? İşte bunlarla başlayalım. İlk gazetemiz her sabah olduğu gibi Hürriyet ve mafya gibi dövdürdü manşeti var ama isterseniz hemen logonun üstündeki haberle, o sevindirici haberle başlayalım. Finale kaldı bir adım. Milletler Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol takımımız Kanada'yı geriden gelerek 3-1'le devirdi ve yarı finale kaldı deniliyor filenin sultanları. Muhteşem bir performans gösteren kızlarımız yarı finalde Çin'le oynayacak. O maçı da alırsak finaldeyiz. Milletler Ligi'nde kazanılan puanlar ülkelerin dünya sıralamasında en önemli kriter oluyor. Takımlar bu sıralamaya göre Olimpiyat ve Dünya Şampiyonası finallerine katılıyor. Türkiye halihazırda dünya sıralamasında 4. sırada ve çeyrek finalde Kanada engelini aştı. Şampiyonluğa daha da yaklaştı gururumuz ve dolayısıyla efendim destekliyoruz bütün kalbimizle. Finale kaldı bir adım. Hadi inşallah diyelim efendim. Çin'i devireceğiz elbette. Bu arada futbolla ilgili bir haber var. UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş rakibini 1-0 devirdi. Orkun Kökçü golü attı. Bu da güzel bir haber. Evet, gelelim Gülistan Doku davası. Manşette bugün Hürriyet'te. Mafya gibi dövdürdü deniyor. Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in cep telefonundan şok yazışmalar çıktı. Karanlık bir ağ kuran vali Sonel'in kendisini eleştiren kişilere karşı mafyatik yöntemlere başvurduğu, evinden aldırtıp dövdürdüğü anlaşıldı deniliyor. Yazışmalara göre vali Sonel başkası adına açılmış WhatsApp hesabından "İvedi lazım bu pislik kimse kardeş, gereğini yapsanız kardeş" gibi ifadelerle ihraç edilen tutuklu polis Gökhan Ertok'a talimatlar veriyordu. Vali sosyal medyada kendisini eleştiren kişilerin bulunmasını istiyordu ve elbette ki kimilerinin evine de dinleme cihazı yerleştiriliyordu. Efendim Ertok'un bir sosyal medya kullanıcısını şafak operasyonuyla evinden aldığı, dövdükten sonra kanlı fotoğrafını çekip Sonel'e gönderdiği de anlaşıldı. Kamu gücünü araç kılan karanlık bir ilişki ağı kurduğu tespit edildi ki tam bir mafya. Devletin valisiydi efendim maalesef. Bunu da gördük, bunları da duyuyoruz. İşte tek tek ayıklanması gerekiyor böylesi insanların efendim. Anne karnında omurga ameliyatı nedir ne değildir bakalım. Hacettepe Üniversitesi'nde Türkiye'de ilk kez o 26 haftalık bir bebeğin omurgası anne karnında yapılan operasyonla onarıldı deniliyor. Hacettepe Üniversitesi'nde yaklaşık 30 kişilik bir ekip gerçekleştirdi. Bu operasyonu 6,5 saat sürdü. Fotoğraf karesinde de yerini alıyor ki dün Türkiye'de ilk kez yapılmış bir operasyondan söz ediyoruz. Ellerine sağlık operasyon ekibinin. Ve ünlü yönetmene uyuşturucu baskını Ezel Akay efendim. Ünlü yönetmen Ezel Akay ile kardeşi Eren Kazım Akay Bursa İnegöl'deki evlerinde kenevir yetiştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonda özel düzenekle yetiştirilen kenevir bitkileriyle çok sayıda kubar esrar ele geçirildi deniliyor. Fotoğraf karesinde de yerini almış maalesef. Madımak'ta tazminat kararı Anayasa Mahkemesi, Madımak Oteli'nde katledilenlerin yakınlarının yargı sürecinin etkili işletilmediği gerekçesiyle yaptıkları başvuruyla ilgili önemli bir karar verdi deniliyor ki yaşam hakkı ihlal edildi ifadeleri oldukça mühim. Detayları birazdan aktaracağız bültenimizde ve Merkez Bankası biliyorsunuz faizi sabit tuttu diyelim. Ve siyasetle ilgili haberde evet bir küçük kutucuk olarak aktarılmış yeni partide teknik mesai, Özgür Özel'in kuracağı yeni partiyle ilgili teknik çalışmalar sürüyor. Partinin kuruluşunun bugüne yetişmezse hafta başına kalabileceği de öğrenilmiş durumda. Ve bir taraftan da Devlet Bahçeli'den bir çıkış geldi. Özgür Özel'in kuracağı bu yeni partiye Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı

2026 yılı için aldığı 1.8 milyar lira hazine yardımından milletvekili sayısı oranında pay aktarılmasını önerdi deniliyor. Tabii bir adım atabilir şeklinde de açıklama geldi Murat Emir, yani kurulacak yeni partinin kurmayları tarafından. Evet, Hürriyet gazetesi bunları yazarken Cumhuriyet Halk Partisi daha ayrıntılı bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nden detayları veriyor. Üyeler, milletvekilleri, parti örgütü ve sembol isimler üyelikten istifa ediyor diyor Cumhuriyet. CHP'de büyük kopuş başladı. Seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel'in salı günkü grup toplantısında yaptığı veda konuşmasında yeni partimizi kuruyoruz açıklamasının ardından üyeler, il yönetimi ve belediye meclislerinde istifalar peş peşe geldi. Başta Kemal Anadol ve Yılmaz Büyük Erşen gibi sembol isimler istifa zincirinde yerini aldı. Milletvekillerinin Özelsiz yaptığı grup toplantısında mecburi kararlar oy birliğiyle alındığı deniliyor. Öte yandan yasa oyunlarıyla CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu CHP'den istifa ettim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP her zaman ruhumda ve kalbimde yaşıyor, yaşamaya da devam edecek diyor Yılmaz Büyükerşen. CHP'nin sembolik ismi, sembol ismi Kemal Anadolu'sa mecbur kaldık. Şekil olarak ayrılıyoruz ama ideolojik anlayış olarak ayrılmıyoruz. Bir karikatürde dikkat çekiyor. CHP, H yani halkı oluşturan H'nin CHP bölümünden, o yazılardan ayrıldığını görmekteyiz efendim bu karikatürde. Ve 15 vekile geçmeyin baskısı kurmaylar. İşleriyle, çocuklarıyla, yaşamlarıyla baskı altında tutuluyor şeklinde bir ifade var. Yeni partiye katılımın sınırlı kalması için bazı milletvekillerine baskı yapıldığı ifade edilmiş gördüğünüz gibi. Devlet Bahçeli'nin ifadeleri yeni partiye hazine yardımı verilsin oldukça mühim bir açıklamaydı. İstifa dalgasından notlar ve görülüyor fotoğraf karesinde de efendim E-Devlet aracılığıyla CHP il ve ilçe başkanlıklarının önünde istifa kuyrukları oluştu ve kimlik kartları da tabloyu zaten üyelikten ayrılanların kimlik kartları tabloyu ortaya koydu diyor Cumhuriyet gazetesi. Bu da yerini almış efendim ayrıntılarda. Katiller nerede diye soruyor Cumhuriyet efendim. AYM Anayasa Mahkemesi Sivas katliamına ilişkin yargı sürecine 12 yıl sonra yaşam hakkı ihlali dedi ifadeleri oldukça mühim. Ve bir taraftan da basın özgürlüğü günüymüş. 118 yıl sonra yine aynı mücadele deniyor. Son bir yılda gazetecilere yönelik 67 gözaltı işlemi ve 19 tutuklama yapılmış ve alkışlar Atatürk'ün kızlarına. Dediğimiz gibi Kanada'yı 3-1 yendi, yarı finale yükseldi. Atatürk'ün kızları yarın yarı finalde Çin'le karşılaşacak deniyor Cumhuriyet'te. Ve Cumhuriyet'in hemen ardından Milliyet gazetesine bakalım. Suç örgütü gibi vali. Evet, Hürriyet'in manşeti Milliyet'te de yerini alıyor detaylıca. Gülistan Doku soruşturmasında dönemin valisi Tuncay Sonel'in cep telefonu incelenirken tutuklu eski ihraç polis Gökhan Ertok'la yazışmalarda birçok suç unsuru ortaya çıktı. Maalesef bir valinin cep telefonundan çıkan bu detaylar, bu yazışmalar gerçekten ürpertici. Bir dönem Tunceli'yi yöneten bir ismin ne halde olduğunu görmekteyiz efendim. Ertok Sonel'e diyor ki, sayın valim bir cinayet var. Mesela böylesi bir yazışmadan örnek: 300 kilo eroin, 400 milyonluk gayrimenkul, hükümet kanalı, kimse yok, ucu dokunacak diyerek dönemin Ankara valisi ve narkotik belediye başkanıyla randevu ayarlamasını istediği yer alıyor şeklindeki ifadeler söz konusu efendim. Özel bir haber olarak aktarılmış Hürriyet'teki haber, Milliyet'te de manşet dediğimiz gibi. Önce dilekçe, sonra Hacı Bayram. Lozan Anlaşması'nın yıl dönümü olan bugüne yetiştirmek üzere planlama yaptı Özgür Özel. Yeni partinin kuruluş dilekçesi öğleden sonra İçişleri Bakanlığı'na verilecek ve 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edecek. Ardından Hacı Bayram Veli Camii'nde cuma namazı kılacak şeklindeki detaylar dikkat çekiyor. Yeni partinin yol haritasındaki ayrıntılar, evet, Milliyet'te yerini almış. Dolayısıyla yeni bir ana muhalefet partimiz var. Cumhuriyet Halk Partisi de bundan sonra baraj hesapları yapacaktır. Hazine yardımı çağrısı yaptı Özgür Özel'in yeni partisine MHP lideri Bahçeli. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de bir yanıt, o da etik yanıtı olarak aktarılmış. Kriz Kızıldeniz'e sıçradı. Evet, Hürmüz Boğazı vesaire derken Husilerin Kızıldeniz'de

0: Suudi Arabistan'a ait iki tankere saldırmasıyla çatışmanın bir diğer önemli su yolu olan bu bölgeye yönelik tehdit seviyesi de yükseldi deniliyor. Merkez Bankası faizi sabit tuttu. Az evvel yine paylaştığımız haber başlıkları arasında idi. Karar gazetesine bakalım. F-35 için Filistin uyarısı deniliyor. Trump'ın F-35'ler için Ankara'da verdiği olumlu mesajlara rağmen ABD Dışişleri Bakanlığı'nın son açıklamasında kullanılan ifadeler dikkat çekti. Türkiye'nin S-400 şartını yerine getirmediğinin belirtildiği bu açıklamada Hamas'ın Türkiye'deki kayıt dışı finans ağları üzerinden fonlara eriştiği iddiasında da yer verilmesi yeni bir şart daha mı koşuluyor sorusuna yol açtı deniliyor ki gerçekten olabilir mi? Evet olabilir, yapabilirler. Hamas üzerinden üstü kapalı bir tehdit. Bu da Karar Gazetesi'nde yer alan haber başlıklarından. ABD, Türkiye'yi Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle parasını biliyorsunuz vermesine rağmen F-35 savaş uçakları projesinden çıkarmıştı. Paranın da üstüne yatmıştı ve bir taraftan Katsa yaptırımları da uygulanmış idi. Ve karanlık dönemin zindanı yeni sürecin kültür adası olarak aktarılıyor bir fotoğraf karesinde. Türkiye tarihinde derin izler bırakan PKK terörünün ortaya çıkmasına neden olan Diyarbakır E-Tepi Kapalı Cezaevi bir dönemin karanlık mirasıyla yüzleşmek için köklü bir dönüşüm gerçekleştiriyormuş. 2027 yılının ilk yarısında hafıza müzesi ve kültür merkezi olarak da hizmete girecek imiş. Ve 7 partiye hazine yardımı yapılmalı. Devlet Bahçeli'nin açıklamaları oldukça önemliydi. Bu da yerini alıyor kararda. Çerçeve yasayı parti temsilcileri yazacak. Bu da ayrı bir konu efendim. 12 ila 14 maddeden oluşacak teklifin görüşmelerinin tamamlanması için meclisin Ağustos'un ilk yarısına kadar çalışması hedefleniyormuş. Ve özel okullarda zam oranlarının %160 olduğu yine Karar Gazetesi'ndeki haber başlıklarından bir tanesi. Akşam gazetesine bakalım. Saatimiz 7:10 geçerken Hürriyet'te, Milliyet'te olan manşet yine akşamda da aynı şekilde yerini almış. Vali değil Ali Kıran baş kesen. Gülistan Doku cinayetinin tutuklu sanığı eski Tunceli valisinin görevini de haddini de aşan işleri ortaya çıktı. Keşke o zamanlar ortaya çıksaydı ama 4 yıldan, 5 yıldan, 6 yıldan sonra ortaya çıktı. Gördüğünüz gibi Tuncay Sonel'in yaptıkları maalesef. Savaşta yeni cephe Kızıldeniz, az evvel paylaşmıştık efendim. Hürmüz Boğazı'nın ardından Husiler iki Suudi tankerine saldırdı ve savaş Kızıldeniz'e taşındı diyelim. Şarkıcılara 2 milyon cebe 20 milyon lira Şile Belediyesi'nin düzenlediği festivaldeki usulsüzlüklerde Ahbap'ın izi bulundu şeklindeki bir iddia söz konusu. Karısı bile hakim sanıyordu. Sahte hakim çetesine bir operasyon düzenlenmiş. Detaylar akşamda ve Analiz gazetesine bakalım. Kırtasiye'de KDV inmezse kayıt dışılık artar diyor manşette. Bir okul sepetinden tam 428 lira vergi alınıyor denilmiş. Diğer başlıklara bakalım. Bosna Hersek ordusuna Aselsan kalkanı yine Analiz gazetesinin haber başlıkları arasında. Ve sanayi devleri düşük teknolojiden sıyrılamıyor maalesef. Üretimde yöntem değişmedi. Tabii bu da cirolara ve elbette ki üretime yansımakta. Ve Merkez Bankası faiz kararını açıkladı, sabit tuttu biliyorsunuz. Bu da Analiz Gazetesi'nin haber başlıkları arasında yerini alıyor. Evet, saatimiz 7:12'yi gösteriyor. 24 Temmuz Cuma sabahındayız. Bir kez daha günaydın diyelim tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya ve gün başlıyor'a haberlerimizle devam edelim. Elbette ki siyaset diyeceğiz. Gözler Özgür Özel ve ekibinin kuracağı yeni partiye çevrilmiş durumda. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edip yeni partide yer alacak vekillerden ıslak imzalı istifa dilekçeleri toplanıyor ve dilekçelerin bugün meclis başkanlığına sunulması bekleniliyor. Ayrıca Özgür Özel'in de gün içinde, yani bugün içinde milletvekilleriyle bir araya geleceği bilgisi de söz konusu.
1: Sizinle paylaşacağımız herhangi bir somut tarih veya somut bir milletvekili sayısı şu anda söz konusu değildir. Herkes bu sürecin en doğru şekilde planlandığını bilsin. Bambaşka bir yola çıkıyoruz. Çok güçlü bir yola çıkıyoruz.
2: Özgür Özel ve ekibinin yeni parti hazırlıkları sürüyor. Kurucular kurulunda yer alacak milletvekilleri imza verme.

0: Devam ediyor. Vekillerden ıslak imzalı istifa dilekçeleri toplanıyor. Alınan dilekçeler meclis başkanlığına sunulacak. Ardından yeni partinin kuruluş dilekçesinin verilmesi bekleniyor. Özgür Özel ise kuruluş dilekçesinin ardından milletvekilleriyle bir araya gelecek. Özel'e destek veren vekiller kapalı grup toplantısında bir araya geldi. Toplantı sonrasında CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir kameraların karşısına geçti. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin CHP içinden yeni bir parti çıkıyor. Milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır sözlerini değerlendirdi.
1: Şu andaki yasal çerçeve içerisinde mümkün değil. Sayın Bahçeli Cumhur İttifakı'nın bir parçasıdır. Şu ana kadar eğer böyle bir samimi düşünceleri varsa adım atmaları çok kolaydır. Elbette ki hazineden hak ettiğimiz yardım almak isteriz. Ama paradan önce konuşmamız gereken çok daha önemli etik değerler olduğu kanaatindeyiz.
2: Evet, yeni partiyi konuşmaya elbette ki devam edeceğiz. Bu arada Türk siyasi hayatımıza, demokrasimize bir kez daha katkısı olacaktır. Hayırlı uğurlu olsun diyelim ve Büyük Erşen'den Kılıçdaroğlu'na tepki. İstifası haberine bakalım. Posta gazetesinden okuyoruz efendim. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığını 1999-2024 yılları arasında tam 5 dönem üst üste sürdüren 88 yaşındaki Yılmaz Büyük Erşen, mutlak butlan kararıyla partisinin başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek CHP'den istifa etti. Ben yasa oyunlarıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu CHP'den istifa ettim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP her zaman ruhumda ve kalbimde yaşıyor. Yaşamaya da devam edecek şeklinde tepkisini ortaya koyarak böyle bir istifa gerçekleştirdi. Yeni partide yerini alır mı almaz mı, o da ayrı bir tartışma konusu ama genel hissiyat işte bu şekilde partiden istifa edenlerde, sembol isimlerde bu şekilde istifasını sunuyor. Bakalım dalga dalga o istifalar gelecek mi Cumhuriyet Halk Partisi'nde? Bir taraftan da Kılıçdaroğlu ne yapıyor, buna bakalım. Polatlı'da mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti ve gazetecilerin sorularını yanıtladı doğal olarak. Diyor ki Kılıçdaroğlu, CHP'nin içindeki tartışmalar beni hiç ilgilendirmiyor diyor. Ülkenin daha büyük sorunları olduğunu da ifade ediyor.
3: Ben bu ülkede herkesin sorununa eğilmek zorundayım. Bana oy versin veya vermesin, beni tercih etsin veya etmesin, ben onun sorunlarını çözmek zorundayım. Dolayısıyla CHP'nin içindeki tartışmalar beni hiç ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren şu: bu ülkenin sorunlarıyla kim ilgilenmek istiyorsa yanıma gelecek. Beraber gideceğiz. Beraber sorunlara eğileceğiz.
0: CHP içindeki tartışmalarla ilgilenmediğini söyledi. Birilerinin sözcüsü olmayacağız dedi.
3: Birilerinin sözcüsü asla ve asla olmayacağız. Eğer sözcü olacaksak halkın sözcüsü olacağız. Eğer sözcü olacaksak şu çocukların sözcüsü olacağız. Onların okul sorunu var. Kim dile getirdi?
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Polatlı'da mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti. İşçilerle sohbet eden Kılıçdaroğlu daha sonra kameralar karşısına geçti.
3: Benim tek kaygım bu çocuklar ve bu ülkenin geleceği. Bunun için de mücadele edeceğim. Hayatımda görmediğim yalan haberleri kontrollü medya sayesinde gördüm. Sosyal medyada gördüm. Biz hesap vermeye hazır bir siyaset anlayışını gidiyoruz. Siyasetçi dediğiniz kişi halkına hesap verecek. Kirli siyasetin bu ülkeye faydası yoktur.
0: Kılıçdaroğlu'na Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya ve CHP Ankara İl Örgütü de eşlik etti.
2: Evet, CHP'nin içindeki tartışmalar beni hiç ilgilendirmiyor diyen bir genel başkan koltuğuna işte mahkeme kararıyla oturan Kılıçdaroğlu'nun söylediklerini hep beraber gördük ve duyduk. Bir taraftan da Akşam Gazetesi'nden bir haber başlığı okuyalım. İzmir'in sorunları masaya yatırılmış. İki fotoğraf, daha doğrusu bir fotoğraf karesinde iki kişi dikkat çekiyor. Cemil Tugay ve Murat Kurum. Bakan Murat Kurum, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı biliyorsunuz. Mutlak butlan kararı sonrası CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı makamında kabul etti. Kurum, İzmir'in öncelikli ihtiyaçlarını devam eden çalışmaları ve şehrimize ilişkin talepleri değerlendirdik. Yerel yönetimlerimizle uyum ve işbirliği içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz ifadeleri oldukça önemliydi. Şu an partisiz, bağımsız bir şekilde mesleğine devam ediyor Cemil Tugay. Yeni partiye geçecek mi, geçmeyecek mi şeklindeki tartışmalar söz konusuydu. Bir taraftan da AK Parti de evet bu tartışmaların içindeydi. Ancak işte şu anda herhangi bir

0: geçiş söz konusu değil, başkanlığa odaklandım dedi ve bir taraftan da bakan kurumla böylesi bir teması söz konusu oldu. Bir taraftan da yine belediyelerden söz edelim. Kocaeli'nin İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında aralarında belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı efendim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla 30 kişi gözaltına alınmıştı. Aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşinin de bulunduğu şüpheliler işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden aralarında başkan ve eşinin de bulunduğu 21'i savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Mahkemede işlemleri tamamlanan belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı. Savcı 9 kişi için adli kontrol talep etti. Evet, yine bir operasyon, bir gözaltı, daha sonra tutuklama. Gördüğünüz gibi partisinin hangi parti olduğunu söylemeye gerek yok. Az çok anlıyorsunuz efendim. Bakalım süreçte hangi belediyelere nasıl operasyonlar düzenlenecek, onu da hep beraber merakla bekliyoruz. Ve Gülistan Doku soruşturması işte gazetelerin neredeyse birçoğunda manşet haberdi. Detaylarsa kan dondurucu. Efendim, Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme söz konusu. Zira eski vali, dikkat ediniz, vali diyorum efendim, Tuncay Sonel'in telefonu incelendi ve ardından gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı.
1: Tuncay Sonel'in telefonu incelendi. Ardından da yeni gözaltılar geldi. Gülistan Doku soruşturması genişliyor. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma sürüyor. Tutuklu eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in dijital materyallerinde yapılan incelemede ihraç polis memuru Gökhan Ertok'la yazışmalar tespit edildi. Söz konusu yazışmalar suç delillerini yok etme, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve kasten yaralama suçları kapsamında değerlendirildi. Soruşturmada Tuncay Sonel, koruması Şükrü Eroğlu ve Gökhan Ertok'un yanı sıra iki şüphelinin daha olaya karıştığı iddia edildi. Ankara'da düzenlenen operasyonda Emre E ve Sefa K gözaltına alındı. Öte yandan salı günü gözaltına alınan 15 şüpheliden güvenlik korucusuyla bir iş insanı da adliyeye sevk edildi. Jandarmadaki işlemleri süren şüpheliler arasında eski vali Tuncay Sonel'in eşi Hamdan Sonel de var. Gülistan Doku'nun annesi eski valinin eşine seslendi.
2: Sen de bir annesin, sen de çocuk doğurmuşsun. Allah için sen ne gördün? Git anlat savcı hanıma, özürüm savcıya, git anlat. Oğlu ne yaptı, koca ne yaptı anlat.
0: Evet, Gülistan Doku soruşturmasına yönelik olarak gözaltılar ve tutuklamalar gördüğünüz gibi devam ediyor. Soruşturma giderek derinleşiyor. Derinleştikçe de maalesef kan donduran detayları hep beraber görüyoruz. Bizzat devletin valisi eliyle neler neler yapılmış Tunceli'de. Ve geçelim bölgede, Orta Doğu'da neler oluyor, neler bitiyor bakalım. Çünkü varil fiyatı Brent petrolün 100 doları aşmış durumda ki bu da beklenen senaryoların en kötülerinden bir tanesiydi. Trump'ın saldırı tehdidinin ardından CENTCOM, İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattı yine. ABD ordusundan yapılan açıklamada yeni operasyonun arka arkaya yapılan 13. saldırı harekatı olduğu ifade ediliyor. Ve açıklamanın ardından Hürmüz Boğazı çevresinde yine patlamalar meydana geldi. İki ABD füzesi Keşm Adası'ndaki Mesen köyünü hedef aldı. Güney kentlerinden Ahvaz ve Bender Abbas'ta da çok sayıda patlama sesi duyuldu. İran ordusu da bölgedeki Amerikan üslerine hava saldırısı düzenliyor. Kuveyt ordusu İran'ın füze ve İHA saldırılarına karşı savunma sistemlerinin aktif hale getirildiğini açıkladı. Yani ikinci dalgada 13. gündeyiz. Karşılıklı saldırı ve misilleme atışları devam ediyor görüldüğü üzere. Evet, bu arada ne olacak, ne bitecek vesaire derken efendim, çünkü masa

0: Masada oturuyorlardı müzakere için ve o masa devrildi. Trump da açıklama üzerine açıklama yapıyor. İran'da büyük çaplı saldırı operasyonlarını yeniden başlatmayı ciddi olarak düşündüğünü söyledi. Trump, İsrail'in ise isterse 2 dakika içinde bu saldırılara katılacağını savundu. Hürmüz Boğazı'nda gemilere verilecek her türlü hasarın bedelinin İran'ın dondurulmuş varlıklarından tazmin edileceğini de söylüyor Trump.
1: ABD Başkanı Donald Trump İran'a karşı büyük çaplı bir saldırıyı ciddi olarak düşünüyor. Ancak nihai kararını henüz vermedi. Hürmüz'deki gemi saldırılarının tazmini için ise İran'ın dondurulmuş varlıklarını işaret etti. Trump, Amerikan Axios haber platformuna mülakat verdi. Büyük bir saldırıyı düşünüyorum ifadelerini kullandı. Olası saldırının hiç olmadığı kadar büyük olacağını belirtti. Bir karar vermeye yakınım, her şey hazır dedi. ABD Başkanı, İran tarafının müzakere etmek istediğini de kaydetti. Ancak anlaşma yapmaya hazır olmadıklarını dile getirdi. Henüz yeterince acı çekmediler diye ekledi. Trump, İran'a olası saldırılara İsrail'in isterse 2 dakika içerisinde katılacağını savundu. Ancak kimseye ihtiyaç duymuyoruz dedi. İsrail'in İran'a olası saldırılara katılmasının sonuçları olacağını belirtti. İran'ın İsrail'e karşı misilleme yapabileceğine dikkati çekti. Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun gelecek hafta Washington'da olacağını ve yaşamını yitiren ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın cenazesine katılacağını aktardı. Netanyahu ile ilişkilerimiz çok iyi. Eğer buradaysa onunla görüşürüm ifadelerini kullandı. ABD Başkanı, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda yaptığı saldırılar için de kritik bir mesaj yayımladı. Tahran yönetimini ABD'nin elinde tuttuğu İran'a ait dondurulmuş varlıkları ile tehdit etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, Hürmüz Boğazı'nda gemilere verilecek zararın İran parasıyla karşılanacağını belirtti. Zararların çok büyük olduğunu vurgulayan ABD Başkanı, kararı yapılması gereken ve hakkaniyetli bir adım olarak nitelendirdi. ABD Senatosu da Trump'ın İran'a yönelik savaş yetkileriyle ilgili tasarıyı onayladı. Trump'ın yetkilerini sınırlandırmayı amaçlayan karar tasarısı reddedildi. Ancak Senato'nun aksine Temsilciler Meclisi aynı tasarıyı onayladı. Tasarıya 4 cumhuriyetçi üye de destek verdi. Tasarı, ABD hükümetini savaşı sona erdirmeye zorlama yetkisine sahip değil. ABD'de başkanın imzası veya vetosuna sunulmayan kararların yasa gücü bulunmuyor.
0: Evet, yine gördüğünüz üzere özellikle Trump'ın açıklamaları 28 Şubat tarihine neredeyse döndürdü bizi. Mart ayında da Brent petrolde ciddi bir yükseliş söz konusuydu. Geldi çattı Hürmüz Boğazı ve bir taraftan da yine Kızıldeniz'e sıçramış durumda bu saldırılar. Dediğim gibi 100 doların da üzerine çıkınca petrol fiyatı, yine akaryakıta gelecek zamlar ve buna bağlı olarak diğer ürünlere gelecek zamlar gündemimizde olacaktır şu birkaç gün içinde. Şimdiden bunu söyleyelim, hayırlı uğurlu olsun diyelim ve yolumuza devam edelim. İsrail'in aşırı sağcı ulusal güvenlik bakanı var biliyorsunuz, Ben Gvir. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli bir esnafı sınır dışı etmekle tehdit etti. Buranın ev sahibi benim diyor Ben Gvir'e esnaf. Buranın sana ait olmadığını biliyorsun sözleriyle karşılık verdi.
2: İsrail'in aşırı sağcı ulusal güvenlik bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs sokaklarında yine provokatif açıklamalar yaptı. Çok sayıda korumayla bölgede dolaşan Ben-Gvir ile Filistinli esnaf arasında tartışma çıktı. Filistinli esnaf, Yahudi olmanın bölgenin sahibi olmak anlamına gelmediğini söyleyerek Ben-Gvir'e tepki gösterdi. Ancak Ben-Gvir'in provokatif eylemleri bununla sınırlı kalmadı. Aşırı sağcı bakan, polis koruması ve fanatik Yahudilerin eşliğinde Yahudilerin yaz günü kabul edilen Tisha B'Av bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya yine baskın düzenledi. İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs, uluslararası hukuka göre Filistin toprağı kabul ediliyor. Birleşmiş Milletler, İsrail'in bölgedeki egemenlik iddiasını tanımıyor.
0: Evet, provokasyon üzerine provokasyon yapan bir iki sima var biliyorsunuz İsrail kabinesinde. İşte onlardan bir tanesiydi. Gördüğünüz gibi insanların sinir uçlarıyla oynuyorlar. Netanyahu'nun ne yaptığı zaten belli. Katliam üzerine katliam yapıyor ve bir taraftan da Ekim ayında bir seçim var. Bakalım İsrail halkı nasıl bir oy kullanacak, ne yönde gidişatı belirleyecek diyelim. Memlekete gelelim, biraz paradan söz etmeye başlayalım. Kira artışının hızı geriliyormuş, ne kadar güzel. Hürriyet okuyoruz. 58 ayın en düşüğündeymiş kira artışının hızı. Efendim kiralar bütçeleri zorlarken, hatta bütçeleri aşarken neredeyse artışlarda yaşanan düşüş dikkat çekmeye başladı. Doygunluğa ulaşan kiralarda dengelenme dönemi yaşanıyormuş. Haziran'da yıllık %29.2 artışla son 58 ayın en düşük oranı görüldü. Yeni kiralardaki artış kira zam oranının da altında kaldığı deniliyor. Bir taraftan da kiraların en yüksek olduğu 10 ile bakalım. Elbette ki başta İstanbul var. Ortalama kira 44.332 liraymış ve bu rakamın çok üzerinde olduğunu da biliyoruz birçok yerde. İstanbul'da, Muğla'da 35.186 liraymış. Ağırlıklı olarak tabii ki Bodrum, Marmaris, Fethiye gibi gözde ilçeler bu kirayı arttırıyor. Ardından İzmir geliyor, 28.540 liraymış orada da. Kiraların en yüksek olduğu 10 il içinde ortalama kiradan söz ediyoruz. Çanakkale, Aydın, Balıkesir, Edirne diye gidiyor. Kiraların en düşük olduğu illerde ise başı Mardin çekiyor. 11.100 lira imiş efendim ortalama kira. Ağrı'da 11.197. Onu da Muş, Yozgat, Bitlis, Malatya'ya kadar gidiyor kiraların en düşük olduğu iller bazına bakılırsa. Ve özellikle tabii bu rakamlar Merkez Bankası'nın son açıkladığı verilere dayanıyor. Haziran'da yeni kiraya verilen evlerde kiralar nominal olarak %29.21 artmış. Denildiği gibi son 58 ayın en düşük yıllık artışı kayıtlara geçmiş durumda. Bu arada kiralara zam artıştan çok daha fazla, o da ayrı bir konu. Yani yeni bir eve girdiğiniz zaman eski kiracıysanız eski kiracılar çok daha fazla ödeyebiliyor. Böylesi bir dengede oluşmuş durumda. Artık nasıl bir dengeyse. Peki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın 5. faiz kararını da açıkladı. Faiz yine beklenildiği gibi %37'de sabit tutulmuş durumda açıklamada. Temmuz enflasyonuna dikkat çekiliyor. Öncü veriler ana eğilimin Temmuz ayında geçici olarak yükseleceğini ima etmektedir deniliyor açıklamada.
2: Merkez Bankası yılın 5. faiz kararını açıkladı. Politika faizi üst üste 4. kez %37'de sabit bırakıldı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada enflasyonun Haziran'da bir miktar gerilediği belirtildi. Temmuz enflasyonuna dikkat çekildi.
3: Enflasyonun ana eğilimi Haziran ayında sınırlı bir miktar gerilemiştir. Öncü veriler ana eğilimin Temmuz ayında geçici olarak yükseleceğini ima etmektedir. Jeopolitik gelişmeler eşliğinde artan belirsizlikler neticesinde enerji fiyatları yeniden yükselme eğilimine girmiştir. Yakın döneme ilişkin veriler iç talepteki zayıf seyrin belirginleştiğine işaret etmektedir. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir.
2: Bir kez daha sıkı para politikası duruşu vurgusu yapıldı.
3: Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul, politika faizine ilişkin atılacak adımları, enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir.
0: Evet, tabii ki ödemeler dengesine bütün bunlara yansıyacaktır ama sıkı para politikası duruşu sürecek dendiğine göre ve aylardır ve yıllardır bu açıklamada yapıldığına göre gidişat aşağı yukarı biliniyor efendim. Dövizdeki durum gıdım gıdım, adım adım yükselen bir dolar ve eurodan söz ediyoruz. Altındaki durumu biliyorsunuz zaten. Tabii dışarıdaki gelişmeler de son derece etkili ve bir taraftan da tabii ikinci dalga özellikle İran'a yönelik olarak o da ekonomiyi sarsmaya devam ediyor. devam ediyor birçok ülkede olduğu gibi. Hep dediğimiz gibi hakkımızda hayırlısı, bakalım bu yaz nasıl geçecek, özellikle bu savaş böyle devam ederse. Ve Ahbap diyeceğiz, derneğe yönelik soruşturmada aralarında gazeteci ve oyuncuların da bulunduğu 6 isim daha ifadeye çağrılmış durumda. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma genişlemekte. Savcılık 6 ismin daha ifadesine başvuracak. O isimler arasında Fatih Altaylı, Şahan Gökbar, Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Özlem Gürsel,

0: Gürses ve Fatih Koparan bulunuyor. Soruşturma kapsamında daha önce de Ece Üner, Fatih Portakal ve Gökhan Özoğuz dahil 5 kişinin ifadesine başvurulmasına karar verilmiş idi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada şu ana kadar aralarında Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklu bulunmakta. Evet, burada da soruşturma derinleştikçe ilginç ifadeler duymaya, ilginç ayrıntılar duymaya da devam ediyoruz efendim. Ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ne yapıyor, ne söylüyor, buna bakalım. Milletvekilleri istişare ve değerlendirme toplantısında konuştu Bakan Çiftçi. Gündeminde 6 Şubat depremleri sonrasında yapılan çalışmalar vardı. Ahbap Çavuş rezaletlerinin ortaya dökülmesi resmi kurumlarımızın güvenilirliğini bir kez daha ortaya koymuş oldu dedi İçişleri Bakanı. Toplanan yardımların AFAD yoluyla vatandaşa ulaştırıldığını da söyledi.
1: Bu Ahbap Çavuş meselelerinin, rezaletlerinin böyle ortaya saçılması, ortaya dökülmesi resmi kurumlarımızın güvenilirliğini bir kez daha ortaya koymuş oldu.
2: Ahbap Derneği soruşturması üzerinden resmi kurumların güvenilirliğini vurguladı. Deprem yaraları devlet ve milletin el birliğiyle sarıldı dedi.
1: Devlet millet el birliği içerisinde çok geniş bir alanda deprem olmasına rağmen, hayatın olağan akışı kesintiye uğramasına rağmen çok kısa bir süre içerisinde deprem yaraları sarılabilmiş oldu.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi milletvekilleri istişare ve değerlendirme toplantısında konuştu. Gündeminde 6 Şubat depremleri sonrasında yapılan çalışmalar vardı.
1: Ahbap Çavuş ilişkileri çerçevesinde değil, tamamen ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları oranında devletten, milletten gelen yardımlar AFAD kanalıyla vatandaşlarımıza ulaştırılmış oldu.
2: Bakan Çiftçi toplanan yardımlara ilişkin rakamları paylaştı.
1: 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından açılan kampanyalarda yaklaşık 147 milyar lira bağış toplandığını görüyoruz. Bugüne kadar bu paraların 137 milyar lirası harcanmış durumda. Geriye kalan 10 milyar lirayla da yine deprem bölgelerinde yapılan konutların bağlantı yollarının veya acil yapılması gereken konularla ilgili, işlerle ilgili bu 10 milyarın da o maksatla kullanılacağını ifade etmek istiyorum.
0: Evet, bu açıklamaların ardından geçelim. Sabahta bir haber başlığı, Rojin'in telefonu Çin'de de açılamadığı şeklinde bir haber başlığı dikkat çekiyor. Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolan ve cansız bedeni 18 gün sonra eğitim gördü Van 100. Yıl Üniversitesi'nin hemen yanındaki Van Gölü kıyısında bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabayış'ın cep telefonu 30 Nisan'da Adalet Bakanlığı yetkilileri ile siber suçlarla mücadele ekiplerinin koordinasyonuyla Çin'e gönderildi ve süreç kapsamında bazı teknik raporlarda incelemelere eklendi, bu dosyaya eklendi. Çin'de gerçekleştirilen teknik incelemelerin ardından 6 sayfalık bir rapor hazırlandı ve tüm müdahalelere, teknik müdahalelere rağmen telefonun şifresinin çözülemediği ve cihazdaki verilere erişim sağlanamadığı ifade ediliyor. Yani Çin'de de açılamadıysa nerede açılacak şeklinde bir soru işareti gündemde. Ancak bakalım dosya nasıl ilerleyecek, Rojin Kabayış'ın bu cinayeti nasıl aydınlatacak, onu da hep beraber göreceğiz zaman diliminde efendim. Peki şimdi helikopter kazasında hayatını kaybeden pilot maalesef şehit düştü. Son yolculuğuna uğurlandı. Emekli Albay Yasa Özden Bakkal için Ankara'da cenaze töreni vardı.
3: Dualar edildi. Askeri tören düzenlendi. Emekli pilot Albay Yasa Özden Bakkal son yolculuğuna uğurlandı. Ankara'nın Sincan ilçesinde eğitim uçuşu sırasında meydana gelen kazada hayatını kaybeden Yasa Özden Bakkal için tören Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde yapıldı. Törene Bakkal'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız ve çok sayıda askeri personel katıldı. Bakkal'ın naaşı kortej eşliğinde taşındı. Askerler Türk bayrağına sarılı naaşın başında nöbet tuttu.

0: Cenaze namazının ardından naaş top arabasına konuldu. Bakkalın cenazesi törenin ardından Karşıyaka mezarlığında toprağa verildi. Kazaya ilişkin Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma devam ediyor. Olayla ilgili bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Kazanın nedeni incelemelerin ardından netleşecek.
1: Evet, bir kez de Allah'tan rahmet diliyoruz. Efendim saatimiz 7.38'i gösteriyor. Macaristan'a doğru yola çıkalım. Çünkü yeni başbakan Macar sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı sırada tükürüklü bir saldırıya uğradı. Olay başkent Budapeşte de yaşandı. Canlı yayın sırasında yaşlı bir adam Macar'a "Buraya gelmeye nasıl cüret edersiniz?" dedi. Ardından da Macaristan Başbakanı'nın olduğu yöne doğru tükürme işlemini gerçekleştirdi. Macar ise yaşlı adama dönüp "Size afiyet diliyorum" dedi ve yürümeye yine devam etti. Saldırıya ilişkin sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı Macar. Saldırgandan şikayetçi olmayacağını açıkladı. Saldırganı Fidesz laması olarak nitelendirdi. Macaristan'da muhafazakar siyasi parti olan Fidesz'in başkanlığını biliyorsunuz Orban yapıyordu. Yani Orban'ın laması olduğunu ifade etti. Böylesi bir tepki karşısında şikayetçi olmaması, evet, örnek teşkil ediyordur dünya liderleri ya da yöneticiler arasında. Efendim Macaristan'da gördüğünüz gibi Macar'ın yaptıkları bir taraftan da devam ediyor. Cumhurbaşkanını istifa etmesini istemişti. Ancak istifa etmeyeceğini söyleyince bir yasayla onu görevinden aldı. Yeni bir değişimin arefesinde Macaristan, elbette ki yansımaları da söz konusu oluyor. Peki cuma namazı vakti şehir tabelasına girdi. Milliyet'ten bir haber başlığı: Almanya'da Münih'te yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Penzberg'in şehir girişlerine yerleştirilen ibadet saati tabelalarına ilk kez bir caminin cuma namazı vakti de eklendi. 1960 yılından bu yana uygulanan tabelalar bugüne kadar yalnızca Katolik ve Protestan kiliselerinin o kentteki ayin saatlerini gösteriyordu. 17 bin nüfuslu Penzberg'deki yeni uygulama ülkede bu alanda ilk resmi örnek olarak değerlendiriliyor. Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre kentte yaklaşık 800 Müslüman yaşamakta. Efendim bu da Almanya'dan bir haber başlığı. Belki bu ilde, bu vilayette gerçekleştiren girişim bütün Almanya'ya yayılabilir. Onu da hep beraber görürüz. Ancak Müslümanlar açısından son derece önemli bir haber. Buradan sevgi selam gönderelim özellikle Almanya'daki kardeşlerimize. Ve Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio ile Rusya Dışişleri Bakanı'nın bir araya gelmesinden söz edeceğiz. Lavrov ve Rubio görmektesiniz ekranlarda. Filipinlerin başkenti Manila'da bir araya geldiler. Lavrov görüşmede Kiev'e silah desteğinin sürdürülmesini kabul edilemez olarak nitelendirirken Rubio bakın ne dedi Lavrov'a.
2: Washington'la Moskova arasındaki Ukrayna diplomasisi bu kez Filipinlerin başkenti Manila'da yürütüldü. ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Rus mevkidaşı Lavrov, ASEAN toplantısı kapsamında bir araya geldi. Görüşme 30 dakikadan uzun sürdü. Lavrov görüşmede Avrupa ülkelerinin Kiev'e silah sağlayarak Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmaya çalıştığını savundu. Bu politikayı istikrarsızlaştırıcı ve kabul edilemez olarak nitelendirdi. Rus bakan, Moskova'nın savaşın siyasi ve diplomatik yollarla çözümüne açık olduğunu ve ABD ile Alaska zirvesinde sağlanan uzlaşılara bağlı kaldığını söyledi. Rubio ise Lavrov'la iyi bir görüşme yaptıklarını belirtti. Lavrov'un Ukrayna'ya silah satışı ile ilgili sözlerine de cevap verdi.
3: Silahları NATO bünyesinde yürüttüğümüz bir girişim olan Pearl aracılığıyla satıyoruz. Bizim dahil olduğumuz süreç bu. Bu konudaki politikamızda herhangi bir değişiklik olmadı. Biz bir barış anlaşması istiyoruz. Savaşın sona ermesini istiyoruz. Savaşı bitirmek için üzerimize düşen olumlu rol neyse oynamaya hazırız.
2: Moskova'nın hedefinde Avrupa da vardı. Kremlin sözcüsü Peskov, Kiev'in Avrupa tarafından savaşı sürdürmeye teşvik edildiğini öne sürdü. Bu koşullarda Rusya'nın askeri operasyonlarına devam edeceğini belirten Peskov, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakerelere açığız dedi. Ukrayna lideri Zelenski de geçtiğimiz ay Rusya tarafıyla müzakere turlarının yeniden başlayacağını düşünüyorum demişti.
1: Evet, barış ha geldi ha gelecek derken saldırılar da eskisinden daha da fazla şiddetli bir şekilde sürmekte.

0: Arkadaşımız Sena Alkan'ın yaptığı bir Ukrayna dosyası var. Onu da önümüzdeki zaman diliminde aktaracağız. Kiev'de Kiyevlilerle konuşuyor. Oldukça önemli bir haber. Peki şimdi geçelim Posta Gazetesi'nden bir haber başlığı. Özellikle Güney Amerika'da an itibariyle kış hükmünü sürmekte. Ama kış afet bir şekilde, daha doğrusu olağanüstü hal oluşturacak bir şekilde kendini gösteriyor. Şili'nin orta ve güney kesimlerini etkisi altına alan şiddetli yağışların ardından afet bölgelerinde olağanüstü hal ilan edildi. Sel ve su baskınlarında 13 kişi öldü, 7 kişi kayboldu. Taşan nehirler nedeniyle çok sayıda yolda ulaşıma kapandı. 4 bölgede eğitime ara verildi. Zayıflayan dere yatakları nedeniyle yeni taşkın riski de sürüyor. Ve öte yandan Hindistan'a bakalım. %436 yağmur toprağı söktü başlığı dikkat çekici. Hindistan'ın kuzeydoğusunda muson yağmurlarının yol açtığı sel ve heyelanlarda can kaybı da 41'e yükseldi denilmiş. Assam eyaletinde normalin %436 üzerinde kaydedilen yağış taşkınlara neden oldu. 1800'den fazla köyün etkilendiği afette yaklaşık 900 bin kişinin de mağdur olduğu ifade ediliyor. 30 bine yakın kişi geçici barınma merkezlerine yerleştirildi. İki ülkeden iki afet haberini aktarmış olduk. Hem Şili'den hem de Hindistan'dan. Allah kimseye göstermesin efendim. Deyip devam edelim yolumuza. Saatimiz 7.44'ü gösterirken şimdi bir taraftan da dünya genelinde aslında etkili olan bir sıcak hava dalgası da var. Can kayıplarına da neden oluyor. Ağırlıklı olarak Avrupa'da, Fransa'da 5000'den fazla ölüm görüldüğü açıklandı ve Japonya'da 450'den fazla insan hastaneye kaldırıldı.
1: Dünyadaki aşırı sıcak hava dalgası can alıyor. Fransa'da binlerce ölüm kaydedilirken Tokyo'da yüzlerce kişi hastanelik oldu. Fransa'da 17 Haziran 2 Temmuz arasında 5764'ten fazla ölüm kaydedildiği açıklandı. Sayı Fransa'da yaklaşık 15 bin kişinin hayatını kaybettiği 2003 sıcak hava dalgasından bu yana görülen en yüksek ölüm oranı oldu. Ölümlerin yaklaşık 3'te 2'si 75 yaş ve üzerindeki kişilerde görüldü. Ölümlerin yarısı yalnızca 25-27 Haziran arasındaki 3 günde kaydedildi. İspanya Meteoroloji Enstitüsü de aşırı sıcaklara karşı uyarı yayınladı. Valencia bölgesinde sıcaklığın 42 dereceye, ülkenin güneydoğusundaki bölgelerde ise 44 dereceye çıktığı belirtildi. Bu bölgeler için sıra dışı tehlike ve en üst seviyedeki kırmızı sıcaklık uyarısı yapıldı. Japonya'nın başkenti de aşırı sıcaklara karşı uyarı yayınladı. Yetkililer afet uyarısı yaparken Tokyo'da yüzlerce kişi sıcaklıklar nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Halka bol sıvı tüketme ve klima kullanma çağrısı yaptı. Aşırı sıcakla mücadele için geliştirilen insan buzdolabı ise gündeme oturdu. Buzdolabına benzeyen kabinin iç sıcaklığı yaklaşık 15 derecede sabit tutuluyor. Kullanıcı oturduğunda baş, boyun, omuz ve sırt bölgesine yaklaşık 5 derece sıcaklığında hava üfleniyor. Aşırı soğumayı önlemek amacıyla sistem 20 dakika sonunda otomatik olarak kapanıyor. Fiyatı yaklaşık 430 bin Türk lirası. Çalışanlar için üretilen ürünün özellikle inşaat sahaları, fabrikalar ve açık hava etkinliklerinde kullanılması planlanıyor.
0: Evet, bu insan buzdolaplarını önümüzdeki zaman diliminde her yerde göreceğiz gibi gözüküyor. Şayet iklim değişikliği bu şekilde devam ederse yoluna. Şimdi efendim bizde de bazı vakalar var maalesef. İki ayrı boğulma vakasından söz edeceğiz. Yine sıcaklardan dolayı ama bir taraftan da kötü hava koşullarına rağmen İstanbul'da denize girdi bir kişi. Bütün uyarılara rağmen boğuldu ve hayatını kaybetti. Batman'daysa çaya giren çocuktan üzücü haber geldi maalesef. Efendim İstanbul'da Beykoz Kaymakamlığı 5 günlüğüne denize girmeyi yasakladı. Yasağı dinlemeyen bir kişi Riva'da maalesef denize girdi ve gözden kaybolduğu fark edildi. İhbarda bulundular ve sudaki kişinin cansız bedenine ulaşıldı maalesef İstanbul'da Riva'da. Ve Batman'dayız. Kozluk ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki Hebun Kürsek serinlemek istedi. Batman çayına girdi çocuk. Bir süre sonra çırpınmaya başladı. Onu gören babası oldu. Oğlunu kurtarmak için atladı. Ancak bu kez ikisi de akıntıya kapıldı. Onları itfaiyeciler sudan çıkarttı. Hebun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Babanın sağlık durumuysa iyi. Evet, maalesef bu yıl çok fazla boğulma haberlerini aktarıyoruz. Bütün uyarılara rağmen bu olaylar gerçekleşiyor. Allah'tan rahmet dileyelim. Ekonomi gazetesine bakalım. Fransa'da pestisit kararı tartışma yarattı. Bizler çok iyi biliyoruz pestisitin ne anlama geldiğini. Bakalım Fransa'da nasıl bir etkisi olmuş. Fransa parlamentosu arılar üzerinde olumsuz etkileri nedeniyle tartışma yaratan efendim iki pestisitin yeniden kullanımının önünü açan yasa tasarısını kabul etti. Düzenleme bir taraftan da Ekolojik Dönüşüm Bakanı Barbut'u istifaya götürdü. Hükümetin çevresel güvencelerden geri adım attığını savunsa da istifa eden bakan, Cumhurbaşkanı Macron istifayı kabul etmedi. Çiftçiler söz konusu pestisitlerin şeker pancarı, elma ve fındık üretiminde rekabet gücü için gerekli olduğunu savunuyor. Çevre örgütleri ve bilim insanları arılar, biyolojik çeşitlilik ve insan sağlığı üzerindeki risklere özellikle dikkat çekiyor. Dolayısıyla Fransa'da bu pestisit kararı tartışma yarattı. Bir istifa geldi ancak kabul edilmedi. Ancak Fransa'da durum böyle gitmez. Hep beraber göreceğiz halk ne diyecek acaba. Ve bir dönemin karanlık yüzü olan Diyarbakır Cezaevi'ne gidiyoruz. Anı Müzesi ve Kültür Merkezi olacak ve bu kapsamda devam ediyor çalışmalar. Yerinde inceledi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bu çalışmaları. Cezaevinin 24 saat yaşayan çok amaçlı bir kültür merkezi olacağı ifade ediliyor.
2: Bugün Diyarbakır Cezaevi yeniden şekilleniyor. Müze ve kültür alanı olarak hayata kazandırılıyor.
3: Hem darbe dönemlerinin ülkeye ve millete verdiği zararlar anlatılacak hem de anı müzesi olacak. Diyarbakır Cezaevi'nin dönüşümünde son aşamaya gelindi. Diyarbakır Cezaevi'nin yapımına 1972 yılında başlandı. Kısa süre sonra Türkiye 12 Eylül 1980 darbesini yaşadı. Darbe sonrası cezaevi askeri yönetime devredildi. 1980 sonrası cezaevinin hafızalara kazınan karanlık yılları başladı. 2021 yılı Diyarbakır Cezaevi için yeni dönemin başlangıcı oldu.
4: Başlangıç noktası Temmuz 2021. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır ziyareti sırasında buranın bir hafıza müzesine dönüştürme kararını açıklamasıyla başlıyor.
3: Açıklama sonrası ilk adımlar atıldı. 4 yıldır devam eden çalışmalarda artık sona gelindi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy çalışmaları yerinde inceledi.
4: Aslında son aşamaya geldik. Şu anda elektrik ve mekanik düzenlemelerin son şekli veriliyor.
3: 2027'de tamamlanacak projeyle cezaevi çok amaçlı kültür merkezi olacak.
4: İlk 3 blok hafıza müzesi ve çok amaçlı sergi salonu olarak kullanılacak. Diğer 2 bloktaki kalan kısımlardaki de kütüphane yapılıyor. Yani proje tamamlandığı zaman 24 saat yaşayan çok amaçlı bir kültürel merkez halinde başta Diyarbakırlarımız olmak üzere vatandaşlarımızın kullanımına açılmış olacak.
3: Müzede sergi ve tiyatroyla konferans salonları da olacak.
5: Güzel bir şekilde yapılmış. İnşallah bundan sonra hem Diyarbakır halkımızın hizmetine sunulacak hem de yaşanan bu acıları, darbe döneminin olumsuzluklarını ders çıkararak bundan sonra demokrasinin kıymetini bilerek birlikte daha güzel yarınları inşa edeceğiz.
0: Ders çıkarmak önemli. Peki Ukrayna'ya gideceğiz. Şimdi Habertürk Rusya-Ukrayna Savaşı'nı kayıt altına almaya devam ediyor biliyorsunuz. Savaşan Ukrayna 2 haber dizimizin ikinci dosya haberi. Küçülen topraklar için Sena Alkan Kiev'de Ukraynalıların nabzını tuttu ve Ukraynalılara barış için topraklarınızdan taviz verir misiniz diye sordu. Mertcan Öztürk görüntüledi. Kievlerin yanıtına bakalım, sonra bir küçük ara, saat başında beraberiz.
6: Эти условия очень просты. Украинские войска должны быть полностью выведены из Донецької, Луганської народних республік.
7: Політичне керівництво Росії постійно марить Донбас. Вже 15 разів було це марення у них. Наче вони повністю захоплять Донбас.
8: 4,5 yıldır savaşın düğüm noktası. Ukrayna'nın doğusunda verimli topraklarıyla hafızalara kazınan Donbas bölgesi. 2014'ten bu yana en yoğun savaşın yaşandığı yerlerden biri. Rusya'nın da Ukrayna'nın da kırmızı çizgisi. Yüzlerce kilometrelik cephe hattında en sert çatışmalar burada yaşanıyor. Nüfusu Ukrayna ağırlıklı ancak konuşulan dilde ağırlık Rusça'da. Rusya konuşan nüfusu koruyorum, Ukrayna ise Rusya dil bahanesi.

0: ile işgal ediyor diyor.
1: Çok açık artık. Rusya diyor ki Donbas bölgesini bütünüyle bana bırakacaksın. Ama de jure ama başka yöntemlerle. Ben Donbas bölgesini istiyorum. %15 kaldı. Burayı almadan bu savaşı bitirmeyeceğim. Bu duruştan vazgeçmiyoruz diyor. Anladığımız o. Ve ama çok yavaş ilerliyor Donbas'ta. %24 iken geçen sene Rusya'nın kontrolünde olmayan bölge bu sene %15 ve çok fazla asker kaybediyor. Ukrayna'da diyor ki ben bunu sormalıyım, referanduma gitmeliyim ama ben topraklarımdan taviz vermeyeceğim diyor.
0: Ukrayna Anayasası'nın ikinci maddesi, toprak bütünlüğü korunur. 73. maddesi, toprakta değişikliğin ancak ülke çapında referandumla olabileceğini söylüyor. 157. madde ise, toprakların ülke bütünlüğü ihlal edecek şekilde değiştirilemeyeceğini. İşte müzakere süreçleri tam da burada kilitleniyor.
1: 4,5 yıldır masada konuşulan bir şey var. Rusya'nın işgal ettiği topraklardan Ukrayna vazgeçecek mi? Acaba taraflar masada anlaşacak mı? Özellikle Donbas bölgesini Ukrayna bırakacak mı? Masada bunlar konuşuluyor ama hep Ukrayna tarafı bir şey atıp yapıyor. Benim bunu halkıma sormam lazım. Şimdi Kiev'deyiz, sokakta yürüyoruz, caddelerde yürüyoruz. Kiev'de Ukraynalılara soracağız. En temel soru, barış için topraklarınızdan taviz verir misiniz?
2: Would you accept giving off your lands?
3: Siz topraklarınızı vermeyi kabul eder misiniz? Sanırım herkesin sorması gereken soru bu. Pek çok müttefikten, Avrupalı ülkelerden bu konuda bazı telkinler duyuyorum. Ama size konuşması çok kolay. Çünkü bu sizin toprağınız değil, sizin bölgeniz değil, sizin eviniz değil.
4: Putin to end the war?
5: Savaşı bitirmek için Donbas'ı Putin'e verir miydim? Sanırım evet, orayı çok bilmiyorum. Eğer bu savaşı bitirecekse, buyurun rica ederim.
3: Hayır, Ukrayna kaybettiği tüm toprakları geri alma kabiliyetine sahip ve çok fazla Ukraynalı hayatını kaybetti. Bu yüzden öylece ülkenin bir kısmını vermek adil değil.
6: Topraklarımızı verir miyiz? 2014'te böyle bir şey yaptık. Kırım'ı verdik, barış görüşmesi yaptık. Gelinen noktada tam teşekküllü işgal başladı. Eğer durdurmazsak, olduğu yerde devam edecek.
0: Topraklarını vermeye karşı olan her Ukraynalı'nın gerekçesi aynı. Topraklarımızı verdik ve sonunda Rusya daha fazlasını istedi. Ukrayna ilk bağımsızlığını kazandığında 603.700 km² yüz ölçümüyle Fransa'dan biraz büyüktü. 2014'te Kırım'ın ilhakıyla durum değişti. Arnavutluk büyüklüğünde bir alan uluslararası toplum tarafından tanınmasa da fiilen Rusya kontrolüne geçti. 2014 ve 2021 arasında Donbas bölgesinde ayrılıkçı güçler kontrolü sağladı. Kırım'la beraber toprak kaybı 43.000 km² ile Avrupa'da Danimarka topraklarına eşdeğer bir seviyeye geldi. 2022'den bu yana Rusya, Ukrayna topraklarında 108.000 km² yani ülkenin %18'ini fiilen kontrol altında tutuyor. Bu alan Bulgaristan büyüklüğünde.
1: What would be your message to Putin?
0: Putin'e mesajın ne olurdu?
7: Güzel bir soru. Sadece öl, özür dilerim.
2: We are on TV.
3: Televizyondayız şu anda, o mesajları söyleyemem. Ama hakikaten topraklarımdan defolup gitmesini çok istiyorum.
8: Putin'e iyi bir mesaj olacağını sanmıyorum. Savaşı durdur, topraklarımızdan çık, barış içinde yaşamamıza izin ver.
2: And you just leave us in peace.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Bursa 32 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 33 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon güneşli 26 derece.

Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 24, Van 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 39 derece.

0: Evet, devam ediyoruz. 24 Temmuz Cuma sabahındayız. Güzel haberler alacağımız güzel bir gün olsun. Bir kez daha hoş geldiniz. Gün başlıyor. Ben Deniz Murat Güloğlu efendim. Peki bir gece turu yapalım. Sabaha karşı neler yaşandı? Kazalardan yangınlara maalesef gece saatleri sabaha karşı her zaman olduğu gibi yine hareketliydi. Memleketimizde yaşananlara bir göz gezdirelim. Tabii ki kazalar. Buyurunuz efendim. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 27 yaşındaki İhsan Kesik aracının kontrolünü kaybetti ve şarampole devrildi gördüğünüz üzere. Araçtaki 3 kişi maalesef yaşamını yitirdi. Kesik ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ve bir diğer kazadayız. Bolu'daydı efendim bu kazada. Enes Yaman'ın kullandığı araç 15 metre yükseklikten o da şarampole yuvarlandı. Kazada Enes Yaman yaralandı. Aynı araçtaki 20 yaşındaki kardeşi Emre Yaman ve onun kız arkadaşı Ceyda Öztürk ise burada da hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürmekte. Bu iki kazada toplamda 5 can kaybı var. Allah'tan rahmet diliyoruz. Ve buyurunuz Zonguldak'tayız. Bu görüntüler orada kayda geçti. Cüneyt Bükrü kontrolünü yitirdiği aracıyla o da şarampole yuvarlandı. Alev aldı araç ve bu araçtan çıkamadı efendim. Yaşamını yitirdi. Yanan aracıysa itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ve İstanbul'da Üsküdar'dayız. Kentsel dönüşümün önemi bir kez daha gözler önüne serilmiş durumda. 50 yıllık olduğu ifade edilen bir binanın balkonu çöktü. Yoldan geçen kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Bina ise tabii ki tedbir amaçlı boşaltıldı ve mühürlendi İstanbul'da Üsküdar'da. Esenyurt'ta ise 14 katlı binanın 6. katında bir yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri göreve koştu. Binada mahsur kalan 13 kişi kurtarıldı. Alevler ise kontrol altına alındı. Maalesef kazalar, çökmeler ve yangınlar gördüğünüz üzere efendim geceden sabaha yaşandı ve bir sıcak gelişme o da Bursa'da 2 katlı bir ev sabaha karşı maalesef alevlere teslim oldu. Evde yaşayan bir kişinin yaşamını yitirdiği ifade ediliyor. Yangının adresi Bursa Osman Gazi ilçesi. 2 katlı evden alevler çıktı ve bunu görenler itfaiyeye haber verdi. Alevlerin yan evlere sıçramaması ve bunun içinde uzun çalışmalar yapıldı. Son anda engellendi efendim bu sıçrama ve bir saatlik çalışma sonucu yangın söndürüldü. Evde yaşayan 30 yaşındaki Erkut Şentürk'ün çıkan yangında hayatını kaybettiği tespit edildi maalesef. Alevlere neyin neden olduğu incelemeler sonrası ortaya çıkacak. Evet, geceden sabaha yaşananlar ve sıcak gelişmeleri ekranlara getirdik. Gördüğünüz üzere saatimiz 8'i 2 geçerken siyaset diyeceğiz. Liderlerin açıklamaları önemli. Özellikle dün Devlet Bahçeli'nin yaptığı bir açıklama gerçekten mühimdi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Özgür Özel ve ekibinin kuracağı yeni partiye ilişkin konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır diyor Bahçeli.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli'den Özgür Özel ve ekibinin yeni parti kararına ilişkin ilk yorum geldi. Bahçeli hazine yardımına işaret etti. MHP Genel Başkanı Bahçeli,

0: bir grup gazetecinin Özgür Özel'in CHP'den ayrılarak yeni parti kurma kararına ilişkin sorularını yanıtladı.
1: CHP içinden yeni bir parti çıkıyor. Uzun süredir bunun da sinyalleri zaten var ve kaç milletvekilinin gideceği ile ilgili de kamuoyunda çeşitli listeler yayınlanıyor. 80 diyen var, 90 diyen var ama sonuçta yeni bir parti kuruluyor.
0: Bahçeli yeni partinin hazine yardımından pay alması gerektiğini belirtti.
1: Diğer bir tartışma konusu da mal varlığının nasıl taksim edileceği konusudur. Madem CHP içinden yeni bir parti çıkıyor ve CHP'nin de sahip olduğu binalar, makam araçları gibi varlıkları mevcut partide kalıyorsa, böyle bir durumda 2026 yılında hazineden CHP'ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan CHP'den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır.
2: Evet, bu aralar etik çok konuşuluyor, tartışılıyor siyasette ve bir taraftan da MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Özel ve ekibinin kuracağı yeni partinin hazine yardımından pay almalı açıklamasına Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden de bir değerlendirme geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yaptı Sarı. Bahçeli'nin etik davranış uyarısı ile ilgili olarak aynı yaklaşımı neden İyi Parti'nin kuruluş sürecinde dile getirmediniz ifadelerini kullandı Sarı. Yoksa CHP'yi bölme girişiminde bulunan kişilerin içinde bulunduğu ekonomik sıkışıklığa destek arayışı içinde misiniz diye de bir soru yöneltti efendim. Ve İstanbul'dayız. Şile Belediyesi soruşturmasında bilirkişi raporu dosyaya girmiş durumda. Raporda konserler üzerinden usulsüzlük yapıldığı yazılıyor ayrıca. Raporda ahbap soruşturmasıyla kesişen isimler de dikkat çekici.
0: Türkiye'nin en ünlü sanatçılarıyla anlaştılar. Belediyeye milyonlarca liralık fatura kestiler. Ancak o sanatçılara gösterilenden daha düşük ödeme yaptılar. Şile Belediyesi soruşturmasında bilirkişi raporu dosyaya girdi. Raporda festival ihalesine ilişkin dikkat çeken iddialar yer aldı. İddiaya göre Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali ihalesi resmi kayıtlarda bir şirkete verildi. Ancak bilirkişi raporunda bu şirketin paravan olduğu, organizasyonunsa başka bir firma tarafından yürütüldüğü değerlendirmesine yer verildi. O firma Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'e aitti.
3: 30'un üzerinde.
0: Raporda sanatçılara ödenen ücretlerle belediyeye kesilen faturalar arasında milyonlarca liralık fark bulunduğu da aktarıldı. İncelenen kalemlerde belediye bütçesinden faturalandırılan tutarla sanatçıların aldığı ücret arasında yaklaşık 20 milyon lirayı aşan fark olduğu belirtildi. Örneğin Sıla için belediyeye 6 milyon 200 bin liralık fatura kesildi. Sanatçıya ise 625 bin lira ödendi. Erdal Erzincan içinse 1 milyon 750 bin liralık fatura kesilmesine rağmen sanatçının hesabına 37 bin lira yatırıldı. Soruşturma dosyasına giren raporda Ahbap Derneği ile ilgili iddialar da yer aldı. Bilirkişi raporu ve dosyaya giren yazışmalarda söz konusu konser organizasyonlarının Haluk Levent'in kardeşi Berkan Tacir'in firması tarafından yürütüldüğü yazıldı. Masak raporlarında Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya ve Berkan Tacil arasında milyonlarca liralık işlem hareketlerinin olduğu tespit edildi. Dosyaya giren WhatsApp yazışmalarında ise Berkan Tacil'in Yeliz Kaya'ya Haluk Levent'in çeklerine imza atarak başını belaya sokabilirsin ve kişisel borçlarınız için Ahbap'ın içini boşalttınız şeklinde mesajlar gönderdiği iddia edildi.
2: Bakıldığı zaman gerçekten detaylar kan dondurucu. Bu kadar büyük paralardan söz ediliyor ve nereye nasıl gitti, ne şekilde, bahis mi ya da başka bir şey mi, bütün bunlarda işte gördüğünüz gibi konuşuluyor ama milyarlarca lira birçok insanın derdine derman olacak paralar bunlar efendim. Ve soruşturma derinleştikçe bakalım nerelere gidecek, hep beraber göreceğiz. Bir yangından söz edeceğiz. Muğla'dayız, Fethiye'deyiz. Ormanlık alanda çıkan yangın yerleşim yerlerini maalesef tehdit etti. Bazı evler boşaltıldı. Ekiplerin saatler süren havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle yangın, evet, kontrol altına alındı nihayet. Yangının verdiği hasarsa tabii ki gün ağarınca ortaya çıktı.
0: Ormandan alevler yükseldi. Yangın yerleşim yerlerine doğru ilerledi. Korku dolu anlar yaşandı.
4: Oradan buraya gelmesini, şu dağın doruğundan aşağı inmesini inanın hani hiç kimse tahmin edemez. O kadar hızlı indi ki yani.

0: Ben anlayamadım bile yani. Birkaç dakika içinde evden çocuk bezi ve mama aldığımız süre içinde yangın şurada aşağı indi.
1: Muğla'nın Fethiye ilçesinde çarşamba günü öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Orman Müdürlüğü ekipleriyle 14 helikopter ve 5 yangın söndürme uçağı sevk edildi. Ekipler alevlerle havadan ve karadan yoğun bir mücadele başlattı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle sabah saatlerinde kontrol altına alındı.
2: Hızlı bir müdahaleyle yangının çevresi kapatıldı ve bu sırada da soğutma çalışmalarında özellikle bir kez daha helikopterler etkili oldu. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmaları da hız kesmeden havada devam ediyor.
1: Yangının hasarı gün ağarınca ortaya çıktı.
2: Fethiye büyük bir tehlikeyi atlattı. Orman dışında başlayan yangın Gökçeovacık beldesinden İnlice mahallesine kadar uzandı. İşte bu noktada yerleşim yerleri de tahliye edildi. Çünkü bu noktada birçok evde hasar meydana geldi.
3: Depolarımız falan patladı, biz evi boşaltmıştık, yeni çıktık yukarıya. Yeni geldik ve hala da maşrapalarda su atıyoruz.
4: Yukarıda 3 tane ev zarar görmüş.
0: Bahçedeki zeytin ağaçlarımız yandı. Burada bir garaj, depo vesaire, depodaki bütün bahçeyle ilgili eşyalarımızın hepsi yandı. Yedek tüplerden biri patladı.
1: Bölgede incelemelerde bulunan Orman Genel Müdürü Bekir Karaca Bey, vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.
5: Bütün vatandaşlarımızın özellikle hava sıcaklıklarının çok yüksek olduğu, nemin çok düşük olduğu ve şiddetli rüzgarın estiği bu günlerde her zamankinden daha dikkatli olmalarını istirham ediyoruz.
6: Çok büyük geçmiş olsun ki Türkiye'mizin göz bebeği ormanların olduğu bir bölgeden söz ediyoruz. Umarız ki böyle haberler bir daha vermeyiz. Efendim, Bir Gün gazetesinden bir haber sizlerle paylaşalım. 15 sanık için tahliye kararı deniliyor. Evet, Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nden bir karar. 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 148 kişiye mezar olan Hamidiye sitesi davasının gerekçeli kararı açıklandı. Dönemin Kahramanmaraş Belediyesi'nde çalışan 5 kişinin imar komisyonu kararı gerekçe gösterilerek beraatine karar verilirken, heyette yer alan bir hakim de sanık müteahhit Ahmet Kara'ya verilen 21 yıl hapis cezasında iyi hal indirimi uygulanmamasına karşı oy kullandı. Depremde ailesini kaybeden bir yurttaş, o toprağın altında kendi evladı olsaydı aynı mı düşünürdü diye tepki gösterdi. 12 Şubat ilçesindeki Hamidiye ilçesinin iki blokunun 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucu biliyorsunuz 148 kişi için 48 kişi yaşamını yitirmiş. 6 kişi hayatını affedersiniz 6 kişi yaralanmıştı. Detaylara bakınca şöyle, gerçekten tüm bu ölümler ve yaralanma bir yıkım ve ardından gelen bu tahliye kararları insanın maalesef içini acıtıyor ve adalet nerede sorgulamasını da yaptırıyor ve bu haberi de aktarmak zorunda kalıyoruz. Bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim hayatını kaybeden on binlerce insan için efendim. Ve Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısına bakalım. Roketsan'ın Ankara'daki yerleşkesinde yapıldı zira. Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin'in hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama da söz konusu. İdari ve adli tahkikatın büyük bir hassasiyetle sürdürüldüğü vurgulanıyor. Eurofighter eğitim uçuşlarının Ağustos ayında başlayacağı da duyuruluyor.
1: Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin'in Yalova 18. Ana Üst Komutanlığı'ndaki eğitimde rahatsızlanarak hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından idari ve adli tahkikatın başladığı hatırlatıldı. Olay tüm yönleriyle titizlikle inceleniyor denildi.
7: Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin'in vefatıyla ilgili derhal başlatılan idari ve adli tahkikat büyük bir hassasiyetle sürdürülmektedir. Olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmekte olup, kesin ölüm nedenini belirleyecek adli tıp sonuç raporu beklenmektedir. Adli süreç ve idari tahkikattan elde edilen bulgular kamuoyuyla paylaşılacaktır.
1: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı Roketsan'ın Ankara Lalahan'daki yerleşkesinde yapıldı. Eurofighter tedarik sürecine ilişkin de mesajlar verildi. Eğitimlerin başlayacağı tarih açıklandı.
7: Eurofighter tedariki kapsamında 2026 yılı Ağustos ayı içerisinde uçucu personelin Birleşik Krallığa gönderilerek kısa zamanda uçuş eğitimlerine başlanması planlanmaktadır. İmzalanan sözleşme kapsamında yıllara sari olarak Birleşik Krallığa uçucu ve bakım personeli gönderilmeye devam edilecektir.
6: Evet, F-35, F-16 tartışmalar arasında o günleri hatırlayan Eurofighter'la ilgili imzalar da atılmıştı. Peki F-35'ler ne oldu? Buna bakacağız. ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin F-35 programına dönüşü hakkında Temsilciler Meclisi üyesine bir mektup yazdı. Yunan basınında yer alıyor bu iddialar. İşte buna göre Dışişleri Bakanlığı mektupta Türkiye'nin gerekli şartları henüz karşılamadığına yer veriliyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Kongre'ye mektup yazdı. İddiaya göre mektupta Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil olabilmesi için gerekli yasal koşulları henüz karşılamadığı belirtildi. Mektuba Yunanistan'da yayınlanan Katimerini gazetesi ulaştı. 22 Temmuz tarihli mektup Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump adına Dışişleri Bakanlığı tarafından kaleme alındı. Temsilciler Meclisi üyesi Wesley Bell'e gönderilen mektupta Türkiye'nin F-35 programına dönmesi için gerekli koşulları henüz sağlamadığı bildirildi. Bunun için S-400 sorununun tam olarak çözülmesi ve gelecekte benzer bir sistemin alınmayacağına dair garanti verilmesi gerektiği vurgulandı. Mektupta Ankara ile görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Ankara'daki görüşmesi hatırlatıldı. Amerika Birleşik Devletleri S-400 konusunu çözmek için görüşmelerini sürdürürken aynı zamanda NATO işbirliğini güçlendiriyor ifadeleri kullanıldı. Dışişleri Bakanlığı mektubunda Washington-Ankara ikili ilişkileri içinde bir başlık açtı. İlişkilerin ortak güvenlik kaygılarında hizalanma ve dengeli ikili ticaret temellerine dayandığı ifade edildi. Karşılıklı çıkar alanlarında Ankara ile çalışmaya devam edileceği belirtildi. Türkiye'nin bölgesel diplomatik çabaları da mektupta yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Ankara'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin bir dizi diplomatik ve bölgesel girişimine destek verdiğine dikkat çekti. Türkiye'nin Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Ermenistan ve Gazze süreçlerindeki Amerika Birleşik Devletleri barış çabalarını desteklediği hatırlatıldı. Ayrıca Hamas üzerindeki etkisi sayesinde Amerikan Başkanı'nın Gazze Barış Planı'nın kabul edilmesini ve ateşkesin ilk aşamasına geçilmesini sağladığı vurgulandı.
6: Türkiye'nin olumlu etkilerinden söz ediliyor ancak Amerika Birleşik Devletleri yani Trump'ın hükümetindeki Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin gerekli şartları karşılamadığını da söylüyor F-35'ler konusunda. Hep beraber göreceğiz. Bir taraftan evet F-35'ler gelir, gelecek, gelebilir deniyor. Ancak işte gördüğünüz gibi Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın bu raporu ve dikkat buyurunuz Yunan basınına özellikle sızdırılıyor. Bu da ayrı bir konu tabii. Peki Trump'ın saldırı tehdidinin ardından CENTCOM İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattı biliyorsunuz. Son duruma bakalım. 13. gün zira ABD ordusundan yapıldı açıklama ve yeni operasyonun arka arkaya yapılan 13. saldırı harekatı olduğu özellikle ifade ediliyor. Açıklamanın ardından Hürmüz çevresinde patlamalar yaşandı görmektesiniz. İki ABD füzesi Keşm Adası'ndaki Mesen köyünü de hedef aldı. Güney kentlerinden Ahvaz ve Bender Abbas'ta da çok sayıda patlama sesleri duyuldu sabahın ilk ışıklarıyla beraber. İran ordusu da bölgedeki ABD üslerine hava saldırısı düzenlemeye devam ediyor. Kuveyt ordusu İran'ın füze ve İHA saldırılarına karşı savunma sistemlerinin aktif hale getirildiğini açıklamış durumda. Evet, tüm bu saldırılar sürerken an itibariyle bakıyoruz elbette Hürmüz Boğazı kapalı saldırılar yoğunlaşmış ve 100 doların üzerine çıkan Brent petrolün varil fiyatından söz ediyoruz. Korkulan oldu ya da olmak üzere işte bu fiyatlama oldukça önemli zira. Peki komşuya bakalım, Irak'tan söz ediyoruz. Irak Başbakanı Ali Ezzeydi İran'a resmi bir ziyarette bulunuyor. Ziyareti kapsamında Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan tarafından resmi bir törenle karşılandı Zeydi. İkili görüşmede Irak ve İran arasındaki ilişkiler değerlendirildi. Pezeşkiyan ve Zeydi, Bağdat ve Tahran arasında daha önce imzalanan anlaşmaların tam olarak uygulanmasının önemine dikkat çekti. İkili ilişkilerin geliştirilmesinin istikrar, güvenlik ve refaha katkı sağlayacağı da ifade ediliyor. Irak Başbakanı, İran Ekonomi Bakanı Ali Medenizade ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Irak Başbakanı ilk yurt dışı resmi ziyaretini

0: 14 Temmuz tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'ne Washington'a yapmış idi. Evet, bölgeye dair haberler geliyor. Trump'ın açıklamaları bu anlamda önemli. Devam edeceğiz ve Hürriyet gazetesinde bir haber başlığı hemen paylaşalım efendim. Buğday fiyatlarında 2 yılın en yüksek seviyesi deniliyor. Orta Doğu'daki gerilimin beklendiğinden uzun sürmesi petrol dışındaki piyasalarda da etkisini gösteriyor. Küresel beslenme piramidinin en geniş halkasını oluşturan buğdayda kilogram fiyatları son 2 yılın zirvesini gördü ve buğdayın kilogram fiyatı uluslararası piyasalarda 7085 dolara kadar yükseldi. Jeopolitik riskler ve Amerika'daki iklim olaylarından kaynaklanan endişeler, tahıl piyasalarındaki yükselişin arkasında bulunan en önemli etkenler olarak gösterilmekte. Buğdaysa son dönemdeki fiyat hareketlerinde en çok dikkati çeken ürünler arasında yer alıyor biliyorsunuz. Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin tırmanması tarım ürünlerinin arzına ilişkin endişeleri zaten arttırmış idi ve bir taraftan da Orta Doğu'daki bu gerilim özellikle fiyatları daha da artırıyor. Ekim alanları da bir taraftan azaldı. ABD, İsrail, İran savaşının başlamasının ardından Hürmüz Boğazı kaynaklı lojistik sorunlar yaşanmasından dolayı da gübre maliyetlerinde görülen artış elbette ki buğday fiyatlarında hızlı yükselişe de neden olduğu deniliyor. Müzakereler için masaya oturmuştu heyetler ancak işte özellikle NATO zirvesi sonrası başlayan saldırılar maalesef fiyatların daha da yükselmesine neden oldu. Göreceğiz nereye kadar ve ne zamana kadar gidecek bu saldırılar ve fiyat artışları. Efendim Trump'ın İran'ın enerji ve altyapı tesislerine saldırı tehdidine de İran basını yayımladığı listeyle bir yanıt verdi. Listede Körfez'deki 4 önemli enerji santrali sıralanıyor. Bu santrallerin Amerikan üslerine enerji sağladığı ifade ediliyor.
1: İran basını ABD Başkanı Donald Trump'ın tehdidini listeyle yanıtladı. Körfez'deki önemli enerji santrallerini sıralayarak gözdağı verdi. Trump, İran'ın her bir gemi saldırısında enerji ve altyapı tesislerine hedef almakla tehdit etmişti. Fars Haber Ajansı yayınladığı analiz haberde, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan'daki 4 önemli elektrik santraline yer verdi. Bunlardan ilki Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de bulunan Et-Tavila Elektrik Santrali. Habere göre santral ülkenin elektrik ihtiyacının yaklaşık %12'sini karşılıyor. ABD'nin El Dafra hava üstüne enerji sağlıyor. İkincisi yine Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde bulunan Deva'ya bağlı santraller. Haberde bu santrallerin Dubai'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık %85'ini karşıladığı belirtildi. El Minhat askeri üssünün ana enerji kaynağı olduğu iddia edildi. Olası bir kesintinin üssün faaliyetlerini sekteye uğratabileceği öne sürüldü.
2: Cinayetkar beray kudüs tersim kerdi bu.
1: Haberde belirtilen üçüncü santral Katar'ın başkenti Doha'daki Ras Laffan elektrik santrali oldu. Santralin ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük askeri üssü olan El Udeid hava üssüne enerji sağladığı ifade edildi. Son olarak Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki elektrik santrallerinin de Prens Sultan hava üssünün enerji ihtiyacını karşıladığı belirtildi. Fars Haber Ajansı, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan'daki enerji tesislerinin yalnızca sivil altyapının değil, aynı zamanda ABD'nin bölgedeki askeri varlığının da kritik unsurları olduğunu savundu. Tesislerin İran'ın enerji altyapısına yönelik olası saldırıları durumunda karşılıklı caydırıcılık çerçevesinde değerlendirildiğini belirtti. Tahran yönetiminden de sert açıklamalar geliyor. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin İran'ı cezalandırmak istediğini belirtti. Bunun yerine 3 haneli petrol fiyatlarıyla kendilerini cezalandırdılar dedi. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da ABD yönetimindeki bazı kişilerin başlarını kuma gömdüğünü savundu. Savundukları saldırganlık yüzünden ABD Başkanı'nın ulaşmaya çalıştığı anlaşma için daha ağır bir bedel ödeyecekler açıklamasını yaptı.
0: Evet, 28 Şubat'ta başladı biliyorsunuz. İkinci dalgada 13-14 gün önce başladı. Ancak Mart ayında özellikle verdiğimiz o haberlere benzer haberler yeniden aktarmak durumundayız. İşte Brent petrol yeniden 100 doların üzerinde şeklindeki bir ifade dikkat çekici. 70 dolarlara kadar inmişti bundan 20-25 gün önce. Ancak gelin görün ki 100 doların üzerinde seyrediyor özellikle Brent petrol ve hep

0: Bize yansıyor tabii. Hürmüz ve Babülmendep boğazlarında petrol sevkiyatına yönelik riskler ile Orta Doğu'da enerji altyapısını hedef alabilecek saldırı endişelerinin etkisiyle 100 doların üzerine çıktı yeniden. Önceki günü de 94 dolar seviyelerinde kapatmıştı ve 100.17 dolar oldu dün itibariyle efendim. Brent petrol yükselişte ABD ile İran arasında tırmanan Hürmüz boğazında petrol sevkiyatını aksatabileceği endişesi ile Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukasının ardından Babülmendep Boğazı'nda artan güvenlik riskleri oluşturuyor şeklinde detaylar var. Evet, Mart ayındaki haberlere çok benziyor, ancak bu kez işin içine bir de Kızıldeniz girdi. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik olarak işte gördüğünüz gibi bu deniz ablukası devreye girdi. Böyle olunca da 100 doların üzerine çıktı. 70 dolardan geldi birkaç hafta içinde 100 dolar seviyesinde. Peki bu arada kimler nasıl paralar kazanıyor? Artık bunu siz tahmin edebilirsiniz efendim. Böylesi gidiş gelişlerle bakmak lazım. Özellikle Trump ve yakın dostlarının, çevresinin ya da iş insanlarının nasıl ne paralar kazandığını merak ediyoruz açıkçası, ki sosyal medya üzerinden özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde bu sorularda bol bol soruluyor. Peki Yemen'deki İran destekli Husiler Kızıldeniz'de bir taraftan dediğim gibi Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerini vurduklarını da duyurdu. Trump bu kez de Husileri uyardı. Angelia ve Layla adlı petrol tankerlerini füzeler ve dronlarla hedef aldıklarını belirtti Husiler. Riyad, Angelia adlı geminin vurulduğunu doğruladı. Layla gemisi hakkında da açıklama yapmadı. Petrol tankerinin alevler içinde kaldığı görüntülerde sizler de izliyorsunuz şu anda. Sosyal medya üzerinden yansıtıldı. Husiler saldırıların ardından yaklaşık 10 geminin rotalarını değiştirdiğini de açıkladı. Trump ise geçen yıl Amerika'nın Yemen'e düzenlediği saldırıları hatırlattı. Husilerin yeniden saldırılara başladıklarını belirten Amerikan Başkanı, bunu tekrar yaparlarsa Amerika İran'ı sorumlu tutacak ifadelerini kullanıyor. Evet, saatimiz 8.26'yı gösteriyor ve İsrail'le devam edelim. Çünkü İsrail Dış İstihbarat Servisi, hepimizin yakından bildiği en azından ismini, Mossad'dan söz edeceğiz. Mossad'ın direktörü Roman Goffman'ın Amerika'nın İran'a yönelik yeni saldırı başlamadan hemen önce Washington'ı gizlice ziyaret ettiği öne sürüldü. Amerikan merkezli Axios'ta yer alan habere göre Goffman, CIA direktörüyle savaşın seyriyle nükleer müzakere kereleri görüşmüş.
1: İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Direktörü Roman Goffman, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik yeni saldırıları öncesi Washington'ı ziyaret etti. İddia Amerikan Axios haber platformunda yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik yeni saldırıları öncesinde Washington'la Tel Aviv arasında gizli bir görüşme trafiği yürütüldüğü iddia edildi. Axios'un haberine göre Goffman, Washington'da CIA direktörü John Ratcliffe ve Beyaz Saray yetkilileriyle bir araya geldi. Görüşmelerde İran savaşı ve nükleer müzakereler ele alındı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yakın çalışma ekibinde yer alan Goffman'ın ziyareti, Haziran ayında Mossad direktörlüğüne getirilmesinden sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı ilk resmi ziyaret oldu. Haberde Ratcliffe'in İran'la imzalanan mutabakat zaptına mesafeli yaklaşan isimler arasında bulunduğu hatırlatıldı. Mossad ve CIA ise gizli görüşmeye ilişkin henüz açıklama yapmadı. İsrail basını da Amerika Birleşik Devletleri'nin ilerleyen günlerde İran'a düzenlediği hava saldırılarının kapsamını genişletmeye hazırlandığını yazdı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran savaşı sona erdirmek amacıyla 14 Haziran'da İslamabad mutabakatını imzalamıştı. Mutabakat nihai anlaşmaya ulaşılması için 60 günlük müzakere süresi öngörüyordu. Ancak Amerikan ordusu 8 Temmuz'da İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatmış, Tahran'da bölgedeki Amerikan üslerini hedef almıştı.
0: Yani gördüğünüz üzere haberler yine bildiğimiz gibi devam ediyor efendim. Bakalım nereye kadar, zira Ekim'de İsrail'de, Kasım'da ise Amerika'da ciddi bir seçim var. Ondan sonra bambaşka şeyler de konuşulabilir elbette ki. Peki, bir su kıtlığından söz edilmiş Ekonomi Gazetesi'nde Hollanda

0: İrlanda'da su kıtlığı ilan edildi deniliyor. Biliyorsunuz iklim değişikliği ve deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle ciddi bir tehdit altında olan Hollanda'dan söz ediyoruz. Bu sefer de su kıtlığı yaşanmış. Yağışların azalması, sıcak hava dalgası ve Renle Maas nehirlerindeki su seviyelerin olağan dışı düşmesi nedeniyle fiili su kıtlığı ilan edildi. Hükümet su kaynaklarının daha sıkı yönetileceğini açıklamış. İçme suyu arzında şu aşamada sorun bulunmasa da vatandaşlardan yine de gereksiz su tüketiminden kaçınmaları isteniyor. Yetkililer yağışların yetersiz kalması halinde kuraklığın sürebileceği uyarısında da bulunmuş. Ülkede son benzer karar 2022 yılında alınmıştı. Hollanda'da bunu da aktaralım diyelim. Gelelim memlekette ne oluyor ne bitiyor buna bakalım. An itibariyle tabii ki görmektesiniz, bir amfi fotoğrafını paylaşıyoruz. Üniversite tercih dönemleri yaklaştı. Üniversite adaylarına bölüm seçmede yardımcı olacak önemli bir araştırma yayımlanmış durumda. Buna göre en yüksek ortalama aylık kazancı sağlayan bölüm pilotaj olmuş. Tıpsa istihdam oranı en yüksek bölüm olarak ortaya çıkıyor.
1: Ortalama aylık kazancı en yüksek bölüm pilotaj. En yüksek istihdam oranına sahip bölümse tıp oldu. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı yükseköğretim istihdam göstergelerini yayımladı. 2025 yılında Türkiye'de yaşayan bireylerin istihdam, ilk iş bulma süresi, kazanç ve mezun oldukları alan verileri incelendi. Araştırmaya göre lisans mezunları arasında aylık ortalama kazancı en yüksek bölüm pilotaj oldu. Pilotajı matematik mühendisliği, uzay mühendisliği, uçak mühendisliği takip etti. En yüksek istihdam sağlayan bölümse %95,5'la tıp oldu. Lisans mezunları arasında yüksek istihdam oranı sağlayan diğer bölümlerse özel eğitim öğretmenliği, havacılık, elektrik ve elektroniği ile hemşirelik olarak sıralandı. Ön lisans programlarında ise en yüksek ortalama aylık kazanç uçak teknolojisi mezunlarında görüldü. Bu bölümü perakende satış ve mağaza yönetimi, polis meslek eğitimi ve marka iletişimi takip etti. Türkiye İstatistik Kurumu araştırmasına göre en hızlı iş bulanlar sağlık bölümünde kaydedildi. En kısa sürede işe yerleşen bölüm 2,4 ayla dil ve konuşma terapisi oldu. Bu bölümü tıp, özel eğitim öğretmenliği ve eczacılık izledi.
0: Tabii rakamlarda dikkat çekiciydi. Özellikle dün gazetelerden sizlere paylaşmıştık. Yaklaşık 3 milyon 750 bin lira isteyen bazı bölümler de var bazı üniversitelerde. Özellikle tıp bu paralar isteniyor. Tabii bunca paralar, bunca okuma ardından da liyakatsiz bir atamayla birdenbire hayatınız bambaşka bir boyuta geliyor. İşin bu tarafını da düşünün ya da işte orada belki yoktu ama siyaset de özellikle bol miktarda para kazandıran meslekler arasında, bunu da düşünün derim özellikle gençler. Peki yolumuza devam edelim çünkü emekli sandığı kapsamında aylık alanların Temmuz ayı zam farkı ödemeleri yapılacak bugün. Evet, belki de yapıldı şu dakika itibariyle efendim. Emekli sandığı kapsamındaki memur emeklilerine aylıkları her ayın birinde ödeniyor. %13,52'lik zam oranı 3 Temmuz'da belli olduğundan yapılacak artış emekli memurların aylıklarına yansımadı. Bu nedenle emekli memurlara zam farkı ödenecek. Sosyal Güvenlik Kurumu fark ödemelerinin bugün emekli memurların hesaplarına yatırılacağını açıkladı. Bu kapsamda 2 milyon 491 bin 370 emekli ve hak sahibine toplamda 14,5 milyar lira bir ödeme yapılacak. Memur emeklilerinin yanı sıra dul, yetim aylığı alanlara da yine zam farkı ödenecek. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ve bambaşka bir gündemle devam ediyoruz efendim. Çocukları dijital risklere karşı korumak için yeni bir adım atılmakta. Yayın öncesinde izleyicileri içerik konusunda bilgilendiren akıllı işaretlere 4 yeni kategori ekleniyor. Meclis komisyonunda sunum yapan RTÜK Başkanı Daniş, YouTube gibi platformlara lisans gerektiğini de söyledi.
2: Bağımlılık ve uygunsuz dil olmak üzere İki yeni içerik sembolü eklenmesi planlanmaktadır. Ayrıca yaş kategorilerine de 10+ ve 16+ sembollerin eklenmesi ve çocuklara yönelik olumsuz içerik taşıyan yayınların yayınlanma saatlerinin yeni semboller ışığında yeniden düzenlenmesi yapılacaktır.
3: Akıllı işaret koruyucu sembol sistemine çocuklara yönelik 4 yeni kategori ekleneceğini açıkladı. Riskli yapımlara uygulanan yaptırımlara değindi.
2: Çocuklara karşı genel ahlaka aykırılık, dilin kaba kullanımı, bağımlılık riski içeren yapımlar, suç, şiddet, istismar içeriklerinden dolayı son 5 yılda 454 kez idari yaptırım uygulanmıştır. Uygulanan idari para cezalarının toplamı 345 milyon TL civarındadır.
3: Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu'nda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu sunum yaptı. RTÜK Başkanı Mehmet Daniş sunumun ardından milletvekillerinin sorularını da yanıtladı. Mevzuat yenilenmeli dedi.
4: Toplumun büyük kesimi televizyon programlarını bile dijital platformlardan izliyor. Bu anlamda YouTube gibi aslında habercilik yapan, yayıncılık yapan kuruluşların lisanslanması gerekiyor. Yeni kurduğumuz sistemle dijitaldeki bütün gelişmeleri izleyip raporlayabilecek programı kuruyoruz. Yapay zeka destekli bir programımız birkaç ay içerisinde devreye alınacak.
0: Bu arada sözü RTÜK'ten açtık, devam edelim. Gençlerin medya kullanım alışkanlıklarını inceledi kurum. Bu araştırmaya göre her 10 gençten 9'u sosyal medya kullanıyor. Önemli bir oran. Gençler haber takibini sırasıyla sosyal medya, haber siteleri ve televizyondan gerçekleştiriyormuş.
3: Her 10 gençten 9'u sosyal medya kullanıyor. İnternet kullanımı %94,4'e ulaştı. Gençlerin %82'si habere ulaşmak için sosyal medyayı tercih ediyor. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Gençlerin Medya Kullanımı ve Dijital Okuryazarlık 2025 araştırması yaptı. 15-21 yaş grubundaki gençlerin tercih ettikleri iletişim mecraları incelendi. Sosyal medya platformları ilk sırada çıktı. Araştırmada gençlerin %57,2'sinin dijital okuryazarlık düzeyinin yüksek olduğu belirlendi. Bu oran 2022 yılında %29,4 olarak kaydedildi. Araştırma gençlerin internet kullanım oranının yüksek seviyelerde olduğunu gösteriyor. Son bir ay içerisinde internet kullandığını belirtenlerin oranı %94,4 olurken günlük kullanımda ise oran %78,1 olarak kaydedildi. 19-21 yaş grubunun günlük ortalama internet kullanım süresi ise 5 saat 10 dakika oldu. Araştırmaya göre sosyal medyayı günlük kullananların oranı %70,8. Son bir ay içerisinde yapılan ölçümlerde ise %89,2 oranında kaydedildi. Gençlerin günlük ortalama sosyal medya kullanım süresi 3 saat 24 dakika olarak hesaplandı. Haber alma alışkanlıkları incelendiğinde ise %82,4'te sosyal medya en çok tercih edilen mecra oldu. Sosyal medyayı %75,6 ile internet haber siteleri, %53,7 ile televizyon takip etti. Televizyon izleme süresinde de 2022 yılına göre azalış yaşandı. Gençler 2022'de günlük ortalama 1 saat 40 dakika televizyon izliyordu. Bu süre 2025 yılında 40 dakikaya geriledi.
0: Efendim saatimiz 8.36'yı gösteriyor. Görüldüğü üzere oldukça önemli bir yayınlanma. Gençlerin haber alma alışkanlıklarına dair olarak yine ne olursa olsun televizyon en üst sıralarda. Peki Sabah gazetesinden bir haber aktaralım. Pasaportlara yönelik olarak, ama hangi pasaportlar? Yeşil pasaportlar. 500 bin dolar ihracata yeşil pasaport hakkı deniliyor. Malum vize verme konusunda Avrupa Birliği ülkelerinde ciddi sıkıntılar olunca yeşil pasaport neredeyse memleketin tamamına dağıtılmak üzere yola çıktı diyebiliriz. İhracatçılara yeşil pasaport için destek yönetim sistemi devreye alınmış. En az 500 bin dolar ihracat şartı olan sistemde rakam arttıkça pasaport hakkı da artacak denilmiş. İhracatçılara yönelik hususi damgalı, yani yeşil pasaport uygulamasına ilişkin işlemlerin daha hızlı ve tek bir yerden yürütülebilmesini sağlamak amacıyla destek yönetim sistemi devreye alındığı deniliyor. Ticaret Bakanlığı'nın son 10 yılda yürüttüğü en önemli dijital dönüşüm projelerinden biri olduğu ifade edilmiş. Bu sistem artık ihracatçıların pasaport işlemleri içinde tek merkez olacak. İhracatçıların sisteme kayıt olmaları için işlemlerini gerçekleştirdiği ve üyesi olduğu ihracatçı birliklerine başvurmaları yeterli olurken, birlik üyesi olmayan yararlanıcılarsa istedikleri ihracatçı birliklerin genel sekreterliğine başvuru yapılabiliyor. Tam 100 milyon dolar ihracatçıya da 5 hak veriliyor imiş. Yeşil pasaport konusu oldukça önemli. Memlekette herhalde hiçbir dönemde bu kadar yeşil pasaportlu şahıs olmamıştı. Ancak yakın zamanda umarız ki bir sorun olmaz, ama yeşil pasaporta da vize getiriyoruz diyebilirler mi? Özellikle Avrupa ülkeleri neden olmasın? Çünkü özellikle

0: Gri pasaport ya da hizmet pasaportu olanlara yönelik olarak bazı uygulamalar şimdiden başladı bile. Gelen haberler arasında bu var. Peki İstanbul'dayız. Arnavutköy Belediyesi efendim, Türkiye'nin ilk yerli ve milli deniz dalga enerjisi elektrik üretim alanını hayata geçirdi. Karaburun'da kuruldu bu proje ve projeyle Karadeniz'in hırçın dalgaları enerjiye dönüşüyor şimdi.
1: Bugün Arnavutköy Belediyesi olarak Karaburun'da Türkiye'nin ilk yerli ve milli deniz dalga enerjisinin üretim tesisi alanındayız.
2: Denizdeki dalgalardan enerji üretiliyor. Yenilenebilir kaynaklardan üretilen bu enerji birçok tesisi aydınlatacak. Arnavutköy Belediyesi, çevre dostu ve yenilenebilir enerji yatırımlarına öncülük edecek önemli bir projeyi hayata geçirdi. Deniz dalgasından elektrik enerjisi üretecek alan Karaburun Limanı'nda açıldı. Projeyle Karadeniz'in dalga potansiyeli elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Yapılan ARGE çalışmalarıyla 60 kW kurulu güce ulaştırılan tesisin yıllık 184 bin kWh elektrik üretmesi hedefleniyor. Üretilecek enerjiyle Karaburun sosyal tesisleri, zabıta hizmet binası, belediye hizmet noktası, Arnavutköy kahvecisi ve sahil aydınlatmalarının enerji ihtiyacının yenilenebilir kaynaklardan karşılanması planlanıyor.
1: Karaburun'u yenilenebilir enerji teknolojilerinin geliştirildiği, test edildiği ve uygulandığı örnek bir enerji adası haline getirmek hedefimiz bu.
2: Yeşil Mavi Arnavutköy vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen projenin çevreci ve yerli teknoloji odaklı yeni yatırımlara örnek olması bekleniyor.
0: Efendim, Akşam Gazetesi'nden bir haberle devam edelim. COP31'e 104 ülkeden 10 bin gönüllü şeklinde aktarılıyor. Haber detaylar şu şekilde: Türkiye'nin biliyorsunuz ev sahipliğinde gerçekleştirilecek ve 9-20 Kasım arasında Antalya'da düzenlenecek COP31'de gönüllü olarak görev almak için 104 ülkeden 10 bini aşkın kişi başvurmuş. Seçilecek 5 bin gönüllü eğitim sürecinin ardından yetkinlikleri ve ilgi alanlarına göre zirvede görev alacak. Yüksek performans gösteren gençlere staj, istihdam ve kariyer olanakları sunulacak. Program kapsamında 5 bin kişilik gönüllü ağının 1500'ün uluslararası gönüllülerden oluşturulması planlanıyormuş ve bu program kapsamı 5000 kişilik gönüllü ağının 1500'ünün uluslararası gönüllülerden oluşturulması amaçlanıyor denilmiş. Evet, yeniden tekrar edilmiş bu cümle. Biz de okumuş bulunduk. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un gençleri konferansın merkezine alan yaklaşımı doğrultusunda yürütülen programla gençlerin COP31'e aktif katılımının güçlendirilmesi hedefleniyor denilmiş. COP31'i konuşmaya şimdiden başladık, ancak önemli, 104 ülkeden tam 10 bin gönüllüden 5 bini ülkemizde Antalya'da görev yapacak. Bu süreçte oldukça büyük bir organizasyondan söz ediyoruz. Şimdiden kolay gelsin. Ve ikinci el araç piyasasına bakalım. Çünkü en yaygın ve en komplike hilesi oldukça önemli. Vatandaşlar bu tuzağa düşebiliyor. Kilometre dolandırıcılığından söz edeceğiz. Aracın kilometresini düşük gösterip alıcıyı mağdur eden dolandırıcılar düzenlenen bir operasyonla nihayet yakalandı. Peki ekspertizde dahi fark edilmeyen bu kilometre oyununu anlamanın bir yolu var mı acaba? İzleyelim.
3: Ordu'dan müşterim araba aldı. Araba 150 binde, biz burada baktık. Araba 287 binde. Yani ben anlayamam. Bir binici olarak kesinlikle anlayamam.
2: Sürücünün anlaması zor. Usta olmayan ekspertiz çalışanları da fark edemiyor. Dolandırıcılar aracın kilometresini bilgisayardan düşürüp öyle satıyor.
3: Satıcı bu araçta hem ABS beyninden, hem motor beyninden, hem şanzıman beyninden bunu sıfırladıysa anlayamaz.
2: Bu öyle yaygın bir yöntem ki birbirlerini tanıyan kilometre dolandırıcıları ülke genelinde örgütlü olarak çalışıyordu. Polis o suç örgütlerine yönelik 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. 21 şüpheli gözaltına alındı. Nitelikli dolandırıcılık kapsamına alınan kilometre oyununun cezası 3 yıldan 10 yıla kadar hapis.
4: Büyük mağduriyet fark etmek de çok mümkün değil. Ortalama bir eksperin anlayamayacağı şekilde bile yapılabiliyor bazen arabalar.
2: Peki düşürülen kilometre nasıl anlaşılır? Ekspertizin ilk yöntemi aracın beynine bakmak.
3: Şimdi burada bu arabanın şasi numarasını burada çıkarttık. Kilometreyi de burada çıkarttık. 239.680.
5: Bir aracın motor beyninde, şanzıman beyninde ve ABS beyninde aslında kilometresi kaydediliyor. Tüm bunlar değiştirilse dahi bir usta aracın hem motor kısmından hem de alt aksamından kaç kilometre kullanıldığını tahmin edebiliyor.
3: 15 bin kilometrede olan bir araçta şunları göremezsiniz bak. Burası bu kadar karartılı olmaz. Şasesi, podyesi bu şekilde olmaz.
6: Burada aşınmış burçlarımız var. Hep deforme olmuş. Çatlamış, özellikle çatlamış. Bunlar çatladığı için zaten bu arabanın 20-30 bin olması imkansız.
3: Yedek su bidonu. Bakın sararmış artık, belli yani, bu yorulmuş bir parça.
2: Yani usta bir ekspertiz araç alırken en önemli kriter.
3: 20 bin kilometre üstünü kesinlikle anlar. Eğer otomobilci ise, bu işte uzmazsa anlar.
6: Çok fazla kilometre düşürdülerse çok rahat anlaşılabiliyor.
3: Çok iyi bir araştırma yapıp öyle alsınlar. Yani her şey ben parayı verdim, arabayı aldım değil. Dönümü seçtik.
0: Evet, hayatımızın her alanında maalesef dolandırıcılar ve sahtekarlar var. Çok dikkat etmek gerekiyor, ancak öylesi ayrıntılar söz konusu ki nasıl bir kuyumcu bazen sahte altını tanıyamıyor. Bizler nasıl tanıyalım, bilelim? İşte gördüğümüz üzere çok dikkatli olmak durumundayız efendim. Bu da insanı paranoyaklaştırıyor tabii doğal olarak, ama böyle bir zaman diliminden geçiyoruz. Peki araçlardan söz ettik, ehliyetlerden de bahsedelim. Sürücü belgesi alımında yeni kurallar var ve bu da yolda. Yakın zamanda hayatımızda göreceğiz. İlk kez ehliyet alanlarla ehliyeti iptal edilip yeniden almaya hak kazananlar 2 yıl boyunca aday sürücü sayılacakmış ve aday sürücülükte trafik kurallarını 3 kez ihlal edenlerin sürücü belgeleri iptal edilecekmiş.
2: Aday sürücü süresi yeniden belirlendi. Sürücü belgesi iptal şartları sıralandı. Ehliyet alımında yeni kurallar geliyor. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda Karayolları Trafik Kanunu'nda değişikliğe gidildi. İlk defa sürücü belgesi alanlarla sürücü belgesi herhangi bir nedenle iptal edilip yeniden sürücü belgesi almaya hak kazananlar 2 yıl süreyle aday sürücü kabul edilecek. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle aday sürücü belgelerinin iptal şartları da yer alıyor.
7: Aday sürücülük süresi içinde de ehliyet sahiplerinin ayrıca dikkat edeceği bazı hususlar olacak. 75 ceza puanının aşılması, 0,20 promilin üzerinde alkollü araç kullanılması durumunda sürücü belgesi iptal edilecek.
2: Sürücü belgesinin iptal edileceği durumlar arasında dönüş kuralları ve yayalara ilk geçiş hakkı verilmesinin herhangi birinin 3 kez ihlal edilmesi de yer alıyor. Aday sürücü belgesi iptali durumunda psikoteknik değerlendirme sonrası sürücü kurslarına devam edilebilecek. Yapılan sınavlarda başarılı olan motorlu taşıt sürücüsü sertifikası alacak. Belirlenen şartlar yerine getirildiği takdirde tekrar sürücü belgesi verilecek.
0: Bir başka haber, buyurunuz. Yeni Şafak'tan aktarılıyor. Türk somonuyla dünya pazarında önemli bir haber aktaralım efendim hemen. Yeni Şafak'tan okuyoruz. Kahramanmaraş merkezli biliyorsunuz 6 Şubat depremlerinin ardından eşiyle memleketi Rize'ye döndü su ürünleri mühendisi Eray Şeker. Artvin'deki Deriner Barajı'nda yıllık 500 ton kapasiteli alabalık ve Türk somonu üretim tesisi kurdu ve 2023'te faaliyete geçti bu tesis. Üretilen somonların büyük bölümü yurt dışına ihraç edilirken 3. hasat dönemi sürmekteymiş. Çoruh Vadisi'nin Türk somonu yetiştiriciliği için elverişli koşullar sunduğunu belirtiyor Eray Şeker. En büyük hedeflerinin de Artvin'e işleme ve paketleme tesisi kazandırarak katma değerin kentte kalmasını sağlamak olduğunu söylemiş. Ve Şeker, Türk somonununsa yüksek protein değeri sayesinde dış pazarlarda yoğun talep gördüğünü de ifade ediliyor. Oldukça önemli bir girişim. Her şerde bir hayır var dedikleri boşuna değil. İşte gördüğünüz gibi böylesi bir felaketten böylesi bir başarı da elde edilmiş durumda. Buradan tebrik ediyoruz bu güzeller güzeli girişimci arkadaşımızı. Ve Yargıtay'dan devre tatil sözleşmeleri ile ilgili emsal bir karar geldi. Bu habere geçiyoruz. Yüksek Mahkeme 14 günlük cayma süresi içinde sözleşmeden dönen tüketiciden ücret alınamayacağını hükmetti. Tahsil edilen paranın iade edilmesi gerektiğine de karar verdi.
2: Yargıtay, devre tatili sözleşmelerine dair önemli bir karara imza attı. Cayma hakkını kullanan tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemeyeceğine hükmetti. Mersin'de bir tüketici 26 Temmuz 2023'te devre tatil üyelik sözleşmesi imzaladı.

0: sağladı ve 15 bin lira peşinat ödedi. Ancak aynı gün sözleşmeden vazgeçerek cayma hakkı da kullandı. Buna rağmen şirket ödediği ücreti iade etmedi. Kalan alacağını tahsil etmek amacıyla tüketici hakkında icra takibi başlattı. Tüketici icra takibine itiraz etti. Sözleşmenin feshedilmesini ve cayma hakkını süresinde kullandığının tespit edilmesini talep ederek dava açtı. Ancak ilk derece mahkemesi davayı reddetti. Dosya bu kez Yargıtay'a taşındı. Üçüncü hukuk dairesi yerel mahkemenin kararını hukuka aykırı buldu. Kanun yararına bozdu. Kararda 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanuna dikkat çekildi. Tüketicinin 14 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden sözleşmeden dönebileceği hatırlatıldı. Bu süre içinde tüketiciden herhangi bir bedel alınamayacağı, alınmış sıra derhal iade edilmesi gerektiği vurgulandı.
1: Evet, haklarımızı iyi bilmemiz ve hakkımızı sonuna kadar aramamız gerekiyor. Dolayısıyla bu haberleri takip etmek son derece önemli. Önemli bir karardı yüksek mahkemeden. Ve Bihter'le Behlül diyeceğim siz efendim. Artık dünya okuyacakmış. Milliyet'ten okuyoruz bu haberi. Türk Edebiyatı'nın ölümsüz eserlerinden Halit Ziya Uşaklıgil'in başyapıtı Aşk-ı Memnu İngilizce'ye çevriliyormuş. Ne kadar güzel ki yıllar sonra ve 2027 yılında Londra'da. İngiltere'de raflarda olacak ki birçok ülkede de yine aynı şekilde yapılan açıklamada İstanbul'un nefes kesen Boğaz kıyısındaki en büyük sarayda yaşayan yakışıklı yaşlı bir adamın kalbini kazanan genç bir kadının romantik entrikalarını anlatan Osmanlı Edebiyatı'nın en ünlü ve en sevilen Türk romanı ilk kez İngilizce'ye çevrildi ifadeleri yer alıyor. Böylelikle Bihter ve Behlül'ü zaten dizilerden biliyorlardı, artık dünya da okuyacakmış. Hatta öyle ki dizinin romanı yazılmış şeklinde de ifadeler var idi efendim ve gördüğümüz gibi hayırlı uğurlu olsun diyelim. Tüm dünya bu muhteşem ilişkileri konuşacak diyelim ve geçelim. Adrenalin severler bu defa rotayı Artvin'e çeviriyor. Buna bakalım. Deriner Barajı'na kurulan bir platformdan atlayanlar tabii ki büyük heyecan yaşıyorlar.
0: Adrenalin tutkunları bu defa barajda buluştu. Metrelerce yükseklikte yer çekimine meydan okudu. Go! Artvin'deki Deriner Barajı bu defa elektrik değil, adrenalin üretiyor.
2: Hazırım! 3, 2, 1, atla!
0: ...249 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek ikinci barajı olan yapıya adrenalin tutkunları için platform kuruldu. Atlayış yapmak isteyenler gerekli önlemlerin ardından kendini boşluğa bıraktı.
3: Koş.
4: Buradaki deneyim inanılmaz farklı ve muhteşemdi. Anlatılması zor bir duygu gerçekten.
0: Etkinliğe yabancı turistler de yoğun ilgi gösterdi.
5: Beyaçat, ready, set, go.
6: Anişka, молодец.
7: Kolombiya'dan gelen var, İrlanda'dan gelen var, Beyaz Rusya'dan, Moskova'dan, Rusya'dan, Gürcistan'dan sayamayacağım, Brezilya'dan aklıma gelenler bunlar. Birçok ülkeden baraj atlayışını duyup bu deneyim yaşamak için buraya gelen insanlar oldu.
1: Bir taraftan da birçoğumuzun hedefi daha sağlıklı olmak, daha iyi hissetmek. Bunun için efendim günlük rutinlerini ve beslenme alışkanlıklarını tümüyle değiştirenler de var. Sağlıklı kalmayı bir takıntı haline getirenlerse en ufak bir ödün verdiğinde dünyayı kendisine dar ediyor. Bunu da biliyoruz. Üstelik bu durumun sağlık üzerinde de önemli etkileri söz konusu. İrem Şimşek'in haberinden izleyelim. Sonra bir küçük ara, saat başında canlı bağlantılarımızla beraberiz.
8: Kaliteli uyku, haftalık spor programları, kilo verme taktikleri.
9: Şimdiki gençler evet dikkat ediyor. Hani biz daha böyle karnımız acıktığında yiyen gruptuk.
8: Wellness adı altında sağlıklı yaşam trendleri gitgide daha çok popüler oluyor. Görünürde amaç sağlıklı olarak en iyi haline ulaşmak olsa da gizliden büyüyen bir tehlike var.
10: İnsanlar mükemmel gözükmeye çalışıyor. Bence insanları yıpratıyor biraz.
11: İnsanda kilo vermeye karşılığı bir stres yarattıklarını düşünüyorum.
8: kendimizi geliştirmek.

0: Demek değiştirmek için yaptıklarımız zamanla takıntı haline gelebiliyor.
1: Takıntı haline geldi. Birçok insanın sağlığına da zarar verebilir.
2: Takıntıyı kendi yaş grubumda daha sık görmeye başladım açıkçası. 40 yaş üstü hanımlarda. Daha böyle 30'lu 20'li yaşlardaki hallerine dönmeye çalışıyorlar.
0: Bu takıntının arkasındaysa birçok sebep var.
2: Yaşamda kontrol edemediğimiz olaylar oldukça aslında bir alanı kontrol etmeye çalışıyoruz. Mükemmelliyetçi, kontrol hissi fazla olan kişilerde bu durumlarla ilgili aslında daha fazla paylaşımlar yaptığını ve bunu kontrol etme ihtiyacında olduğunu gözlemliyoruz.
3: Sağlıklı olmak için kalori hesaplarından günlük adım sayısına kadar her alanda kendimizi kontrol ediyoruz. Peki bu sıkı denetim bizim için gerçekten sağlıklı mı?
2: Kaygımız artabiliyor. Bununla birlikte kortizol hormonu, stres hormonu artabiliyor. Gün içerisinde kendimizi gergin, huzursuz hissedebiliyoruz. Ve bakıyoruz ki gitgide sosyal ortamdan uzaklaşıyoruz.
4: Gerçekten yapamıyorsunuz bir süre sonra.
0: Uzmanlara göre sağlığı ön planda tutmak faydalı olsa da sağlıklı yaşam bir takıntı haline gelmemeli.
2: Esneklik kavramını kaybetmememiz gerekiyor. Çünkü bir şeyle ilgili artık suçluluk duyuyorsak, onu yapmadığımızda kendimizi huzursuz hissediyorsak burası problem haline gelmeye başlıyor.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Bursa 32 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 33 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon güneşli 26 derece. İç Anadolu'da gökyüzü açık ve güneşli, Ankara 31, Kayseri 28 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 24, Van 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 39 derece.

Temmuz Cuma sabahındayız. Gün başlıyor odasınız ve gündemin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Önemli iki bağlantımız var şimdi. Arkadaşlarımız alanlarda önce siyasetin nabzını tutacağız. Özgür Özel ve heyeti yeni partiler için bugün bir kuruluş dilekçesi verecek ve gün boyu neler yaşanacak Habertürk muhabiri Emre Aytekin bize yine başkentten aktaracak. Dediğimiz gibi İstanbul'daysa Habertürk muhabiri Alihan Tok bizimle beraber. Onun gündeminde ise elbette ki Ahbap soruşturması var. Hemen başkent diyelim, Ankara'yla başlayalım Emre ile. Dediğimiz gibi az önce söylediğim gibi gözler Özgür Özel ve beraberindekilerin, arkadaşlarının kuracağı yeni partide. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kapalı grup toplantısının ardından 90'ı aşkın Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili yeni partinin kurucular kurulu için imza verdi biliyorsunuz. Partinin kuruluş direktörü.

0: bırakıyorum Emre.
1: Günaydın Murat Güloğlu, Özgür Özel ve ekibi aslında bugün yeni parti için ilk yasal adımı atıyor. Dilekçe İçişleri Bakanlığı'na teslim edilecek. Murat Emir ya da Gül Çiftçi'nin getirmesi bekleniyor bu dilekçeyi. Saat 10 ya da 11 saat dilimi arasında, bu 2 saat dilimi arasında dilekçe bu İçişleri Bakanlığı'na teslim edilecek. Öğle namazından önce verilmesi bekleniyor ki Özgür Özel'in öğle namazını, Cuma namazını Hacı Bayram Veli Camii'nde kılmasını bekliyoruz ve oradan ayrıldıktan sonra da kısa bir açıklama yapacak Özgür Özel. Daha sonra ise bir partinin kuruluşuna ilişkin basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Tabii Salı günü duyurmuştu Özgür Özel yeni partiye ilişkin aslında net bir mesaj vermişti. Yeni partiyi kuracaklarını Salı günü grup toplantısında ilan etmişti. Bu açıklamanın ardından da yeni partinin kuruluşuna ilişkin çalışmalarda hız kazandı. Bugün de yasal adım atılıyor. Dün önemli bir toplantı yapıldı. Bir kapalı grup toplantısı gerçekleştirdi Özgür Özel bazı CHP'li milletvekilleriyle. Şu ana kadar 91 milletvekili bu yeni parti için kurucular kurulunda yer almak için imza verdi. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmek için de ıslak imzalı istifa dilekçelerini de verdi ki o imzalı dilekçelerde bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iletilecek ve bazı CHP'li milletvekilleri de partiden istifa etmiş olacak. Kurucular kuruluna üye olacak dedik milletvekilleri. Aralarında Özgür Özel de var. Tabii genel başkan sıfatıyla yer alacak Özgür Özel. Kuruluş dilekçesi, partinin kuruluş dilekçesi de birazdan yaklaşık bir iki saat içerisinde İçişleri Bakanlığı'na teslim edilecek. Daha sonra ise Özgür Özel Ankara'da Hacı Bayram Veli Camii'ne gidecek. Orada Cuma namazına katılacak, Cuma namazını kılacak ve ardından da çıkışta bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Ve Özgür Özel'in aynı zamanda bugün istifasına ilişkin de bir video mesaj paylaşması bekleniyor. Partiden imzalı bir şekilde istifa ettiğine dair bir video hazırlığı var. Bu istifasında Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifasını Özgür Özel paylaşacağı bir video ile duyuracak ve böylece resmi olarak artık Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmiş olacak. Bir kez daha belirtelim, kuruluş dilekçesi saat 11 ya da 10 veya 11 sıralarında İçişleri Bakanlığı'na teslim edilmesi bekleniyor. Bizler de buradayız. Gelişmeleri takip edeceğiz. Yine aktarmaya devam edeceğiz.
0: Emre Aytekin, çok teşekkür ediyoruz. Detaylıca aktarmayı sürdüreceksin. Habertürk ekranlarında olacak. Bir taraftan da Lozan Barış Anlaşması'nın yıl dönümünden söz ediyoruz. Şöyle bir baktığımız zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ve sınırlarını uluslararası alanda resmen tanıyan, Kurtuluş Savaşı'nı sona erdiren kurucu belgedir. İşte Lozan Barış Anlaşması'nın yıl dönümünde bu partinin de dilekçesi verilecek diyelim. Tabii gözümüz kulağımız Ankara'da olacak. Onu da ekleyelim. Bir kez daha İstanbul'a dönelim. Az evvel anonsu yapmıştı. Haluk Levent ve kurucusu olduğu Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürmekte. Dün biliyorsunuz Ece Üner, Fatih Portakal, Öykü Sertel gibi çok sayıda ismin ifadesine başvurulmuştu. Bugün yine farklı 6 kişinin ifadeleri alınacak. Bu kişiler kim? Dünkü ifadelerde neler anlatıldı, neler söylendi? Ayrıntılar Habertürk muhabiri Alihan Tok'ta bize bir yol haritasını anlatacak. Bugün Alihan, neler anlatacaksın? Söz sende.
2: Evet Murat Güloğlu, şimdi bu kişiler kim? Bu kişiler işte burada daha önce Kahramanmaraş merkezi depremde Ahbap Derneği aracılığıyla yardımlar toplanırken Ahbap Derneği'ne yardım edilmesi gerektiğini, işte bu hayırseverleri, iş insanlarını oraya yönlendiren ünlüler, etkin kişiler dolayısıyla ifadelerine başvuruluyor şimdi. Dün mesela senin de bahsettiğin gibi Fatih Portakal başta olmak üzere birçok isim ifade verdi. Fatih Portakal da şunu söyledi: aslında gelinen noktada pişmanım dedi. Yani daha önceden iş insanlarını o zamana kadar bir soruşturması olmayan Ahbap Derneği'ne yönlendirdik. Öne çıkıyordu ama gelinen bu noktada pişman olduğunu söyledi. Faaliyetleri ve toplanan bağışlarıyla alakalı Ahbap Derneği'nde herhangi bir denetimde bulunmadığını ve akıbetlerini bilmediğini ifade etmişti. Şimdi bugün de kritik isimler gelecek yine. Gazeteci Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Hazal Kaya, Fatih Koparan, Ruşen Çakır ve Özlem Gürses'in de bugün ifadelerine başvurulacak. Yani gün içerisinde gelmesi bekleniyor. İfadeye çağrıldı. Şimdi o isimler de yine ifade verecek. Çünkü bildiğimiz üzere Ahbap Derneği

0: alakalı 28 kişi tutuklanmıştı, başta Haluk Levent olmak üzere. Aynı zamanda soruşturma genişledikçe işte Berkant Acil kardeşi Şile Belediyesi'ne yönelik bir operasyon da yapılmıştı. Orada da yine asistanı Yeliz Kaya'yla bir para trafiğinin olduğu, yani 175 milyon liralık bir para trafiğinin olduğu, yeni yazışmalar ortaya çıkıyor. Bununla alakalı soruşturma genişledikçe tabii ki ek ifadelere başvuruyor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Şimdi burada Şile Belediyesi'ne bir parantez açmak gerekiyor. Çünkü orada yapılan operasyonda Berkant Acil'in yine menajerlik yaptığı bir firmaya yönelik bir paravan firmalar aracılığıyla aslında çok katmanlı para transferleriyle işlemler gerçekleştirildiği, bu işlemlerin içerisinde Yeliz Kaya'nın da olduğu, hatta Berkant Acil'in Yeliz Kaya'ya yönelik attığı mesajlar da var. Yani işte Haluk Levent'e nasıl güvendiniz, işte Ahbap'ın içini boşalttınız, sizi savcılığa vereceğim gibi mesajları da ortaya çıktı. Dolayısıyla burada çok kapsamlı, geniş kapsamlı, içerisinde paravan şirketleri de olduğu, işte menajerlik firmalarının da olduğu, Haluk Levent'in bağış yapan iş insanlarından daha sonra işte borç istediği, bunu vermediği, bunlar arasında mesela avukatı Mehmet Söğüt de var. Mesela Mehmet Söğüt'ün ifadeleri de aslında çok çarpıcı. O da Yeliz Kaya'ya, şoförü Zafer Yaya birçok kez borç verdiği ve bu borcu daha sonra alamadığı ortaya çıktı. Hatta ifadesinde Haluk Levent sürekli benden kaçıyordu, iletişim kuramıyordum. Yani alacağını aldıktan sonra hiçbir şekilde kendisiyle iletişim kuramadım ifadelerini kullandı. Bir de Haluk Levent'in borç aldığı bir başka isim Galerici. Bunlar yeni ifadeler aslında. Tabii soruşturma işte genişliyor. Yeni ifadesinde şunu söylüyor. Beni çok zor durumda bırakıyorsun. Psikolojimi bozdunuz. Bu yalan dolan nereye kadar gibi ifadeleri var. Yani mesajlar ortaya çıktıkça, tabii burada dijital materyaller de inceleniyor. Haluk Levent'in aynı zamanda geniş kapsamlı işte bahsettiğimiz ünlülerin verdiği ifadeler, o zaman derneğe işte yardım yapılması için ön ayak olmuş kişilerin verdiği ifadelerle aslında bu detaylar ortaya çıkıyor. Ama şimdilik en önemli detay, biliyorsunuz, Şile Belediyesi ile alakalı orada Şile Bezi Festivali kapsamında bir bilirkişi raporu da aslında oluşturuldu. İşte 20 milyondan fazla sanatçılar üzerinden, yani sanatçılara verilen para çok daha az ama kesilen fatura, belediyeye kesilen fatura çok daha fazla. İşte bu paravan şirketler aracılığıyla yapıldığı ve şirketlerin birinde de özellikle bu paravan şirketleri, bu kapsamlı bir şekilde katmanlı para transferlerinin yapıldığı menajerlik firmasının da Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'e ait olduğu ve bu para transferleri içerisinde Yeliz Kaya ile iletişim halinde olduğu, mesajlaştığı, para transferlerinin yapıldığı ortaya çıkmış oldu. Burada tabii ki dosyaya giren mesajlaşmalarda Berkant Acil'in Kaya'ya "sen bu Haluk Levent'i tanıdığın halde nasıl olurdu, yine de çeklere imza atarsın" gibi ifadeleri var. Şimdi bugün işte Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar gibi isimler gelecek. Özlem Gürses, Ruşen Çakır ifadeye çağrıldılar. Onların da ifadeleri alınacak. Soruşturma çok geniş kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Bizler de takipleyip sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Ali Antok, çok teşekkür ediyoruz. Detaylıca bize aktardın. Önümüzdeki zaman diliminde yeni gelişmeler oldukça yine Habertürk ekranlarında Ali Antok detayları bize aktarmayı sürdürecek. İki önemli bağlantı gerçekleştirdik. Gördüğünüz, duyduğunuz üzere saatimiz 9'u 8 geçerken buyurunuz bir tutuklamanın haberini aktaralım. Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme var, zira eski vali Tuncay Sonel'in telefonunun incelenmesinin ardından gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı.
2: Tuncay Sonel'in telefonu incelendi. Ardından da yeni gözaltılar geldi. Gülistan Doku soruşturması genişliyor. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma sürüyor. Tutuklu eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in dijital materyallerinde yapılan incelemede ihraç polis memuru Gökhan Ertok'la yazışmalar tespit edildi. Söz konusu yazışmalar suç delillerini yok etme, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve kasten yaralama suçları kapsamında değerlendirildi. Soruşturmada Tuncay Sonel, koruması Şükrü Eroğlu ve Gökhan Ertok'un yanı sıra iki şüphelinin daha olaya karıştığı iddia edildi. Ankara'da düzenlenen operasyonda Emre E ve Sefa K gözaltına alındı. Öte yandan salı günü gözaltına alınan 15 şüpheliden

0: güvenlik korucusuyla bir iş insanı da adliyeye sevk edildi. Jandarmadaki işlemleri süren şüpheliler arasında eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel de var. Gülistan Dokun'un annesi eski valinin eşine seslendi.
1: Sen de bir annesin, sen de çocuk doğurmuşsun. Allah için sen ne gördün? Git anlat savcı hanıma, özürüm savcıya, git anlat. Oğlun ne yaptı, koca ne yaptı anlat.
2: Evet, sıcak bir gelişmeyle devam edelim. Bursa'da düzenlenen biliyorsunuz uyuşturucu operasyonunda ünlü yönetmen Ezel Akay ile müzisyen kardeşi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen Akay adli kontrolle serbest bırakıldı. Kardeşi tutuklandı. Yönetmen Ezel Akay'ın İnegöl ilçesindeki evinde kenevir yetiştirdiği yönündeki iddialar üzerine jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bulundu. Ezel Akay ile kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı. Akay kardeşlerden kan ve saç numunesi alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ezel Akay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kardeşi ise tutuklandı. Ve bir başka operasyon, Dünya Kupası final maçı öncesi düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 12'si tutuklandı. Bir şüpheli hakkında da yine adli kontrol kararı verilmiş durumda. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı pazar günü oynanan bu karşılaşma öncesinde 19 dış finans evine bir operasyon düzenledi. Yasa dışı bahis sitelerine entegre panel sistemlerinin bulunduğu tespit edilen bu evlerde 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık 13 şüphelinin tutuklanmasını istedi. 3 şüpheliye de adli kontrol talep edildi. Şüpheliler hakimliğe sevk edildi. Hakimlik tutuklamaya sevk edilen 13 şüpheliden 12'sinin tutuklanmasına hükmetti. Bir şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verildi. 3 şüphelinin işlemleri de sürmekte. Efendim, Anayasa Mahkemesi Madımak Oteli'nde hayatını kaybedenlerin yakınları tarafından yapılan başvuruyu karara bağlamış durumda. Yaşam hakkının ihlal edildiğine dikkat çekilerek vefat edenlerin yakınlarına manevi tazminat ödenmesine hükmedildi.
0: Oy birliğiyle karar verildi. Manevi tazminata hükmedildi. 2 Temmuz 1993'te Sivas Madımak Oteli'nde 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan katliamın üzerinden 33 sene geçti. Kayıplar hiç unutulmadı. Yangınla ilgili yargı sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Hayatını kaybedenlerin yakınlarının 2014'teki başvurusu karara bağlandı. O başvuruda yargı sürecinin etkili biçimde yürütülmediği, bu yüzden yaşam hakkının ihlal edildiği ifade edildi. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu başvuruyu görüştü. Yüksek Mahkeme oy birliğiyle yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine karar verdi. Kararla birlikte başvuruculara manevi tazminat ödenecek. Kararın gerekçesi ise daha sonra yazılacak.
2: Efendim, önemli bir karar gördüğünüz üzere. Peki İsrail'e doğru gidelim, çünkü aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı biliyorsunuz Ben Giver işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli bir esnafı sınır dışı etmekle tehdit etti. Buranın ev sahibi benim diyen Ben Giver'a esnaf, buranın sana ait olmadığını biliyorsun sözleriyle karşılık verdi.
0: İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs sokaklarında yine provokatif açıklamalar yaptı. Çok sayıda korumayla bölgede dolaşan Ben-Gvir ile Filistinli esnaf arasında tartışma çıktı. Filistinli esnaf, Yahudi olmanın bölgenin sahibi olmak anlamına gelmediğini söyleyerek Ben-Gvir'e tepki gösterdi. Ancak Ben-Gvir'in provokatif eylemleri bununla sınırlı kalmadı. Aşırı sağcı bakan, polis koruması ve fanatik Yahudilerin eşliğinde Yahudilerin yaz günü kabul edilen Tisha B'Av bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya yine baskın düzenledi.

0: İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs, uluslararası hukuka göre Filistin toprağı kabul ediliyor. Birleşmiş Milletler, İsrail'in bölgedeki egemenlik iddiasını tanımıyor.
1: Evet, sürekli bir provokasyon Ben-Gvir'in olduğu her yerde, özellikle Müslümanların, bölgede bulunan Müslümanların sinir uçlarıyla oynamaya devam ediyor. Bir taraftan da Ben-Gvir'in güvenlik güçleri korumasında Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği bu baskına Ankara'dan tepki yağdı. Yapılan açıklamalarda provokatif eylemler lanetlenerek Mescid-i Aksa'nın statüsünün korunması çağrısı yapılıyor.
2: İsrail Bakanı'nın beraberindeki aşırılık yanlısı grupla İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına Ankara'dan tepki yağdı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada baskını en güçlü biçimde kınıyoruz denildi.
3: İsrailli bir bakanın beraberindeki aşırılık yanlısı grupla İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınıyoruz.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
3: Katliamcı Netanyahu çetesinden bir bakanın provokatif bir grupla birlikte Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya düzenlediği alçakça baskını lanetliyorum. Bu hukuk tanımaz saldırganlık, İslam aleminin kutsal değerlerine yönelik kasıtlı bir tahriktir.
2: Bir tepki de AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'dan geldi.
3: Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirilen baskın, işgalin kutsal mekanlara sirayet eden yeni bir halkasıdır. Bir İsrail bakanının Mescid-i Aksa'ya baskın yapması, provokasyonun artık devlet politikasına dönüştüğünün itirafıdır.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de açıklamasında İsrail'i bakanı kınadı.
3: Netanyahu'nun başında olduğu soykırım şebekesinin üyelerinden birinin Mescid-i Aksa'ya dönük saygısızlığını lanetliyoruz. Mescid-i Aksa'nın hukukunun ve tarihsel statüsünün korunması tüm insanlığın sorumluluğudur.
4: Bu ifade çerçevesinde de istişareler...
2: İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan da tepki geldi.
3: İsrailli bakanın Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği provokatif baskını şiddetle kınıyorum. Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini hedef alan hiçbir girişim kabul edilemez.
5: İçeride güveni, refahı, huzuru dışı.
1: Ve geçelim İran'ın saldırılarına, daha doğrusu misillemelerine. Amerika Birleşik Devletleri saldırıyor, İran'da vurmaya devam ediyor ve konuşulmayan bir yönü var işin: İran'ın Orta Doğu'daki CIA tesislerini vurması istihbarat dünyasında bir tartışma başlatmış durumda. Bazı uzmanlar saldırılara Rusya'nın destek verdiğini düşünüyor, ancak istihbarat örgütleri bu konuda henüz kesin bir kanıta ulaşabilmiş değil.
0: İran, Orta Doğu'daki CIA tesislerini vurdu. Hedef bilgisinin Rusya'nın vermiş olabileceği öne sürüldü. Reuters haber ajansı, Amerikan istihbaratıyla bağlantılı 4 kaynakla konuştu. Kaynaklar, Rusya'nın hem hedeflemede hem teknoloji vererek İran'a yardımcı olmuş olabileceğini savundu. Bu konuda henüz kesin bir yargıya varılmadı, ancak son aylarda yapılan iki saldırının şüpheleri artırdığı belirtildi. Bu saldırılardan ilki Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Amerikan Büyükelçiliği'nde bulunan CIA binasının vurulmasıydı. Saldırıda İran'a ait iki drone kullanıldı. İlk drone elçilik binası duvarında bir delik açtı. İkinci drone buradan geçerek CIA binasına hedef aldı. İstihbarat yetkilileri şahit tipi droneların Rusya tarafından uydu navigasyon sistemiyle iyileştirildiğini düşünüyor. Bu sistem sayesinde dronlar daha hassas hedefleme yapabiliyor ve durdurulmaları zorlaşıyor. Mart ayında Irak'ın doğusundaki bir CIA istasyonuna yapılan saldırı da şüpheleri artırıyor. Habere konuşan yetkililere göre savaşın başından beri Orta Doğu'daki birçok CIA tesisi İran tarafından vuruldu. İddiaya göre vurulan tesis sayısı 1 ile 12 arasında. Uzmanlar ayrıca İran'ın Ürdün'deki Amerikan üslerine yaptığı saldırılarda Rusya'nın uydu teknolojisinden faydalandığını düşünüyor. Batılı istihbarat örgütleri Rusya'nın İran'a kesin olarak yardım ettiğine dair kesin bir kanıta sahip değil. Uzmanlar bu konudaki değerlendirmelerin sürdüğünü belirtiyor.
1: Evet, Rusya çok konuşuyor ama Rusya'nın yanında Çin'i de eklemek gerekiyor galiba. Peki, Amerika Birleşik Devletleri'nden bir haber başlığı Milliyet'te yerini

0: Almış polis yakaladığı kişiyi öldürdü. Geçtiğimiz günlerde yine İtalya'dan yansıyan bir haber aynısı Amerika'da oldu. Wisconsin eyaletindeki Madison şehrinde polis bisiklet çalan ve araç kapılarını kontrol eden birine yönelik ihbarı değerlendirdiği sırada bıçak çektiği iddia edilen bir kişiyi vurarak öldürdü. Polisin ihbar üzerine gitmesinin ardından zanlının önce bisikletle kaçtığı ancak polislerle yeniden karşılaşması üzerine memurlarla arbede yaşandığı kaydedildi. Bir memurun yaralandığı belirtilirken operasyona dahil olan 4 memurun idari izne ayrılacağı ifade ediliyor. Evet, İtalya'dan sonra acaba Amerika Birleşik Devletleri'nde bu olaydan sonra yine çarşı pazar karışır mı? Caddeler, sokaklar protestocularla dolar taşar mı? Bu da ayrı bir merak konusu. Hep beraber göreceğiz. Bu arada Amerika'dan sözü açmışken Trump'ın yardımcısı, yani Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance'in seyahat ve koruma planlarını basına sızdırıldığı ifade ediliyor. Planları sızdıransa Vance'in koruma ajanı çıktı. Sızıntıyla birlikte Vance ailesinin askeri helikopterleri kişisel işleri için kullandığı iddiaları da gündeme geldi. Sızıntı gizli servis, FBI ve Beyaz Saray'ı öfkelendirmiş.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in seyahat detayları basına sızdırıldı. Beyaz Saray'ın aradığı köstebek Vance'in yakın koruma ekibinden çıktı. Vance'in koruma ekibinde görevli bir gizli servis ajanı, Vance'in özel seyahat planlarını ve operasyonel detayları basına sızdırdığı şüphesiyle açığa alındı. Amerikan CNN kanalı, Vance'e ilişkin detayların basına yansımasının gizli servis, FBI ve Beyaz Saray yetkililerini öfkelendirdiğini aktardı. MS Now'da yer alan haberde Vance'in ilkokul çağındaki oğlunu golf dersine askeri helikopterle götürme planı da yer aldı. Marin 2 Çağrı Kod adlı askeri helikopterin başkan yardımcısının oğluna tahsis edilmesi koruma ekibinde rahatsızlık yarattı. Helikopterin bir saatlik uçuş maliyetinin 16 bin ila 24 bin 600 dolar olduğu belirtiliyor. Eski ve mevcut gizli servis yetkilileri, önceki başkan yardımcılarının çocuklarının şahsi programları için bu denli pahalı devlet imkanlarını talep etmediğini belirtti. Uygulamayı skandal olarak değerlendirdi. Önceki başkan yardımcıları Mike Pence ve Kamala Harris'in böyle bir talepte bulunmadığı hatırlatıldı.
0: Bu anlamda sızıntılar son derece önemli, gördüğünüz üzere efendim. Peki Amerika Birleşik Devletleri tabii bu durumu sorguluyor. Google'a 890 milyon avroluk bir ceza söz konusu. Akşam gazetesinden okuyoruz. Avrupa Birliği Google'a kendi hizmetlerini kayırdığı ve tüketicileri zarara uğrattığı gerekçesiyle 890 milyon avro ceza kesti. Google'ın arama sonuçlarında yapay zeka destekli özetler sunmaya başlaması, haber sitelerinin ziyaretçi trafiğinde ve reklam gelirlerinde de sert düşüşe yol açtı deniyor. Haberde Reddit, Politico, USA Today ve The Economist gibi büyük yayıncılar içeriklerini Google'a kapatma seçeneğini masaya yatırırken dijital medya sektöründe yeni bir kriz kapıda gibi gözükmekte. Kesilen ceza da 1 milyar dolar euroya yakın, oldukça büyük bir ceza. Bakalım nasıl bir etki ve tepki doğuracak, bu oldukça önemli. Hazır sözü Bilgi'den açmışken, üniversite öğrencilerini iş hayatına hazırlayacak bir model şimdi hayata geçirildi. Bu habere geçelim. Ön lisans öğrencileri en az bir dönem işletmelerde uygulamalı eğitim alacak. İş hayatına böylelikle daha hızlı uyum sağlanacak.
2: Yalnızca diploma sahibi olmak çalışma hayatında başarı için yeterli değildir. İş dünyası alan bilgisinin yanında deneyim, takım çalışması, problem çözme, etkili iletişim, yabancı dil, dijital yetkinlik ve iş disiplinine sahip mezunlar beklemektedir.
1: Öğrencilerin teorik bilgileri uygulamaya dönüşecek. Sektörde ihtiyaç duyulan yetkinlikler kazanılacak. Yeni düzenlemeyle öğrenciler mezun olmadan iş hayatıyla tanışacak. Yükseköğretim Kurulu 2026-2027 eğitim öğretim yılı için işletmeli mesleki eğitim modelini hayata geçirdi. Model kapsamında öğrenciler en az bir yarı yıl işletmelerde uygulamalı eğitim alacak.
2: Bu modeli Gaziantep, Konya, İstanbul ve Ankara olmak üzere 7 pilot ilde 185 program ve yaklaşık 120 bin öğrenciyi kapsayacak bir biçimde hayata geçirmeye başladı.
1: Model ağız ve diş sağlığı, aşçılık, elektrik, ilk ve acil yardım ve siber güvenlik gibi ön lisans programlarında uygulanacak.
0: Evet, bu aralar oldukça

0: üniversite reklamlarını da göreceğiz. Çünkü öğrencileri kendilerine çekmeye çalışıyorlar. Ancak Karar Gazetesi'nden okuyalım. Vakıf üniversitelerinde zam %160'a ulaştı deniliyor. Uçuk rakamlardan söz edilmiş. Özel üniversitelerde gördüğünüz gibi ücretler Oxford ve Cambridge'i aratmıyor ki bu iki üniversite dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer almakta biliyorsunuz. YKS tercih sürecinin başlamasıyla birlikte vakıf üniversitelerinin 2026-27 akademik yılına ait ücretleri de dediğim gibi belli oldu. Bazı bölümlerde yıllık öğrenim ücretleri %160 zamla 3 milyon lirayı aştı deniyor. 10 aya vurduğunuz zaman ayda 300 bin liralık bir taksitle mi ödenecek? Kimler nasıl öder? Bu ayrı bir tartışma konusu. Ücretlerdeki artış dünyanın en iyilerinden olan Oxford ve Cambridge'i neredeyse geride bıraktı denilmiş efendim. Ve görüldüğü üzere %25 ile %160 arasında değişen oranlarda bir artıştan söz ediyoruz. Özellikle tıp, dış hekimliği ve hukuk gibi bölümlerde yapılan zamlar dikkat çekiyor. Birçok üniversitede yıllık eğitim maliyeti milyonlarca liraya yükseldi. Mesela hastanesi olmayan üniversiteler bile tıp eğitimi için neredeyse 3 milyon 4 milyon lira para istemeye başlamışlar. Hangi seviyedeki insanlar bunu öder? Gerçekten zor bir süreçten geçiliyor. Bakalım herhangi bir şekilde müdahale olur mu olmaz mı? Yoksa gerçekten ben burayı istiyorum deyip yıllık 3 milyon 700 ya da 4 milyon lira verebilecek baba yiğitler var mı? Merakla bekliyorum. Ancak özelde ücretler Oxford ve Cambridge'i aratmıyor. Peki eğitimde acaba nitelik anlamında nasıl üniversitelerimiz? Bunu da sorgulamak lazım. Özellikle tercihlerimizi yaparken. Efendim paradan söz edelim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın 5. faiz kararını da açıkladı. Biliyorsunuz %37'de sabit tutuldu. Beklenildiği gibi. Açıklama önemli. Temmuz enflasyonuna dikkat çekiliyor. Öncü veriler ana eğilimin Temmuz ayında geçici olarak yükseleceğini ima etmektedir deniliyor.
1: Merkez Bankası yılın 5. faiz kararını açıkladı. Politika faizi üst üste 4. kez %37'de sabit bırakıldı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada enflasyonun Haziran'da bir miktar gerilediği belirtildi. Temmuz enflasyonuna dikkat çekildi.
2: Enflasyonun ana eğilimi Haziran ayında sınırlı bir miktar gerilemiştir. Öncü veriler ana eğilimin Temmuz ayında geçici olarak yükseleceğini ima etmektedir. Jeopolitik gelişmeler eşliğinde artan belirsizlikler neticesinde enerji fiyatları yeniden yükselme eğilimine girmiştir. Yakın döneme ilişkin veriler iç talepteki zayıf seyrin belirginleştiğine işaret etmektedir. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir.
1: Bir kez daha sıkı para politikası duruşu vurgusu yapıldı.
3: Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul, politika faizine ilişkin atılacak adımları, enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir.
0: Evet, sıkı para politikası duruşu sürecek. Peki acaba piyasalara nasıl yansıdı haftanın bu son iş gününde? Piyasanın rakamlarına bir göz atalım efendim. Piyasalardaki son durumu hemen göreceğiz. Ve özellikle BIST 100 endeksi 14.000'in üzerine atmıştı kendisini biliyorsunuz. Ve 14.077 puandan güne başlayacak. Dolardaki artış adım adım devam ediyor. 47'yi aştıktan sonra hızlıca 47 lira 35 kuruşa gelmiş durumda. Euro'da efendim 53 lira 94 kuruş yani 54 dolar 54 lira seviyesinde seyrini sürdürmekte. Euro dolar paritesi de 1.13-1.14 seviyelerinde. Faizde durum 42.46 puanda ve altının onsunda 4.035 dolarlık bir rakam var. Dün 4.100 dolar seviyesindeydi. Brent petrolde bir düşüş eğilimi olsa da maalesef 100 doların üzerine attı kendisini ve hızlı bir şekilde de yükseldi. 100-101 dolar seviyelerinde umarım daha da artmaz. ABD ham petrolü de 91-92 dolar seviyesinde. Gram altın 6.135 lira, çeyrek altın 10.031 lira, 20.063 lira yarım altının ederi tam altınsa 40.003 liradan an itibariyle işlem görmekte haftanın bu son iş gününde. Tabii kapalı çarşıda biraz daha durumlar farklı olabilir. Piyasa

0: Da durum bu. Bakalım yatırımcısına nasıl, ne şekilde kazandıracak, hep beraber göreceğiz diyelim. Tabii ki gündemimizde olan kavgalara, gürültülere bakalım. İstanbul'dayız, Kağıthane'de. Çocuk parkında anneler arasında bir tartışma başladı. Babalar da katıldı. Bu tartışma kavgaya döndü. Çocuklar da ortada. İki kişi birbirine tekme tokat saldırdı.
1: Parktaki tartışma büyüdü. Önce anneler, sonra babalar birbirine girdi. Tekmeler, yumruklar havada uçuştu. İstanbul Kağıthane'de 13 yaşındaki kız çocuğuyla bir kadın arasında tartışma çıktı. İddiaya göre tartışma sırasında kadın çocuğa tokat attı. Durumu gören anne, kızıma sen mi vurdun diyerek kadının yanına gitti. Tartışma kısa sürede gerilimi tırmandırdı. Tartışmaya kadınların eşleri de dahil olunca ortalık karıştı. İki kişi tekme ve tokatlarla birbirine saldırdı. Kadınlar kavgayı ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Çocuklar da olan biteni korkuyla izledi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.
0: Bir de maalesef çocukların gözü önünde yaşanıyor. Anne babalarının karıştığı bu kavga, bu gürültü. Umarız ki bir travma yaratmaz bu yavrularımıza. Ebeveynler çok daha dikkatli olmalı bu anlamda. Peki sağlıktan biraz söz edelim, buyurunuz. Maalesef yine bir birinciliğimiz var ama maalesef dediğimiz bir birincilik bu. Diyabette Avrupa birincisiymişiz ve dünyada ilk 10 ölüm nedeninden biri, biliyorsunuz. Diyabet ve Hürriyet'ten bunu okuyoruz. Uluslararası Diyabet Federasyonu'nun yayınladığı verilere göre dünya genelinde 589 milyon diyabet hastası var. Türkiye'de ise diyabet artış hızında Avrupa'da birinci sırada yer alıyor. İlk 10 ölüm nedenlerine bakıldığında birinci sırada iskemik kalp hastalığı var ve iskemik kalp hastalığının en önemli nedeni de diyabet. Türkiye'de de dünyada da diyabet çok fazla arttı. Türkiye'nin artış hızı Avrupa'da birinci sırada diyor Profesör Mine Adaş. Dolayısıyla efendim 12 milyon kadar bir diyabet hastası olduğu düşünülüyormuş Türkiye'mizde ve bu giderek artıyor. Dünya, Avrupa birincisiyiz. Obezite ve diyabetle mücadele etmeliyiz. Beslenme, fast food, sağlıksız paketli gıdayı tüketme, bunlar arasında öğretebilecek şeyler. Beslenmenin ve sporun aslında eğitim müfredatını da girmesi gerekiyor. Artık her şeyi online'da yapıyoruz. Alışverişe bile gitmiyoruz. Vücut strese giriyor, erken uyuyamadığımızda kortizol salgılanıyor. Bu da çok fazla yememize ve kilo almamıza neden oluyor. Hareketsiziz bir taraftan da. Dolayısıyla efendim diyabette Avrupa birincisi olmamız ve bundan sonra da daha da ilerleyecek en azından gibi gözükmesi, önlemlerin bir an önce alınması gerektiği konusunda uzmanları hemfikir hale getiriyor. Umarız ki bu birinciliğimizi sondan birinci olarak değiştirebiliriz. Diyabette çok dikkat etmek gerekiyor. Kene ısırmasından söz edeceğiz. Maalesef bir can daha aldı. Tokat'ta bu sefer rahatsızlandı bir kadın, o da hayatını kaybetti. Tokat'ta Almus'un Gökköy köyünde yaşayan Şehriban Öztürk'e bir hafta önce kene tutuldu. Bir süre sonra rahatsızlandı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Durumu ağırlaştı. Sivas'a sevk edildi kadın ve doktorların çabasına rağmen maalesef kurtarılamadı. Öztürk'ün ölümüyle birlikte bu yıl Sivas ve çevre illerden gelerek Kırım-Kongo kanamalı ateşi şüphesiyle tedavi görürken hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 11'e yükselmiş durumda. Efendim Hürriyet gazetesinden devam edelim. İstanbul Havalimanı'nda güvenlik önlemlerinden söz ediliyor. Detaylara bakalım. Açıkta gıda ve yem bırakmak yasaklandı deniliyor. İstanbul Havalimanı'nda Mülki İdare Amirliği uçuş güvenliğini tehdit eden sokak hayvanları ve kuş sürüleriyle mücadele amacıyla radikal tedbirler aldı ve apron ve kara bölgesinde açıkta gıda bırakılması ile kontrolsüz hayvan barınağı yapılması tamamen yasaklanmış durumda. Zira gelişi güzel ve yuva ve yemleme yasağın arasında olduğu ifade edilmiş. Pist çevresinde tarımsal faaliyetlerin olmayacağı, su birikintilerine de ayrıca önlem alındığı ifade ediliyor ve anında bir

0: bildirim zorunluluğu söz konusu efendim. Açıkta gıda ve çöp kalmayacak. Dolayısıyla güvenlik önlemleri arasına girmiş durumda İstanbul Havalimanı'nda böylesi tedbirler. Yaz ayları ile birlikte en çok gündeme gelen konulardan birisi plajlar ve plajlarla ilgili bir tartışma Yargıtay emsal bir karara imza attı. Bakalım neymiş? Şezlong kiralamadığı için halka açık sahilden uzaklaştırılmak istenen vatandaşa yönelik davranışı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun oluşturduğuna hükmediyor mahkeme.
1: Yaz aylarında en çok tartışılan konulardan birisi şezlong kiralamayan vatandaş plaja girebilir mi? Yargıtay'dan emsal nitelikte bir karar geldi. Herkesin kıyılardan eşit ve serbest şekilde yararlanma hakkına sahip olduğunu hatırlattı. Davaya konu olay 2012 yılında İzmir'in Çeşme ilçesindeki Altınkum plajında yaşandı. İki çocuğuyla birlikte denize girmek isteyen bir doktor halka açık kumsalda havlusunu serdi. Plaj işletmesi çalışanları şezlong kiralamadığı gerekçesiyle kayalık bölgeye gitmesi gerektiğini söyledi. Tartışma başladı. Plaj sorumlusu vatandaşa seni de eşyalarını da denize atarım, doktor olmuşsun ama bir şey bilmiyorsun diye tehditte bulundu. Denize girmek isteyen doktor işletmeden şikayetçi oldu. Çeşme Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada işletme sahibi Azmettiren olarak plaj sorumlusu kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Dosya Yargıtay'a taşındı. Cezalar onandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı onamaya itiraz etti. Olayın kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu oluşturmadığını ileri sürdü. Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başsavcılığın itirazını reddetti. Mahkumiyet kararını korudu. Kararda kıyıların devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu belirtildi. Herkesin kıyılardan eşit ve serbest şekilde yararlanma hakkına sahip olduğunu vurguladı. Şezlong işletmelerinin kamuya açık kıyıları kendi özel alanları gibi kullanamayacağının altı çizildi.
0: Evet, vatandaşa saygıyla bu işlem çözülebilir. Mahkemelere bile gidilmeye gerek kalmaz. Ancak gelin görün ki memlekette durum farklı işliyor ama önemli bir karardı. Peki, Posta gazetesinde ilginç bir haber var. En narsistik ülkeler şeklinde duyuruluyor haber. Amerika'da yapılmış kapsamlı bir araştırma. 53 ülke içinde dünyanın en narsist ülkesi, yani kendisini seven bireylerin oluşturduğu ülkesi Almanya olarak belirlenmiş. Türkiye ise 6. sırada yer alıyor. 45.800 kişiyle bir araştırma yapılmış Michigan Üniversitesi'nde. Kişinin kendini aşırı önemli görmesi, sürekli ilgi ve hayranlık beklemesi, özel ayrıcalıklar hak ettiğine inanması anlamına geliyor. Psikolojik bir özelliği anlatıyor narsizm. Kişinin sürekli üstünlüğünü kanıtlama çabası olarak görülüyor ve böyle olunca da kadın ve erkek oranının neredeyse eşit olduğu araştırmada katılımcıların ortalama yaşı 43'müş. Katılımcılar narsizmi ölçen 6 ifadeye puan vermişler. Ayrıca para, eğitim, iş durumlarına göre kendilerine bir merdivenin üstünde yer seçmişler. Çarpıcı sonuçları var. Detaylıca bakalım. Almanya genel narsizm sıralamasında ilk sırada yer almış. Onu Irak, ilginç efendim, Çin, Nepal ve Güney Kore izliyor. Türkiye 6. sırada. Onu ilk 10'da Nijerya, Bangladeş, Pakistan ve Romanya izliyor. Sırbistan en düşük puanda. Bir taraftan da İrlanda, İngiltere, Hollanda ve Danimarka yine düşük puan alarak biz narsist değiliz demişler. Amerika 16. İsrail ise 11. sırada yer aldı. Ama Amerika'da Trump zaten en narsist başkan olarak kendisini gösterdiği için daha üst sıralara gelmiş durumda. Fransa, Yunanistan, Japonya, İspanya, Rusya ise 20 ve 40. sıralarda yerini alıyor. Nijerya'nın özellikle kendine hayranlık açısından birinci olması dikkat çekici. Yine Irak, Çin ve Nepal ve tabii ki Türkiye özellikle kendine hayranlık anlamında ilk 5'te yer alan ülkeler arasında yerini almış. Erkekler de kadınlardan daha yüksek narsistlik puanını elde etmişler. Gördüğünüz gibi son derece önemli ve ilginç bir araştırma Posta gazetesinde yansıdı. Bizler de sizlerle paylaştık. Efendim, Ordu'ya gideceğiz, Perşembe ilçesine. Çünkü 135 haneli bir yazlık mahallesinde yaşayan herkesin soyadı aynı. Hal böyle olunca da aynı ismi taşıyan kişiler arasında karışıklık yaşanıyor ama mahalleli çözümü bulmuş. Bakın nasıl.

0: soyadlarımız komple sarı. 135 hane mahallemiz.
1: En az 15 tane Mustafa Sarı var şu an köyümüzde.
0: Sürekli Ahmet Sarı, Mehmet Sarı, Mustafa Sarı. Yani isim benzerliğinden baba atları da tutuyor, anne atları da tutuyor. Kargaş oluyor zaman zaman.
2: Burası Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Yazlık Mahallesi. 135 haneli mahallede yaşayan herkes akraba ve herkesin soyadı Sarı.
3: Herkes Sarı. Evlendim, bekarken de Sarı'ydım. Evlendikten sonra da Sarı oldum. Hep Sarı'yız yani. Bu köy hep Sarı.
4: Annem bu köyde yaşıyormuş. Soyadı Sarı'ymış. Evleniyor, soyadı değişiyor. Sonra ben evleniyorum. Annemin köyüne geri geliyorum. Annemin soyadını geri alıyorum.
2: Soyadı zaten aynı olan mahalle sakinlerinden birçok kişi de aynı ismi taşıyınca karışıklık yaşanıyor.
0: Jandarmada, poliste zaman zaman oluyor. Ahmet Sarı deniliyor. 5 tane Ahmet var, 7 tane Mehmet var. İsim benzerliği çok oluyor.
2: Mahalle sakinleri isimleri ayırt etmek için farklı yöntemler kullanıyor.
0: TC'ler çıktığı için TC numaralarından teyit ediyoruz. Yoksa başka türlü 3 tane 5 tane Ahmet karakola gittiği zamanlarda oluyor.
1: Mesela herkesin bir lakabı var. İşte kiminki Kel Mustafa, kiminki Kod Ali diyorlar mesela. Kod Mustafa diyorlar mesela. Hep herkesin değişik soy isim lakapları var yani. Öbür türlü karışıklık çok oluyor.
5: Evet, genelde lakaplarla bu iş çözülüyor efendim. Bir sevgi selam gönderelim bütün sarılara. Şimdi Hürriyet'ten bir haber başlığı, sarılıp öpüşüyorlarmış şeklinde bir başlık. İlginç detayları var. İki de maymunu, gorili görmekteyiz. Stresli anlarda sarılmak, dokunmak ya da omza el koymak yalnızca insana özgü bir davranış olmayabilir deniyor. Bir araştırmaya göre şempanzeler ve bonobolar yiyecek nedeniyle yaşanabilecek gerilimlerden önce birbirlerine sarılıp öpüşerek güven oluşturuyormuş. Araştırmacılar fiziksel temas kuran maymunların yiyeceğe daha kolay ulaştığını ve daha huzurlu beslendiğini belirlemişler ve bilim insanları bu davranışın insanların, şempanzelerin ve bonoboların ortak atasına kadar uzandığını değerlendiriyor şeklinde bir ifade var Hürriyet gazetesinde. Araştırmacılara göre bulgular stres öncesi fiziksel temasın milyonlarca yıllık evrimsel bir iletişim biçimi olabileceğini gösteriyormuş. Sarılıp öpüşüyorlarmış şeklinde de bir de başlık atmayı tercih etmiş Hürriyet gazetesi bu habere. Efendim, Trump'ın mitingine geçeceğiz şimdi. Georgia'da biliyorsunuz seçim öncesinde eyalet eyalet dolaşmaya başladı Trump. Ve Trump'ı taklit eden bir kişi damga vurdu konuşması esnasında. Trump'ın tam arkasında oturan ve kimliği henüz açıklanmayan o genç hareketleriyle sosyal medyanın gündeminde.
6: That at any time in the history of our country and Americans are working today.
2: Trump konuştu, o taklit etti. Amerikan başkanının mitinginde Trump'tan çok arkasında oturan kişi dikkat çekti. Görüntüler Trump'ın Georgia eyaletinin Marietta kentinde düzenlediği miting sırasında kaydedildi. Trump konuşmasına başladığı sırada gözler onu dinleyenlere çevrildi. Amerikan başkanının arkasında oturan bir genç, Trump'ın el hareketlerini ve yüz ifadelerini birebir taklit etmeye başladı. Kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşan o görüntüler sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bazı kullanıcılar kürsüye çıkması gereken oydu, daha iyi yapıyor derken Trump destekçileri gencin salondan çıkarılması gerektiğini savundu. Miting sırasında eyaletteki projelere değinen Trump, Japonya'nın bölgede yeni bir tesis kurduğunu ve Yamaha Motors'un yeni Amerika Birleşik Devletleri Genel Merkezi'ni Kennesaw'da inşa ettiğini açıkladı.
5: Evet, Amerika şimdi bu genci konuşuyor. Umarız bir gözaltı ya da tutuklama söz konusu olmaz. Memlekete gelelim. Özellikle İstanbul'da konut fiyatları malum. Araba, taksi plakası, hatta mezar yeri satın almak bile ciddi bütçeler istiyor. Peki bir semt pazarından tahta tezgah satın almanın ya da kiralamanın ev fiyatını geçtiğini söylesek şaşırır mıyız? Öyle ki ev yerine pazardan 4 metrekare yer ve tezgah alırım diyen bile var. Bu durum pazarlarda kiracı olanları, yeni tezgah almak isteyenleri bakın nasıl etkiliyor. Öznur Karslı Çetiner'in haberinden izleyelim.
7: Şu sarı çizgiden sarı çizgiye kadar bir tahtaya 150 bin, iki tahta 300 ve iki tahta 10 milyon yani. Mal sahibinin istediği para, devir ayrı.
8: Mesela arkadaşım şurayı aldı, 708 bin lira para verdi 5 tahtaya.
9: Boş tezgah var mı diye soruyorlar. Kiracıyız.
10: Ne kadar ödüyorsunuz tahtalara?
9: 160.

0: 70 bin. Çok yüksek.
1: Devir ücretlerini sorsam?
0: 20'nin üstüne duydum yani.
1: 20 milyon.
0: Çık diyor, müşterisi hazır diyor.
2: Semt pazarından tahta tezgah kiralamanın da satın almanın da fiyatı katlandı. Girişim yapmak isteyenlerin, emekliye ayrılanların, öğrencilerin pazarcılığa ilgi göstermesi, İstanbul'da pazar tezgahı fiyatlarını mezar yeri, taksi plakası ya da ev fiyatlarıyla yarıştırır hale getirdi.
3: İyi tezgah taksi fiyatının yarısı diyebiliriz.
2: Habertürk ekibi pazar pazar gezdi. Burası Bakırköy Osmaniye'deki sosyete pazarının kurulduğu alan.
1: Pazarın açılmasına birkaç gün var. Eğer bu pazardan 1,5 metrelik bu tahta tezgahı kiralamak isterseniz günlük kirası 12 ile 15 bin lira arasında. Yine eğer bu tahtadan 3 tane alıp pazardaki o yeri devralmak isterseniz de fiyatlar minimum 10 milyon liradan başlıyor.
4: İşi bırakan satıyor genelde. Benim yerim şurası. Köşedir, değerli bir yerdir ve bir tane var bundan. O yüzden orası çok değerli.
1: Karlı bir iş mi? Girişim yapılır mı?
4: Yani yer kendinizse karlı bir iş.
1: Pazarda kaç tahta tezgahınız var?
5: Şu anda 5 var.
1: 5 tanesini ayda ne kadar kira ediyorsun?
5: 100 bin.
1: Devralmak isteseniz size kaça satar?
5: 10 milyon ve 15 milyonlardan bahsediliyor.
1: Ev parası.
5: Ev parası.
2: Zamanında pazardan yer alanlar satış yapmak istediğinde genellikle yine pazarcıya ya da tanıdığına satmak istiyor.
5: Çünkü aralarında yarın o yeri tekrar alma ihtimalleri doğuyor.
1: Kaçırmak istemiyor.
5: Aynen öyle.
2: İlan sitelerinde de sahibinden satılık ya da kiralık tezgah ilanları var.
1: Örneğin İstanbul Beylikdüzü'nde ilana çıkarılan bu pazar tezgahı için istenen devir ücreti tam 13 milyon 600 bin lira. Yani bir ev ya da araba parası kadar.
6: Onları internete koyuyor, atıyorum 1 milyon para diyor veya 500 bin lira diyor. Daha düşüktü, iş bulamadığı zaman artık alternatif arıyor. Alternatif böyle yeri varsa, biraz da birikmiş parası varsa babasından, annesinden, varsa parası, o zaman girişiyor mesela bu işe. Kendi işi olmuş oluyor.
7: Taksi plakasına pazar yeri satan insanlar var.
1: Tahta yani.
6: Bir arabası olsa sattığı zaman pazar yeri alır yani.
2: Pazar tezgahının fiyatını konutta olduğu gibi pazarın semti, hatta tezgahın pazarın içindeki yeri de belirliyor.
1: Örneğin balık ya da sebze tezgahları devir ücretleri arasında fiyatı en pahalı olan tezgahların başında geliyor.
8: Para eden sebze tezgahları.
9: Çok yorucu bir iş ama yani tutturursan karlı.
2: İşte bu düşünceyle oluşan talep 1 metrekarelik tezgahın değerini tahtadan da olsa altına çevirdi.
10: 4 pazarım var.
9: Bir tahta mesela atıyorum bir kişiden alıyorsa 100 milyar 150 milyar. 1 metresi 100 milyar gibi düşün.
2: Pazarda yer sahibi olanların istediği bu rakamlar yüzünden pazarda kiracı olanlar ya da yer satın almak isteyenler CİMER'e şikayet yağdırmaya başladı.
4: Önüne gelen şikayet ediyor. Yüksek diye şikayetler var.
2: Durumdan en çok da pazarda küçük tezgahı olan kadınlar dertli.
1: Zammı ne kadar yapıyor mal sahibi?
11: Kafasına göre yapıyor. Tefe tüfe yok yani, serbest piyasa.
12: Evet, serbest piyasa ama bazen fazla serbest bir piyasa olabiliyor maalesef. Şimdi Habertürk, Rusya-Ukrayna savaşını kayıt altına almaya devam ediyor biliyorsunuz. Savaşan Ukrayna 2 haber dizimizin ikinci dosya haberi küçülen topraklar için. Sena Alkan, Kiev'de Ukrayna halkının nabzını tuttu ve barış için topraklarınızdan taviz verir misiniz diye sordu. Mertcan Öztürk de görüntüledi ve Kievliler bakın nasıl bir yanıt vermiş, hep beraber izleyelim. Böylelikle gün başlıyoru bitiriyoruz. Serap Belet para gündemde birazdan karşınızda olacak. Güzel bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.
13: Эти условия очень простые. Украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской народных республик.
14: Политическое керівництво России постоянно марить Донбас. Уже 15 раз было это марення у них. Наче вони повністю захоплять Донбас.
15: 4,5 yıldır savaşın düğüm noktası. Ukrayna'nın doğusunda verimli topraklarıyla hafızalara kazınan Donbas bölgesi. 2014'ten bu yana en yoğun savaşın yaşandığı yerlerden biri. Rusya'nın da Ukrayna'nın da kırmızı çizgisi.

0: Yüzlerce kilometrelik cephe hattında en sert çatışmalar burada yaşanıyor. Nüfusu Ukrayna ağırlıklı ancak konuşulan dilde ağırlık Rusça'da. Rusya, Rusça konuşan nüfusu koruyorum, Ukrayna ise Rusya dil bahanesiyle işgal ediyor diyor.
1: Çok açık artık. Rusya diyor ki Donbas bölgesini bütünüyle bana bırakacaksın. Ama de jure ama başka yöntemlerle. Ben Donbas bölgesini istiyorum. %15 kaldı. Burayı almadan bu savaşı bitirmeyeceğim. Bu duruştan vazgeçmiyoruz ya. Anladığımız o. Ve ama çok yavaş ilerliyor Donbas'ta. %24 iken geçen sene Rusya'nın kontrolünde olmayan bölge bu sene %15 ve çok fazla asker kaybediyor. Ukrayna da diyor ki ben bunu sormalıyım, referanduma gitmeliyim ama ben topraklarımdan taviz vermeyeceğim diyor.
0: Ukrayna Anayasası'nın ikinci maddesi, toprak bütünlüğü korunur. 73. maddesi, toprakta değişikliğin ancak ülke çapında referandumla olabileceğini söylüyor. 157. madde ise, toprakların ülke bütünlüğü ihlal edecek şekilde değiştirilemeyeceğini. İşte müzakere süreçleri tam da burada kilitleniyor.
1: 4,5 yıldır masada konuşulan bir şey var. Rusya'nın işgal ettiği topraklardan Ukrayna vazgeçecek mi? Acaba taraflar masada anlaşacak mı? Özellikle Donbas bölgesini Ukrayna bırakacak mı? Masada bunlar konuşuluyor ama hep Ukrayna tarafı bir şey atıp yapıyor. Benim bunu halkıma sormam lazım. Şimdi Kiev'deyiz, sokakta yürüyoruz, caddelerde yürüyoruz. Kiev'de Ukraynalılara soracağız. En temel soru, barış için topraklarınızdan taviz verir misiniz?
2: Would you accept giving off your lands?
3: Siz topraklarınızı vermeyi kabul eder misiniz? Sanırım herkesin sorması gereken soru bu. Pek çok müttefikten, Avrupalı ülkelerden bu konuda bazı telkinler duyuyorum. Ama size konuşması çok kolay. Çünkü bu sizin toprağınız değil, sizin bölgeniz değil, sizin eviniz değil. Putin to end the war?
4: Savaşı bitirmek için Donbas'ı Putin'e verir miydim? Sanırım evet, orayı çok bilmiyorum. Eğer bu savaşı bitirecekse, buyurun rica ederim.
3: Hayır, Ukrayna kaybettiği tüm toprakları geri alma kabiliyetine sahip ve çok fazla Ukraynalı hayatını kaybetti. Bu yüzden öylece ülkenin bir kısmını vermek adil değil.
5: Topraklarımızı verir miyiz? 2014'te böyle bir şey yaptık. Kırım'ı verdik, barış görüşmesi yaptık. Gelinen noktada tam teşekküllü işgal başladı. Eğer durdurmazsak, olduğu yerde devam edecek.
0: Topraklarını vermeye karşı olan her Ukraynalı'nın gerekçesi aynı. Topraklarımızı verdik ve sonunda Rusya daha fazlasını istedi. Ukrayna ilk bağımsızlığını kazandığında 603.700 km² yüz ölçümüyle Fransa'dan biraz büyüktü. 2014'te Kırım'ın ilhakıyla durum değişti. Arnavutluk büyüklüğünde bir alan uluslararası toplum tarafından tanınmasa da fiilen Rusya kontrolüne geçti. 2014 ve 2021 arasında Donbas bölgesinde ayrılıkçı güçler kontrolü sağladı. Kırım'la beraber toprak kaybı 43.000 km² ile Avrupa'da Danimarka topraklarına eşdeğer bir seviyeye geldi. 2022'den bu yana Rusya, Ukrayna topraklarında 108.000 km² yani ülkenin %18'ini fiilen kontrol altında tutuyor. Bu alan Bulgaristan büyüklüğünde.
1: What would be your message to Putin?
0: Putin'e mesajın ne olurdu?
6: Güzel bir soru. Sadece öl, özür dilerim.
2: We are on TV.
3: Televizyondayız şu anda, o mesajları söyleyemem. Ama hakikaten topraklarımdan defolup gitmesini çok istiyorum.
2: Putin.
7: Putin'e iyi bir mesaj olacağını sanmıyorum. Savaşı durdur, topraklarımızdan çık, barış içinde yaşamamıza izin ver.
2: And you just leave us in peace.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. İklim bilimciler yapay zeka ve makine öğrenimini, geleceğin dünyasını ve burada yaşayan canlıları bekleyen olası durumları hesaplayabilmek için kullanıyor. 2050'de ya da 2100 yılında, hatta 2200 yılı dünyası bugünün yaşam alışkanlıklarıyla devam edersek nasıl bir yer olacak?

0: Projeksiyonlar ağırlıklı olarak aşırı ısınmaya bağlı olumsuz senaryolar çizmeyi sürdürüyor. Yakın geleceğe ve uzun vadeye hazırlık yapabilmemiz için riskleri şimdiden iyi anlamak büyük önem taşıyor. Hava tahmininde yağışın şiddetini, süresini ve başlangıç-bitiş zamanlarını iyi öngörebilmek, başta tarım olmak üzere lojistik, havacılık, turizm, inşaat, eğitim, spor gibi pek çok sektörü yakından ilgilendiriyor. Avrupa Hava Tahminleri Merkezi'nin geliştirdiği yeni nesil hava tahmin modeli, atmosferde örüntüler, birbirine benzer hareketler serileri arayarak geleceğin havasını daha iyi tahmin etmeye çalışıyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

İyi günler sevgili seyirciler. 24 Temmuz Cuma günündeyiz. Ben Serap Belet. Para gündeme hoş geldiniz. Bugün Gözler, Özgür Özel ve ekibinde özel 21 Temmuz Salı günü mecliste yaptığı konuşmayla CHP'ye veda etti. Yeni parti kuracağını duyurdu. Açık ara farklı ana muhalefet partisi oluyoruz dedi. Bugün de İçişleri Bakanlığı'na kuruluş dilekçesinin verilmesi bekleniyor. O yüzden Ankara'da ekip arkadaşlar.

0: Durum nedir soracağız. Emre söz sende.
1: Evet Serap Belet, 11 sıralarında saatler 11'i gösterdiğinde Murat Emir'in İçişleri Bakanlığı'na gelerek parti kuruluşuna ilişkin dilekçeyi teslim etmesini bekliyoruz. Bizler de burada nöbetimizi sürdürüyoruz. Tabii bir partinin kurulması için en az 30 üyenin imzası gerekiyor ki CHP bunu dün açtı. 90'ı aşkın milletvekili kurucular kurulunda yer almak için imza verdi ki bugün de kuruluş dilekçesi Murat Emir tarafından İçişleri Bakanlığı'na teslim edilecek. Peki buradaki süreç nasıl işleyecek? Aslında biraz da bundan bahsetmek istiyorum. Evraklar ve dosyalar Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından incelenecek. Evrakların teslim alınmasıyla birlikte, dosyanın buraya teslim edilmesiyle birlikte artık siyasi partiler kanunu gereği parti yeni kurulacak. Parti bir tüzel kişilik kazanmış olacak. Burada İçişleri Bakanlığı da dosyanın alındığına ilişkin bir belge düzenleyecek. Partinin kuruluşuna ilişkin bir belge düzenleyecek ve herhangi bir dosyada eksiklik tespit edilmemesi durumunda belgeler, partiye ilişkin dosyalar hem Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına hem de Anayasa Mahkemesi'ne İçişleri Bakanlığı tarafından 3 gün içinde gönderilmiş olacak. Böylece parti artık resmi olarak bakanlık nezdinde kabul edilmiş ve kurulmuş olacak. Partinin hukuki sicili ve denetimine ilişkin süreçte yine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmüş olacak. Böylece partinin de faaliyetleri devam etmiş olacak. Dediğimiz gibi saatler 11'i gösterdiğinde Murat Emir'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yürüyerek İçişleri Bakanlığı'na gelmesini bekliyoruz. Arası çok kısa bir mesafe. Buraya yürüyerek gelecek ve yeni partinin kuruluşuna ilişkin dilekçe ve dosyalar, imzalar İçişleri Bakanlığı'na teslim edilecek. Bizler de buradayız ve o gelişme olduğunda yine ekranlara taşıyacağız diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
0: Emre Aytekin, teşekkürler. Hemen Mahir Kılıç'a dönelim. Mahir, Anadolu Kulübü'nün önünde olduğunu görüyorum. Bugün Özgür Özel'in programını aktarır mısın? Ve iki gündür çok şey konuşuldu. Kaç istifa edecek? 90'ın üzerinde vekil, 94 deniyor. Daha altında farklı veriler paylaşılıyor. Senin şu an için edindiğin bilgiler nedir?
2: Serap, edindiğimiz son rakam 91, onu belirtelim. Dün gece saatlerinde 91 milletvekilinin kurucular kurulunda yer almak için istifa ettiğini ifade edebiliriz. CHP grubunda bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmak üzere ıslak imzalı dilekçelerinde hazırlandığını ifade edelim. Gün içerisinde onların da meclis başkanlığına sunulmasını bekliyoruz. Tabii önce kuruluş dilekçesi verilecek, az önce Emre Aytekin anlattı. Daha sonra ise öğle namazında, cuma namazında Özgür Özel Hacı Bayram Veli Camii'nde olacak. Orada cuma namazını kıldıktan sonra bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Sonra da buraya, bizim bulunduğumuz Anadolu Kulübü'ne gelecek. Kameraman arkadaşım Cüneyt Erdoğan ekranlarınıza getirsin. 1926 yılında Atatürk'ün emriyle kurulduğu Anadolu Kulübü derneğin ilk başkanında İsmet İnönü olduğunu kaydedelim. Burada kurucular kurulu ilk toplantısını yapacak ve kurucu genel başkanın seçileceğini ifade edelim. Aynı zamanda parti organlarında belirlenmesi bekleniyor. Çünkü milletvekillerinin tamamının PM üyesi olacağı ifade edildi. Yine MYK'da belirlenecek. Hatta meclis organlarının da, yani grup başkan vekili ve meclis grup başkanının da bugün belirleneceğini ifade edelim. Burada yapılacak toplantı sonrasında. Tabii dün Kemal Kılıçdaroğlu'na da soruldu. Bu durum, yeni parti durumu, Kılıçdaroğlu CHP'lik tartışmalar beni ilgilendirmiyor dedi. Türkiye'nin çok daha önemli gündemleri, sorunları olduğunu kaydetti ve bunlara odaklanan olması gerektiğini ifade etti. Polatlı'da mevsimlik tarım işçileriyle gerçekleştirdiği buluşmanın ardından dün dikkat çeken bir çıkışa geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli, yeni partiye geçecek milletvekili sayısı oranında CHP'ye hazineden verilen bütçeden yeni partiye bir bütçe aktarılması gerektiğini kaydetti. Bunu grup başkan vekili Murat Emir'e sorduk. Murat Emir şu anda yasal çerçeve içinde bu mümkün değil ifadesini kullandı. Ama Bahçeli Cumhur İttifakı'nın parçası, samimi düşünceleri varsa adım atmalı ifadesini kullandı. Yine devamında ise elbette hak ettiğimiz yardımı almak isteriz ancak paradan önce konuşmamız gereken etik konular vardı. Toparlayacak olursak her yeni parti bugün resmen kuruluyor. 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıyor. Dakikalar içerisinde İçişleri Bakanı kuruluş dilekçesi verilecek. Ardından Hacı Bayram Veli'de cuma namazının ardından Özgür Özel Parti deklar edecek ve sonra da saatler 14'ü gösterdiğinde buraya, bizim bulunduğumuz Anadolu Kulübü'ne gelecek. Burada kurucu genel başkan olarak seçilecek Özgür Özel, partinin organları ve meclis organlarında seçilecek.

0: Geleceğini belirtelim Serap Eret.
1: Çok teşekkür ediyorum Mahir Kılıç. Bugünkü programı aktardı. Hacı Bayram Veli Camii'nde kılınacak cuma namazı sonrası dilekçe de 11 sularında verilecek. Yeni bir parti kuruluyor ve tabii Cumhuriyet Halk Partisi de yanılmıyorsam şimdi konuklarım olacak. Onlarla da konuşacağız. Mecliste dördüncü vekil sayısına göre dördüncü parti durumuna düşüyor. Ana Muhalefet Partisi değişiyor. Avukat Zafer İşeri'yi gördünüz. Konuğum aynı zamanda yazar Tarık Çelenk de birazdan bize katılacak. Zafer Bey merhaba, hoş geldiniz.
2: Hoş buldum efendim. İyi günler diliyorum, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Çok çalkantılı günlerin ardından bu butlan kararı sonrası şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bölünüyor. Yeni bir parti kuruluyor. Öncelikle Türk siyaseti açısından ne ifade ediyor bu önemli gelişme? Çok köklü bir parti Cumhuriyet Halk Partisi ve çok önemli bir siyasi durum şu anda yaşanan. Ne dersiniz?
2: Sizin de ifade ettiğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet'le yaşıt ve Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu son derece büyük bir marka değerine sahip bir kültür ihtiva eden siyasi bir oluşum. Dolayısıyla bugün bu oluşumun karşısında ciddi anlamda değer erozyonuna uğratacak yeni bir siyasi partinin kuruluyor olması da Türk siyasi tarihi açısından önemli bir dönüm noktası. Biliyorsunuz bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrışmalarda herhangi bir başarı elde edilebilmiş değil. Ama görüleceği gibi bu kadar büyük hacimli ve bu kadar ses getirecek bir ayrışma da bugüne kadar görülmedi. Dolayısıyla yeni kurulacak partinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha kuruluş aşamasında ana muhalefet niteliğinden uzaklaştırıyor olması ve gelecek süreçler içerisinde meclis aritmatiğinde ciddi bir farklılığa sebebiyet vermesi konunun ne kadar önemli ve ne kadar tarihsel bir manası olduğunu da gösteriyor açıkçası. Şimdi baktığımız zaman hem 91 milletvekili, hem Anadolu Kulübü, hem Cuma gününe ve namaz sürecine dahil olması, hem namazın kılınacağı caminin ismi ve konumu, bunların her birinin
1: açıkça... Hacı Bayram Veli Camii, yani Cumhuriyet'in değil mi, meclisin kurulduğunda da, meclisin kuruluş gününde de oradan sonra, yani orada namaz kılındıktan doğru sonra yürüyüşe geçilmişti, törenler yapılmıştı. Ona da bir atıf var değil mi bu sıralamada ve bu bugünkü programda.
2: Kesinlikle haklısınız. Burada caminin seçiminden cuma gününe ve diğer bütün süreçlere kadar her şeyin aslında anlık olmadığı, baştan beri Sayın Özel'in ifade ettiği gibi bir B planının kurgulanmakta olduğunu doğruluyor. Zannediyorum Sayın Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde kalıp siyaset yapabilmek ve kendi ekibiyle beraber bir kurultay sürecini yönetebilmek adına ciddi bir çaba sarf etmiş idi. Ama Kılıçdaroğlu'nun aslında siyaseten kendisi açısından çok yerinde bulduğum bir stratejisiyle onun bütün ekibi bertaraf edilirken onun tek başına Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde kalmasının sağlanmasına yönelik, hani neden ayrılsın ki, neden gidiyor ya da herhangi bir disiplin müracaatı da yapılmamış olduğu halde kalsın eylemleri Cumhuriyet Halk Partisi'nde Sayın Kılıçdaroğlu'nun elini kuvvetlendirecek, Sayın Özgür Özel'in yeni parti ve kendi ekibiyle siyasi oluşumunu engelleyecek bir neticedeydi. Fakat Sayın Özgür Özel de siyasi açıdan artık son derece deneyimli bir isim ve B planını kendisi için en doğru zamanda yürürlüğe koydu diyebilirim.
1: Yani şimdi zamanlaması bakın, burada diyorsunuz, bu süreçte bir parti kurulacaksa en doğru zaman budur. Daha uzasa ne değişirdi sizce? Zamanlama neden burada kritik?
2: Bu sürecin uzaması durumunda artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde her geçen gün Özgür Özel kan kaybetmeye, güç kaybetmeye ve siyaseten algısal açıdan Sayın Kılıçdaroğlu'nun liderliği benimsenmeye devam edecek idi. Dolayısıyla böyle bir noktada tüm ekibi neredeyse partinin dışında kalmışken kendisi de Kılıçdaroğlu'yla partideki milletvekilleri arasında sıkışan Özgür Özel'in artık buradaki bindiği gemiyi değiştirmesi artık zaruret haline dönüştü. Evet. Nitekim bugün CHP'den istifalarının da kamuoyuna duyurulmasını bekliyorum ben. Zira Özel'in kendi istifasını malumunuz bir açıklaması ifade edildikten sonra bugün işin hukuki prosedürü İçişleri Bakanlığı'na da yeni partinin kuruluş dilekçesi verilmiş olacak. Burada 91 sayısı da çok önemli. Malumunuz kimi söylemler vardı 30-35 milletvekilini geçmeyebileceği şeklinde. Ama pek çok işaret her şeyden önce

0: Sayın Özgür'ün 95 milletvekilinin oyuyla grup başkanı seçilmesi dahi arkasındaki gücü gösteriyordu. Nitekim Sayın Kılıçdaroğlu'nun meclise gelip grup toplantısına konuşma yapmak istemesinin burada gerçekleştirilememesi bu gücün Özgür Özel'in lehine olan durumların sinyallerini veriyordu. Hı hı. Nitekim Anadolu Kulübü de aynı cami gibi önemli bir nokta. Sizin yayınınızda da yansıtmış olduğunuz gibi Atatürk'e, CHP'nin kuruluş dönemine ve Cumhuriyet'e ilişkin çok önemli bir mekanda bu toplantının yapılacak olması, burada şekillendirilecek yeni yönetim yapısı ve görevlendirmeler açısından bence önem arz ediyor. Burada tabii baktığınız zaman milletvekilleri ve partiler istifa süreçleri ve yeni partiye katılma süreçlerini gerçekleştirecekler. Ve bence en önemli nokta da Cumhuriyet Halk Partisi'nin, yani kendimizi bildiğimizden beri ana muhalefet misyonunu üstlenen Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık bu ana muhalefet gibi meclis içerisinde son derece hassas bir konuma geldiği noktada bu vazifesini hem de seçim olmadan kaybetmesi anlamına geliyor.
1: Evet.
0: Keza bu tarz söylemler de var biliyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu için seçim olmadan ana muhalefeti kaybeden bir lider şeklinde eleştiriler de var.
1: Buradan sizden sözü alıp Zafer Bey izninizle Tarık Bey'e de merhaba demek istiyorum. O da hazır. Yazar Tarık Çelenk ve bize katıldı. Hoş geldiniz Tarık Bey, merhaba.
2: Hoş bulduk. Merhaba Serap Hanım. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Şimdi sadece öncelikle Türk siyaseti için ne ifade ediyor bugün kurulan yeni parti? Ana muhalefetin değişmesi ne demek? Siz nasıl yorumlarsınız bugün yaşananları?
2: Şimdi Türk siyaseti için yeni dediğiniz zaman akla gelen Demokrat Parti'dir. Yeni dediğiniz zaman akla gelen Adalet Partisi'dir. Yeni dediğiniz zaman akla gelen Anavatan Partisi'niz. Ve yeni dediğiniz zaman son dönem akla gelen Adalet ve Kalkınma Partisi'ydi. Şimdi bu partinin yeni olabilmesi için bir yeniyi ifade etmesi gerekiyor. Eğer bu yeniyi toplum algılarsa ve bu yeniyi yeni olarak görürse bu parti yeni bir parti olacaktır. Ama bu yeni, bunun yeninin eskisinden daha çok eskisi olduğunu algılarsa bunun yüzlerdir, fikirlerdir, tarzlardır, zihniyetin değişmemesidir. Eski olacaktır. Eski tas eski aman olacaktır. Hem yani şu anki yasal CHP'yi hem de işte kopmuş CHP'yi de geriye çekecektir. Tabii iyimser senaryo bu partinin yeni olma becerisini gösterebilmesidir. Bunun için konuşmak çok daha erken.
1: Başlangıç yani için için ne diyorsunuz 91 vekille? Bu çünkü az önce Zafer Bey de söyledi. 50 olabilir. Bazıları görmek ister ve daha sonra adım atabilir. Daha ilk günden henüz tümüyle resmileşmese de duyumlar o yönde, 91 vekil olacağı yönde. Zaten dün geceden itibaren de böyle sosyal medya profillerinden de Cumhuriyet Halk Partisi'ni çıkararak bunun da başlangıcını yaptı pek çok vekil. 91 vekil bugün Özgür Özel'le birlikte yer alırsa, sanıyorum Özgür Özel'le birlikte 91. Bu ne demek ilk gün için?
2: Ya ilk gün için bir şey ama siyasetin ve meclisin gözünden baktığım zaman çok önemli bir şey. Ama burada bir toplum var. Asıl belirli olan halktır, millettir. Tabii. Yani onun açısından milletin ve halkın beklentisi benim hep aklıma Fethi Okyar'ın kurduğu bir parti vardı İzmir'de. Bir sürü insan teveccüh etti. Fakat o insanlar hem partinin dağıtılmasıyla hem kendilerinin bunun karşılayabilecek kapasitesi olmamasıyla bu işi kaybettiler. Şimdi halkta korkunç bir yeni teveccühü, yeni isteği var. Bu yeni isteği Özgür Özel aşıyor, yeni isteği Ali Mahir Başarı açıyor. Ben sembolik bu isimleri veriyorum. Evet. Bu isimleri aşan bir yeni isimleri var. Hepsini aşıyor. Siz bu yeniyi yönetebilirseniz bu çatı üzerinden büyük iş yapabilirsiniz. Ama bu yeniyi yönetemezseniz bu yeni sizi boğar ve tarihin geri planına iter. Bunun ayrımını herhalde Sayın Özel ve ekibi görebiliyordur. Yani Türkiye'nin artık bir çok eski bir CHP'ye ihtiyacı yok. Türkiye'nin işte kendini aşmış bir Anavatan Partisi'ne, kendini aşmış bir AK Partisi'ne bir merkez, bir değişimci, yeni bir zihniyete ihtiyacı var. Bunu görebilirlerse bu 91 milletvekilinin çok bir ciddi bir anlam ifade edecektir. Ama toplum ve halk bakın açısından baktığınız zaman asıl belirleyici olan onlardır diye düşünüyorum.
1: Şimdi Lozan Barış Anlaşması'nın yıl dönümüne de getirildiği söyleniyor bir yandan. Daha önce de söylenmişti Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü olabilir. Belki Lozan Anlaşması'nın 103. yıl dönümü olabilir diye. Türkiye'nin bağımsızlığa kavuşmasının belgesi elbette çok önemli bir belge. Bugünkü hem seremoni, az önce konuştuk Zafer Bey'le, Hacı Bayram Camii'nde cuma namazı kılınması, Anadolu Kulübü'nde toplantı olması, Atatürk'ün kurduğu. Zaten böyle atıflar var. Bir de Lozan Anlaşması. Yani bu semboller elbette ayrıntı gibi görünür ama mutlaka bir şey de söyler Tarık Bey. Anlamlı mı? Ne dersiniz buna ilişkin?
2: Bunun tabii eğer anlamı bir yeni açısından, bir değişim açısından kullanacaksa ve bunu temel olarak kullanacaksa anlamlı. Ama mesela eskiden neydi? Türkiye ise gerçek İslam gelmediği için, işte Osmanlı'dan koptuğumuz için başımıza bunlar geliyor diyenlerin bir tezi vardı ve bu tez bu tezin önü açıldı fakat bunun böyle olmadığı belli oldu. Şimdi de Türkiye'ye gerçek Atatürkçülük gelmediği için başımıza bunlar geldi tarzından yapılan yaklaşımla Lozan arasındaki bir ilişki kuruluyorsa bu yanlış. Ama Lozan arasındaki ilişki bu cumhuriyeti daha ileriye götürmek, bu cumhuriyetin kazanımlarını, bütün travmalarını, yanlışlarını, doğrularını, deneyimlerini yeni bir zihniyete dönüştürüyoruz. Biz bir yeniyiz Lozan'la beraber deniyorsak tabii ki güzel bir şey.
1: Zafer Bey, size bir hukukçu olarak sorayım. Az önce Mahir Kılıç da aktardı. Sayın Bahçeli, MHP Genel Başkanı dün bir öneri yaptı. CHP'den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır dedi. Bununla ilgili bir yasal düzenleme mi gerekiyor? Mümkün mü bu öncelikle? Yani o tabii ki bu konuda görüşünü olması gereken etik olarak budur dedi ama fiilen bu hayata geçirilebilir mi?
0: Efendim, şüphesiz ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin işleyişi bir mevzuat hükmü çerçevesinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu ancak bir yenilikle söz konusu olabilir. Çünkü bu Sayın Bahçeli'nin yapmış olduğu hukuki açıdan ilginç görünen mevcut mevzuatta doğrudan uygulanabilir bir öneri olarak görünmüyor. Şimdi baktığımızda 2026 yılında Halk Partisi'nde zannediyorum 1 milyar hatta 2 milyara yakın bir hazine yardımı söz konusu. Evet. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne ayrılıp Özgür Özel'in yeni partisine geçen milletvekili sayısı oranında da yeni parti bir pay aktarılması elbette bir etik değer ifade edebilir. Çünkü burada neticede siyaset yapmak, siyaset üretmek için gereken maddi kaynağı bu yeni partinin ihtiyacı olacak. Ama bu siyasi partiler kanunu milletvekili sayısını değil, son milletvekili genel seçimlerinde alınan oyu esas alınarak partilere yardımı belirliyor. Dolayısıyla böyle bir noktada seçimlerden geçerli oyun en az %3'ünü alan bir siyasi oluşum burada ki Anayasa Mahkemesi de bunu inceleyip yerindedir demişti. Bir yardımdan istifade edebiliyor. Sayın Bahçeli'nin açıklaması evet son derece insani, ahlaki, etik bir mana içeriyor ama mevcut mevzuat böyle değil. Bu 91 milletvekiliyle kurulsa bile neticede 2023 yılındaki milletvekili genel seçimleriyle bir tüzel kişiliği bulunmadığı için yeni partinin maalesef şu aşamada yeni bir bedel, ekonomik destek talep etmesi söz konusu olmayacak. Zira burada para milletvekillerinin değil siyasi partinin kendi tüzel kişiliğinin yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin.
1: Tarık Bey, Sayın Bahçeli'nin bu önerisine bir yorumunuz var mı? Bir de Kılıçdaroğlu tarafını sormak istiyorum elbette. Yani onlar nasıl bir siyaset yapacaklar? Dün tarım işçileriyle bir araya geldiler. Hatta bir iddia ortaya atıldı. Mansur Yavaş da katılamayacağını telefonla bildirdi diye. Mansur Yavaş hemen yalanladı bunu. Böyle bir şey olmadı, uydurmayın dedi. Ben il dışındayım dedi. Herhalde onun tutumu da çok merak ediliyor. CHP'de kalıp kalmayacak. Kılıçdaroğlu cephesi için bölünme ne getirecek, ne götürecek?
2: Şimdi Mansur Bey'in tabii toplumda çok özel bir karşılığı var. Yani bu karşılık bence partiye bağımlı bir şey değil. Yani Mansur Bey parti olsa da olmasa da bu karşılığı devam edecektir. Ama eğer tabii toplumsal teveccüh açısından baktığınız zamansa toplumsal teveccühü doğru değerlendiren bir akıl olursa bu yeni oluşumda, bu yeni oluşum ne İmamoğlu'na ne Mansur Bey'e kimseye ihtiyacı olmadan da yürüyebilir. Yani kişilere bağımlı mı yoksa toplumdaki oluşan talebe ve yeni bir hikaye, yeni bir zihin yapısına bağlı bir şey mi, bunu zaman gösterecek. Ama tabii Mansur Bey temkinli bir insandır. Yani şu anki gücünü de hep temkini ve şey açısından kazandı.
1: Ama tabii böyle siyasi hikaye, bir hikaye dediniz ya, bir hikaye yazılacaksa kişilerde çok önemli değil mi? Kişilerden bağımsız hikaye olabilir mi Tarık Bey? Siyasette çok önemli değil mi kişiler?
2: Tabii önemli, ama kişiler hikayeye uygun davranırlarsa kendileri önem kazanırlar. Yani hikayenin dışına çıkarlarsa ve başka bir yol çıkarsa bu hikayenin içinde yer alamazlar diye düşünüyorum. Yani bunu aşar. Yani yeni aktörler, Sayın Erdoğan falan nasıl geldi ki hikayenin içinde?
1: Ah, kesilmez inşallah.
2: Evet. Bir ortama gibiyiz. Ama yani şu açıdan Kemal Bey tabii bir değişimi, bir zihniyet değişimini yaptı. Ne yaparsak bunu kabul etmemiz lazım. Yani yeni olanların Kemal Bey'in çizgisini aşmaları lazım. Ve yoksa ikisi de geriye gider. Tabii bir sorunuz daha vardı başında. Ha, Devlet Bey'in tavrı ise, Devlet Bey, evet. Biz siyasetçi. Yani evet, yani bu o siyasetçi. Demin Zafer Bey dedi, yani bunun hukuki bir karşılığı yok. Herhalde acele söylenmiş bir ifade. Ama bu Devlet Bey de tabii yeni bir parti, yeni bir Türk siyasi dengesine ilişkin olumlu görüş herhalde serdetti bundan beraber. Hukuki altyapısı olmasa da. Sanıyorum yeni bir dengeye sıcak bakıyorum.
1: Evet, böyle de değerlendirdi. Doğru. Çok teşekkür ediyorum Tarık Bey, Zafer Bey. Çok sağ olun. Değerlendirmeleriniz için, para gündeme katkınız için çok sağ olun. Evet, bugün bu gelişmeleri takip edeceğiz. Önümüzdeki saatlerde daha da şekillenecek yeni partiye ilişkin son durum. Şimdi Kocaeli'nin İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması yapılmıştı biliyorsunuz. 20 şüpheli de tutuklandı. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'te tutuklananlar arasında. Alihan Tok'tan şimdi bu soruşturmaya ilişkin son bilgileri alarak devam edelim. Alihan.
3: Evet Serap Belet, toplamda 30 kişi gözaltına alınmış ve Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile eşi Murat Hürriyet başta olmak üzere 20 kişi tutuklandı. 10 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi. Şimdi soruşturma geniş kapsamlı olarak başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından etkin pişmanlıktan faydalananların beyanları ve aynı zamanda yeni ifadeler ışığında aslında belediyede, belediyenin açtığı ihalelerde ihalelere teklif veren ve kazanan firmaların belediyedeki yetkililerle akrabalık ilişkisi olduğu, işte belediyenin komisyon adı altında para aldığına yönelik iddialar vardı. Bununla alakalı da zaten işte komisyon adı altında bu paraların Murat Hürriyet, yani belediye başkanının eşi tarafından koordine edildiği, personel alımları, kadrolaşma ve iştirakleriyle alakalı da ciddi bir etkisinin olduğu, bunu da kar amaçlı yapıldığına dair iddialar vardı. Bununla alakalı tabii ifadeler de ortaya çıkıyor. İş insanı Turgut Koç'un savcılık ifadesinden birkaç başlık. Araç ihaleleri yapılırken 3 kilogram altını borç olarak verdiğini, yine Fatma Kaplan Hürriyet'in kendisinden para istediğini, borç olarak 3 kilogram altın aldığını, kapalı çarşıdan alınan bir altın ve daha sonra da 3 kilogram altını geri alamadığını da ifade etmişti. Yani burada ifadeler genellikle iş insanları ve aynı zamanda belediyenin iş yaptığı firmalar, ihalenin açtığı firmalarla alakalı. Fatma Kaplan Hürriyet ve Murat Hürriyet'in de burada soruşturma kapsamında bu firmalarla ihale anlaşması yaparken yakınlıklarını kullandığı, borç aldıklarını ve işte geri verilmediği, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamalar bu yönde. Bizler de soruşturmayı yakından takip ediyoruz ve gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Alihan Tok, çok teşekkürler. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'la ayrı ayrı görüşmeler yaptı. Cemil Tugay ile görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı kurum. İzmir'in öncelikli ihtiyaçlarını, devam eden çalışmaları ve şehrimize ilişkin talepleri değerlendirdik dedi bu görüşmeye ilişkin paylaşımında. Yerel yönetimlerimizle uyum ve işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz diye ekledi. Bakan kurum Sırrı Sakık'la görüşmeyle ilgili de Ağrı'yla çevre illerimizin ihtiyaç ve taleplerini dinledik. Yürütülebilecek çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Ortak akıl ve istişareyle şehirlerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam edeceğiz dedi. Gülistan Doku soruşturmasında bir yeni gelişme var. Ankara'da gözaltına alınan şüphelilerden biri olan güvenlik korucusu tutuklandı. Veysi İpek Diyarbakır temsilcimiz karşımızda. Tutuklama gerekçesine, ifadesine ilişkin bir bilgi var mı Veysi?
4: Evet, aslında salı günü yapılan operasyonda gözaltına alınmıştı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcının talimatıyla ifadesi alınmıştı jandarmada. Daha sonra da dün çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcısına yaklaşık 3 saatlik ifade

0: Evet ki zaten Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı yazılı açıklamada Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili önemli bir ifade kullanmıştık. Köy korucularının iki köy korucusu gözaltındaydı. Geçici güvenlik köy korucularının bu Gülistan Doku'nun bedenini gömdüğünü veya yok ettiği yönünde ciddi tespit ve deliller olduğunu ifade etmişti. İşte bu deliller doğrultusunda kendisine sorular yönelttiğini ifade edelim. Tutuklandı Fatih Özmen ancak iki kişi çıkarılmıştı. Yine hafriya şirketi sahibi gözaltındaydı. O da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tunceli'de 3 gözaltı daha var. Onlar da bugün çıkarılması bekleniyor. Onunla ilgili de bir hazırlık yapıldığını ifade edelim. Diğer taraftan da Erzurum'da da gözaltıların şu an itibariyle ifade işlemleri devam ediyor. Dün iki kişi daha Ankara'da gözaltına alınmıştı. Dönemin valisi Tuncay Sonel, yine koruması Şükrü Eroğlu ve eski polis memuru Gökhan Ertok da dün tekrar cezaevinden alınarak polise, emniyete götürüldü. Emniyetteki ifadeleri de şu anda devam ettiğini söyleyelim. Onların da pazar günü vali ve yine yeni gözaltıların yapıldığı kişiler pazar günü çıkarılacağı bekleniyor. Ancak Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığında da bir hazırlık olduğunu ifade edelim. Öncelikle doktorlar ve sağlık çalışanlarının da bugün ve yarın adliyeye sevkleri beklendiğini ifade ederek biz de sözü size bırakalım.
1: Veysel İpek, çok teşekkürler. Gülistan Doku soruşturmasında son durum böyle. Her gün ne yazık ki daha da böyle inanılmaz ilişkiler ağını ortaya koyan bilgiler geliyor, veriler geliyor. Şimdi savaşta son duruma bakalım. Ne yazık ki savaş sahası yeniden ısınıyor İran, ABD, İsrail arasında. Rusya, Ukrayna'da da biliyorsunuz. Karadeniz'de de durum gergin son dönemde. Trump'ın saldırı tehdidinin ardından CENTCOM İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattı. Bunu duyurdu. ABD ordusundan yapılan açıklamada yeni operasyonun ard arda yapılan 13. saldırı harekatı olduğu ifade edildi. Açıklamanın ardından da Hürmüz çevresinde patlamalar meydana geldi. İki ABD füzesi Keşm adasındaki Mesen köyünü hedef aldı. Güney kentlerinden Ahvaz ve Bender Abbas'ta da çok sayıda patlama oldu. İran ordusu da bölgedeki ABD üslerine hava saldırısı düzenledi, misilleme olarak her zaman olduğu gibi. Kuveyt ordusu İran'ın füze ve İHA saldırılarına karşı savunma sistemlerinin aktif hale getirildiğini açıkladı. Tabii bu hemen piyasaları da etkiliyor. Şimdi piyasa ekranına bakacağız ama önce hemen konuğumu tanıtmak, merhaba demek istiyorum. Koç Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Selva Demiral bizimle. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş
1: merhaba.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Bir bakalım bugün durum ne piyasalarda? Petrol özellikle dikkat çekiyor burada. Borsa İstanbul neredeyse dünle aynı. 14.127 puanda ibre yukarı yönlü. Dolar da ufak ufak yine yükselişini sürdürüyor. 47.34. Euro 54 lira. Bugün euro dolar paritesi de 1.14 sınırında. 1.13.99. Faiz yükseldi. 42.46. Gerilimle faiz yukarıya doğru gitti. Altının onsu 4200 dolarlardaydı. Düştü bu sabah ibre yukarı yönlü ama 4049 dolar seviyesinde, 2 gün önceye göre, hafta başına göre bir gerileme var. Brent petrol 100 dolar sınırına dayandı. 98.75 dolar. ABD ham petrolde 90 doları geçti. Yine bu sabah 24 Temmuz'dayız. Gram altın ne oldu? Doların yükselişi biraz tutuyor tabii gram altını. 6159 lira. Çeyrek altın 10.000 lira. Yarım altın 20.141. Tam altında 40.160 lira. Yine bu sabah itibarıyla. Şimdi bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri'nin tekrar bölgeye, yani Hürmüz'e, savaş sahasına yığınağını artırdığı yönünde haberler var. Umuyoruz bu bir baskı kurma amacıyla sınırlı olur, tekrar canlanmaz. Tekrar bu savaş diyelim topyekün başlangıçtaki gibi şiddetle başladı. Bu devrildi tamamen bu müzakere masası. Şimdi başlangıçta dünya buna yakalandı. Dendi ki işte bizi şu kadar idare edecek stoklar var vesaire. Şimdi o stokların önemli bir kısmı kullanıldığı yerine de yavaş yavaş konmaya çalışıyordu belki. İkinci bir savaş dalgası olursa dünya nasıl etkilenir ve biz nasıl etkileniriz bundan?
2: Bunun ekonomik maliyeti birinci dalgadan çok daha büyük olur. Hı hı. Sizin de dediğiniz gibi birinci dalgada her ne kadar Hürmüz Boğazı tıkansa da daha önceden yapılmış olan depolamalar, stoklar bizi uzunca bir süre aslında idare etmemizi sağlamıştı. Evet. Ve petrol fiyatları yükselse de en azından arz vardı. Orada fiyatlardaki yükselme, hı hı, daha çok ileriye yönelik beklentilerle fiyatlanmaların, doğru, yapılmadığını gösteriyor.

0: gösteriyordu. Ama Uluslararası Enerji Ajansı'nın da zaten yapmış olduğu uyarılar bu sefer şu anda artık o stokların ciddi şekilde bitmiş olduğu ve bundan sonraki dönemde eğer savaş devam ederse o zaman çok ciddi bir arz yönlü kısıtlama olacağı şeklinde. Petrol fiyatlarının 120 dolarlara çıkması artık işten bile değil deniyor eğer bu şekilde devam edecek olursa. Ama onun ötesinde ciddi bir global resesyon endişesi var. Çünkü enerji, yani petrol sonuçta sadece enerji ve doğalgaz olarak düşünmeyelim. Bunları kullanan tedarik zincirleri üzerinden çok fazla sektör de bundan etkilenecek. Dolayısıyla eğer savaş devam ederse elbette ki bu büyümede ciddi bir daralma ve çok yüksek bir enflasyon dalgası olur. Ama biz ekonomistler hala inatla bu savaş böyle devam etmeyecektir. Çünkü Trump açısından düşünecek olursak Amerika'da Kasım'da ara seçimler var ve savaşla beraber o seçimlere girmenin Trump'a maliyetinin çok yüksek olduğunu düşünüyoruz. Yani biz her şeyi maliyetler üzerinden düşünmeye alışık olduğumuz
1: için. Trump
0: zaten
1: her türlü kaybediyorum. Bana göre çok da benim adıma çok da değişen bir şey olmayacak diye düşünüyor olabilir mi? Ya da savaşla ilgili başka hesabı olabilir mi? Yani savaşla girerse mutlaka Trump'ın aleyhine olur bugünkü senaryoya göre. Bu net bir tablo mu sizce?
0: Evet, net bir tablo. Çünkü evet, bir taraftan o çekirdek tabanı açısından hani bizim liderimiz dünyaya meydan okuyor diyen daha sınırlı bir grup var ki o grubun da zaten sayısı azalıyor ama onun ötesinde genel sokaktaki Amerikalıya baktığınız zaman onlar benzin fiyatlarından doğrudan zaten etkileniyorlar. Amerika'yı düşündüğünüz zaman hep o büyük arabalar, o büyük benzin depoları. Evet. Dolayısıyla serbest piyasada günden güne değişen benzin fiyatları Amerikalı seçmen açısından çok olumsuz bir tablo. Ama savaş bir şekilde sonlanıp yeni bir hikaye ile konuşmaya başlarsa Trump, kaybetmeye başladığı daha geniş cumhuriyetçi seçmeni tekrar kendi tarafına seçebilir ki bence elini bu şekilde oynayacaktır. Çünkü dediğim gibi aksi takdirde çok ciddi bir tepki söz konusu içeride. Bununla bu şekilde savaşa girmek isteyeceğini zannetmiyorum. Oradan hareketle zaten bu geçici olur. Hani bir iki hafta içerisinde artık
1: yine
0: sonlanır.
1: Sönümlenebilir.
0: Ama yine de bir kalıcı zararda yaşadık. Onu yabana atamayız.
1: Bu bizde enflasyon hedeflerinin güncellenmesine ve yükseltilmesine yol açtı. Amerika Birleşik Devletleri'nde de orada Fed'in kararlarını etkiliyor. Yine biz etkileniyoruz oradaki enflasyondan. İşte Fed faiz artırabilir. Hatta Mart'ta bir daha artırabilir. Bu da altını nasıl etkiler diye her gün konuşuyoruz. Bizim Merkez Bankamız dün %37'ye Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası sabit tuttu faizi. Sizce bu yıl bir indirim gelir mi? Savaş olmazsa. Yani bu sönümlenirse öyle bir senaryo üzerinden gidelim. Siz yıl sonu enflasyon hedefimizi, konulan hedefi tutturabileceğimizi düşünüyor musunuz? Ne olur sizce?
0: Savaş olmazsa evet indirim gelecektir diye düşünüyorum. Her şey ona bağlı ama eğer savaş devam ederse ki yani iki hafta öncesine kadar Temmuz'da acaba gevşetir mi? 30 şu anda 40'ta olan efektif faizi 37'lere doğru yumuşatır mı derken bir anda imkanı yok demeye başladık ama tekrar o varsayımla eğer bir iki hafta içerisinde bir barış anlaşması olursa evet Merkez Bankamız bence faiz indirimlerine başlar. Çünkü esas bence Merkez Bankası'nın neye göre karar verdiğine bakarsak elindeki uluslararası rezervlere bakıyor. O sağlıklı seviyelerde tutabildiği ölçüde faiz indirimleriyle yoluna devam etmek istiyor. Zira 3 yıl sürmüş bir yüksek faiz politikası var ve bunun reel sektör tarafında çok ciddi şikayetlere sebep olduğunu, kurdaki kur reel, TL'nin reel olarak değer kazanma politikasının rekabetçilik üzerinden ihracatı etkilediğini ve bir de bunun üstüne savaş binince cari açık zaten enerjiye ödediğimiz fatura artıyor. Bunun üstüne Türk lirası güçlü olunca ihracatımız daha sınırlı oluyor. İthalatımız daha ucuz oluyor. Cari açık bir de oradan negatif şekilde besleniyor. Bu da yine finansal istikrar açısından bir tehdit. O nedenle Merkez Bankası öncelikle faizleri mümkün mertebe düşürüp cari açığı biraz en azından maliyetler açısından reel sektörü rahatlatmak isteyecektir. Bir taraftan da bu kurdaki reel Türk lirasını güçlü tutmayı da yavaş yavaş gevşeterek de cari açığı rahatlatmaya şimdiden zaten çalışıyor.
1: Şimdi birkaç yıl öncesinde hep 2026'da rahatlayacağız, 2026'da rahatlamaya başlayacağız deniyordu. 2026'yı da üzerine bir de savaş gelince böyle geçiriyoruz.

0: hala %30'a yakın bir enflasyon konuşuluyor. 2027'de peki olacak mı? Yani savaş daha da körüklenmez, sönümlenir, böyle devam ederse bizi ne bekliyor? Bu dediğiniz o kadar zor bir denklem ki, bir yanda büyümeden çok taviz vermeyeceksiniz. Enflasyonu tutmaya çalışacaksınız. İşte üreticinin finans ihtiyacı var. Ayrıca dar gelirli, hatta orta gelirli geçim derdinde ve şartlarının iyileştirilmesini bekliyor. Ya bunu nasıl oturtacağız ve birazcık daha, hani herkesi biraz daha memnun edecek seviyeye sizce hangi yılda geleceğiz?
1: Şimdi 2027'de ekonomik göstergeler nereye gideri cevaplayabilmek için 2026'yı nerede bitireceğiz sorusunu bir cevaplamak lazım. Yani enflasyon 29'lar diyoruz ama 29'lar aslında bir iyi niyet. Hani ağzımızdan 30'lu rakamları telaffuz etmemek için söylüyoruz, evet. Ama şu anda savaş bitse bile 30'un altında bir enflasyonla düşürmek pek mümkün olmayacak gibi görünüyor. Bu aslında hani savaşın, bu zamana kadar yılın ilk yarısındaki savaşın kalıcı bir maliyeti, ama sadece savaşa da bağlamak bence doğru değil. Çünkü yılın ilk iki ayında da zaten bizim beklentilerimizin oldukça üstünde gelen, daha savaş başlamadan da biz bir türlü kırılamadığını görüyoruz enflasyondaki trendin. Şimdi 30'larda bitirdiğimizi varsayarsak, evet, gelecek seneyi savaş da olmazsa 25'ler, bence 20'lere bile inebilmek çok mümkün görünmüyor.
0: Sonra seçim gelecek.
1: Ondan
0: seçim
1: dolayı zaten
0: de etkiliyor biraz.
1: Ondan dolayı zaten Merkez Bankası'nın ben şu anda koruduğu şahin duruşu ya da yüksek reel faizi 2027'de koruyabileceğini zannetmiyorum. Daha hızlı faiz indirimleri gelince de bu ister istemez enflasyonu etkiliyor. Oradan yola çıkarak 2027 sonunda belki işte 25'ler civarında bir enflasyon, 3,5'lar civarında da bir büyüme bana şu anda makul geliyor. Daha yüksek büyüme olur mu? Enflasyon düşmediği sürece büyümeyi çok güçlendirebilmek mümkün değil. Çünkü yatırım iştahı çok düşük oluyor. Belirsizliklerin, enflasyonun getirdiği belirsizliğin olduğu ortamda.
0: Dün yine burada konuştuk. Sanayi testlerinin kullanım oranları %70'lerdeymiş. Kapasitesinin %70'ini. Bir erken, hatta Erdal Bahçıvan diyor ki, İstanbul Sanayi Odası Başkanı, Türkiye bir erken sanayisizleşme riskiyle karşı karşıya, hizmet sektörüne sanayileşmeyi tamamlamadan dönmüş görünüyoruz diyor. Katılıyor musunuz bu yoruma? Çok kısacık hani buraya gelmişken merak ediyorum.
1: Doğru. Yani sanayinin şu anda ciddi sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. Bunun farklı sebepleri var. Evet, uzun süren bir yüksek faiz politikası, küresel faizlerin artması, dolayısıyla dışarıdan borçlanma maliyetlerinin de iç borçlanma maliyetlerini kıyasla artıyor ya da beraber artıyor olması. Ama bunun ötesinde de bence biz bir türlü yüksek katma değerli, verimli üretim için yatırımları, yapısal reformları yapamamış olmamız, işte içerideki riskler, yani hukukla ilgili endişelerin dış yatırımları çekemiyor olması, hı hı, böyle bir ortamda siz mevcut kur politikası da bunun üstüne gelince tabii ki dış pazarda ciddi şekilde sorunlar yaşıyorsunuz. Ama peki ne yapalım sorusunun, evet, cevabı? Tamam, o zaman Merkez Bankası faizleri düşürsün, bol likidite verelim de sanayiciler rahatlasın değil. Çünkü bunu biz çok yaşadık. 2021'de, evet, de yaşadık. En, evet, kısa dönem işte çok düşük faiz döneminde coştu mu Türkiye ekonomisi? Hayır, coşmadı. Çünkü enflasyon düşmeden faiz düştüğü anda bir taraftan ciddi bir enflasyon dalgası geliyor. Bir taraftan kur üzerinden tekrar kurda bir ciddi değer kaybı oluyor. Ama
0: çok,
1: bu da tekrar enflasyonu
0: geliyor,
1: besliyor
0: değil
1: ve
0: mi? İnsan...
1: o da sanayicilere yaramıyor. Evet. İhtiyacımız olan bizim üretim yapımızı değiştirmek. Hani yapısal reformlarla Türkiye'nin üretimini belli sektörlerde, katma değeri yüksek olan sektörlerde artırıp o şekilde rekabetçiliği artırmak. Aksi takdirde palyatif çözümlerle hep olduğumuz yerde yani daireler
0: bir
1: çiziyoruz.
0: Bir kilo bir ürün satıp atıyorum rakamı, 2 dolar almak yerine bir kilonun karşılığını 10 dolar alabilmek örneğin,
1: evet,
0: gibi. Yani sattığımız ürünün getirisi yüksek olabilmeli, bunu üretebilmeliyiz. Kısacık, hemen çok az vaktimiz kaldı hocam. Trump yönetimi ABD ithalatının %99,4'ünü kapsayan yeni tarifeleri yürürlüğe koymuş. Ve Türkiye'den gelen muafiyet dışı ürünlere %12,5 ek vergi uygulanacakmış. Bu bizim için kaydeder bir şey mi, bir fark yaratır mı ticaretimize? Geçici %10'luk tarife sona ermiş ABD ile.
1: Tabii ki yani... Trump her ne kadar dünyanın geri kalanına göre Türkiye'yi biraz daha sıcak bakıyor olsa da neticede

0: biten tarifeleri yeni tarifelerle yoluna devam ediyor. Dolayısıyla ödediğimiz gümrük vergisi ölçüsünde elbette ki bu bizim ticaretimiz açısından olumsuz, ama hani kıyaslamalı olarak bakacak olursak, hani daha yüksek vergi uygulanan ülkelere göre bizim daha düşük vergi diliminde olmamız da hani kötünün iyisi diyebiliriz.
1: Peki bu arada hep soruyorum konuklarıma, güncel olarak piyasa verilerinde konuşuyoruz. Sizce altın ne olur 6 ay sonra, 1 yıl sonra? Ya altın böyle aşağı gider ya da buralarda mı kalır, yoksa bu tehditler bertaraf edilirse, sönümlenirse gene yukarı mı fırlar?
0: Savaş, yani savaşın gidişatı tabii ki altının da gidişatını etkiliyor. Onun için hani, sorunuzu savaş ne olur diye sorsanız bilmiyorum diyeceğim. Onun için altına da benzer bir cevap. Ama yine tamam, savaşın 2 hafta içerisinde bittiğini varsayalım. Hı hı. O zaman ne olur? Çünkü savaş döneminde ne oldu? Dolara olan talep arttı. Dolara olan evet. talep artınca da altın talebinde bir azalma oldu. Dolayısıyla eğer savaş biterse, altta yatan sebep savaş ortadan kalkarsa, tekrar savaş öncesi şeklinde bir hareket, altında bir yükseliş beklerim. Ama savaşın akıbetini hiçbirimiz tam olarak bilemiyoruz tabii.
1: Savaş çıkarsa bu altın uzun süre baskılar mı?
0: Evet, baskılar. Baskılar, çünkü dolar güçlü bir şekilde devam edecek görünüyor o senaryoda.
1: Biraz öngörülemez bir dönem. Belki bugün
0: biraz
1: elinde parası...
0: Çok öngörülemez.
1: Çok öngörülemez. Elinde parası olan biri acaba altın alsam mı diye size sorsa ne dersiniz?
0: Ya ben tabii ki finansal yatırım uzmanı değilim, fakat tabii, hani tabii. bu mantıkla hareket edersem, savaşın bitmesi senaryosu altında da altının yükselmeyeceğini varsaydığım için bu an iyi bir dönem olabilir. Çünkü görece olarak altın daha düşük şu anda benim kafamdaki senaryoya
1: uzun vadeli,
0: göre.
1: Uzun vadeli, yani hemen bir kar hedefiyle yani hareket
0: değil,
1: etmiyorsa
0: evet.
1: uzun evet. vadeli iyi bir dönem olabilir. Çok teşekkür ederim
0: ben
1: hocam. Profesör Doktor Selva Demiralp, sağ olun. Şimdi bu Avrupa'daki sıcaklarla devam edelim. Dünyada daha doğrusu, sıcak hava dalgası can kayıplarına neden oldu. Ne yazık ki Fransa'da 5000'den fazla ölüm görüldüğü açıklandı. Japonya'da 450'den fazla insanda sıcak nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
2: Dünyadaki aşırı sıcak hava dalgası can alıyor. Fransa'da binlerce ölüm kaydedilirken Tokyo'da yüzlerce kişi hastanelik oldu. Fransa'da 17 Haziran 2 Temmuz arasında 5764'ten fazla ölüm kaydedildiği açıklandı. Sayı Fransa'da yaklaşık 15 bin kişinin hayatını kaybettiği 2003 sıcak hava dalgasından bu yana görülen en yüksek ölüm oranı oldu. Ölümlerin yaklaşık 2/3'ü 75 yaş ve üzerindeki kişilerde görüldü. Ölümlerin yarısı yalnızca 25-27 Haziran arasındaki 3 günde kaydedildi. İspanya Meteoroloji Enstitüsü de aşırı sıcaklara karşı uyarı yayınladı. Valencia bölgesinde sıcaklığın 42 dereceye, ülkenin güneydoğusundaki bölgelerde ise 44 dereceye çıktığı belirtildi. Bu bölgeler için sıra dışı tehlike ve en üst seviyedeki kırmızı sıcaklık uyarısı yapıldı. Japonya'nın başkenti de aşırı sıcaklara karşı uyarı yayınladı. Yetkililer afet uyarısı yaparken Tokyo'da yüzlerce kişi sıcaklıklar nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Halka bol sıvı tüketme ve klima kullanma çağrısı yaptı. Aşırı sıcakla mücadele için geliştirilen insan buzdolabı ise gündeme oturdu. Buzdolabına benzeyen kabinin iç sıcaklığı yaklaşık 15 derecede sabit tutuluyor. Kullanıcı oturduğunda baş, boyun, omuz ve sırt bölgesine yaklaşık 5 derece sıcaklığında hava üfleniyor. Aşırı soğumayı önlemek amacıyla sistem 20 dakika sonunda otomatik olarak kapanıyor. Fiyatı yaklaşık 430 bin Türk lirası. Çalışanlar için üretilen ürünün özellikle inşaat sahaları, fabrikalar ve açık hava etkinliklerinde kullanılması planlanıyor.
1: İstanbul Kağıthane'de bir çocuk parkında anneler arasındaki tartışma babaların da katılmasıyla bir kavgaya döndü. İki kişi birbirine tekme tokat saldırdı.
3: Parktaki tartışma büyüdü. Önce anneler, sonra babalar birbirine girdi. Tekmeler, yumruklar havada uçuştu. İstanbul Kağıthane'de 13 yaşındaki kız çocuğuyla bir kadın arasında tartışma çıktı. İddiaya göre tartışma sırasında kadın çocuğa tokat attı. Durumu gören anne, "Kızıma sen mi vurdun?" diyerek kadının yanına gitti. Tartışma kısa sürede gerilimi tırmandırdı. Tartışmaya kadınların eşleri de dahil olunca ortalık karıştı. İki kişi tekme ve tokatlarla birbirine saldırdı. Kadınlar kavgayı ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Çocuklar da olan biteni korkuyla izledi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.
1: İstanbul Beyoğlu'nda 22 yaşındaki Esma Nur Polat aşçı olarak çalıştığı otelin terasından düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayla ilgili de savcılık soruşturma başlattı.
3: Çalıştığı otelin terasından düşüp öldü. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı. Olay Cuma günü İstanbul Beyoğlu'nda yaşandı. 22 yaşındaki Esma Nur Polat, bir yıldır aşçı olarak çalıştığı otelin 5. katındaki terastan gece yarısı düştü. Ağır yaralanan Polat, ihbarla olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede otelin faaliyet ruhsatının bulunduğu ancak olayın yaşandığı teras katının ruhsatsız olduğu belirlendi. Savcılık şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı.
1: Hatay'da denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuğun yardımına o sırada balık tutan bir kişi yetişti.
3: Denizde çırpınan çocuğu gördü. Oltasını bırakıp suya atladı. Boğulmak üzere olan çocuğu son anda kurtardı. Yürekleri ağza getiren olay Hatay'ın Arsuz ilçesinde yaşandı. Pirinçlik sahilinde oltasıyla balık tutan 40 yaşındaki Erhan Aktürk denizde çırpınan bir çocuğu fark etti.
4: Allah'ım iş çıkardın bana ya. Boğuluyor aynen. Yüzmeyi biliyor musun?
3: Hemen harekete geçen Aktürk denize girdi. Çocuğa doğru yüzmeye başladı. Batmaya başlayan çocuğu son anda tutup kıyıya götürdü.
5: Bir daha annem baban olmadan denize gelmiyorsun, tamam mı? Oğlum burası derin, niye giriyorsun? Ben de oyun yapmıyor sandım. Orası sığ gibi duruyor. Ama birden derinleşiyor. Burada kimse de yok. Çocuk resmen ölecekti ya.
1: Ve son dakika haberi geldi. Özgür Özel'den yeni partinin kuruluş dilekçesine imza atıldı. 91 vekilin İYİ Parti için CHP'den istifa ettiği belirtiliyor. En son ayrıntılar Mahir Kılıç'ta. Telefon attığında Mahir.
6: Evet, resmen ayrılmış oldu Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve yeni partinin kuruluş dilekçesini imzalayarak da istifa etmiş oldu. Aslında sabah saatlerinden bu yana bazı duyumlar vardı ancak resmi bir açıklama duyuru gelmemişti. Böylece resmiyet kazandı diyebiliriz. Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldı ve 91 milletvekiline ek olarak yeni partinin kurucular kuruluna da katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir bilgilendirme yapıldı meclis grubundan. O bilgilendirmede yeni partinin ismi de var. Yeni parti oldu. Daha önce de haberlerimizde, yayınlarımızda ifade etmiştik. Özgür Özel ve arkadaşları yeni partiyi resmen kuruyor. Kısa süre içerisinde de Murat Emir'in, Grup Başkan Vekili Murat Emir'in İçişleri Bakanlığı'na dilekçe vermesini bekliyoruz. Kuruluş dilekçesini ardından gün içinde Özgür Özel Hacı Bayramveli Camii'nde olacak. Sembolik bir yer orada. Cuma namazı kıldıktan sonra kısa bir açıklama yapıp sonrasında Anadolu Kulübü'ne gelmesini bekliyoruz. Atatürk'ün emriyle 1926'da kuruldu kanunla. Burada da partinin organları belirlenecek. Aynı zamanda Özgür Özel yeni partinin kurucu genel başkanı olarak seçilecek. Onu ifade edelim. Hatta bugün meclis organlarının da seçilebileceği ifade edildi. Bir kez daha belirtelim. Özgür Özel ve kendisini destekleyen 91 milletvekili resmen Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldı. Yeni parti için kuruluş dilekçesini imzaladı. Özgür Özel kısa süre içerisinde dilekçe İçişleri Bakanlığı'na verilecek ve resmen yeni parti kurulmuş olacak. Daha sonra da saatler 14'ü gösterdiğinde Anadolu Kulübü'nde partinin kurucu genel başkanı olarak seçilecek ve partinin organları belirlenecek Serap Beret.
1: Mahir, Özgür Özel'le birlikte 91 kişi mi yoksa 91 vekil ve Özgür Özel mi?
6: Aslında o çok konuşulan, tartışılan başkalardan bir tanesi de evet. Toplam 91. Gece saatlerinde ilk etapta gelen imzanın 91 olduğu ancak Özgür Özel henüz istifa etmediği belirtilmişti. Az önce yapılan bilgilendirmede bir kez de altını çizelim, düzeltelim daha doğrusu. Toplam 91, yani Özgür Özel ile birlikte toplam 91 isim milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti ve Kurucular Kurulu'nda yer aldı yeni parti.
1: Mecliste nasıl bir parti sıralaması oluyor şimdi Mahir? Ana muhalefet pozisyonuna yeni parti geliyor. Ardından
6: DEM Parti gelecek. 56 evet. milletvekili olduğu için. Daha sonra ise Milliyetçi Hareket Partisi 46 milletvekili var. Daha sonra ise Cumhuriyet Halk Partisi gelecek. Yanlış hesaplamadıysam 44 milletvekili olacak Cumhuriyet Halk Partisi'nin. 135 vekili vardı. 91'i gitti. 44 milletvekiliyle Milliyetçi Hareket Partisi'nin de arkasında olacak yani 5.
1: parti
6: sıradan.
1: Durumuna da geliyor bu evet. durum.
6: Bu meclis aritmetin de şüphesiz değiştirecek. Tabii. Muhtemelen iki grup başkan vekili olacak artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Onu ifade edebiliriz. Komisyonlardaki görev dağılımları, başkan divandaki dağılım farklı olacak. AK Parti, Yeni Parti, DEM Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve ardından Cumhuriyet Halk Partisi gelmiş olacak. Yani mecliste 5. sırada yer alacak Cumhuriyet Halk Partisi bu dağılıma göre. Genel kuruldaki oturma yerleri de şüphesiz değişecek. Yan yana mı olacaklar yoksa Cumhuriyet Halk Partisi yeni yolunda olduğu en uçtaki noktaya mı gidecek? Bunun için tabii meclis başkanlığı karar verecek ve bir dağılım yapacak. Ancak şunu belirtelim. Cumhuriyet Halk Partisi artık meclisteki 5. büyük grup, 2. sırada Özgür Özel'in kurduğu yeni parti var.
1: Evet, sen de çok uzun yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir Ankara gazetecisi olarak takip ediyorsun. Türk siyaseti için çok önemli bir gelişme. Bundan sonra nasıl şekillenecek bu tüm dengeler? Şimdi son dönemde 50 vekil olabilir, 70 vekil olabilir, kaç vekil olur belli değil deniyordu. Şu anda Özgür Özel'le birlikte 91. Şöyle deniyordu, bu konuda çekimsel olanlar var. Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermeseler de, butlan kararını karşısında olsalar da Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmak istemediğini söyleyen, böyle bir duruşu olan. Sence zamanla oradan başka kopuşlar olabilir mi? Senin gözlemlerin nedir şu an Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki duruma ilişkin Mahir?
6: Açıkçası yeni bir kopuş beklemediğimi ifade edebilirim. Çünkü zaten kararsız olan, arada kalan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmak istemeyen ancak mutlak plan kararını onaylamayan isimlerle dün Özgür Özel birebir görüştü. Yani muğlak olan isimleri zaten ikna etti. Şunu ifade edeyim, ancak Kemal Kılıçdaroğlu hiçbir milletvekiliyle görüşmedi. Yani merkez kaynaklarından net bir şekilde aldığımız bilgi bu. Tek bir milletvekilini dahi gitme kal şeklinde aramadı. Sebebini sorduğumuzda ise son TV yayınında zaten Kılıçdaroğlu'nun bir çağrı yaptığını ifade etti genel merkez kaynakları. Gitmeyin kalın çağrısında bulundu Sayın Genel Başkanımız. Dolayısıyla bundan sonraki bir açılacak telefon, gitme kal şeklinde bir teklif artık bir vaadi gerektirecek. Bir milletvekilliği ya da belki de bir belediye başkanlığı seçilmesi garanti olan bir ili gerektirecek. Dolayısıyla genel başkanımız böyle bir durumun içine girmedi. Hiçbir milletvekilinde gitme kal diye aramadı ifadesini kullandı genel merkez kaynakları. Ancak dün Özgür Özel gün boyunca meclis grubundaydı, CHP grubundaydı. Ve orada milletvekilleriyle arada kalan, kararsız olan bazı milletvekilleriyle birebir görüşmeler yaptığını biliyoruz. Bazılarının ikna ettiği görüşü isimlerin, bazıları ise İkna olmadı. Ancak her halükarda 91 sayısı çok yüksek bir rakam. Hakikaten 135 milletvekili olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin belki de 3'te 2'si. Geriye 43 milletvekili, 44 milletvekili kalıyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Dolayısıyla 2 katından daha fazla bir milletvekili sayısı demek. Az önce ifade etmiştim, bu bütün meclis faaliyetlerine de yansıyacak. Bir terörist Türkiye süreci var. Komisyonda Cumhuriyet Halk Partisi'nin 10 üyesi
1: başkan
6: vardı.
1: Başkan vekillikleri var değil mi? Hepsinde.
6: Evet, hepsi etkilenecek. Başkanlık divanı, oradaki katip üyeler, komisyonlar, ihtisas komisyonları, adalet komisyonu, anayasa komisyonu, kadın erkek eşitliği, dışişleri komisyonu, bütün bunlarda yeniden bir dağılım olacak diyebiliriz. Ancak her halükarda milletvekili sayısı en fazla olan ikinci parti, Özgür Özel'in kurduğu yeni parti olduğu için AK Parti'den sonraki en fazla üyelik Cumhuriyet Halk Partisi'ne düşmüş olacak. CHP'nin de muhtemelen DEM Parti ya da MHP ile eşit oranda bir üye kontenjanı olacak bundan sonraki süreçler. Tabii bunlar ince hesaplar gerektiriyor. Vekillerin evet. tamamı, vefat edenler, gruplara bölünmesi, teknik hesap gerektiriyor. Ancak şunu belirtebiliriz, artık Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet partisi değil. Meclis'in 5. büyük grubu DEM Parti, hatta Milliyetçi Hareket Partisi'nin de arkasında 5. sırada yer alıyor. Arkasında İyi Parti, onun da arkasında Yeni Yol grubu var. Tabii şu anlama da geliyor. Mecliste bu grup için bir yer lazım. Meclis grubu için. Hali hazırda bulunduğu yer Cumhuriyet Halk Partisi'ne tahsis edilmişti. Ancak hala ikinci büyük grup olma özelliğini devam ettiriyor yeni parti. Dolayısıyla mevcut yerinde mi kalacak? Meclis başkanı başka formu mu bulacak? Cumhuriyet Halk Partisi yeni bir yere mi taşınacak? Bütün bunları önümüzdeki günlerde göreceğiz. Tabii meclis kapanmasına kısa bir süre kaldı. Kritik yasalar var. Öğrenci affı gelecek önümüzdeki günlerde. En düşük emekli ailenin artırılmasını öngören torba teklifin görüşmeleri sürüyor. Çerçeve yasa belki en kritik düzenleme diyebiliriz. Hafta başında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmasını bekliyoruz. Önümüzdeki hafta görüşülecek. Belki de bu çalışmaların sekteye uğramaması için meclisteki dağılım, meclisteki yeniden şekillenme tatil sonrasında da kalabilir. Bu yönde bir uzlaşı da olabileceği ifade ediliyor Serap.
1: Çok teşekkür ediyorum Mahir aktardıkların için. Haberci editörü Mahir Kılıç bize bu sıcak bilgiyi verdi ayrıntılı. Özgür Özel vatana ve millete hayırlı olsun dedi. İmzayı attı. Yani iki ay önceye kadar Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'ydı. Butlan kararı ardından yaşananların sonrasında Özel ile birlikte 91 vekil partiden Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti ve yeni parti içinde imzayı attı. Yeni parti aslında başta yeni parti denedene anladığım kadarıyla bu isim üzerinde mutabık kanılındı ve partinin adının da yeni parti olmasına karar verildi. Dilekçe verilecekti İçişleri Bakanlığı'na yeni partinin kuruluşuna ilişkin. Emre Aytekin de orada takip ediyordu bu başvuru sürecini. Verildi mi dilekçe Emre?
7: Serap Belet, dilekçe henüz verilmedi. Birazdan Murat Emir'in buraya gelerek İçişleri Bakanlığı'na dilekçeyi vermesi bekleniyor. Böylece yeni parti içinde ilk yasal adım atılmış olacak. Süreç nasıl ilerleyecek? Dilekçe verildikten sonra kısaca onu da bir anlatalım. Dilekçe Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından bir incelemeye alınacak. Evraklar içerisinde tabii parti tüzüğünün ve programının yer alması bekleniyor. Bu dosyanın getirilmesi bekleniyor İçişleri Bakanlığı'na. Bu şekilde teslim edilmesi gerekiyor siyasi partiler kanununa göre. Bu incelemenin ardından evraklar siyasi partiler kanunu gereği artık bir tüzel kişilik kazanmış olacak. İçişleri Bakanlığı evraklarla ilgili alındı belgesi düzenleyecek. Artık partinin kuruluşu resmi olarak tamamlanmış olacak. Herhangi bir sorunun çıkmaması durumunda ve bakanlık bu bildirimi, kuruluş bildirimi ve onaylı belgeleri hem Anayasa Mahkemesi'ne gönderecek hem de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yeni partinin kuruluşuna ilişkin ilgili belgeleri ve dosyaları gönderecek. Böylece yeni parti artık resmi olarak İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla kurulmuş olacak ve partinin hukuki sicili denetimleri de yine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülecek. Yeni partinin kuruluş süreci ve sonrasındaki gelişmeler bu şekilde olacak. Dediğimiz gibi birazdan dakikalar içerisinde Murat Emin'in İçişleri Bakanlığı'na gelmesi bekleniyor. Buraya yeni partinin kuruluşuna ilişkin dilekçeyi ve beraberindeki dosyaları vermesi bekleniyor ki o dosyalar içerisinde parti programı ve parti tüzüğünün yer aldığını biliyoruz ki siyasi partiler kanununa göre bu dosyaların da İçişleri Bakanlığı'na teslim edilmesi bekleniyor. Teslim edildikten sonra da Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü bu dosya üzerinden incelemesini tamamlayacak ve artık inceleme sonrasında bir eksiklik tespit edilmezse yeni parti resmen kurulmuş olacak. Bizler de Murat Emir'in dakikalar içerisinde buraya gelmesini bekliyoruz diyelim ve sözü tekrar size bakalım Serap Belet.
1: Emre çok teşekkürler. Emre Aytekin'den şimdi Ankara stüdyomuza dönelim. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör bizimle. Merhaba Nasuhi, hoş geldin.
8: Günaydın Serap, merhabalar.
1: Şimdi önce 91 vekil olması, bugün artık bunun resmiyete bürünecek olmasına ilk olarak yorumun nedir? Hani bunun üzerine çok konuştuk çünkü acaba kaç kişi istifa eder diye kesinleşmiş görünüyor. 44 vekil kalıyor ve Cumhuriyet Halk Partisi de 5. sıraya düşüyor. Yani siyaseten çok tabii önemli, ilginç günler bunlar.
8: Evet, hem parlamentodaki dengeler açısından hem siyasetin genel dengeleri açısından tabii son derece önemli gelişmeler. 91 vekil meselesine gelince aslında bu hatta şöyle söyleyeyim daha net bir biçimde. Kılıçdaroğlu tarafının beklediği rakam değildi. Özgür Özel tarafı ise bunun biraz daha üzerine, yani 95'e çıkabileceklerine dair bir arayış içindeydi ama her durumda bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin parlamentodaki çoğunluğuna baktığımızda son derece yüksek bir rakam. Doğru. Yani partinin önemli bir sayıda milletvekili bu tarafa geldi, yeni partiye katıldı ve parlamentoda senin de ifade ettiğin gibi dengeler değişti ve artık ana muhalefet partisi olarak, ikinci parti olarak orada yerlerini almış olacaklar. Bunun tabii daha siyasi etkilerini konuşmak için erken gibi görünebilir ama aslında değil. Çünkü bu hareketliliklerin yönü, seyri, ne kadar katılım olacağı olmayacağı meselesi en baştan bir takım ipuçları elbette veriyor. Her şeyi ifade ediyor mu? Hayır. Ama çok şey ifade ediyor mu? Evet. Çünkü buradaki hani milletvekili sayısı diyelim ki 60'larda falan kalsaydı, o zaman bu çıkışın oldukça cılız olduğunu rahatlıkla

0: Bir sorunu da son 2 gün içinde çözmüşler. Yani dün ifade etmiştim hatırlarsan yeni parti
1: evet,
0: ismini satın
1: alınmış
0: alma
1: olabilirim
0: konusunda
1: diye. Hı.
0: çok mutabık kaldılar ve üstünde de çok durdular. Hani şöyle demişlerdi, ya bu ismi sevdi, kulağımız çok alıştı, dilimiz çok alıştı diye. İsmin de ben stratejik olarak güçlü olduğunu düşünüyorum. Yani isim tercihinin de. Yani yeni parti hafızada kolay kalan, kolay
1: Doğru.
0: söylenen, aynı zamanda
1: Pozitif
0: yenilik,
1: etki yapan da değil
0: yenileşme
1: mi?
0: vurgusu
1: Yeni.
0: olan da bir isim.
1: Yani yeniye
0: Evet,
1: dönüktür
0: yeni parti.
1: insanlar genelde isim olarak.
0: Biz de biraz daha da fazladır o toplumsal olarak
1: Öyle
0: ilgiyi
1: mi?
0: severiz biz
1: Türkiye'de
0: doğru.
1: daha da
0: Evet.
1: sosyolojik olarak daha da mı şeydir?
0: Daha evet
1: Dönüktür.
0: böyle yenilikçi, değişim biz bunlara çok açığız. Yani tuhaf alışveriş kültürümüze kadar uzanmış bir iş bu. Bir kısmı çok iyi değildir de hani böyle cep telefonlarını falan sürekli değiştirmek. Ama yeniliğe açık olmak, değişime açık olmak gibi bir toplumsal özelliğimiz olduğunda söyleyebilirim ben. Yani buna dair birçok araştırma da var bildiğim kadarıyla.
1: Doğru. Bir de aslında o kadar çok bazen de çok düşünülüyor. Bir sürü isim telaffuz edildi ama böyle daha sade, daha ilk akla gelen, daha basit gibi görünen, bazen çok daha özellikle bir siyasi parti için çok söylenen, dile dolanan, hani o
0: Evet.
1: açıdan daha doğru bir tercih olabiliyor. Şimdi o bir yana madem yeniyi konuştuk, partinin vitrin isimleri de adıyla paralel daha yeni olacak diye yazılıp çizildi geçenlerde. Yani bugüne kadar CHP'de çok öne çıkan isimler yerine başka bir vitrin öyle mi Nasuhi? Böyle bir yol mu izlenecek yeni partide?
0: Ha, şimdi burada birkaç farklı şey söyleyebiliriz. Ben yaklaşık 86, 2026, 40. yılımdayım gazeteciliğimin. Çok sayıda parti kuruluşuna tanıklık ettim. Bu kuruluş dilekçelerinin peşinde çok koştuk. Orada aradığımız hep şuydu Serap. Bugün de aslında elbette arayacaklarımızdan birisi bu. Şimdi partinin kendine ait bir omurgası var, milletvekilleri var, belediye başkanları var falan. Belediye başkanları düzeyinde katılımlar hemen hemen hiç olmadı desek yeridir. Çok az yani o anlamda. Bu listede acaba bu partinin iddiasıyla uyumlu yeni isimler dediğin gibi vitrin, aa işte bu da buradaymış, bu isim de gelmiş diyeceğimiz transfer diyelim tırnak içinde olacak mı? Ya benim tabii bu listeyle ilgili, kuruluş dilekçesindeki listeyle ilgili merakım budur. Fakat işler öyle hızlandı ki yani Yargıtay'a dosyanın geliş tarihi, adli tatilin başlaması dolayısıyla adli tatilin 1 Eylül'de sona erip daha o tarihte görüşülmeye başlanacak olması Özgür Özel ve arkadaşlarının biraz daha bekleyelim, biraz daha harekete geçmek için zamanımız var tezini bir kenara bırakmalarına neden oldu. Hızlandılar. O yüzden de burada belki bekledikleri düzeyde ya da kamuoyunun beklediği düzeyde yeni isimler, vitrin isimler olmayabilir. Ama yine de kuruluş dilekçesini görmek lazım. Öyle bir ihtiyat payı da koymuş olayım. Fakat merkezde, siyasi merkezde iktidar iddiasında olan partilerin genelde listelerinde daha geniş kesimleri temsil eden isimler yer alır. Bunu zaman içinde yapabilirler. Tabii o da ayrı bir şey. Ona engel olan bir şey yok siyaseten. Hani kuruluş dilekçesinde yer aldı da sonra bir şey yapamayız anlamında bir şey değil. Parti kendince bir takım katılımları da düzenleyebilir.
1: Evet.
0: Ama bugünkü listede çok ben beklemiyorum. Onu söyleyebilirim. Evet.
1: Peki bu dünkü Sayın Bahçeli'nin dünkü bu hazine yardımı ile ilgili önerisi nasıl değerlendiriyorsun? Yani şu hukuki olarak şu anda mümkün değil ama MHP Genel Başkanı tarafından dile getirilmesi de önemli.
0: Tabii söyleyen önemli ama hukuki durumu da belli. Söyleyen tabii ki Sayın Devlet Bahçeli onun hukuki durumunu da elbette biliyor. Zaten bir düzenleme yapılması söz konusu değilse pratik gerçekliği yok. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki kanadından dün için söyleyelim bunu. Bugün artık iki kanat yok, bir yeni parti oluşuyor. Bu konuda gelen tepkilere bakalım. Yani Müslüm Sarı siz bunu İYİ Parti ile ilgili yaptınız mı zamanında diye bir soruyla karşılık verdi. Murat Emir ise temkinli yaklaştı şu açıdan. Yani daha başka konular var hani bizimle ilgili konuşulması ya da eleştiri tepki getirilmesi gereken mealinde. Yani öyle çok Cumhuriyet Halk Partisi tarafından çok o geçerli olacak bir şeymiş gibi satın alınmadı. Hani öyle bir deyim var
1: Ya
0: ya.
1: da bir adım
0: Fakat
1: atılabilir
0: burada
1: bununla
0: ben şunu söyleyeyim.
1: ilgili Cumhur İttifakı üyesi bir adım atabilirler dedi sanırım değil mi? Yani bir hukuki olarak bunu
0: Evet
1: değiştirip
0: yani bir
1: çerçeveyi
0: şey
1: değiştirecek
0: olacaksa
1: bir adım atılabilir
0: adım
1: mi?
0: atsınlar. Evet, hayır ben böyle bir beklentinin olduğunu düşünmüyorum ya da öyle bir çalışmanın. Ya dün gece buna da baktım, dün akşamki yayında da konuştuk. Yani hem kulislerde hem AK Parti tarafında baktım. Böyle bir hazırlık, böyle bir yasa girişimi yok. Bu geçmişte siyasi partilerin içinden yaşanan kasıtlı bir takım bölünmelerin parasal bir takım alanlarda hani kendilerine kaynak aktarım için kötüye kullandığı bir yol olduğu gerekçesiyle bu şekilde düzenlenmişti. Yani benim kişisel kanaatim çok önemli değil ama benim gördüğüm hani parlamento tarihi açısından ya da dengeler açısından diğer yöntem yani meclis seçimlerin ardından alınacak oya daha sonra milletvekili sayısı vesaire buna göre yapılan

0: düzenleme daha doğru görünüyor Serap. Ama tabii şu tarafı var, Sayın Bahçeli'nin bu çıkışı belki de hani siyasi partilerin, yeni bir siyasi partinin güçlü biçimde çıkmış. Yani kaynak kullanımı anlamında da hani meşru bir alanda olmasına katkı sağlamak için yapılmış bir çıkış mı? Yani bunun da bir üzerinde durmak lazım. Hani kaynak konusu Türkiye'de siyaset için her zaman hem sıkıntılı hem de önemli bir konu. Yeni partinin de bunu belli bir süre yaşayacağını düşünüyorum ben.
1: Şimdi ekranlarını yeni açanlar için kısaca tekrarlayalım. Özgür Özel imzayı attı.
0: Tabii ki.
1: Yeni partinin kuruluşu için Özel'le birlikte 91 CHP'li CHP'den istifa etti ve yeni partiye katılıyorlar. Yeni bir parti kuruyorlar ve 91 vekille ana muhalefet partisi oluyor. Yeni parti vatana ve millete hayırlı olsun dedi Özgür Özel yaptığı paylaşımda. Şimdi Murat Emir'in de İçişleri Bakanlığı'na yeni partinin kuruluş dilekçesini vermesi bekleniyor. Az önce orada da muhabir arkadaşımızla bağlandık. Şimdi bugünkü program Hacı Bayram Veli Camii'nde Cuma namazı, Anadolu Kulübü'nde Atatürk'ün kurduğu Anadolu Kulübü'nde toplantı, ayrıca Lozan Anlaşması'nın 103. yıl dönümü, bu denk getirmeler, tabii bunlar elbette bir siyasi parti için mesajlar. Ne ifade ediyor sence bu seçimler?
0: Şimdi benim bildiğim kadarıyla birden fazla tarih çalışmışlardı. Neden? Hani az önce söylediğim gerekçelerle, yani Yargıtay'dan erken karar çıkabilir mi?
1: Bu parti arada çok affedersin, logo buymuş Nasuhi.
0: Estağfurullah.
1: Logosu da konuşuluyordu da yeni parti logosu nasıl olacak diye. Hemen arkadaşlarımız da ekrana getirdi. Şu anda kurulan yeni partinin logosu da bu olacak. Sade kırmızı, siyah, beyaz üzerine başka semboller içinde görünmüyor. Böyle bir logo. Yorumun var mı buna?
0: Evet, çok net söyleyeyim. Beni bağışlasınlar ama bu logoyla devam edemezler. Kuvvetle muhtemel önümüzdeki dönemde logo değişikliğine gidebilirler. Çünkü bu çok zayıf bir logo. Biraz zamanla alakalı. Çok sayıda logo önerisi gelmişti aslında. Ellerinde dosyalar halinde gördüm bu konuyla ilgilenen milletvekillerinden birkaç tanesinde. Bakılıyordu, bize baktırmadılar ama yani bu çok güçlü bir logo olmamış. Yani sembolik
1: genelde
0: açıdan baktığımızda
1: semboller vardır
0: şudur.
1: Değil mi? Hani işte İyi Parti kurulduğunda
0: evet,
1: da baktık.
0: Evet.
1: İşte AK Partinin
0: ama,
1: ampulü var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin
0: öncelikleri
1: altı okulu var gibi.
0: Evet.
1: Değil mi? İşte
0: tabii,
1: üç ilal. Yani böyle
0: ama
1: bir takım.
0: Şu an öncelikleri bu. Evet, tabii. Yani ama öncelikleri bu olamamıştır. Çünkü çok hızlı hareket ettiler son bir hafta için söylüyorum. Hatta sen de hatırlayacaksın, 2 gün önce bir Ağustos lafı etti Özgür Özel. Yani Ağustos'ta
1: evet,
0: da olabilir filan gibi.
1: Ağustos, Eylül
0: hani o zaman
1: olabilir dedi.
0: dilimden söz etti.
1: Tabii.
0: Evet. Yani logo böyle, dilekçeleri böyle. Ülkemiz için elbette hayırlı olsun. Ama öğleden sonra diyordun, istersen oraya dönelim tabii ki.
1: Evet, programa ilişkin konuşuyordun. Tarihlerin denk getirilmesi, Kıbrıs Barış Harekatı da yine
0: evet,
1: konuşulmuştu.
0: Evet. Farklı tarihler çalışıldı. Tabii ki Lozan Barış Anlaşması Türkiye Cumhuriyeti'nin tapu senedi, kuruluş senedi olarak tanımlanan birçok özelliği var. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir tarih seçmesi elbette kendisi açısından anlamlı. Yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Hacı Bayram Camii'ndeki o şeyleriyle, uygulamalarıyla birlikte. Yani onun tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında çok daha farklı bir seyri var. Yani hatimlerin, buharilerin okunduğu, bir gün önceden bütün bunların ilan edildiği o çok bambaşka heyecanlı bir süreç. Tabii ki bu sembolleri, bu sembol adımları, hamleleri esas almaları Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişine atıfla önemli. Ama şimdi orada değiller, yeni partiler ve böylece de devam edecekler anladığım kadarıyla. Bir tabii şu var, burada bir de bir takım metinler bekliyoruz bu yeni partiden. Yani bu kuruluş felsefesini ilan eden, aynı zamanda biz niye buradayız, ne yapmak istiyoruz gibi. Ben bu metnin en az logo kadar da önemli olduğunu düşünüyorum. Ha, dediğim gibi logo kolaylıkla değişebilir, onlar yeniden ele alınabilir ama
1: tabii,
0: bir kuruluş bildirgesi, bir kuruluş metni de önümüzdeki günlerde bazı tartışmaların da önünü açacaktır. Hani bunu mu düşünüyorsunuz, nerede ne yapacaksınız, daha merkezde mi olacaksınız, merkezin solunda mı olacaksınız? Birçok tartışmaya dair de bence orada bir takım kodlar göreceğimizi düşünüyorum.
1: Daha merkezde
0: Şu anda
1: mi
0: da onunla ilgili
1: olacaksınız,
0: daha
1: nerede
0: doğrusu
1: olacaksınız deyince başka katılım olabilir mi sence partiye zamanla? Sadece CHP'den geçişi kastetmiyorum.
0: Ya tabii ki tabii. Ben, zaten Serap burada partinin iddiası ne? Yani partinin iddiası Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarını cebime koyacağım. Ben o şekilde yoluma devam edeceğim değil. Böyle de olamaz zaten. Öyle olsaydı parti içinde mücadele etmeye de devam edebilirlerdi. Buradaki asıl hikaye, asıl iddia muhalefetin diğer kesimleri.

0: liderlerinden katkılar almak, aynı
1: Evet.
0: zamanda var olan toplumsal enerjiyi, muhalif enerjiyi kendi arkasında toparlayabilmek. Bu mevcut kadroyla olur mu? Ben gayet açık söyleyeyim. Yani bu siyaset açısından, siyaset bilim açısından değerlendirmem. Hayır, olmaz. Çünkü oraya yeni isimler, yeni sembol hamleler yapmaları gerekiyor. Onun da zaman içinde arayışında olacaklardır. Dediğim gibi bu sıkışık zamanda oluşmuş bir hikaye. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut bu kadrosuyla, bu vitriniyle vesairesiyle diğer muhalif alanlara hitap edebilirler mi sorusu bence şu an önlerindeki en temel soru. O nedenle ben o metinleri merak ettiğimi tekrar ifade etmiş olayım. Çünkü o bize epeyce ipucu verebilir bu
1: Fikir
0: konuyla ilgili.
1: verecek. Bu arada bu da Özgür Özel'in X'teki kapak fotoğrafı. Burada çiftçilerin eylemine katılmıştı. Geçen yıldı değil mi, yanlış hatırlamıyorsam?
0: Yozgat'ta.
1: Efendim?
0: Yozgat'taydı.
1: Evet.
0: Evet.
1: Orada traktör
0: Yozgat'taydı galiba.
1: üzerinde ve
0: Evet. Evet.
1: arkasındaki traktör konvoyuyla olan fotoğraf. Ve yeni parti logosuyla ve
0: Hı.
1: elbette Atatürk'ün fotoğrafıyla yapılmış bir kolaj var. Köylü milletin efendisidir. Başlığı öne çıkmış. X kapak fotoğrafında Özgür Özel'in yeni parti kuruluş dilekçesine imza attıktan sonra dilekçe de İçişleri Bakanlığı'na verilecek. Bugün Murat Emir bekleniyordu İçişleri Bakanlığı'nda. Bu sırada da X'teki kapak fotoğrafını da ekranda gördüğünüz gibi güncelledi. Mahir'e gitmeden buna da bir değerlendirmeni
0: Evet.
1: alayım Nasuhi.
0: Tabii çok net söyleyeyim, bu iyi bir seçim. Hani demin logoyu eleştirdim ama mesela bu da bence hem fotoğraf açısından, fotoğraf derinliği açısından Atatürk'ü burada o köylü milletin efendisidir sözüyle birlikte, o kareyle birlikte dizayn edip oraya koymalar açısından çok iletişim açısından başarılı bir iş olarak görünüyor. Mesajı güçlü elbette.
1: Evet.
0: Teknik olarak eleştirilere girmeyeyim ama geçen sene yaptıkları bu eylem, daha doğrusu Yozgat'ta yaptıkları eylem, yani epeyce de ses getirmişti o dönem itibariyle.
1: Evet,
0: Onu da
1: doğru.
0: hatırlatmış olalım.
1: Çiftçiden büyük destek görmüştü Özgür Özel oradaki eylemde. O fotoğrafta özellikle sembolik olarak kullanılmış. Şimdi Mahir Kılıç hazır mı? Onu sorayım. Daha sonra senin sorunu bölmeden. Mahir'e bir dönelim şimdi, son bilgileri bize bir toparlayacak Mahir Kılıç, aktaracak. Ayrıca meclis aritmetiğine ilişkinde artık bu sayıda netleştiği için son bilgileri alalım Mahir'den. Ardından sana yine sorularım var elbette Nasuhi. Mahir.
2: Serap Peret, resmen Özgür Özel ayrıldı Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve artık İçişleri Bakanlığı'na dilekçenin verilmesi an meselesi diyebiliriz. 12 çeyrekte Murat Emir de dilekçeyi verdikten sonra açıklama yapacak bakanlık önünde. Logo aslında basın mensuplarına ulaştı ancak orada da yine resim bir şekilde paylaşılmasını bekliyoruz. Ardından Hacı Bayram Veli'de olacak Özgür Özel. Orada cuma namazı kıldıktan sonra buraya, bizim bulunduğumuz Anadolu Kulübü'ne gelecek. Burada kurucular kurulu tarafından genel başkan seçilmesini bekliyoruz. Aynı zamanda partinin organları ve hatta meclis organlarında bugün belirleneceği kaydediliyor. Çalışmaların yetişmesi halinde. Önemli bir yer burası. Sembolik bir yer şüphesiz. Atatürk'ün emriyle, kanunla kurulan Anadolu Kulübü, ilk başkanı da İsmet İnönü, onu belirtelim. Tabii 91 isim toplamda Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldı. 135 milletvekili vardı CHP'nin. 91'i gitti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise 44 milletvekili kaldı. Meclisteki sıralamada değişti diyebiliriz artık. Ana Muhalefet Partisi, Özgür Özel'in kuracağı yeni parti 91 milletvekiliyle birlikte ikinci sırada yer alacak. Üçüncü sırada ise 56 milletvekili bulunan DEM Parti, dördüncü sırada 46 vekili bulunan Milliyetçi Hareket Partisi, beşinci sırada ise Cumhuriyet Halk Partisi yer alacak. Dediğimiz gibi tam 44 milletvekili var. İYİ Parti'nin üzerinde, Milliyetçi Hareket Partisi'nin altında yer alacak. Tabii bu artık hem genel kuruldaki dağılımı etkileyecek, hem meclis binasında yeni şekillenmeler olacak. Komisyon üyelikleri değişecek. Başkanlık divanı yine aynı şekilde değişeceğini belirtebilelim. Komisyonlara verilen üye noktasında yine en fazla üyesi olan parti yeni parti olacak. Çünkü en fazla milletvekili olan ikinci parti olacak. Bu arada meclis başkan vekili Tekin Bingöl de şu an geldi. Anadolu Kulübü'ne giriyor. Kısa süre içerisinde Özgür Özel'in burada olmasını bekliyoruz. Öğle namazından, cuma namazından sonra buraya gelecek. Özgür Özel'in koruma ekibinin de buraya geldiğini ve hazırlıklara başladığını ifade edebiliriz. Komisyonlar dediğim gibi en fazla üyesi olan ikinci parti yeni parti olacak. Ardından DEM Parti, daha sonra MHP, ardından ise CHP olacak, onu ifade edebiliriz. Bu arada ek bir program geldi Özgür Özel için.

0: ifade etmekte fayda var. Hemen bakıyorum. Cuma namazını kıldıktan sonra Hacı Bayram Veli'de 91 milletvekili ile hatıra fotoğrafı çekilecek. Birinci meclis binasının önünde bir kez daha belirtelim. Hacı Bayram Veli'de Cuma namazı kıldıktan sonra Özgür Özel, Ulus'ta birbirine oldukça yakın noktalar zaten. Birinci meclise yürüyecek ve orada meclisin önünde 91 milletvekili toplamda bir hatıra fotoğrafı çekecek diyebiliriz. Ardından da buraya, bizim bulunduğumuz bu noktaya gelecekler. Az önce meclis aritmatiğinden, dağılımından bahsediyordum. Şüphesiz etkileyecek. Hatta grupların yeri de değişecek muhtemelen. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin hali hazırdaki yeri en büyük ikinci grup olduğu için verilmişti. Şimdi o alan, o bölge, o odalar yeni partide mi kalacak da CHP başka bir alana ayrılacak, yoksa Özgür Özel'in kuracağı yeni parti için farklı bir formül bulunacak, onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Genel kuruldaki dağılım da değişecek. AK Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi yan yanaydı normalde. Şimdi AK Partili belki de yeni parti yan yana olacak. Cumhuriyet Halk Partisi İYİ Parti ile MHP'nin arasına geçebilir. Bunun için tabii en sağlıklı karar meclis başkanlığında verilecek. Başkanlık divanda bunların görüşüleceğini ifade edebiliriz. Kritik tabii ki üye dağılımlarının farklı olacağını ifade ettik. Artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha az üyesi olacak. Komisyonlarda yine grup toplantıları olacak. Salı 13.30'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin konuşma saati. Bu saat ve gün yeni partide mi kalacak, yoksa CHP yani Kemal Kılıçdaroğlu her salı 13.30'da konuşacak da Özgür Özel için farklı bir gün mü olacak? Onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ancak şu dipnotu düşmek istiyorum. Serap Belet, meclisin kapanmasına kısa bir süre kaldı. Kritikte teklifler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şu an en düşük emekli aylığını arttırılmasını öngören torba teklif görüşülüyor. Ardından öğrenci affını içeren teklifin ele alınmasını bekliyoruz ve hafta başında da çerçeve yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağı, perşembe de cuma günü ise genel kurulda kabul edileceği yönünde bazı kulis bilgileri söz konusu. Böyle bir yoğun takvimde meclisteki aritmetiğin değiştirilmesi, yeni odalar, yeni makam araçları böyle bir yoğunluğa girmeyebilir Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel ve ekibiyle daha doğrusu artık bir temas olabileceği belirtiliyor. Bu odaların değiştirilmesi, aritmetik genel kuruldaki oturma düzeninin meclisin vereceği aranın ardından yani yeni dönem hazırlanırken gerçekleşebileceği belirtiliyor. Saat 14'te Özgür Özel burada olacak ve burada kurucular kurulu tarafından genel başkan seçilecek Serap Belet.
1: Mahir, çok teşekkür ediyorum sana. Emre Aytekin'e dönelim şimdi. Çünkü İçişleri Bakanlığı'na bu fotoğraf, bu görüntüde Özgür Özel imzaladığı kuruluş dilekçesinin teslim edilmesi bekleniyordu. Galiba dilekçe de teslim edildi değil mi Emre?
2: Evet Serap Belet, dakikalar önce o teslim işlemi gerçekleşti. Aslında biz buraya teslim edilmesini bekliyorduk. İçişleri Bakanlığı'nın merkez binasına gelmesini bekliyorduk dosyaların. Ancak bir önceki yayınlarda da ifade ettik. Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, yani bir partinin kurulması için incelemenin yaptığı İçişleri Bakanlığı'na bağlı bulunan genel müdürlüğe Özgür Özel'in ekibi dakikalar önce yeni partinin kuruluş dilekçesini ve dosyaları teslim etti. Peki süreç ne olacak? Bundan sonra neler yaşanacak? Dosya arasında partinin tüzüğü ve programı yer alıyor. Bu dosyalar Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından detaylı bir şekilde incelenecek. Artık evraklar teslim edildi. Siyasi partiler kanunu gereği de artık yeni parti bir tüzel kişilik kazandı. İçişleri Bakanlığı ilerleyen günlerde alındı belgesi düzenleyecek. Partinin dosyalarına ilişkin, parti tüzüğüne, programına ilişkin bir alındı belgesi düzenleyecek ve bu belgeler hem Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına hem de Anayasa Mahkemesi'ne gönderilecek bir bildirimde bulunacak İçişleri Bakanlığı ve böylece Özgür Özel'in yeni partisi kurulmuş olacak. Partinin hukuku sicilini, denetimlerini, siyasi faaliyetleri de yine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da denetlenmiş olacak ve aynı zamanda parti kurulduktan sonra da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında bulunan siyasi partiler bürosuna da partinin kaydı yapılmış olacak. Bir kez daha belirtelim. Özgür Özel'in yeni parti dilekçesi dakikalar önce İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi. Artık süreç Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nde olacak ve herhangi bir eksiklik, belgelerde bir eksiklik tespit edilmezse yeni parti resmi olarak resmen kurulmuş olacak Serap Belet.
1: Aytekin'e de çok teşekkür ediyoruz. Bu arada bir konuğumuz daha var. Doktor Nurettin Kalkan, siyaset bilimci. Ona da merhaba diyelim. Nurettin Bey, hoş geldiniz. Merhaba.
3: Hoş bulduk Serap Hanım. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Şimdi artık dilekçe verildi. Parti kuruluyor. Bugün bir aile

0: fotoğrafı verilecek. Ama oradaki sıralama da önemli. Hacı Bayram Veli Camii'nde cuma namazı kılınacak. Ardından birinci meclisin önünde hep birlikte bir fotoğraf verilecek. Bunlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk kuruluş programının çok benzeri. Birinci meclisin o yapısı da elbette her zaman üzerine konuşulan, atıf yapılan bir yapı biliyorsunuz. Kapsayıcılığı. Şimdi bütün bu mesajlar ne anlama geliyor? Buna bir değerlendirme almak isterim başlarken. Ve ardından da Atatürk'ün kurduğu Anadolu Kulübü'nde de 14'te bir araya gelecek Özgür Özel Başkanlığı'nda 91 vekil. Buyurun.
1: Şimdi burada ilk olarak şunu söylemek lazım. Bunlar bu semboller, bu sembolik ritüellerin en önemli amaçlarından bir tanesi şu. Yeni kurulan bir partiden koparak, ana akım partiden koparak kurulan siyasal partilerin karşılaştıkları bazı zorluklar vardır. Bunlardan ilki şudur. Koptuğunuz partinin asli mirasının kendi bünyenizde devam ettiğini seçmene söylemek zorundasınız.
0: Evet.
1: Hem de geniş kitlelere ulaşmak mecburiyetindesiniz. Yani bu çok zor bir süreç. Doğru. Bu yüzden Atatürk mirası aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nde değil, bizim yeni kurduğumuz partide mesajının seçmenlere iletilebilmesi için bu tür semboller çok önemli Serap Hanım. Dolayısıyla Özgür Özel ve arkadaşları da Hacı Bayram'da cuma namazı kılınması, o biraz ilk meclisin açılış ritüeline benziyor.
0: Evet.
1: Ondan sonra birinci meclisin önünde oraya gidip ziyaret edilmesi, muhtemelen daha sonra Anıtkabir ziyareti de olacaktır. Yani Atatürk'ün kurduğu parti artık o partinin siyasal mirası, hukuki mirası ve tüzel kişiliği Cumhuriyet Halk Partisi'ne devam edebilir. Ama siyasal mirası tamamen bize ait.
0: Bizdedir mesajı veriliyor. Hatta söylemişti Sayın Özel, mirası, bütün tarihi mirası aldık, sadece binaları bıraktık mealinde bir cümlesi vardı bu ilk istifa kararını açıkladığında yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet, o cümlede zaten siyasal mirası sahiplenme motivasyonunu gösteriyor Özgür Özel ve arkadaşlarının. Tabii karşılaşacakları bir sürü zorluklar var. Dilerseniz onlardan da şimdi ya da ilerleyen dakikalarda bahsedebiliriz.
0: Buyurun lütfen, nasıl devam etmek isterseniz. Türk siyaseti için bugün bu yeni partinin kuruluşu ne ifade ediyor? Bir siyaset bilimci olarak ilk değerlendirmenizi de almak isterim buna ilişkin.
1: Tabii. Şimdi şöyle bir değerlendirme yaparak başlayalım. Kemal Bey, Sayın Kılıçdaroğlu ve arkadaşları Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihsel mirasına güveniyor. Tarihi mirasına ve kurumsal kimliğine, hafızasına güveniyor. Haklılar da, çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'deki en köklü siyasal parti. Yani siyasal marka anlamında Cumhuriyet Halk Partisi'nden daha eskisi yok. En azından Cumhuriyet tarihi için konuşuyoruz. Konuşacak olursak. Fakat burada atladıkları bir şey var. O da şu, geleneksel siyasal pazarlamada şöyle bir motto vardı. Asıl olan partidir, marka partidir, aday yahut genel başkan siyasi partinin ürünüdür. Bu markanın ürünüdürdü geleneksel yaklaşım. Fakat biz küresel siyasette artık şahısların da markalaştığını görüyoruz. Mesela Donald Trump, Amerika'daki cumhuriyetçilerinden daha öteye tekabül ediyor. Onun da anlamını aşan bir figür. Yani dünya şahısların yükseldiğini, şahısların bir marka olabildiklerini görebiliyoruz. Dolayısıyla Özgür Özel ve arkadaşları süreci doğru yönetebilirlerse Cumhuriyet Halk Partisi'ni geride bırakabilirler. Fakat burada Özgür Özel'in dikkat etmesi gereken nokta da şurası. Şanslar artık hikayeleriyle, şahsiyetleriyle, imajlarıyla siyasal sahnenin tam ortasında dedik ya.
0: Evet.
1: Özgür Özel'in dikkat etmesi gereken şey şu, bu şahısın markalaşması asla bir gölgeyi kabul etmez. Dolayısıyla bu hikayenin ana kahramanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu değil. Yani İmamoğlu vesayetinin biz biraz daha azaldığını, nispeten yavaşladığını, tavsadığını, o Özgür Özel'in çevresindeki İmamoğlu halesinin giderek flulaştığını, seyrekleştiğini göreceğiz. Bu benim tahminim. Öte taraftan bir sürü
0: ve bu doğru olan mıdır demek istiyorsunuz, yani analizinizden de onu anlıyorum. Zaten yeni bir parti ise böyle de olmalıdır dediğinizi anlıyorum.
1: Tabii böyle olmak zorunda, en azından markalaşmak istiyorlarsa. Tabii karşılaşacakları bir sürü zorluklar var. Bakın İyi Parti deneyimini hatırlayalım. Şimdi yeni siyasi partiye geçen parti elitleri, yani ana akım partiden kopan parti elitleri bir kere o eski yapıyı terk ettikleri zaman bu yeni yapı

0: kapılarda bir istihdam, siyasal elit istihdam sorunu yaşanabilir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni terk etmenin maliyeti çok daha fazlaydı bu 91 isim ve Özgür Özel için. En ufak bir anlaşmazlık söz konusu olduğunda parti elitleri yeni partilerde istifaya daha meyillidir. Mesela İYİ Parti deneyiminden bunu çok daha rahat görebilirsiniz. MHP içerisinde onlarca kriz yaşamasına rağmen istifa edemeyenler İYİ Parti'de en ufak bir krizde hemen istifa etti. Küsmeye, darılmaya başlamışlardı. Yani bir kere istifa ettiğiniz zaman, o yapıdan koptuğunuz zaman artık o alışkanlık haline gelebilir, rutin haline gelebilir. İkinci zorluk finansal kuraklık zorluğu. Hazine yardımı almayacak bu parti. Gerçi Sayın Devlet Bahçeli'nin bu konuda bir önerisi olmuştu ama ben o öneriye Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanaşacağını çok düşünmüyorum. Üçüncü bir, bu parti şimdi daha da merkeze açılmak istiyor ya. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mirası biz de temsil ediyor ama biz bu mirasla yetinmeyeceğiz ve geniş kitlelere açılacağız. Burada partide şöyle bir hizip çıkması normaldir. Partinin öz evlatları, tırnak içinde söylüyorum bu ifadeleri, evet, ve devşirim. Çünkü siz yeni kitlelere, farklı kitlelere açılmak istiyorsanız bu partiye katılımlar olacak. Bu katılımlar ise parti içerisinde huzursuzluk yaratabilir. Yani bir öz evlat versus devşirmeler sorunu başlayabilir ve hizip üstüne hizipler doğar. Hizipleşmeler daha kolay olur. Yeni kurulan, ana akım partiden kurulup, kopup kurulan partilerde. Buna işte biz splinter parti diyoruz siyaset bilimi literatüründe. Bu gibi zorluklar yaşayacaktır Özgür Özel. Yani yönetmesi kolay bir süreç değil. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi çok ciddi bir markaydı. Bu marka ciddi bir konfor alanı sağlıyordu. Bir de şimdi siz birçok ilde teşkilatlanmanız lazım. Bu teşkilatlanma safhasında da ben buna erken teşkilatlanma problemi diyorum. İnsanları mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir arada tutan şey sadece siyasetin getirdiği nüfuz ve menfaat değil, aynı zamanda amleme sadakatti. Burada ise tamamen konjonktürel olarak bir araya gelen bir grup var. Yani bunların küsmesi, kırılması, beğenmemesi, ayrılması, bir hizibin başını çekmesi çok daha kolay. Bu süreçleri Özgür Özel nasıl yönetecek? Onu bilmiyoruz. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı bu süreci çok iyi yönetmişti 2001 sonrası için.
1: Peki. 2001'e de böyle bir atıf yaptığınız için Nasuhi, sen de hani başka partilerde de, AK Parti'de bu kuruluş dönemlerini yaşadığın de bölünmeleri birçok örneği gördün. Mesela bugünkü durum nasıl ayrışıyor sence? Orada farklı bir üzerini çizeceğin, yani daha doğrusu altını çizeceğin bir nokta var mı? Ya hocamızın yorumlarına ne dersin başlangıç için?
2: Evet. Nurettin Hocam, katkılarına çok teşekkür ediyorum. Çünkü hani Türkiye'de ana akım partilerden ayrılanların eski deyimle serencamı üzerinde çok kimse konuşmuyor. Aslında siyaset konuşmadığı gibi bunu akademi de pek konuşmuyor. O yüzden sağ olsun. Ben ayrıca şöyle bir katkı sağlayabilirim. Bu tür zamanlarda her şey tabii ki birbirine benzemeyebilir. Yani siyasetin, hayatın, sosyolojinin getirdiği birçok farklılık olabilir ama sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılarak yeni parti adını alan bu ekibin bunlarla karşılaşması için ellerinin altında çok sayıda dezavantaj var. Ve bunları da giderecek ne zamanları oldu ne de buna dair bir gayretlerini de görüyorum. Yani onu söyleyeyim, böyle bir gayret içinde değiller. O nedenle çok sayıda yol kazası olabilir mi? Evet, olabilir. Hizipleşme çok hızlı olabilir mi? Evet, olabilir. Bunu engellemenin yolu en baştan, yani çıkan ismin, yani Özgür Özel şu anda bu partinin genel başkanı olacak değil mi? Ama bir an önce, yani neredeyse eş zamanlı olarak bu partinin liderliği noktasında da kendisini tanımlaması gerekiyor. Çünkü ikisi arasında dağlar kadar fark var. Yani perde arkasında şu var, onun süreçleri bitecek, devam edecek. Eğer çıkarsa öyle olacak, çıkmazsa ben onu temsil ederek seçime gideceğim şeklinde bir vekalet siyasetini Türk halkının çok sıcak bulacağını zannetmiyorum. Türkiye'de halk o siyaseti kim yapıyorsa, o partinin genel başkanı, o partinin lideri ise onun etrafında toplanabilir, ona teveccüh gösterebilir. Ama dediğim gibi bir vekil siyaseti, bir vekalet siyaseti, arkadaşlar ben buraya kadar getirdim, bundan sonrasında da bu işi X kişi idare edecek, X lider idare edecek demenizin siyasal karşılığı beklenmedik düzeyde kötü olabilir. Yani bu dezavantajlar var ve dediğim gibi söylem açısından da, eylem açısından da, kuşatıcılık açısından da buralarda bir şey yapabilmiş henüz görünmüyorlar. Yaptıkları Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir hukuk kararıyla genel başkan olmasını eleştirmek, diğer yandan bunun bir iktidar projesi olduğunu

0: olduğunu öne sürmek. Üçüncü olarak da biz buradan kopuyoruz, işte yeni bir parti kuruyoruz demek. Bundan bir ne diyelim, gıdım fazlası yok şu an karşımızda. Bilmiyorum hocam buna ne der?
1: Evet, buna ilişkin aslında getirdiğin yerden ben hemen aynı şeyi Nurettin Bey'e sorayım. Şimdi bütün bu geçen süreçte Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması, bu soruşturmalar, tutuklamalar, ardından butlan kararı ile ilgili kurultayda ne olduğu üzerinden ortaya konulan iddialar, tartışmalar parti içinde ve dışarıdan tabii yorumlar, analizler hep CHP'yi böyle konuşturdu. Şimdi butlan kararına konu olan bu kurultay konusu tümüyle artık geride kaldı mı, bu tartışmaların dışına yeni partiyle çıkılmış oluyor bir yandan. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerine yönelik soruşturmalar, orada devam eden işte operasyonlar ve yargılama süreçleri. Bunlarla ilgili yükü alarak mı gidiyor şu anda yeni parti, bu 91 vekil? Yani bu tartışmaların daha dışına çıkacaklar mı, bu hafifletecekler mi? Gündeme ilişkin başka başlıkları ön plana çıkarmaları için bir alan mı açılacak onlara? Ona ilişkin ne görüyorsunuz, ne öngörüyorsunuz Nurettin Bey?
2: Teorik olarak baktığımız zaman böyle bir alan açılacaktır Serap Hanım. Fakat bunu ne kadar tatbik edebilirler orası muamma. Çünkü ben şöyle bir yorum yapmıştım. Henüz butlan kararı verilmeden önce Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu'yla yüzleşmedi demiştim. Yani Kemal Bey'in hala genel başkanlık iddiası var. Hı hı. Özgür Bey'le...
1: Bir duraklama var. Bakalım gelecek mi Doktor Nurettin Kalkan'ın sesi? İnternet bağlantılarında böyle kopukluklar oluyor ama sanıyorum gelmiyor ses. Bir kontrol edelim. Orada da aynı soruya sen aslında o girizgahı yapıp Nurettin Bey'e sözü bırakmıştın ama mutlaka evet, senin de ona bir değerlendirmen var. Ne dersin Nasuhi?
0: Ya şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ya burada tabii ki her siyasi partinin kuruluşunda koptuğu ana akım varsa eğer, tek başına kurulan partiler de var herhangi bir ana akımla. Ama tabii, herkes, her siyasi parti Türkiye'de bir zemini, bir geçmişi temsil eder. Bugünkü bu semboller, hani az önce konuştuk, Anadolu Kulübü, işte Hacı Bayram Camii, Gazi Mustafa Kemal'in yaptığı o eylemlerin, o sembollerin, o yürüyüşlerin, yani Hacı Bayram'dan birinci meclise, o üstelik bir kere de değil. Bir de 30 Ağustos zaferinin ardından yapılan bir yürüyüş var yine Mustafa Kemal'i karşılamak için filan. Şimdi bu sembolleri kullanıyorsanız aslında bir yandan da aklınız ya da kalbiniz diyelim geldiğiniz yerdedir. O semboldedir, o çatıdadır, o kurucu irade'dedir. Yani öyle tabii, iddia ediyorsunuz çünkü seçtiğiniz gün de
1: aksine
0: öyle. Bütün bunlar, evet, koparmıyorsunuz ama bunu yeni bir alanda inşa ederken herkes sizinle hemfikir olmayacak. Herkes sizinle aynı şeyi düşünmeyecek. Hatta şu an birlikte yol aldığınız 91 milletvekiliniz partiye katılacak. Diğer isimler Cumhuriyet Halk Partisi tabanından belki de diyecek ki, yani buna dair tartışmalar olacaktır. Tamam, biz elbette kurucu iradenin devamıyız, kurucu partiyiz ama bizim de artık topluma o 25'lik, hani ne deniyordu, cam tavan meselesi Özgür Özel'in gündeme getirdiği. Hani bunu kırmayı bir kere yerel seçimlerde başardık ama genelde başarmak için bizim farklı semboller, yeni bir zihin dünyası inşa etmemiz gerekebilir. Bir mesele var, bak haftaya çok daha ciddi bir gündem o bence. Bu da elbette ciddi bir gündem. Nedir? Ama o anlamda söylemedim. Yani bu çerçeve yasa meselesi var.
1: Evet, evet.
0: Burada Kemal Kılıçdaroğlu Numan Kurtulmuş'la görüştü. Yani o belli ki o alanda destek olacak yasanın çıkması anlamında. Ben tahminimi söyleyeyim. Özgür Özeller de bunun dışında kalmayacaklardır. Yani o grup da buraya destek verecektir. Ama bir takım eleştirilerle birlikte yapacaklardır bunu. Ya böyle birçok sınav alanı var siyasetin önünde her zaman. Şunu nasıl aşacaksın? Şurada nerede duracaksın? Şu tavrın seni nereye taşıyacak diye. Ya bir yeni partinin tabii böyle sancılı olması da, hani bu işi yapamazlar, yok yürümez falan anlamında söylemiyorum. Benim kanaatim öyle değil. Yani ama karşısına böyle ciddi sorun alanları çıkacaktır. Bunları evet, ne kadar iyi yönetebilirse de o kadar geniş bir alan tutacaktır kendisine siyasette.
1: Bu arada Nurettin Bey hazır olana kadar şunu da sormak istiyorum. Fırsat olmadı. Mansur Yavaş'ın ne yapacağı? Yani bugün kısa vadede bir karar alır mı? Mesela Barış arkadaş şunu iddia etti dünkü bu tarım işçilerini ziyaretinde Kılıçdaroğlu'nun. Mansur Yavaş telefonla aradı, katılamayacağını bildirdi diye. Hemen yalanladı Mansur Yavaş. Yani uydurmayın, böyle bir şey yok. Ben evet, şehir dışındayım ve bundan bilgim yok diye. Kılıçdaroğlu ve işte Cumhuriyet Halk Partisi, bugünkü 44 kişi vekillik Cumhuriyet Halk Partisi, yani Mansur Yavaş'ın buradaki kararını belli ki çok önemli görüyor. Bunu mu anlamalıyız mesela bu açıklamadan? Ya yani Mansur Yavaş'ın üzerinde her iki taraftan da yoğun baskı olduğunu mu ya da anlamalıyız?

0: Şöyle bir tebessüm ettim. Neden biliyor musun Serap? Aynı kurumda olmak, yayın arkadaşlığı tabii ki çok güzel. Cumartesiydi. Hemen hızlı söyleyeyim. Hocam geldi galiba.
1: Evet.
0: O bayramlaşmanın olduğu gün biz seninle yayındaydık.
1: Evet.
0: Mansur Yavaş'ın tavrını sordun sen bana. Daha belli değil. Ben dedim ki bence herhangi bir yerde olmayacaktır. Olursa çok şaşırırım demiştim. Mansur
1: Sonraki
0: Yavaş
1: gün
0: bir
1: otobüsün
0: anda karşımıza
1: üstündeydi.
0: Güven Park'ta Özgür Özel'in yanında çıktı. Şimdi ama
1: Ama
0: sonrasında
1: orada bir
0: bir
1: hukukçu
0: değerlendirme yaptım
1: Mansur
0: muhtemelen.
1: Yavaş ve hukuken çok net olarak karşı çıkıyor butlan kararına. Yani orada bir ya hukuki
0: Yani
1: sürece de tepki
0: bunu
1: vardı
0: başka
1: belki değil mi? Yani belki burada
0: bunu
1: o şimdi
0: yok
1: parti değişikliği falan.
0: sonrasında da bir sonrasında beraber yürüdüler. Hatırlarsan bir yürüyüş oldu ya o gün, hatta yağmur mu oldu ya da bir ıslanma meselesi oldu ama
1: Evet
0: tam
1: evet
0: hatırlayamadım
1: evet.
0: bir anda
1: Aha.
0: şimdi. O yürüyüşte de Özgür Özel'in yanındaydı. Ama Mansur Yavaş ondan sonra o Mansur Yavaş olmadı. Ankara'nın sorunlarıyla ilgileneceğim diye bir format oluşturdu. Orada geriye çekildi. O bu partinin gidişatını değil, sadece Türkiye siyasetinin gidişatını gözlemleyecektir. Tabii ki bu arada o yaşı itibari vesaire de, hani bunlara da siyasette bakmak lazım. Önümüzdeki seçim dışında da çok fazla seçeneğe sahip değil. Mansur Yavaş 1955 doğumlu. Yani Türkiye siyaseti zaten giderek yaşlanıyor. Bu konuda da ciddi tartışmalar var ama bence o da önümüzdeki dönem hem bu yeni partinin hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin ama aynı zamanda kendisine müzahir, kendisine daha çok ilgi gösteren alanların ne söylediğine bakacaktır. Yani o geldiği kökende duruyor. Ben Mansur Yavaş'ı Cumhuriyet Halk Partili gibi göremiyorum. Bugüne kadar da hiç görmedim doğrusu. Hocam geldi, şimdi ben kısa
1: O
0: tutayım,
1: zaman ben
0: onu da
1: 40 yıldır
0: dinleyelim biraz.
1: CHP'deyim. Buradan baba ocağından ayrılmam söylemi de oturmuyor diyorsun Mansur Yavaş'a bir taraftan da. Çünkü şu an
0: Oturmuyor
1: kalan
0: tabii ki.
1: kimi
0: Ya
1: vekiller de
0: bunlar
1: özellikle Kılıçdaroğlu'na destek için değil de bu bağlılıkla ayrılmadıklarını söylüyorlar.
0: Ya bu siyaseten herkesin ağzında farklıdır, anlamı da farklıdır, kastı da farklıdır. Şu an Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altından ayrılmayacaktır, benim gördüğüm kadarıyla böyledir. Ama bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut bu yapısında aday olacağı ya da orada genel başkanlıkla yarışacağı, bilmem Cumhurbaşkanı olacağı anlamına gelir mi? Ona iddiaları üzerinden söylüyorum. Öyle
1: Tabii.
0: olacaktır demiyorum. Daha fazlası lazım. O daha fazla burada yok. Onu söyleyebilirim.
1: Biraz bekleyip görecek diyorsun. Şimdi sizin sözünüz
0: Evet, izleyecektir.
1: kesildi Nurettin Bey. Yani oradan mı devam etmek istersiniz yoksa şu son konuştuğumuz konuya bir yorum yapmak ister misiniz Mansur Yavaş'ın tutumuna? Size bırakıyorum.
2: Nasuhi Bey'in tespitlerine katılıyorum. Bu arada Sayın Güngör'ün bir önceki diğer partilerin, kopan partilerin akıbetlerine bakmak lazım tespiti de son derece önemli. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopan ben size 20 tane parti sayabilirim. Yani mesela bunlardan bir tanesi de Toprak, Emlak ve Serbest Teşebbüs Partisi. Bunu hatırlayan bile yoktu. Süreyya İlmen'in partisi. Mansur Yavaş'a dair de şöyle bir parantez açmak isterim. Şimdi Mansur Yavaş'ı Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir konforu vardı. Mansur Yavaş hiçbir zaman milliyetçi retorikle çatışmadı. Fakat yani Milliyetçi Hareket Partisi geçmişi. Fakat milliyetçi kitlelere Cumhuriyet Halk Partisi'nde olmasını şöyle açıklıyordu. Ben Atatürk'ün partisindeyim. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde olması Mansur Yavaş'ın geçmiş siyasal iddiasını tekzip etmiyordu. Ama şimdi bu yeni partiye geçerse bu yeni partinin ideolojisi ve kimliği nasıl olacak? Şimdi bakın merkez, biz merkez partiyiz. Bunu herkes söylüyor. Ben mesela son 20 yılda biz merkezdeki boşluğu dolduracağız iddiasıyla, mottosuyla çıkıp o boşluğu dolduramadan siyasetin boşluğuna yuvarlanan onlarca parti örneği hatırlıyorum. Şimdi burada merkez olmak özellikle Türkiye'de çok netameli ve çetrefilli bir kavram da sıklıkla tekrar ettiğim bir şey var. Türkiye'de iktidarken merkez olursunuz. Hatta merkez sağ denilen şey de bir teorinin pratiği değil bir iktidar pratiğinin teorisidir. Yani merkez sağ ya da merkez olarak anılan partilere bir bakalım.
1: Evet.
2: Bunların hepsi iktidar tecrübesini deneyimlemiş partilerdir. Şimdi böyle bir sıkıntı var Mansur Yavaş açısından. Şimdi Özgür Özel ve çevresine baktığımız zaman daha liberal sol tandansa sahip profiller de görüyoruz. Şimdi bunlar Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeyken söylemlerinin keskin taraflarını biraz yumuşatma ihtiyacı hissediyorlardı. Çünkü geçmişten gelen bir bagaj var. Kurucu parti olma vasfının verdiği bir ağırlık var. O değerlere sıcak bakmasalar bile, mesela CHP içerisinde böyle figürler de var. Ama en azından keskin söylemlerini törpüleme ihtiyacı hissediyorlardı ve bu da Mansur Yavaş'a bir

0: kapalı alanı açıyor Serap Hanım. Şimdi evet. Bu yeni partide o törpüleme ihtiyacı da hissetmeyecekler. Yani Mansur Bey açısından böyle bir ikilem de var. O yüzden Mansur Bey bölünmeyi asla istemiyordu. Evet, sizin dediğiniz gibi mutlak butlana sürekli karşı çıkıyordu. Hatta Kemal Bey'e son derece nazik ifadelerle dolu açık mektup kıvamında bir pasaj da yazdı sosyal medyada.
1: Tabii sistem ve eleştiri evet. getirdi. Şimdi diyelim ki evet. Yargıtay'dan bu süreçte Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine bir karar çıktı. Ama yeni parti kuruldu 91 vekille. Bu saatten sonra tekrar CHP çatısı altına gelinir mi? Yoksa artık bu bir yolculuk, bu kopuş oldu. Buradan geri dönerseniz siyaseten daha da mı yanlış bir hamle olur? Ne olabilir? Ya da Mansur Yavaş ve diğer başka isimler şu an CHP'de yer alan bu sürecin tamamlanmasını mı bekliyorlar?
0: Şöyle, buradan geri dönüş ancak bir seçim sonrasında mümkün olabilir. Yani bu yeni parti bir seçim deneyimi geçirecek. Hı hı. Bu saatten sonra, çünkü bu parti kurulurken de bu finansal sıkıntılar imece usulüyle halledilmeye çalışılacak. Burada bu partiye maddi olarak katkı veren insanların da bir beklentisi olacak. Bu da siyasetin doğasında var.
1: Ya böyle bir karar çıktığında bu sefer CHP'de kim olur? Yani Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine bir karar alındı diyelim. Özgür Özel ve beraberindekiler yeni parti kurdular. Ne olacak CHP'nin bu sefer genel başkanı? Kim olur? Olasılıklar ne? O da siyaseten çok ilginç dengeler getirebilir sanıyorum, değil mi?
0: Şimdi zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalıp Kemal Bey'le arasına mesafe koyan ya da eski sıcaklığını koruyamayan bazı figürler var. Korumayan ya da mesela Oğuz Kansalıcı bunlardan bir tanesi.
1: Bu arada çok affedersiniz. Yeni Parti Genel Merkez diye partinin sosyal medya hesabı da açıldı. Özgür Özel CHP Genel Başkanı ünvanını kaldırdı X'teki paylaşımından. Ekranda gelen görüntüleri izleyicilerimize de bir not olarak paylaşıyorum Nurettin Bey. Buyurun.
0: Şunu söylüyorum, yeni CHP'den ayrılmaya sıcak bakmayan ama Kemal Kılıçdaroğlu'na da geçmişe nazaran daha mesafeli davranan parti elitleri, ki bunlardan bir tanesi Oğuz Kansalıcı'dır, onların zaten bence böyle son derece makul bir kariyer hesapları var. Kemal Bey zaten yaşlandı, en fazla bir dönem daha partinin başında olur ve Cumhuriyet Halk Partisi gibi köklü bir markada ben genel başkanlık yapabilirim düşünceler var. Yani bu da tırnak içinde söylüyorum, ayıp değil.
1: Siyaset yani böyle bir şey. Tabii ki. Bunun için yapılır
0: böyle
1: siyaset.
0: Böyle bir kariyer hedefleri olabilir. Yani böyle yargıdan Kemal Bey aleyhine bir karar çıkarsa yeni partidekiler henüz aksiyon almadan o genel başkanlık koltuğu çoktan dolacak.
1: Peki böyle olursa ya çok uzun vadeli oldu belki bu kadar uzun vadeli de konuşmak bugün için anlamlı olmayabilir ama konu oraya geldiği için böyle olursa nasıl bir cümleyle ne dersin? Yani bunlar olasılıklar tabii, belki de çok uzun vadeye yayılmadan gerçekleşebilecek olasılıklar, belki yıl sonuna kadar olabilecek şeyler.
2: Ya her şeyden önce siyasetin ana akışını belirleme kabiliyeti hala Cumhur İttifakı'nda. Yani bunu da unutmamak gerekiyor. Hı hı. Yani seçim tarihinden tut da kritik bir takım kararlara kadar. Bir diğer yandan ben önümüzdeki hafta itibariyle ortaya çıkacak çerçeve yasa sonrası Türkiye'deki tartışmaların çok daha farklı bir zemine evrileceğini öngörüyorum.
1: Nasıl?
2: Ve bu zeminde mesela yani tartışmanın, daha doğrusu Türkiye'deki siyasi tartışmaların çıtası daha bölgesel ve küresel düzeye evrilecek. NATO zirvesinde de bu oldu ama birkaç günde sınırlı kaldı. Ama sonrasında tartışacağımız, konuşacağımız Türkiye'nin bugünden farklı olacağını düşünüyorum. İşte siyaset, siyaseti yönetebilme kabiliyeti ve liderlik orada belli olacak. Yani bunu bütün partiler için geçerli ama yeni parti bu konuda çok ciddi bir sınav verecek. Bu böyle çok da geç değil. Yani önümüzdeki salı çarşamba itibariyle başlayacak ciddi bir sınav olarak karşılarında duruyor. Yani parti oldum, 91 milletvekilim var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük bölümü arkamda. Muhalefetin büyük bölümü benim yanıma gelecektir iddialarının sınanacağı en önemli konulardan birisiyle çok hızlı biçimde karşı karşıya kalacak. Ve tekrar söylüyorum, kendi içlerinde bütün süreçlerini takvimlendirebilirler ama Türkiye'deki siyasetin ana takvimini belirleme konusunda herhangi bir özellikleri ya da sayısal çoğunlukları yok. O kısım hala Cumhur İttifakı'nda. O yüzden kendilerini de ona göre ayarlamak durumundalar.
1: Bu,
2: hızlarını,
1: yavaşlıklarını, sınav derken bir anayasa çalışması mı gelebilir? Onu biraz daha netleştir. Tam olarak kastın nedir bu yeni süreçle ilgili?
2: Tabii ki. Bir anayasa şöyle, çerçeve yasa çıktığı andan itibaren Türkiye'de bazı tartışmalar başlayacak. Bu bir genel af mıdır? Kimleri çıkarıyorsunuz, kimleri getiriyorsunuz vesaire. Bu bir taraf olacaktır. Diğer taraf

0: bunun Türkiye'ye getireceği katkıları, yani bu sadece bu yasa çıktığı için demiyorum. Yasa sadece bir adım şu anda bu anlamda.
1: Evet.
0: Fakat bu gelinen adım örgütün tasfiyesi anlamında ve bu tasfiyenin devlet tarafından tescili anlamında çok önemli bir aşama olacak. Dediğim gibi burada ne söylediğiniz, burada söylediğinizde kalmayacak. Size yakın gelecekte katılmak isteyenler, katılmamak isteyenler, sizinle olmak isteyenler, olmak istemeyenler arasındaki tercihi de netleştirecekler. Ben bunu nasıl yöneteceklerini doğrusu çok merak ediyorum.
1: Buna ilişkin ne dersiniz Nurettin Bey? Sonbahardan sonra bambaşka bir bu çerçeve yasa devamında bir gündem mi önümüzde olacak? Böyle bir sınav mı bekliyor ayrıca yeni parti?
2: Tabii Nasuhi Bey bizi metodolojik ulusçuluktan biraz çıkardı meseleyi. Meselenin dış politik bir tarafı da var. Hı hı. Siyasetin belirleyicisi ve hala sıklet merkezi Cumhur İttifakı. Onda da kendisiyle aynı kanaatteyim. Şöyle ki zaten evet. Türkiye'de muhalefet uzunca bir süredir dış politikaya karşı uzaktan bir seyirci olarak bakıyor. Yani Türk muhalefetinin kör noktası dış politika. Hatırlayalım. Yani Suriye'de Esad bavullarını toplarken Esad'la görüşülsün teklifi geldi ana muhalefetten. Çünkü ana muhalefet partilerinin dış politika başkanlıkları genellikle bir emekli büyükelçiye ya da bir uluslararası ilişkiler profesörüne emanet ediliyor. Tabii ki iktidar kadar dış politikada hamle yapması, malumat sahibi olması mümkün değil teknik olarak muhalefetin, ama
1: bu kadar da peş peşe. Bu arada çok özür diliyorum. Bir dakika kalmış, kusura bakmayın. Uzunca bir konu sordum ama süremizin sonuna gelmişiz, onu hatırlatarak. Buyurun.
2: Tamam. Onun dışında Nasuhi Bey'in söylediği karşılaşacağı zorlukları nasıl göğüsleyecek? Bu çok önemli. Hani yarım kalan yerde de şundan bahsediyordum. Bu iddialar, ithamlar, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bazı işte itirafçılar, bunlarla ilgili yeni parti içerisinde de bir yüzleşme olmadı. Yani CHP'deyken de bir yüzleşmediler. Bunu tamamen işte bir yargı operasyonu tırnak içinde olarak takdim ettiler. Fakat şimdi burada eğer yeni parti içerisinde hizipleşmeler evet. baş gösterirse tekrar bu meseleler tedavüle sokulacaktır diyerek ben de
1: çok hızlı
2: koyayım.
1: Oldu. Kusura bakmayın. Süremizi doldurduk çünkü. Doktor Nurettin Kalkan çok teşekkür ediyorum. Nasuhi Güngör çok teşekkürler. Burada hemen bir reklam arasına gidiyoruz Para Gündem'de.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Ve son dakikaların ard arda geldiği bir para gündemi oldu. Burada bitiriyoruz. Saat başında Sena Alkan gün ortasıyla karşınızda olacak. Ve bu akşam 20'de olaylar ve görüşlerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
2: Dünya Ekonomik Forumu turizm sektörünün iklim değişikliği karşısında en kırılgan alanlardan biri olduğunu belirtiyor. Turizm endüstrisi karla kaplı dağlara, yüksek hava kalitesine ve istikrarlı kıyı şeritleri, sahiller gibi iklimin doğrudan şekillendirdiği doğal güzelliklere bağlıdır. Sera gazı emisyonlarının yaklaşık %8'inden sorumlu olan turizm sektörü, kendi varlığını sürdürebilmesi için havacılık başta olmak üzere sektör bileşenlerinde dönüşümler yapabilir. Yenilenebilir kaynakları artan oranda kullanabilir. Daha verimli tesisler ve sürdürülebilir turizm anlayışı benimsenebilir.
3: Dünya Meteoroloji Örgütü'nün de raporladığı üzere Türkiye'de sıcak hava dalgalarına daha sık maruz kalıyoruz. İçme suyu kıtlığı, deniz seviyesinin yükselmesiyle kıyı şeritlerinin daralması ve erozyon, ülke turizmi endüstrisini gelecekte daha kötü etkileyebilir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Yetersiz pişirme özellikle tavuk ve deniz ürünlerinde ciddi sağlık riskleri oluşturabiliyor. Buzdolabının yanlış sıcaklıkta çalışması gıdaların güvenliğini doğrudan etkileyebiliyor. Dünya genelinde milyonlarca ton gıda yanlış depolama ve lojistik sorunları nedeniyle tüketilemeden kaybediliyor.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Gün ortasından merhaba. Bugün 24 Temmuz Cuma, haftanın son iş günü ama o kadar yoğun ki iç siyasette gündem. Ekranlarınızda görüyorsunuz, Özgür Özel 91 milletvekiliyle CHP'den ayrıldı. Parti kurdu. Yeni partinin adı Yeni Parti beklendiği üzere. Ve bugün itibariyle artık resmiyette kazanmış oldu. CHP'de ana muhalefet olmaktan düştü böyle olunca. Şimdi bağlantılar yapacağız. Dedik Yeni Parti artık resmen kuruldu. Mahir Kılıç Yeni Parti'nin ilk toplantısını yapacağı Anadolu Kulübü'nde. Gideceğiz oraya, detayları alacağız ama ondan önce kuruluş dilekçesinin verildiği İçişleri Bakanlığı'na gidelim. Emre Aytekin orada bizi bekliyor. Emre, bulunduğun yerde son durum nedir, notların nedir, seni dinliyoruz.
1: Sena Alkan, dilekçe 11-15 sıralarında teslim edildi. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi. Dilekçe, Özgür Özen ekibi buraya dilekçeyi verdi. Dilekçede yine Yeni Parti'nin logosu ve partinin kuruluşuna ilişkin bilgiler yer aldı. Hem parti tüzüğü hem de parti programının olduğu dosyalarda yine Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şu dakikalarda ise Ankara Milletvekili Murat Emir ve beraberindeki heyet İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan

0: Yeni partinin kuruluşuna ilişkin Murat Emir ve beraberindeki heyette içerideki görüşmesini sürdürüyor. Peki bundan sonra nasıl olacak? Aslında resmen kuruldu dedik yeni parti, Özgür Özel'in yeni partisi. İçişleri Bakanlığı evrakları teslim aldı. Hem parti programını hem de parti tüzüğüne ilişkin dosyaları teslim aldı. İlgili Genel Müdürlük, Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğü bu evrakları tek tek inceleyecek. Herhangi bir eksikliğin tespit edilmemesi durumuna yeni partinin kuruluşuna ilişkin Murat Emir ve beraberindeki heyette içerideki görüşmesini sürdürüyor. Peki bundan sonra nasıl olacak? Aslında resmen kuruldu dedik yeni parti, Özgür Özel'in yeni partisi. İçişleri Bakanlığı evrakları teslim aldı. Hem parti programını hem de parti tüzüğüne ilişkin dosyaları teslim aldı. İlgili Genel Müdürlük, Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğü bu evrakları tek tek inceleyecek. Herhangi bir eksikliğin tespit edilmemesi durumuna İçişleri Bakanlığı alındı belgesi alacak ve bu dosyaların örneğini hem Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına hem de Anayasa Mahkemesi'ne gönderecek ve böylece de artık yeni parti resmen kurulmuş olacak. Partinin hukuki sicili denetimi de yine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından denetlenecek. Partinin kuruluşuyla birlikte yine başsavcılığın siyasi partiler bürosuna da yeni partinin kaydı resmen yapılmış olacak ve böylece yeni parti artık bir tüzel kişilik kazanmış olacak. Dediğimiz gibi dilekçe 11-15 sıralarında teslim edildi. Yeni partinin kuruluşuna ilişkin hem dilekçe hem parti programı tüzüğünün de olduğu dosyalar İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şu dakikalarda da Ankara Milletvekili Murat Emir ve beraberindeki heyette İçişleri Bakanlığı'nda görüşme yapıyor. Bülent Turan Bakan Yardımcısı Bülent Turan ile bir görüşme yapıyor ve dakikalar sonra da Ankara Milletvekili Murat Emir dışarıya çıkacak ve basına bir açıklama yapacak. Biz de o açıklamayı ekranlara taşıyacağız diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
1: Emre Aytekin İçişleri Bakanlığı'ndan aktardı. Gelin bir de Anadolu Kulübü'ne gidelim. Mahir Kılıç orada hakikaten Türk siyaseti açısından çok çarpıcı, dikkat çekici günler. Bugün orada ilk toplantı mı yapılacak Mahir? Bugün Özgür Özel'in programında neler var, neler göreceğiz? Bir açıklaması olacak mı bunun ötesinde? Söz sende.
2: Evet, Senal Kan açıklama olacak. İlk açıklamayı Hacı Bayram Veli'de Cuma namazının ardından yapmasını bekliyoruz. Özgür Özel'in sembolik bir cami, sembolik bir mekan hiç şüphesiz. Cumhuriyet'te de özdeşleşmiş bir cami. Cuma namazını orada kalıp açıklama yaptıktan sonra ise 1. Meclis'e gidecek. Özgür Özel kendisini destekleyen yeni partinin kurucular kurulunda yer alan milletvekilleriyle birlikte bir hatıra fotoğraf çekecek. Ardından da buraya bizim bulunduğumuz Anadolu Kulübü'ne gelecek. İzmir Caddesi'ndeki burası sembolik kritik nokta bir tanesi. 1926 yılında Atatürk'ün emriyle kanunla kuruldu Anadolu Kulübü. Derneğin ilk başkanında İsmet İnönü olduğunu belirtelim. Milletvekilleri ve bazı bürokratlar tarafından buranın kulübü kullanıldığını söyleyebiliriz. Yönetim kurulu başkanı da yine Özgür Özel'e yakın isimlerden bir tanesi. Ankara milletvekili ve meclis başkan vekili Tekin Bingöl olduğunu kaydedebiliriz. Kendisi dakikalar önce buraya geldi. Peki burada ne olacak? Onu da anlatalım hemen. Burada ilk toplantısını yapacak kurucular kurulu ve Özgür Özel kurucu genel başkan olarak seçilecek. Buradaki toplantıda ardından parti organlarının da seçilmesini bekliyoruz. Ki milletvekillerinin tamamının PM üyesi olacağı belirtilmişti. Aynı zamanda MYK'nın olacaksa eğer baş danışmanların da kararlaştırılması bekleniyor. Hatta çalışmaların tamamlanması halinde meclis organlarının da seçilebileceği ifade ediliyor. Yani birçok yönüyle yeni parti bugün resmen kurulmuş olacak ve Özgür Özel de kurucu genel başkan olacak. Sabah saatlerinde bir görüntü paylaşılmıştı. Yeni parti için kuruluş dilekçesini imzalarken hayırlısı olsun ifadesini kullandı. Özgür Özel ve uzun yılların ardından özür dilerim Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmış oldu. Belediye başkan adaylığı, milletvekilliği, grup başkan vekili uzun süre, ardından da genel başkanlık Kasım 2020 seçimi ardından ve bugün artık Cumhuriyet Halk Partisi ile resmen yollar ayrıldı. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki aritmetiği de şüphesiz değiştiriyor. Özgür Özel ile birlikte toplam 91 milletvekili var yeni partinin. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi artık ana muhalefet partisi değil. Ana muhalefet partisi Özgür Özel'in liderliğini üstlendiği yeni parti oldu diyebiliriz. AK Parti'nin ardından onlar bulunuyor ikinci sırada ve ardından DEM Parti geliyor. Daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi 5. sırada ise 44 milletvekiliyle CHP'nin olduğunu ifade ederim. Yani ikinci sıradan beşinci sıraya düşmüş oldu Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet.

0: olma özelliğini kaybetti. Bir daha sandalye dağılımını hatırlatacak olursak eğer AK Parti 277, Yeni Parti 91, DEM Parti 56, MHP 46, Cumhuriyet Halk Partisi 44, İYİ Parti grubu 29 ve Yeni Yol Partisi ise 20 milletvekiliyle grup oluşturmuş durumda. Tabii sadece rakamsal bir dağılım değil, aynı zamanda Türkiye Büyük Meclisi'nde başkanlık divanı, grup başkan vekillikleri, komisyon üyelikleri hepsi değişecek. Çok büyük ihtimalle bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis başkan vekili olmayacak. Çünkü 4 meclis başkan vekili bulunuyor. AK Parti, DEM Parti, Yeni Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi, CHP'nin grup başkan vekili sayısı da 3'ten 2'ye düşecek. Yine komisyona verilen üyelerde de değişiklik olacak. En fazla üye tabii ki en fazla sandalyesi olan AK Parti'nin. AK Parti'nin ardından Yeni Parti geliyor, Özgür Özel'in vereceği üye sayısı 2. sırada yer alacak. Sayı olarak, rakam olarak. Daha sonra DEM, Milliyetçi Hareket Partisi ve CHP olacak. Muhtemelen Milliyetçi Hareket Partisi ile eşit oranda bir temsilci sahip olacak. Bu rütük üyeliklerine de yansıyacak, komisyonlara, dediğim gibi katip üyelere tamamına yansıyacak. Yani geri baştan meclisteki aritmetik şekillenecek diyebiliriz. Bir dipnot daha belirtelim. Bu makamlar da değişecek. Şu an Özgür Özel'in bulunduğu, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut meclis grubunda Yeni Parti mi yer alacak, yoksa başka bir adrese mi gidecek binada, ya da Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeni bir yer mi ayarlanacak? Bunları önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ancak ikinci büyük parti olduğu için mevcut yerinde, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne tahsis edilen alanda Yeni Parti'nin değişebileceği belirtiliyor. Ancak şunu ifade edelim, tüm bunlar oldukça ciddi işler, ciddi yükümlülükler. Meclislikte de, genel kurulda da ciddi bir mesai var, ciddi kanun teklifleri görüşülüyor. Bugün meclis genel kurulu çalışmalarını sürdürüyor. En düşük emekli aylığının da artırılmasını öngören torba teklif görüşülüyor. Ardından öğrenci affını içeren düzenleme hafta başında çerçeve yasanında gelmesini bekliyoruz ve çerçeve yasanında mecliste kabul edilmesiyle birlikte meclis çalışmalarına ara verecek. Bu kadar kritik kanun tekliflerin görüşüldüğü, tartışıldığı bir yerde yeniden yer düzeni, odalar, makam araçları, üyeliklerin belirlenmesi, dediğim gibi ciddi iş ve ciddi zahmet. Dolayısıyla bunların belirlenmesinin, düzenlenmesinin meclis tatilinin ardından, yani yeni dönemde olabileceği belirtiliyor. Ekim ayında yeni gruplar, yeni bir oturma düzeni olabilir. Genel kurulda da oturma düzeni değişecek muhtemelen. AK Parti'nin yanında ikinci büyük grup CHP vardı. Orada Yeni Parti'nin yer alabileceği belirtiliyor. Cumhuriyet Halk Partisi ise İYİ Parti ile MHP'nin arasında, yani genel kurul kürsüsünü karşımıza aldığımızda biraz daha solda yer alabilir. Sandalye sayısına göre böyle bir dağılımın olduğunu ifade edebiliriz. Hakikaten tarihi bir gün diyebiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinden yeni bir parti çıktı. İsmi de Yeni Parti. Tam 91 milletvekili oradan ayrılıyor. 135 vekili var CHP'nin. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise 44 milletvekili kalıyor. Dün bazı isimlerin kararsız olduğuna yönelik bazı kulis bildiri gelmişti bizlere. Ancak Özgür Özel'in birebir görüşmeler yaparak kararsız olan, arada kalan isimleri de ikna ettiği ve Yeni Parti'ye yer almaları için ikna ettiği belirtildi. Ve son rakam Özgür Özel dahil 91 oldu. Bir kez daha belirtelim. Öğle saatlerinde önce Hacı Bayram Veli Camii'ne gidecek. Cuma namazını kılacak. Ardından birinci meclise yürüyecek. Orada kentini destekleyen milletvekilleriyle hatıra fotoğrafı çektikten sonra buraya, bizim bulunduğumuz noktaya, Anadolu Kulübü'ne gelecek. Sembolik bir yer. Atatürk'ün emriyle 1926'da kanunla kuruldu. Burada da ilk toplantısını yapacak ve kurucular kurulu Özgür Özel'i kurucu genel başkan olarak seçecek. Bugün aynı zamanda parti organları ve meclis organlarının da seçilmesini bekliyoruz diyelim ve sözü Anadolu Kulübü'nün önünden size bırakalım Sayın Alkan.
1: Mahir Kılıç Anadolu Kulübü'nden aktardı. Teşekkürler Mahir, kolaylıklar, sana bağlanmayı sürdüreceğiz. Şimdi konuklarımız var. Hukukçu Bülent Yüce Türk ve Türkiye Gazetesi yazarı Nur Tuğba Aktay bizimle beraber. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Hakikaten Türk siyaseti açısından böyle önümüzdeki yıllarda dönüp dönüp konuşacağımız günleri görüyoruz. Bülent Bey, sizinle çok yayın yaptık bu hafta. Böyle dendi ki 50, 60, 80, 70 ama 91 milletvekili CHP'den istifa etti. Ve bu yeni kurulan parti, Yeni Parti, artık ana muhalefet partisi. Şöylece bir ilk değerlendirmenizi alayım. Siz de 91 milletvekilini bekliyor muydunuz?
2: Yani sizinle beraber çıktığımız yayınlarda siz bana sorduğunuzda ben 80'in altında olmayacağını her seferinde söyledim. Ama bu 50-60 diyenler aslında bir bilgiyi değil, içinde geçenleri söylüyorlardı. Genellikle de işte Cumhuriyet Halk Partisi'ni işgal eden Butlancı ekip söylüyordu bunu. Onların içinden geçen buydu. Ama öyle olmadığını, aslında 91 milletvekilinden daha fazla da olabilirdi. Fakat tabii kolay değil. Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir partiden, yani oraya olan aidiyet duygusunu bırakıp istifa etmek, ayrılmak öyle kolay bir şey değil. Yani ben kendi çevremde de görüyorum. Evet, insanlar, partinin üyeleri, partinin il ilçe örgütlerinde görev almış olan kişiler istifa dilekçesi veriyorlar. Ama o istifa dilekçesini vermek, partiden istifa etmek öyle kolay bir şey değil. Fakat artık bu yol ayrımı kesinleşti. Yeni parti artık kuruldu. Hayırlı uğurlu olsun.
1: Bence sizce nasıl oldu bu 91 vekilin geçişi? Çünkü az önce dediğiniz şey önemli. Hep şöyle konuşuldu ya, yani bu mutlak mutlak kararından sonra. Yani CHP bir markadır. CHP'yi vekiller bırakmak istemeyebilir dendi ama 91 milletvekili CHP'den bir sabah ayrılıyorum, yeni partiye geçiyorum dedi. Nasıl oldu bu?
2: Çok basit Sena Hanım. Şimdi siz milletvekilisiniz ve bir seçim bölgeniz var. O seçim bölgesinde partinin üyeleri var, partinin seçmenleri var ve gidiyorsunuz oraya. Eğer butlancı yönetimin yanında yer aldıysanız, size örgüt tepki gösteriyor, seçmen tepki gösteriyor, sokakta gezemiyorsunuz ve bir süre sonra oradaki milletvekilleri üzerinde de müthiş bir baskı oluşuyor. Hmm. Ama buradaki birçok milletvekili, 91 milletvekilinin büyük bir kısmı zaten bu baskıdan ziyade yapılan hukuksuz işleme olan tepkileri nedeniyle buradaki bu duruşu gösterdiler. O duruş tabii göstermek kolay değil. Ama sonuçta hukuksuz, hukuka aykırı, seçilmemiş, atanmış, mahkeme kararıyla gelmiş ve işte partinin sanırım 55 tane il başkanını görevden almış, birçok kişiyi bir yönetim anlayışı CHP'ye geldi. Şimdi bu anlayışla devam etmek, bu anlayışla Türkiye'de halka umut verip partiyi iktidara taşıma olasılığının kalktığı noktada da bu milletvekilleri Özgür Özel'in yanında yer alarak bu yeni sürece, yeni partiye destek verdiler ve yeni bir yolun, yeni bir siyaset anlayışının, yeni bir umudun kapısını araştırdılar. Bundan sonrası yeni partinin yapacağı, halka vereceği, örgüte, tabana vereceği mesajla gelişecektir. Evet. Hep beraber izleyeceğiz. Biz de kendi adıma söylüyorum, bu sürecin içerisinde yer alacağım ve buna sonuna kadar destek olacağız.
1: Siz de yeni partide yer alacaksınız yani.
2: Zaten beni ihraç etmişlerdi, istifa etme zevkini de tattırmadılar bize. Dolayısıyla ihraç ettikleri için mecburen zaten istifa etmem gibi bir durum söz konusu olmadığı için de yeni parti içerisinde o partinin ülkede iktidara gelmesi, yeni bir yol açabilmesi noktasında da orada var gücümüzle çalışacağız.
1: Pekala. Şimdi ortada bir görüntü var. Bu Özgür Özel'in X hesabında böyle üstte arka plana koyduğu görüntü. Biraz tam ekran yapabilir miyiz sevgili arkadaşlar? Bir yanında Yeni Parti yazıyor, bir yanında Özgür Özel var. Ve altta Atatürk fotoğrafının yanında köylü milletin efendisidir mesajının verildiğini görüyoruz. Hemen yanda da Özgür Özel'in bir traktör üzerindeki görüntüsü, arkasında böyle onlarca traktör devam ediyor gibi bir görüntüyü kendi sosyal medya hesabı, X hesabının arka planı yapmış. Şimdi burada Yeni Parti'nin bundan sonraki stratejisi, atacağı adımlar, öncelikleri neler, bunların hepsine ilişkin bazı sinyaller de var, onları da konuşuruz. Bir yandan da bir paylaşım var arkadaşlar, onu da belki verirsek ekrana. Özgür Özel'in şöyle söylüyor: yeni partiyi kuran milletimizdir diyor Özgür Özel. Saniyeler önce yaptığı paylaşım birazdan gelecek ekrana, henüz hazır değil. İşçinin yeni partisi, emeklinin yeni partisi, memurun yeni partisi, esnafın yeni partisi, çiftçinin yeni partisi, kadınların yeni partisi, gençlerin yeni partisi, Türkiye'nin yeni partisi, hayırlı uğurlu olsun diyerek İçişleri Bakanlığı'na gönderilen alındığı belgesini paylaşmış. Şimdi ekrana gelecek, onu da getirir aktarırız ekranda, belgenin içeriğine de bakarız. Nur Tuba Aktay, 91 vekili bekliyor muydunuz? Nasıl oldu 91 vekil geçti? Ve sizce bundan sonra Türk siyasetinde en büyük değişiklik ne olacak?
3: Teşekkürler. Elbette beklenen bir sonuç. Bence hani bu sonuca şaşıranları ben de şaşırıyorum. Çünkü hatırlayın, Butlan kararı sonrası yapılan ilk grup toplantısında Sayın Özgür Özel'in meclisteki kürsüsünde neredeyse tamamı diyebileceğim.
1: Çok işte. Özür dilerim, beni affedin. Az önce bahsettiğim belge geldi. Hemen izleyicilerimiz için bir aktarayım, sizinle devam edelim. Bu o İçişleri Bakanlığı'nın alındı belgesi. Bunu Özgür Özel sosyal medya hesabından şimdi paylaştı. Yeni parti adıyla bir siyasi parti kurmak isteyen kurucuların kuruluş bildirisi ve eklerini bakanlığımıza vermesi üzerine 28-20 sayılı siyasi partiler kanunu uyarınca iş bu alındı belgesi düzenlenmiştir diyor. İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliğine verilmiş yeni partinin kuruluş belgesi ve alındı belgesi de tam olarak bu. Buyurun lütfen.
2: Sena Hanım, belgenin buyurun. Anlamı şu, İçişleri Bakanlığı'na evrakları verip alındı belgesinin alınmasıyla parti resmi ve hukuki olarak kurulmuş oluyor.
1: Artık yani şu belgeyi paylaşmasıyla beraber Özgür Özel'in şunu söyleyebiliyoruz. Resmen yeni parti kuruldu.
2: Evet. Anlamı bu yani.
1: Pekala. Nur Tuba Hanım buyurunuz.
3: Hayırlı olsun. Gerçekten hani hangi görüş olursa olsun memlekete hayır ve huzur getirecek bütün siyasi partileri ideolojik eksenden farklı bir şekilde bakıp değerlendirmek gerekiyor. Tabii sorduğunuz soru önemli. Zaten bunun nüvesini biz gördük. Yani Sayın Özgür Özel'in grup toplantısında bir taraftan hukuki kararla gelmiş ve resmi olarak tescillenmiş bir genel başkan, Butlan kararıyla beraber Sayın Kılıçdaroğlu ve bir tarafta da siyasal meşruiyetini inşa etmiş Özgür Özel vardı. Elbette hem partinin tabanında hem de seçmen ya da onları destekleyen tarafta tepkiler çekseydi ama bir taraftan baktığımızda ortada maalesef bir sonuç var. Nedir bu sonuç? Bir taraftan tabii ki bir siyasi parti kuruldu ama kabul edelim, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 103 yıllık bir siyasi partisi şu an bölündü ve hatta ana muhalefet partisi konumunda geriye çekilmiş durumda. Şimdi elbette bunun şimdiye kadar gelen süreçte, 21 Mayıs'tan bu yana gelen süreçteki her iki tarafın tavırlarına, iletişimine, müzakereye maalesef özellikle Sayın Kılıçdaroğlu tarafından başlatılan bu sürecin müzakereden uzak. Daha çok bu Butlan kararını bir kendinin meşruiyetini yani geçtiğimiz 38. olağan kurultaydaki uğradığı haksızlığı tedbiren yine altını çiziyorum Sena Hanım. Bu mesele çok önemli ve kıymetli. Tedbiren görevden el çektirilmiş Sayın Özgür Özel yerine gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu göreve gelişiyle beraber adeta bunu bir arınma söylemiyle beraber başlatıp tedbiren geldiği genel başkanlık bakanlığında maalesef bunu bir geçmişe dayalı hesaplaşmalara dönüştürerek bir an evvel, ki hatırlayın ben aynı referansı veriyorum, Sayın Bahçeli'nin 21 Mayıs'ta vermiş olduğu önemli bir çağrı vardı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve Sayın Özgür Özel'e. Dedi ki Sayın Kılıçdaroğlu'na lütfen bu karar sizin aklınızı ses çekmiştir ama Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir siyasi partinin kurumsal devamlılığını sekteye uğratmamak adına tabiri caizse görevinizi bir an evvel kurultaya götürün. Hatta 9 Eylül önerisinde vermişti olağanüstü kurultaya götürüp partimizi bundan sonrası meselesi bölünmesin. Çünkü burada amaç ne Özgür Özel ne Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti
1: tamam,
3: Devleti'nin
1: ama gelinen nokta bunların hepsi oldu Nur Tuba Hanım. Hatta bölündü. Hatta 91 milletvekili evet. Bambaşka bir parti kurdu. 44 milletvekili CHP'de kaldı. Sizce burada bütün bu süreç içerisinde madem geriye dönük bakıyoruz, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin bir yerde bir hesap hatası olduğunu düşünüyor musunuz? Bunu bekliyorlar ben mıydı sizce? Mesela dün akşam dedi ki yani, Kemal Kılıçdaroğlu ben CHP içerisindeki sorunlarla ilgilenmiyorum dedi. Mesela bu tablodan sonra geri dönüp bakıyor mudur CHP içerisinde sizce?
3: Ya zaten bu kararları verirken Sayın Kılıçdaroğlu tabiri caizse gemileri yakıp gelmiştir. Biz hep bunu dile getirdik Sayın Sena Hanım. Yani burada bu tablonun bir aritmetik, eğer siyaset ile ki parlamentoda bir matematik meselesidir siyaset. Özellikle işte ana muhalefet partisi geçtiğimiz yerel seçimlerde birinci olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabelasında şimdi artık tabelada sanıyorum beşinci partiye düşmüştür oy meclis aritmetiğinde. Bunlar tabii ki konuşulur, tartışılır ama şu an Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir an evvel bir hasar tespit çalışması yapması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü zira bu siyasi parti birçok anlamda artık içeride meselenin, çünkü dün sanıyorum açıklama yapmış iktidara gideceğiz vesaire. Bu söylemler artık karşımda maalesef doldurmayacaktır. Ama yazık olan şudur, bu siyasi partinin geldiği noktada maalesef bölünmüştür. Yeni bir siyasi parti kurulmuştur, bana göre yeni değildir. Tablosunda isimler, kadrolar aynı, isimler aynı, zihniyet aynı. Burada bir anlaşamamanın, uzlaşamamanın, bir müzakere zemin izni olmamasından kaynaklanan evinize bir hırsız ya da işte evinize istemediğiniz icra geldiğinde, öyle değil yani, nasıl anlatabilirim, evinize icra geldiğinizde evinizi terk eder misiniz? Asla, evinizde durursunuz. Sonuna kadar evinize mücadele edersiniz. Ne olursa olsun o karar bütün hukuki tartışılır. Hukuksuz diyemeyiz ona ama o evi terk etmemelilerdi. Ben kendimce, benim kendimce yorumum. Ama bu geldiğimiz noktada eğer yeni bir sayfa açılıyorsa bu siyasi isimler adına da hayırlı olsun diyelim.
1: Peki şimdi ben az önce size sordum ya, acaba geriye dönüp bir yani bir hesap hatası var mı yok mu, bakıyor mu acaba Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi ya da dün yaptığı açıklamadan bugün farklı bir yerde mi duruyor diye. Şimdi yine saniyeler önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bir paylaşım var. Dünden görüntüler zannederim bu. Dün Polatlı'da yaptığı temaslardan görüntüler. Benim görevim toplumun sorunları yoğun ama unutulmuş kesimleriyle bir araya gelmek diyor. Çöpten kağıt toplayan insanların da mesai saati gözetmeksizin tarlada alın teriyle geçimini sağlayan insanların da sorunlarını çözmek için yola çıktım. Benim siyaset anlayışım bu diye bir paylaşım yapmış. Dakikalar önce Özgür Özel de işte kadınların yeni partisi, gençlerin yeni partisi diye bir paylaşım yapmıştı. Böyle bir yanıt niteliğinde görmek gerekir mi bu paylaşımı? Şimdi ekrana da geldi Bülent Bey.
3: Ya bana göre iletişimciyim.
1: Peki Nurten Hanım, buyurun sizden alalım sadece, sonra Bülent Bey'e geçelim.
3: Sadece çok özür dilerim Bülent Bey. Sadece kısa, ya bu doğru bir strateji değil. Bir siyasal iletişimci olarak da belki bunu söyleyebilirim. Sizin şimdiye kadar ortaya koyduğunuz eylemlere baktığınızda, eylemlerin bu ortaya koyduğunuz bu söylemle hiçbir şekilde örtüşmediğini, bunu sanıyorum kitlesel olarak Cumhuriyet Halk Partililerin dışında da, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeyen kişiler de bu tavrın, bu davranış silsilesinin doğru olmadığını ve karşı olmayacağını da içselleştirmiştir. Bu anlamda Sayın Kılıçdaroğlu'nun sadece şu cümle kurması bence yeterli. Masar tespitini yapıyoruz. Benim amacım bu partiyi arındırmak da, eğer öyleyse ben arındırdım. %1 dahi olsa bu siyasi partinin başındayım derse bence çok daha güçlü bir itibar inşa edecektir.
1: Buyurun Bülent Bey.
2: Kemal Bey görünmez olduğunuzu zannediyor. O sorunları görmezden gelince kendisinin de görünmez olduğunu zannediyor ama öyle değil. Söylediğin de bir karşılığı yok. Yani işte ben vatandaşın gerçek sorunlarıyla ilgileniyorum. İşte parti içerisindeki sorunlarla ilgilenmiyorum. Bunlar hikaye. Ya bunlar hamaset. Yani kendince parti içerisindeki oluşan tabloyu görmezden gelerek milletin de bunu görmeyeceğini zannediyor. Öyle değil tabii. Kimseye de umut olma şansı yok Kemal Bey'in. 13 yıl o partinin genel başkanlığı yaptı. Birçok seçime girdi. Hiçbir seçimde de kimseye umut olamadı. Geldiğimiz tabloda Özgür Özel ve arkadaşları 31 Mart 2024'te partiyi birinci parti haline getirdiler. Adalet ve Kalkınma Partisi ilk defa ikinci duruma düşmüştü. Türkiye'de bugüne kadar kazanılmamış belediyeleri kazanmışlardı. Özgür Özel bu dönemde çıkmış olduğu yürüyüşte, halkla birlikte, halkın içinde, halka nasıl umut verdiğini zaten sizin ekranlarınızda birçok yerde de vatandaş görüyor. Özgür Bey, partinin yani artık Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden konuşmanın bir anlamı yok. Sonuçta halkın umut bağladığı, mevcut iktidardan yorulmuş ve artık mevcut iktidarın değişmesini isteyen toplumsal kesimin umudu haline geldi. Ve bundan sonra da bu umudu büyüterek gidecektir. Bence dönüp Kemal Bey'e CHP'deki bundan sonra yaşanacak süreçle ilgili çok fazla bir şey söylemenin bir anlamı yok. Çünkü işte gördük, Polatlı'daki o ziyareti de gördük. Ne kadar yapay, ne kadar böyle sadece göstermelik, işte sokağa çıkamıyor sorusunun cevabını vermek için yapılmış bir mizansen olduğu çok net bir şekilde ortada.
1: Evet,
2: yani o nedenle dönüp orada konuşmanın, onları konuşmanın, Kılıçdaroğlu'nu konuşmanın
1: bu dakikada bir anlamı neden yok 91 yani. Milletvekili geçti, kalan 44 milletvekiliyle ne yapacak? Bunu anlatması gerekiyor diyorsunuz. Artık bu noktada bu konu.
2: Yani dönüp orada konuşacağımız bir şey yok. Yani bugüne kadar işte kağıt toplayan, işte alın teriyle tarlada çalışan işçilerin sorunları. Yani siz bunca yıldır Türk siyasetinin içerisindesiniz, bunca yıldır bununla ilgili bir öneri, bir çözüm, o insanlarla yürümüş bir yolunuz yokken bugün mü aklınıza geldi diye sorarlar. Oysa Özgür Özel zaten uzunca bir süredir zaten halkın içerisinde o dediği çift, yani demin siz resmini gösterdiniz, o çiftçilerle de birlikte, o vatandaşla da birlikte, işte Niğde'de kiraz toplayan kadınlarla da oturup konuşan, işte Zonguldak'ta işçilerle beraber yürüyen, yani Türkiye'nin farklı farklı noktalarında kitleleri arkasına alan ve onlara umut olan bir yol çiziyor ve daha inandırıcı söylediklerini de halkta bir karşılık buluyor. Kemal Bey'in böyle bir şansı yok. Evet, bundan sonraki tartışmayı kendi açılarından, bunun üzerinden götürmeye çalışabilirler ama yeni partinin artık dönüp eskiye, arkaya bakmasına gerek yok. Biz onları arka sokaklarda, bomboş sokaklarda sessiz ve ıssızlıklarıyla baş başa bıraktık. Orada yürümeye devam etsinler.
1: Peki. Şimdi bu meclis aritmatiğine nasıl yansıdı 91 milletvekilinin yeni partiyi kuruşu? Sandalye dağılımını görüyorsunuz değerli izleyenler. AK Parti'de 277'yi görüyoruz. Yeni Parti'de işte 91 milletvekiliyle ana muhalefet partisi konumuna geldi. Hemen ardından DEM var. Hemen ardından MHP'yi görüyoruz 46 ve ardından CHP geliyor 44 milletvekiliyle. Daha sonra İyi Parti, Yeni Yol Partisi diye devam ediyor ve bağımsızlar var. Burada dikkat çekici olan şu, şimdi bu istifalarla beraber CHP 5. parti konumuna düştü. Bir yandan meclis yönetiminde başkan vekilliğiyle temsil hakkını da kaybettiği ifade ediliyor. Eğer CHP'den istifaların sayısı 90'ın altında kalsaydı meclis başkan vekilliğini kaybeden 46 milletvekili olduğu için MHP olacaktı deniyor. Dolayısıyla Özgür Özel hani neden 91, neden 87 değil işte derken tam olarak burada bu hesap yapılmış gibi de görünüyor sanki. Bir ince hesap da var herhalde meclis aritmetiği üzerinden. Tabii bu aritmetikle, sandalye dağılımıyla mecliste çok şey de değişecek zannederim. Nur Tuğba Hanım, iletişimci olarak bakıyorum dediniz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun iletişim stratejisi üzerine eleştirileriniz oldu. Peki yeni parti kuruluşu, logosu, işte mottosu, buna dair nasıl bir yaklaşımınız var? Ne gördünüz, ne söylüyor ve ne vaat ediyor yeni parti sizce?
3: Açıkçası ortada bir mağduriyet var Sena Hanım. Yani kendilerince kitlelerin, Özgür Özel'in penceresinden baktığımızda ben bu ilerlemeyi açıkçası ben kendi tarafımda eğer bu ekibin bir iletişim stratejisi olsaydım bu meselenin sonuna kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmalarını, önce iktidar isteklerinden ziyade Cumhuriyet Halk Partisi'ne beraber o logoyu eğer gerçek, çünkü biz şu an konuştuğumuz yeni nesil bir siyasi parti değil, köklü bir siyasi parti ve bu isimler Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmış isimler ve kitleler, CHP seçmeninden bahsediyoruz. Yani biz seçim zamanı konuştuk ekranlarda, yani oraya kimi koyarsınız, biz CHP'den başka hiçbir oy vermiyorum diyen bir seçmen kitlesi olduğu için burada biraz denge değişiyor. O yüzden bana göre ilk tercihi sonuna kadar beklemeli ve bu siyasi parti hareketlerini şimdi başlatmamalıydım. Ama önümüzde olur da seçim yenilenmesi gibi bir hadise olursa B planı, ortada tüzüğü olmamış bir siyasi parti var. Sayın Kılıçdaroğlu ne diyor? Ben Eylül'de kongre sürecini başlatacağım. Eylül'de kongre süreci başlamış bir siyasi partinin resmi olarak tüzüğün oluşması neredeyse en erken ocağı buluyorsa, peki bu arada olası bir mesele olursa seçime girmeyecek bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu maalesef işlem hataları ya da planlamadaki o arınmaya giderken meseleyi topyekün kendi kişisel geçmişteki yaşadığı hadiselere ve geçmişe dayanarak ortaya koyduğu siyasal mücadeleyi açıkçası bugün bence o hasar tespit edildi mi ya, onu görüyoruz. Sayın Özgür Özel'in az önce açıklamasını yeni parti diyoruz. Bana göre yeni parti söylemi çok yanlış bir kavram. Yani bir kere bu siyasi partinin isimleri yeni değil, kadro yeni değil. Zaten parlamentoda birçoğu aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin sadece tabelasının değiştiğini görüyoruz. Benim karşımdaki karşılığı bu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu an tabelası değişmiştir. Yani mevcut siyaseti yapan kişilerin. Ve ancak verilen mesajlara baktığımızda, o işte mottolar, mesajlar, Atatürk'ün işte buğday tarlalarının içinde yürüdüğü fotoğrafı, çiftçileri alan ve işte Bülent Ecevit'in başında kasketi olan fotoğrafı, tarafıyla. Belki çok teşbihde çok fazla benzetemeyiz. Bizim özellikle iletişimde, pazarlamada Frankenstein iletişimi dediğimiz bir iletişim vardır. Nedir bu? Frankenstein biliyorsunuz mezardan topladığı parçalarla bir insan yapıyor. Ona elektrik veriyor ama o ruhu veremiyor ona. Burada da eğer bu moddayla beraber yine Atatürk olsun, Ecevit olsun, geçmişten alan yeni dediği için
1: bu örneği niye verdiniz? Yeni partinin böyle bir ruhu veremeyeceğini düşünüyorum.
3: Ama şu an yeni parti ise eğer başlangıç, yani ben az önce dedim ya CHP'nin bana göre başka bir kurulmuş bir siyasi partidir.

0: Bir algısı nedir Sena Hanım? Yepyeni, her şey yeni. Yani siz geçmişteki şeylerle yine yani yapamazsınız bu konuları. Yani parça parça oradan alıp yeni bir şey, yani yeni söylemini hayata koyacaksınız. Yeni söylemi çok başkadır. Gençler işte söylemler açılmış ama doğru, gençler, kadınlar, bunlara odaklanan siyasi partiler önceliğini harekete gidecektir. Artık yenilenen, değişen, dönüşen dünyada ama bunlar varken de Türkiye gerçekliklerini unutmamalıyız. Bakın az önce Ankara'dan muhabirimiz çok detaylıca iletti. Meclisin en de sıkı olduğu dönem bu hafta biz sarhoşluk Türkiye'yi konuşacağız. Ve meclisin en yoğun gündeminde bu meselelerle, az önceki o farklı bürokratik meselelerle meşgul etmek de zamanlama açısından çok manidar bir zamanlama. Bu anlamda eğer yeni parti kuruyorsa isim olarak diyorum, yine özellikle belirtmek isterim. Yeninin içi böyle doldurulmamalı. Çünkü isimler
1: Peki.
0: eski, kadro eski ve ideoloji de zaten yeni değil.
1: Bülent Bey, ne var bu partide yeni olan? Yeninin içini nasıl dolduruyorsunuz? Nur Tuba Hanım diyor ki yeni hiçbir şey görmüyorum. Varsa yeni bir şey, sizce nedir o?
2: Bundan sonra göreceksiniz yeni nedir? Yeni bir siyaset anlayışının Türkiye'de ihtiyaç vardır. O da şu, Türkiye'de biliyorsunuz lider odaklı, lider merkezli bir siyaset anlayışı var. Yani bütün siyasetin yukarıdan aşağı doğru belirlendiği bir siyaset anlayışı var. Bu yeni partiyle bunların değiştiğini hep beraber göreceksiniz. Ne değişecek? Yani üyenin, seçmenin, partinin yönetim kadrolarının, seçilecek olan milletvekillerinin, belediye başkanlarının doğrudan üyeler tarafından belirlendiği, parti içi demokrasinin egemen olduğu, partinin sadece lider odaklı olarak politikalarının belirlendiği değil, toplumsal kesimlerle birlikte, sivil toplumla, üyeyle belirlendiği yeni bir siyaset anlayışını göreceğiz. Bunun yanında neyi göreceğiz? Sürekli halkla iç içe olan, halkın içinde olan, halkın sorunlarını bizzat doğrudan dinleyip bununla ilgili çözüm önerileri üreten, getiren yeni bir anlayışı göreceğiz. Yeni bir siyaset dilini, yeni bir siyaset kültürünü göreceğiz. Bununla birlikte kendi iç meseleleri içerisinde boğulup toplumun sorunlarından uzaklaşan bir siyaset anlayışı değil, kendi içerisinde tutarlı, ayakta çalışan bir siyasal parti ve bu siyasal partinin tamamen bütün enerjisini toplumun sorunlarına, milletin sorunlarına odaklandığı yeni bir anlayışı göreceğiz. Bütün bunların hepsi de bugüne kadar birçok siyasi partide olmayan yeni bir anlayışı Türk siyasetine getirmesi anlamında da sadece bu haliyle bile yeni olması, yeni olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi hani diye şu soru gelebilir. Dün CHP'de neden bunları yapmadınız? Dün CHP'de bunları yapmamıza fırsat verilmedi. Neden? Çünkü parti içi tartışmalar, parti içindeki çekişmeler enerjiyi o kadar çok boşaltıyordu ki dışarıda yani mücadele parti içerisinde mücadele olmaz. Mücadele dışa karşı verilir. Yani dışa karşı verilecek mücadele siz ana muhalefet partisiyseniz, muhalefet partisiyseniz iktidara gelmek için iktidar partisine karşı bir enerji, bir mücadele verirsiniz. Ama bu enerjiyi siz içe çektiğiniz zaman bir süre sonra toplumda size şöyle bakıyor. Ya siz kendi iç sorunlarınızı çözemediniz ki iktidara geldiğiniz zaman bu ülkenin sorunlarını çözesiniz. Dolayısıyla orada bunları yapmak kolay değildi. Şimdi bu anlayış artık terk edilecek. Yeni partide bu iç tartışmaların, iç kavgaların olmadığı tamamen dışa, topluma, vatandaşa, iktidara yönelik bir yeni anlayışı hep beraber gözlemleyeceğiz. Yani
1: Pekala.
2: kimse dönüp yeni partide şu tartışma oldu, bu tartışma oldu, işte şu şunu söyledi, şu bucu, şu şuna yakın, işte bir liderlik tartışması, bütün bunların hepsi geride kaldı. Bundan sonra yeni partiyle ilgili bu tartışmaları duymayacaksınız. Sadece yeni partinin sokaktaki esnafla ilgili, vatandaşla ilgili, işsiz gençle ilgili, yurt dışına gitmeye çalışan gençle ilgili, üniversitedeki okuyan öğrenciyle ilgili, asgari ücretle çalışan işçiyle ilgili, emekliyle ilgili söylemlerini duyacaksınız. Parti içi mücadeleyle, parti içindeki tartışmalarla ilgili kimse bir tek cümle bundan sonra duymayacak.
1: Pekala.
2: Bu bile yeterli yani.
1: Pekala. Şimdi bir başka konu daha var yine bağlantılı. Dün MHP lideri Devlet Bahçeli hazine yardımı konusunda bir çıkış yaptı, bir açıklama yaptı. Ondan sonra çok konuştuk. Şöyle ben konuklarımdan hızlıca bir müsaade isteyeyim. Sizlere soracağım bunu ama Türk siyasi tarihinde yeni partilere hazine yardımı ile ilgili bir bilgi ekranı hazırladık. Birkaç örnek var. Bu örnek üzerinden izleyicilerimize bir anlatalım. Sonra burada da ne olacak acaba? Bu partilere hazine yardımı yapılması, özellikle yeni parti konusunda ne göreceğiz? Bir konuşuruz. Bir Güven Partisi örneği var. 67 yılında 1967'de Turhan Feyzioğlu ve ekibi CHP'den ayrılıyor, Güven Partisi'ni kuruyor. Ve mecliste %5 oranında temsil edilen partilere 500 bin lira hazine yardımı konusu yine o dönemde gündeme geliyor ve bunun önü açılıyor. 1969'da AYM bu yasayı iptal ediyor. İktidar hazineyi istediği partiyi kayırmak için kullanabilir kaygısı ve gerekçesiyle iptal ediliyor ve deniyor ki iktidar hazine istediği partiyi kayırmak için kullanamaz. Anayasa Mahkemesi böyle bir karar alıyor. 90-92'de çeşitli yine düzenlemeler var. 1990'da geçici yasayla seçime girmemiş olsa da mecliste 10 ve üzeri milletvekili bulunan partiler en az yardım alan parti kadar hazine yardımı alsın. Bu öngörülüyor. 92'de düzenleme kalıcı hale geliyor. 3 ila 9 milletvekili bulunan partilere en az yardım alan partinin 1/4 kadar hazine yardımı veriliyor. 2005'e geldiğimizde meclis düzenlemeyi kaldırıyor. 2007'de AYM Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bir itiraz var. Ve Anayasa Mahkemesi tarafından bu itiraz reddediliyor. Şimdi hemen soralım. Bir MHP lideri Bahçeli'nin çıkışı üzerinden Nurtuğ Hanım size sorayım. MHP lideri Bahçeli bunu neden söyledi ve siz ne bekliyorsunuz?
0: Ya tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin maalesef az önceki kronolojik sıralamaya da baktım. Zaten Birleşik Hareket Partisi'nde de benzer hadiseler yaşanmıştır. Sanıyorum bu partilerin bölünmesi ve Sayın Bahçeli bu anlamda gerçekten çok tecrübeli ve bu meseleleri çok yakinen şahittir. En başından beri yayının başında söylediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal devamlılığını, çünkü tam da terörsüz Türkiye şu an Sayın Bahçeli'nin birinci gündemi iç cephenin tahkimatı ve terörsüz Türkiye. Şimdi bu bakış açısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin geldiği noktada bölünen ve blok ana gövdeden neredeyse ana gövde kalmayacak derecede farklı bir yere gelen bu parlamentodaki güç birliği, önümüzdeki seçimlere girecek bu partinin, siyasi partinin, işte az önce konuştuk ya, yeni olanlaşma, yeni parti binası, yeni teşkilatlanma ve maalesef sadece Türkiye'de, dünyada siyasetin finansmanı çok çok konuşulan ve tartışılan ve tabii ki şeffaflığı üzerinden, mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz siyasetin bağışlar vesaire. Türkiye'deki konu daha çok resmidir, daha şeffaftır, daha kontrol edebilir bir boyuttadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti siyasi partilere milletinin verdiği destek oranında destek verir. Şimdi hal böyleyken, elbette bunun hukuki tarafını Bülent Bey daha detaylı anlatacaktır. Madem böyle bir kopuş, böyle bir geçiş var, bu siyasi partinin oy veren milletin seçmeni ve onu destekleyen ve önümüzdeki zamanlarda seçime girecek bu siyasi partinin kaynaklarını önümüzdeki günlerde maalesef konuşacağız, tartışılacak. Yani bunları biz değil. Bu siyasi partinin elbette kendi beyanları doğrultusunda siyasal finansmanı, ve bununla ilgili destekler. Çünkü keşke ben, az önce konuştuk ya, ben iletişim tarafından, ben mesela şunu önerirdim. Yeni olması Türkiye'de hiç olmamıştır. Biz bu siyasi partiden ayrıldık, binamız yok, binamız Türkiye Cumhuriyeti Devleti deyip her ili, atıyorum il sahada olmaları bence onlara çok daha büyük bir kazanım, yeni bir ilk kazandırırdı. Bunu da kapatayım parantezi. Ve bu çok önemli bir kavram. Bugün şimdi Sayın Bahçeli bu açıklamayla Özgür Özel'e destek veriyor gibi açıklamalara çekildi ama bu çok doğru bir yaklaşım değil. Bu meselenin o siyasi partinin ya da herhangi bir siyasi partinin finansman arayışına girmemesi, kimden fonlandığı, biz bunları tecrübe ettik maalesef. Çünkü maalesef 5. kol faaliyeti dediğimiz yapı Türkiye'de siyasi partiler üzerinden işte geçtiğimiz yıllarda maalesef acı tecrübelerle bunları
1: hissettik. Bunlar olmasın diye MHP lideri bu öneriyi yaptı diyorsunuz.
0: Sayın Bahçeli'yle görüşmedim ama benim öngörüm, çünkü hiçbir şekilde bir siyasi partinin fonda vesaire karışmaz. Ama önümüzdeki günlerde bunlar tartışılmaması adına ve bu siyasi partinin meşruiyetini tam bağımsız bir şekilde inşa etmesi ve bunun üzerinden de önümüzdeki zamanlarda oluşabilecek politikleri ve Türkiye'nin siyasetini, yine az önce Bülent Bey'in söylediği gibi, artık iç karışıklıklar ya da gündem geliştiren konularla gündem olmaması adına bence böyle bir önerisi olmuş. Elbette bu hemen olacak bir şey değil ama bunun önüne geçmek engellerin de kaldırılması önümüzdeki zamanlarda demokrasinin inşa edilmesi adına bence çok önemli bir kazanım olacaktır.
1: Pekala. Bülent Bey, hukuki açıdan bize anlatır mısınız şimdi? Bundan sonra ne göreceğiz, ne olacak, ne olabilir, ne olamaz?
2: Yani Sayın Bahçeli'nin önerisi bence çok değerli. Zaten Tuğba'nın söylediği gibi temel amaç siyasi partilerin bağımsız kalabilmelerini sağlamak açısından hazine tarafından yardım veriliyor. Çünkü siyasi partinin, siyasetin Türkiye'de finansmanı hep sorun olmuştur. Ama siz hazine yardımı vermediğiniz zaman büyük sermaye gruplarının ya da büyük çıkar gruplarının yönlendireceği bir yapıya dönüşebilir siyasi partiler. O yüzden de hazineden yardım alması o siyasi partinin bağımsızlığını koruması anlamında önemlidir. Bu anlamda Sayın Bahçeli'nin önerisi çok değerlidir. Hukuken Türkiye'deki siyasi partiler yasasına göre sadece belli oy oranı %3'ün üzerinde oy alırsanız oransal olarak siyasal partilerin almış olduğu oylara göre hazinedeki yardım dağıtılıyor. Sayın Bahçeli de bunun milletvekili sayısı üzerinden orantısal olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne verilen yardımın üzerinden diğer siyasi partileri etkileyecek şekilde değil, Cumhuriyet Halk Partisi yardımı üzerinden böyle bir orantısal işlemin yapılmasının daha hakkaniyetli olduğunu söyledi. Bunun hukuki formülü elbette ki milletvekili sayılarına göre belirlenebilir. Bunu şundan dolayı bir haklı tarafı var, hakkaniyetli bir tarafı var. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi son genel seçimlerde %25 oy aldığı için çok ciddi bir hazineden yardım alacak. Ama geldiğimiz nokta itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi artık o ikinci parti olma özelliğini kaybedip dördüncü parti noktasına gelmiş durumda. Bu hazine yardımını belki de yapılacak ilk seçimde %3'ü bile geçemeyecek bir partiye bu kadar büyük rakamı hazinenin vermiş olması doğru değil. O yüzden ben teklifi çok değerli buluyorum. Hukuki olarak formüle edilebilir.
1: Hukuken yapılabilir diyorsunuz. Doğru,
2: evet, tabii
1: anlıyorum?
2: Tabii formüle edebilir. Geçmişte de bu yapılmış. Ama oradaki Anayasa Mahkemesi'nin kararı şunu içeriyor. Diyor ki yani hazinenin böyle keyfi olarak kullanılması eşitlik ilkesine aykırıdır diyor. Ama burada bence tam da eşitliği sağlamak için bir düzenlemeye ihtiyaç duyuluyor. Bunu siyasi polemik çekişme konusu yapmaktan ziyade bence olaya siyasal partilerin bağımsızlıklarını koruma ve onların belli sermaye gruplarının etkisine girmesi noktasından yaklaşıp bence konuyu Türkiye'de siyasetin daha şeffaf ve düzgün yapılması noktasında bir yaklaşım sergilenirse ortak bir çözüm bulunacağını düşünüyorum. Ama yeni partinin yani finansmanı evet elbette ciddi bir sorun. Bir siyasi partiyi finanse etmek çok kolay bir şey değil. Ama Türkiye'de bir sürü partiler kuruluyor. İşte baktığınız zaman bu partilerin bir şekilde finanse edildiği görülüyor. Evet. Benim bildiğim kadarıyla yeni partide de ilk etapta milletvekillerinin işte maaşlarından belli bir kısmı ya da tamamını ilk maaşlarını siyasi partiye bağışlayarak böyle bir ilk yani bir ilk sermaye gibi düşünürseniz bir şirket bir işin yürütülmesi açısından ilk etapta burada milletvekilleri bu işin altına elini sokacaklar. Ama sonrasında da tabii partinin üye sayısı, üye aidatı, bağışlar, partinin millet tarafından kabulü ve milletin partiye bağışlarıyla zaten bu finansman sorunu aşılacaktır. Muhtemelen de bundan sonraki aşamada bunu şeffaf bir şekilde de millete göstereceklerdir yani.
1: Çok teşekkür ediyorum her iki değerli konuğuma da. Hukukçu Bülent Yüce Türk ve Türkiye Gazetesi yazarı Nur Tuğba Aktay, çok sağ olunuz. Önümüzdeki günlerde, saatlerde zaten konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi bir bağlantı yapacağız. Ahbap Derneği'nde yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturmada 6 ismin daha ifadesine başvuruluyor. O isimlerden gazeteciler Özlem Gürses ve Ruşen Çakır'la oyuncu Hazal Kaya adliyeye gitti. İfadelerinde ne dediler? Alihan Tok bize aktaracak. Alihan, söz sende.
3: Evet Sena Alkan, şimdi 28 kişinin tutuklandığı, başta Haluk Levent olmak üzere Ahbap soruşturması devam ediyor. Bu soruşturma kapsamında tabii o dönem Ahbap için yardım toplamış ya da yardım etmiş ya da iş insanlarını, hayırseverleri Ahbap'a yönlendirmiş ünlü isimlerden de aslında ifade alınıyor, görüş alınıyor. Burada dün mesela Fatih Portakal geldi, aynı zamanda Ece Üner, ünlü isimler buraya gelip aslında ifade verdiler. Bugün de Fatih Altaylı'nın ve işte Özlem Gürses'in, Ruşen Çakır'ın buraya geldiğini biliyoruz. Buraya gelecekler ki bir kısmı geldi. Yine Fatih Altaylı'nın da bugün gelmesi bekleniyor. Aynı zamanda Hazal Kaya da geldi. İlk şu anda zaten devam ediyor aslında ifade verme işlemleri. Şunu söylüyorlar, yani biz ifademizi vereceğiz. Savcılık çağırdı ifade vermek için. Dün Fatih Portakal'ın açıklamaları çok önemliydi. Şunu söylüyor, şu gelinen durumda pişmanım dedi. Yani o dönem yardım toplamak için evet bir köprü oluşturmak istedim. İş insanlarını, hayırseverlerini Ahbap'a yönlendirdim. O zaman ön plana çıkıyordu. Daha önceden bir suçla gündeme gelmemişti Ahbap. Dolayısıyla yönlendirdim. Evet, bu duruma gelindiğinde baktığım zaman şu anda pişmanım açıklamasını yaptı. Yani aslında ünlülerin açıklamaları da birbirine yakın. Şimdi gazeteci Özlem Gürses ve Rüşen Çakır da içeride. Hazal Kaya da yine. Yani o dönem yapılan yardımların, iş insanları yönlendirmelerinin şu anda çok daha farklı bir noktaya evrildiğinin farkında, açıklamalar da bu yönde. Şimdi bir diğer konu da tabii ki Ahbap'la alakalı yeni gelişmeler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Çünkü biliyorsunuz Haluk Levent'in aslında Ahbap'a yönelik yapılan yardımların yapan iş adamlarından borç aldığı biliniyor. Mesela avukatı Mehmet Söğüt de bunlardan biri. Mehmet Söğüt yaptığı açıklamasında kendisinden ciddi miktarda borç aldığını, daha sonra kendisine hiçbir şekilde ulaşamadığını, yine asistanı Yeliz Kaya'ya, şoförü Zafer Yaya paralar verildiği, Haluk Levent'e göndermesi için, ancak daha sonrasında ödeme vakti geldiğinde ise Haluk sürekli benden kaçıyordu, kendisiyle iletişim kuramıyordum açıklamasını yaptı. Bir de Mehmet Ulu'nun yine ifadesi var. Bu isimler iş insanları, işte bahsettiğimiz bir galerici Mehmet Ulu, yine Haluk Levent'in para aldığı, kendisinden para aldığı iddia edilen, çok zor durumda bırakıyorsun beni, işte sürekli olarak benden para alıyorsunuz ama geri dönüş yapmıyorsunuz gibi açıklamaları var. Bir diğer konu da tabii ki aslında Şile Belediyesi'ne yönelik yapılan operasyonla da bir şekilde kesişti. Çünkü orada Berkant Acil'in, yani Haluk Levent'in kardeşinin de orada paravan şirketler aracılığıyla yine Ahbap'tan alınan paraların bu paravan şirketler aracılığıyla bu trafikte dolaşımda olduğu, işte sanatçıları ayarladıkları, bir festivalde sanatçıları ayarladıkları, ancak çok daha farklı faturalar bu paravan şirketler aracılığıyla kesildiği biliniyor. Hatta yazışmalarda, yine mesajlarda aslında gündeme geldi. O mesajlarda, yazışmalarda Yeliz Kaya'ya, Haluk Levent'in kardeşi, asistanına söylüyor, Haluk Levent'i tanıdığın halde nasıl olurdu, yine de çeklere imza atarsın ve işte Ahbap'ın içini nasıl boşalttığınızı savcılığa anlatacağım gibi çok dikkat çekici, çarpıcı mesajlar da var. Dolayısıyla soruşturma daha da geniş kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Yani Ahbap'a yönelik yapılan, o dönem yapılan bağışlar, bu bağışların miktarı nerelere dağıldı ve hangi paravan şirketler arasında bu para trafiğinin katmanlı bir şekilde devam ettiği. Tüm bunlar şu anda savcılık tarafından tabii ki araştırılıyor. Şile Belediyesi çok önemliydi. Çünkü oradaki bir menajerlik, bir prodüksiyon şirketini yöneten Haluk Levent'in kardeşi milyonlarca liralık Yeliz Kaya ile para trafiği olduğu ortaya çıktı. Yani birçok noktadan kesişen bir durum var. Ama burada yine bahsettiğimiz gibi MASAK raporlarında da var, işte daha önceden yapılan kayıtlarda da var. Bu para trafiğinin, Yeliz Kaya ile yapılan para trafiğinin 100 milyonun üzerinde olduğu, milyonlarca liralık para trafiğinin olduğu biliniyor. Şimdi ünlülerden alınacak, bugün Hazal Kaya geldi, Özlem Gürses geldi gazeteci ve Ruşen Çakır geldi, ifade verecekler burada. Aynı zamanda Şahan Gökbakar'ın da gelmesi bekleniyor, Fatih Altaylı'nın da gelmesi bekleniyor. Onlar da yine ifadelerine başvuruyor savcılık. Geniş kapsamlı bir şekilde devam ediyor bahsettiğimiz gibi. Takip ediyoruz ve sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Peki, Alihan Tok'tan aldık. Ahbap soruşturmasında 6 isim daha ifade veriyor. Detaylar oldukça bağlanmayı sürdüreceğiz. Bir de Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan güvenlik korucusu kasten öldürme ve suç delillerini yok etme suçlamasıyla tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 13'e yükseldi. Bu arada tutuklu Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel de adliyeye sevk edildi. Soruşturmaya dair son gelişmeler, Habertürk temsilcisi Veysi İpek'te. Veysi, 13 tutuklu var. Gözaltılar devam ediyor. İfadeler alınıyor. Ne biliyoruz? Gülistan'a ne oldu?
4: Evet, aslında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden dünü 2 kişi adliye sevk edilmişti. Onlardan biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Güvenlik korucusu ise kasten öldürmek ve delilleri gizlemek suçlamasıyla tutuklandı. Bugün de Handan Soner, eski dönemin Tunceli valisinin eşi ve yine Mehmet

0: Mehmet Aca, bu da önemli isimlerden biri, bilişim şirketinin sahibiydi. Gökhan Ertok, İhraç Polis Memuru Gökhan Ertok da beraber çalışıyordu. Onunla birlikte de eski korucu başı 3 kişi daha adliyeye sevk edildi. Şu an itibariyle Tunceli Cumhuriyet Başsavcısına ifade verme işlemlerini sürdüğünü söyleyelim. Diğer taraftan da Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamından da 10 sağlık görevlisi alınmıştı. 10 sağlıkçı, bunlardan 3'ü doktor, 1'i hemşire olmak üzere 10 kişi alınmıştı. Dün de yapılan operasyonda Ankara'da da 2 kişi gözaltına alınmıştı. Yine Aca Bilişim Şirketi'nde çalışanlar olduğu tespit edilmişti. Bunun da aslında Tunceli Valisi Tuncay Soner'in cep telefonundan çıkan dijital veriler kapsamında değerlendirilmişti. Verilerde de bazı kişilerin dövüldüğü tespit edilmişti. Suç delillerini yok etmek, izlemek suçlamasıyla 2 kişi alınmıştı. Dün itibariyle de gözaltılar Erzurum'a vardı. Ancak Tunceli Valisi Tuncay Soner yine polis memuru, koruma polis memuru Şükrü Eroğlu'nun yanı sıra da eski polis memuru Gökhan Ertok da tekrar cezaevinden alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Onların sorgu işlemleri de 15 kişinin Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığından sürdüğünü ifade edelim. Vali ve beraberindekiler pazar günü adliye çıkarılması bekleniyor. Ancak geri kalan sağlıkçıların bugün ve yarın Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerinin beklendiğini ifade edelim. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı önemli bir açıklama vardı. Sarı gün aslında operasyon, eş zamanlı operasyon yapıldığında bu vurgu yapılmıştı. Özellikle güvenlik köy korucularının Gülistan Doku'nun bedeninin gömdüğünü ve yok ettiği gerekçesiyle tespitler ve delilleri ortaya koymuştu. İşte önemli tespit ve deliller var demişti. İşte dün de ilk tutuklama gece geç saatlerde geldi. Güvenlik korucusu tutuklandı. Bugün de tabii ifadeler ağırlıkta yine oğlu tutuklanan, eşi tutuklanan Tunceli valisinin eşi Handan Sonel ve yine güvenlik korucu başı olan da eski korucu başı Elazığ'da gözaltına almıştı. Onlara da bu yönde sorular sorulacağını ifade edelim. Şu an itibariyle de Tunceli Cumhuriyet Başsavcısının bizatihi ifade alma işlemi devam ediyor. Biz de gelişmeler oldukça paylaşacağımızı söyleyerek sözü size bırakalım.
1: Veysi İpek aktardı. Bu bağlantıyla şimdi bu saati noktalayacağız. Kısa bir aradan sonra gün ortasına devam edeceğiz.

0: burası Ukrayna'nın savaşta kaybettiklerini andığı yer.
1: 4,5 yıldır süren savaş.
0: Maalesef çok acı, nesilleri öğütmeye devam ediyor bu savaş.
1: Büyüyen mezarlıklar, küçülen topraklar ve değişen kurallar.
0: İki tarafında drone kabiliyetlerini ilerletti, savaşın artık bir drone savaşına dönüştüğü ifade ediliyor.
1: Sena Alkan'ın hazırladığı, Mertcan Öztürk'ün görüntülediği Savaşan Ukrayna haber dizisi. Gün boyu Habertürk'te.
2: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
3: Gıdaların doğru sıcaklıkta saklanması, bakteri oluşumunu ve gıda kaynaklı sağlık risklerini önlemek açısından kritik önem taşıyor. Tarım ilaçları ve katkı maddelerinin denetimsiz kullanımı gıda güvenliği açısından en önemli risk başlıkları arasında. 2025 yılında akut gıda güvensizliği, çatışmalar, aşırı hava olayları ve ekonomik şokların bileşik etkisiyle daha da derinleşti. Uzmanlara göre gıda güvenliği ve beslenmeye ilişkin veri sistemlerinin korunması artık stratejik önem taşıyor.
2: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Şimdi kısa bir aradan sonra gün ortasına devam ediyoruz. Tabii sıcak başlıklar, son dakika gelişmeleri peşi sıra yaşanıyor. Artık yeni parti resmen kuruldu ve 91 milletvekili CHP'den ayrıldı. Yeni partiye geçti. Böylece 91 sandalyeyle mecliste ana muhalefet partisi olan yeni parti oldu. Ankara'da dengeler değişti. İç siyasette dengeler değişecek. Türk siyasetinde önümüzdeki yıllar bugünlere geri dönüp çokça şey konuşulacak. Hepsini de an be an Habertürk ekipleri sahada takip ediyor, şahitlik ediyor, tanıklık ediyor. Serkan Şimşek, Özgür Özel ve ekibinin cuma namazını kılacağı Hacı Bayram Veli Camii'nde. Mahir Kılıç, yeni partinin ilk toplantısını yapacağı Anadolu Kulübü'nde ve ilk durağımız kuruluş dilekçesinin verildiği İçişleri Bakanlığı olacak. Emre Aytekin de orada. Geçtiğimiz saat dilimi içerisinde alındı belgesini gördük. Genel Sekreterlik'ten yayınlandı İçişleri Bakanlığı'nca. Emre, şimdi ne oldu? Resmen artık yeni parti kuruldu diyebiliyor muyuz?
1: Seni Alkan, aslında artık şunu ifade edebiliriz. Yeni parti artık tüzel kişilik kazandı. İçişleri Bakanlığı alındı belgesini, Murat Emir'e teslim etti.

De dilekçe 11 sıralarında teslim edilmişti. Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne götürüldü. Hem parti programı, parti tüzüğü ve kuruluş dilekçesi Özgür Özel ve ekibi tarafından İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi. Bakanlık da kendilerine alındı belgesini verdi. Yani artık yeni parti o isimle bir tüzel kişilik kazanmış oldu. Tabii bundan sonra farklı süreçler var. Yeni parti ile ilgili bazı dosyalar, bilgiler Sivil Toplumla Halkla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından incelenecek ve herhangi bir eksiklik tespit edilmezse bu dosyalar hem Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına hem de Anayasa Mahkemesi'ne gönderilecek. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında Siyasi Partiler Bürosu bulunuyor. Buraya kayıt olacak yeni parti. Şu ana kadar 189 siyasi parti var Yargıtay'ın internet sitesindeki yer alan bilgiye göre ve yeni partinin de kaydı buraya yapılacak ve artık resmen yeni parti kurulmuş olacak, hukuken kurulmuş olacak. Tabii İçişleri Bakanlığı'na önemli bir ziyaret de oldu. Geçtiğimiz saat diliminde Ankara Milletvekili Murat Emir ve beraberindeki heyet İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ın yanına geldi. Bülent Turan bu parti kuruluşuna ilişkin genel müdürlüğün başındaki yani sorumlu olan bir bakan yardımcısı. Onunla bir görüşme yaptı Murat Emir ve ardından da dışarıya çıktı. Basına bir açıklama yaptı. Şu ifadeleri kullandı. Türk siyasi tarihinde yeni partimizi...

0: Duyuru sadece yeni parti adına yaptık. Elbette başka hazırlıklar gerektiğinde bu yapılabilir dedi. Şu ana kadar işte İçişleri Bakanlığı'nın bürokrasisinde herhangi bir aksilik yaşanmadığını kaydetti. Ve İçişleri Bakanlığı çalışanlarına da teşekkür etti Murat Emir. Dediğimiz gibi parti artık tüzel kişiliğini kazandı. Artık gözler Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında olacak. Önce dosyanın tamamı İçişleri Bakanlığı tarafından detaylı bir şekilde incelenecek. Herhangi bir eksikliğin tespit edilmemesi durumunda da dosya hem Yargıtay'a hem de Anayasa Mahkemesi'ne gönderilecek. Yargıtay'da da Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde siyasi partiler bürosuna kaydının yapılmasıyla birlikte de artık yeni parti resmen kurulmuş olacak ve Türkiye'nin 190. siyasi partisi olarak kayıtlara geçecek Sena Alkan.
1: Emre Aytekin İçişleri Bakanlığı'ndan tüm süreci, detayları bize anlattı, ekranlarınıza getirdik. Şimdi Özgür Özel ve ekibi şu sıralarda Cuma namazını kılmak üzere Ankara'daki Hacı Bayram Veli Camii'nde toplandı. Ardından bir fotoğraf çekimi olacak. Bunun için birinci meclise geçecekler. Yeni parti yönetimini Serkan Şimşek an be an takip ediyor Hacı Bayram Veli Camii'nde. Orada neler yaşanıyor Serkan?
2: Sena Alkan, Özgür Özel ve ekibi dakikalar önce bu noktadaydı ve Hacı Bayram Veli Camii'nde, hemen arkamda bulunan Ankara'da Hacı Bayram Veli Camii'nde Cuma namazı için içeri giriş yaptığını ifade edebiliriz. Tabii bugün yeni parti çatısı altında ilk program günü diyebiliriz aslında. Somut olarak yeni partinin kurulum çalışmaları bugün fiziken bir netlik kazanmış oldu. Buradansa birinci meclisin önünde bir hatıra fotoğrafı çekilecek. Özgür Özel ve beraberinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden 90 milletvekili yeni parti çatısı altında birinci meclis önünde bir fotoğraf karesinde bir araya gelmiş olacak. Tabii Murat Emir'den de bir açıklama geldi bu konuya ilişkin aslında. Hemen onu da aktaralım. Genel merkez belli. Bina ile alakalı meseleler çözüldü dedi Murat Emir. Genel başkanımız açıklayıcı bilgilerle kısa sürede kamuoyunu bilgilendirecek ifadelerini kullandı. Hacı Bayram Veli Camii'ndeki kılınacak Cuma namazının ardından bu noktada Özgür Özel'in de sorularımızı yanıtlamasını bekliyoruz. Özellikle yeni partinin şu ana kadar tabii kurulum aşamaları çok büyük ölçüde tamamlandı. Resmi bir somut bir netlik kazanmış oldu ama buradan sonra ne olacak? Yol haritasında hangi adımlar atılacak? Örneğin devam eden günlerde nasıl programlar olacak? İşte bu tip sorularımız olacak ve kendisine yönelteceğiz. Hacı Bayram Veli Camii'ndeki Cuma namazının çıkışının ardından dediğim gibi kameralar karşısında bir açıklama yapmasını bekliyoruz Özgür Özel'in. Ve bir kez daha ifade edelim, buradan da 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının önünde beraberinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden milletvekilleriyle birlikte bir fotoğraf karesinde bir araya gelecek. 91 milletvekili Özgür Özel'le birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifasını duyurmuştu. Özgür Özel özellikle dilekçenin verilmesinin öncesinde yaptığı açıklamada vatana, millete, partimize hayırlı olsun ifadelerini kullanmıştı. Birkaç gündür, hatta birkaç haftadır konuştuğumuz yeni parti kurulumuna ilişkin artık ayrıntılar bugün somutluk kazandı diyebiliriz ve bu kapsamda yeni parti çatısı altında da aslında ilk programının Özgür Özel'in Hacı Bayram Veli'nde Cuma namazı ve ardından 1. meclis önünde yeni parti üyeleriyle birlikte bir fotoğrafla tamamlanacağını belirtelim. Bizler de bu noktada takibimizi sürdürerek gelişmeleri an be an aktaracağız.
1: Serkan Şimşek Hacı Bayram Veli Camii'nin önünde. Şimdi Cuma namazı sonrası Özgür Özel ve ekibi fotoğraf çekimi için birinci meclise gidecek. Serkan Şimşek orada an be an takip ediyor. Şimdi birinci meclisteki fotoğraf çekiminden sonra ne olacak? Adres Anadolu Kulübü. Mahir Kılıç Anadolu Kulübü'nde burada ilk toplantı yapılacak. İlk toplantıda ne karar alınacak? Ne bekleniyor orada? Söz sende Mahir.
3: Sen Alkan, Özgür Özel'in bugün buradaki toplantıda kurucu genel başkan seçilmesini bekliyoruz. Kurucular kurulu üyeleri tarafından aynı zamanda parti organlarının ve meclis organlarında seçilmesi bekleniyor. Bugünkü son durağı artık burası olacak. Anadolu Kulübü burası da sembolik bir nokta. 1926'da Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle kanunla kurulan bir yer. Anadolu Kulübü ve ilk başkanı da İsmet İnönü'ydü. Dolayısıyla kritik, sembolik bir nokta diyebiliriz. Cuma namazlarından az önce Serkan Şimşek de belirtti. Birinci meclise yürüyecek. Orada hatıra fotoğrafı çekindikten sonra saat 15'e doğru buraya gelmesini bekliyoruz. Özgür Özel'in tabii yeni parti resmen kuruldu. Toplam 91 milletvekili var. Böylece meclisteki aritmetik de değişti diyebiliriz. Komisyon üyelikleri, başkanlık divanı, grup başkan vekilleri, meclis başkan vekilleri tamamı değişiyor diyebiliriz. Özel ve 90 milletvekilinin istifa etmesinin ardından 5. parti konumuna düştü. Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi'nin de ardında 5. sırada bulunuyor.

0: Böylece grup meclis başkan vekili de olmayacak artık bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi. Çünkü 4 meclis başkan vekili var. AK Parti, Yeni Parti, DEM Parti ve MHP. Sayı MHP'nin 46 milletvekili var. Bunun üzerinde olsaydı CHP'de kalan milletvekili sayısı meclis başkan vekili olmaya devam edecekti. Ancak Milliyetçi Hareket Partisi'nin de altında kaldığı için ve böyle bir durum, böyle bir tablo ortaya çıktı. Aslında 88 milletvekilinin geçeceği belirtiliyordu Yeni Parti'ye. Fakat Özgür Özel'in arada kalan kararsız bazı isimleri de ikna ederek bu sayı 91'e çıkardığı ve milletvekili sayısı 90'ın üzerine çıktığı için artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin mecliste bir meclis başkan vekili olmayacağı belirtiliyor. Sadece meclis başkan vekillikleri değil, aynı zamanda komisyon üyelikleri de yine değişecek bundan sonra. Mecliste CHP grubunun yeri değişecek mi, değişmeyecek mi? Onu göreceğiz. Hali hazırda ana muhalefet partisi olduğu için AK Parti'nin ardından en büyük alana sahipti Cumhuriyet Halk Partisi. Fakat 91 milletvekili ayrıldı artık. İkinci büyük parti, Yeni Parti. Yeni Parti CHP'nin kullandığı mevcut odaları mı kullanacak, yoksa başka bir yere mi gidecek? Yoksa CHP grubunun artık 5. sırada grup büyüklüğü olarak başka bir alana mı geçecek? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Genel kuruldaki sandalye dağılımı da değişecek hiç şüphesiz. AK Parti'nin yanında oturuyor CHP'li milletvekilleri. Fakat artık tablo değişti. İkinci büyük parti, Yeni Parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belki de genel kurul kürsüsünü karşımıza aldığımızda biraz daha soldaki bir noktaya gidebileceği belirtiliyor. MHP ile İYİ Parti arasında yer alabilir Cumhuriyet Halk Partisi grubu. Son bir not belirtelim. O da genel merkeze ilişkin olsun. Yeni partinin resmen kurulmasının ardından CHP genel merkezinde de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında MYK toplantısı başladı. Ankara'da olan 9 MYK üyesi ile şu dakikalarda Kılıçdaroğlu toplantı halinde. Şüphesiz ayrılan milletvekilleri, gruptaki değişiklik ve bundan sonrası detaylı bir şekilde görüşülecek. Toparlayacak olursak eğer, Özgür Özel'in liderliğini yaptığı Yeni Parti resmen kuruldu. Kuruluş dilekçesi verildi. İstifalar yapıldı. Önümüzdeki dakikalarda Hacı Bayram Veli Camii'nde cuma namazının ardından açıklama yapacak Özgür Özel. Oradan birinci meclise gidecek, hatıra fotoğrafı çekecek ve ardından da buraya Anadolu Kulübü'ne gelecek. Burada kurucular kurulu toplanacak ve Özgür Özel kurucu genel başkan seçilecek. Daha sonra partinin organları da seçilecek diyelim ve söz tekrar size bırakalım Sen Alkan.
1: Mahir Kılıç Anadolu Kulübü'nden aktardı, ekranlarınıza getirdik. Gelin bir bakalım neden bu kadar önemli Anadolu Kulübü, neden burası seçildi, ekranlarınıza getirerek aktaralım. 1926'dan Atatürk'ün direktifiyle kuruldu Anadolu Kulübü. Burada amacı sosyal ve diplomatik ilişkileri kolaylaştırmaktı. İlk toplantısına İsmet İnönü başkanlık etti. Bu girişinde kapıdaki yazıyı da az önce Mahir Kılıç bağlantı yaparken ekranlarınıza getirmiştik. Şimdi uzun yıllar yönetiminde bakanlar yer aldı, bunu biliyoruz. Kamu yararına çalışan bir dernek statüsü de var. Buranın tercih edilmesinin de böyle bir anlamı, sembolik anlamı da var. Anadolu Kulübü'nün şöyle kurucuları arasında Kılıç Ali gibi Cumhuriyet'in ilk döneminin simge isimleri var. Yine Falih Rıfkı Atay, Ruşen Eşref gibi erken Cumhuriyet'in önde gelen isimlerinin varlığı da kulübün sıradan bir sosyal mekan olarak görülemeyeceğini ortaya koyuyor elbette. Anadolu Kulübü'nün herhangi bir dernek olmadığı vurgulanan bir tarihçisi var. Devlet katında daima himaye ve yardım görmüştür. Devlet hazinesinden yardım almıştır deniyor. Anadolu Kulübü'nün böyle sembolik bir önemi olduğu ifade ediliyor. Tercihin arkasında da bu neden yatıyor. Şimdi bir de bir aritmatiği göreceğiz. Meclisteki sandalye dağılımını göreceğiz. Bu bilgi ekranımızda da şöyle bir bakalım. Artık ana muhalefet partisi Yeni Parti oldu diyoruz. Görüntü bize bunu gösteriyor hali hazırda. AK Parti'nin 277 sandalyesi var. 91 milletvekili Yeni Parti'ye geçti ve böylece Yeni Parti mecliste ana muhalefet partisi oldu. Yeni Parti'yi 56 milletvekiliyle DEM Parti takip ediyor. 46 milletvekiliyle MHP geliyor ardından. CHP 44 milletvekiliyle 5. parti oldu mecliste. Ve onu da 29 milletvekiliyle İyi Parti, 20 milletvekiliyle Yeni Yol Partisi takip ediyor. 11'de bağımsız milletvekili var. Şimdi burada az önce de bahsetmiştik. Neden 91 milletvekili? Neden 91 milletvekili? Meclis yönetiminde 5. parti olunca CHP başkan vekilliğiyle temsil hakkını kaybetmiş oluyor. Eğer CHP'den istifaların sayısı 91 değil de 90 olsaydı mesela, 90'ın altında olsaydı, meclis başkan vekilliğini kaybeden 46 milletvekili olduğu için MHP olacaktı. Dolayısıyla Özgür Özel ve ekibi istifaları sırasında o sayıyı oluştururken yaptığı temaslarda belli ki bu aritmatiği de hesaba katmış. Öyle görünüyor, öyle konuşuluyor. En azından Ankara'da meclis hareketli, Ankara hareketli, iç siyaset hareketli konuklarımız var. Konuşacağız. Bugün yaşananları Türk siyasetine ilişkin ne anlam ifade ediyor? Bundan sonra biz ne göreceğiz acaba? Çokça soru var. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doktor Volkan Aslan ve Profesör Doktor Selami Kur'an. Hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim Seda Hanım. İyi yayınlar. Merhabalar Volkan Bey.
1: Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Selami Hocam, sizinle başlayalım mı? Yani 91 milletvekiliyle artık muhalefet partisi yeni parti oldu. CHP içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin beklediği bir şey miydi bilmiyorum. Bundan sonra Türk siyasetine dair ne olacak, size ne söylüyor bu gelişme?
2: Ya tabii çok ciddi bir değişim en azından parlamento aritmetiği açısından olduğu aşikar. Zaten sizin de gösterdiğiniz hususlar bunları içeriyor. Özellikle meclis komisyonlarının yeniden oluşumu, başkan vekilliklerinin tekrar dağılımı gibi işte bir takım hususlarda bir değişiklik olacağı ortak. Yani aritmetik açısından ciddi bir değişiklik, önemli bir sayı şüphesiz. Yani bilinçli bir şekilde 90-91 sayısının ulaşılması da çalışıldığını gösteriyor. Başkan vekilliğinin Cumhuriyet Halk Partisi'nden alınması açısından. Aslında kamuoyunda tartışılan daha çok 70'in üzerinde bir milletvekili sayısıydı. Yani 80'e yakın bir milletvekili sayısıydı. Ama görünen o ki başlangıç itibariyle önemli bir sayı. Yani 90-91 milletvekilinin ve yeni bir partiye geçilmesi. Ama tabii bunun önemli olan husus şudur. Öncelikle tabii ki biz adet olduğu üzere ülkemiz açısından hayırlı olsun diyelim. Türk siyaseti için hayırlı olsun diyelim. Başarılar dileyelim. Ama şöyle bir şey var. Yani bizim Türk siyasi hayatımıza baktığımız zaman, özellikle çok partili siyasi hayata, birçok ana akım siyasi partilerden ayrılarak partileşme yoluna giden birçok kadrolar olmuştur. Buna benzeyecek mi, benzemeyecek mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nden biliyorsunuz çok daha önce de ayrılanlar oldu. Yani en basında 70'li yıllarda Güven Partisi örneği vardır mesela, çok bariz bir örnektir. Daha sonra işte Demokratik Sol Parti, gerçi Ecevit'in partisinin ayrılması çok farklı nedenlere dayanıyordu. Muharrem İnce örneği var.
1: Sizce değerli hocam, benzeyecek mi?
2: Şimdi onu tabii bekleyip göreceğiz. Yani ben bir partinin tırnak içinde söylüyorum yeni kelimesini kullanması, onun yeni bir siyasi söylem, yeni bir siyasi pratik geliştirip geliştirmeyeceğini zamanla göreceğiz. Yani tek başına hatırlayın 2002'de yine Demokratik Sol Parti'den ayrılan Yeni Türkiye Partisi vardı. Yani İsmail Cem ve Kemal Derviş gibi önemli isimlerin kurduğu bir partiydi. Kamuoyunda yapılan değerlendirmelerde de, araştırmalarda %30-35 aralığında bir oy oranı görünüyordu. Ama yapılan ilk seçimlerde %1,5 aldılar. Dolayısıyla Türk siyasi hayatında bu çok buna benzer örnekler var. Ha bu nasıl olur bilemeyiz, tabii ki bilemeyiz. Ama benim şahsi kanaatim, ben daha önce de birçok kez ifade ettim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaşamış olduğu bu derin krizi, derin sorunu her iki genel başkan da maalesef çözemediler. Yani bunu belki sabırla bir yumuşak geçiş yapmak suretiyle çözme yoluna gitmeleri, hem Cumhuriyet Halk Partisi açısından ki kurumsal kimliği, siyasi mirası çok önemli bir siyasi parti, daha mı iyi olurdu diye derdest olan iki tane dava var biliyorsunuz. Bir Yargıtay'daki dava, mutlak butlan dosyası var. Bir de Asli Hukuk Mahkemesi'nde işte çağrı heyetinin görevlendirilmesi noktasında bir talep içeren bir dosya var. Bütün bunlar belki beklendikten sonra bir yol ayrımı daha mı sağlıklı olurdu bilemiyorum tabii, ama Özgür Özel ve ekibi göründüğü kadarıyla yeni bir oluşum, yeni bir yola geçme noktasında bir karar aldılar. Ama ben altını önemli çiziyorum. Şimdi kurucular kurulunun tamamı 90-91 milletvekili tamamı Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan siyasiler. Dolayısıyla yeni olabilmeniz için bu kurucular kuruluyla önümüzdeki dönemde toplumun karşısına çıkacağınız zaman geliştireceğiniz

0: siyasi söylem, siyasi program, Türkiye'nin ve ülkenin meselelerine bakış noktası, yeni bir umut, yeni bir siyasi kültür ortaya çıkarabilecek misiniz? Yeni bir toplumda, yani belki iktidar partisinde bir çeşitli sebeplerle mesafeli duran, durmaya başlayan, sadece Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni açısından değil, diğer potansiyel seçmenler açısından bir umut tırnak içinde olabilir mi? Bunlar önemli, yoksa sadece tek başına yeni kelimesinin kullanılması bence daha önceki örneklerde de gördüğümüz gibi meseleyi çözmüyor. Ama bu kadrolarla, mevcut kadrolarla aynı pratiği geliştirerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin şimdiye kadarki refleksleriyle, siyasi reflekslerden bahsediyorum, bir tablo görürsek, bir gelişme görürsek, kanaatimce yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden farklı bir şey olmadığını, ki zaten Özgür Özel de ifade ediyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi mirası bizde. Kuruluş aşamasında dahi Cumhuriyet öncesi, Cumhuriyet'in ilanından önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün özellikle sembolik yerlerinin, mekanlarının ziyaret edilmesi, yani Hacı Bayram Veli Camisi'ni, Birinci Meclis'in ziyareti, işte Anadolu Kulübü'nün ziyareti, bütün bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu anlamda manevi mirasına sahip olduklarını gösteriyor. Bu nedenle, son cümlem olsun, bu nedenle yeni bir siyasi söylem, yeni bir siyasi gelenek, kültür oluşturma yolunda bu şekilde devam ederlerse bunu becerebilirler mi? Onu bekleyip göreceğiz.
1: Peki, teşekkür ediyorum. Volkan Hocam, ilk başta sizden de benzer bir yaklaşımla genel bir değerlendirme alayım istiyorum. Sonra bir yandan bu hazine yardımı başlığı var, Butlan davası var. Bunların hepsini ayrı ayrı konuşuruz ama sizce CHP'nin mirası şu an kimde? 91 milletvekilinin geçmiş olması bizatihi ne ifade eder? Az önce mesela Selami Hocam dedi ki %35 anketlerde göründü, sonra %1,5 alan partiler oldu Türk siyasi tarihinde. Doğru, ama öte yandan mesela bir AK Parti örneği de bunun karşısında veriliyor. AK Parti'de bir kopuş yaşadı ama işte iktidar oldu ve kesintisiz bir iktidar dönemi oldu gibi de diyen var. Siz hangisine yakınsınız? Hangi değerlendirmeye yakın hissediyorsunuz?
2: Sena Hanım, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Ben de Selami Hocam'a da saygılarımı iletiyorum. Hoş bulduk. Ya şöyle, tabii bu konuda herkesin çok farklı fikirleri olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut yönetimi farklı şeyler söyleyebilir. İşte yeni parti yönetimi farklı şeyler söyleyebilir. Hani ben daha ziyade isterseniz hukuki olarak bu süreç ne gibi genel bazı sorunları gündeme getirebilir, biraz ona değinmek isterim. Baktığınız zaman kişisel olarak da söyleyeyim, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin çoğunluğu yeni partiyi kurduğu için tabii böyle bir durumda yeni partinin o miras taşıcısı olduğu kanaati sanki daha ağır basıyor gibi. Bu benim kişisel görüşüm ama bu anayasa hukukçusu kimliğimle söylediğim bir görüş değil.
1: Ben de kişisel olarak bakışınızı merak ederek sordum. Yani kimliğinizden ya da öğretim üyesi kimliğinizden bağımsız bir soru olarak nasıl okuduğunuzu merak ediyorum bu süreci.
2: Ben de o kanaatteyim. Şimdi hukuki olarak bunun bazı sonuçları var. Az önce sizin de bir tane dile getirilen bazı sonuçları var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis başkan vekilini kaybetmesi gibi. Yeni partinin her ne kadar artık başkanlık sistemine geçtikten sonra ana muhalefet partisi teknik olarak kullanılmasa da anayasada en büyük muhalefet partisi haline geldi. Bunun başka hukuki sonuçları da var. Mesela bir örnek vereyim size. Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açmak çok önemli bir yetkidir bu. Çok tartışılmadı şimdiye kadar ama anayasamıza göre mesela kanunlara, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine karşı mecliste bulunan en fazla milletvekili bulunan iki siyasi parti dava açabilir. Ya da meclisin 1/5 üyesi açabilir ya da Cumhurbaşkanı açabilir. Mesela böyle bir durumda Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık parti olarak Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açma yetkisinin de ortadan kalktığını görüyoruz.
1: Bu yetki dolayısıyla yeni partiye mi geçmiş oluyor böylece? Yeni parti ve HDP mi olacak? Üyesi olan iki parti dedin. En çok vekili olan iki parti dediniz gibi anladım.
2: Evet Sena Hanım, şöyle anayasa şunu söylüyor, diyor ki en fazla üyeye sahip iki siyasi parti grubu dediği için Adalet ve Kalkınma Partisi ile Yeni Parti bu gruplar Ama tabii meclis, anayasa şunu da söylüyor. Milletvekillerinin 1/5'i de bu davayı açabilir. Yani farklı partiden en az 120 milletvekili bir araya gelip örneğin Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi veya başka partiler de açabilir ama Cumhuriyet Halk Partisi parti grubu olarak artık Anayasa Mahkemesi'ne başvurma imkanına sahip değil. Bir anayasa hukukçusu olarak bunu vurgulamakta önem duyuyorum. Önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü özellikle son birkaç aydır mecliste çalışıyor, bazı kanunlar çıkarılıyor. Ben gerçekten merak ediyorum. Acaba Anayasa Mahkemesi'ne başvurma, çünkü bu kanunların birçoğunun hükümleri anayasaya uygunluğu tartışmalı hükümler. Hani bu açıdan Türkiye'de kanunların anayasaya uygunluğunu sağlanması açısından da önemli bir gelişmeyle karşı karşıyayız aslında. Bir diğeri de şu, şimdi malumunuz normalde seçimler Mayıs 2028'de ama olur da bu seçimler erken tarihe alınırsa yeni partinin parti olarak seçimlere katılmasıyla alakalı sorunlar olabilir. Çünkü mevzuatımız şunu öngörüyor, eğer seçimlere katılacaksanız seçimlerden 6 ay önce en az teşkilat kurup Türkiye'nin en az yarısında, illerin en az yarısında büyük kongrelerin yapılmış olmasını şart koşuyor mevzuatımız. Bir ilde de teşkilat kurabilmek için en az o ilin 1/3'ü de teşkilat kurmanız gerekiyor. Yani atıyorum İstanbul 39 ilçeden oluşuyorsa en az 13 ilçesinde teşkilat kuracaksınız ki İstanbul'da teşkilat kurmuş sayılasınız. Türkiye'de de 81 il var. 41 ilde teşkilat kurmanız gerekiyor ki bir parlamento seçimlerine mesela yeni parti olarak katılabilirsiniz. Bu kısa süre içerisinde gerçekleştirilebilir mi? Eğer seçimler çok sürpriz bir seçim olmazsa evet, yani delege seçimleriyle hızlı bir şekilde yeni parti bu teşkilatlanmasını tamamlayarak önümüzdeki parlamento seçimlerinde de parti olarak katılabilir. Ama yakın zamanda bir baskın seçim olursa bu parti olarak seçime katılma biraz sorunlu olabilir, imkansız olabilir daha doğrusu. Ha, burada da alternatifler var tabii ki. Bir siyasi parti milletvekilleri veya işte adayları bağımsız girebilirler seçime, parlamento seçimlerine. Başka parti listesinden girebilirler. Ya da cumhurbaşkanlığı seçimine aday gösterebilirler. Çünkü burada parti grubunun aday belirlemesi açısından işte bir sıkıntı yok. Böyle ihtimaller de aklımıza geliyor. Hani hukuk açısından baktığımız zaman böyle farklı ihtimalleri de düşünmek lazım.
1: Ya her dediğiniz açıkçası üstüne uzunca konuşulacak konular. Çünkü mesela biz yıllarca CHP AYM'ye taşıdı, CHP AYM'ye başvurdu diye çok söylüyorduk. Şimdi burada eğer olursa mesela bu bahsettiğiniz işte anayasaya aykırı gördüğüm noktalar var dediğinizde yeni parti AYM'ye taşıdı diyeceğiz o zaman. Görüntü biraz onu gösteriyor. Ve mesela bu iki başlıkta Selami Hocam sizin yaklaşımınız nedir? Onu da duymak isterim. Sonra da bu hazine yardımına geçelim yavaş yavaş. Buyurunuz.
0: Tabii şimdi sevgili Volkan ifade ettiği hususlar gerek anayasamız gerek siyasi partiler kanunumuz mevzuatında yer alan hususlar doğru. Teknik olarak ifade edilen bütün hususlar doğru. Ama bundan sonra da gerçekten tabii ana muhalefet partisi olarak biz en azından bir sonraki genel seçimlere kadar artık zamanında mı yapılacak, erken mi alınacak, ne kadar erken alınacak, 2027 sonbaharından bahsedenler var. İşte 2028 Mart, Nisan aylarından bahsedenler var. Bekleyip göreceğiz ama bir genel seçimlere kadar görünen o ki mevcut tablo devam ettiği sürece, çünkü Türk siyasi hayatı gerçekten çok hareketli. Yani ben en azından uzun yıllardır bu şeyi takip ediyorum. Çok dinamik bir siyasi hayatımız var. Yani milletvekilleri geçişkenliği açısından, tutun siyasi partiler açısından, ki bunu artık biz mahalli yönetimlerde de görüyoruz bir şekilde. Ki ben prensip olarak o konularla ilgili de çok mesafeliyim, bunu da altını çizeyim. Yasal mıdır? Yasaldır en azından mevcut mevzuatımız açısından. Ben etik, siyaset etiği açısından bu gibi geçişlerde biraz daha mesafeliyim, bunu ifade etmek isterim. Bir diğer husus da tabii yeni partinin az önce de söylendiği gibi, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bu anlamda gerek anayasanın gerek siyasi partiler kanununun kendisine tanımış olduğu ana muhalefet partisi statüsü ile ilgili olarak çok önemli yetkileri var. Yani özellikle de Anayasa Mahkemesi'ne başvurma yetkisi bu konuda. İşte burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneksel anlamda birçok konuda yasa meclisten, parlamentodan geçen yasalarla ilgili iptal davaları açtı. Bir kısmı sonuçlandı, bir kısmı devam ediyor. Bu geleneği tabii yeni parti yapacak mı, devam mı edecek? Az önce de söylediğim gibi ve önemli altını çiziyorum. Yani ben kişilerden ziyade, yani bu sadece milletvekilleri açısından değil, belediye başkanları açısından da söylüyorum. Hı hı. Bunun toplumsal karşılığının ne olacağı beni çok yakından ilgilendiriyor. Ben yani gerek milletvekili sayısının, milletvekili parlamentodaki aritmetiğin, gerek belediye başkanlıkları açısından şunu söylüyorum. Yani ben yeni bir partinin gerçek anlamda sadece isim olarak yeni değil. Yani AK Parti örneği veriliyor. Yani AK Parti'nin kuruluş aşamasına baktığınız zaman o dönemin toplumsal, sosyolojik ve ideolojik şartlarına, konjüktürüne baktığınız zaman o şartlar bugün mevcut mu değil mi, ben o soruya cevap arıyorum. Ve benim şahsi kanaatim onun olmadığı yönünde. Yani şu anda doğru ana muhalefet partisi veyahut da iktidar partisine yönelik, Cumhur İttifakı'na yönelik eleştirel yaklaşan, zaten klasik anlamda da son seçimlerde gördük, 150'ye varan bir muhalif seçmen var. Ama bunların organize edilmesi, yani ki bunu Cumhuriyet Halk Partisi altılı masa örneğiyle yapmaya çalıştı. Bu olabilecek mi? Ya sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeni açısından değil, diğer seçmenler açısından, yani ne anlamda söylüyorum, merkez sağda duran seçmenler açısından veya iktidar Cumhur İttifakı'na artık mesafeli duran seçmenler açısından. Çünkü biliyorsunuz bizde artık teknik olarak başkanlık sistemi var. Sadece parlamentonun oluşumu değil, özellikle %50+1 almanız lazım ülkeyi yönetebilmeniz için. Yani bunun bunun da bilincinde olmamız lazım. Yani Türkiye'de artık parlamenter sistem yok. Yani belki altılı masanın yaptığı en büyük yanılgı, en büyük aslında argümanı da parlamenter sisteme geri dönüştü. Ama mevcut cari sistemin ne olduğunu, niteliklerini, evet, Cumhurbaşkanı adayının, başkan adayının en azından 6 ay önce, 1 yıl önce belirlenip ona göre kadrolarıyla, programlarıyla kamuoyu seçmenin önüne çıkması gerektiğini bir şey yapmadılar. Belki düşünmediler, bunun kolay olacağını düşündüler ama sonradan hatırlayın. Masadan kalkıldı, geri dönüldü, şu bu oldu, bu oldu. Ne gibi tartışmalar oldu ve sonuç itibariyle Cumhur İttifakı ve Sayın Erdoğan seçimlerden başarılı bir şekilde geçti. Dolayısıyla en önemli husus, tekrar ifade edeyim, yeni partiye önümüzdeki dönemlerde, yıllardaki en önemli sınavı şu olacak. Yeni bir siyasi söylem ve yeni bir siyaset kültürü olabilecek mi? Geniş halk kitlelerine yeni bir umut verebilecek mi? Yeni bir siyasi zihniyeti ortaya koyabilecek mi? Bununla ilgili, yoksa aynı kadrolar, aynı söylem, aynı kavgalar, aynı üslup devam ettiği müddetçe korkarım ki bu yeni partinin geleceği nokta işte ilk seçimlere kadar nasıl olur onu bekleyip göreceğiz. En önemli husus da altını çizeyim. Ben Cumhuriyet Halk Partisi gibi çok önemli bir siyasi partinin, ana muhalefet partisinin ve önemli bir siyasi mirası olan, siyasi markası olan bir partide Özgür Özel ve ekibinin her ne olursa olsun sorunların, hukuki anlamda ve siyasi anlamdaki sorunun hepimiz bilincindeyiz. Ne olduğunu da biliyoruz, tartışıyoruz zaten. Ama ne olursa olsun o şemsiye altında, o şapka altında mücadele verilmesinin çok daha doğru bir tercih olacağını hep söyledim. Şimdi de aynı kanaatteyim. Ama ben buna rağmen dediğim gibi ülkemiz için, Türk siyaseti için hayırlı olsun diyelim.
1: Teşekkür ederiz hocam. Şimdi devam edeceğim. Size de soracağım sonra. Yeni parti hazine yardımı alabilir mi Volkan hocam?
2: Alamaz. Hazine yardımı alamaz. Çünkü mevcut mevzuatımıza göre parlamento seçimlerinden %3 ve daha üzeri oy alan partiler ancak hazine yardımına hak kazanabiliyorlar. Siyasi partiler kanunumuz bunu bu şekilde düzenliyor. Önceden bu mümkün olabiliyordu. Siyasi partiler kanununda bir geçici 16. madde vardı ve 90'lı yıllarda eklenen bu maddeyle aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 10 veya daha fazla milletvekilinin bulunup devlet yardımı alamayan partilere yardım yapılması öngörülüyordu. Sonrasında birkaç sene sonra bu düzenleme değiştirildi ve 3 veya daha fazla milletvekiline sahip olmaları halinde de bu partilere yardım yapılması öngörülüyordu. Ancak bu düzenleme 2005 yılında yürürlükten kaldırıldı. Dolayısıyla hani Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını ben de takip ettim. Hani mevcut mevzuat uyarınca şu an yeni partiye hazine yardımı yapılması mümkün değil. Tabii ki çeşitli partilerin gelir kalemleri var. Bunlar şu an yeni kurulan bir partinin de en önemli gelir kaynağı bağışlar olacaktır tabii ki. Ancak bunun da çeşitli kısıtlamalara tabi olduğunu belirtmekte fayda var. Siyasi partiler kanunu bir bağış üst limiti öngörüyor ve bu limit her sene güncelleniyor. 2026 için yanlış hatırlamıyorsam 630 bin lira civarında bir bağış üst limiti vardı. Hani istediğiniz kadar ben atıyorum 50 milyon lira da tek başıma bağış yapamıyorum bir parti. Onu söylemeye çalışıyorum. Dolayısıyla hazine yardımı...
1: Maksimum bağışın bir limiti var yani.
2: Tabii. O siyasi partiler kanunu düzenlenmiş durumda. 66. maddesiydi yanlış hatırlamıyorsam. Bağışlarla ilgili orada düzenlenmiş durumda.
1: Burada bir 91 milletvekili bir partiden ayrılmış, başka bir partiye geçmiş. Ama onlar bu hazineden bu yardımı alamıyorlar. Ya hukuk sistemi içerisinde bu böyle ama bir formülle bunun bulunabileceğini ve çözülebileceğini düşünüyor musunuz? MHP lideri Bahçeli'nin çağrısı üzerinden soruyorum. Çünkü o da yardım almalı dedi ama tamam alsın ama nasıl alabilir?
2: Yok şöyle, meclis hızlı bir şekilde bir kanun değişikliği yapıp parlamentoda bulunmasına rağmen daha önceden devlet yardımı almayan partilere yardım yapılmasını, kriterlerini belirleyerek öngörebilir. Çünkü şu an parlamentoda yeni parti dışında parlamentoda olup yardım almayan başka küçük milletvekili az partiler de var. Dolayısıyla şu an bunu yapmanın yolu kanun değişikliği. Meclis isterse bunu hızlı bir şekilde yapabilir. Ben şahsen böyle meclis çoğunluğunun böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Onu da söyleyeyim. Ama tek yolu bu.
1: Peki. Bu arada bireysel bağıştan bahsettiniz. Yani bunun bir limiti var diye. O da zannederim üst sınır 634 bin küsürmüş.
2: Evet. Yani doğru hatırlamışım aşağı yukarı.
1: Evet. Bunun üzerine çıkılamıyormuş. Selami Hocam, MHP lideri dedi ki dün hazineden yardım alabilmeli. Bu yönde bir açıklaması oldu. Ama buna mevcut düzenlemeler izin vermiyor. Hukuken mümkün görünmüyor. Mecliste de öyle bir adım atılacak gibi ben görmüyorum dedi Volkan Hocam. Nasıl olacak?
0: Ya kolay değil. Yani ya bir defa Sayın Bahçeli'nin...
1: Öyle bir kolay dediniz etik... ki sanki çok kolay olurmuş gibi anladım. Kolay değil diyorsunuz. Ya,
0: kolay değil. Siyaset Türkiye'de yani böyle çok sert yapılan, hem söylem hem de pratik olarak da sert yapılan... Ama şiddet olmasın aman hiçbir zaman, onu zaten 12 Eylül öncesini hatırlamak dahi istemeyiz. Ama işin reel boyutuna baktığımız zaman yani gerek Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gerek mevcut Cumhuriyet Halk Partisi'nin buna çok sıcak bakacaklarını ben düşünmüyorum. Şöyle de ifade edelim, bu hazine yardımı aslında verilebilmesi için doğru siyasi partiler kanunumuza göre bir yasa değişikliği lazım. Çünkü oradaki düzenleme hazine yardım alabilmesi için en son genel seçimlerde %3 oranında bir oy almanız lazım. Hazine yardımı neden yapılır? Aslında bu önemli. Hazine yardımı özellikle siyasi partilerin bağımsızlığını korumak içindir. Ne anlamda bağımsızlığını korumak içindir? Siyasetin finansmanı anlamında. Yani belirli sermaye gruplarının tahakküm altına girmemek, belirli kişilerin tahakküm altına girmemek bu açıdan önemlidir hazine yardımı. Ama az önce de ifade edildiği üzere belirli dönemlerde değişiklikler yapılmış. Ki kaldı ki siyasi partilerde dernek statüsünde de, hukuki olarak dernek statüsünde de değerlendirildiği için burada da tek gelir kaynağı bağış oluyor. Sanıyorum yeni partinin gelir meselesini bir bağış kampanyası açarak çözmeye çalışacaktır. Ama siyaset yani gerek il ilçe binalarının kiralanması, gerek etkinliklerin yapılması, gerek birçok noktada gerçekten ciddi bir finansman gerektiriyor. Aslında Türkiye'deki temel sorunlardan biri de siyasetin finansmanıdır. Yani biz bugün mahalli idareler meselesini konuşurken bu konuda da çok kez altını çizmişimdir. Yani Bugün Türkiye'de mahalli idarelerle ilgili olarak siyasetin finansmanı noktasında dolaylı bir şey vardır. Bunu maalesef çoğu zaman acı bir örneklerle görüyoruz. Ki son şeyde de bunu özellikle Mutlak Duklan davasında yargıya taşınan dosyalarda da bununla ilgili çok değerlendirmeler, mahkemenin kendince tespit ettiği bilgi deliller var. Ama ben Sayın Bahçeli'nin etik anlamda hakkaniyetin bulunması açısından bu çağrısının hem siyasi nezaket hem de etik değerler açısından kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ama pratiğe de baktığım zaman bunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir yasa değişikliği yaparak realize edilmesini de çok da mümkün görmüyorum, gerçekçi olmak gerekirse. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin biliyorsunuz çok ciddi şekilde mal varlığı var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani mevcut şu andaki Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin il ilçe binalarının bir kısmının en azından kendi mülkiyetlerinde. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ayrıca birçok şeyden kamu kurum ve kuruluşlarından, özellikle bankalardan, Türkiye İş Bankası bunlardan bir tanesi, ciddi bir geliri de var. Sadece
1: ama bütün bunlar
0: şey
1: Cumhuriyet Halk
0: değil.
1: Partisi'nde kalacak olan gelirler. Mevcut, yani bunların tabii, yeni partiye tabii, geçişi tabii, söz konusu tabii, değil.
0: Tabii,
1: değil mi?
0: Tabii. Çünkü hazine yardımı siyasi partinin tüzel kişiliğine yapılır. Yani siyasi partinin tüzel kişiliği de şu anda işte ne kadar eleştirilse, itiraz edilse, kızgınlık duyulsa dahi CHP seçmeni açısından şu anda Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinde partinin tüzel kişiliğini resmi anlamda, hukuki anlamda tedbiren de olsa altını da çizelim. Bu kamuoyunun çok gözünden kaçıyor. Çünkü karar henüz kesinleşmiş değil. Yani Mutlak Duklan davası. Bu nedenle ben Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin bütün iş ve eylemlerinin geçici olma, tedbiren göreve getirilmelerinin nedeniyle hep böyle bir dikkatli bakarım. Yani gerek görevden alınan başkanlar, gerek ihraçlar meselesi, ki kaldı ki benim şahsi görüşümü de her zaman söyledim. Burada da ondan da imtina etmiyorum. Yani ihtiyati tedbir kararında kurultay yapılamayacağına dair veya tedbiren atanan genel başkan ve organlarının yetkilerini bu noktada kullanamayacaklarına, bir kısıtlama getirildiğine dair tedbir kararında da herhangi bir sınırlama söz konusu değil. Yani eğer Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi istemiş olsaydılar samimi anlamda bu sorunu siyaseten parti içinde çözümü noktasında bir olağanüstü kurultay kararı alarak bunu yapabilirlerdi.
1: Yapabilirlerdi diyorsunuz hukukçular yani da. Hocam. Çok
0: ben,
1: özür dilerim.
0: Ben öyle düşünüyorum. Bunun aksini düşünen hukukçular da var. Ama ben dediğim gibi tedbir kararının çünkü genel başkan yani tedbiren göreve getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, organları gerek parti meclisi, gerek MYK, gerek disiplin kurulu tüm yetkilere sahipler. Yani gerek il başkanlarının görevden alınması, ihraç kararları bunu yapabilen bir yönetim şüphesiz ama şüphesiz bir olağanüstü kurultay, kongre yapılması yönünde de samimi anlamda söylüyorum. Bunu yapabilirlerdi.
1: Bu dediğiniz bu o kadar önemli ki değerli hocam izninizle bütün bu süreçte bunu konuştuk. Hukukçular ikiye bölünü. Ben sizin duruşunuzu, görüşünüzü bunu ilk defa yani bu konudan sonra bir araya geldik. Muhtemelen ki ilk defa dinliyorum. Çok önemli. Yani aslında bütün bunlar yaşanmayabilirdi diyorsunuz siz.
0: Tabii tabii ben bunu söylüyorum. Ben görüşüm de ilk karardan sonra 21 Mayıs 2026'dan sonra işte 21 Mayıs'taydı Mutlak Duklan kararının verilmesi ve bu tartışmalar başladı. Ben Habertürk ekranlarında da söyledim. Birçok farklı ortamda da söyledim. Benim şahsi görüşüm. Bakın Mutlak Duklan kararına giden süreç, dosyadaki bilgi delil bunlar ayrı bir şey. Bunlar işte şey medeni hukuk yargısı mı, seçim hukuku yargısı mı? Bunlar zaten tartışıla geldi ki orada da biraz farklı değerlendirmelerim oldu benim. Yani yasa koyucunun çok önemli bir görevi ifa etmesi gerektiğini bu karışıklığa, bu farklı yorumlara yol vermeden açık, net, çok basit bir düzenlemeyle bu meseleyi sonlandırması gerektiğini söylemiştim. Aynen de söylüyorum. Yani kayıtlara düşmesi açısından Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki temel sorun bu nedenle ben gerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu gerek Özgür Özel'i bu anlamda yani Cumhuriyet Halk Partileri üzen yani tamam %70'lerde varan bir destek söz konusu yani öyle ama bu devam eder mi etmez mi? Yani böyle bu Atatürk'ün kurmuş olduğu bir siyasi partiyle ilgili olarak yani bu meseleyi, bu kronik sorunu, bu derin krizi kanaatimce iyi niyetli bir yaklaşımla, bir yumuşak geçiş yapmak suretiyle çözme imkanlarının daha isabetli olacağını söylüyorum. Çünkü bakın, gidenler açısından da söylüyorum. Yani Özgür Özel ve ekibi, yeni parti açısından da, kalanlar açısından da çok zor bir dönem olacak. Evet. Neden söylüyorum? Cumhuriyet Halk Partisi'nin durumu orada da, 135 milletvekili

0: milletvekilinden 44 milletvekillerine düştüler. Beşinci parti oldular. İkincisi Özgür Özel. Cumhuriyet Halk Partisi gibi marka bir partide siyaset yapıyordu. Çok konforlu bir alandır. Marka bir siyasette, iktidar partisinde veya ana muhalefet partisinde siyaset yapmak çok konforlu bir alandır. Ama eğer şimdi siz yeni bir serüven, yeni bir hikaye yazmadan, siyasi söylem ve pratiğinizi değiştirmeden aynı söylem, aynı pratik, aynı zihniyet, aynı kavgaları vermeye kalkarsanız kanaatimce yani diğer daha önceki örneklerden farklı bir noktaya gelmezsiniz. Sizin öncelikle Türkiye'nin en önemli meseleleri işte ekonomidir, güvenliktir, yargıdır, her ne derseniz deyin. Bu meseleyle ve dünya ile konjüktürel anlamda, jeopolitik anlamda çok önemli mücadele veriyor Türkiye. Bu meselelerle ilgili artık ortaya net, açık, somut partinizin görüşünü ortaya koymanız lazım. Peki. Bunların ben kıymetli olduğunu söylüyorum ve bir yurttaş olarak da bunları bekleyip göreceğiz. Bakalım bu noktada adım atabilecekler mi?
1: Pekala. Volkan Hocam, Selami Hocam'la bütün bu süreç içerisinde bu mutlak butlan döneminde olağanüstü kurultay yapılır mı konusunu kendisine sorma fırsatım olmamış, onu anlıyorum ama size olmuştu ve siz de yapılabileceğini söylüyordunuz, yanlış hatırlamıyor isem. Peki şimdi diyelim ki Yargıtay'dan bir karar bekleniyordu ama adli tatile girdi. Yargıtay'dan Özgür Özel ve ekibi lehine bir karar çıktı. O zaman ne olacak?
2: Şöyle Sena Hanım, zaten biz birçok defa bunu konuşma imkanı bulmuştuk. Ben bu mutlak butlan davası konusunda Türkiye'deki anayasa hukukçularının büyük çoğunluğunun olduğu gibi seçim yargısının görevli olduğunu, işte bu yargı sürecinin hukuksuz olduğunu, bu verilen kararın hukuka aykırı olduğunu birçok defa sizlerle tartışma, konuşma imkanı bulmuştuk. Belki bu noktada Selami Hocam'la farklılaştığımız noktalar olabilir ama diyelim ki bu hukuka aykırı karar verildi, eski yönetim göreve geldi, olağanüstü kurultayı toplamasının da hiçbir mani yok. Bu konuda Selami Hocam'a zaten katılıyorum. Belki bu şekilde yapılsaydı bu kadar işler farklı yerlere gitmezdi. Şimdi hukuki olarak da bir şöyle bir nokta var. Diyelim ki Yargıtay tedbir kararını kaldırdı ve Özgür Özel yönetiminin aslında yönetime dönmesi gerektiğini söyledi. Ya da Yargıtay tedbir kararını bırakın, dedik ki bu konuda işte adli yargı görevsiz ve bütün bu butlan süreci çöktü diyelim hukuki olarak. Şimdi böyle bir durumda ne olacak? Bir kere biz de böyle bir durumda artık Özgür Özel ve işte o yönetimde olan kişiler Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmiş oldukları için, yeni bir parti kurmuş oldukları için mutlak butlan davasının çökmesi halinde bile tekrardan CHP yönetimine dönmeleri mümkün değil. Çünkü partiden artık ayrılmış durumdalar.
1: Artık dönemezler diyorsunuz.
2: Yok şöyle ya, tabii ki ileride yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçerler.
1: Bu karar kapsamında geri gelemezler artık.
2: Tabii ki ya, bu zaten hukukçu olmaya bile gerek yok. Düşünsenize, siz yeni bir parti kurmuşsunuz, artık istifa etmişsiniz, bir mahkeme bir iptal kararı veriyor, diyor ki hadi sen eski partime geç, istifa etmemiş sayıl, işte yönetime geç, olmaz. Hani bu şekilde olmaz.
1: Hayır, bunu neden soruyorum? Özgür Özel çünkü geçtiğimiz günlerde grup toplantısındaki açıklamasında mirası devraldık ama biz günü gelince yerine geri koyacağız gibi bir bu mealde bir açıklama.
0: Baba ocağına döneceğiz. Evet. Baba ocağına döneceğiz
1: açıklaması olduğu için soruyorum.
2: Ben Selen Özel'in bu açıklamayı mutlak tutulan davasından kendi lehlerine karar çıkması ihtimaline binaen söylediğini düşünmüyorum. Bu muhtemelen işte yeni bir parti kurulacak, işte seçimler olacak, işte ileride artık oy durumuna göre zaten hani şöyle düşünün, 2 gün sonra seçimler olsa, Cumhuriyet Halk Partisi çok düşük bir oy alsa, işte yeni parti çok yüksek bir oy alsa, bu tamamen siyasetin dinamiklerine göre ne olacak? Zaten muhtemelen Özgür Özel'in bahsettiği ihtimal gerçekleşecektir diye düşünüyorum ben. Evet. Ama Selami Hocam'a kesinlikle katılıyorum. Yani Kılıçdaroğlu yönetimi ve ben söylemlerini de takip ettim. Hani tedbir kararı varken kurultay yapamayız demek tamamen hukuki olarak boş bir söylem. Delegelerin, parti işte başkanının, delegelerin 1/5'inin talebiyle her zaman olağanüstü kurultayı toplamak mümkündür. Bugün de Cumhuriyet Halk Partisi olağanüstü kurultayını toplayabilir. Dolayısıyla hani bu mutlak butlan kararının tedbirin buna engel olduğuna ilişkin söylem hukuki olarak yerinde değil.
1: Çok teşekkür ediyorum her iki değerli Konuğuma da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doktor Volkan Aslan ve Profesör Doktor Selami Kur'an, çok sağ olun, istifade ettiğimiz bir yayın oldu. Şimdi devam edelim haberleri aktarmaya. Amerika Birleşik Devletleri zorla çalıştırmayla üretilen ürünlerin ithalatını yeterince engellemedikleri gerekçesiyle 60 ticaret ortağına yeni gümrük vergileri getirdi. Amerikan ithalatının %99,4'ünü kapsayan düzenlemeyle Türkiye'ye uygulanan ek tarifede %10'dan %12,5'a çıktı.
3: Amerika Birleşik Devletleri 60 ticaret ortağına yeni gümrük tarifeleri getirdi. Amerikan Ticaret Temsilciliği zorla çalıştırmayla üretilen malların ithalatını yeterince engelleyemeyen ve yasağı etkin şekilde uygulamayan ülkelere %10 ila 12,5 ek vergi uygulanacağını açıkladı. Belirli ürünlerin muaf tutulduğu karar Amerika Birleşik Devletleri ithalatının %99,4'ünü kapsıyor. Zorla çalıştırmayla üretilen malları yasaklayan, bu yasağı taahhüt eden ya da kısmi önlemler uygulayan ülkelere %10 tarife getirildi. Aralarında Kanada, Meksika, Hindistan, Pakistan, Endonezya ve İngiltere'nin yer aldığı bazı ülkeler bu grupta yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeterli ithalat yasağı uygulamadığını değerlendirdiği, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelere ise %12,5 tarife getirildi. Türkiye'den gelen ürünlere daha önce uygulanan %10'luk geçici ek vergi böylece 2,5 puan artırılmış oldu. Çin, Rusya, Avustralya, İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Brezilya'nın da aralarında olduğu ülkelerde %12,5'luk tarife grubuna alındı. Japonya, Güney Kore ve İsviçre ürünlerine de %12,5 vergi uygulanacak. Yeni tarifeler 24 Temmuz itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne giren ya da gümrük depolarından çekilen ürünler için geçerli olacak. Karar, Başkan Trump'ın Şubat ayında başlattığı %10'luk küresel tarifenin 150 günlük süresinin dolmasıyla birlikte yürürlüğe girdi.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırıları 13. gecede de devam etti. Saldırılar sürerken Amerikan Başkanı Trump, Hürmüz'den geçen gemilere verilen zararın İran'ın dondurulmuş fonlarından karşılanacağını söyledi. Açıklamaya tepki gösteren İran'ın Amerika'nın ateşkes teklifini reddettiği iddia edildi.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere verilen zararın İran'ın dondurulmuş varlıklarından karşılanacağını söyledi. İran'dan yanıt gecikmedi. Dışişleri Bakanı Arakçı, hiç kimsenin varlıkları güvende değil dedi. Trump açıklamayı sosyal medyası üzerinden yaptı. Gemilere, kargolara veya bunlarla ilgili her şeye verilen tüm zararların Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde bulunan ve kontrol ettiği İran parasıyla ödenecek. Bu adil ve hakkaniyetli bir uygulamadır ifadelerini kullandı. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Trump'ın açıklamasını tehlikeli bir emsal olarak niteledi. Hükümetler el koymayı normalleştirdiğinde kimsenin varlıkları güvende değildir. Ortaya çıkacak kaos ne güzel ne de barışçıl olacaktır dedi. New York Times gazetesi ise İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin ateşkes teklifini reddettiğini yazdı. Gazeteye konuşan kaynaklara göre Trump'ın teklifini önce Amerika Birleşik Devletleri'ne ardından İran'a giden Irak Başbakanı Zeydi iletti. İran'ın Hürmüz'ün nihai statüsüne çözüm getirmeyen geçici bir anlaşmayla ilgilenmediklerini vurgulayarak teklifi reddettiği iddia edildi. Gözler ateşkes iddiasına çevrilmişken Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırıları 13. gününde de devam etti. İran basını Irak sınırına yakın Ahvaz ve Andimaşk kentleri yakınlarındaki birçok noktanın vurulduğunu duyurdu. Hürmüz'deki Keşme Adası'yla Bender Abbas Limanı da Amerikan saldırılarının hedefi oldu. Saldırıların ardından can kayıpları bildirildi. Axios'a konuşan Trump, İran'ı daha büyük saldırılarla tehdit etmiş, çok büyük bir saldırıyı değerlendiriyorum. Daha önce görülenden daha büyük olacak. Karar vermeye yakınım demişti.
1: Bu haber gün ortasında son haberimizdi. Bizden sonra Esra Toptaş haber hattında karşınızda olacak. En sıcak gelişmeleri aktarmaya devam edecek. İzlemeniz dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre gelecekte sürdürülebilir tarım alanları, ürünleri ve yeşillenme tarihleri değişecek. Ulaşılır haldeki temiz suyun büyük kısmı Türkiye'de her yıl yaklaşık %70'i tarımda sulama ve yetiştirme faaliyetleri için kullanılıyor. ...2050 yılında Türkiye'nin iç ve Doğu Anadolu bölgeleri buğday üretiminde verim artışı yaklaşık %20 yaşayabilecek bir senaryoda görülürken, batı ve güney bölgelerde buğday üretiminde %25'e ulaşan kayıplar yaşamamız söz konusu olabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Bursa 32 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 33 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon güneşli 26 derece. İç Anadolu'da gökyüzü açık ve güneşli, Ankara 31, Kayseri 28 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 24, Van 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 39 derece.

0: Ve artık saatler 14 olmak üzere. Habertürk'tesiniz. Haber hattına hoş geldiniz efendim. Ben Esra Toptaş. Bugün de yine 2 saat boyunca birlikte olacağız. Gündemin öne çıkan başlıklarıyla birlikte. Tabii gündem siyaset. Yeni parti kuruldu artık bugün itibariyle. Hemen Ankara'ya dönelim. Ben Habertürk editörü Mahir Kılıç'ı bir göreceğim. Mahir karşımda, yeni gelişmeler var. Özgür Özel ve kurmaylarının toplantı yaptığı Anadolu Kulübü'nün olduğu alanda Mahir. Bugün orada nelerin olması bekleniyor? Az sonra dakikalar içinde, belki saniyeler içinde Mahir sendeyiz.
1: Evet Esra, burada ilk toplantısını yapacak yeni parti ve kurucular kurulu. Kurucu genel başkanı olarak Özgür Özel'i seçecek diyebiliriz. Bugünkü buradaki toplantıda aynı zamanda parti organlarının, hatta meclis organlarının da seçilebileceği ifade ediliyor. Milletvekillerin tamamının PM üyesi olması bekleniyor. Bunu ifade edebiliriz. Artık bugün son durağı burası Anadolu Kulübü diyebiliriz. Sembolik bir yer, önemli bir yer. 1926 yılında Atatürk'ün emriyle, kanunla kurulan bir yer burası Ankara Kulübü ve ilk başkanı ise İsmet İnönü. Bunu ifade etmekte fayda var. Burada 5. katta bir salon hazırlandı. Yaklaşık 150 kişilik bir salon masa düzeni hazır. Orada ilk toplantı yapılacak ve ardından Özgür Özel kurucu genel başkanı olarak seçilecek. Tabii önemli, 91 milletvekiliyle meclisin artık ikinci büyük grubu oldu. Yeni parti Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet partisi olma özelliğini kaybetti. 5. sırada yer alıyor büyüklük olarak. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ardından 44 milletvekiliyle 5. parti grubu. Tabii bunun yansımaları olacak meclisteki aritmetik değiştiği için. Dolayısıyla önemli. Örneğin 91 milletvekili olduğu için yeni partide, daha doğrusu CHP'nin milletvekili sayısı MHP'nin altına düştüğü için artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis başkan vekili olmayacak. 4 meclis başkan vekili var meclisin. AK Parti, Yeni Parti, DEM Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin meclis başkanı vekili olacak. Yine grup başkan vekili sayılarında da değişim olacağını belirtelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin normalde bir grup başkanı ve 3 grup başkan vekili vardı. Artık bundan sonraki dönemde 2 grup başkan vekiliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne temsil edilecek. Tabii komisyondaki üye dağılımına da bunun yansıyacağını ifade edebiliriz. Komisyona verici üye sayısı düşecek Cumhuriyet Halk Partisi. Zira en büyük parti AK Parti, ardından Yeni Parti, DEM Parti, MHP ve sırasıyla CHP diye devam ediyor. CHP'nin üye sayıları da artık Milliyetçi Hareket Partisi ile İYİ Parti'nin arasında olacak diyebiliriz. Dolayısıyla hem başkanlık divanına hem komisyonlara verdiği üye sayısında düşüş var. Tabi genel kuruldaki oturma düzeni de bundan sonra değişecek. AK Parti'nin hemen yanındaydı CHP sıraları, 135 milletvekiliyle. Ancak 91 isim yeni partiye geçti. 44 milletvekili kaldı Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve bu noktada yeri de genel kurul kürsüsünü karşımıza aldığımızda biraz daha sola doğru kayabilir. Yani MHP ile İYİ Parti arasında ya da İYİ Parti ile Yeni Yol grubu arasında yer alabilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubu, yeni partimiz ise tıpkı geçmiş dönemde olduğu gibi CHP için bu geçerliydi. AK Parti'nin yanında yer almasını bekliyoruz. Tarihi bir gün hiç şüphesiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden tam 91 milletvekili ayrıldı ve yeni partiye geçtiler. Partinin kuruluşta resmen tamamlandı diyebiliriz. Bu sabah saatlerinde dilekçe verildi. Özgür Özel de istifa etti ve bugün burada

Anadolu Kulübü'nde kurucular kurul tarafından kurucu genel başkan seçilmesini bekliyoruz. Meclisteki grupların yeri de değişik. Şüphesiz sadece genel kuruldur. Meclis grubu da hali hazırda ikinci büyük yer Cumhuriyet Halk Partisi'ne ayrılmıştı. Ancak artık beşinci sırada Cumhuriyet Halk Partisi. CHP'nin kullandığı mevcut makam odaları yeni partiye mi tahsis edilecek, yoksa başka bir alan mı bulunacak yeni parti için, ya da Cumhuriyet Halk Partisi için yeni odalar mı belirlenecek? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kritik

0: kritik, çok hassas kanun teklifleri, genel kuruldaki değişim, gruplar, makam araçları, üye dağılımı, tüm bunlarda ciddi bir sorumluluk ve zaman gerektiriyor. Dolayısıyla torba tekliflerin akamete uğramaması için, meclis çalışmalarının akamete uğramaması için bu dağılımlar ve görevlendirmeler tatilden sonra da bırakılabilir Sena. Esra.
1: Peki Mahir, çok teşekkür ediyorum. Şimdi yine Ankara'da kalalım. Tabii yeni parti ile ilgili her dakika yeni bir gelişme var. Habertürk muhabiri Emre Aytekin'e döneceğiz şimdi de. Özgür Özel Hacı Bayram Veli Camii'nde cuma namazının ardından birinci meclise geçecek. Orada durum nasıl? Yeni partiye ilişkin hazırlıklar var mı? Detayları da Emre Aytekin anlatıyor bize.
2: Esra Toptaş buraya bir fotoğraf çekimi için gelecek. Özgür Özel ve heyeti şu dakikalarda da Hacı Bayram Veli Camii'nde bir cuma namazı kılındı ve cuma namazı sona erdi ve dakikalar içerisinde de Özgür Özel ve beraberindekiler yürüyerek hemen arkamdaki 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi binasına gelecek ve 91 milletvekili Özgür Özel'e eşlik edecek. Burada da bir hatıra fotoğrafı çekilecek. Daha sonra da Anadolu Kulübü'ne geçecek Özgür Özel. Dediğimiz gibi şu dakikalarda Hacı Bayram Veli Camii'nde cuma namazı tamamlandı, kılındı ve Özgür Özel'in yürüyerek kısa bir mesafe arası buraya gelmesi bekleniyor. Burada da tabii hazırlıklar var. Bir hatıra fotoğrafı çekilmek için hazırlıklar sürüyor. Bir yandan da partililerin buraya geldiğini söyleyelim. Sabah saatlerinde verildi yeni partinin dilekçesi. İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi. Dilekçenin verilmesiyle ve alındı belgesinin de teslim edilmesiyle artık yeni parti bir tüzel kişilik kazanmış oldu ve artık gözler hem Yargıtay'da hem de Anayasa Mahkemesi'nde olacak. Hukuki inceleme yapılacak. Yeni partiye ilişkin dosyalar üzerinde bir inceleme yapılacak. İçişleri Bakanlığı tarafından herhangi bir tespitin, eksikliğin tespit edilmemesi durumunda da artık yeni parti için gözler Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında olacak ve başsavcılık artık yeni partiyi siyasi partiler bürosu tarafından onaylanarak yeni parti resmi olarak kurulmuş olacak. Şu aşamada tüzel kişilik durumunu taşıyor. Dediğimiz gibi dakikalar sonra Özgür Özel ve beraberindekilerin buraya gelmesi bekleniyor. 91 milletvekili, Özgür Özel dahil 91 milletvekili arkamdaki 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi binasına gelecek ve bugün için önemli bir gün kendileri için. Yeni partinin kuruluş gününde burada bir hatıra fotoğrafı çektirecek ve daha sonra da Kızılay Meydanı'ndaki Kızılay'da bulunan Anadolu Kulübü'ne geçecek Esra Toptaş.
1: Ki Emre, çok teşekkür ediyorum. Zaman zaman Ankara'ya döneceğiz. Sıcak gelişmeler var ama yeni parti artık bugün artık resmen kuruluyor. 91 vekil CHP'den istifa etti. Yeni partinin kuruluş dilekçesi de bugün itibariyle verildi. Tabii siyaseten önemli bir gün, tarihi bir gün. Konuşalım, konuklarım var. Siyaset bilimci ve gazeteci Sezin Öney ile hukukçu ve Star gazetesi yazarı Cüneyt Altıparmak bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim, merhabalar.
3: Merhabalar, iyi yayınlar.
4: Hoş bulduk, merhaba.
1: Çok teşekkürler, sağ olunuz. Ben müsaadenizle Sezin Hanım'la başlamak isterim. Şimdi bugün dediğimiz gibi tarihi bir gün siyaseten, hem CHP açısından hem yeni partinin kuruluşu açısından. Özgür Özel ile birlikte 91 vekil CHP'den istifa etti ve yeni partinin artık kuruluş dilekçesi verildi. CHP'nin mecliste 44 vekili kaldı. CHP meclise 5. parti oldu. Bugün itibariyle şu geldiğimiz noktayı nasıl değerlendirirsiniz?
4: Normalde bu tip durumlar zaman içinde siyasi gerçekler, sosyolojik gelişmeler sebebiyle partilerin parçalanması, party fragmentation olarak adlandırdığımız durumdur. Ya bu kendiliğinden gerçekleşir. Halbuki mutlak mutlak kararı öyle bir etki yarattı ki CHP'nin bir anlamda bölünmesi demiyorum. Bölünmesi için eşit biçimde ayrılması lazım. Burada büyük çoğunluğun yeni bir harekete gittiği bir parçalanma yaşandı. Evet, bu bir parçalanma fakat bölünme değil. Bu ayrım da önemli. Çünkü CHP'nin tabanının baktığımız zaman güvenilir anketlere ve zaten de oluşan tabloya mecliste de büyük çoğunluğunun yeni partiye yöneldiği görülüyor. Bu da mutlak mutlak kararına olan tepki. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun da tabii ki zaman içinde kaybettiği popülaritesinin mutlak mutlakla iyice dip noktaya gelmesi. Bu beklenen durumlardı aslında. Fakat dışarıdan bir müdahaleyle, yargıyla olduğu için bu çok hızlı bir parçalanma gördük. Bu zaman içinde kendiliğinden belki olabilecek bir durum veyahut da işte

0: başka bir yönelimler ortaya çıkması. Yani ben bunu sadece CHP için de söylemiyorum. Bütün partiler için, yani zaman içinde değişen toplum, değişen tabanlar yeni hareketler ister, yeni siyasetleri ortaya çıkarmak için zorlar veya buna gerek duyulur. Bu doğal yollardan olamadı Türkiye'de ve hızla böyle bir şey yapıldı, yapılmak durumunda kaldı. Bakalım nereye gidecek, nasıl bir sonuç verecek?
1: Peki o zaman Cüneyt Bey'e de döneyim ilk tur için. Şimdi ne dersiniz efendim? Artık 91 vekil CHP'den istifa ederek yeni partiyi kurdu. Aritmetik değişti. CHP'nin 44 vekili kaldı. Mecliste 5. parti oldu. Bundan sonrası için öngörünüz nedir?
2: Tabii şimdi burada bir bölünmüşlük, bir parçalanma durumu var. Tabii CHP'de kalanların tamamı da yeknesak biçimde durmuyor aslında. Onu da biraz bu bağlamda değerlendirmek gerekiyor. Orada da şöyle bir üçlü ayrıma gidebiliriz. Yani Kılıçdaroğlu'yla birlikte hareket edenler, üçüncü yolcu dediğimiz grup ve bir de daha sonra belki yeni partiye geçecek kimseler olabilir. Tabii burada yeni partinin ilk elden veya ilk adımdan itibaren 6 aylık ilk periyottaki durumu veya işte tekrar CHP'ye dönme konusunda bir furyanın başlaması ihtimali de mümkün olabilir. Tabii bunları nasıl, nereden anlıyoruz? Şuradan aslında Müslüm Sarı'nın yaptığı son konuşma dil açısından mutedil bir dil ve geri dönüşleri de biraz kapı aralayan bir dil olarak görünüyor. Bir başka nokta da şu. Sayın Özgür Özel'in yaptığı açıklamada Türkiye İttifakı vurgusu aslında biraz ön plana çıkıyor. Aslında bu yeni partinin bir CHP mi olacağı, yani yeni bir CHP mi veya CHP'den bu kopuşla beraber CHP'nin devamı bir parti mi olacağı, yoksa bu Türkiye İttifakı parti, Türkiye İttifakı yaklaşımının çatısı mı olacağı noktasında da bir takım eleştiriler veya bir takım gündemler CHP'nin kendi içerisinde de tartışılabilir. Şimdi burada en büyük sorun şu bence. Birincisi, bu kurulan yeni partinin kişisel bir amaçla İmamoğlu'nu veya Özgür Özel'i Cumhurbaşkanı yapma çağrısı veya yapma refleksi üzerine olmadığı konusunda bir ikna edilmesi gerekiyor seçmenin. Bu ne derece başarılabilir? Bunu hep birlikte göreceğiz. İkinci nokta ise şu. CHP biliyorsunuz hizipler üzerine kurulmuş bir parti. Şu anda 91 milletvekilinin yeni partiden yana tercihte bulunması bunun ila nihaya böyle gideceği anlamına da gelmez. Bu aynı durum 44 vekilin mecliste CHP'de kalması durumu için de geçerli. Burada hiziplerin bu meseleye yaklaşımı noktasında nasıl bir tartışma veya nasıl bir düzlem yürüyecek onu da hep birlikte görmemiz gerekiyor. Bunu nereye bağlıyorum? Mesela belediye başkanları ile ilgili ya tamamını kotaramama ihtimali ya da geçmeleri halinde başkanların geçip bu sefer bu parçalanmanın belediye meclislerine yansıması ihtimaline istinaden sanki bilinçli olarak bu konunun durdurulduğu veya durdurulmak istendiği noktasında bir durum söz konusu. Bir başka nokta ise bazı belediye başkanlarının özellikle Cumhurbaşkanlığı noktasında potansiyel olan, potansiyel aday olduğu ifade edilen Mansur Yavaş'ın bu geçiş durumuyla ilgili nasıl bir refleks alacağı. Çünkü şöyle bir durum var. İmamoğlu şu an itibariyle Cumhurbaşkanı adayı olamıyor. Hali hazırda bu ivmeyle yeni partinin Cumhurbaşkanı adayının bir biçimde Özgür Özel olma ihtimali fazla. Peki Mansur Yavaş bu denkleme katılır mı veya Mansur Yavaş'ın bu denkleme katılması için ciddi bir ısrar veya bir talep gelir mi? Bunlar da hep birlikte izleyeceğimiz bence meselenin nirengi noktaları olarak masanın üzerinde duruyor.
1: Evet. Sezin Hanım, şimdi yeni partinin tabii artık bugün itibariyle ismi netleşti, logosu netleşti. Fakat kamuoyunda çokça konuşulan bir başlık da yeni partinin siyaseten nerede durduğu, duracağı, çizgisi, ideolojisi. Özgür Özel salı günkü CHP'nin son grup toplantısında o kürsüde yaptığı konuşmada Türkiye İttifakı vurgusu yapmıştı. Bu Türkiye İttifakı yeni partinin siyaseten duracağı noktanın bir sinyali midir?
0: Evet, tabii. Yani bu CHP'nin ister istemez kendini zaman içinde aştığı, aşmaya çalıştığı sosyolojik, tarihsel bagajlar var. Aynı şey AK Parti için de geçerli. Yani daha eski partiler, hele CHP gibi AK Parti'nin yaşını dörde katlayan bir partide

0: ister istemez bagajlar daha fazla oluyor. Yani ondan dolayı da normalde CHP'de aşılamayan, zorlanılan, çünkü unutmayalım yani güçlü bir parti yapısı hem bir avantaj hem de dezavantaj. Çünkü o güçlü parti yapısı içinde yıllar içinde kurulmuş ilişki ağları var, mikro kurumlar var. Daha işte belediyelerdeki ufak adını bile bilmediğimiz sendikalara, çoğu kişinin bilmediği sendikalara vesairelere o kadar çok parçalı bir yapı ki aslında ve o kadar çok güç odağı var ki mesela AK Parti öyle olmadı hiçbir zaman lider partisi olduğu için. Bu durumda CHP'de aşılamayanların yeni partide ders alınarak yeni örgütlenmelerle, yeni yapılanmalarla aşılabileceği, aynı zamanda sosyolojik olarak da çok farklı açılımların olabileceği bir tablo karşımıza çıkabilir. Çıkabilir, bunlar mümkünler, çıkmaya da bilir. Bu ele geçmiş Özgür Özel ve ekibi açısından bir fırsattır. Bunu nasıl değerlendirecekleri kendilerine kalmış. Ama önemli olan şu, Türkiye belli döngülerle yeni bir siyasi hareket zaten arıyor. Bu tarihinde var. AK Parti de böyle ortaya çıktı. Şimdi de yeni parti hızlandırılmış biçimde ortaya çıktı. Bu yükü taşıyabilecek mi, bu sorumluluğu taşıyabilecek mi belli olmaz. Ama onlar taşıyamazsa muhakkak önümüzdeki yıllarda başkaları çıkacaktır. Bu tarihsel bir döngünün sonucu, Türkiye'nin sosyolojik ve tarihsel döngüsünün sonucudur. Bu da beklenebilir bir durumdur yeni hareketlerin çıkması.
1: Evet, Cüneyt Bey, şimdi tabii yeni parti kuruldu. CHP'nin 44 vekili kaldı. Bundan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun stratejisi ne olacak, ne yapacak? 44 vekili kaldı, 5. parti oldu mecliste. Yani hep Kılıçdaroğlu işte mutlak mutlan kararını birlikte hep bir vurgusu vardı, arınma. Bu arınma vurgusu devam edecek mi, yoksa yol haritası başka bir ivme mi kazanacak, ne dersiniz?
2: Arınma vurgusunun ben devam edeceği kanaatindeyim. Çünkü bazı partililer, özellikle yeni partiye müzahir olmakla beraber CHP'den ayrılmayan bazı isimler var. Bu arınma meselesini sadece milletvekilleri üzerinden değerlendirmemek gerekiyor. Bu eksik olur. Çünkü delegeler bağlamında bir arınmadan bahsediyoruz. Bu da ister istemez il ve ilçe bağlamında da bir etkisinin olacağı bir düzleme işaret ediyor. Tabii eskisine göre daha rahat bir Kılıçdaroğlu göreceğiz. Bir kısmının kendiliğinden ayrıldığı ve dolayısıyla geri kalan kısmının da azaldığı bir arınma prosedürünün işletileceği veya bu prosedür noktasında sürecin devam edeceği konusunda bir kolaylık olacak. Ama şunu görmek gerekiyor. Ben mevcut durumda bu haliyle özellikle Sayın Özgür Özel'in bu partiden ayrılmasıyla birlikte geriye kalan diğer partililer bağlamındaki tartışmanın da daha farklı bir evreye, farklı bir tarza da dönüşme ihtimalini görmek gerekiyor. Burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun ben bir süre bekleyeceği kanaatindeyim. Yani özellikle bu konuyla ilgili kendince idealize ettiği veya CHP'nin şu ana kadar kendisine de muhalif olanların dile getirdiği ve CHP'de yapılması gereken reform paradigmasıyla Türkiye İttifakı paradigması arasında ne fark var? İkinci soru da şu, Özgür Özel'le birlikte CHP'de yeni olan ne var ki bu yeni partide de bu paradigma aynı şekilde devam edecek? Yani Özgür Özel hangi eylemselliğini veya hangi paradigmasını yeni partiye transfer edecek? Onun için aslında bizim burada üzerinde durup şerh etmemiz gereken hususun Özgür Özel'le başladığı iddia edilen o yenilenmenin ne anlama geldiği veya gerçekten bir yenilenme olup olmadığı noktasında düğümlenmekte.
1: Evet, Sezin Hanım, bu arada Özgür Özel'in konuşmasından cümleler, başlıklarda geliyor. Yol arkadaşlarımız aziz milletimizdir diyor. Pusulamızın gösterdiği yön iktidardır diyor. Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edildiği ve o sağlam temellerin bizi taşıdığı yerdeyiz. Aynı kararlılıktayız diyor Özgür Özel. Ne Lozan'dan ne Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünden ne partimizin Cumhuriyet'in kurucu değerlerinden bir santim başka bir yerde değiliz diyor. Aslında hani biraz önce de konuştuğumuz ideolojik olarak nerede duracak, siyaseten çizgisi ne olacak sorumuzun da yanıtı olabilir mi bu konuşma? Ne der?

0: dersiniz?
1: Ya daha çok başlangıç, yani bu konuşmadan tam bunu anlayacağımızı düşünmüyorum açıkçası. Bu sadece daha CHP'den kopuşun yeni tamamlandığını gösteren bir konuşma. Yani CHP'nin bir takım değerlerini de taşıyarak yeni bir şeye geçildiğini bunu gösteriyor. Fakat CHP'den ne farklı olacak veyahut da diğer siyasi hareketlerden gelmiş geçmiş ne farklı olacak? Bunu önümüzdeki günlerde, dönemde ortaya koyacaklar. Bu bir anda bir manifestoyla olacak mı? Zaman içinde ilmek ilmek mi örülecek? Çünkü biraz da partinin kuruluş sürecinin, yani bugün dilekçe verildi, çıkış yapıldı ama kuruluş sürecinin daha Ağustos, Eylül o zamanlara uzamakta olacağını, yani bir merhaleler içinde gerçekleşeceğini söylüyordu Özgür Özel. Burada belki daha dinleyerek, halkla beraber oluşturarak da bir çıkış yapılıyor olabilir. Bir ideoloji ortaya konuyor olabilir. Daha sadece tepeden, ya biz buyuz, işte böyle arkamızdan gelin gibi değil. Zaten bu yürüyüş hikayesi, halkın arasına inme hikayesi biraz da oydu. Belki dinleyerek oluşturulacak bir şey. Bilmiyorum, tamamen bir spekülasyon tabii. Önümüzdeki dönemde göreceğiz. Bu arada evet, CHP'de de üçüncü yolcular var. Şimdi bu ayrışmayla beraber parti içinde bir Kılıçdaroğlu kendi işte yeni çıkışı, duruşu neyse, çünkü o arınmayla siz bunu sınırlayamazsınız. Aynı zamanda başka şeyler de söylemeniz lazım Türkiye'ye dair. Bir onları yapmaya çalışacak. Bir de Kılıçdaroğlu ekibi kim olacak? Gerçek Kılıçdaroğlu ekibi. Bu üçüncü yolcular bana kalırsa hızla kendi aralarında artık Kılıçdaroğlu'nu aşarak yeni bir liderlik ortaya koymak için birbirleriyle bu sefer yarışa, rekabete girecekler diyelim. Ve bu arada aralarında da yeni bir isim veyahut da gerçek bir liderlik koymuş. Ben aralarında Muharrem İnce'yi görüyorum bir tek. Muharrem İnce'nin bunu yeni bir yüz olarak karşımıza çıkması da bana neredeyse imkansız olarak gözüküyor. Dolayısıyla bu üçüncü yol hikayesi de çok fazla ileri gidecek bir şey değildir var olan adaylar parti içinde.
0: Peki CHP'de kurultay süreci bundan sonra hızlanır mı?
1: Hızlandırılmaya çalışılır. Çünkü dediğim gibi üçüncü yolcularda herkes genel başkan adayı. Orada bir hizip de yok artık. Yani o kadar yalınlaştı, bir anlamda parçalandı ki olay. Sadece genel başkan adayları kaldı. Müstakbel. Ve onların kendi arasında şimdi bir hizipleşme çabası olacak. Yeni ekiplerini oluşturmaya çalışacaklar. Yani daha doğrusu CHP'de milletvekilleri dışında var olan kadrolardan, kalan kadrolardan kendilerine bir şeyler yapmaya çalışacaklar. Ve şansı en yüksek gözüken, dediğim gibi, Muharrem İnce. Ama Muharrem İnce de zaten bir kere yarış kaybetmiş bir cumhurbaşkanı adayıydı. Kaybetmiş bir adayın tekrardan ön plana çıkıp gitmiş başka parti kurmuş, o olmuş, bu olmuş. Elbette kendine göre bir karşılığı vardır. Ama çok da bir büyük çıkış yapabileceğini zannetmiyorum. Belki bir tık daha baraja doğru yaklaştırabilir CHP'yi.
0: Kemal Kılıçdaroğlu devam etme kararı alabilir mi? Peki ileriki süreçte sizce?
1: O karar alındı bile. Zaten o karar var. O da yeni bu işte adaylarla, üçüncü yol adaylarıyla yarışmak durumunda kalacak istersen. Ama Kılıçdaroğlu kalmak için geldi. Öyle bir ben başkasına devredeyim veyahut da başkaları benimle yarışsın da parti başına geçsin diye gelmedi.
0: Peki Cüneyt Bey, ya bir taraftan hani CHP'de ne oluru konuşmaya devam ederken bir tarafta yeni parti cephesine dair sıcak bilgiler de geliyor. Arkadaşlarım aktarıyor. Özgür Özel'in konuşmasının başlıklarından şöyle diyor Özgür Özel: kolay bir şey değil. Bazı zorluklar aşılmadan doğru yola girilmiyor. Başka çare kalmamıştı. Bu vurgu önemli. Başka çare kalmamıştı. Bazı hüzünler İlerideki sevinçler için mecburiyettir diyor Cüneyt Bey. Bu sözler üzerinden yorumunuz ne olur acaba?
2: Tabii bu baştan beri aslında buraya gelebilecek veya bu cümlelerin kullanılabileceği bir mecrada ilerliyor mesele. Yani bunu biz İmamoğlu'nun tek adaylı olduğu Cumhurbaşkanlığı ön seçiminden tutup bu noktaya bile getirebiliriz. Burada günün sonunda böyle bir ayrımla ilgili hep kafada bir B planının olduğuna ilişkin duruma işaret ediyor bu. Tabii bu kolay değil ama ben bu kolay olmama sürecinin yeni partiyle birlikte gerçekten bir yeni parti programı veya gerçekten yeni bir siyasete yeni bir şey söyleme bağlamında adım atıldığı konusunda hala ikna olabilmiş değilim. Bu konuyla ilgili durumu görebilmemiz için veya netleşebilmesi için bu meselenin, yani CHP'den gerçekten geri dönülmez bir biçimde ayrıldıklarına ilişkin kesin kanaatin oluşmasının da seçmen refleksi bağlamında önemli olduğu düşüncesindeyim. Ben bu konuyla ilgili Sayın Özel'in yaptığı açıklamanın, başka çare kalmamıştı yönündeki açıklamanın da CHP içerisindeki bu genel kurul süreçleri, disiplin süreçleri bağlamında olayı gündeme alması veya işte bu mutlak butlanla beraber tırnak içerisinde hukuki olmadığı, siyasi olduğu yönündeki kararlar bağlamında meseleyi tartıştırdığı ve baştan sona bu meselenin bu biçimde tartışılması noktasında da özellikle bu partinin ilk gün işte polislerin filan girmesi bağlamındaki durumunda bu konuda aslında bir biçimde bu gerginliğin de bir tarafı olması sebebiyle bu planın da yapılarak adım atıldığı kanaatindeyim. Ama beni şaşırtan bir durum var. Böyle bir gerginliğin istenmesiyle şu anda partinin programının veya buna benzer bir hazırlığının gündeme gelmesi arasında da ilginç tezatlıklar var. Yani mesela bugün itibariyle belki kuruluş dilekçesi verildi. Parti programı Eylül Ekim'de açıklanacak ama daha bu konuyla ilgili hazırlıklı mı sorusu veya bu konuyla ilgili Özgür Özel'in bir hazırlığı var mıydı sorusu noktasında da bazı tereddütler var. Bu konu, yani özellikle yeni partinin gerçekten yeni bir parti olduğu veya işte tekrar CHP ile ilgili bir sürece müdahil olmayacakları noktasındaki netlik gerçekleşmeden ben seçmenin de net bir refleks belirleyeceği kanaatinde değilim. Şu anda şöyle bir hava var. Ortada işte tırnak içerisinde haksızlığa uğramış bir kısım kimseler var. Peki gerçekten sosyal demokrasi veya CHP bağlamından kopup da gerçekten tüm muhafazakarlara, Kürt oylarına veya toplumun tüm kesimine gerçekten hitap edebilecek paradigmayı nasıl ortaya koyacaklar? Bu paradigmanın mevcut siyasi aktörlerden farkı ne olacak? Şimdi bunlar ortaya çıkmadan bu konuyla ilgili yapılan tüm yorumların bir fikir olarak kıymetli ama günün sonunda farklı olacağı veya farklı bir sürece evrilme ihtimalinin mümkün olacağı kanaatindeyim. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da bu meseleyle ilgili durum netleşmeden partiyle ilgili süreçte ben arındırmanın onun ilk misyonu olduğunu, partiye devam noktasının da henüz o konuda netleşmenin olmadığı kanaatindeyim. Arındırma Kılıçdaroğlu için birincil bir hedef. Bu kendisi için değil aslında, kendince misyon edindiği veya kendisinin bu şekilde seçim kaybetmesine sebebiyet olan paradigmaya veya duruma karşı bir refleks olarak gerçekleştirdiği bir durum olarak görmek gerekiyor.
0: Peki Cüneyt Bey, o arınmaya nasıl devam ediyor? Yani kendi telaffuzu böyle şimdi, olduğu için söylüyorum. O süreci nasıl Esra işletecek Hanım, Kılıçdaroğlu?
2: Esra Hanım, şimdi şurada bir noktanın altını çizmekte fayda var. Bu arındırma Kılıçdaroğlu'nun bir siyasi tercihiymiş gibi lanse ediliyor Özgür Özel tarafından, Özgür Özel grubu tarafından. Bu konunun bir hukuki yönü var. Bu atlanıyor çoğu zaman. Şimdi aynı delege yapısıyla siz genel kurulları, yani kurultayları 100 kere de tekrar etseniz 100'ü de iptal oldu. Şimdi burada bir fasit daire var. Benim anladığım kadarıyla Kılıçdaroğlu'nun ortaya koyduğu arınma çağrısını ikiye bölerek değerlendirmek gerekiyor. Bir takım siyasi reflekslerle ortaya koyduğu durumlar olabilir. Yani kişisel talepleri, kişisel düşünceleri veya siyaseten ben bu kişiyle yol yürümek istemiyorum, bunu da arınma kapsamına alalım demiş olabilir. Ama ekseri kısım aslında mahkemenin verdiği mutlak butlan kararıyla ortaya çıkan ve delegelerin bir biçimde yenilenmesi durumu var. Şimdi burada bir ittifak yok. Başka çare kalmamıştı sözünü hukuken yapılması gerekenler bağlamında değerlendiriyorsa Özgür Özel, bu yanlış bir yorum.
0: Peki.
2: Ama siyaseten bu konuyla ilgili bir başka çare kalmamıştı diyorsa bunu da somutlaştırması gerekiyor.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli katkılarınız için Sezin Öney ve Cüneyt Altıparmak, sağ olun efendim. Tekrar görüşmek üzere. Şimdi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da Merkez Konut Belirleme Kura Töreni, Merkez Çarşı ve Arıtma Tesisi açılış töreninde konuşuyor, dinliyoruz.
3: Acının yerini umut, enkazın yerini sapasağlam, 80 bin konut aldı.

Annelerimizin duaları kabul olsun. Çocuklarımızın sevinci hanelerimizi doldurdu. Esnaf kardeşlerim, kepenklerini bereketle Bismillah diyerek yeniden açtı. Şimdi bu alanda Malatya her gelişimizdeki coşkuya, bizi bir araya toplayan güzelliklere baktığımda binlerce kez Rabbime şükrediyorum. Yaşadığımız o acı günleri gerçekten birbirimize destek olarak bizi kardeş kılan Rabbime binlerce kez şükrederek, dua ederek yine her geldiğimde hatırlıyorum. Gerçekten zor günlerdi. Burada Malatya'mızı bir üs yaptık ve her sokağını, her mahallesini, her ilçesini nakış gibi hep birlikte işledik ve hamdolsun bugün çok güzel bir manzarayla karşı karşıyayız. Bir şeref madalyası gibi ömrüm boyunca taşıyacağım hemşehriliğiniz için, beni kardeşiniz, evladınız kıldığınız için bir kez daha hepinize gönülden şükranlarımı sunuyorum. Yine oy birliğiyle karar alarak ismimizi bu güzel şehrimizde yaşatarak caddeye veren Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Büyükşehir yine belediye meclis üyelerimize, başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Kıymetli hemşehrilerim, asrın inşası kapsamında tabii deprem konutlarımızı teslim ederken bir söz vermiştik. Konutlar bitti diye biz deprem bölgesindeki işimiz bitmeyecek. Burada en son annemiz, en son vatandaşımız evine huzurla girene kadar, yastığa başını huzurla koyana kadar biz Malatya'dan 11 ilden ayrılmayacağız dedik. Hem afetin izlerini sileceğiz hem de şehirlerimizin geleceğini hep birlikte inşa etmeye talibiz dedik. İşte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlattığımız 500 bin ki Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi de bu anlayışın en güçlü göstergesidir. Çok değil, bundan 6 ay önce yine Malatya'mızda bir araya gelmiş ve hak sahibi kardeşlerimizin kurallarını çekmiştik. Bugün de yaklaşık 8450 hak sahibi kardeşlerimiz için konutlarımızın yer belirleme kurallarını çekiyor ve yaklaşık 35 bin hemşehrimizi daha güvenli, huzurlu, sağlam yuvalarına kavuşturuyoruz. Kurada evi çıkan vatandaşlarımızın da evlerine inşallah Ağustos ayı itibariyle teslimlerini yapıyoruz ve bugün kurallarını çektiğimiz vatandaşlarımız Ağustos ayında sağlam, huzurlu, güvenli yuvalarına inşallah kavuşacaklar. Böylece Malatya'da konut arzını artırıyor. Vatandaşlarımızı zora sokan kira fiyatlarını da düşürüyoruz. Ana muhalefet partisine buradan çağrımız, öyle boş laflarla gündem peşinde koşmasınlar. Gelsinler, görsünler bu işler nasıl yapılırmış. İşte Malatya'da dar gelirli vatandaşlarımıza konutlar kuralları çekilip hemen akabinde nasıl teslim edilirmiş, gelsinler görsünler. İşte iş bilenin, kılıç kuşananın diyoruz. Rabbim tüm hemşehrilerimizin yeni yuvalarında sağlıkla, huzurla, bereketle oturmayı nasip etsin diyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kıymetli hemşehrilerim, bugün Malatya'nın geleceğine dair iki önemli eserimizi daha hizmete alıyoruz. Çünkü bir şehri ayağa kaldırmak istiyorsanız hem konut yapacaksınız hem de tüm şehrin altyapısını o konutlara, sağlam konutlara uygun bir şekilde tamamlayacaksınız. O şehrin altyapısını güçlendirmek, çevresini korumak, üretimini desteklemek ve

ticaretini de o eski günlerine getirip canlandırmak da en az konut kadar önemlidir. İşte bu anlayışla hayata geçirdiğimiz Duranlar Atık Su Arıtma Tesisimiz ki Malatya'nın 50 yıllık sorununu, problemini çözecek ve bir taraftan da doğamızı koruyacak, su kaynaklarımızı daha verimli kullanacak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir şehir bırakmamıza da inşallah katkı sağlayacaktır. Bu eser sadece bugünün değil, yarının Malatya'sına, yarının çocuklarına, evlatlarına hizmet edecek stratejik bir çevre yatırımı olacak ve diğer taraftan da işte depremde ağır hasar gören tarihi Bakırcılar Çarşımız. Çok önemsedik. İstedik ki Malatya Meydanı çarşılarıyla, camisiyle, oradaki sokaklardaki canlılığıyla yeniden ayağa kalksın. İşte burası Malatya'nın emeği, Malatya'nın kültürü, alın teri ve aslında asırlık hafızasıdır. Bugün yenilenen alanlarda esnaf kardeşlerimiz yeniden dükkanlarının kapısını huzurla açıyor. Ve çarşımız inşallah yeniden hayat buluyor. Ticaret burada yeniden canlanıyor ve sokaklarımız bereketle, huzurla, mutlulukla doluyor. Çünkü biz biliyoruz ki bir şehrin gerçek gücü üreten esnafında, çalışan insanında ve canlı çarşılarındadır. Esnafı ayağa kalkan şehir güçlenir. Çarşısı yeniden canlanan şehir geleceğe güvenle bakar. İşte biz de bu anlayışın Malatya'mızı hem bugünün ihtiyaçlarına hem de geleceğin şehir vizyonuna göre yeniden inşa ettik. Bugüne kadar değerli hemşehrilerim, Malatya'mıza bakanlığımız eliyle tam 525 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik ve halihazırda 310 milyar liralık yatırımımız da olanca hızıyla devam ediyor. Millet bahçelerinden işte sosyal konutlarımıza, altyapı yatırımlarından çevre projelerine kadar hemen hemen her alanda Malatya'mızı daha güçlü, daha dirençli ve daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için tüm ekibimizle, valimizle, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla gece gündüz demeden çalışıyoruz. Kıymetli hemşehrilerim, bugünlere kolay gelinmedi. Depremin o ilk günlerini bir hatırlayın. Acı büyüktü. Yük ağırdı. O karanlık günlerde devlet nerede dediler. Milletin devletine olan güvenini sarsmak istediler. Kendi kampanyalarını devlete rakip kıldılar. Algıyla, yalanla devletimizi yıpratmaya çalıştılar. Devlet ile bu aziz milletin arasına girmeye çalıştılar. O gün de söyledik, bugün de söylüyoruz. Afet günü algı günü değildir. Afet günü dayanışma günüdür. Biz acıyı hiçbir zaman siyasi malzeme yapmadık. Kara propagandaya asla boyun eğmedik. Polemik değil, hep eser ürettik. Tartışmadık. Kimseyle gündeme gelmedik. Hep hizmetin, eserin peşinden koştuk. Bir yandan sahada canla başla çalıştık. Diğer yandan milletimizin aklını çelenlerle uğraştık. Hep sabrettik. Sadece ve sadece işimize, eserlerimize odaklandık. Onlar ekranlardan hatırlayın, devlet nerede diye sordu. Biz ise onlara cevabımızı sahada milletimizle çalışarak verdik. Onlar bu enkazın altında kalacaklar diye hevesle beklediler. Biz işte arama kurtarmadan, yeni yuvalara durmadan koştuk. Çünkü bizim için asıl olan verilen sözü tutmaktır. Vatandaşı

0: O en dar gününde yalnız bırakmamaktır. İşte o zor günlerde devlet nedir, ne değildir herkese gösterdik. Gördük ki geçici kampanyalar birer rüzgardır. Milletin asıl güvencesi güçlü devlettir. Devlet ekranlardan atılan boş bir slogan değildir. Devlet sosyal medyada estirilen geçici bir rüzgar asla değildir. Devlet zor gününde milletini sarıp sarmalayan asırlık çınardır. Devlet yıkılanı yapan, şehri ayağa kaldıran, milletine yuva olan çelik iradedir. İşte değerli kardeşlerim, bugün gerçek tüm çıplaklığıyla ortadadır. Kalıcı çözümü üreten devlettir. Şehirleri ayağa kaldıran devlettir. Yüz binlerce güvenli yuva inşa eden yine devlettir. İlk günün heyecanıyla atılan o sloganlar uçtu gitti. Ama işte devletimizin inşa ettiği yuvalar, okullar, hastaneler dimdik ayakta. 20 yılda bitmez dedikleri 500 bin yuvamız dimdik ayakta. 2 yılda hamdolsun teslim ettik. Onların yalanları boşa çıktı. Bizim sıcak yuvalarımız işte aziz milletimizi, güzel Malatyalı kardeşlerimizi ağırlıyor. Bugün yükselen mahalleler şahidimizdir. Açılan iş yerleri, canlanan çarşılar şahidimizdir. Milletimiz Cumhurbaşkanımıza inandı, güvendi. Biz de bu güveni asla boşa çıkarmadık. Bu devlet yaptı, bu millet başardı, Türkiye başardı. Ve biz aynı inançla Malatya'mız için 784 bin kilometre kare vatan toprağı için, ay yıldızlı bayrağımız için durmadan, dinlenmeden çalışacağız. Ve inşallah Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde asla durmayacağız. Cumhur İttifakımızla birlikte yine eser siyasetinin peşinden koşmaya, bu aziz milletimize hizmet etmeye, zor gününde, iyi gününde milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Güçlü yarınlarımızı hep birlikte inşa edeceğiz. Türkiye yüzyılını hep birlikte omuzlayacağız. Ben Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin diyorum. Eserlerimizin Malatya'mıza, Malatyalı hemşehrilerimize bir kez daha hayırlı olmasını diliyor. Hepinizi, buraya gelen, bu coşkuya katılan, bizi izleyen tüm kardeşlerimizi de bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun.
1: Evet, Murat Kurum Malatya'da konuştu. Evleri Ağustos'ta teslim edeceğiz dedi. Kura çekim töreninde konuştu. 35 bin kişiyi daha sağlam yuvasına kavuşturacağız dedi. Murat Kurum, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum. Malatya'da merkez konut belirleme kura töreninde konuştu. Evleri Ağustos'ta teslim edeceğiz dedi. Çok kısa bir reklam. Ara.

Evet, çok kısa bir aranın ardından haber hattına devam ediyoruz. İstanbul merkezde 12 ilde düzenlenen operasyonda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 37 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 24'ü tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada bazı kamu görevlilerinin suç örgütü üyelerine suç ve arama kayıtları, araç sorgularıyla gümrük geçiş bilgilerine ilişkin bilgi aktardıkları belirlendi. Bu kapsamda 12 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gümrük çalışanları, polis memurları, adliye personellerinin de aralarında bulunduğu 37 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24'ü tutuklandı. 13 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Efendim, uyuşturucu bağımlılığı az kalsın bir ailenin sonu olacaktı. İstanbul Sultan

0: Kemalgazi'de madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi ailesini rehin aldı. Özel harekat polisleri eve operasyon yaptı.
1: Ailesini rehin alıp bıçakla pencereye çıktı. Mahalleli ve polislere ecel teri döktürdü.
2: Evet, özel harekatçı geldi.
1: Cep telefonu kameralarına yansıyan olay İstanbul Sultan Gazi'de yaşandı. Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir genç aile üyelerini rehin aldı. Zaman zaman elindeki bıçakla pencereye çıkan şüpheli etrafına tehditler savurdu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. İkna çabaları sonuç vermeyince devreye özel harekat polisleri girdi.
2: Evet, özel harekatçı geldi.
1: İtfaiye ekipleri gerekli önlemleri aldıktan sonra düğmeye basıldı. Şüpheli genç özel harekat polisleri tarafından kısa sürede yakalanarak etkisiz hale getirildi. Aile üyeleri ise kurtarıldı. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.
0: Buradan da kameralarımızı Aksaray'a çevireceğiz. Kazaya karışan alkollü sürücünün yakınları polise zor anlar yaşattı. 12 kişi gözaltına alındı.
3: Kaçıyor adam, kaçıyor.
1: Alkol alıp direksiyona geçti. Önce kaldırıma çıktı, sonra duvara çarptı. Kazanın ardındansa ortalık karıştı. Aksaray'da 28 yaşındaki Fatih Yeğen'in kullandığı otomobil kontrolden çıktı. Virajı alamayan araç bir lokantanın duvarına çarparak durabildi. İhbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede sürücünün 1,26 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü sürücüye 25 bin lira para cezası kesildi. Ehliyetine de el konuldu. Ancak gerginlik bununla sınırlı kalmadı. Sürücünün yakınları polis ekiplerine tepki gösterdi. İşlem yapan ekiplere güçlük çıkaran kalabalık tüm uyarılara rağmen dağılmadı. Polisten kaçan bir kişi kovalamaca sonunda yakalandı. Polise zorluk çıkaran 12 kişi gözaltına alındı. İnceleme devam ediyor.
0: Manisa'da hareket halindeki midibüsle panel van çarpıştı. Bir kişinin hayatını kaybetti. 11 kişinin de yaralandığı kaza araç kamerasına yansıdı. Görüntüler olayın şiddetini gözler önüne serdi.
1: Midibüsle panel van büyük bir şiddetle çarpıştı. Yolcuların savrulduğu kazada can pazarı yaşandı. Olay Manisa Turgutlu Karayolu'nda meydana geldi. HT'nin kullandığı midibüsle 23 yaşındaki BY'nin idaresindeki panel van çarpıştı. Araç içi kamera kayıtlarında midibüsün kavşağa yaklaştığı sırada panel vanın hızla gelerek midibüse çarptığı anlar yer aldı. Çarpmanın etkisiyle midibüs şiddetle savruldu. Yolcuların koltuklarından fırlayarak yaralandığı görüldü. Kaza sonrası yolcuların yardım çığlıkları yükseldi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi geldi. Kazada midibüste yolcu olarak bulunan Asım Girgeç yaşamını yitirdi. 4'ü ağır, 11 kişi de yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza yerinde zaman zaman gerginlik de yaşandı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
0: Mersin'de 2 hafta önce 1,5 yaşındaki Yamaç Ali'nin elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği evde bu kez de anneannesi elektrik akımına kapıldı. Aile yetkililerden yardım bekliyor.
1: Aynı ev, aynı balkon, aynı kabus. 14 gün önce 1,5 yaşındaki çocuğun can verdiği evde bu kez anneanne elektrik akımına kapıldı.
4: 10-15 gündür bir yetkili gelmedi. Yani sorumlusu kim? Kimse konuşulmuyor, konuşmuyorlar.
1: Olay Mersin'in Akdeniz ilçesinde yaşandı. İddiaya göre Yıldız Konut evin balkonunda halı çırparken elektrik akımına kapıldı. Fenalaşan kadının çığlıkları üzerine yakınları yardıma koştu. Hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı. Ancak bu olay o balkonda yaşanan ilk olay değildi. 24 Haziran'da 1,5 yaşındaki Yamaç balkonda elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Yamaç tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
4: Yani ben oğlum kaybettim. Annemi de mi kaybedeceğim? Sonuna kadar şikayetçiyiz.
5: Artık bu evde yaşamaya korkar olduk. Hayatımız artık çok riskli bir duruma geldi.
1: İddiaya göre tüm bunlara sebep olansa sokaktan geçen ve balkon demirlerine temas eden elektrik kabloları. Aile yetkililerden yardım istiyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
0: Şimdi İstanbul'a dönüyoruz yeniden. Üsküdar'da 4 katlı bir binada balkonlardan biri çöktü. Ekipler binayı mühürledi.
1: Evin balkonu çöktü. Binadakiler büyük panik yaşadı. Ekipler apartmanı mühürledi.
6: Biz evde oturuyorduk abi. Bir anda balkon çökmesi gerçekleşti. O anda hepimiz dışarı tahliye olduk.
1: İstanbul Üsküdar'daki 4 katlı binanın 2. katındaki balkon akşam saatlerinde birdenbire çöktü. Neyse ki o sırada balkonda kimse yoktu. Sesleri duyanlar kendini sokağa attı. İhbar üzerine ekipler harekete geçti. İncelemenin ardından bina tahliye edilip mühürlendi. Bina sakinleri ise sokakta kaldı.
7: Yani bayağı eski 50 senelik bina.
6: Bak benim eşim hamile abi. Yaşlı annem var, ablalarım var, eniştem var, yeğenim var. Bak biz şu an sokaktayız abi. Biz öylece kaldık.
0: Yerli eğitim uçağı Hürkuş 2'nin önümüzdeki ay envantere girmesi bekleniyor. Teslim edilecek 55 Hürkuş, Hava Kuvvetleri'nin pervaneli eğitim uçağı ihtiyacını karşılayacak.
1: 4 saat kesintisiz uçabiliyor. 34 bin feet yüksekliğe çıkabiliyor. Yerli eğitim uçağı Hürkuş 2'nin önümüzdeki ay envantere girmesi bekleniyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından üretilen Hürkuş ailesinin geliştirilmiş versiyonu Hürkuş 2'nin Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmesi için gün sayılıyor. Toplam 55 adet teslim edilecek Hürkuş 2, Hava Kuvvetleri'nin pervaneli eğitim uçağı ihtiyacını karşılayacak. Temel pilot eğitimi ve ileri eğitim safhalarında hizmet verebilen bu uçak, tek motorlu ve 2 kişilik mürettebatıyla ön plana çıkıyor. Tam dijital kokpite sahip Hürkuş'un 30 saniye ters uçuş yapabilme kabiliyeti de bulunuyor. Yaklaşık 4 saat havada kalış süresine sahip yerli eğitim uçağının 34 bin feet irtifası ve saatte 550 kilometreye varan hızı bulunuyor. Hürkuş 2'de önceki versiyona göre ağırlık azaltıldı. Üretim süreci de sadeleştirildi. Bakım kolaylığı artırıldı ve uçuş performansını iyileştirildi. Ayrıca daha önce envantere giren Hürkuş 1'in ardından Hava Kuvvetleri'nin ihtiyaçları ve geri bildirimleri de yeni uçağın tasarımına yansıtıldı.
0: Peki bu saati kapatalım, kısa bir ara verelim, saat başı devam edelim sıcak gelişmelerle.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Çok teşekkür ediyorum. 6. seneyi devriyesini şu anda kutladığımız, 6. seneyi devriyesiyle müşerref olduğumuz Ayasofya Camii Kebiri'nin hamdolsun tüm İslam alemine hayırlı olması, onu yeniden ibadete açmak bize nasip oldu. Bundan dolayı tabii çok çok mutluyuz. Ve Üstad Necip Fazıl'la orada yapmış olduğumuz mitinglerde rahmetli Ayasofya'yı, Camii Kebiri'ni göstererek Ayasofya açılacak, Ayasofya bir gün açılacak derdi. Ve ben de takdimini o zaman yapmak bana nasip olmuştu. Ve biz bırakın açmayı, onu şu anda alemi

0: İslam'a kavuşturma şerefine nail olduk. Ve üstadın da o zaman o söylemiş olduğu gerçekten yüreğinden gelen o ifadeleri biz İslam alemine hamdolsun kavuşturduk. Bundan dolayı da ayrıca mutluyuz. Şimdi tabii 6. seneyi devriyesinde böyle bir mutluluğu hep beraber yaşadık, yaşıyoruz. Ve şimdi tabii bir taraftan restorasyonlarını, bir taraftan renovasyonunu, bütün bunları da yapmaya devam ediyoruz. Ve bir an önce gerek İslam dünyasına, gerekse tüm insanlığa, Hristiyan, Müslüman hepsine kapılarını açan Ayasofya Camii Kebiri tabii ki hepimizi çok çok mutlu ediyor. Ve şu anda da onun mutluluğu içerisinde bizler gerçekten gururluyuz. Gerçekten mutluyuz. Ve bu mabet tabii mimari özellikleriyle olsun, dünyadaki konumuyla olsun çok çok farklı bir eser, çok çok farklı bir mabet. Bundan dolayı da alemi İslam'ın içinde Türkiye'nin lideri olarak bu süreci yaşamak bizlere nasip oldu. Bundan dolayı da Rabbimize hamd ediyoruz. Tüm alemi İslam'a en kalbi selam, sevgi, saygılarımızı gönderiyoruz.
1: Efendim, NATO zirvesi Türkiye açısından başarılı geçti. Özellikle dünya liderlerinden olumlu yansımalar var. Geri dönüşler nasıl oldu? Neler söylersiniz?
0: Doğrusu geri dönüşler çok çok olumluydu. Sürekli gerek teşekkür telgrafları, gerek telefonlar, bütün bunlarla beraber özellikle de o açılış günündeki kendilerine yaptığımız ikram, izzet, bütün bunlar gelen misafirlerimizi hoşnut etti. Ve bundan dolayı da başta Donald Trump olmak üzere bütün liderler hakikaten çok farklı bir duygu içerisindeydiler. Ve bu duygularını da gerek yemekte, gerek yemek sonrası, hatta eşleriyle gelenler eşimle birlikte yaptıkları defilede olsun, yemekte olsun, onlar da mutluluklarını gerçekten çok farklı bir şekilde bizimle paylaştılar. Bu mutluluğu çifte yaşadık ve bundan dolayı da ayrıca mutluyuz. Tabii 20 yıldan sonra İstanbul, arkadan bu Ankara'daki zirve, her ikisi de bizler için ayrı bir zenginlik oldu, ayrı bir mutluluk vesilesi oldu. Bütün gelen misafirlerimize NATO Liderler Zirvesi'nden sonra doğrusu ben de teşekkürü bir borç biliyorum.
1: Efendim, teşekkür ederim. Ayrıca da Gazze ve Filistin'de de coşkuyla karşılandı. Türkiye'de de taraftarım birçoğu İspanya'yı destekliyordu. Neler söylersiniz?
0: Siz zaten hepsini söylediniz. Gerçekten yani Sanchez böyle bir mutluluğu hakikaten bir dünya şampiyonu ülkenin başbakanı olarak yaşaması onun en doğal, en tabii hakkıdır. İnşallah bizlere de böyle bir şampiyonluk nasip olur. Biz de böyle bir dünya şampiyonluğunu yakalarız. İyi başladık ama sonu iyi gelmedi.

0: İkinci sırada Cumhuriyet Halk Partisi yer alıyor. Bundan sonraki dönemde CHP'nin meclis başkan vekili de olmayacak. 3 olan grup başkan vekili sayısı da 2'ye inecek diyebiliriz. Yine komisyonlardaki üye dağılımında değişeceğini belirtelim. Genel kuruldaki oturma düzeni değişecek. Yeni partinin AK Parti'nin yanında olmasını bekliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi ise İYİ Parti ile MHP'nin arasına geçebilir. Dediğimiz gibi bugün Cuma namazını Hacı Bayram Veli Camii'nde kıldı Özgür Özel. Ardından da kısa bir açıklama yaptı. Peki Özel yeni neler söyledi? Hangi mesajları verdi? Hangi noktalara dikkat çekti? Dilerseniz onu da kendisinden dinleyelim.
1: Siyasi mücadelenin imkansızlaştırıldığı parti içinde, milletin davet ettiği bir yolda, çıktığımız yolda İçişleri Bakanlığı'na 91 milletvekili arkadaşımızın imzalarıyla gerekli belgeleri sundular. Günün sonunda yeni partinin parti meclisini, genel başkanını bildirmiş ve partimizin kurulduğu gün ana muhalefet partisi olduğunu ilan etmiş olacağız. Yeni parti ilk kez ve son kez ana muhalefet partisi olarak bütçe çalışmalarına katılacak. Yeni partinin muhalefette bütçe çalışmalarına katıldığı ilk ve tek yılı yaşayacağız. Halkın sorunlarını çözecek, bundan sonraki bütçeleri yapacak, iktidarı kuracağız. Yolumuz açık olsun. Yol arkadaşlarımız aziz milletimizdir. Yolumuz iktidar yoludur. Pusulamızın gösterdiği yön iktidardır.
2: Baba ocağı dediği CHP'den ayrılan Özgür Özel ve 90 vekilin açıklamaları bu şekildeydi. Şimdi bir de CHP kanadına bir bakalım. Kemal Kılıçdaroğlu'na gözler çevrildi bu istifaların ve bu sürecin ardından ne söyledi, ne söyleyecek, bir şey söyledi mi? Biraz buydu. MYK ile bir toplantısı oldu Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Yaklaşık 40 dakika sürdüğünü biliyorum Serkan ama başka var mı böyle kulağına çalınan kulis bilgiler, neler konuşuluyor Kılıçdaroğlu cephesinde?
3: Evet Dilegül, toplantı 40 dakika sürdü. Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde bulunan MYK üyeleriyle bir toplantı yaptı. Saat 13'te başladı ve 13.40'da sona erdi. Senin de ifade ettiğin gibi 40 dakikalık bir olağanüstü MYK toplantısı yapıldı. Genel merkezde olan MYK üyeleriyle dedik, bu kapsamda 9 MYK üyesinin bu toplantıya katıldığını ifade edelim. Toplantının tabii ki en sıcak başlığı Özgür Özel'le birlikte 91 milletvekilinin Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifası ve yeni partinin kurulum çalışmalarıydı en sıcak başlık. Özellikle bu hamleden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin yol haritasının ne olacağı masaya yatırıldı MYK üyeleri ve Kemal Kılıçdaroğlu tarafından. Bu kapsamdaki yol haritasıyla birlikte yapılacak adımlar, atılacak adımlar yine ele alınmış oldu. Tabii Kılıçdaroğlu kurmaylarıyla birlikte bu partideki istifaları da bir kez daha gözden geçirmiş ve masaya yatırmış oldu toplantıda. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in yeni parti başvurusu sonrası sosyal medya hesabından da bir açıklama yaptı. Aslında bu yeni partinin somut olarak kurulmasının ardından Kılıçdaroğlu'ndan gelen ilk açıklamaydı. Ve o açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu, benim görevim toplumun sorunları yoğun ama unutulmuş kesimleriyle bir araya gelmektir dedi. Çöpten kağıt toplayan insanların da, mesai saati gözetmeksizin tarlada alın teriyle geçimini sağlayan insanların da sorunlarını çözmek için yola çıktım ifadelerini kullandı. Benim siyaset anlayışım budur diye mesajını sona erdirdi. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni partinin kurulum çalışmalarından sonra sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklama bu şekildeydi. Bugün de partide istifaların ardından bir olağanüstü MYK toplantısı yapıldı.
2: Serkan, çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Her iki tarafın da gündemine yoğun bir şekilde baktık HT360'ta. Ama sorular var elbette. Bunu konuşacağız. İletişim uzmanı yazar Ali Saydam stüdyo konuğum. Hoş geldiniz efendim.
4: Hoş bulduk efendim. Yayınlar.
2: Uzaktan bağlantıyla da siyaset bilimci Profesör Doktor Armağan Öztürk bize destek verecek. Hocam merhabalar, hoş geldiniz, selamlar.
5: Hoş bulduk Dilek Hanım. Ali Bey merhabalar.
2: Çok teşekkürler. İzniniz olursa her zaman olduğu gibi stüdyodan başlayacağım ve hızla size döneceğim. Mutlak mutlak karar çıktığında Ali Bey, çok merak ediyorum, böyle bir partiye ya da yol ayrımına gideceğini düşündünüz mü Özgür Özel'in ifadelerinden özellikle yola çıkarak? Çünkü baba ocağı dediğimiz CHP'yi terk etmiyoruz demişti. Aklınıza gelmemişti.
4: Hiç aklıma gelmemişti çünkü merkezde mücadele edip orada fikriyatını ortaya koyup tekrar iktidar, yani parti içinde iktidarı ele geçirebilirlerdi. Bunu denemeyi dahi istemediler. Biraz celal ettiler.

0: gibi
1: Niye öyle
0: geliyor.
1: oldu?
0: Yani
1: Çünkü şöyle binalardı, yani binalardan çıkmayan Özgür Özel ve ekibi bu atamalarla beraber çok ciddi bir tablo sergilediler orada. Başka bir
0: eyvallah.
1: görüntü sergileyip
0: Çok doğru.
1: niye başka bir aşamaya
0: Şimdi
1: geçildi?
0: burada Özgür Özel tek başına kendi iradesiyle hareket ettiğine dair bir endişe var toplumda. Arkasında Ekrem İmamoğlu'nun olduğu, Ekrem İmamoğlu'nun talimatlarını uygulayan bir yönetici olduğu. Hatta şu tartışma da var, iletişim boyutunda meseleye baktığımız zaman Özgür Özel bir lider midir yoksa yönetici mi? Yani lider asıl Ekrem İmamoğlu da bütün araştırmalarda çünkü içeride ve yüzlerce yıllık hapis cezası ile yargılanmasına rağmen Ekrem İmamoğlu'nun puanları 25 civarındayken Özgür Özel 4-5 puanlar civarında çıkıyor. Yani o bir yönetici.
1: Saraçhane'den sonra bu değişmedi mi?
0: Değişmedi, hayır.
1: Değişmedi mi?
0: Hala Ekrem İmamoğlu hem lead ediyor algısı var hem de yani bu bir Özgür Özel'in ayağında bir bağ bu. Kendisi de bunu itiraf ediyor zaten. Her konuşmasında bunu söylüyor. Ben gövde gösterisinin olduğunu düşünüyorum. 91 milletvekili az bir rakam değil. Ve de bir kas gösterisi bu. Gayet iyi gösterildi o kas. Fakat bazı problemleri var. Daha kurulur kurulmaz. Yani bilmiyorum, yolda düzülür, kervan yolda düzülür falan diye mi düşünürler? Oysa kervan yolda düzülmez. Yani hele siyasi iletişimde mümkün değil. Bunu baştan ideolojisini, tavrını koymak lazım. Mesela adıyla ilgili bakın çok
1: Yeni
0: enteresan.
1: parti, logo, isim.
0: Hayır, şu belki notlarımıza düşmekte yarar var. 1961'den başlıyor Yeni Türkiye Partisi, arkadan Yeni Demokrasi Partisi, Yeni Parti, 4 tane Yeni Parti var. 4 tane. Yani 1993'te Yeni Parti var, Cem Boyner'in kurduğu. Yeni Demokrasi Hareketi, Yeni Türkiye Partisi, Yeni Parti 2008-2012'de Tuncay Özkan'ın kurduğu. Yani böyle valla saymakla bitecek gibi değil. Yeni parti, 4 tane Yeni Parti ve 8 tane falan içinde yeni olan şey var. Şimdi bir son cümle.
1: Buyurun lütfen.
0: Sağ olun. Bakın Avrupa'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde ve İngiltere'de özel şirketler var. İsim bulma şirketleri, isim koyma şirketleri. Amblemi de problemli, ismi de problemli bana sorarsanız. Yani
1: Amblem niye problemli sizin
0: abi,
1: için?
0: yeni rakıyı çağrıştırıyor falan. Yani bu tabii yeni rakıyı çağrıştırması çok mu kötü? Rakıcılara
1: Kötüyelim
0: sorarsanız.
1: diyelim. Alkol sağlığa zararlı, aman aman diyelim yani. Hiç
0: Eyvallah.
1: girmeyelim
0: Ama
1: o işe.
0: yani rakı da bizim milli içeceğimiz gibi algılanıyor bazı kimseler tarafından.
1: Sağlığa
0: Evet,
1: zararlı diyelim.
0: sağlığa
1: Hani öyle.
0: zararlı tabii. Ben kesin katılıyorum size ama yani özensiz, yani şurada bir yaratıcı çalışma, bir kreatif çalışma göremiyorum ben. Yani biraz aceleye getirilmiş gibi
1: Gibi
0: geldi.
1: düşünüyorsunuz.
0: Evet, naçizane kanaatim bu. İsim önemli midir? Kesinlikle çok önemlidir. Çünkü adıyla büyüsün derler mesela çocuklar içinde. Böyle bir basit bir şey olsaydı bu, böyle mesela ilaçların ismi bulunurken, firmaların ismi konulurken bayağı ciddi araştırma yapılır, çalışılır.
1: Yeni yol çağrışımları vardı ama orada tabii bir grup da var mecliste biliyorsunuz, Yeni
0: Eyvallah.
1: Yol grubu. Belki oradan bir çağrışım, Yeni Yol en başından itibaren bunu
0: Talihsiz yani.
1: çok...
0: Yazık günah. Bayağı ciddi bir hareket başlatıyorsunuz. Buna doğru
1: Ama
0: düzgün...
1: olmamış
0: Hayır,
1: diyorsunuz.
0: isim olmamış yani. O kesin yani. Bu sadece benim fikrim değil yani. Bu işe biraz kafası basa herkesin ismi şey yani. Tutup tarihte 3-4 tane yeni parti. Yeni parti. Bırakın Yeni Demokrasi Partisi'ni, Yeni Türkiye Partisi'ni bu lafları. Onlardan daha fazla var. 8-9 tane. Ama sadece yeni parti. Bir Google'a girip baksalardı veya bir arama motoruna göreceklerdi yani bunu. Yazık
1: Peki,
0: olmuş.
1: peki. Şimdi Armağan Bey, siz bu çıkışı nasıl yorumlarsınız? Onu sorarak başlayayım. Aynı zamanda da başka bir cepheye de sizinle beraber parantez açmış olalım. Meclis aritmetiği de biliyorsunuz böylelikle değişmiş
0: Evet.
1: oldu. Yanılmıyorsam, editörüm beni uyarsın ama 44 o herhalde CHP'nin şimdi mevcudiyetteki milletvekili
0: Doğrudur.
1: sayısı bu istifalarla beraber. Dolayısıyla 5. parti konumuna geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisi CHP. Evet, 44. Bu arada ortaya da yansıttık. Bundan sonra mesela meclise hem Kemal Kılıçdaroğlu'nu hem CHP'yi nasıl bir yol haritası bekliyor? Bir de benim gündemim ne bu yeni parti ne de Özgür Özel'in adımları dedi. Memleketin başka meseleleri...

0: İleri de var konuşulacak diye böyle bir girişimde de açıklamada da bulundu Kemal Kılıçdaroğlu.
1: Öncelikle bugün tanıklık ettiğimiz şeye dair birkaç cümle söyleyeyim. Sonra bu meclis aritmetiği ve muhalefetin yeni muhalefet partisinin Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte iktidara karşı nasıl muhalefet yapabileceğine dair olası sınırları tartışalım. Şimdi 21 Mayıs'ta MUT'tan karar çıktı. 2 ay sonra, 2 ayı birkaç gün geçmiş olması lazım. Parti içi muhalefet ayrı bir parti çatısı altında siyasi yolculuğuna çıktı. Bu arada tüm hukuki ve siyasi süreçlerin tüketilmediğini de altına çizmek
0: Tabii.
1: gerekiyor. Yani Yargıtay'a yaptıkları bir başvuru, Suriye Hukuk Mahkemesi'ne yaptıkları bir başvuru var. Bunlar bitmedi. Ayrıca olağan kurultay sürecine de katılmadılar. Yani ben bunu da şunun için hatırlatıyorum her programda. 2023 yılında Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanken değişim ekibi onun delegeleriyle Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel başkanlıktan alabilmişti, yenebilmişti onu. Pekala üyelere ve tabana sahip bu partinin olağan kurultay sürecine katılması ve 6 ay sonra genel merkezi tekrar alması mümkündü. Bunu tercih etmediler. Bu bir tercih. Böylelikle merkez sol siyaset ayrı bir yapıda, bir dinamikte hareket edecek. Bu yeni bir şey ama aynı zamanda biraz da eski. Onu da hatırlatalım. Türkiye bu kararla birlikte, bugünkü bu parti kararıyla birlikte merkez sol partiler bakımından 80'li 90'lı yıllara geri döndü Dilek Hanım. O zamanlarda da Atatürkçü sosyal demokrat kesim birden fazla partiyle temsil edilirdi. Yani SHP, DSP, CHP, hatta bu partiler arasında birleşme, bölünme tartışmaları siyasi gündemin epey bir kısmını da kapsamaktaydı. Böyle bir durum da söz konusu. Yani biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün muhalif kitleyi, sosyal demokrat muhalif kitleyi neredeyse tek başına temsil ettiği bir konjonktürden en azından iki tane parti arasında bir tür rekabetin olacağı bir başka siyasi konjonktüre doğru geriledik ya da
0: Rekabet
1: değişti.
0: yok açıklamaları geliyor mesela, diyor ki muhalefet arasında rekabet yok, bundan sonra yönümüz iktidarla mücadeledir gibi açıklamalar da yapıldı her iki taraftan da. Nasıl
1: Evet.
0: yorumlarsınız bunu? Ve bir de
1: Bu
0: tabii
1: siyasetin
0: hemen şunu da
1: doğasında.
0: ekleyeyim o zaman Armağan Bey. Özgür Özel'in ilk açıklamalarında da CHP'den çok daha başka bir çizgide olmayacağına dair açıklamalar vardı. İzlenim vardı daha doğrusu. Demokratlara çağrılarda bulundu. Ne dersiniz bu açıklamalara da?
1: Şimdi bir kere bu siyasetin doğasına uygun değil. Çünkü birden fazla muhalefet partisi var. Bunlar aynı seçmen kitlesine hitap ediyorlar ve dolayısıyla aralarında bir yarışma söz konusu. Ama şöyle bir şey var, belki oradan başlamak uygun olur. Şimdi biz başkanlık sistemi koşullarında önemli olan bir ortak başkan adayını çıkarabilmek iktidara karşı. Dolayısıyla bu partiler arasında asgari düzeyde bir iletişim ve işbirliğinin olması gerekir ki muhalefet topyekün başarılı olsun ya da %50'lik bir muhalefetimizin olması lazım. Bu ikincisi olamayacağına göre aralarında bir işbirliği olacak ama rekabet her durumda daha ağır basmakta. Rekabetsiz bir muhalefet arası ilişkinin ben çok da söz konusu olabileceği kanaatinde değilim. Gelelim işte muhalefetin ne yapabileceği iktidarla olan ilişkileri bağlamında. Bugüne dair bir şey daha hatırlatayım. Şimdi yeni başlatanlar bakımından bir coşku var, bir heyecan var, doğru. Ama tek duygu durumu o değil. O pek konuşulmuyor ama yani ciddi bir hüzün de var. Çünkü ayrılmak aynı zamanda anlaşamamak demek. Yani birbirlerine kullandıkları gerekçeler ne olursa olsun. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki iki tane hizip aslında ortak siyaset yapma konusunda anlaşamadığı için bir parti ortaya çıktı. Bu hem gidenler hem kalanlar bakımından bir başarısızlıktır tabii ki. Bu ayrılanlar da kalanlar da aslında neredeyse bütün siyasi hayatlarını birlikte geçirmiş, yol arkadaşlığı yapmış insanlar. Pek çoğu buna Özgür Özel de dahildir. Başka bir siyasi partide siyasi bir sosyalleşme de yaşamadı. Yani böyle bir organik yapının bu biçimde bölünmesi bence Türk siyasi hayatı açısından olumlu bir şey de değil. Her ne kadar başlattıkları harekette bir iktidara ulaşacaklarını düşünseler de. Siz ideolojiyi sordunuz. Şimdi
0: Çok
1: ben
0: kısa
1: iki
0: bir yanıt
1: tane
0: alayım.
1: yürüyüşü vardı aslında Salı günü Özgür Özel'in. Bir tanesi ben mirası ve yetkiyi ben temsil ediyorum demişti. Yani Atatürkçü mirastan, sosyal demokrat mirastan vazgeçmeyeceklerini. Çünkü 2 haftadır öyle bir eleştiri de alıyorlar. Altı ok gömleğini çıkardı Atatürk'ün partisini terk ediyor şeklinde. Belki de o gün, o yüzden bugün çok yoğun bir Atatürk vurgusu vardı. Yani Lozan, Hacı Bayram'dan önce namaz kılıp sonra bir şeyi başlatmak, Anadolu Kulübü'ne gitmek. Mesela yaptığı ilk açıklama neydi Özgür Özel'in şeyden sonra?

0: Dedi ki biz serve karşı Lozan'ı kuranlar ne yaptıysa onu yapıyoruz. Yani bu ne demek? Bugünkü koşullarda serv mutlak mutlana karşılık geliyor.
1: Evet.
0: Biz mutlak mutlağından yeni bir geleceği inşa ediyoruz. Böyle bir çizgisi var. Bir de tabii ki bütün cumhuriyete karşı olmayan bütün demokratları da partiye davet et diyor. Bu da popülist bir zemin. Kitle partisi olmak bakımından. Bir aç parantez, çok sadece kısa bir cümle söyleyeyim. Tabii Türkiye'de genelde monarşi yanlısı pek yoktur. Yani cumhuriyete karşı olmamak tam olarak ne anlama geliyor onu tam kestiremiyorum. İhtimal ki Erdoğan karşıtlığıyla Erdoğan taraftarlığı arasındaki bölünmeyi o da bir zemin olarak kabul etmiş durumda Özgür Özel ve kurmay
1: Peki,
0: heyeti.
1: siz bu simgesel çıkışlarla beraber başlatılan sürece dair ne söylersiniz çok merak ediyorum. Çünkü az önce işte Armağan Bey de tek tek sıraladı. Hacı Bayram Veli Camii çıkışında açıklamalarını yaptı. Milletvekilleriyle oradaydı, Anadolu Kulübü'ne gitti. Bu birinci sorum olsun, hemen peşine de şunu eklemek isterim. Şimdi siz dediniz ki 91 milletvekiliyle başlamak çok ciddi bir
2: Dili.
1: güç
2: Tabii,
1: aslında.
2: tabii.
1: Ama bu kurumsal güç ilerleyen süreçlerde tabii konjonktür değişir, siyaset değişir, memleket değişir, oralarını bilemeyiz ama bir halk desteğine otomatik olarak dönüşebilir mi? Bunu temsil eder mi? Bir de Türkiye siyasetinde bazı örneklerden bahsettiniz. Bu örnekler bize neler söylüyor? Mesela geçmişte buna benzer örnekler var
2: Var.
1: mı?
2: Var evet, olmaz mı? Cumhuriyet Halk Partisi içinden 12 tane, bu 13. oluyor. 12 parti ayrılmış bugüne kadar. DSP'nin o da koalisyonla başarısının dışında hepsi tabela partisi haline gelmiş, dönüşmüş vaziyetteler. Yani ana omurga, ana eksen Cumhuriyet Halk Partisi'nde devam ediyor. Şimdi burada satır aralarını okumak zorunda kalmamızın nedeni hem yeni partinin hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin ideolojik çizgisinin ne olduğuna dair parti programı veyahut bir yönerge şeklinde bizim dünya görüşümüz, Türkiye ile
0: Budur.
2: ilgili politik yaklaşımımız budur şeklinde bir açıklama görmediğimiz için oradan simge, buradan laf, oradan bir şey. En son
1: Aslında
2: mesela
1: çıkış böyle olur değil mi Ali Bey? Normalde
2: o,
1: bildiğimiz,
2: tabii canım,
1: ezberimizde olan da budur yani.
2: tabii canım.
1: Bunu niye yapmadı Özgür Özel?
2: Yani onu yapmadığı için bir başka şey daha biniyor üstüne. Bu diyor koltuk kavgası halk nezdinde yapılan araştırmalarda bunu gösteriyor.
1: CHP de bunu söylüyor.
2: Evet, bravo. Bunun sebebi koltuk kavgasıdır. Algısına dönüşüyor. Yani ideolojik olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde de yok şey. Yani
1: Bu da ilk
2: böyle
1: fotoğraf bu arada. Ekranda görüyor musunuz siz de?
2: gene
1: Yeni parti kurucularından
2: kurucular değil mi?
1: ilk.
2: Evet.
1: Evet. Fotoğraf da bu
2: Allah
1: şekilde.
2: selamet versin. Yani inşallah başarılı olurlar. Çünkü Türkiye'de iktidar problemi yok ki. Türkiye'de muhalefet problemi var. Güçlü muhalefet demokrasinin şeyidir yani, bel
1: Belki.
2: kemiğidir tabii. Yani iktidar her rejimde var. Faşizmde, komünizmde her yerde var iktidar. Fakat ciddi muhalefet ancak demokrasilerde var. Şimdi burada bakın, yazık günah. Çıkın sokağa, deyin ki hizip deyince aklınıza hangi siyasi parti geliyor? CHP diyeceklerdir. Yani bu hizipçilik, bölünme, kendi içinde parçalanma çok yaygın bir şey. Bir de Özgür Bey'in gelecek tasarımı ile ilgili partinin ettiği bir tek laf var. Diyor ki, bakın çok net. Atatürk'e, misak-ı milli sınırlarına, cumhuriyete karşı çıkmayan tüm demokratları diyor davet ediyoruz. Şimdi bu kim bunu kim yapmıyor? Yani sizin affedersiniz İngilizcesini kullanacağım önce, unique value proposition diye bir şey vardır iletişimde. Benzersiz değer önermesi sizin varoluş nedeninizdir. Yani ben niçin Habertürk izleyeyim sorusunun yanıtını Habertürk'ün dünya duruşu ve görüşüyle yanıtlayabilmem lazım. Yoksa herhangi bir kanaldan farkı kalmaz. Bu nedenle bu benzersiz değer önermesini görebiliyor musunuz? Ben görmüyorum şahsen. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de görmüyorum işin tuhaf tarafı.
1: Peki bir haksızlığa, bir
2: Eyvallah.
1: mağduriyete maruz bırakıldık söylemi üzerinden ilerleyebilir mi?
2: Burada
1: Halk
2: yasal,
1: bunu kabul eder
2: şimdi
1: mi?
2: ortada çok ciddi bir suçlama var. Rüşvetle
1: Evet.
2: efendim delegelerin satın alındığı ve kurultayda yönetimin böyle değiştiğine dair bir iddia var. Bu iddia doğrultusunda bir mahkeme kararı var. Şimdi Haluk Levent şeyine bakın.
1: Ahbap soruşturması.
2: Ahbap soruşturmasına bakın. Orada hiç kimse kabul etmiyor zaten. Herkes suçsuz. Yani nereye bakarsanız belediyelerdeki suistimal, irtikap ve rüşvet davalarına bakın. Herkes diyor ki masum ve de şeye uğramış, haksızlığa uğramış olarak koyuyor kendini.

0: Özgür Bey'in de yaptığı bundan farklı değil. Bakın ben
1: ama bir hüküm mahkeme kararı beklenebilir miydi diyorsunuz o zaman?
0: Şüphesiz yani kalıp kendi parti içinde mücadele etselerdi ve mahkeme kararını bekleselerdi ve de burada hakikaten bir şey varsa suistimal ve irtikap, o zaman o suistimal irtikapa da karşı çıksalardı Özgür Özel Bey'in siyasi kariyerine daha büyük katkısı olurdu diye düşünüyorum açıkçası. Peki. Yani burada beni yak, kendini yak, her şeyi yak diye bir şarkı vardır ya. Buradaki uzun vadede olacak olan da budur gibi geliyor bana. Yani geçmişe bakıyorum Cumhuriyet Halk Partisi'ne ayrılanların haline. Ondan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içine bakıyorum. Toparlanması bayağı bir zaman alıyor gene de. Yani bu yüzden yazık
1: o zaman...
0: muhalefetin güçlü olması... bakın AK Parti'nin oylarında ciddi bir fırlama olmuyor şu anda. Hı. Niye? Bakın yani 30'lardaydı. 31, 32, 33. En son ölçümlere baktım 34 falan AK Parti'nin. Niye 60'a çıkmıyor? Yani muhalefet böyle perişan halde güç kaybediyor diyelim. Hı hı. Niye çıkmıyor? Şimdi bu güçlü muhalefet eğer olsa bu işler demek ki tersine dönebilecek gibi ama... Şu anda parçalanma, hizip böyle bir garip durum içinde.
1: Sizin bıraktığınız yerden o zaman Armağan Bey size bir sorum olsun. Şimdi bu CHP'den ayrılarak yeni bir parti kurulması daha önceki ayrılıklara da benzetiliyor ve kıyaslanıyor. Ali Bey de az önce böyle bir vurguda bulundu. Örnek mesela Emine Ülker, Tarhan, Muharrem İnce gibi isimler verilebilir herhalde, öyle değil mi pekala?
0: Hepsi verilebilir.
1: Ama bu kurulan partilerin tabii başarısız olduğu da hatırlatılıyor. Ama şunu merak ediyorum, bu önceki ayrılıklarla bu ayrılık, Özgür Özel'in ayrılığı benzer mi, aynı mı ya da?
2: Ayrılığa dair bir şey söyleyeyim. Normalde azınlık ayrılır bir parti içindeki mücadelede. Yani siz mücadele edersiniz, kaybeden taraf ayrılır.
1: Şimdi tamam.
2: Buraysa Özgür Özel ve kuruma heyetinin iddiası kendilerinin çoğunluk olduğu yönünde. Yani biz Cumhuriyet Halk Partisi seçmenini, tabanını biz temsil ediyoruz. Buna rağmen ayrılıyorlar. Mesela bu Türk siyasi hayatı bakımından ilginç bir durum. Yani bir partiden kendisini çoğunluk gören bir kesimin, mesela milletvekili bakımından da çoğunluklar hakikaten.
1: Evet.
2: Ama yani bu tartışmayı şeyde de yapmak lazım. Belediye başkanları ve üyeler bakımından gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nin çoğunluğu ayrılanlar mı, ona emin değiliz. Bunu biraz daha nüanslı konuşmak lazım ama yani velev ki iddiaları doğru, çoğunluğun bir partiden ayrılmasının siyasi parti tarihinde, Türk siyasi partiler tarihinde bir örneği yok bu bağlamda. Gelelim hani bu geçmişte de yaşandı. Şimdi tabii CHP'den ayrılıp da başarılı olan tek örnek Bülent Ecevit.
1: Hı hı.
2: O da 70'lerin Ecevit'i, 90'ların Ecevit'i değil aslında. Yani DSP'nin gücüyle 70'lerdeki Karaoğlan'ın gücü arasında bir fark var. Yakın tarih, buyurun bir şey söyleyecektiniz.
1: Tam da bu mesela konjonktürel benzetme yaptığınız için merak ettim. Yani Özgür Özel'in de böyle bir çıkışı konjonktür gereği farklı bir yere evrilebilir mi? Geçmiştekilerden farklı olarak. Onu da merak ettim.
2: Ya şöyle söyleyeyim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan tüm siyasetçiler, tüm partiler başarısız olmuştur diyemiyoruz. Mesela evet. Ecevit örneği var. Ama yakın tarihte başarısız oldular. Muharrem İnce gibi, Mustafa Sarıgül gibi çok önemli, parlak, kitlesel desteği olan siyasetçilerin kurdukları partilerin başarılı olamadıklarını görmekteyiz. Özgür Özel'in örneği Bülent Ecevit'in DSP'sini andıracak bir şekilde bir kurumsallaşma yaşayacak mı? Yoksa işte Muharrem İnce örneğinde olduğu üzere sönümlenecek mi? Bunu biraz kendi tavırları, kalan CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'nun durumu ve iktidarın muhalefetle olan ilişkisinin seyri belirleyecek tabii ki. Yani şimdi mesela hep şeyi konuşuyoruz biz. CHP bölündüğü için CHP'yi konuşuruz ama bu tablo karşısında mesela AKP ne yapacak? Mesela yeni parti çok daha güçlü ve sert bir muhalefet
1: tam
2: yaparsa...
1: Tam da Armağan Bey, şu fotoğrafı araya girdim ama...
2: Politik hattı değişecek mi?
1: Şimdi siz dediniz ya, Bülent Ecevit'in DSP'si ile Özgür Özel'in yeni partisi arasında farklılıklar var. Ben bu fotoğrafı görünce gerçekten acaba dedim Bülent Ecevit'in DSP'si minvalinde bir çıkış ya da yol haritası mı olacak? Bu fotoğraf ne anlatıyor sizce?
2: Ya bu fotoğrafın asıl şeyi bugünkü kurucu değerlere yapılan yoğun atıf. Köylü milletin efendisidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün kullandığı ve neredeyse herkesin bildiği bir

0: konjonktür olarak uygun mudur ona emin değilim. Yani ha. Köylü milletin efendisi dendiği zaman Türk toplumunun %85'i köydeydi. Şu an %10'u 15'i köyde bilen. Ama yani o değere atıfta bulunuyor. Şimdi şöyle bir şey de var. Her durumda değil ama çoğu kez siyasette de geleceğinizin olması bir geçmişinizin olmasına da bağlı. Yani geçmiş ve gelecek orada yan yana konulmuş.
1: Evet.
0: Ben geçmişim Mustafa Kemal Atatürk, gelecekte zaten Özgür Özel tarafından temsil edilmekte. Zaten bugünkü konuşmasındaki şey de oydu. Yani Lozan'a karşı sev, yeni partiye karşı Mutlak Mutlu'nun CHP'si. Böyle ikilikler yaratarak aslında kendi konumunu meşrulaştıran bir zeminde söz konusu. Ez cümle. Yani başarı olabilir, evet böyle bir imkan var ama başarı da şunu unutmayalım, bu süreçlerin tetiklenmesinde. Yani mesela bir sürü ceza davası var, bir sürü dokunulmazlık dosyası var. Ekrem İmamoğlu'nun durumunu Ali Bey hatırlattı. Ekrem
1: evet,
0: İmamoğlu'nun
1: evet.
0: durumu, onun ceza alıp almayacağı, onun siyasete devam edip etmeyeceği mesela yeni partiyi çok önemli bir şekilde etkileyecek. Ya da belediye başkanlığı tartışmasını bu programda açmadık ama mesela Mansur Yavaş'ın kararı. Yani CHP'de kalması başka bir anlama geliyor, yeni partiye geçmesi bambaşka bir anlama gelecek.
1: Çok
0: dolayısıyla partinin başarısı sadece Özgür Özel'e bağlı değil. Uzun
1: Peki.
0: Başka aktörlerin kararları ve
2: Doğru.
0: konjonktür de bu işi ya kolaylaştıracak ya da zorlaştıracak.
1: Peki son sorum olsun Ali Bey. Sizin de çok vaktinizi almayacağım ama görmüşken çok sorum vardı bu arada ama
2: evliyorum
1: şu anda.
2: Allah razı olsun.
1: Şimdi seçmen nazında sizin öngörüleriniz nedir? Bunu merak ediyorum. Bu yeni partiyi CHP'nin bir devamı olarak mı görür seçmen? Bir hüzünden de bahsetti Armağan Bey.
2: Doğru.
1: Yani partililerin bu ayrılımından. Yoksa sıfırdan kurulmuş her ne kadar bir beyanla şu anda bir haritayla da tam olarak ortada durmasa da sıfırdan kurulmuş bir siyasi aktör olarak görülebilir mi? Bu tabii sandıkta nasıl bir orana dönüşür sizce?
2: Son derece doğru soru. Çünkü iktidar için yapılır bütün siyasi iletişim. İktidara getirecek olan da seçmendir. Seçmen nezdinde durum nedir? Değil mi? Ona cevap vermeden önce kısa bir şey arz edeyim. Bu bir açıklaması var Özgür Özel ve ekibinin. Diyorlar ki belediye başkanlarına henüz istifa et demiyoruz.
1: Evet.
2: Onun
1: açık.
2: Zamanı var.
1: Onun zamanı var.
2: Ne demek bu? Yani bunu Armağan Hocam merak ediyorum aslında o bu işleri.
1: Ne dersiniz Armağan Hocam? Bir cümle alalım sizden. Niye böyle bir açıklamada bulundunuz?
2: Yani kendisi de söyledi. Sadece Özgür Özel'e bağlı değil dedi durum. Bahsetti Ankara'da belediye başkanından falan ama... Gene de bu böyle bir cümle etmek müpermiyet yaratır seçmen nezdinde. Yani bunun için söylüyorsun, söyleme hiç. Onun zamanı var. Ne demek
1: şu
2: yani?
1: Şu da var mesela bir algı daha var. Mutlak Mutlak'ın kararı ola ki Özgür Özel lehine
2: döndü.
1: Partide birilerinin kalması gibi
2: herhalde
1: bir hesap da yapılıyor deniliyor.
2: Mesela,
1: o yüzden soruyorum.
2: Evet ama bu da böyle bir alengir dalengir net ve vazık bir durum değil yani. Evet hocam.
1: Armağan Hocam bir cümle alalım sizden.
0: Ya çok vaktimiz yok belki. Şöyle evet. bir olasılık da var ama mesela o da konuşuluyor. Belediye başkanlarının yeni partiye katılması konusunda bir tereddütü var. Ve bu tereddütün ortadan kaldırmak, yani aslında biz onları uygun bir vakitte çağıracağız gibi bir karşı söylem de olabilir bu. Yani pek çok belediye başkanı yeni partiye bu koşullarda katılmayı doğru bulmamakta. Ayrıca ironik bir şey söyleyeyim. 90 milletvekili geçti ya yeni partiye.
1: Evet.
0: O milletvekili listesini Kemal Kılıçdaroğlu hazırladı. Belediye başkanları
2: evet.
0: listesini de Özgür Özel hazırladı. Yani
2: evet,
0: Özgür Özel'in
2: evet.
0: hazırladığı belediye başkanları CHP'de kalıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hazırladığı
2: ben hocama
0: milletvekili
2: da
0: listesi
2: burada,
0: de yeni partiye geçiyor.
2: Bu lafın niye bu lafın edilmesi siyasi iletişim boyutunda yanlış. Bir kere. Yani böyle bir müpermiyet yaratacak cümle kurmamak lazım. Yani kesin konu. Şimdi gelelim seçmen nezdindeki duruma. 6 tane araştırma şirketi takip ediyorum ben. 6 ayrı araştırma şirketi. Gördüm tabii yani o kadar farklı ki arada 20 puan falan fark var.
1: O kadar var mı?
2: Müthiş, müthiş. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın efendim araştırma şirketleri başka sonuçlar veriyorlar. Olmayanlar başka sonuçlar ifade ediyorlar. Anlıyorum ben bunu. Bu tahrifat doğru bir şey değil. Bir iki tanesi var her zaman doğru rakamlar tutturan. Şöyle ifade edeyim efendim. Kur'an diyor ki seçmen ikna olursa oy veriyor. İkna olması için de iki tane faktör gerekiyor. Bir tanesi vaat, diğeri de güven. Bu bütün ilişki biçimleri için geçerli. Evlilik için bile geçerli. Yani ikna olması için bir hanımefendi.

0: Kendinin bir beyefendiyle evlenmesi için vaade bakacak. O vaadin yerine getirilebileceği güven ortamı var mı? Bir de ona bakacak. İkisi varsa seçmen onun peşinden gidiyor. Yani burada baktığım zaman ortada ben vaat göremiyorum. Yani Armağan Hocam belki görüyordur, ben göremiyorum. Yani şeyin vaadi ne? Özgür Özel'in Türkiye tasarımı, dünya politikası ve Türkiye'yi taşıyacak yer açısından Atatürk. Tamam. Vaat değil ki, kim Atatürk demiyor. Yani bugün resmi dairelerin hepsine gidin, Atatürk'ün resmi orada asıldır. Yanında Erdoğan'ın var. Cumhurbaşkanı, şimdiki Cumhurbaşkanı ve kurucu Cumhurbaşkanı. Ama vaat bakıyorum ben şu anda ne Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalanlarda bir vaat görüyorum. Ne de hadi bir arındırılmış veya hadi daha dürüst, namuslu bir siyaset.
1: Burada da yok diyorsunuz.
0: O, yok, iki tarafta da yok. Yani vaat yok, bir de o vaadi ortaya koyacak olan, ikna sürecini tamamlayacak olan güven göremiyorum. Bu yüzdendir ki seçmen nezdinde hakikaten baktığınız zaman ikisini birden toplasanız dahi puanı birlikte hareket etmelerine karşı karşılaştırırsak çok daha düşük. Yazık, günah.
1: Peki. Çok teşekkür ederim.
0: Ben çok
1: Ali
0: teşekkür ederim.
1: Saydam, Profesör Doktor Armağan Öztürk, değerli katkılarınız için
0: Sağ olun.
1: sağ olun efendim.
2: Olur.
1: Devam edelim. Bir Emre Karaca'ya gideceğiz. Çünkü AK Parti ve DEM heyetleri terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bir görüşme yaptı mecliste. Bu görüşmenin detayları da Emre Karaca'da. Emre.
2: Direkt Gül Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kritik bir haftanın içerisindeyiz. Bu hafta içerisinde çalışmalar yapılmıştı. Önümüzdeki haftada çerçeve yasanın Meclis Genel Kurulu'na taşınması bekleniyor. Tam bu kritik kavşakta önemli bir görüşme gerçekleşti. AK Parti ve DEM Parti heyetleri Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mecliste görüştüler. Bu görüşmede AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti tarafını temsil etti. DEM Parti heyetiyle bir araya geldiler. Heyetler Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bir görüşme gerçekleştirmiş oldular. Tabii şunu söylemek yanlış olmayacaktır. Önümüzdeki hafta çıkması beklenen, meclis genel kuruluna gelmesi beklenen çerçeve yasa bu görüşmenin omurgasını oluşturan bir konu başlığıydı. Sürecin bundan sonraki safhatına ilişkinde fikir teatisi yapıldı. Taraflar arasında görüşmeye ilişkin olarak ayrıntılar geldikçe paylaşmaya devam edeceğiz.
1: Emre, çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. AK Parti ve DEM Parti terörsüz Türkiye sürecine dair mecliste bir görüşme yaptı efendim. Detaylarını Emre Karaca aktardı. Kısa bir süre önce de biliyorsunuz Numan Kurtulmuş mecliste siyasi partiler turuna çıkmıştı ve yine terörsüz Türkiye süreci kapsamında çerçeve yasaya dair görüşmelerde bulunmuştu ve bunun tarihine ilişkin de bir basın açıklaması düzenlemişti. Ekranlarımıza canlı yansıtmıştık efendim. Devam edelim. Kocaeli'nin İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında aralarında belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla 30 kişi gözaltına alınmıştı. Aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan, Hürriyet ve eşinin de bulunduğu şüpheliler işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden aralarında başkan ve eşinin de bulunduğu 21'i savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Mahkemede işlemleri tamamlanan belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı ve savcı 9 kişi için adli kontrol talep etti. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada aralarında gazeteci ve oyuncuların da bulunduğu 6 isim daha önce ifadeye çağrılmıştı. O kişilerden 4'ü adliyeye geldi. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma genişliyor. Savcılığın ifadeye çağırdığı 6 kişiden Özden Gürses, Ruşen Çakır, Hazal Kaya ve Fatih Altaylı adliyeye gitti. Şahan Gökbakar ve Fatih Koparan da ifadeye çağrılan isimler arasında bu arada. Soruşturma kapsamında daha önce de 5 ismin ifadesine başvurulmasına karar verilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bu soruşturmada aralarında Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklu. Ve Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden güvenlik korucusu tutuklandı. Aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in de eşinin bulunduğu 6 şüpheli de adliyeye sevk edildi. Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili soruşturma devam ediyor. İki operasyonda gözaltına alınan toplam 17 şüpheliden ikisi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş.

0: gerçekleşti. Güvenlik koruyucusu Fatih Özmen ve kasten adam öldürme ve suç delillerinin gizlenmesi, yok edilmesi suçlarından tutuklandı. İş insanı O.Y. yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Soruşturmada tutuklanan şüphelilerin sayısı 13'e yükseldi bu arada. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan tutuklu eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'le bilişim şirketi sahibi ve eski korucu başı Tunceli'de 3 şüpheli de Erzurum'da adliyeye sevk edildi. 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri de devam ediyor efendim. Mersin'de 2 hafta önce 1,5 yaşındaki Yamaç Ali'nin elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği evde bu kez anneannesi elektrik akımına kapıldı. Aile yetkililerden yardım bekliyor.
1: Aynı ev, aynı balkon, aynı kabus. 14 gün önce 1,5 yaşındaki çocuğun can verdiği evde bu kez anneanne elektrik akımına kapıldı.
2: 10-15 gündür bir yetkili gelmedi. Yani sorumlusu kim? Kimse konuşulmuyor, konuşmuyorlar.
1: Olay Mersin'in Akdeniz ilçesinde yaşandı. İddiaya göre Yıldız Konut evin balkonunda halı çırparken elektrik akımına kapıldı. Fenalaşan kadının çığlıkları üzerine yakınları yardıma koştu. Hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı. Ancak bu olay o balkonda yaşanan ilk olay değildi. 24 Haziran'da 1,5 yaşındaki Yamaç balkonda elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Yamaç tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
2: Yani ben oğlumu kaybettim. Annemi de mi kaybedeceğim? Sonuna kadar şikayetçiyiz.
3: Artık bu evde yaşamaya korkar oldum. Hayatımız artık çok riskli bir duruma geldi.
1: İddiaya göre tüm bunlara sebep olansa sokaktan geçen ve balkon demirlerine temas eden elektrik kabloları. Aile yetkililerden yardım istiyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
0: Bursa'da 10 yaşındaki bir çocuk kendisinden sadece birkaç yaş büyük çocuk tarafından sokak ortasında darp edildi. Sıkça gördüğümüz görüntüler, çözüm de aranıyor bu arada. Kamera görüntüleri var, bakalım birlikte.
1: Koltuk altına alıp sıkıştırdı. Kuytuya götürüp darp etti. Yere düşünce tekmeledi. Görüntüler Bursa'dan. Yıldırım ilçesinde 10 yaşındaki çocuk sokakta yürürken kendisinden birkaç yaş büyük bir çocuğun saldırısına uğradı.
4: Tanımıyor, eve dönüşte yaklamış, vurmuş.
1: Çocuğu darp eden çocuk yere düşünce de başına tekmeyle vurdu. Saldırgan yoldan geçenlerin durumu fark etmesi üzerine kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
4: Durum iyi ama çok yani korkak şimdi. Evden çıkmak istemiyor, çok korkuyor.
1: Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Aksaray'da kazaya karışan alkollü sürücünün yakınları polise zor anlar yaşattı. 12 kişi gözaltına alındı.
5: Kaçıyor adam, kaçıyor.
1: Alkol alıp direksiyona geçti. Önce kaldırıma çıktı, sonra duvara çarptı. Kazanın ardındansa ortalık karıştı. Aksaray'da 28 yaşındaki Fatih Y'nin kullandığı otomobil kontrolden çıktı. Virajı alamayan araç bir lokantanın duvarına çarparak durabildi. İhbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede sürücünün 1,26 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü sürücüye 25 bin lira para cezası kesildi. Ehliyetine de el konuldu. Ancak gerginlik bununla sınırlı kalmadı. Sürücünün yakınları polis ekiplerine tepki gösterdi. İşlem yapan ekiplere güçlük çıkaran kalabalık tüm uyarılara rağmen dağılmadı. Polisten kaçan bir kişi kovalamaca sonunda yakalandı. Polise zorluk çıkaran 12 kişi gözaltına alındı. İnceleme devam ediyor.
0: Bir son dakika gelişmesi yeni partiyle ilgili ama daha fazla ben konuşmayacağım. Sözü Mahir Kılıç'a bırakalım. Mahir, nedir bu son dakikanın detayları?
6: Bilekli Özgür Özel resmen yeni partinin kurucu genel başkanı seçildi. Saniyeler önce toplantı halindeydi zaten milletvekilleri ve diğer kurucular. Oylama yapıldı. Özgür Özel resmen yeni partinin kurucu genel başkanı seçilmiş oldu. Bundan sonraki aşamada parti organlarının belirlenmesini bekliyoruz. Milletvekilleri tamamının PM üyesi olacağı zaten ifade edilmişti. Bu PM üyeleri arasından da MYK üyeleri belirlenecek diyebiliriz. Hatta bugün grup yönetiminin de belirlenebileceği ifade

0: ediliyor. Mevcut isimlerle yola devam edilmesi bekleniyor. Zira bunun bir geçiş yönetimi olacak kaydediliyor. Yeni parti birinci olağan kurultayını gerçekleştirene kadar mevcut isimlerle devam edilmesi yüksek ihtimal, ancak tabii kesin bilgi için toplantının tamamlanmasını bekleyeceğiz. Önümüzdeki dakikalarda da dediğim gibi yeni partinin organları, yetkili organları netleşmiş olacak. Özgür Özel ve beraberlik milletvekilleri Anadolu Kulübü'nde Hacı Bayram Veli'de namaz kıldıktan sonra kısa bir açıklama yapmış. Oradan da birinci meclise gidip orada bir fotoğraf paylaşmıştı. Ardından durak burası oldu ve kurucu genel başkan seçildi Özgür Özel.
1: Mahir, çok teşekkür ederiz. Özgür Özel yeni partinin kurucu genel başkanı oldu efendim. Onu da aktarmış olduk son dakika gelişmesini. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup katındaki tabelaları da değiştiriliyor. Emre Karaca da bir yandan Habertürk WhatsApp grubunda bu bilgileri bize geçiyor detaylandıkça. Onları da ilerleyen bültenlerden takip edebilirsiniz. İstanbul Üsküdar'da 4 katlı bir binada balkonlardan biri çöktü. Ekipler binayı mühürledi.
2: Evin balkonu çöktü. Binadakiler büyük panik yaşadı. Ekipler apartmanı mühürledi.
3: Biz evde oturuyorduk abi. Bir anda balkon çökmesi gerçekleşti. O anda hepimiz dışarı tahliye olduk.
2: İstanbul Üsküdar'daki 4 katlı binanın 2. katındaki balkon akşam saatlerinde birdenbire çöktü. Neyse ki o sırada balkonda kimse yoktu. Sesleri duyanlar kendini sokağa attı. İhbar üzerine ekipler harekete geçti. İncelemenin ardından bina tahliye edilip mühürlendi. Bina sakinleri ise sokakta kaldı.
4: Yani bayağı eski 50 senelik bina.
3: Bak benim eşim amir abi. Yaşlı annem var, ablalarım var, eniştem var, yeğenim var. Bak biz şu an sokaktayız abi. Biz öylece kaldık.
1: Bu arada Manisa'da hareket halindeki midibüsle panel van çarpıştı. Bir kişinin hayatını kaybetti. 11 kişinin de yaralandığı kaza araç kamerasına yansıdı. Görüntüler bu olayın şiddetini gözler önüne serdi.
2: Midibüsle panel van büyük bir şiddetle çarpıştı. Yolcuların savrulduğu kazada can pazarı yaşandı. Olay Manisa Turgutlu Karayolu'nda meydana geldi. HT'nin kullandığı midibüsle 23 yaşındaki BY'nin idaresindeki panel van çarpıştı. Araç içi kamera kayıtlarında midibüsün kavşağa yaklaştığı sırada panel vanın hızla gelerek midibüse çarptığı anlar yer aldı. Çarpmanın etkisiyle midibüs şiddetle savruldu. Yolcuların koltuklarından fırlayarak yaralandığı görüldü. Kaza sonrası yolcuların yardım çığlıkları yükseldi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi geldi. Kazada midibüste yolcu olarak bulunan Asım Girgeç yaşamını yitirdi. 4'ü ağır, 11 kişi de yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza yerinde zaman zaman gerginlik de yaşandı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
1: Dünyaya bakalım. Fransa ve İspanya büyüyen orman yangınlarıyla mücadele etmeye çalışıyor. İki ülkede on binlerce kişi tahliye edildi. Fransa Avrupa Birliği'nden destek talep etti. İspanya'daki yangınlarsa başkent Madrid'i tehdit ediyor.
2: Avrupa orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangınlar nedeniyle binlerce kişi tahliye ediliyor. Fransa'daki yangınlar ülkenin güneydoğu ve güneybatısında etkili oluyor. Bordeaux kenti yakınlarındaki yangınlar nedeniyle tatil bölgesi Cap Ferret için tahliye emri verildi. Yaklaşık 10 bin kişi tahliye edilirken tahliyelere yardım etmek için tekneler gönderildi.
5: Kasabamın böyle harap olduğunu görmek beni çok üzüyor. Kalbim kırılıyor. Çünkü burası yaşamak için çok güzel bir yerdi. Dumanlar içinde yok olduğunu görmek gerçekten çok üzücü.
2: Alevler 8700 hektardan büyük bir alanı küle çevirdi. Ülke genelinde 44 bin hektarlık alan yandı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron yangınlarla mücadele için Avrupa Birliği'nden yardım talep ettiklerini açıkladı. Ülkenin güneydoğusundaki Cotignac bölgesinde de 2500 hektarlık alan yandı. Yüzlerce kişi evlerini terk etti. Yangına uçaklar ve helikopterle müdahale ediliyor. Yetkililer sıcak hava dalgası nedeniyle kuruyan bitki örtüsünün yangınların yayılmasının hızlandırdığını belirtiyor. Yangınlarla mücadele eden bir diğer ülke de İspanya. Başkent Madrid ve Avila kasabası yakınlarında

0: Yangın nedeniyle ulusal acil durum ilan edildi. En az 10 bin kişi bölgeden tahliye edildi. Madrid yakınlarında çıkan 5 ayrı yangın nedeniyle bölge yönetimi yardım talep etti. İspanya genelinde bu yıl yanan alanın büyüklüğü de 100 bin hektarın üzerinde.
1: Hindistan'da tıp ve kamu sınavlarındaki soru sızıntısı skandalı hükümetin tarihinin en zorlu sınavlarından biriyle karşı karşıya kalmasına sebep oldu. İnternette mizahi bir paylaşımla başlayan bu hamam böceği hareketi başkentte sokakları kilitledi. Göstericiler şimdi Eğitim Bakanı'nın istifasını istiyor.
0: Sınav sorularının sızmasına tepki olarak başladı. İşsizlik ve ekonomik eşitsizliğe öfkenin sembolü haline geldi. Hamam böceği hareketi başkent Yeni Delhi'yi adeta ablukaya aldı. Hindistan'da tıp ve kamu sınavlarındaki soru sızıntılarıyla başlayan öfke dalgası büyüyor. Bir ayı aşkın süredir devam eden protestoların ardından Başbakan Modi geri adım attı. Soruları sızdıranların hızlandırılmış mahkemelerde yargılanacağını açıkladı. Ancak bu açıklamada öfkeyi dindirmeye yetmedi. Protestocular Eğitim Bakanı'nın istifasını, sınav sisteminde reform yapılmasını, soru sızıntılarının ardından intihar eden öğrencilerin ailelerine de tazminat ödenmesini talep ediyor. Sokaklarda tansiyon yüksek. Gösterilere erişimi kısıtlamak amacıyla Yeni Delhi merkezindeki 16 metro istasyonu kapatıldı. Polis protestoculara göz yaşartıcı gaz ve coplarla müdahale etti. Protestolar Modi'nin bugüne kadarki en büyük siyasi sınavı olarak değerlendiriliyor. Hamam böceği hareketi Hindistan Yüksek Mahkemesi Başkanı'nın sisteme parazitlerin saldırdığını savunarak iş bulamayan ve meslekte kendilerine yer edinemeyen bazı gençleri hamam böceklerine benzetmesi üzerine mizahi bir kampanya olarak ortaya çıktı. Ancak gençlerin işsizlik ve sık tekrarlanan soru sızıntılarına duyduğu öfke nedeniyle geniş kitlelerden destek gördü. Sosyal medyada 23 milyon takipçiye ulaşan hareket sokaklara binlerce insanı toplayabiliyor.
1: Bursa'da kısırlaştırılmak için veteriner kliniğine getirilen sokak kedisi ortalığı birbirine kattı. Güvenlik kamerasına yansıdı bu anlar ve sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izlendi.
0: Kısırlaştırılacaktı. Operasyon öncesi ortalığı birbirine kattı.
2: Yedi yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Ben ilk defa böyle bir kedi gördüm. Balıklama ışığa girdi.
0: Görüntüler Bursa'da bir veteriner kliniğinden. Orhan Gazi ilçesinde bir sokak kedisi kısırlaştırılmak üzere veterinere getirildi. Taşıma kutusundan çıkarılan kedi görevlinin elinden bir anda kaçtı. Dışarı çıkmasın diye kapıyı kapatan görevli ve veteriner kediyi yakalamaya çalışsa da başaramadı. Kedi önce dolabın üstüne, daha sonra da lambanın üzerine atladı. Lamba yere düştü.
3: Aşırı derecede şaşırdık. Hiç öyle bir şey beklemiyorduk.
2: LED lambanın düşmesiyle zaten korktuk biz.
0: Sokak kedisinin kliniği birbirine kattığı anların görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü.
1: Ben Dilek Gül noktalıyorum ET360 ama siz burada kalın. Benden sonra Zülfikar Ali Aydın manşet programıyla karşınızda olacak. Hoşça kalın, iyi akşamlar.

0: Önce NATO zirvesi, ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Kiev ziyareti ve günlerdir konuşulan S-400'lerin 3. ülkeye satılma ihtimali. Kritik süreçte Rusya'nın Ankara'ya atadığı olağanüstü ve tam yetkili büyükelçi Sergey Vershin'in Habertürk'ün konuğu oldu. Sena Alkan sordu. Rusya'nın olağanüstü ve tam yetkili Ankara Büyükelçisi Sergey Vershin'in yanıtladı. Özel röportaj bu akşam 18'de Habertürk'te.
1: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
2: Uzmanlara göre gıda güvensizliği

0: yeni göç dalgalarına neden olurken kalıcı çözümlere ulaşılmasını zorlaştırıyor. Gıda güvenliği yalnızca üretim değil, depolama, lojistik, denetim ve tüketici bilincini de kapsayan çok boyutlu bir süreç olarak öne çıkıyor. Kuraklık, sel ve aşırı hava olayları küresel gıda arz zincirlerini daha kırılgan hale getiriyor. Soğuk zincirin kırılması özellikle et, süt ve deniz ürünlerinde sağlık risklerini büyütüyor.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Bursa 32 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 33 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon güneşli 26 derece. İç Anadolu'da gökyüzü açık ve güneşli, Ankara 31, Kayseri 28 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 24, Van 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 39 derece.

0: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız. Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı 3 kilogram altın aldığı ve yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle tutuklandı. Belediye ihalelerindeki paravan fatura düzeni hakkında savcılar önemli, dikkat çekici tespitlerde bulundular. CHP'den 91 milletvekili ayrılıp yeni partiyi kurmak üzere dilekçe verdi. Kurucular kurulu belli oldu. Yeni partinin kurucular kurulu Özgür Özel'i seçti ve Özgür Özel de bazı açıklamalar yaptı. Hepsine bakacağız. Parlamentoda artık yeni bir milletvekili tablosu da var. Onu da göstereceğiz. Ahbap soruşturmasında ünlü isimler ifade verdi. Gülistan Doku dosyasında cinayetin işlendiği düşünülen aracın kayıtlarını kim 3 kez format atıp sildi? Baş döndüren bir gündemin ortasında başlıklara bakacağız. Hepsini konuşacağız ama CHP'den ayrılanların kurduğu yeni partiyi bize kim anlatacak? Habertürk Ankara editörü Mahir Kılıç. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili görüşmeleri de Emre Karaca aktaracak. Ahbap soruşturmasında ifade veren isimleri Ali Antok. 6 yıldır aydınlatılmayı bekleyen Gülistan Doku cinayetiyle ilgili gelişmeleri de Veysi İpek anlatacak ama önce bütün ekip arkadaşlarımızı gördük LED'de de. Ama önce bir Emre'ye gidelim. Sıcak bir gelişme ve önemli bir görüşme var. Emre anlatacak. Emre sendeyiz.
1: Evet, meclis çatısı altında önemli bir görüşme gerçekleşti. AK Parti ve DEM Parti'nin heyetleri bir araya geldiler. AK Parti tarafında AK Parti'nin Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik bulundu. DEM Parti heyetiyle bir görüşme gerçekleştirildi. Bu görüşme şüphesiz ki terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılacak adımlara ilişkin oldu. Bilindiği gibi önemli bir kritik bir aslında kavşaktayız. Önümüzdeki hafta içerisinde çerçeve yasanın Meclis Genel Kurulu'na taşınması bekleniyor. Bugünkü görüşmenin ana omurgası da işte bu çerçeve yasaya ilişkin olarak yapılan istişareler oluşturmuş oldu. Son bir not daha aktaralım. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan yeni bir partinin kurulmasıyla birlikte meclis aritmetiği de değişmişti. Bunun meclise bir yansıması da söz konusu oldu. Özellikle grup başkanı sıfatı olan Özgür Özel, grup başkan vekili sıfatları olan Gökhan Günaydın gibi isimlerin ünvanları meclis çatısı altındaki o uzun koridordan kaldırıldı. Bir başka sıcak gelişme de mecliste bu oldu. Bu şekilde yansımaları aktarmış olalım.
0: Peki Emre.

0: vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun.
1: Evet, teaser'da kısa özet gördünüz. Gündemin önemli başlıkları var. Gazeteciler Merve Şebnem Oruç ve Can Özçelik'le birlikte gündemi değerlendireceğiz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı. Günün sıcak gelişmelerinden birincisi Habertürk muhabiri Arzu Kaya da bizimle beraber bu soruşturmanın ayrıntılarını ve başka soruşturmaların dünden kalan ayrıntılarına da bakacağız. Neden? Çünkü tamamı aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeleri ilgilendiriyor. Fatma Kaplan Hürriyet neden tutuklandı Arzu? Bununla başlayalım.
3: Üç suçlama var hakkında. Rüşvet, örgüt kurmak ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından tutuklama kararı verdi. Dün gece saatlerinde zaten bu çıkmıştı. Ve hakkında birçok suçlama da var. Ümit Duygu Çetiner'le başlayalım mı? İster
1: evet,
3: misiniz?
1: Evet, şimdi ona başlayacağız. Gizli tanık, bir tane gizli tanık beyanı var dosyada.
3: Aynı zamanda diğer şüphelilerin beyanları da aslında başkanı suçlayacak nitelikte.
1: Evet, suçlama niteliği taşıyan Arzu Kaya'nın da söylediği gibi başka ifadeler de var. 31 kişi gözaltına alındı, 20'si tutuklandı. İhale süreçleri, personel alımı, kadro belirlemedeki bağlantılı suçla bağlantılı.

0: bağlantılı olduğu iddia edilen kısımlarda bu dosyanın ana konusunu oluşturuyor. Hemen ilk iddiaya bakalım o zaman. Özel kaleminin verdiği ifadeler var değil mi?
1: Evet, 5 yıl boyu Fatma Kaplan Hürriyet'le birlikte çalışan özel kalem.

0: şoförünün verdiğini söylüyor. Zaten soruşturma kapsamında bir güvenlik kamerası da çıkmıştı. O güvenlik kamerasına da açıklık getiriyor ifadesinde. Diyor ki o güvenlik kamerasında çaycı da vardı. Zaten kritik toplantılar çaycının odasında yapılırdı diyor.
1: Evet, hemen arka planda da bazı fotoğrafları görüyoruz. Yine konuklarımızın arkasında da bazı fotoğraflar var. Suça konu soruşturma dosyasındaki işte para teslimi sırasında, alışveriş sırasında çekildiği düşünülen ve iddia edilen fotoğraflar. Şimdi buradaki tespitler ışığında ben ilk sözü Can'a vermek istiyorum. Çünkü tespitlerle ilgili bazı belki itirazları olabilir. Bunları yeterli görmeyebilir doğal olarak. Çünkü soruşturma dosyaları bu tip eleştirileri de açıktır aynı zamanda. O yüzden Can'la başlayalım istiyorum. Can.
2: Şimdi şöyle, Türkiye'de o kadar yoğun ki bugün işte yeni parti, Ahbap soruşturması. Zaten malum 1,5 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'nin neredeyse bütün belediyeleri operasyon geçirdi.
1: Evet.
2: Niyeyse hep de İmamoğlu'na yakın isimlere oluyor bu operasyonlar. Yani bir eleştiri yapmıyorum ama böyle bakıldığında genelde hep İmamoğlu'nunla yakın ilişki içinde olan belediye başkanları ve Özgür Özel'i destekleyen belediye başkanları bir soruşturma geçiriyor. Onlardan biri de Fatma Kaplan Hürriyet.
1: Kaplan Hürriyet.
2: Şimdi şöyle, o Turgut Koç'un ifadesi var. O bir 3 kilo altın meselesi. Evet. Bu altın meselesini tabii açıklaması lazım.
1: Fatma Hanım'ın verdiği cevabı hemen verelim arkadaşlar. LED'e verelim. Grafik olarak Can devam etsin. Üzerine
2: şimdi
1: konuşuruz.
2: Şimdi burada yani iddiaları tabii ki Şile Belediyesi'ndeki soruşturma da var. Yani ihaleye fesat karıştırma, örgüt kurma. Örgüt kurma konusunda eleştirilerim çok fazla. Çünkü her yapılan işlemi, her yapılan olayı örgüte bağlayarak oradan olayı genişletmek, soruşturmayı genişletmek ne kadar sağlıklı bilmiyorum. Ama ihaleler konusunda tabii ki araştırılabilir. İhalelerin kime nasıl verildiği.
1: Buradaki çıkar amaçlı suç örgütü, savcıların tespiti özellikle belediyelerle ilgili öyle onun altını çizelim. Yani örgüt deyince başka bir örgüt
2: yok, oradan bir çıkar sağlamak için bir örgüt düzeni kurma. Ya tabii bu soruşturmayı da daha kolaylaştırıyor. Yani operasyon yapmayı kolaylaştırıyor. En azından derinleşme imkanı sağlayabiliyor muhakkak veya başka deliller üzerinden başka kişilere, başka şirketlere gitme imkanı sağlıyor olabilir. Ama her belediye operasyonunu çıkar amaçlı suç örgütü üzerinden yaparsanız birazcık akıllarda der. Yani ihaleye fesat karıştırmayı anlayabilirim. Hı-hı. Açarsınız, ihale kanununa bakarsınız. Gerçekten ihaleye fesat karıştırılmış mı? Hı-hı. Gerçekten alması gereken firma değil de almaması gereken bir firma mı almış? İşte yüksek fiyatlı maliyetlerle mi yapılmış? Yani 1 liralık yapılacak işi 100 milyon liraya mı yapmış? Mesela Şile'de öyle bir durum gözüküyor.
1: Orada çok ağır tablo ve ciddi deliller var.
2: Niye? Diyorsunuz ki bir işte muhakkak konuşacağız ama işte bir konser var. Diyor ki 1 liralık konseri sanatçıya vermiş 50 bin lira işte orada bir 10 milyon liralık fatura kesmiş.
1: Onun teferruatına gireceğiz. Ben kısaca bir senden değerlendirme aldım.
2: Şunun için söylüyorum.
1: Tabii.
2: Evet, burada somut bir olay var. Fatura kesilmiş ve para, giden paranın nerede olduğu belli değil. Ama burada şimdi diyor ki ben 3 kilo altın verdim çantayla. Karşı taraf ne diyor peki?
1: Evet. Şimdi ona bakacağız. Turgut Koç verdi o ifadeyi. Fatma Kaplan Hürriyet'te cevap verdi. Can diyor ki Merve Şebnem Oruç daha çok Ekrem İmamoğlu'na yakın olanlar ve örgüt suçlaması biraz ağır kaçıyor diyor. Siz ne diyorsunuz?
3: Aslında belli isimler etrafında dönmeye başlayınca belki böyle bir şey oluşuyor olabilir. Turgut Koç yani bizim aslında sadece bu meselede tanıdığımız bir isim değil. Kurultay davasından bildiğimiz bir isim. Hatta Bebek Kurultay Otel'de. Davasının merkezinde olan isimlerden.
1: Evet.
3: Ve kendisinin aslında bir de uyuşturucu ve fuhuş operasyonları ile zaten en başta şahsi olarak başı dertte. Dolayısıyla bir üçüncü davada karşımıza çıkıyor. Aslında o bir ekosistemin parçasıymış gibi geliyor ister istemez. Evet. Yani belki de dosya dosyayı açıyor. Bir takip sürecinde birbirini zincirleyen, birbirini tetikleyen süreçlerden bahsediyoruz. Yani Şile ile karşılaştırdı Can. Şile aslında bu şu anda Ahbap'la bağlantılı olan kısım ikinci hatta üçüncü dalga bile diyebiliriz.
1: Tabii.
3: Şile aslında geçen yıl başlayan yine oradaki ihale, fesatlar, irtikaplar, orada da örgüt meselesi var. Örgüt kelimesini tabii ülke olarak sevmiyoruz. Çünkü bize terör örgütlerini anımsatıyor. Biz örgüt kelimesi

0: senin kısaltını çok uzun yıllar terör örgütleri için kullandık ve bize travmatik geliyor. Ama hani İçişleri'nin örneğin uzun süredir alt yazılarda dahi geçen böyle şu kadar suç örgütü yakalandı, ele geçirildi, şu suç örgütü maddesi ele geçirildi vesaire dediği çok fazla konu vardır. Beraber işlenen suça haliyle suç örgütü deniyor ister istemez ama bizdeki tınısının canda oluşturduğu o duygu halini anlıyorum tabii ki.
1: Şimdi savcılar açısından da haksızlık olmasın, şöyle söyleyelim. Şimdi ihaleye fesat karıştırmak bir suç, rüşvet vermek bir suç ama bütün bunları sistematik biçimde birinin talimatı, birinin uyguladığı, işte bir örgüt mantığı içinde yaptığınız zaman, ihaleyi sistematik fesat karıştırdığınız zaman orada örgüt suçu da doğal olarak
2: ben
1: savcı arasından devreye giriyor. Onu söyleyelim.
2: Onu sistemli hale getirebiliyor mu deliller? Mesele o. Mesela bak diyor ki Fatma Kaplan Hürriyet, rüşvet alsam otobanda mı alırım diyor. Doğru,
1: evet,
2: doğru. Doğru
1: cevabını da yani. Suçlamayı
2: otobanda
1: verdik
2: mı alırım diyor.
1: Arzu bize cevabı da
0: orada,
1: bir aktarsın.
0: Bu arada Turgut Koç da rüşvet verdim de demiyor. Ben borç verdim ama almadım diyor. O da mesela enteresan. Hani o yüzden
3: alamadım
0: tek başına
3: diyor,
0: evet.
3: Aslında.
0: Tek başına onun ifadesi de değil ama mesela delil kalitesi bakımından bakarsak daha kaliteli delillere dayanan daha ciddi suçlamalar var elbette. Fakat hafife alamıyoruz.
1: Hukukçular açısından o kısmı tartıştık. Ben neden rüşvet verdim demiyor da borç verdim diyor. Çünkü rüşvet verdiğinde o eylem de aynı zamanda suç olacağı için Turgut Koç açısından onu borç olarak verdim diye ifade ediyor. Yani suçtan kaçınmanın bir başka yöntemi olarak da değerlendiriliyor. Masumiyet karinesine de yine dikkat çekerek Fatma Kaplan Hürriyet'in itirazını da verelim. Çünkü o da önemli. Suçlamayı verdik. Onu da söylememiz
4: lazım. Tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiğinde verdiği ifadesi bu. Evet. Öncelikle parti içindeki, daha doğrusu belediye içindeki isimleri de suçluyor. Diyor ki orada bir çete vardı. Ben onları gönderdiğim için bunlar benim başıma geliyor diyor. Orada kastettiği bir çete söz konusu ve aynı zamanda rüşvet alsam otobanda mı alırım? O 3 kilo altın meselesinden bahsediyor. Ve ben çok borç alacaksam neden bunlardan alayım? Yani niye bunlarla işbirliği yapayım diyor. Evet. Mal varlığım yok, bir tane evim söz konusu değil. Hani bu kadar para benim uhdeme geçtiyse neden herhangi üzerime kayıtlı bir şey yok? Bir tane evim yok. Tutarsız iftiralar şeklinde de bir savunma gerçekleştiriyor hakimlikte.
1: Şimdi dosyadaki bazı şüphelilerin verdiği ifadeler Fatma Kaplan Hürriyet'in eşiyle birlikte bu ihale süreçlerini yönettiğine dair. Fatma Kaplan Hürriyet de bunların tutarsız ve iftira niteliğinde olduğunu
4: eşi
1: söylüyor.
4: Eşi için hatta
1: ama
4: gölge başkan
1: bunu
4: ifadeleri de kullanılıyor şüphelilerce. Evet.
1: Şimdi makam şoförünün de verdiği bir ifade var. Kısa bir aktarsan bize onu, ben sonra Merve Şebnem Burcu'ya söz veriyorum.
4: Makam şoförü de 9 yıl süreyle Fatma Başkan'ın yanında çalışıyor. İzmit Belediyesi Başkan'ın yanında çalışıyor. Evet. Kritik personeller diyor eşi tarafından yerleştirilirdi. Fatma Hanım'ın odasına çok sefer cüzdanlar, çantalar, hediyeler gelirdi. Ben bir tanesine dokunduğumda, içine açıp bakmadım ama dokunduğumda yüklü miktarda para olduğunu fark ettim şeklinde de şüphelinin böyle bir ifadesi söz konusu.
1: Bunun yüklü miktarda bir para olduğunu ifade ediyor. Bu ifade sürecinde tutarsız iftiralar ve savcının şüpheli bulduğu ifadeler ve sonucu tutuklama ne demek lazım Merve Şebnem'ur?
0: Evet, bir de basına yansıyan ve bizim özetleyerek sunduğumuz kısım bu ama tabii ki Fatma Kaplan kendini savunacak, savunmaya da devam edecek. Bir çeteyi çökertim o yüzden başıma geliyor. Aslında böyle haklı olabilir mi diye düşündüren bir ifade ama çok yakınından geliyor parayla ilgili ifadeler. Yani işte sizin de söylediğiniz gibi makam şoförü, özel kalemi, bu tarz isimler doğrudan onun aslında ekibinin içerisinde olunca karşı tarafta nasıl bir çeteydi ve bunlarla iş bir buraların açıklanması gerekiyor. Yani sizinle yıllardır çalışan isimler aslında sizin hani savcılığın iddiası eğer bir örgütse o örgütün parçaları aslında itiraflarda bulunuyor gibi gözüküyor. Haliyle evet bizim de takip edeceğimiz yeni bir dosya haline geldi ama rakamlar falan yüksek rakamlar ve bir de eşinin özellikle hani eşi belediyede çalışan biri değil yani bir yardımcılık ya da herhangi bir yerde şeflik vesaire durumu da yok. İşte gölge başkan anlıyoruz ki demek ki İzmit Belediyesi'nde ciddi anlamda aktif bazı konularda rol almış. En azından bu ihaleler vesaire gibi süreçlerde demek ki rol almış öyle gözüküyor.
4: Akrabalarına verildi söyleniyor.
1: Şimdi Turgut Koç ismi hem bebek otel hem uyuşturucu.

0: Hem kurultay hem de bildiğim kadarıyla 7-8 belediyedeki bazı ihalelerle ilgili adı geçiyor. Burada da diyor ki ben niye, Can'a sormak istediğim soru, ben niye Akmeşe'de otoban kenarı, hani yeni açılan otoban olarak da tarif edebiliriz, niye orada alayım parayı diyor. Şimdi böyle bir tespit var. Turgut Koç diyor ki ben orada verdim. Fatma Hanım diyor ki ben niye orada alayım, oraya gitmem diyor. Tespit etmek çok kolay değil mi bunu? Yani GSM hattından...
1: Yani OBS kameraları var. Hangi plakayla gittiğini söyleyebilir. Yani hangi araçla gittiğini söyleyebilir. Plakası bellidir Turgut Koç'un. Yani o tarihte orada o araç geçmiş mi? Yani en azından yakın güzergahta geçmesi bile yeterlidir. Delil olması açısından. Yani illa nokta atışı...
2: Yani Kuzey Marmara Otobanı'ndaki bir 10 kilometrelik mesafeden
1: yani geçiyorsa ve tespit orada tespit edilebilir. Yani burada çok net ve Fatma Hanım içinde açısından da yani o buluşma noktası tam tespit edilmese bile hani Turgut Koç'un söylediği ifade tespit edilebilir. Yani bu tespit edilebilecek bir şey ama bu bazı kayıtları değil. Yani bazıdan sinyal veriyor derseniz olmaz yani. O baz sinyalini nasıl verdiğini biliyoruz. Yani 5-6 tane baz istasyonunun hangi noktasında, çünkü bir adım attığında başka bir baz istasyonundan da sinyal verebiliyorsun. Yani Taksim'in göbeğinde şu anda 100 metre ileriye gittiğimizde...
0: Bahsedilen yerde çok konunun akıbetini değiştirmez çünkü orası
1: farklı bir yer. Evet, yani, baz istasyonu değil ama OBS kameralarıyla tespit edebilirsiniz. Yani
2: burada baz istasyonundan da sanki, çünkü otobandan bahsediyoruz. Yani insan nüfusunun da çok olmadığı, dolayısıyla baz istasyonlarının da çok şehirdeki gibi fazla olmadığı.
1: Yani işte o da kuşku yaratıyor. Yani o da çok kuşku yaratıyor. O zaman niye Fatma Hanım'ın dediğine geliyoruz? Niye ben otoban kenarında rüşvet alayım?
2: Nerede alacağım?
1: Çok rahat. İkisi de Cumhuriyet Halk Partili. Niye sorusunun cevabı niye olmasın da olabilir.
2: Nerede alırsın diye sorulur yani.
1: Turgut Koç'la Fatma Kaplan Hürriyet'in yan yana gelmesi şüphe uyandırmaz. İkisi de Cumhuriyet Halk Partili.
0: Ama otoban kenarında Akmeşe'de uyandırabilir.
1: O zaman şüphe, evet, şüphe uyandırır. Ben de diyorum ki bu baz istasyonuyla olmaz. Baz istasyonu çünkü farklı yerlerden verebilir baz istasyonu.
0: Ama söylediği
1: yer
0: Akmeşe MOBESE kamerasıyla, açık bir alan şey MOBESE, değil, Taksim gibi bir yer değil.
1: İşte yani. MOBESE kamerasıyla oraya yakın, dediği gibi Merve Şevren'in 10 kilometre, 5 kilometre muhakkak vardır. Bu tespit edilirse o zaman kimseye de bunu eleştirmek düşmez. Evet, burada bir para alışverişi demeyeyim de bir görüşme olmuş denilebilir. Ama bu yine de 3 kilo altın aldığını veya verdiğini kanıtlamaz. O yüzden şimdi 3 kilo altını nereden almış, nasıl almış, nerede saklamış, nereden getirmiş? Yani bunları Turgut Koç'un ben buna parayı verdim dedikten sonra bunları da söylemesi lazım.
0: Şimdi Turgut Koç ve Fatma Kaplan Hürriyet'in mesajlarında karşılıklı silinmiş
1: ve bazı şüphe
0: uyandıran izler var. Savcılık açısından söylüyorum. Evet. Bunlara da açıkça bir cevap verilmemiş. Ne Fatma Hanım açısından da Turgut Koç açısından. Savcılık o yüzden bu şüpheleri tutuklamaya sevk açısından gerekçe yapmış. Onu söylemek lazım.
1: O mesajlaşmaları ve şeyleri gördüm. Hı-hı. Karşılıklı silelim. Evet, o güven yani tutuklamaya ilişkin veya olayın geneline baktığında evet bir şüphe uyandırıyor. Ama şüphe uyandırıyor diye de bir kişi tutuklanmaz. Yani şüphe uyandırıyor diye 5 kilo altın verdim sana. Ben sana 5 kilo altın verdim biraz önce. Değil mi? Yani ben verdim diyorum. Verdim deyince verilmiyor yani. Bunun bir tespiti, bir delili oluşturulması lazım. Şimdi bu delili oluşturmadan da bir kişiyi tutuklamak, ki bir belediye başkanı tutuklamak doğru mu? Ya hep eleştirdiğimiz nokta, tutuksuz yargılanabilir. Eşiyle ilgili bir tasarrufta bulunabilirsiniz. Tamam. Ama bir belediye başkanını sadece bir kişinin söylemiyle, bir gizli tanığın söylemiyle
0: şimdi
1: tutuklayamazsınız.
0: Bir gizli tanık var. 2, 3 hatta 4 açık tanık var. Hı hı. Şüpheli savcılığın delil olarak kullandı. Yani sadece ifadelere dayanarak verilmiş bir karar gibi görünmüyor. Onu da söyleyelim. Ama Can'ın itirazı yeterli bulmuyor. Can,
2: ya tabii masumiyet görünmesi var bir kere. Hani bizim de hepimizin de saygılı olmamız lazım. Evet. Yani insanların birbirine, hele böyle böyle dalga dalga operasyonlar olduğu dönemde, yani sadece husumetten dolayı bile şahıslar birbirlerine bu tarz şey çamurlar dahi atabiliyorlar. O yüzden hani her konuyu, her dosyayı birbirinden ayrı değerlendirmek lazım. Evet. Ama evet, ben de mesela üst üste dalga dalga herkesi tutuklanması çok da gerekli mi nedir sorusunu herkes de ayrı ayrı ben de sorarım. Ama buradaki hem rakamlar hem gerçekten mesela aslında eşi olmasa mesela görevi kötüye kullanma diyebileceğimiz bir durumda olabilecek. Bir de biz sadece Turgut Koz üzerinden konuştuk. Diğer kısımlarda özellikle ihalelerin gittiği kişiler ona hep akraba, yakınlar vesaire. Yani tek başına bir tane 3 kilo altın hadi tutuklayalım sadece gibi bir durum değil, değil aslında. Şimdi dosyanın tamamına bakmak lazım.
0: Arzu'ya söz vereceğim. Gizli tanığın ifadesinde de var. Ben çok hani delilliyse itibar edilir zaten savcılık açısından da öyle olması gerekir. Diyor ki %7 ile 10 arasında bir ihalelerden komisyon alınıyor diye bir ifadesi var galiba. O ifadeyi de verelim. Sonra Şili grafiğini verelim arkadaşlar. Çünkü esas meselemiz o. Bu belediye ihalelerinde nasıl bir yöntem uygulanıyor? Şili onun çok tipik, ibretlik bir örneği. Hemen onu izah aktar Arzu, öyle devam edelim.
3: Gizli tanığın ifadesinde ihalelerde %7 ile %10 arasında bir pay alındığı ve bu payın alındıktan sonra altına çevrilip belediye başkanının eşine verildiği noktasında bir tespit var ve bunların da makam odasına yapıldığı söyleniyor. Şevnem Hanım'a bir ek yapacağım. Tutuklama gerekçesi olur mu bunlar dediğiniz noktada hakimliğin tutuklama gerekçesini aktarayım. Serbest kalırlarsa eğer diyor, başka kişiler üzerinde baskı kurabilirler ve somut olan delilleri karartma ihtimalleri var şeklinde bir tespit
0: var. Bu kısmı da çok önemli. Arzu, teşekkürler ama bir yere gitme. Şimdi Şile neden bu işin ibretlik örneği? Sonuçta kamu ihaleleri ve belediye ihalelerinde çok sık rastladığımız yolsuzluk iddialarının ete kemiğe bürünmüş hali neresi? Hatırlatalım. Şimdi savcılık raporu Şile Belediyesi'ndeki suçlar başlığıyla bilirkişi raporu aldırıyor savcılık. Ekonomik yönü de olduğu için deliller ve itiraflar ışığında tanık ifadeleri de var. Şimdi festival ve konserler üzerinden şişirilmiş faturalar. Hemen burada başlıkta görüyorsunuz. Solda da ona dair tespitler de göreceksiniz ekranın solunda. Şimdi konser için konseri organize eden şirketin aldığı parayla sanatçıya ödenen para arasında çok, çok ciddi bir fark var. Toplam 276 milyonluk bir rakamdan bahsediyoruz.
4: Çok büyük para.
0: Şile Belediyesi özelinde. Şimdi bu kısmın teferruatını verdik ama savcılık açısından ve bütün bu soruşturma süreci CHP'nin yolsuzlukla anılıp mutlak mutlan kararıyla sonuçlandığı bir sürece götürdüğü için savcılığın tespiti önemli. Onun üzerinden CHP'ye de gideceğiz. Yeni parti meselesine de gideceğiz. Şimdi savcılık diyor ki burada bir örgütlü suç var. Karmaşık finansal işlemlerde kişisel hesaplara belediyeden o konser ücretlerinden farkları aldılar, kişisel hesaplara aktardılar. Paranın izini takibini zorlaştırdılar ve bunu da örgütlü biçimde yaptılar. Ve paravan fatura düzeneği kurdular diyor. Savcılığın bilirkişi tespiti, amaç da kamu kaynağını zimmete geçirmek. Bunu alıp son dönemdeki bütün belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmalarına uyarlayabilirsiniz. Evet. Hepsinde benzer şeyler var. Şunu görüyoruz. Belediyeler artık kişisel zimmete para geçirilen bu tip kamu, daha doğrusu ihaleler, ihale süreçleri ya da siyasetin finansmanı için kullanılıyor. Bu iddia çok sık konuştuğumuz bir şey. Aslında buradaki konunun ibretlik olarak tanımlamamızdaki sebep de bu. Ne dersiniz? Nasıl etkiliyor siyaseti bunlar? Merve Şebnem Oruç.
2: Evet, yani bu ihale sistemlerine aslında baktığınız zaman da kötü niyetli biri varsa bunun partisi fark etmez bu arada. Ne amaçla isterse bireysel zenginleşme, şahsi zenginleşme olsun, başka bir amacı olsun. Yapılan şeyler belli. Yani yakınlarına kurdurulan şirketlere verilen ihaleler ve o ihalelerden denildiği gibi yani haksız bir şişirilerek bazıları naylon faturalarla vesaire
0: ben
2: falan
0: şişirilmiş
2: diyor.
0: Fatura festivali dedim Şile'dekine.
2: Evet bu, yani. Bu bir de işte son dalga sizin de dediğiniz gibi bu sürecin içerisinde istenen bilirkişi raporundan çıkan burada tabii hazin bir durum da var. Yani rakamlar işte bir konser, bu konser olmayabilir, bir ne bileyim işte ne başka bir şey olabilir. İşte bu bir tarafı Şile Bezi'ydi. Bu Bezi'nin belki
0: Şile
2: de...
0: Şile Bezi Festivali zaten.
2: Evet hani bu sadece bu şey konseri yapanlardan bahsediyoruz. Bu işin pek çok tarafı var. Orada ürünler sergileniyor vesaire var. Hani onlarla ilgili de bu ayrı boyutları vardır. Kamuoyu biraz daha isimleri daha fazla tanıdığı için buraya daha çok dikkat kesiliyor ama bu örnek yeterince iyi anlatıyor. Şimdi sanatçıların beyan ettiği gelirlere ben açıkçası Zülfikar Bey, ilk gördüğümde inanamadım. Evet. İnanamıyorum. Bazı isimleri

0: Hepsinin yani, tek tek çağırıp ifadesini aldı savcılar.
1: Evet ama şimdi şu da oluyor. Yani bir kısmı elden verilebiliyor falan. Bunların da yapıldığına hani daha öncesinde şahitlik olduk. Şimdi kimsenin hani hakkına girmek istemem. Bunlar onların, biz bu kadar aldık dediği de. Gerçekten bu rakamlara...
0: Banka yoluyla alanlar da var. Mesela siz devam edin.
1: Bazen biliyorsunuz bunu mesela SGK'da gösterilen rakamla bir çalışanı bile şirketlerde yapılıyor. Bir kısmını elden veriyorlar, bir kısmını sigortalı gösterdikleri rakam falan farklı.
0: Suç
1: Türkiye'de Türkiye'de artık neredeyse yani çok fazla karşılaştığınız bir durum. Burada da bu ihaleye giren şirketler anlıyoruz ki...
2: Vergisini ödemiyor yani. Şimdi çok özür diliyorum. Belediye vergisini ödemiş oluyor. Bu parayı fatura vergisini ödüyor ama... Sanatçı 50 bin lira alıyor, 50 bin liranın vergisini ödemiş oluyor.
1: Tamam, aradaki işte ortadaki şirket...
0: Burada bir virgül koyacağım. Burada yeni parti meselesi de gündeme geliyor. Bütün bu belediye yolsuzluk operasyonları sürecinin sonunda mutlak butlan kararı, ardından yeni parti kararı. Sıla 6 milyon 250 bin lira alıyor Sıla için belediyeden, Şile Belediyesi'nden. Sıla'ya 625 bin lira ödeniyor.
2: Sıla 625 bin liraya konsere çıkıyorsa işte gerçekten çok ucuz yani.
1: Buraya hem de şerh düşüyorum. Yani gerçekten 3-4
2: kişi birleşip Sıla'ya ya bize özel bir konser ver diyebilirim.
1: Ama sanırım oldu, evet. Programın sunucusu olan eski bir spikerin bir ifadesi vardı. O da vicdanımı çok sızlattığı, gerçek bedeli sorguladığınızda işsiz kalıyorsunuz gibi bir ifadede bulundu.
2: Evet, doğru, doğru.
1: Ya o da çok böyle şey yani siz burada bir sistem olduğunu biliyorsanız bile eğer düzeneğin üzerine giderseniz sizin yerinize başkası A kişisi geçiyor, değil doğru. B kişisi gelir ve bu çark böyle işliyor. Evet. Dönen çok acıklı bir
0: Mahir görelim arkadaşlar böyle, bu arada. Mahir'e de gitmemiz lazım. Mahir çünkü yeni parti 91 milletvekili günün önemli gelişmesiydi. Bütün bu sürecin sonunda 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Nereye gitti? Yeni partiye gitti. Mahir Kılıç bize detayları aktaracak. Son gelişmeleri alalım Mahir senden.
3: Zülker Ali Aydın geçmiş dakikalarda kurucular kurulu tarafından kurucu genel başkan seçildi. Özgür Özel yeni resmen yeni partinin genel başkanı oldu diyebiliriz. Ardından parti meclisi 80 kişilik parti meclisi üyelerine belirlendiğini ifade edelim. Tamamı milletvekillerinden oluşuyor. Tam 91 milletvekili toplamda Cumhuriyet Halk Partisi'nden Özgür Özel liderliğindeki yeni partiye geçti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalan milletvekili sayısı da 44'ün altına düştü. Meclisteki en büyük 5. grup oldu. 2. sıradan 5. sıraya düştüğünü belirtelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu sabah saatlerinde saat 11 sularında kuruluş dilekçesi verildi. Özgür Özel'in kuruluş dilekçesini imzaladığı görüntülerde paylaşıldı. Belediye başkan adaylığı, milletvekili, grup başkan vekilli ve ardından genel başkan başkanlık ve bugün resmen Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden ayrıldı ve dakikalar önce de yeni partinin kurucu genel başkanı oldu. İçişleri Bakanlığı'na dilekçe verildikten sonra Cuma namazını Ankara Hacı Bayram Veli Camii'nde kıldı Özgür Özel. Sembolik önemli bir yer. Ardından da hemen yakınındaki 1. meclise gitti. Kendisini destekleyen milletvekilleriyle birlikte bir hatıra fotoğrafı paylaştı Özgür Özel ve daha sonra buraya bizim bulunduğumuz Anadolu Kulübü'ne geldi. Geçtiğimiz dakikalarda kurucular kurulu toplandı ve Özgür Özel kurucu genel başkan seçildi. Yine 80 kişilik parti meclisi belirlendi. Tamam milletvekillerinden oluşuyor.
0: Evet. Habertürk editörü Mahir Kılıç hareketli bir noktadan yeni partinin sıcak gündemini aktardı. Hemen Şile meselesini konuşurken bir aslında Mahir'in aktardığı bilgilerin tamamı bütün bu sürecin sonucunda geldi. Ama yeni parti 91 milletvekili. Can yayından önce dedi ki bu kadar milletvekilinin geçmesi önemli bir şey. Ben bu kadar beklemiyordum.
2: Ya ben 80
0: civarında bekliyordum.
2: Merve ile de çok programa çıktık. Hep söylediğim şey 80.
0: Herkes soruyor. Diyor ki yeni parti ne yaratabilir, ne üretebilir, siyasette neyi değiştirebilir? Önemli soru bu. Buyur.
1: Zülfikar Ali Aydın aslında rakam hakikaten psikolojik olarak üstünlük sağlayan bir rakam. CHP içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu tarafında kalanlara. Hatta yani hem Can'la çıktığımız yayınlarda hem de benim ekranda oturup izlediğim yayınlarda mesela Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler. Yine partinin içerisinde siyaset yapan isimler. Bu rakamlar tahminen zikredildiğinde 70 80-85 rakamları bile zikredildiğinde bunların
0: çok olduğunu,
1: üfürme olduğunu, doğru olmadığını, algı operasyonu olduğunu söylüyorlardı. Ve bizzat aslında parti içerisinde isimlerle görüştüklerini, bunun kesinlikle doğru olmadığını ve birkaç güne kendilerinin haklı olduğunu göreceğimizi söylüyorlardı. Biz de hani izledik, gördük, hakikaten 90-91 rakamı yüksek bir rakam. 2/3 partinin gitmiş durumda. Tabii bundan sonra ne olacağı önemli. Gidenler için Yargıtay kararı hala belirleyicidir. O sayfa kapanmamıştır sonuçta. Çünkü CHP ama kendi ifadeleriyle baba ocağıdır. Dönmeyi bir gün düşünürler ya da bir gün gelir bu parti çok kocaman olur, çok büyür. Hiç dönmezler. Ama sonuçta eğer yargı önünde temize çıkmak hakikaten değerlidir. Çünkü bu arınma vesaire ifadeleri onları tamamen kirli ve kötü niyetli olarak gösterdi ve bundan temizlenmeyi elbette isterler. Orası hala sürecektir. Fakat devamındaki süreçte nasıl bir siyaset yürütecekleri, yani CHP içerisindeki bu kaostan, kavgadan ayrışmayı da sağlayacak mı bu kopuş? Yoksa hala eskiyle kavga etmeye devam edecekler mi? Yoksa işte bugün sayı itibariyle Türkiye'de ikinci parti konumuna yükseldiniz, ikinci büyük parti, ana muhalefet partisi. Gerçekten o koltuğu doldurabilecek misiniz, o koltukları? Türkiye muhalefeti yapmaya başlayabilecek misiniz? Bence esas önemli olan o.
0: Sorunun cevabını da sizden alayım. Kanaatiniz...
1: Bu umudum diyebilirim. Kanaatim, yorum yapmak istemiyorum. Hani çünkü niyet okumak olacak. Ya ben umudum Türkiye açısından hakikaten değerli, kıymetli bir konu olsun. Bu CHP meselesi çok uzadı. Hı-hı. İçerideki durum çok, bu çift başlılık artık sürdürülemez bir parçalı yönetime dönüştü ve giderek daha fazla kangren haline geliyordu ve bir yerde kesip koparmak gerekiyordu.
0: Evet, anayasal sistem evet. açısından
1: ama
0: problemli
1: şunu görüyorum,
0: geldi.
1: Şunu söylemem lazım. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk açıklamasına ve Özgür Özel'in ilk açıklamasına bakıyorum. Tam aksi yönde. Kemal Kılıçdaroğlu bundan sonra iktidara yürüyoruz diyor. İşte yani geçmişle ilgili hiçbir şey söylemiyor. Hayır, senin aslında geçmişle ilgili söylemen lazım. Çünkü partinin 2/3 gitmiş. Senin CHP seçmenine bir şey söylemen lazım. Hala söylemiyorsun. Yargının söylediği çok önemli. Yargının kararını ve söylenenleri hiç hafife almıyorum. Ama bunun vatandaşa anlatılma yöntemini doğru bulmuyorum. Neden? Kemal Kılıçdaroğlu kendisini yargı kararıyla bile ayrıştırıyor. Arasına evet. mesafe koyuyor. O zaman bir şey anlatmanız lazım. Yaptıklarınız tasfiye gibi gözüküyor. Arınmadan ziyade bu kadar çok il başkanını vesaire gönderiyor olmak, milletvekilleriyle bu küskünlük, bu kadar insanın gidiyor olması. Ama siz diyorsunuz ki bizim iktidar koşumuz başladı. Öte yandaysa Özgür Özel'i, ben bu ifadeyle geçmişi geçmişte bırakıp ileriye doğru yürümeyi Özgür Özel'den beklerim. Ama onun da dünkü ifadeleri, yani her şey sona erdiğinde asla unutan olmayacağız. Yani o da bir intikamcı, bir kinci, asla unutmayacağız ifadesi de bana hala o travmayla devam ettiklerini ve bir süre daha sanki CHP'ye muhalefet kendi etmeye devam edeceklerini devam gösteriyor. Umarım oradan çıkarlar memleketin selameti açısından.
0: Peki bu iç kavga...
2: Ben bilgi vereyim. Tabii. Merve Şebnem'in o şeyini de bilmiyorum diye yorumladığı şeyi de tam anlatacak bir şey. Bundan sonra Özgür Özel sadece kendi partisi ve kendi partisinin nasıl iktidarı getireceğine ilişkin bir yol haritası çizecek. Ama Cumhuriyet Halk Partisi içinde Özgür Özel'e destek veren bir grup var. Onları orada bıraktılar. Bir parti meclisi üyeleri.
0: Yani o 41 kişinin içinde bir 10-15 kişi daha var.
2: Bir parti meclisi üyeleri, bir de illerde ilçe ve il yöneticileri var. Şimdi bunların hepsi tamamı yeni partiye geçmiş durumda değil. Özgür Özel ve yeni parti iktidar, kendi tabiriyle tırnak içinde söylüyorum, iktidar yürüyüşüne başlarken ve yeni program Türkiye İttifakı'nı anlatırken vatandaşa, diğer taraftan da Özgür Özel'i destekleyen CHP içindeki muhalif kanat CHP'yi siyaset yapamaz noktaya getirecek. Şimdi bir, aslında Özgür Özel ve yeni parti açısından doğru bir tercih. Bir, senin ayrıldığın bir siyasi parti var ve orada bir kopuş yaşadın ve haklı olduğunu söyleyerek bir mahkeme kararıyla seni partinden ayırdıklarını ifade ederken, sen yeni yolunu çizerken, diğer taraftan da senin destekçilerin, bakın Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu hale getiren Kemal Kılıçdaroğlu'nu söylemek için parti içinde, mevcut parti içinde kalacaklar. Ve kurultay sürecinde de ben eminim onu konuşacağız zaten. Hı-hı. Ben uzun yıllardan beri bunu hani bilerek söylüyorum. Çünkü yaptığımız tespitler, yazdığımız yazılar, yaptığımız haberler 5 gün sonra, 10 gün sonra zaten doğrulanıyor. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni iyi biliyorum. Kemal Kılıçdaroğlu kurultay aşamasına geldiğinde de böyle rahat bir genel başkan seçilemeyecek orada. Yani o il ve ilçe kongrelerinde de Özgür Özel destekçileri Kemal Kılıçdaroğlu'nun listelerini delecek. O yüzden artık bundan sonra...

0: Düşünecek taraf Kemal Kılıçdaroğlu ve yeni partiye muhalefet yapacak taraf da hani söylüyor ya ben muhalefete muhalefet yapmayacağım. Tamamen değil. Muhalefete muhalefet yapacak ki Cumhuriyet Halk Partisi'nden giden seçmen ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden giden üyeleri tekrar CHP'ye kazanabilsin. Ama o çok mümkün gözükmüyor. Çünkü sokağa çıktığımızda da insanlar soruyor. Ben dün işte pazara gittim. Pazarda insanlar ekrandan izleyince geliyor yani. Ya ne olacak bu CHP'nin hali? Yeni parti kurulacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu gidecek mi Cumhuriyet Halk Partisi'nden diye sorular soruyor. Tabii ki CHP'yi ve Kemal Bey'i destekleyen bir grup var. Ama o grup, işte başta söyledim Merve Şevren, öyle bir dar alan yaratmış ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde gerçekten dışarıyı göremiyorlar. Hı hı. Şimdi 3 gün önce biz bu programda, bu stüdyoda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir araştırmacı arkadaşla tartıştık. Dedi ki 50 tane milletvekili geçmeyecek dedi. Ben kendimden şüphe ettim ya dedim. Acaba ben mi Cumhuriyet Halk Partisi'ni bilmiyorum? Dedim ki tamam göreceğiz bir gün sonra ne olacağını. Hı hı. Ve çok ağır ifadeler kullanarak söylüyorlar bunları. Manipülasyon yapıyorsunuz falan filan. Mesele şu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde o dar ekip Kemal Kılıçdaroğlu'nu gerçekten dışarıyı göremez hale getirmiş. Göremiyorlar. Hala diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu açıklamasında CHP'nin sorunları beni ilgilendirmiyor. Ya bu, bir genel başkan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı bunu söyleyebilir mi? CHP'nin sorunları beni ilgilendirmiyor diye bunu iki kere söyledi. Dün söyledi ve bugün söyledi. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra siyaseti nasıl yapacak, yeni parti nasıl siyaset yapacaksa tam karşısında duracak ve yeni partiye muhalefet yaparak giden oyları, giden üyeleri tekrar kazanmak isteyecek. Bunda başarılı olur mu? Zannetmiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi giderek seçimlerde ben baraj altına doğru sürüklendiğini bugünden görebiliyoruz. Evet,
1: onu hep birlikte göreceğiz. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadelerini eleştirdi Can. İşte yargı kararları önemli dedik. Ben şunu sormak istiyorum hemen kısa sonra tabloyu vereceğim ama bu kadar yolsuzluk iddiası, bu kadar savcılık tespiti, işte biraz önce aktardık bilirkişi raporu. Aslında CHP'nin yaşadığı şey bu iddialar henüz mahkeme kararıyla kesinleşmemiş olmasına rağmen çok doğal bir sonuç değil mi bu ayrışma?
2: Tabii yani. Doğal bir sonuç. Bir de aslında seçim takvimi de bunu dayatıyor. Eğer seçim çok yeni bitmiş olsaydı muhtemelen Yargıtay kararını vesaire beklerlerdi. Hatta Özgür Özel'in bugün bile yani istifa ederken bile bunun acabası var mı diye düşünüyorum. Çünkü çok istekli olmadığını biliyoruz. Evet, partinin içerisine ayrılalım sanki diyenlerin bir kısmı gerçekten bir an önce kopalım demişlerdir. Ha ben de şunu da düşünüyorum. Tabii ki herkes için çok hızlı gelişmemiştir ama ilerleyen bir takvim olduğu zaman da siz de aslında geleceği de düşünmek durumundasınız. Evet. Bizler de artık şu, zaten bunu yorumlarken meclis aritmetiğini sadece bugün değil bir de anketlerle değerlendiriyoruz. Yarın ne olacak diye evet. Ve birbirlerinden ne kadar oy alacaklar diye.
1: Tabii, önümüzdeki bir yılda çok kritik tabii.
2: Evet, evet önümüzdeki bir yıl çok kritik. Bence ama yargı kararı da tabii ben açıkçası Türkiye'deki yargı sürelerine az çok alıştığımız için Eylül öncesi yani daha doğrusu adli tatil öncesi bir açıklama beklemiyordum. Bir de dosya sanki çok basitmiş gibi geliyor. Aman canım ne var diyebileceğimiz dosyalar değil. Bir kere bileşenleri de olan tabii. Ve fazla katmanlı bir dosya ve yani memleketin akıbetini ilgilendiren bir konuda bence Yargıtay'ın hata yapma lüksü yok, geri dönüşü de yok zaten. O yüzden bu ciddi bir şekilde değerlendirilir ama o sırada ilerleyen bir süreç var. Evet. Sizin red kararı çıkarsa önünüzde açılacak kapılar bambaşka, geriye dönüşünüz var. Evet. Ama bu riski alabilir misiniz? Ya onanırsa o zaman siyaset yolculuğunuz hoş, önünüzde daha çok dikenli yollar çıkacak böyle bir durumda ama yine de yolunuza devam etmeniz gerekiyor.
1: Evet, bu noktada meclis aritmetiğini tekrar hatırlatıp bir Şile üzerinden Ahbap soruşturmasındaki yeni gelişmeye de bakacağız. Arkadaşlarımız ona göre hazırlık yapacak. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi vekil sayısı 44'e düştü. AK Parti 277, Yeni Parti 91. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı da geride bırakmayacağız dedi. Onu da hatırlatalım. Özgür Özel'in açıklaması yine DEM Parti 56. Milliyetçi Hareket Partisi de 46 vekille Yeni Yol ve Bağımsızları da hemen tabloda görüyorsunuz. Arzu'ya teşekkür etmeden önce bir Alihan'a gidelim. Günün önemli gelişmelerinden bir tane.

0: tanesi Çağlayan Adliyesi'nde ifade veren isimler. Hemen bugün ifade veren isimleri Kadir'le birlikte canında müsaadesiyle şöyle gösterelim. Gazeteci Özlem Gürses, Şahan Gökbakar, Ruşen Çakır, Fatih Koparan isimleri biliyorsunuz Hazal Kaya. Ve bu isimler dünden itibaren aslında dün de bir grup isim gidip ifade verdi. Ahbap soruşturmasında deprem döneminde Ahbap'a destek ya da oraya para bağışı yapılması konusunda faaliyette bulundukları, tweet attıkları, yazı yazdıkları ya da yorum yaptıkları, yaptıkları yorumların hangi amaçla yaptıkları soruldu. Neden? Çünkü Ahbap dosyasında konu bambaşka bir yere geldi. Çok ciddi bir dolandırıcılık, bir örgüt suçlaması, Ahbap'ın içinin boşaltılması gibi suçlamalar var. Bir Alihan'a gidelim. Bu arada Arzu Kaya'ya da teşekkür ederim. Alihan, bugünün gündemini bize aktar. Kimler ifade verdi? Hemen devam edelim seninle.
1: Evet, Zülker Ali Aydın, şimdi Hazal Kaya ile başlayalım. Tabii burada 4 isim bugün ifade verdi. Şahan Gökbakar ve Fatih Koparan yarın verecek. Verdikleri ifadelerde genel olarak, yani dördünün de ortak açıklaması, aslında Haluk Levent'le sadece yardım kampanyası dolayısıyla iletişim halinde oldukları, herhangi bir şekilde yüz yüze görüşmedikleri ni ifade ediyorlar. Şimdi Hazal Kaya şunu söyledi hatta, 120 bin lira da ben verdim, ben de mağdurum. Deprem zamanı evet Ahbap ön plana çıkmıştı, işte destek verdik ama işlerin buraya geleceğini, hatta iyi insanların iyi niyetlerinin de suistimal edildiğini düşünüyorum. Bu iddialar eğer gerçek çıkarsa ben de şikayetçi olacağım ifadelerini kullandı. Aynı şekilde Özlem Gürses de aynısını söyledi. Yani bizler o dönemde evet destek olduk, hatta denetlenmesini de istedik. Ama durum eğer gerçekten Haluk Levent'in işte bu paraları alıp kendi şahsi çıkarları için kullandığı gibi ise biz de şikayetçi olacağız ki denetlenmesini de istiyoruz ifadelerini kullanmıştı. Ruşen Çakır'ın ifadesi de buna benzer yine. Haluk Levent ve dernekte uzaktan yakından alakam yok. Yani burada sadece bölgedeki sahadaki arkadaşlarımız deprem zamanı bize Ahbap'ın iş yaptığını, iyi iş yaptığını söylemişlerdi. Onları referans alarak aslında destek verilmesi çağrısını yapmıştık dedi. Yani 120 bin lira verdiğini söylüyor Hazal Kaya ve bu parayı da o dönem işte kendileriyle görüştüklerinde, telefonda görüştüklerinde herhangi bir şekilde bir çağrı için değil, işte televizyondan, internet ortamındaki yayınlardan görüp destek olabileceğiz diye gittik ama... Evet. Şu anki ifadelerde gelinen bu durumda aslında hepsi de pişman olduğunu, yani bu paraları gönderdikleri için pişman olduklarını, iyi niyetlerinin suistimal edildiğini ifade ediyorlar. Hepsinin açıklamalarında bu şekilde detaylı bir şekilde var.
0: Peki. Ali Antok'a teşekkür ederim. Çağlayan Adliyesi'nden aktardı. Şimdi son yılların, belki son 10 yılın en değişik, ilginç sonuçları itibariyle çok tartışılan bir soruşturması. Çok fazla şey var, yani kişisel bir trajedi, toplumsal bir trajedinin arkasına Ahbap sistemini yerleştirip sonra içini boşalttırıp bunu kişisel çeklere, dolandırıcılık faaliyetine, savcılık tespitleriyle söylüyorum, dönüştürmüş bir yapı ve özellikle deprem dönemi bu isimlerin yaptıkları yorumlar bugün tekrar tartışma konusu oldu. Nasıl değerlendirmek lazım? Buyurun.
2: Evet. Dünya üzerinde deprem dolandırıcılığı diye bir şey var mı? Acaba eşi benzeri örneği var mı diye düşünüyor insan. Haluk Levent şüphesiz çok büyük bir dolandırıcıymış. Hani artık masumiyet karinesi diyemeyeceğim. Kendi itiraflarında yaptıklarını çok söylediği için hani artık çoğumuz neredeyse hani evet kullanılmış diyoruz. Yani hiç sonunda borçlu kalmadım derneğe diyor. Ama yani döndürmüş döndürmüş, oradan almış oraya koymuş falan, çok rahat yani. Onu yedek kasası gibi kullanmış. Evet. Ve bugün hala yani şunu bilmiyoruz. Ben açıkçası onu görmek isterim. Çünkü Haluk Levent ve çevresindeki o örgütün suçları ayrı. Bir de Ahbap'ın kasasında gerçekten kullanılan, deprem için kullanılan bir para var mıydı yok muydu? Ne kadardı bu? Aslında kuruşu kuruşuna bilsek gerçekten iyi olacaktır. Evet. Muhtemelen bunun için bir bilirkişi...
0: Bugünden geriye dönüp bakınca ölçüsüz buluyor musunuz o zaman? Ahbap lehine yapılan, yani ifadeye çağrılan isimleri. Aynı soruyu Can'a da soracağım. önemli çünkü bugün savcılığın karşısında ifade veriyorlar. Bilgi sahibi sıfatıyla ama şüpheli olma ihtimalleri de olabilir çünkü verilen ifadeyle.
2: Hüfker Bey, hepimiz beraber yaşadık. Benim bebeğim 4 aylıktı. 4 aylık bebeğimle ben kalkıp gidemezdim haliyle.

0: Ben o yüzden ekranda izledim ve bu da çok daha zordu tabii. Oraya bölgeye gidemeyen bir gazeteci olmak dahi zordu. O yüzden mesela Hazal Kaya'nın sanırım eşinin şöyle bir ifadesi vardı. Daha önce yaz biz ben işte hamile eşimle kalktık biz işte Gaziantep'e mi Kahramanmaraş'a mı ne gitmeyi düşündük falan. Ya bir kere düşünemezsiniz. Düşünemezsiniz ben 4 aylık bebeğimle orada ayak bağı olacağımı biliyorum. Önceliklerimiz evet. Başka. O kadar çok devlet yok algısını o kadar çok sahip olmuşsunuz ve onun evet. Yerine devletçilik oynamaya başlamışsınız ki ciddi. Gerçekle bağınız kopmuş. Bu arkadaşların hepsinin gerçekle bağı o günlerde kopmuştu. Çok evet. Kısa şunu söylemek istiyorum. Bugüne kadar biraz daha öfkeliydim ama bence yargı şunu yapmamalı. Bize bilmediğimiz bir şeyler söylenebilir. Ben giderek daha fazla birbirlerinin ifadelerini okuyacaklar ve pişman değilim diye. Ben tatmin olmuyorum bu açıklamalardan. Çünkü hepsi hava yastığı oldular.
1: Çoğu üzgün, pişman ve yanlış yaptığını
0: söylüyor. Çoğu üzgün, pişman. Bazıları da artık üzgün ve pişman değil. Ama yeteri kadar hissediyorlar mı bilmiyorum. Bir tarafıyla baktıklarında kendileri bile
1: samimi
0: yeterince bulmuyorum. Evet, çünkü bazılarına göre kendileri de mağdur.
1: Peki samimi bulmuyor. Sen ne diyorsun Can?
2: Ya şimdi sorulan soruya bakınca verilen yanıt bir sorumluluğunuz var mı? Doğal olarak diyor ki ben bağış yaptım bir sorumluluğum yok. Yani
0: yok çoğu bağış da yapmamış vicdanen, ama Can.
2: Yok şunun için söylüyorum.
0: Can bağış yapmamışlar. Vicdanen, bağış yap derken bağış yapmamışlar. İlginç olan o.
2: Şuraya geleceğim. Hani vicdanen rahatım diyor. Diyor ki ben bir soru hani orada o anda bir kriz vardı. O krizde elimden ne geliyorsa onu yapmaya çalıştım diyor. Hı hı. Ama şimdi mesele şu.
1: Sen ölçünün kaçtığını düşünüyor musun bugün geldiğimiz noktada?
2: Ben devleti... her zaman bakın ben her zaman onu söylüyorum zaten. Ortada bir devlet organizasyonu varsa tabii ki sivil toplum, kitle örgütleri önemlidir. Destek verecektir. Böyle durumlardaki böyle felaketlerde devletin muhakkak ulaşamayacağı yerler olacaktır. Ve orada da sivil toplum örgütleri, kitle örgütleri, sanatçılar, kamuoyunu tanıdığı insanlar elinden gelen yardımı yapacaktır. Ama bu devlet organizasyonu içinde olmak zorundadır. Yani biz kendimizi devlet yerine koyup yani bir valinin talimatıyla oranın garnizon komutanı, oranın il emniyet müdürü, oranın belediye başkanı harekete geçer ve o organizasyonda binlerce insan disiplinli bir şekilde yer alabilir. Ama bir sanatçı çıkıyor, buraya vinç gönderelim. Buraya şimdi, tamam vinç gönderebilirsiniz
1: orada,
2: ama
1: işte tam da
2: depremin
1: şey
2: ilk gününde, ilk gecesinde 1000 tane tırın kıyafetlerle, yemeklerle işte ya bu organizasyonu sen yapamazsın. O yolu oraya tıkayamazsın. O görüntüleri gördük. Vinç gitmesi gerekiyor. Sen oraya tırla o yolu tıkıyorsun. Olmaz. Bunu devlet yapar. Evet siz o tırı ulaştırırsınız. Dersiniz ki İçişleri Bakanlığı'na biz 1000 tane tır hazırladık. Şu anda İstanbul'da, Ankara'da neyse. Bunu lütfen teslim edelim ve siz ilgili yerleri götürün. Bitti. Bizim yapacağımız iş budur. Ama ne yazık ki bir Kızılay bir durumu. Kızılay'ın bakın burada Kızılay'ı suçlamak adına söylemiyorum. Bir iletişim hatası var, iletişim eksikliği var. Bu satılmış ve o anda çıkıldı. Dedi ki Kızılay Başkanı yanlıştı. Ertesi gün dedi ki aa evet doğruydu. Şimdi bu olmaz. Kızılay Başkanı çıkıp istifa etseydi o gün ne devlet yıkılırdı. Bakın ne devlet yıkılırdı. Yerine bir Kızılay Başkanı atanırdı ve hiçbir şeyde bu kadar tartışma olmazdı. Bakın evet. Haluk Levent'in ilk ifadesinde şu var. Burada yine Şebnem'le beraberdik o programda. Diyor ki bu kadar büyüyeceğini tahmin edemedim ve o para beni buraya sevk etti. Şimdi amacına ulaşmış yani bir yardım toplama amacına ulaşmış. O parayı görünce de senin dediğin gibi kumar işte daha önce borçları bunu buraya sevk etmiş. Şimdi bu noktayı kim getirdi? Bu noktaya kim getirdi? Bu noktaya evet devlete güvenmeyen bir kutuplaşma yaratıldı. Şimdi bu kutuplaşma yaratılırsa devlet de bir hata yaptığında karşı taraf muhalif diye tanımlayabilirsiniz. Muhalif tarafta bakın devlet oraya gitmiyor algısını yapıyor. Şimdi bu kutuplaşmayı yok edersek biz de devlet deprem üzerinden yani bu kadar büyük bir felaket üzerinden iki kutupta tartışmaya gerek bile kalmaz. Şimdi bu kutuplaşmayı bitirelim.
1: Kutuplaşmayı alınmayan kararlarda teşvik etti diyor. Katılıyor musunuz?
0: Yani çok konuştuk tabii de. Ben mesela Kızılay Başkanı'nın, Kızılay bu arada hani özellikle bir kurum, devlete de bağlı değil, görevden alınması gibi bir durum söz konusu değil. İstifa edebilirdi. Şahsi meselesi. Ben zaten yani şunu eleştirdim kendisinde. Bir gün bunu açıklıyor. Kızılay satmadı.

0: Kızılay çadır AŞ'e sattı diyor, evet. Ve bunun teknik mantığını anlatıyor. Ertesi gün ben olsaydım satmazdım diyor. Şimdi zaten kendisiyle çelişti ve krizi bence büyüttü. Ama orada enteresan olan bir şey var. Aynı gün, o haberin çıktığı gün, Haluk Levent'in bir tweet'i var. Daha doğrusu bir tweet zincirinin içerisine yerleştirilmiş, işte ikinci ya da üçüncü satırda. Biz de sonradan öğrendik, yani saatler sonra. Haberi üfürdükten saatler sonra diye anlıyorum ben. Yani bizim gibi Kızılay'da çadır satın alıyormuş. Evet, yani bir, evet, sonuçta bir saniye, evet, arka ya şunu sormak lazım. Bugün hala Zülfikar Ali Aydın, Kızılay tabii ki çadır sattı, satmamalıydı diyenler var. Ya peki Ahbap'a giden bağışlar ne olacaktı?
1: Şimdi burada...
0: Yani hani sonuçta gideceksin, konteyner üretenden konteyner alacaksın. Kısa çadır üretenden çadır alacaksın.
2: Ama
0: ben hala aynı yerde.
2: Bu durum ne yarattı? Böyle bir felaketle karşılaştığımızda insanlar şunu düşünecek. Ya biz nereye yardım yapacağız? Nasıl yapacağız? Ve sanatçılar, kamuoyunun önündekiler diyecek ki...
0: Ya iyi de...
2: Ya biz bu işe girmeyelim.
0: Ama bir dakika,
2: evet,
0: bu girmesinler, başını unutuyoruz.
2: Bakın, girmesinler, bakın, doğru
0: nasıl
2: girmesinler.
0: Bu kadar büyütüldü? Devlet yok, Ahbap var diyerek. Evet. Ya şimdi
2: mesele
0: de diyorlar
2: zaten,
0: ki, açıklama ifadelerinde diyorlar ki... Ahbap işte lideri, işte nedir, Haluk Levent... işte devlet yetkilileriyle de fotoğraf verdiği için benim güvenim arttı. Kardeşim, şu anda çelişiyorsunuz birbirinizle. Sizce, evet, devlet yoktu
1: şimdi
0: o gün.
1: İfade verenlerin, evet, bir fotoğraflarını tekrar verelim. Ben... şöyle bir tespit var. Aslında tespit şu. Gazeteciyiz. Tabii ki eleştirimizin dozu çok yüksek, sert,
2: olabilir,
1: sarsıcı,
2: olabilir,
1: nitelikte,
2: evet,
1: olabilir. Ama biz kendimizi savcının, biz kendimizi devletin ya da bütün, evet, bir toplumun kanaat önderi gibi gösterip, ya devlet orada bitti, ben deprem bölgesine gittim. Evet, Hatay'a gittim. İçler acısı bir tablonun içinde ilk iki gün. Söylediğim her kelimeyi, söylediğimiz her kelimeyi cümleden bahsetmiyorum, seçerek kurmaya, evet, çalıştık. Evet, orada devlet aciz kaldı ama ikinci günün sonunda devlet bütün gücüyle oraya geldi. Evet, şimdi, aynen, siz o ortamda Kızılay çadır
0: şey
1: sattı
0: var
1: diyorsanız, burada normalde gazeteci, sanatçı rolünün, tabii, ötesine, tabii, geçip devletin...
2: Bizim sorumluluklarımız var, o sorumluluğu bilerek
0: bir yorum yapmalıyız. Bir de anında bir reaksiyon bekleniyordu. Maalesef çok acı, şunu unutuyoruz. Devlet, evet, de devlet dediğimiz aygıt da bir robot değil, insanlardan oluşuyor. Orada bütün devlet mensuplarının, Kızılay çalışanlarının, AFAD personeli... Hepsi aileleriyle beraber o depremden etkilendiler. Öyle, evet, güçlü bir dalga bizi o gün vurdu ki, evet, dışarıdan, yani çeperden
1: süremiz
0: dahi gelinemiyordu.
1: Evet.
0: O yüzden eleştirirken infial oluşturmaya devam etmek fayda mı, zarar mı? Bir de yani
2: bir
0: bütün herkesi düşünmek lazım.
2: Bir
0: ne
2: cümle,
0: kadar empati.
2: Bu sosyal medya meselesi çok önemli. Yani bu yasa çıkacaksa gerçekten bu felakette sosyal medyanın etkisi çok büyük. Yani, evet, çok takipçili kişiler yardım edeceğim diye gerçekten zora sokacak.
1: İşte çok, evet, takipçinin şehvetine kapılıp kendini başka bir şey yerine koymamak.
2: Yani bu sosyal
1: gerekiyor,
2: medya yasasının bir an önce çıkması gerekiyor.
1: Evet. Yani dediğim gibi, ben de son cümleyi öyle söyleyeyim. En azından eleştiri hakkı elbette kutsal. Sert bir şekilde de eleştirilebilir ama devletin kurumlarını aciz gibi göstermek doğal olarak bu tip sonuçlar yaratıyor. Her ne kadar hani savcılık ifadesiyle sonuçlanmasını temenni etmesek de bu, öyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Devam edeceğiz. Hafta başı tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Yeni partinin ismi ve logosu belli oldu. Peki belediye başkanları hangi tarafı seçecek? Yeni parti kaynak bulmak için nasıl bir yol izleyecek? Bahçeli hazine yardımı hakkında konuşacak.

konuştu. Kim ne yorum yaptı? Ahbap soruşturması derinleşiyor mu? İfadesi alınan isimler giderek artıyor. Kim neden çağrıldı? Serap Belet soruyor. Gazeteciler Mehmet Müftüoğlu, Taha Hüseyin Karagöz, Orhan Bursalı, hukukçu Yiğit Acar, akademisyenler Profesör Doktor Armağan Öztürk ve Profesör Doktor İpek Özkal Sayan yanıtlıyor. Olaylar ve görüşler bu akşam 20'de Habertürk'te.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Edirne 34 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 34 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 29, Kayseri güneşli 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 22, Van yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 34 derece.

0: Merhabalar, 24 Temmuz 2026 artık Cuma, Hülya Hökenek. Ben yeni bir gün, bugün bir de bir taraftan yeni parti duyuruldu. Özgür Özel ve ekibi sabah saatlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne istifa ettiklerini duyurdu. Ayrıca İçişleri Bakanlığı'na partinin kuruluş dilekçesi de verildi. Meclis'te ana muhalefet partisi böylece değişmiş oldu. Bundan sonra ne olacak? Ayrıntılarına elbette bakacağız. Ahbap soruşturması önemli. Bu soruşturma kapsamında ifade alımlarına devam ediliyor. Gazeteci ve oyuncuların da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi ifade vermek için adliyeye gittiler. Tabii ifadelerinde neler söylediler, onların detaylarına da bakacağız. Ve terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa bekleniyor. Bu yasa beklenirken mecliste bir görüşme yapıldı. AK Parti ve DEM Parti heyetleri bir araya geldiler. Çerçeve yasa sürecini ele aldılar. Tekrar iyi akşamlar. Başlasın akşam haberleri. Ve Mahir'e gidelim. Habertürk editörü Mahir Kılıç bize aktaracak. Bu arada Özgür Özel genel başkan seçildi. Sabahtan beri inanılmaz bir hareketlilik var Mahir. Biz de takip ediyoruz. Yeni partiyi kurdu. Kurmaylarıyla toplantıda şu an bakalım ne konuşuluyor, başlıklar neler olabilir, tabii tahmin edebiliyoruz ama senin öngörülerini de merak ediyorum. Hangi kararların alınması bekleniyor mesela? O hareketlilik nedir? Arkaya da bakıyorsun Mahir.
1: Hülya Hökenek. Evet, Özgür Özel az önce kısa bir değerlendirme yaptı. Şu an bulunduğumuz alandan ayrılıyor ve kurucular kurul tarafından resmen kurucu genel başkan seçildi. Ardından 80 kişilik parti meclisi belirlendi. Tamamının milletvekili olduğunu ifade edebiliriz. Yarın saatler 11'i gösterdiğinde Anıtkabir'e gidecek Özgür Özel, atan huzuruna çıkacak parti meclis üyeleriyle birlikte. Saat 12'de ise ilk PM toplantısını gerçekleştirecek. Daha sonra parti meclisi içerisinden MYK üyelerinin, yani A takımının belirleneceğini ifade edebiliriz. Tabi hafta başında da meclis başkanlığıyla bir temas olmasını bekliyoruz. Zira artık ikinci büyük grubu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Cumhuriyet Halk Partisi değil, Özgür Özel'in kurduğu yeni parti diyebiliriz. Bu kapsamda da bir yeniden şekillenme olacak. Hem meclis genel kurulunda, komisyonlarda, başkanlık divanda tamamında yeniden belirlemeler olacak. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin de örneğin grup başkan vekili sayısı 3'ten 2'ye düşecek. Meclis başkan vekili olmayacak artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Çünkü 5. sıraya düştü. 44 milletvekiliyle birlikte AK Parti, Yeni Parti, DEM Parti, MHP ve 5. sırada ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin yer aldığını ifade edebiliriz. Tabii şunu da belirtelim. Meclis grup yönetimi olduğu gibi devam edecek. Yani Özgür Özel yeniden meclis grup başkanı olacak partisinin. Grup başkan vekilleri Murat Emir, Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın da görevlerine kaldıkları yerden devam edecekler. Meclisteki dağılım, oturma düzeni, tüm bunlar ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde istişare ile nezaketle gerçekleştirecek tabii. Meclis grubunun yeri değişecek mi, değişmeyecek mi, o merak ediliyor. Halihazırda ikinci büyük parti Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Dolayısıyla ikinci büyük alan onlara tahsis edilmişti. Ancak artık yeni parti oldu, ikinci büyük grup. Dolayısıyla şu anki CHP daha önce tahsis edilen yeri mi geçecek Özgür Özel, yoksa başka bir yer mi belirlenecek, onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Resmen Cumhuriyet Halk Partisi'nden 91 milletvekili ayrıldı ve yeni parti genel başkan Özgür Özel liderliğinde kuruldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 44 milletvekili kaldı. Hakikaten tarihi bir gün, hala da burada Anadolu Kulübü'nün hemen önünde vatandaşlarla görüşmesi devam ediyor. Fotoğraf çeken vatandaşlar var. Zaman zaman sloganların da atıldığını ifade edelim. Bu sabah saatlerinde grup başkan vekili, daha doğrusu Ankara milletvekili de o zaman istifa ettiği için, Murat Emir kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na iletti ve alındı, belgesinde aldı. Yerde Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resmi internet sitesinde de yeni parti yerini aldı. Logo da tabii kamuoyuyla paylaşıldı. Yazıyla yeni parti yazılıyor. Daha sonra ise Hacı Bayram Veli Camii'ne gitti. Cuma namazı kıldı Özgür Özel. Birinci meclise geçip kendisini destekleyen vekillerle bir hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra buraya, arkamızdaki Anadolu Kulübü'ne geldi. Atatürk'ün talimatıyla, kanunla 1926'da kurulmuştu. Burada kurucular kurulu ilk toplantısını yaptı. Özgür Özel kurucu genel başkan seçildi. 80 kişilik milletvekillerinden oluşan PM üyeleri belirlendi ve grup yönetimde belirlendi. Grup yönetimde yine 3 grup başkan vekili Murat Emir, Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın görevine devam edecek. Yarın saat 11'de atanın huzuruna çıkılacak. 12'de ise parti meclis toplantısı yapılacak ve bir

0: Beye kaybedilecek Özgür Özel.
1: Peki, teşekkürler. Teşekkür ederim Mahir. Mahir'den aldık. Şimdi yeni parti kuruldu. Mecliste de bir takım değişiklikler yapılıyor elbette. Emre Karaca bize o değişiklikleri aktaracak. Mesela hangi değişiklikler?
2: Hülya Könek, bu hareketli Ankara gününün bazı yansımaları da Türkiye Büyük

0: Başkanı yazıları oradan kaldırıldı. Yine grup başkan vekili unvanları kaldırılmış oldu. Böyle bir değişim yaşandı. Tabii yeni partinin oluşması ile birlikte, milletvekillerinin istifası ile birlikte meclis aritmeti de değişmiş oldu. Az önce aslında Mahir Kılıç ayrıntıları aktarmıştı. Tabii şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin o meclis dağılımını gösteren internet sitesindeki ilgili bölüme girdiğimizde farklı bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Şu aşamada bağımsız milletvekilleri en çok sayıya ulaşan ikinci grup olarak karşımıza çıkıyor. 102 üye var. Tabii ki gerekli prosedürler tamamlandıktan sonra, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edenler yeni parti anlamında katılımının meclis çatısı altında onaylanmasının ardından da orada ana muhalefet partisi yeni parti olacak. Böylelikle bu dağılım farklılaşmış olacak. Ancak şu anda meclis sitesinde bağımsız milletvekili sayısı 102 olarak kayıtlara geçmiş durumda. O Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup koridorundaki o isimler de kaldırılmış durumda. Yeni haftayla birlikte aslında iki farklı grubunda hem grup başkanları hem grup başkan vekilleri değişecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un da hem Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla hem yeni partinin yeni genel başkanı olan Özgür Özel'le bir görüşme yapması da beklentiler dahilinde. Böylelikle aslında yeni aritmetiğinde netleşmesi bekleniyor. Tabii meclisteki o sıralama değişecek mi? Kompozisyon nasıl değişecek? Bu tip soruların cevapları da yeni haftayla birlikte aralanmaya başlayacak, cevaplanmaya başlayacak. Şüphesiz ki takip etmiş olacağız. Son bir dipnotu da aktarmak gerekiyor. 7 grup oluşturdu. Yani meclis çatısı altında şu anda 7 farklı siyasi parti grubu oluşmuş durumda. Bunun da en azından yakın dönemde bir rekor seviyede olduğu belirtiliyor. Yeni dönemde meclis daha renkli, daha çok sayıda farklı partinin aynı şemsiye altında yasama faaliyetlerini icra ettiği bir yapıya kavuşmuş oldu.
1: Çok teşekkür ediyorum. Emre de bize aktardı. Yani hangi değişiklikler yapılıyor, yapılacak olanlar. Bakalım. Şimdi şöyle, bir diğer tarafta Kılıçdaroğlu var. Tabii şimdi istifalar oldu, yeni parti kuruldu. Kılıçdaroğlu'na bir yol haritası olacak. İşte MYK'ya olağanüstü topladı. Bu istifaların ardından Ankara'da 9 MYK üyesiyle bir toplantı yaptı mesela. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve 90 milletvekilinin istifası sonrası MYK üyelerini toplantıya çağırdı. Genel merkezde gerçekleştirdi toplantı. Yaklaşık 40 dakika kadar sürmüş. Bu toplantı ve Kemal Kılıçdaroğlu pazar günü de milletvekilleriyle toplantı yapacak. Yani partiden yapılan açıklamada yaşanan son siyasi gelişmelerin değerlendirilmesi adına tüm milletvekillerimize toplantı gerçekleştirilecektir. Arkadaşlarımızın eksiksiz katılımı önemlidir ifadeleri de kullanıldı diyelim. Alihan'a gidelim bir. Alihan Tok bize aktarsın. Ahbap soruşturması önemli. Bu soruşturma kapsamında birçok kişi ifadeye çağrıldı. Bugün ifade için çağrılan isimler, yani onların arasında çok tanıdık yüzler de var elbette. Onların kim olduğunu Alihan bize aktaracak. İfadelerinde ayrıca neler söylediklerini.
2: Tabii Hülya Könek, şimdi Ahbap özellikle deprem zamanı, 6 Şubat depremlerinde çok ön plandaydı ve ünlü isimler de destek vermişlerdi. Yani işte yardım kampanyasına destek verenler oldu, çağrılar yapıldı, iş insanları yönlendirildi. Bununla alakalı da ifadeleri alınıyor. Mesela dün Fatih Portakal buradaydı. Bugün de işte Fatih Altaylı, Özlem Gürses, Ruşen Çakır gazeteci olarak geldiler. Aynı zamanda Hazal Kaya da geldi. Hazal Kaya'nın açıklamaları çok önemli. Şimdi genel olarak baktığımızda burada bütün isimler şunu söylüyorlar. Pişmanız. Yardım ettiğimiz için. Bu kadarını bilmiyorduk. Bu kadar detaylı bilmiyoruz. Ahbap'ın içerisini soruşturmuyorduk, denetleyemiyorduk ama destek verdiğimiz için, yani burada bir belirsizlik var. İfadeler ki Hazal Kaya yaptığı açıklamada verdiği ifadesinde ben de mağdurum dedi. Ben de 120 bin liralık bir yardım yapmıştım. O dönem bizim Haluk Levent'le ilişkimiz zaten sadece bu yardım kampanyalarıyla sınırlıydı. Ve yardım ettiğimiz için, destek olduğumuz için şu anda hayal kırıklığına uğradıklarını, iyi niyetlerinin de suistimal edildiğini ifade ediyorlar. Nitekim Özlem Gürses de o dönemde aslında sosyal medya hesapları üzerinden Ahbap'ın da denetlenmesi gerektiğini ifade ettiğini söyledi. Ve kendisinin de eğer burada bu iddialar gerçek çıkarsa ve bir hüküm giyerse Haluk Levent, kendisinin de zaten aslında pişman olduğunu, bu durumdan şikayetçi olduğunu ifade etti. Ruşen Çakır da aynısını söylüyor. O dönemde destek olduklarını söylüyorlar, aslında itiraf ediyorlar. Evet, Ahbap'a o dönem destek oldular. Ama deprem bölgesinde sahada işte muhabirlerin referansları, Ahbap'ın orada sahada çok fazla faaliyette bulunduğuna dair referansları baz alarak bizler

0: Destek çağrısı yaptık. Normalde herhangi bir burada bir bağlantımız, Haluk Levent'le bir para trafiği, gerçek hayatta yüz yüze görüşmüşlüğümüz yok. Özet olarak bunu söylüyorlar. Şimdi Şahan Gökbakar da gelecek. Daha bugün gelmedi ama onun da ifade vermesi, aynı zamanda sosyal medya fenomeni Fatih Kopar'ın da gelip ifade vermesi bekleniyor. Soruşturmayı burada takip ediyoruz ve gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Alihan, çok teşekkür ediyorum. Alihan'dan aldık ahbap soruşturmasına ifadeler kapsamında kim ne demiş, ayrıca kim gelmiş, kim daha henüz gelmemiş ifadeye Alihan aktardı. Bu arada Tahsildaroğlu markasına ait beyaz peynirde sağlığa zararlı bir içerik tespit edildi bakın. Firmanın piyasaya sürdüğü ilgili partiye ait ürünler hepsi toplatılmış. Detaylandıralım, bu açıklama Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapıldı. Şikayet üzerine satış noktasına denetim gerçekleştirildi. Olgunlaştırılmış klasik kırık beyaz peynir ürününden numune alınıyor, laboratuvara gönderiliyor. Analiz sonucu üründe mikrobiyolojik uygunsuzluk tespit edildi ve üreticiye idari para cezası kesildi. Tahsildaroğlu markasına ait diğer ürünlerde de incelemenin sürdüğü belirtildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terörsüz Türkiye süreci için önemli bir buluşma vardı. AK Parti ile DEM Parti heyetleri, onlar bir araya geldi, iki partinin heyetleri. Ve çerçeve yasa hazırlıkları masaya yatırıldı.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir görüşme gerçekleşti. AK Parti ve DEM Parti heyetleri bir araya geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik DEM Parti heyetiyle görüştü. Avukat Özgür Faik Erol ve İmralı heyeti üyesi Mithat Sancar, DEM Parti heyetinde yer aldı. Terörsüz Türkiye süreci için atılacak yasal adıma dair son durum masaya yatırıldı. Bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa hazırlıklarına ilişkin siyasi parti liderleriyle görüşmek için tura çıktı. MHP, DEM Parti, İYİ Parti ve AK Parti grubunu ziyaret etti. Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla da bir araya geldi.
3: Yaptığımız görüşmelerde aşağı yukarı ana çerçeve itibariyle bir anlayış birliğinin olduğu görülüyor.
2: Çerçeve yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi yaz tatiline girmeden önce meclise sunulacak.
3: Meclis tatile girmeden evvel bu işi bitireceğiz. Ümit ediyorum önümüzdeki hafta meclis başkanlığına gelir, komisyona havale edilir. Yetişirse önümüzdeki hafta bunu meclis müzakere ederek bitirir.
4: Ortak bir metnin olması gerekir.
1: Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ankara'daki NATO zirvesi için geri dönüşler çok olumluydu dedi. Dünya Kupası'na da değindi. İyi başladık ama sonu iyi gelmedi ifadelerini kullandı. Ses açalım Sayın Cumhurbaşkanı'na.
5: Geri dönüşler çok çok olumluydu. Bir 20 yıldan sonra bu Ankara'daki zirve bizler için ayrı bir zenginlik oldu. Ayrı bir mutluluk vesilesi oldu.
2: Geri dönüşler çok olumlu dedi. Ankara'daki NATO zirvesinden liderlerin memnun ayrıldığını söyledi.
5: Sürekli gerek teşekkür telgrafları, gerek telefonlar, tüm bunlarla beraber özellikle de o açılış günündeki kendilerine yaptığımız ikram gelen misafirlerimizi hoşnut etti. Ve bundan dolayı da başta Donald Trump olmak üzere bütün liderler çok farklı bir duygu içerisindeydiler.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını İstanbul'daki Hazreti Ali Camii'nde kıldı. Ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılmasının 6. yılına ilişkin konuştu.
5: Biz bırakın açmayı, onu şu anda alemi İslam'a kavuşturma şerefine nail olduk. Gerek İslam dünyasına, gerekse tüm insanlığa, Hristiyan, Müslüman hepsine kapılarını açan Ayasofya Camii Kebiri hepimizi çok çok mutlu ediyor.
2: Ve İspanya'nın kazandığı Dünya Kupası, Cumhurbaşkanı sözü Türkiye'ye getirdi. İyi başladık ama sonu iyi gelmedi dedi.
5: İnşallah bizlere de böyle bir şampiyonluk nasip olur. İyi başladık ama sonu iyi gelmedi. Bundan sonra önümüzde Avrupa şampiyonlukları olabilir, dünya şampiyonlukları olabilir. Bu tür şeyleri yakalayabilirsek bu da tabii Türkiye'ye çok çok yakışır.
1: Ekonomi diyelim, şöyle ki yıllık enflasyon beklentisi piyasa.

0: piyasa katılımcıları için arttı, reel sektör ve hane halkı için de azaldı. Bu arada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel belirsizliklerin arttığı mevcut konjonktürde finansal istikrarın korunması kritik önemdedir diyor.
1: Hane halkının yıllık enflasyon beklentisi 1,19 puan, reel sektörün beklentisi ise 0,60 puan geriledi. Merkez Bankası Temmuz ayı sektörel enflasyon beklentilerini yayımladı. Temmuz'da 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi piyasa katılımcıları için 0,14 puan artarak %23,95'e yükseldi. Enflasyon beklentisi reel sektörde 0,60 puan azalarak %32,5 seviyesine geriledi. Bu oran hane halkında ise 1,19 puan düşüşle %44,94 olarak hesaplandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından sektörel enflasyon beklentileri verilerini değerlendirdi. Küresel belirsizliklere dikkati çekti.
2: Hane halkının ve reel sektörün enflasyon beklentileri iyileşiyor. Jeopolitik gelişmelerin oluşturduğu belirsizliklere rağmen hane halkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi son 3 ayda toplam 6,6 puan, reel sektörün beklentisi 1,2 puan geriledi. Küresel belirsizliklerin arttığı mevcut konjonktürde finansal istikrarın korunması kritik önemdedir.
1: Bakan Şimşek açıklamasında enflasyonla mücadelede kalıcı kazanımlar gözetilerek politikaların belirlendiğine değindi. Nihai hedefin yüksek katma değerli üretim ve kalıcı refah artışı olduğunu belirtti.
0: Gülistan 9 soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden güvenlik korucusu tutuklandı ve aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in eşinin de bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Görüntüleri getirelim. Şimdi görüntüleri görüyorsunuz. Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolması ile ilgili soruşturma sürüyor. Belki o doğal sesi, dış sesi de açarsak biraz yönetmenimden rica ediyorum. Bu içeri giren herkese Gülistan'ın annesi ve ablası haliyle haklı olarak bir anne bir kardeş feryadıyla katil diye bağırıyor. Bakın bu ilk araçtan çıkarılan valinin eşi Tunceli. Valisinin, eski valinin tabii. İki operasyonda gözaltına alınan toplam 17 şüpheliden ikisi işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmişti. Güvenlik korucusu Fatih Özmen kasten öldürme, suç delillerinin gizlenmesi, yok edilmesi suçlarından tutuklandı. İş insanı O.Y. yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. İşte Tuncay Soner'in eşi. Ve şüphelilerin sayısı bakın 13'e yükseldi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan tutuklu eski vali Tuncay Soner'in eşi, biraz önce gördüğünüz Handan Soner'le bilişim şirketinin sahibi eski korucu başı Tunceli'de, 3 şüpheli de Erzurum'da adliyeye sevk edildi. 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri de sürüyor. Maalesef sırada akran zorbalığı ile ilgili bir haber var. Bursa'da 10 yaşındaki bir çocuk kendisinden birkaç yaş büyük çocuk tarafından sokak ortasında darp edildi. O anlarda güvenlik kamerasına yansımış.
1: Koltuk altına alıp sıkıştırdı. Kuytuya götürüp darp etti. Yere düşünce tekmeledi. Görüntüler Bursa'dan. Yıldırım ilçesinde 10 yaşındaki çocuk sokakta yürürken kendisinden birkaç yaş büyük bir çocuğun saldırısına uğradı.
3: Tanımıyorum, eve dönüşte yaklamış vurmuş.
1: Çocuğu darp eden çocuk yere düşünce de başına tekmeyle vurdu. Saldırgan yoldan geçenlerin durumu fark etmesi üzerine kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
3: Durum iyi ama çok yani korkak şimdi. Evden çıkmak istemiyor, çok korkuyor.
1: Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Bursa'da iki katlı bir evde çıkan yangın faciayla sonuçlanıyor ve yangında evde bulunan bir kişi hayatını kaybediyor. Bakalım.
1: İki katlı evden alevler yükseldi. Yangın sırasında evde olan bir kişi hayatını kaybetti. Bursa'da iki katlı bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evin iki katını da sardı. Çevredekilerin ihbarı

0: İhbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Korkunç gerçek, ekiplerin eve girmesiyle ortaya çıktı. 30 yaşındaki Erkut Şentürk'ün yanan evde hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Şentürk'ün cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çıkış nedeni araştırılan yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Zonguldak'ta komşu aileler tam anlamıyla böyle sudan bir sebeple aslında kavga ettiler. Taşların ve tuğlaların havada uçuştuğu bir kavga bu. Üç yaralı var bakalım.
0: Su sıçratma tartışması büyüdü. Komşular tekme tokat birbirine girdi. Kavgada 3 kişi hastanelik oldu. Olay Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşandı. İddiaya göre iki komşu aile arasındaki gerginlik balkon yıkanırken sıçrayan su nedeniyle başladı. Tartışma ilk gün karakolda sona erdi. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Ancak gerginlik bitmedi. Ertesi gün aynı nedenle yeniden tartışma çıktı. Kısa sürede aileler de kavgaya dahil oldu. Öfke büyüdü. Taşlar ve tuğlalar havada uçuştu. Yaşanan arbedede biri kadın, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırdı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
1: Bursa'da kısırlaştırılmak için veteriner kliniğine getirilen sokak kedisi ortalığı birbirine katmış. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlar sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izlendi.
0: Kısırlaştırılacaktı. Operasyon öncesi ortalığı birbirine kattı.
2: Yedi yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Ben ilk defa böyle bir kedi gördüm. Balıklama ışığa girdi.
0: Görüntüler Bursa'da bir veteriner kliniğinden. Orhan Gazi ilçesinde bir sokak kedisi kısırlaştırılmak üzere veterinere getirildi. Taşıma kutusundan çıkarılan kedi görevlinin elinden bir anda kaçtı. Dışarı çıkmasın diye kapıyı kapatan görevli ve veteriner kediyi yakalamaya çalışsa da başaramadı. Kedi önce dolabın üstüne, daha sonra da lambanın üzerine atladı. Lamba yere düştü.
3: Aşırı derecede şaşırdık. Hiç öyle bir şey beklemiyorduk.
2: LED lambanın düşmesiyle zaten korktuk biz.
0: Sokak kedisinin kliniği birbirine kattığı anların görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü.
1: Aksaray'da kazaya karışan alkollü sürücünün yakınları polise zor anlar yaşatmış. 12 gözaltı var.
4: Kaçıyor adam.
0: Alkol alıp direksiyona geçti. Önce kaldırıma çıktı, sonra duvara çarptı. Kazanın ardındansa ortalık karıştı. Aksaray'da 28 yaşındaki Fatih Yeğen'in kullandığı otomobil kontrolden çıktı. Virajı alamayan araç bir lokantanın duvarına çarparak durabildi. İhbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede sürücünün 1,26 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü sürücüye 25 bin lira para cezası kesildi. Ehliyetine de el konuldu. Ancak gerginlik bununla sınırlı kalmadı. Sürücünün yakınları polis ekiplerine tepki gösterdi. İşlem yapan ekiplere güçlük çıkaran kalabalık tüm uyarılara rağmen dağılmadı. Polisten kaçan bir kişi kovalamaca sonunda yakalandı. Polise zorluk çıkaran 12 kişi gözaltına alındı. İnceleme devam ediyor. Yaklaşma!
1: Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırıları 13. gecede de devam etti. Saldırılar sürüyor. Amerikan Başkanı Donald Trump, Hürmüz'den geçen gemilere verilen zararın İran'ın dondurulmuş fonlarından karşılanacağını da söyledi. Açıklamaya tepki gösterdi İran haliyle. Amerika'nın ateşkes teklifini reddettiği de iddia edildi.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere

0: verilen zararın İran'ın dondurulmuş varlıklarından karşılanacağını söyledi. İran'dan yanıt gecikmedi. Dışişleri Bakanı Arakçı, hiç kimsenin varlıkları güvende değil dedi. Trump açıklamayı sosyal medyası üzerinden yaptı. Gemilere, kargolara veya bunlarla ilgili her şeye verilen tüm zararların Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde bulunan ve kontrol ettiği İran parasıyla ödenecek. Bu adil ve hakkaniyetli bir uygulamadır ifadelerini kullandı. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Trump'ın açıklamasını tehlikeli bir emsal olarak niteledi. Hükümetler el koymayı normalleştirdiğinde kimsenin varlıkları güvende değildir. Ortaya çıkacak kaos ne güzel ne de barışçıl olacaktır dedi. New York Times gazetesi ise İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin ateşkes teklifini reddettiğini yazdı. Gazeteye konuşan kaynaklara göre Trump'ın teklifini önce Amerika Birleşik Devletleri'ne ardından İran'a giden Irak Başbakanı Zeydi iletti. İran'ın Hürmüz'ün nihai statüsüne çözüm getirmeyen geçici bir anlaşmayla ilgilenmediklerini vurgulayarak teklifi reddettiği iddia edildi. Irak Başbakanlık Ofisi ise New York Times'ın iddialarının tamamen asılsız olduğunu ve gerçekle ilgisi olmadığını belirtti. Gözler ateşkes iddiasına çevrilmişken Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırıları 13. gününde de devam etti. İran basını Irak sınırına yakın Ahvaz ve Andimaşk kentleri yakınlarındaki birçok noktanın vurulduğunu duyurdu. Hürmüz'deki Keşme Adası'yla Bender Abbas Limanı da Amerikan saldırılarının hedefi oldu. Saldırıların ardından can kayıpları bildirildi. Axios'a konuşan Trump, İran'ı daha büyük saldırılarla tehdit etmiş, "Çok büyük bir saldırıyı değerlendiriyorum. Daha önce görülenden daha büyük olacak. Karar vermeye yakınım." demişti.
1: Şimdi Dilara'ya gidelim. Habertürk muhabiri Dilara Civelek. O bizi bekliyor. Dilara'nın konuğu var. 23. Erbaa Yaprak Festivali de bir taraftan başladı. Yanında da Tokat Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl var. Başkana selam. Dilara. Söz size bakalım.
2: Evet Hülya Ökenek, bizler sizleri Tokat'tan selamlıyoruz. Tokat'ta 23. Erbaa Yaprak Festivali'ndeyiz. Arkamda büyük bir kazan var. Tam 100.060 adet yaprak dolması yapıldı. Detayları yanımızda yayın konuğumuz Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl var. Efendim hoş geldiniz Habertürk yayınına.
3: Hoş bulduk.
2: Nedir bu 100.060 dolmanın rakamı, önemi nedir? Erbaa yaprağına dair detayları sizlerden dinleyelim.
3: Evet, biz festival hazırlıklarını yaparken birazcık da adını nasıl daha iyi duyurabiliriz diye kendimize bir hedef belirlemiştik. Niye 100.060? 100.000 civarında bir nüfusumuz ve 60'da plakamız var diye bir yola çıktık. Böyle bir hedef belirlemiştik. Tabii bir aydır yaklaşık hazırlıklar yapılıyor. Zannediyorsam sayıyla alakalı da kazanın büyüklüğü, Türkiye'nin en büyük kazanı bugün burada. Sayıyla alakalı ciddi bir artış olduğundan bahsetti şeflerimiz. Herhalde onlar da açıklamaları yaparlar, onlar da bunu duyuracaklar. Ben iki katını geçti diye duyuyorum ama biz hedef olarak 100.060'ı hem nüfusumuz hem de plakamız diye bir belirlemiştik.
2: Peki Erbaa yaprağına ilgi büyük. Üretim aşamaları ve ekonomik getirisi Erbaa yaprağının nedir? İlçeye katkıları nelerdir?
3: Evet, ciddi anlamda bir Erbaa'da yaprak üretimi var. Bu ciddi anlamda da Erbaa'ya bir ekonomik girdi sağlıyor. Özellikle coğrafi işareti alındıktan sonra ürünümüz hem ülke içerisinde hem yurt dışında ciddi anlamda talep görmeye de başladı, merak edilmeye başlandı. Ve akabinde alındıkça, tadıldıkça bunun farklı olduğu, tadının farklı olduğu vesaire belli oldukça da bu sefer ciddi anlamda bir ekonomik girdiye vesile oldu. Bizim bu seneki yine beklentimiz yaklaşık sadece yapraktan, çünkü biliyorsunuz üzümü de var bu bağların. Sadece yapraktan 2 milyara yakın bir ekonomik girdiden bahsediyoruz. O açıdan 100 bin nüfuslu bir şehirde sadece bir üründen 2 milyarlık bir rakam ciddi bir meblağ. O yüzden biz lokomotif ürün olarak kendimize bu ürünü seçtik. Ve özellikle de festivalin adını Yaprak Festivali olarak seçtik. O yüzden belirledik.
2: Erbaa yaprağının coğrafi işaretle tescillendiğinden bahsettik. Erbaa geniş bir ilçe. Birçok da yöresel ürünü, yöresel lezzetleri var. Festivalde bunlarla bizle karşılaştık. Peki Erbaa'ya gelen misafirler hangi yöresel lezzetlerle karşılaşacak? Ve hangi coğrafi tescilli ürünlerimiz var Erbaa'da?
3: Evet. Yani az önce de bahsettim. Festivalin adı da Yaprak Festivali. Ama yaprakla beraber sadece zeytinyağlı değil, bunun baklalısı da var, etli baklalısı da var. O yüzden farklı farklı bunun yemek çeşitleri var. Bunların hepsini tadabilirler. Gelmişken tabii ki Tokat'ın bir markası olan Tokat Kebabı, yine Erbaa'da Karayika Kuzusu, bizim Karayika Kuzumuz da yine coğrafi işaret almış bir et. O yüzden Tokat Kebabı'nı Erbaa'da Karayika Kuzusu'yla beraber en lezzetli haliyle yiyebilirler. Yine Erbaa katmerimiz bizim özellikle cevizli olan, yani buraya gelirlerse eğer onu da almadan ben dönmemelerini tavsiye ediyorum. O açıdan çorbasından reçeline, işte muacir pidesinden ev baklavasına, Karayaka kuzusundan Tokat kebabına, etli baklalı dolmadan zeytinyağlısına birçok ürünü Erbaa'da tadabilirler.
2: Şefimiz de yanımızda. Tam bu 100.060 dedik ama rakamı şefimize bıraktınız siz.
3: Evet, onlar sayı.
2: Bu kazanda artmışlar. Ne kadar dolma var? Ne kadar bir hazırlık yapıldı?
4: Başkanım 100.060 yapalım dedi. 100.000 buranın nüfusu, 60'ta plakası ama biz baktık ki Erbaa'ya o kadar talep var ki yetmez dedik, düşündük ve bunu 280.000'e çıkardık. Kazanın içerisinde 280.000 adet. Bu bir Guinness Rekorlar kitabına girecek bir rakam aslında. Şu anda biz son noktadayız ve kazanın alabileceği en güzel rakamı aldık. İnşallah beğenirler ve pişti hazır şu anda dolmamız. Sizlere tattırmak istiyorum bunu.
2: Biz yayından sonra tadalım onu. Evet. Ben son soruma geçeyim şöyle toparlayacak olursak. Büyük bir festival, Yaprak Festivali ve Gastronomi Festivali. Bu Gastronomi Festivali'nde sadece yemekler, ürünler değil birçok etkinlik de var. Bu festivalde bizleri, ziyaretçileri neler bekliyor? Onların detaylarını alalım.
3: Evet, hep yapraktan bahsettik. Zaten festivalin adı da Yaprak Festivali. O açıdan dedik bir yaprakla alakalı neler hani yapabiliriz, hangi etkinlikleri düzenleyebiliriz. Zaten alanda da görüyoruz. Türkiye'nin çoğu yerinden, özellikle İstanbul'dan, İzmir'den, büyük şehirlerden gelen bizim şeflerimiz var, aşçılarımız var. Onların jüri olduğu işte yemek yarışması, sarma yarışması, en hızlı yeme yarışması, en çok yeme yarışması vesaire diye, en güzel yaprak yarışması diye bizim yarışmalarımız var. Yarışmaya katılan hemşehrilerimiz yaprağıyla, işte kimisi 3 gündür yemek yemedik, burada inşallah yarışmaya katılacağız diye bekleyenler var. Yaprağı da bir nebze olsun bu festivalin içerisinde etkinliklerle insanların aklında birazcık daha tutalım istedik. İnşallah sesimizi duyan varsa yakın bölgelerdeki vatandaşlarımız da Erbaa'ya bekliyoruz. 3 gün boyunca hem konserler hem etkinlikler devam edecek. Hem de şimdiden keşke bilseydik deyip de uzakta sesimizi duyanlar varsa onlar da seneye yine benzer tarihlerde Erbaa'ya hem Erbaa'nın ürünlerini tatmaya, zeytinyağlı sarmasını, baklalı dolmasını, karayaka kuzusunu, tokat kebabı yemeye ve diğer bizim soframızda bulunan ürünleri tüketmeye inşallah Erbaa'ya bekliyoruz.
2: Çok teşekkür ederiz başkanım. Bizler de hem görsel şölen yaşadık yayınımızda hem de kokular burnumuza buram buram geliyor Hülya Hökenek. Bizler Tokat'tan aktardık. Büyük bir kazanın önünden, büyük bir dolmadan, gastronomi şöleninden aktardık sizlere. Bizler de şimdi çatalımızı hazırladık. Yayının ardından bu dolmanın tadına bakacağız. Şimdilik sözleri sizlere bırakalım.
1: Dilara çok teşekkür ediyorum. Sana da başkana da sağ olasın. Sevgiler. Bu arada biz devam edelim akşam haberlerine. Özel bir röportajda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Moskova ve Kiev temasları, Ankara'daki NATO zirvesi ve Türkiye'nin S-400'leri 3. bir ülkeye satma planı. Şimdi bu kritik süreçte Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Vershin'in Habertürk'e özel bir röportaj verdi. Sena Alkan'ın sorularını yanıtladı. Merak edilen soruları zira o özel röportaj şimdi ekrana geliyor.

Önce NATO'nun Ankara'daki o kritik zirvesi, ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Kiev ve Rusya ziyaretleri ve bütün bunlar olurken Türkiye'de çok konuştuğumuz S-400'ler üçüncü bir ülkeye mi gidiyor sorusu. Şimdi bütün bu kritik soruları tartıştığımız önemli bir dönemde çok önemli bir ismi ağırlayacağız. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi, olağanüstü ve

0: tam yetkili Ankara Büyükelçisi Sergey Vershine'nin özel röportajda konuğumuz olacak. Mr. Ambassador, thank you very much.
1: Sayın Büyükelçi, hoş geldiniz. Bize katıldığınız için teşekkürler. Rusya-Ukrayna Savaşı ile başlayalım. Bu savaş 4,5 yıldır sürüyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında Zafer Günü'nde Sayın Putin dedi ki savaş sona yaklaşıyor. Bu bir sinyal olarak mı görülmeli? Savaş bitiyor mu?
2: Ukrayna'daki çatışmanın siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesinden yana olduk her zaman. Bununla birlikte bunu her zaman açıkça belirttik ki en önemli olan çatışmanın temel ve köklü nedenlerinin çözülmesine katkıda bulunacak bir çözüm bulmaktır. Bu olmadan görünüşe göre herhangi bir ara çözüm arzu edilen sonucu vermeyecektir. Buna hazır olduğumuzu Birleşmiş Milletler dahil olmak üzere çeşitli uluslararası platformlarda tüm temaslarımızda da dile getirdik. Total military casualties
1: including dead. Bazı düşünce kuruluşları Rusya-Ukrayna savaşında hayatını kaybeden, yaralanan ve kaybolan askerlerinin sayısının 2 milyonu aştığını söylüyor. Böylesi bir kayıp 2. Dünya Savaşı'ndan beri görülmedi. Sizin değerlendirmeniz ne? Ne kadar asker kaybettiniz siz bu savaşta?
2: Bence bu soruyu Rusya Savunma Bakanlığı'ndaki uzmanların değerlendirmelerine bırakmak gerekir. Çünkü bahsettiğiniz somut rakamlar gerçeği yansıtmamaktadır. Ancak asıl mesele bu değil. Askerlerimizin Rusya'nın çıkarlarını, bağımsızlığını ve egemenliğini korumak adına gösterdikleri cesareti çok takdir ediyoruz. Bugün bu asil amaç uğruna savaşanlar, Rusya Federasyonu'nun tüm halklarını ve etnik gruplarını temsil ediyor. Bunlar tek ve kenetlenmiş bir halktır. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin şöyle demiştir. Çalışın kardeşlerim. Zaferin bizim olacağından eminiz. Ve bu zafer Rusya Federasyonu'nun çıkarlarını ve Avrupa'daki güvenlik çıkarlarını güvence altına alacaktır.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geçen hafta Kiev'deydi, ondan önce de Rusya'daydı. Önümüzdeki günler ya da haftalarda tarafların bir araya geleceği bir müzakere masası kurulabilir mi?
2: Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın kısa süre önce Kiev'i ziyaret ettiğini çok doğru bir şekilde belirttiniz. Bundan önce Moskova ve Kazan'da bulunmuş, Kazan'da da Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmüştü. Gündemde tartışılan diğer konuların yanı sıra Ukrayna'daki çatışmanın çözümü konusunda olası temaslar konusu da vardı. Zaten geçmişte bu tür temaslar için İstanbul platformu başarıyla kullanılmıştı. Bugün bu tür müzakerelerin devamı için çatışmanın temel nedenleri dikkate alınarak uzun vadeli bir çözüme yol açacak belirli bir temel gereklidir. Diplomatik çabaların devamı kapsamında görüşmelerin düzenlenmesine imkan sağlaması da dahil olmak üzere Türkiye'nin çabalarını takdir ediyoruz. Bu husus Moskova'da da dile getirilmişti.
1: İstanbul'daki geçmiş görüşmelerde Donbas konusu kilit bir konuydu. Rusya tamamını kontrol etmeyi istiyor ama Ukrayna bu toprakları vermeyeceğini söylüyor. Nasıl bir formül mümkün? Bir ekonomik bölge, uçuşa yasak bölge, askeri olmayan bölge gibi formüllere açık mısınız?
2: Donbas her açıdan çok önemli bir bölgedir. Donbas'ta Rusya'nın diğer yeni topraklarında olduğu gibi bir referandum düzenlendikten ve bu bölgelerin halkı Rusya Federasyonu'na katılma yönünde karar verdikten sonra durum değişti. Bugün Donbas ülkemizin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu halkının iradesinin bir ifadesidir ve biz bunu saygıyla karşıladık. Donbas'ta hangi bölgelerin oluşturulabileceği konusundaki tartışmalar bu durumda yersizdir. Burası Rusya topraklarının bir parçasıdır.
1: Geçen hafta Kiev'deydim ve birçok Ukraynalı vatandaşla konuştum. Şöyle söylüyorlar, biz barış karşılığı toprak vermeye karşıyız. Çünkü Rusya durmayacak ve daha fazlasını istemeyi sürdürecek. Siz kesin bir barış olursa Rusya'nın kalıcı olarak duracağını söyleyebiliyor musunuz? Can you just say that Russia would
2: permanently stop? Вы знаете, если будут... Çatışmanın temel sorunlarının ele alınması ve çözülmesine dayalı gerçek müzakereler yapılırsa, o zaman uzun vadede geçerli olacak bu tür anlaşmaların geliştirilmesinden söz edilebilir. Rusya her zaman saygın ortaklarına verdiği sözlere sadık kalmıştır. Bununla birlikte karşınızda da güven uyandıran müzakere ortaklarının bulunması çok önemlidir.
1: Ukrayna, Rusya'nın içinde petrol rafinerilerine ve altyapıya saldırılar düzenliyor. Son olarak Rusya'nın Amazon'u sayılan Wildberries'i vurdular.

0: Bu saldırılar günlük hayat üzerinde nasıl bir etki yaptı? Rusya'da şu an bir benzin kıtlığı yaşanıyor mu?
1: Bu tür saldırılar yaşanmaktadır. Ne yazık ki bu saldırıların terörist nitelikte olduğunu ve sivil altyapıya yönelik olduğunu görüyoruz. Örnek olarak gece gençlerin uyurken öldürüldüğü bir lisenin saldırıya uğradığı Starobelsk'i gösterebiliriz. Bu terörizmin bir tezahürüdür. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin altyapı tesislerine yönelik saldırılarının etkinliği sürekli olarak azalmaktadır. Hava savunma sistemlerimiz etkin bir şekilde çalışmakta ve deneyim kazanmaktadır. Mevcut duruma gelince, Rusya ekonomisi istikrarlı bir seyir izlemektedir. Gayri safi yurt içi hasılanın büyümesi açısından Rusya pozitif bölgede yer almakta ve artı büyüme kaydetmektedir.
0: Karadeniz'de tankerlere, gemilere saldırılar var. Türk Dışişleri Bakanı sivil ve ticari gemilere saldırıları durduracak bir moratoryumdan bahsetti. Bunu kabul eder misiniz ve sizce Ukrayna da bunu kabul eder mi?
1: Kiev
2: tarafının tepkisini tahmin etmek istemem. Bu Kiev'de karara bağlanan ve doğru şekilde ele alınmayan bir konudur. Çeşitli önerilere, özellikle de Türk dostlarımızdan gelen tekliflere gelince tüm bunları dikkatle değerlendiriyoruz. Ancak asıl noktayı tekrarlamak isterim. Mesele silahlı çatışmaları bir süreliğine durdurmak değil, uzun vadeli bir çözüme ulaşmaktır. Bu olmadan birçok ülkenin hedeflediği gibi askeri harekata ara verilmesi, Kiev rejiminin güçlerinin yeniden toparlanmasına, saldırgan eylemlerini sürdürmek için daha fazla finansman ve silah elde etmesine yol açacaktır. Bu doğru hedef değildir. Biz çatışmanın gerçek ve köklü nedenlerini dikkate alan kapsamlı ve uzun vadeli bir çözümü hala savunuyoruz.
0: NATO üyesi Avrupa ülkeleri diyor ki Rusya eninde sonunda NATO topraklarına saldıracak. Son olarak Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski dedi ki elimizde güvenilir Amerikan istihbaratı var. Siz böyle bir saldırı hazırlığında mısınız?
2: Bu tür açıklamalar sadece gülümseme uyandırıyor. Ve tarihi Avrupa ülkeleriyle yüzyıllardır süren ilişkilerimizi tamamen bilmediğini düşündürüyor. Alıntı yaptığınız bu beyefendinin açıklamasını onun vicdanına bırakıyorum. Komşu veya Avrupa ülkelerine karşı hiçbir zaman saldırgan niyetler beslemedik. Tarihe bakıldığında asıl Rusya'ya saldıranlar ve Rusya'nın güvenliğini tehdit edenler oldu. Biz bunu hiçbir zaman yapmadık. Bu nedenle özellikle de hiçbir temeli olmayan bu tür açıklamalara fazla önem vermem.
0: Türkiye yakın zamanda çok kritik bir NATO zirvesine ev sahipliği yaptı. Sizin kişisel düşüncenizi duymak istiyorum. Hem bu zirveyle hem de deklarasyonla ilgili. Çünkü Rusya bu deklarasyonda uzun vadeli tehdit olarak tanımlanıyor.
2: Elbette bu önemli olayı takip ettik. Hepimiz NATO'nun askeri, siyasi bir blok olduğunu biliyoruz. Yani içeriği ve yönelimi tam da bu kelimelerle tanımlanıyor. Rusya'nın herhangi bir ülke için uzun vadeli bir tehdit olduğu yönündeki ifadelere gelince, bunun için hiçbir gerekçe olmadığını düşünüyoruz. Bu konuyu bu tür şeyler yazanların vicdanına bırakıyoruz. Her halükarda Avrupa dahil olmak üzere yabancı devletlere yönelik eylemlerimizin doğru bir anlayışla karşılanacağını umuyoruz. Burada kastettiğim Avrupa'daki çatışmalar da dahil olmak üzere her türlü çatışmanın siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesine olan bağlılığımız ve NATO'da sıkça bahsedilen güvenliğin ayrılmaz ve bölünmez olduğu konusundaki anlayışımızdır. Kendi güvenliğini başkasının güvenliği pahasına inşa etmek mümkün değildir. Bu kabul edilemez. Bu husus Birleşmiş Milletler ve AGİT'e ait belgeler dahil olmak üzere çok sayıda uluslararası belgelerde belirtilmiştir. Ne yazık ki birçok Batı Avrupa başkentinde bu unutuluyor. Hatta tamamen unutulmuş durumda.
0: Türkiye S-400 sistemlerini bir üçüncü ülkeye göndermeyi planlıyor. Bu konuyu ülkemizde çok uzun süredir tartışıyoruz. Türkiye bu sistemleri göndermeye karar verirse nasıl yaklaşırsınız? Bunu kabul eder misiniz?
3: Would you accept it?
2: Bu çok hassas bir konu. Askeri teknik işbirliği alanı. Bu alanda uzmanlar çalışıyor. Çeşitli durumların öngörüldüğü sözleşmeler imzalanıyor. Rus tarafı ortaklarımızın, özellikle de Türkiye'nin isteklerine her zaman anlayışla yaklaşıyor ve sözleşmelerde öngörülenleri

0: ne getiriyor?
1: Türkiye ve Rusya arasında bu konuyu sonuca bağlayacak görüşmeler olduğunu söylüyorsunuz, öyle değil mi?
0: Bu konuda temaslarımız var ve bunlar devam ediyor.
1: Rusya'nın bu sistemlerin tekrar satışına dair bir kırmızı çizgisi var mı peki?
0: Tüm bu konular Rusya ile Türkiye arasında imzalanan sözleşmeler uyarınca uzman seviyesinde görüşülmektedir.
1: Şu anda birçok Rus şirketinin üretim tesisi kurduğu Gepkim'deyiz. Bu tablo Türkiye ile Rusya arasında ekonomik ilişkilerin sürdüğünü gösteriyor. Mevcut ticari ilişkilerin durumu hakkında ne söylersiniz?
0: Gepkim organize sanayi bölgesinde gördüklerinden çok memnunum. Bu İstanbul'a yaptığım resmi ziyaretin bir parçası. Burada özellikle sanayi ve petrokimya sektöründe Rusya ile Türkiye arasında çok verimli bir işbirliğinin somut örneklerini gördüm. Genel olarak Türk-Rus ekonomik bağlarının başarılı bir şekilde gelişmesinden çok memnunuz. Şu anda ikili ticaret hacmin yıllık 50 milyar dolar seviyesindedir. Bu elbette bir sınır değildir. Hele ki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarma hedefini belirlediler. Bu hedefi gerçekleştiriyoruz. Bu bağlamda Kasım ayında Türkiye'de yapılacak olan Rusya-Türkiye Ticari ve Ekonomik İşbirliği Hükümetler Arası Karma Komisyonu'nun toplantısı büyük önem taşıyacaktır. Komisyonun eş başkanları Rusya Hükümet Başkan Yardımcısı Alexander Novak ve Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat. Bence çok yönlü ticari ve ekonomik ilişkilerimize ivme kazandıracak bir dizi önemli karar alınacaktır. Bu sadece mal ve hizmet ticaretiyle sınırlı değil. Aynı zamanda turizm sektörünün gelişmesini de kapsamaktadır. Her yıl 7 milyon Rus turist Türkiye'yi ziyaret etmektedir.
1: 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmi hedefinden bahsettiniz ama bir yandan Batı'nın Rusya'ya yaptırımları var. Türkiye bu yaptırımlara katılmadı ama yine de bu yaptırımlar Türkiye-Rusya arasındaki ticareti etkiliyor mu?
0: Bahsettiğiniz yaptırımlara ilişkin ilkesel tutumumuzu biliyorsunuz. Bu tutumumuz açıktır ve bunu gizlemiyoruz. Bunlar hukuka aykırı yaptırımlardır. Bu yaptırımların bir grup ülke ya da bazı ayrı devletler tarafından uygulanması uluslararası hukuka aykırıdır. En önemlisi bu tür yaptırımlar hiçbir zaman ikili ticaret ve ekonomik ilişkilere yardımcı olamaz. Bunlar genel dünya ekonomik durumu olumsuz etkiler. Bu nedenle ticaret ve ekonomi ilişkilerimizi istikrarlı bir şekilde geliştirmeye devam ediyoruz. Liderlerimiz tarafından belirlenen 100 milyar dolarlık hedefe elbette ulaşılacaktır. Ancak bazı zorlukların üstesinden gelmemiz gerekecektir. Bu bağlamda Türk iş adamları ve işletmeleriyle kurduğumuz yapıcı işbirliğinden memnunuz.
1: Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinde son durum nedir? Bu projenin Sayın Erdoğan ve Sayın Putin tarafından beraber anons edildiğini hatırlıyoruz. Tekrar bu proje kapsamında bir araya gelebilirler mi?
0: Liderlerimizin ikili görüşmeleri ve temasların kendileri tarafından belirleneceğini düşünüyorum. Her halükarda bu tür üst düzey temaslar bizim için büyük önem ve anlam taşımaktadır. Akkuyu Nükleer Güç Santrali, ikili ekonomik ve teknolojik işbirliğimizin çok önemli bir parçasıdır. Aslında burada Türkiye'nin tamamen yeni bir alanda gerçekleştirebileceği bir atılım söz konusudur. Buna katkıda bulunabildiğimiz için mutluyuz. Bu yılın sonuna kadar santralin ilk reaktörü devreye alınmalıdır. Aslında devreye alınacak. Şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz. Rosatom Genel Müdürü Alexey Likachev, Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile birlikte inşaatın girişatını denetlemek üzere buraya düzenli olarak geliyor. Bu arada ben de önümüzdeki aylarda Akkuyu Nükleer Santrali'ni ziyaret etmeyi planlıyorum. Türkiye'deki ve genel olarak tüm bölgedeki ilk nükleer santralin devreye alınmasının belirlediğimiz takvime uygun olarak gerçekleşeceğinden eminim. Bu büyük bir olay olacak.
1: Bize katıldığınız için teşekkürler Sayın Büyükelçi.
2: Çok teşekkür ederim.
3: Ben teşekkür ederim. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Vershin'in özel röportajda konuğumuzdu. Gebze'de, Gepkim'de yaptık bu röportajı. Röportajı noktalayalım ve Gebze'den iyi günler dileyelim.
4: Biz de kısa bir reklam arası veriyoruz.

0: Parti'nin ismi ve logosu belli oldu. Peki belediye başkanları hangi tarafı seçecek? Yeni parti kaynak bulmak için nasıl bir yol izleyecek? Bahçeli hazine yardımı hakkında konuştu. Kim ne yorum yaptı? Ahbap soruşturması derinleşiyor mu? İfadesi alınan isimler giderek artıyor. Kim neden çağrıldı? Serap Belet soruyor. Gazeteciler Mehmet Müftüoğlu, Taha Hüseyin Karagöz, Orhan Bursalı, hukukçu Yiğit Acar, akademisyenler Profesör Doktor Armağan Öztürk ve Profesör Doktor İpek Özkal Sayan yanıtlıyor. Olaylar ve görüşler bu akşam 20'de Habertürk'te.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Plastikler 1940'lı yıllarda dünya genelinde kullanılmaya başlandı. 1960'lardan itibaren ise çok yaygın ve her sektörde plastiklerle karşılaşır olduk. Bilim insanları hayatı kolaylaştıran plastik ve türevlerinin doğada öyle kolayca çözünmediğini, ufak parçalara ayrıldığını keşfetti. Derin okyanusların diplerinde, hatta kutupların el değmemiş buzulları dahil tüm ekosistemlerde bugün boyutları 5 milimetre ile 1 nanometre arasında değişen plastik parçaları, yani mikroplastikler bulunuyor. Yapılan güncel araştırmalara göre doğaya karışan plastiklerin %9'u taşıtların lastiklerinden, en az %15'i ise boyalardan kaynaklanıyor. Eski binalar, otomobiller ve her sektörde kullanılan çeşitli boyalar mikroplastiklere dönüşüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com

Burası Habertürk. Ana habere hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 24 Temmuz Cuma haftanın son iş gününde birlikteyiz. Serin güzel bir İstanbul günü. Ve siyaset sıcak. Siyasetin ateşi yüksek. Sayın seyirciler, bugün Türk siyasi hayatına yeni bir parti, yeni parti adıyla katıldı. Parti kuruldu. Özgür Özel resmen açıkladı. Detaylı bir şekilde bakacağız. Kurulmasına kuruldu da bu partinin yol haritası nedir? Başarılı olabilir mi? Olamaz mı? Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte karşılıklı olarak...

0: girdikleri ağır eleştiri düellodan kim galip çıkar? Bunların hepsine tek tek bakacağız. Tabii bir yandan ahbap soruşturması devam ediyor. Her gün yeni isimler ifadeye çağrılıyor. Ama genel olarak şu söyleniyor. O dönem Ahbap Yardım Derneği'ne yardım yapılması yönünde çağrılarda bulunduk ama çok pişmanız. Genellikle ifade veren herkes bu cümleyi tekrar ediyor. Yani iyi niyetimiz suistimal edildi. Bu söyleniyor. Dışarıdan da önemli başlıklarımız var. Orta Doğu'da yeni gelişmeler var. Hepsine bir bütün olarak bakacağımız Habertürk Ana Haber başlıyor. Şimdi hemen buraya partileri dizdik. Ana habere başlayalım. Özgür Özel'in partisinin adı yeni parti oldu. Epey konuştuk bunu. Hem tartışma programlarında hem haberlerde konuştuk. Dedik ki bu partinin adı ne olacak? Partinin adı yeni parti oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nden toplam 91 milletvekili istifa etti ve yeni partiye katıldı. Bu adımla meclis aritmetiği de baştan sona değişti. Türkiye'nin ana muhalefet partisi Özgür Özel'in yeni partisi oldu. CHP ise 5. parti konumuna geldi. Buyurun meclisteki sandalye dağılımını açık ve net bir şekilde görelim. Şimdi parti kuruldu, kurulur kurulmaz 2. sıraya çıktı. Ayrıntı var, ona da dikkat çekeceğim. AK Parti 277 milletvekiliyle açık ara Türkiye'nin 1. partisi. Ardından hemen yeni parti, Özgür Özel'in bugün kurduğu parti, 91 milletvekili var ve 2. sıraya yerleşti. 56 milletvekiliyle DEM Parti 3. sırada, MHP 46 milletvekiliyle 4. sırada, Cumhuriyet Halk Partisi ise 44 milletvekiliyle birdenbire 5. sıraya düştü. İyi Parti'nin 29 milletvekili var, Yeni Yol Partisi'nin 20 milletvekili var, 11 bağımsız milletvekili var ve TİP'in de 3 milletvekili var. Meclisteki dağılım, meclisteki sandalye sayısı partilere göre bu şekilde oluştu. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili şu notu düşmemiz gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi şu anda 44 milletvekiline sahip. CHP'den giden 91 milletvekili var. Ama aynı zamanda altılı masa süreci, yani parlamentoya giriş, Millet İttifakı meselesi, orada da Yeni Yol Partisi'ndeki bu 20 isim ve hatta buradan istifa edip AK Parti'ye geçenler oldu, başka partilere gidenler oldu. Yeni Yol Partisi'ndeki bu 20 ismi de normal şartlarda Cumhuriyet Halk Partisi'ne yazmak lazım parti olarak. Yani Cumhuriyet Halk Partisi 91 milletvekilini yeni partiye kaptırdı. 44 milletvekili var elinde. Daha önceden de Yeni Yol zaten kendi yapısını, grubunu oluşturmuştu. Oradan ayrılmıştı. Bütün bunlar oldu bitti. Peki başka neler oldu? Dağılım böyle. Yeni partiyle ilgili günün ilk gelişmeleri nelerdi? Bir onlara bakalım.
1: Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun.
2: Yeni partiyi bu sözlerle duyurdu. Özgür Özel dahil 91 milletvekili CHP'den istifa etti.
1: Partimize, hepimize hayırlı olsun.
2: Yeni parti adıyla kuruluş dilekçesi Özgür Özel tarafından imzalandı. 91 milletvekilinin istifası ve yeni partiye katılmasıyla CHP'nin milletvekili sayısı 135'ten 44'e düştü. Yeni parti ana muhalefet partisi konumuna geldi. CHP ise mecliste 5. parti oldu. Yeni partinin logosu paylaşıldı. Özel sosyal medya hesabındaki bilgilerini ve kapak fotoğrafını da değiştirdi. Yeni partiyi kuran milletimizdir paylaşımı yaptı. Yeni partinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verildi. Ardından Ankara Milletvekili Murat Emir kameraların karşısına geçti.
3: Bu yolculuğa çıkarken arkamıza bakmıyoruz. Mustafa Kemal'den aldığımız ödevle, Kuvayi Milliye'den aldığımız güçle, Cumhuriyet'e olan bağlılığımıza ve onu sonuna dek korumaya dönük inancımızla yolumuzu yürüyoruz. Milletimizle kol kola, omuz omuza yürüyoruz. Yeni partimizi, yepyeni partimizi kurduk. Ülkemize, devletimize, milletimize hayırlı olsun.
2: Yeni parti için vekil istifalarının duyurulmasından dakikalar sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da bir paylaşım geldi. Lozan Barış Antlaşması'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla mesajında 24 Temmuz'un resmi bayramı ilan edilmesi için kanun teklifi vereceklerini duyurdu. Kılıçdaroğlu saatler sonra yeni bir paylaşım daha yaptı. O paylaşımda da siyaset anlayışını anlattı.
4: Benim görevim toplumun sorunları yoğun ama unutulmuş kesimleriyle bir araya gelmektir. Çöpten kağıt toplayan insanların da mesai saati gözetmeksizin tarlada alın teriyle geçimini sağlayan insanların da sorunlarını çözmek için yola çıktım. Benim siyaset anlayışım budur.
0: Yeni partinin kurulmasıyla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalarda bunlardı. Sayın seyirciler,

0: Önemli notlar var. Onları da kısaca bizimle paylaşacak. Mahir, sendeyiz.
1: Faruk Aksoy öncelikle toplantının sona erdiğini ifade edelim. Özgür Özel ve kendisini destekleyen milletvekilleri buradan ayrıldı. Yapılan toplantıda resmen kurucu genel başkan seçildi. Özgür Özel yeni partinin aynı zamanda 80 kişilik parti meclisinde netleştiğini kaydedelim. Tamam, milletvekillerinden oluşuyor. Grup yönetimi de netleşti. 3 grup başkan vekili olduğu gibi görevine devam ediyor. Murat Emir, Ali Mahir Başarı ve Gökhan Günaydın bundan sonra da grup başkan vekili olarak devam edecekler görevlerine. Ancak CHP'nin değil, yeni partinin grup başkan vekili olacaklar. Buradan ayrılırken Özgür Özel kısa bir değerlendirme de yaptı. O dikkat çeken başlıklardan bir tanesi, gelen bir soru üzerine MHP lideri Devlet Bahçeli'nin hazine yardımı çaresidir. Nezaketi dolayısıyla kendisine teşekkür ettiğini ifade etti Özgür Özel ve keşke aslında parçalanmasaydı, ancak yine de hayırlı olsun dediğini aktardı. Devlet Bahçeli'nin yeni parti için hayırlı olsun dileklerini aktardı ve hazine yardımı için son yerel seçim birincisi olan parti 90 üzerinde 100'e yakın milletvekilinin birkaç gün içerisinde görev yapacağı bir partinin hazine yardımı almaması asimetrik bir durum olur dedi. Aslında hak edildiğini belirtti, ancak yasal olarak, teknik olarak şu an bunun mümkün olmadığını kaydetti. Kendisine yöneltilen bir diğer soru ise Mansur Yavaş'a ilişkin oldu. Mansur Yavaş sizinle birlikte hareket ediyor mu ifadesi doğrudan soruldu Özgür Özel'e. Mansur Bey'in duruşu ilk günden beri bizimle, Anıtkabir'e yürüyüşü, bütün tutumu hepimizin beklediği gibidir ifadesini kullandı. Biz, ben yeni partide yokum, Özgür Özel'le yokum, bu işin içinde yokum demeyen herkesi yanımızda biliyoruz dedi. Mansur Yavaş'tan da bu yönde herhangi bir açıklama gelmediğini ifade edebiliriz. İlk toplantı yapıldı. Kurucu genel başkan seçildi Özgür Özel. Gözler yarına çevrildi. Yarın saatler 11'i gösterdiğinde Anıtkabir'e atan huzuruna gidecek Özgür Özel. Ardından da saat 12'de meclise, parti meclis toplantısını gerçekleştirecek ve OPM'nin içinden MYK'yı belirleyecek Özgür Özel. Bir geçiş yönetimi oluşturulacağını belirtelim. Tabi seçime girebilmesi için seçimden en az 6 ay önce tüm illerde örgütlenmiş olması lazım ve kurultayını gerçekleştirmiş olması lazım. Bu soruldu Özgür Özel'e. Bunun için sonbaharda en geç kendi olan kurultaylarını yeni parti olarak mutlaka yapacaklarını söyledi yeni parti genel başkanı. Gün içinde de oldukça hareketli anlar yaşandı. İçişleri Bakanı'na başvuru, Hacı Bahram Velicami birinci meclis baş döndüren bir tempo vardı. Peki tam olarak neler yaşandı, nelere dikkat çekildi? Dilerseniz bütün günü haberimizde izleyelim.
2: Yeni parti kurulduktan sonra Hacı Bayram Veli Camii'nde cuma namazı kıldı. Birinci mecliste hatıra fotoğrafı çektirdi. İlk toplantı adresi ise Anadolu Kulübü oldu. Özgür Özel yeni partinin kuruluşunun ardından açıklamayı cuma namazı sonrası gazetecilere yaptı.
3: Mekan Hacı Bayram Veli Camii'nin avlusudur. Mekan birinci meclistir. Gün 24 Temmuz Lozan'ın yıl dönümüdür. Yeni parti İlk kez ve son kez ana muhalefet partisi olarak bütçe çalışmalarına katılacak. Yeni partinin muhalefette bütçe çalışmalarına katıldığı ilk ve tek yılı yaşayacağız. Yolumuz iktidar yoludur.
2: Özel, Hacı Bayram Veli Camii'nden birinci meclise yürüdü. Milletvekilleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Yeni partinin ilk toplantısı ise Atatürk'ün talimatıyla 1926 yılında kurulan Anadolu Kulübü'nde yapıldı. Özgür Özel yeni partinin kurucu genel başkanı seçildi. Karar oy birliğiyle alındı. Partinin yetkili organları da netleşti. Kurucular kurulunda yer alan 80 milletvekili parti meclisinde yer aldı. Grup başkan vekilliklerinde ise bir değişim olmadı. Özel yönetiminde CHP'de grup başkan vekilliği görevinde bulunan Ali Mahir Başarır, Murat Emir ve Gökhan Günaydın yeni partide de bu görevlerini sürdürecek. 15 kişilik yüksek disiplin kurulu üyeleri de belirlendi. Özel yeni parti genel başkanı sıfatıyla toplantı sonrasında kameraların karşısına geçti.
3: Salı günü saat 15 itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana muhalefet partisi olarak hem genel kuruldaki yerimizi hem de meclisteki yerimizi almış olacağız. Mansur Bey'in de durumu, duruşu, ilk günden birlikte bizimle birlikte Anıtkabir'e yürüyüşü, bütün tutumu hepimizin beklediği gibidir.
2: Öte yandan CHP'nin 5. parti konumuna gelmesi nedeniyle meclis başkan vekilliği de yeni partiye geçmiş oldu. Yeni parti, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın faaliyetteki siyasi partiler listesine resmen işlendi. 190. siyasi parti oldu.
0: Evet, özellikle Mansur Yavaş'ın durumu, duruşu ya da tercihi merak ediliyor. Zira siyasette son dönemde adı öne çıkan en önemli isimlerden biri. Yani potansiyel.

0: potansiyel bir cumhurbaşkanı adayı. En azından Cumhuriyet Halk Partisi dağılmadan önceki süreçte, bölünmeden önceki süreçte olay böyleydi. Yeni parti kuruldu. Yeni parti kurulur kurulmaz Anadolu Kulübü'nü seçti. Anadolu Kulübü ile hemhal oldu. Anadolu Kulübü'ne gitti. Anadolu Kulübü neden, niçin? Herkes bunu merak etti. Aslında Hacı Bayram Veli'den başlayan bir hikaye. Yani yeni parti kendini tarif ederken Türkiye'nin bütün dinamiklerine dokunmak istedi. Genel anlamda Özgür Özel'in konuşmasından bunu anlayabiliriz. Ha, bunu başarırlar, başaramazlar. O onların bundan sonraki siyasetlerine, yol haritalarına göre şekillenecek. Ama Anadolu Kulübü ile ilgili birkaç şey söylemek lazım. 1926 yılında Atatürk'ün direktifiyle kuruldu Anadolu Kulübü. Bir amacı vardı. Özellikle sosyal ve diplomatik ilişkileri kolaylaştırmak, bu faaliyetleri yürütmek, bu çalışmaları yapmak için Atatürk 1926'da böyle bir kulüp kurulursa iyi olur dedi ve o kulüp kuruldu. Sonra kulübün ilk başkanı da İsmet Paşa oldu. İsmet İnönü ilk toplantısını İsmet İnönü başkanlığında gerçekleştirdi Anadolu Kulübü. Uzun yıllar yönetiminde bakanlar yer aldı. Yani aslında devletin kulübü gibi Anadolu Kulübü, ama yani devletin, kabinenin kulübü bir bakıma. Orada çok başka sosyal ilişkiler, işte diplomatik gelişmeler, diplomatik bağlantılar kuruldu. Böyle bir misyonu vardı. Kamu yararına çalışan dernek statüsünde faaliyet gösterdi ve yeni parti Genel Başkanı Özgür Özel'le birlikte Anadolu Kulübü'nü de tekrar Türkiye'nin gündemine taşımış oldu. Sayın seyirciler, bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nde neler oluyor? Aslında önce şunu söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu 9 MYK üyesiyle bir toplantı yaptı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu istifaların ardından 9 MYK üyesiyle toplantı yaptı. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve 90 milletvekilinin istifası sonrası MYK üyelerini toplantıya çağırdı. Genel merkezde gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 40 dakika sürdü. Kemal Kılıçdaroğlu pazar günü de milletvekilleriyle bir toplantı yapacak. Partiden yapılan açıklamada yaşanan son siyasi gelişmelerin değerlendirilmesi adına tüm milletvekillerimize toplantı gerçekleştirilecektir denildi. Arkadaşlarımızın eksiksiz katılımı da son derece önemlidir notu da düşüldü. Bunlar muhalefet cephesinde yaşanıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın artık bütün hayatı boyu klasikleşen bir cuma programı var. Erdoğan İstanbul'da cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ankara'daki NATO zirvesi için geri dönüşler çok olumluydu dedi cuma çıkışı. Dünya Kupası'na da değindi. Aslında hikayeye iyi başladık. Yani bütün olarak, sadece Dünya Kupası'na değil, oradaki amaçlanan hedefe iyi başladık. Ama sonu pek iyi gelmedi ifadelerini kullandı.
1: Geri dönüşler çok çok olumluydu. Bir 20 yıldan sonra bu Ankara'daki zirve bizler için ayrı bir zenginlik oldu. Ayrı bir mutluluk vesilesi oldu.
2: Geri dönüşler çok olumlu dedi. Ankara'daki NATO zirvesinden liderlerin memnun ayrıldığını söyledi.
1: Sürekli gerek teşekkür telgrafları, gerek telefonlar, tüm bunlarla beraber özellikle de o açılış günündeki kendilerine yaptığımız ikram gelen misafirlerimizi hoşnut etti. Ve bundan dolayı da başta Donald Trump olmak üzere bütün liderler çok farklı bir duygu içerisindeydiler.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını İstanbul'daki Hazreti Ali Camii'nde kıldı. Ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılmasının 6. yılına ilişkin konuştu.
1: Biz bırakın açmayı, onu şu anda alemi İslam'a kavuşturma şerefine nail olduk. Gerek İslam dünyasına, gerekse tüm insanlığa, Hristiyan, Müslüman hepsine kapılarını açan Ayasofya Camii Kebiri hepimizi çok çok mutlu ediyor.
2: Ve İspanya'nın kazandığı Dünya Kupası. Cumhurbaşkanı sözü Türkiye'ye getirdi. İyi başladık ama sonu iyi gelmedi dedi.
1: İnşallah bizlere de böyle bir şampiyonluk nasip olur. İyi başladık ama sonu iyi gelmedi. Bundan sonra önümüzde Avrupa şampiyonlukları olabilir, dünya şampiyonlukları olabilir. Bu tür şeyleri yakalayabilirsek bu da tabii Türkiye'ye çok çok yakışır.
0: Sayın seyirciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terörsüz Türkiye süreci için önemli bir buluşma gerçekleşti. AK Parti ve DEM Parti heyetleri bir araya geldi. Çerçeve yasa hazırlıkları masaya yatırıldı. Bu konu ivedilikle yaz bitmeden bitirilmek isteniyor.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir görüşme gerçekleşti. AK Parti ve DEM Parti heyetleri bir araya geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik DEM Parti heyetiyle görüştü. Avukat Özgür Faik Erol ve İmralı heyeti üyesi Mithat Sancar DEM Parti heyetinde yer aldı. Terörsüz Türkiye süreci için atılacak yasal adıma dair son durum masaya yatırıldı. Temas trafiği devam ederken DEM Parti'den de çerçeve yasaya dair açıklama geldi.
3: Çerçeve yasa çok çeşitli isimlerle tartışılmış olsa da yeni bir evrenin ve bir dizi yeni yasal düzenlemenin startı olacak bizim açımızdan. Bu ilk düzenleme devamında gelecek yasaların da referansı olacak. Henüz netleşmiş bir takvim yok.
2: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, hafta başından itibaren çerçeve yasa için siyasi parti turuna çıkmıştı. MHP, DEM Parti, İYİ Parti ve AK Parti grubunu ziyaret etmiş, CHP lideri Kılıçdaroğlu'yla da bir araya gelmişti.
4: Meclis tatile girmeden evvel bu işi bitireceğiz. Önümüzdeki hafta bunu meclis müzakere ederek bitirir.
0: İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de bulunduğu 20 şüpheli tutuklanmıştı. Şüphelilerin verdiği ifadelerden detaylar ortaya çıktı. Ne olduğu ortaya çıktı, o ifadelere bakalım.
5: Başkanım geçmiş olsun. Başkanım geçmiş olsun.
3: Sağ olun.
2: İş insanı 3 kilo altın borç verdim, geri alamadım dedi. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet iddiaları reddetti. İzmit Belediyesi soruşturmasında tutuklanan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamalarıyla yürüttüğü soruşturmada 30 şüpheli gözaltına alınmıştı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi dahil 20 kişi tutuklandı. Şüphelilerin ifadelerinden detaylar ortaya çıktı. İş adamı Turgut Koç, araç kiralama ihalesi sürecinde belediye başkanına 3 kilo altını borç verdiğini, geri alamadığını öne sürdü. Poşet içindeki altınları Kuzey Marmara Otoyolu'nda verdiğini iddia etti. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise ifadesinde bu iddiaları reddetti. Ben bir borç alacaksam neden bunlardan alayım? Rüşvet alsam otobanda mı alırım dedi. Mal varlığında bir evi bile olmadığını söyledi. Başkanın makam şoförü ve eşinin kuzeni Hüseyin Ergül ise ifadesinde Fatma Kaplan Hürriyet'in eşi Murat Hürriyet için İzmit Belediyesi'nin gölge başkanıdır dedi. Başkanın eşyasını taşırken bir poşetin içinde bir paket olduğunu öne sürerek elimle dokunduğumda para olduğunu hissettim ifadesini kullandı. Gizli tanık ise ifadesinde ihalelerden %7-10 arasında nakit para alındığını, bu paranın altına çevrilip başkana ulaştırıldığını iddia etti.
0: Ahbap meselesi dün de söyledim. Hafta başından beri genişledikçe genişliyor. Yani şöyle, aslında o dönem ahbapla ahbabın faaliyetleriyle ilgili kim ne cümle sarf ettiyse bir şekilde bir ifadeye çağrılıyor. Yani herhangi bir bağlantınız var mı? Siz de ahbapla birlikte iş yaptınız mı? Para alışverişiniz oldu mu? Yoksa sadece destek mahiyetinde mi paylaşımlar yaptınız ya da açıklamalar yaptınız? Bunların hepsi soruluyor. Ahbap Derneği soruşturmasında ifadeye çağrılan isimler tek tek adliyeye gidiyor. Peki Ahbap Derneği ve bağışlanan paralarla ilgili kim ne dedi, ne söyledi, detayları göreceğiz.
2: Savcılığın çağrısı üzerine tek tek ifade verdiler. Ahbap Derneği ile ilgili bildiklerini anlattılar. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma genişliyor. Bu kapsamda aralarında oyuncu ve gazetecilerin de bulunduğu bazı isimler savcılıkta ifade verdi. O isimler arasında Özlem Gürses, Ruşen Çakır, Hazal Kaya ve Fatih Altaylı da vardı.
6: Evet, çıkıyoruz. O kadar. Sağ olun.
2: Hazal Kaya ifadesinde Haluk Levent ile SMA'lı çocuklara yönelik yardım çalışmaları nedeniyle bir kez telefon görüşmesi yaptığını söyledi.

0: 6 Şubat depremleri sonrasında Ahbap Derneği'ne 120 bin lira bağış yaptığını belirtti. Bağışların suistimal edildiğini öne süren Kaya, ben de mağdurum dedi. Fatih Altaylı ise ifadesinde Ahbap Derneği'ne bağış yapmadığını söyledi. Haluk Levent ve Ahbap Derneği'ne verdiğim destekten pişmanım dedi. Gazeteci Ruşen Çakır da Haluk Levent'le hiçbir zaman bir araya gelmediğini söyledi. Ahbap Derneği'ne az miktarda bağış yaptığını belirten Çakır, para toplanmasında herhangi bir katkısının ve dernekle ilgisinin olmadığını ifade etti. Gazeteci Özlem Gürses de Haluk Levent'le tanışmadığını ve Ahbap Derneği'ne yardım çağrısında bulunmadığını belirtti. Ahbap Derneği soruşturmasında Haluk Levent ve sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 28 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma devam ediyor.
1: Aslında ifade veren herkesin ortaklaşa kurduğu bir cümle var. Aldatıldık, kandırıldık. Daha doğrusu aldatıldık. Yani Ahbap Derneği yardım faaliyetleri yürütüyordu. Biz de halkı eğer çağırdıysak, bu konuda anonslar yaptıysak, davet ettiysek, bunu o yardımlar gelişsin, yerine ulaşsın diye yaptık. Bütün ifade verenlerin ortak savunması, ortak ana cümlesi bu. Sayın seyirciler, şimdi Gülistan Doku meselesine bakacağız. Gerçekten çok ilginç bir dosya. Çok ilginç bir dosya. Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden güvenlik korucusu tutuklandı. Aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşinin de bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili soruşturma sürüyor. İki operasyonda gözaltına alınan toplam 17 şüpheliden ikisi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Güvenlik korucusu Fatih Özmen, kasten öldürme ve suç delillerinin gizlenmesi, yok edilmesi suçlarından tutuklandı. İş insanı O.Y. yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Soruşturmada tutuklanan şüphelilerin sayısı 13'e yükseldi. Jandarmadaki işlemlerin tamamlanan tutuklu eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'le bilişim şirketinin sahibi ve eski korucu başı Tunceli'de 3 şüpheli de Erzurum'da adliyeye sevk edildi. 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Ana haberde dünyaya bakma vakti geldi. Sayın seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırıları sürerken ABD Başkanı Trump, Hürmüz'den geçen gemilere verilen zararın İran'ın dondurulmuş fonlarından karşılanacağını söyledi. Açıklamaya tepki gösteren İran'ın ABD'nin ateşkes teklifini reddettiği iddia edildi.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere verilen zararın İran'ın dondurulmuş varlıklarından karşılanacağını söyledi. İran'dan yanıt gecikmedi. Dışişleri Bakanı Arakçı, hiç kimsenin varlıkları güvende değil dedi. Trump açıklamayı sosyal medyası üzerinden yaptı. Gemilere, kargolara veya bunlarla ilgili her şeye verilen tüm zararların Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde bulunan ve kontrol ettiği İran parasıyla ödenecek. Bu adil ve hakkaniyetli bir uygulamadır ifadelerini kullandı. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Trump'ın açıklamasını tehlikeli bir emsal olarak niteledi. Hükümetler el koymayı normalleştirdiğinde kimsenin varlıkları güvende değildir. Ortaya çıkacak kaos ne güzel ne de barışçıl olacaktır dedi. New York Times gazetesi ise İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin ateşkes teklifini reddettiğini yazdı. Gazeteye konuşan kaynaklara göre Trump'ın teklifini önce Amerika Birleşik Devletleri'ne ardından İran'a giden Irak Başbakanı Zeydi iletti. İran'ın Hürmüz'ün nihai statüsüne çözüm getirmeyen geçici bir anlaşmayla ilgilenmediklerini vurgulayarak teklifi reddettiği iddia edildi. Irak Başbakanlık Ofisi ise New York Times'ın iddialarının tamamen asılsız olduğunu ve gerçekle ilgisi olmadığını belirtti. Gözler ateşkes iddiasına çevrilmişken Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırıları 13. gününde de devam etti. İran basını Irak sınırına yakın Ahvaz ve Andimaşk

0: kentleri yakınlarındaki birçok noktanın vurulduğunu duyurdu. Hürmüz'deki Keşme Adası'yla Bender Abbas Limanı da Amerikan saldırılarının hedefi oldu. Saldırıların ardından can kayıpları bildirildi. Axios'a konuşan Trump, İran'ı daha büyük saldırılarla tehdit etmiş, çok büyük bir saldırıyı değerlendiriyorum. Daha önce görülenden daha büyük olacak. Karar vermeye yakınım demişti.
1: Yani elbette Amerika Birleşik Devletleri İran'ı yener. Yani kabaca Amerika Birleşik Devletleri İran'ı yener. Çünkü Amerika'nın gücüyle İran'ın gücü birbirine yaklaştırılamayacak kadar uzak. Amerika o kadar üstün bir ülke. Güçleri, askeri güçleri, ekonomik güçleri, bin bir türlü çeşitli alanlardaki etkisi. Fakat haklılık meselesini dünya tartışıyor. Elbette İran'ın da yapıp ettikleri az değil. İran politikaları Türkiye açısından sürekli onaylanan, kabul edilen politikalar değil. İran sadece bizim komşumuz, aslında yarı dostumuz, tarihe gömdüğümüz yarı da düşmanımız ama komşumuz. İlişkilerimizi belli bir seviyede tutuyoruz ve devam ediyoruz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede yapıp ettikleri, kim ne derse desin, hemen çeperdeki etraftaki ülkeleri etkiliyor önce. Yani Körfez ülkeleri etkileniyor, biz etkileniyoruz, herkes etkileniyor. İşte akaryakıt fiyatları, savaşa göre faiz oranları belirleniyor. Dolayısıyla Trump okyanusun ta öteki tarafından buralarda ahkam kesiyor, buraları dizayn etmeye çalışıyor. Ama olan önce birinci derecede bu bölgedeki ülkeleri oluyor. Biz onun için İran'ın sakin, savaşsız, kendi rejimiyle, kendi sistemiyle yoluna devam etmesini istiyoruz. Bölgede savaş istemiyoruz. Çünkü zararı bizim önümüze geliyor. Şimdi bir de İsrail'e bakalım. İsrail güçleriyle Filistin topraklarını işgal eden Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ateş açtı. Açılan ateşte 4 Filistinli hayatını kaybetti. 4'ü Filistinli, 3'ü de İsrailli olmak üzere 7 kişi de yaralandı.
2: İşgal altındaki Batı Şeria'da gerilim yeniden tırmandı. İsrail güçleriyle Filistin topraklarını işgal eden Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ateş açtı, ölen ve yaralananlar olduğu açıklandı. Olay Tel Beldesi yakınında kurulan yasa dışı Avad Gilad yerleşim bölgesinde yaşandı. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise Filistinlilerden birinin arbede sonrası bölgeye gelen İsrailli güvenlikçinin silahını alarak İsraillilere ateş açtığı iddia edildi. Tel Beldesi Meclis Başkanı bu iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirtti. Çatışmaların ardından Yahudi yerleşimciler Filistin köylerine baskın düzenledi. İsrail askerleri Batı Şeria'da bir hastaneyi basarak yaralı bir Filistinliyi gözaltına aldı. Filistin yönetimi, uluslararası topluma Batı Şeria'daki sivillerin korunması için acil harekete geçme çağrısı yaptı. İsrail Başbakanı Netanyahu, gelişmeleri ele almak üzere acil güvenlik toplantısı düzenledi. Batı Şeria'daki askerlerin hafta sonu izinleri iptal edildi. Netanyahu toplantının ardından yaptığı açıklamada Batı Şeria'daki kaçak yerleşim birimlerinin tanınması ve yenilerinin kurulması sürecinin hızlandırılması talimatını verdi. İsrail Maliye Bakanı Smotrich, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail'in koruyucu duvarı olduğunu savundu. Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir de skandal bir açıklamaya daha imza attı. Batı Şeria'nın da Gazze gibi havadan bombalanması ve buldozerlerle dümdüz edilmesi çağrısında bulundu. İsrail'in Gazze şeridine saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
1: Bakın, insan bazen yanlışlıkla doğruyu söyler. Sanki hata yapmış gibi olur ama gerçek odur. Yani yanlışlıkla doğruyu söylüyor İsrailli bakanlar. Diyor ki, Gazze gibi Batı Şeria'yı da yukarıdan bombalamalıyız, aşağıdan tankla, tüfekle ezip geçmeliyiz, dümdüz etmeliyiz diyor. Oysa Gazze ile ilgili mesele neydi? Hamas'ın İsrail topraklarına yönelik bir saldırısı vardı. Hatalıydı bence. O saldırı sonrası İsrail onu gerekçe gösterdi ve bütün Gazze'yi işgal etti. Yani Gazze'yi Filistin'in elinden aldı. Aldı, dünya bunu tartıştı, İsrail'i lanetledi, gösteriler yapıldı. Fakat Batı Şeria ile ilgili, mesela Batı Şeria'da Hamas mı etkili? Eğer İsrail Gazze'yi Hamas'ı bahane ederek aldıysa, şimdi bu bakan Batı Şeria ile ilgili bunu niye söylüyor? Yani Batı Şeria'da tamamen Hamas mı hakim? Niçin oranın bombalanmasını, dümdüz edilmesini, oradaki insanların öldürülmesini istiyorsunuz? E çünkü Hamas da bir bahaneydi sizin için. Dolayısıyla o bahaneye sığınarak bir halkı yok ettiniz ve bir bölgeyi olduğu gibi işgal ettiniz. Ve hala devam ediyor. Geliyor adamın bağını, bahçesini, evini, barkını işgal ediyor. Sen çıkıyorsun, bunlar oturuyor diyor. Gerçekten dünya böyle bir hukuksuzluk gördü mü bilmiyorum. Şimdi Ayasofya'ya bakacağız. Ayasofya'nın ibadete açılışının 6. yıl dönümünde siyasilerden peş peşe mesajlar var sayın seyirciler. Paylaşımlar var. Ayasofya'nın önemine dikkat çekiliyor. O paylaşımlara bir bakalım.
2: Ayasofya'nın ibadete açılışının 6. yıl dönümü ard arda mesajlarla kutlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya mesajında tarihi kararlılık vurgusu yaptı.
3: 6 yıl evvel Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın tarihi kararlılığıyla yeniden asli hüviyetine kavuştu. Bu yalnızca bir mabedin yeniden ibadete açılması değil, tarihimize ve medeniyetimize sahip çıkışın güçlü bir ifadesidir. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının yıl dönümünü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz mesajında bu kutlu mabet inşallah ebediyete kadar semalarımızı ezan sesleriyle süslemeye devam edecek. Ayasofya'nın dirilişi mübarek olsun ifadelerini kullandı. MHP lideri Devlet Bahçeli de kutlama mesajı paylaştı.
3: Ayasofya'nın ibadete açılışı kutlu olsun. Sadece fetihten itibaren değil, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesiyle de iyice uykuları kaçan iç ve dış işgal cephesini rahatsız etmeye, heveslerini kursaklarında bırakmaya azim ve inançla devam edeceğiz.
2: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala bir video mesajla Ayasofya'nın ibadete açılışının yıl dönümü kutlu olsun dedi.
4: Tehlil ve tekbir sadayları boş kubbelerini yeniden dolduracak.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise mesajında anlamlı diriliş nitelemesi yaptı.
5: Ayasofya 6 yıl önce bugün gerçek mana ve hüviyetiyle yeniden buluştu. Bu anlamlı dirilişi gerçekleştiren iradenin sahibi Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Ayasofya ebediyete kadar manası, ezanı ve mayasıyla topraklarımızın ruh köklerinden olmaya devam edecek.
2: İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Ayasofya'nın asırlık bir emanet olduğuna dikkati çekti. Milletimizin duaları ve tekbirleriyle asil hüviyetine kavuştu. Bu kutlu mabedin kıyamete kadar ezanlarla, salalarla ve ibadetle yaşamaya devam etmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyoruz dedi.
1: Meclis Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının 23.552 liraya yükseltilmesini öngören madde kabul edildi. En düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin düzenlemede önemli bir aşama geride kaldı. Kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmelerinde en düşük emekli aylığının 23.552 liraya çıkarılmasını öngören madde kabul edildi. Kanun teklifinin tüm maddelerinin kabul edilmesinin ardından düzenlemenin yasalaşma süreci tamamlanacak. Sayın seyirciler, kamu personel seçme sınavı kapsamında bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları da açıklandı. Ayrıntılar var. Özellikle açıklama, ölçme, seçme ve yerleştirme merkezinden geldi. 9-16 Temmuz arasında tercihleri alınan bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar yerleştirme sonuçlarına Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden erişebilecekler. Sayın seyirciler, Yargıtay'dan Emlak Komisyonu davasında hak arama yolunu genişleten bir karar geldi. Emlak Komisyonu alacağı için hem icra takibi başlatılabileceğine hem de tüketici hakem heyetine başvurulabileceğine hükmedildi.
0: Yargıtay Emlak Komisyonu uyuşmazlıklarında emsal niteliği taşıyacak bir karara imza attı. İcra takibi hakem heyetine başvuruya engel değil denildi. Resmi gazetede yayınlanan karara göre İzmir'de komisyon ücretini tahsil edemediğini öne süren emlakçı tüketici hakem heyetine başvurdu. Hakem heyeti başvuruyu reddedince bu kez 104.250 liralık alacak için icra takibi başlatıldı. Konutu satın alan taraf emlakçının satışta herhangi bir aracılık faaliyeti yürütmediğini savundu. Ayrıca satış sözleşmesinde satıcı olarak yer alan kişinin taşınmazın gerçek maliki olmadığını belirterek sözleşmenin hukuken geçersiz olduğunu ileri sürdü. İlk derece mahkemesi daha önce aynı alacak için icra takibi başlatılmış olmasını gerekçe göstererek tüketici hakem heyeti kararının gerekçesini değiştirerek onadı. Davacının itirazını reddetti. Dosyayı inceleyen Yargıtay, icra takibi yapılmasının alacaklının tüketici hakem heyetine başvurmasına engel oluşturmadığını vurguladı. Bu iki hukuki yolun birbirine derdestlik oluşturmayacağı belirtildi.
1: Tahsildaroğlu markasına ait beyaz peynirde sağlığa zararlı içerik tespit edildi sayın seyirciler. Firmanın piyasaya sürdüğü ilgili partiye yani sağlığa aykırı içerik tespit edilen ürünler toplatıldı. Açıklama Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapıldı. Şikayet üzerine satış noktasında denetim gerçekleştirildi. Olgunlaştırılmış klasik kırık beyaz peynir ürününden numune alınarak laboratuvara gönderildi. Analiz sonucu üründe mikrobiyolojik uygunsuzluk tespit edildi. Üreticiye idari para cezası kesildi. Tahsildaroğlu markasına ait diğer ürünlerde de incelemenin sürdüğü belirtildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu uygulaması aslında çok iyi oldu. Yani marka ne olursa olsun, kim olursa olsun vatandaşın sağlığına kasteden ürünler varsa, vatandaşın sağlığını bozan, sağlığını tehdit eden ürünler hangi büyük markanın başlığı altında olursa olsun fahş edilmeli, ifşa edilmeli, vatandaşa gösterilmeli. Bu uygulama iyi bir uygulama. Ama tabii titizlikle ve dikkatle yapılmalı. Çünkü markalarda kolay oluşmuyor. O noktaya kolay gelmiyor. Şimdi uyuşturucu bağımlılığıyla ilgili ibretlik bir haber. Uyuşturucu bağımlılığı az kalsın bir ailenin sonu olacaktı sayın seyirciler. Zaten kısmen de sonu olmuş. Çünkü uyuşturucu bağımlılığı bir ailenin yok olmasının ilk adımı. İstanbul Sultan Gazi'de madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi ailesini rehin aldı. Özel harekat polisleri yani devletin özel harekat polisleri uyuşturucu bağımlısının elinden ailesini kurtarmak için eve operasyon yaptı.
0: Ailesini rehin alıp bıçakla pencereye çıktı. Mahalleli ve polislere ecel teri döktürdü.
6: Evet, özel harekatçı geldi.
0: Cep telefonu kameralarına yansıyan olay İstanbul Sultan Gazi'de yaşandı. Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir genç aile üyelerini rehin aldı. Zaman zaman elindeki bıçakla pencereye çıkan şüpheli etrafına tehditler savurdu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. İkna çabaları sonuç vermeyince devreye özel harekat polisleri girdi.
6: Evet, özel harekatçı geldi.
0: İtfaiye ekipleri gerekli önlemleri aldıktan sonra düğmeye basıldı. Şüpheli genç özel harekat polisleri tarafından kısa sürede yakalanarak etkisiz hale getirildi. Aile üyeleri ise kurtarıldı. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.
1: Manisa'da minibüsle panelvan çarpıştı sayın seyirciler. Bir kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı kaza araç kamerasına yansıdı. Görüntüler olayın şiddetini gözler önüne serdi.
0: Minibüsle panelvan büyük bir şiddetle çarpıştı. Yolcuların savrulduğu kazada can pazarı yaşandı. Olay Manisa Turgutlu Karayolu'nda meydana geldi. HT'nin kullandığı minibüsle 23 yaşındaki BY'nin idaresindeki panel van çarpıştı. Araç içi kamera kayıtlarında minibüsün kavşağa yaklaştığı sırada panel vanın hızla gelerek minibüse çarptığı anlar yer aldı. Çarpmanın etkisiyle minibüs şiddetle savruldu. Yolcuların koltuklarından fırlayarak yaralandığı görüldü. Kaza sonrası yolcuların yardım çığlıkları yükseldi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi geldi. Kazada minibüste yolcu olarak bulunan Asım Girgeç yaşamını yitirdi. 4'ü ağır, 11 kişi de yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza yerinde zaman zaman gerginlik de yaşandı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
1: Defalarca ekrana getiriyoruz. Rastgele havaya sıkılan kurşunlar acı dolu sonuçlar ortaya çıkarabiliyor. Ancak ne yazık ki bu durumu eğlence olarak görenler bir türlü bu alışkanlıklarından vazgeçmiyor. Düğünler yine benzer manzaralarla dolu. Eline silahını alan ateş ediyor. Hem de iki insanın en mutlu gününde.
2: Kimi tabancanın, kimi de otomatik tüfeğin tetiğine bastı. Düğünlerde havaya açılan ateşler korku ve paniğe neden oldu. İlk görüntü Sakarya'daki bir düğün konvoyundan. Konvoyda ilerleyen bir araçtan havaya ateş açıldı. Aynı gün yine Sakarya'daki başka bir düğünden de benzer görüntü geldi. Çevredeki vatandaşların tepki gösterdiği silahlı kişiler kısa sürede yakalandı. İki şüpheli hakkında genel güvenliği kasten tehlikeye sokma suçundan adli işlem başlatıldı. Bu nedenle iki kişiye toplam 23.224 lira idari para cezası uygulandı. Benzer bir görüntü de Gaziantep'ten geldi. İslahiye'deki bir düğüne katılan mahalle muhtarı belindeki tabancayı çıkararak peş peşe havaya ateş açtı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
1: Yerli eğitim uçağı Hürkuş 2'nin önümüzdeki ay envantere girmesi bekleniyor sayın seyirciler. Teslim edilecek 55 Hürkuş Hava Kuvvetleri'nin pervaneli eğitim uçağı ihtiyacını karşılayacak.
0: 4 saat kesintisiz uçabiliyor. 34 bin feet yüksekliğe çıkabiliyor. Yerli eğitim uçağı Hürkuş 2'nin önümüzdeki ay envantere girmesi bekleniyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından üretilen Hürkuş ailesinin geliştirilmiş versiyonu Hürkuş 2'nin Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmesi için gün sayılıyor. Toplam 55 adet teslim edilecek Hürkuş 2, Hava Kuvvetleri'nin pervaneli eğitim uçağı ihtiyacını karşılayacak. Temel pilot eğitimi ve ileri eğitim safhalarında hizmet verebilen bu uçak, tek motorlu ve iki kişilik mürettebatıyla ön plana çıkıyor. Tam dijital kokpite sahip Hürkuş'un 30 saniye ters uçuş yapabilme kabiliyeti de bulunuyor. Yaklaşık 4 saat havada kalış süresine sahip yerli eğitim uçağının 34 bin feet irtifası ve saatte 550 kilometreye varan hızı bulunuyor. Hürkuş 2'de önceki versiyona göre ağırlık azaltıldı. Üretim süreci de sadeleştirildi. Bakım kolaylığı artırıldı ve uçuş performansı da iyileştirildi. Ayrıca daha önce envantere giren Hürkuş 1'in ardından Hava Kuvvetleri'nin ihtiyaçları ve geri bildirimleri de yeni uçağın tasarımına yansıtıldı.
1: Fransa ve İspanya büyüyen orman yangınlarıyla mücadele ediyor sayın seyirciler. İki ülkede on binlerce kişi tahliye edildi. Fransa Avrupa Birliği'nden destek istedi. Yangınları söndüremiyoruz, destek verin. Hangi ülkeden olursa olsun yangın söndürme uçakları personel kabul ediyoruz dedi. İspanya'daki yangınlarsa başkent Madrid'i tehdit ediyor. Madrid, İspanya'nın başkenti, Madrid'i tehdit eden büyük yangınlar var. İşte Avrupa'yı kasıp kavuran orman yangınları.
0: Avrupa orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangınlar nedeniyle binlerce kişi tahliye ediliyor. Fransa'daki yangınlar ülkenin güneydoğu ve güneybatısında etkili oluyor. Bordeaux kenti yakınlarındaki yangınlar nedeniyle tatil bölgesi Cap Ferret için tahliye emri verildi. Yaklaşık 10 bin kişi tahliye edilirken tahliyelere yardım etmek için tekneler gönderildi.
7: Kasabamın böyle harap olduğunu görmek beni çok üzüyor. Kalbim kırılıyor. Çünkü burası yaşamak için çok güzel bir yerdi. Dumanlar içinde yok olduğunu görmek gerçekten çok üzücü.
0: Alevler 8700 hektardan büyük bir alanı küle çevirdi. Ülke genelinde 44 bin hektarlık alan yandı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yangınlarla mücadele için Avrupa Birliği'nden yardım talep ettiklerini açıkladı. Ülkenin güneydoğusundaki Cotignac bölgesinde de 2500 hektarlık alan yandı. Yüzlerce kişi evlerini terk etti. Yangına uçaklar ve helikopterle müdahale ediliyor. Yetkililer sıcak hava dalgası nedeniyle kuruyan bitki örtüsünün yangınların yayılmasını hızlandırdığını belirtiyor. Yangınlarla mücadele eden bir diğer ülke de İspanya. Başkent Madrid ve Avila kasabası yakınlarındaki yangın nedeniyle ulusal acil durum ilan edildi. En az 10 bin kişi bölgeden tahliye edildi. Madrid yakınlarında çıkan 5 ayrı yangın nedeniyle bölge yönetimi yardım talep etti. İspanya genelinde bu yıl yanan alanın büyüklüğü de 100 bin hektarın üzerinde.
1: Tabii iklim değişikliği, Avrupa serin bir kıta. Bu kadar fazla sıcaklığa karşı, ısıya karşı çok hazırlıkları yok. Onun için ciddi şekilde sorun yaşıyorlar. Yani çok büyük sorun yaşıyorlar iklim değişikliği ile ilgili. Bu yıl biz nispeten daha iyiyiz. Dün akşam da söyledim orman yangınları konusunda. Yani şeytan kulağına kurşun, bu sene çok kötü gitmiyoruz. Sayın seyirciler, Dünya Kupası İspanya, şampiyon İspanya milli takımının yıldızlarından Cucurella'nın çok konuşulan uzun ve kıvırcık saçlarının ardından bir babanın oğluna duyduğu sevginin hikayesi çıktı. Peki neden saçlarını uzatıyor? Nedir o hikaye?
8: Muy bien, mira. Una, dos y tres.
9: We always win, we speak about Mateo.
0: Futbol bize bazen kupalardan daha değerli hikayeler anlatır. Bu hikaye de onlardan biri. İspanya'nın yıldız oyuncusu Cucurella'nın maçlarda hiç toplamadığı kıvırcık saçlarının ardındaki duygusal neden ortaya çıktı. Marc Cucurella, otizmli oğlunun kendisini yeşil sahada rahatça tanıyabilmesi için saçlarını uzattığını anlattı. Taraftarlar Cucurella'yı sahada enerjisi yüksek, tutkulu ve fiziksel mücadelelerden korkmayan bir oyuncu olarak tanıyor. İspanya ve Chelsea formasıyla sergilediği bu sert imajın ardında her zaman eşini ve çocuklarını tüm unvanların üstünde tutan bir aile babası var.
10: Marc Cucurella!
0: Cucurella yaptığı açıklamayla saçlarını kesmemesinin kişisel bir imaj tercihi olmadığını belirtti. Otizmli bir oğlu olduğunu ifade eden yıldız futbolcu, otizmli bir oğlum var. Keşke hiç param olmasaydı da oğlum sağlıklı olsaydı. Saçlarımı o sevdiği için uzatıyorum. Bir de bir an olsun beni unutursa tanıyabilsin diye dedi. Real Madrid'in yeni transferi, otizmli insanlardan aldığı tavsiyelerin bakış açısını büyük ölçüde değiştirmesine yardımcı olduğunu kaydetti. Oğlunun kendini daha güvenli, daha mutlu ve daha neşeli hissetmesini nasıl sağlayacağını öğrendiğini söyledi. Marc Cucurella'nın hikayesi otizm spektrum bozukluğu konusunda kamuoyunun farkındalığını artırmaya da katkıda bulundu. Oğullarının durumunu saklamak yerine o ve Claudia benzer durumlardaki ailelere empati yaymak için açıkça paylaşmayı seçtiler. İnsanların otizmli çocukların acımaya değil, sevgiye, sabra ve kendi yollarında gelişme fırsatına ihtiyaç duyduklarını anlamalarını istiyorlar.
1: Ana haberde reklam vakti.

Ana haber bitti. Benden bu akşamlık bu kadar. Pazartesi görüşürüz. Şimdi biraz sonra Serap Belet var. Olaylar ve görüşler. Tabii konukları da yavaş yavaş stüdyoya geliyor. Serap Belet biraz sonra burada olacak. Yeni parti artısıyla eksisiyle ne yapar ne yapamaz. Tabii CHP'nin durumu, diğer başlıklar hepsi Serap Belet'le olaylar ve görüşlerde. İyi akşamlar Türkiye, iyi hafta sonları.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Ambalaj bütünlüğü bozulmuş ürünler tüketici sağlığı açısından önemli risk taşıyor. Gıda güvenliği denetimlerinde dijital takip sistemleri ve yapay zeka tabanlı analizlerin önemi artıyor. Gıda güvenliği ve beslenme veri sistemlerinin güçlendirilmesi krizlere erken müdahale açısından kritik önem taşıyor. Uzmanlar gıda güvenliğinin artık yalnızca tarım politikası değil, aynı zamanda ekonomi, sağlık, enerji ve ulusal güvenlik meselesi haline geldiğine dikkat çekiyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: İyi akşamlar sevgili seyirciler. Olaylar ve görüşlere hoş geldiniz. Ben Serap Bele. Çok sıcak bir gündü bugün. Özgür Özel yeni partiyi kurdu. Böyle Ağustos'u bulabilir, Eylül'ü bulabilir denirken birkaç günde çok sıcak gelişmeler oldu. Türk siyaseti için yeni bir dönem, imzalar atıldı. Bugün uzunca bir program vardı. Birazdan ayrıntılarını veririz. Partinin yeni logosu da çok konuşuldu. Hacı Bayram Veli Camii'nde cuma namazının ardından birinci meclise yürüyüş, orada verilen mesajlar ardından Anadolu Kulübü'nde toplantı, orada Özgür Özel Genel Başkan seçildi. Yeni partinin genel başkanı rozetler takıldı. Gün boyunca hem bu trafik hem açıklamalar hem mesajlar çok takip edildi. Üzerine de çokça yorum yapıldı. Tüm bunları elbette Türk siyaseti adına bu yeni parti kuruluşu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mecliste sandalye sayısıyla 5. sıraya düşmesi, Türkiye'de ana muhalefet partisinin değişmiş olması elbette üzerine konuşulacak önemli gelişmeler. Bu akşam konuklarımla hepsini değerlendireceğiz. Bugün yaşanan görüntüler ve sıcak açıklamalarla. Kimlerleyiz bu akşam? Hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum. Türk'ün gazetesi Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Mehmet Müftüoğlu bizimle. Mehmet Bey hoş geldiniz.
1: Hoş
0: merhaba.
1: Sağ olun,
0: Mehmet Bey'in yanındaki koltukta birazdan hukukçu avukat Yiğit Acar olacak. Birazdan bize katılacak reklamın ardından. Orhan Bursalı Cumhuriyet Gazetesi yazarı bizimle. Orhan Bey hoş geldiniz. Profesör Doktor İpek Özkal Sayan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı bizimle. İpek Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. Merhaba. Teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler ve gazeteci Taha Hüseyin Karagöz de yine stüdyomuzda konuğum. Hoş geldiniz Taha Bey.
3: Merhaba. Merhaba efendim. İyi yayınlar.
0: Uzaktan da elbette konuğum var. Siyaset bilimci Profesör Doktor Armağan Öztürk bu akşam konuklarım arasında. Armağan Hocam siz de hoş geldiniz. Merhabalar.
4: Hoş bulduk. Selamlar. Stüdyoya selam diyorum.
0: Biz de sizi öyle ve hemen kısa bir reklam arasına gidelim. Hep öyle yapıyoruz bildiğiniz gibi. Sonra çok bölünmeden devam edelim programımıza diye. Reklamların ardından olaylar ve görüşler başlayacak.
5: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.

0: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
1: Tekrar merhaba. Olaylar ve görüşler başlıyor. Bugün ilk konumuz Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bölünme ve yeni partinin kurulması Özgür Özel'in genel başkanlığında. Bunun elbette siyaseti etkileri ve bugün bu kuruluşun yankılarını konuşarak başlayalım. Buna başlarken de sabah saatlerinden itibaren adım adım bir kuruluş programı vardı. Onu da görüntüleriyle paylaşarak konuklarımızla değerlendirelim. Çünkü gün boyu yapılan yorumlara onlar katılıyorlar mı, ne düşünüyor?

0: böyle yeni parti oluyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Şimdi sabah imza atıldı. Dilekçeyi imzaladı Özgür Özel. Kuruluş için İçişleri Bakanlığı'na verilecek parti kuruluş dilekçesini ve ardından da vatana millete hayırlı olsun dedikten sonra herkes programı takip etti. Şimdi imza atıldıktan sonra da tabii bütün profiller, milletvekillerinin de sosyal medya profillerinde ünvanları değişti. Artık Cumhuriyet Halk Partisi ünvanı akşam saatlerinden itibaren silinmeye başlamıştı. Bir tweet attı Özgür Özel X'te. Dedi ki yeni partiyi kuran milletimizdir. İşçinin yeni partisi, emeklinin yeni partisi, memurun yeni partisi, esnafın, çiftçinin, kadınların, gençlerin, Türkiye'nin yeni partisi hayırlı uğurlu olsun dedi. Yiğit Bey, sizi davet etmek istiyorum. Tabii. Buraya gelmek isteyen tüm konuklarımı da yanıma yine davet edebilirim program Tabii. boyunca. Öncelikle duygusal olarak nasıl yaklaşıyorsunuz? Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin 44 vekille 5. parti konumuna gelmesi, bir yeni parti kuruluşu, size daha önce yaptığımız yayınlarda bu bir olasılık olarak konuşuluyordu. Hı hı. Çok kısa zaman içinde de netleşti ve tamamen artık resmileşmiş de oldu bugün.
1: Tabii. Yani 63 günde aslında oldu bunların hepsi.
0: Evet.
1: Çok güzel vurguladınız ve teşekkür ederim sorunuz için. Ben duygusal olarak biraz üzüntülü yaklaşıyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ne yıllarca emek vermiş, benim de bir partili olarak yan yana durduğum birçok milletvekilinin partiden ayrılması beni üzüyor açıkçası, ama hı hı. tabii bu oldu artık, bunun önüne geçilmez. Yıllarca yan yana birlikte çalıştığımız herkese de başarılar diliyorum. Türkiye'nin muhalefetini büyütmek, Türkiye'nin iktidarın yanlışlıklarını anlatma konusunda umarım askeri nezaketi ve dayanışmayı da göstererek yan yana durabilir. Çünkü Türkiye'nin yakıcı ve temel sorunları ortada duruyor. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde de devam etselerdi, yeni parti kursalardı da değişmiyordu. Sadece şu anda ana muhalefet sıfatı görevi parlamenter sistemde olmasak da hala bir alışkanlık gereği olsa da şu anda ikinci büyük parti olarak artık yeni partili milletvekilleri ve yönetim kadrosunda onlara başarılar dilerken ortak muhalefet mantığında da hareket etme isteğimizi de tekrar dile getirmek
0: 91
1: gerekiyor.
0: 91 vekil, 50 olabilir, 70 olabilir. Hı hı. İlk günde bu kadar büyük bir kopuş olmaz deniyordu. İddialı bir çıkış olarak görülüyor. Yani 91 vekile bir yorumunuz var mı?
1: Çok doğru. Ben bu kadar beklemiyordum, bunu da söyleyeyim. Hatta bazı yayınlarda 50-55 demiştim. Hı hı. Tabii burada şöyle de bir kopuş sıralaması oldu. Aslında 8 milletvekili zaten ihraç edilmişti. Bu unutuluyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'yle hukuki bağları kopmuştu. Evet. Bunların içinde Ali Mahir, Başarır, Burhanettin Bulut gibi sayabileceğimiz isimler vardı. Onların haricinde kalan, yani toplam sayıda baktığımızda 127 milletvekili içinden ben en fazla 55-60 arası sayı gider diye düşünüyordum, ama görebildiğim kadarıyla daha böyle gri alanda kalan, yani gidebilirim, kalabilirim ayrımını yapan milletvekillerin neredeyse tamamı, hani tereddüt içeren vekillerin tamamı gitme noktasında bir tercih belirtti. Aslında benim de çok böyle insani ilişki olarak yakın olduğum, konuştuğum 3 vekilin CHP'den bizim cenazemiz çıkar, biz aslında CHP'den asla ayrılmayacağız söylemleri salı ve çarşamba günü.
0: Ve ayrıldılar sohbetimiz, mı?
1: Evet, ve
0: kim
1: ayrıldılar.
0: Onlar, söyleyebilir
1: ya
0: misin?
1: Şimdi askeri nezaketi de ben korumak istiyorum
0: yani
1: ama.
0: Yani aslında tabii bütün isimler
1: yani
0: belli
1: kurucular
0: ama
1: kurucular kurulunda ve parti meclisinde olan 80 milletvekilinden 3'ü. Kendi takdirleri.
0: Hafta başında bizim buradan
1: salı ve,
0: cenazemiz
1: salı ve
0: çıkar
1: çarşamba,
0: mı diyorlardı.
1: Evet, salı ve çarşamba günü iki konuşmamız. Orada çünkü biz birlikte de çalıştık yıllarca. Bir avukat vekalet ilişkim de var biriyle hatta. O yüzden
0: onları
1: hani,
0: ikna eden motivasyon neydi
1: anladığım
0: acaba?
1: Anladığım kadarıyla Sayın Özel ve arkadaşlarının kimi yani Türkiye'nin geleceğiyle ilgili vaatleri olmuş olabilir. Onun dışında herhangi bir motivasyon bilemiyorum.
0: Motivasyonu
1: hani,
0: kastederken zaten onu kastettim. Yani bir inançla böyle bir adım atarsınız.
1: Olmak,
0: yani partinizden ayrılıp yeni bir partiye geçiyorsunuz.
1: Çoğunluğun içinde olmak, çoğunluğun içinde olmak daha konforludur. Bunu altını çizmek lazım. Şimdi ana muhalefet partisinde siyaset yapıyorum demekle gördüğünüz tabloda 5 ya da işte o olmasaydı belki 4 ya da 3'e çıkabilirdi CHP. Ama çoğunluk, yani kahir ekseriyet dediğimiz aslında orada sayı 70'lerdi.
0: Evet.
1: 70 vekilin gittiğini gördükten sonra bence üstüne gri alanda kalan yaklaşık 18-20 milletvekili onlar ve aslında çok yoğun temaslar olduğunu Sayın Özel'in ve kimi şu anda da yönetim kadrosunda olan 3-4 parti yetkilisinin uzun toplantılarla onları ikna ettiğine dair o bilgileri de duymuştum salı ve çarşamba. Ama ben bunları tabii bahane ya da açıklama olarak değil, gördüğüm tablo olarak söylüyorum.
0: Tabii ikna

0: eden,
1: evet,
0: gene
1: ikna eden siyasette
0: orada
1: kazanır.
0: Kazanır, doğru.
1: Ama şunu da altını çizmek lazım. Özellikle yeni partiye geçen şöyle bir grup da var. 5-6 dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekilliği yapmış isimler. Yani aslında onların da başka çareleri de kalmadığını görüyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle 5-6 dönem milletvekilliğinden sonra yeni bir seçimde yeniden bir milletvekili olamayacaklarını düşünüp
0: belki burada gelecek gördüler,
1: evet,
0: kendileri için
1: diyorsunuz.
0: Yeni bir ufuk,
1: yeni bir gelecek gördüklerini sayabiliriz.
0: Siz dediniz ki ben şaşırdım. Cumhuriyet Halk Partisi içinde Kemal Kılıçdaroğlu ve daha yakınındaki isimlerde de böyle bir şaşkınlık oldu mu 91 vekil sayısını
1: yani
0: görünce?
1: Sayı anlamında yüksekliğine şaşırdıklarını biliyorum ama şu sayı olmalıydı, niye 91 oldu gibi bir sohbetimiz, konuşmamız olmadı.
0: Yani onların da Sayın Kılıçdaroğlu'nun da yani şu an partide partinin vitrinin en çok gördüğümüz isimlerinde düne kadar kesin bizimle dediği ve bugün istifasına şaşırdığı birileri olmuş
1: mudur?
0: Bilgi
1: olarak söyleyebilirim, yani Sayın Kılıçdaroğlu'nu göreve yeniden başladığı dönemden bu yana 90'a yakın milletvekili aramış, hayırlı olsun dileklerini iletmişti. Şimdi o 90 sayısının yarısının kaldığını görüyoruz. Hani iyi dilek iletmek elbette siyaseti birlikte yapmak anlamına gelmez. Fakat son dönemde de ben Cumhuriyet Halk Partiliyim, CHP'de kalacağım, her türlü görüşünüze katılmasam da deyip temas kuran ve son bir haftada bu sayının ortalama 60-65 oranında CHP'de kalacağı yönde bir analiz vardı. 44 kaldığına göre az önce söylediğim o 20 kişilik aslında gri alanda kalan kimi milletvekillerinin tercihlerini çoğunluktan yana
0: kullandığını görüyoruz. Aslında bu tablo üzerine daha konuşacağız. Yeni partinin kimliği, ideolojisi, ilkeleri ne olacak, onları elbette konuşacağız. Hatta ona doğru giderken bugün verilen mesajlara diğer konuklarımın da görüşlerini alarak da geçeyim diyorum. Burada sıralamayı gördünüz. AK Parti 277, Yeni Parti 91 vekil, DEM Parti 56, MHP 46, CHP 44 vekil. Ardından da 24 vekille İYİ Parti ve 20 vekille Yeni Yol grubu, Yeni Yol Partisi geliyor. Şimdi az önceki tweetini paylaştık Özgür Özel'in. Ardından da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1920'de kuruluşuyla aynı program neredeyse Hacı Bayram Veli Camii'nde namaz kılındı. Ardından birinci meclise yürüdü vekillerle. Orada aile fotoğrafı verildi. Birinci meclisin içinden de bir görüntü var. Hatta Hacı Bayram Veli Camii'ne gittiğinde Özgür Özel, oradan bir görüntü de getirelim ekrana, duyalım bugün kaydedilen görüntüleri. Evet. Burada elbette Atatürk'ün partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmak üzerine, yani burayı bırakmak, buradan ayrılmak, CHP'nin bölünmesi üzerine haftalardır çok şey konuşuluyor. Burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş gününe bir atıf var. Hacı Bayram Veli Camii'ndeki cuma namazının ardından aynı şekilde böyle kurulmuştu Türkiye Büyük Millet Meclisi. Ve birinci meclisin ardından da Atatürk'ün 1926'da kurduğu Anadolu Kulübü'ne gidip orada toplantı yaptılar. Taha Bey, oradan bir yorum yaparsınız, buraya gelir misiniz? Bu sıralamayla verilen mesaj ne ifade ediyor yeni partinin kuruluş gününde?
2: Kuruluş günü kurucu ayarlarla başladığını ifade etmek üzere ve aynı zamanda belki de Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte son çeyrek asırda biraz böyle inançlı, biraz muhafazakar kesimle arasının
0: böyle, yanıma gelseniz masanın da arkasında kaldınız.
1: Biz mi yan yana olalım, nasıl
0: şimdi
1: şöyle yapalım?
0: Siz burada kalın, size kalabilirsiniz.
1: Tamam.
0: Çünkü sanıyorum grup toplantısındaki veda konuşmasında Özgür Özel mirasları alıyoruz, binaları gerimizde bırakıyoruz dedi. Elbette seçmene partinin kodlarıyla ilgili, ilkeleriyle ilgili de bu kuruluş aşamasında bir mesaj veriliyor.
2: Evet. Ya şöyle, biliyorsunuz böyle bizim Türk geleneklerimizde de bazı alametler, bazı böyle gelenekselleşmiş bazı ritüeller vardır.
0: Evet.
2: Nedir mesela işte Ankara'da işte Hacı Bayram Veli Camii'nden sonra işte birinci meclis ziyareti falan, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından muhtemelen devamında bir Anıtkabir ziyareti, orada bir mesaj.
0: Yarın gidilecekmiş 11'de.
2: Yarın mı?
0: Bugün evet. Ya başkan seçildi, ben öyle gördüm. Yarın 11'de yani, değil mi? Anıtkabir'e evet gidilecek ve orada evet hani bir çelenk bırakılacak.
2: Ve ardından muhtemelen İsmet Paşa'nın huzurunda orada bir mesaj daha.

0: Dolayısıyla burada denilecek ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin alametleri hala bizde bakın yani.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili bir şey içerisinde değiliz. Bir değerlerle ilgili bir ayrışma içerisinde değiliz. Cumhuriyet Halk Partisi işgal altında olduğundan dolayı hatta bilmiyorum örnek veren var mı? Hani işgal altındayken İstanbul başkentin Ankara'ya taşınması gibi bir örnekle belki bu işi vatandaşa anlatmaya çalışacaklar. Fakat cuma namazı tercihi biliyorsunuz mecliste bir cuma günü açılmıştı. Dualar eşliğinde kurbanlar kesilmişti.
1: Evet.
0: Hafızlar hatimler indirmişti. Yasin-i Şerifler okunmuştu. Ona da bir atıf da var. Ben buradan şunu anlıyorum. Özellikle son çeyrek asırda Cumhuriyet Halk Partisi'nin toplumun muhafazakar mütedeyyin kesimleriyle arasında açılan bu makası da bir atıfta bulunarak bakın biz hem değerleriyle barışık hem de kurucu ayarlarında olan bir parti olarak yola çıkıyoruz diye bir giriş yaptılar. Fakat maalesef talihsiz bir giriş oldu aynı zamanda.
1: Niçin?
0: Yani cami avlusunda yaşanan o görüntüler.
1: Bir atışma ve kavga oldu onu diyorsunuz.
0: Evet yani Sayın Sarıgül'ün bir vatandaşa tekme atması kameralar önünde.
1: Orada biri diyor ki galiba camiye siyaset cümle bu muydu? Camiye siyaset getirmeyin ya da
2: siyasete
1: buraya...
2: Siyasete alet et... Şey, dini siyasete alet etmeyin gibi bir cümle
1: evet,
2: var.
1: Evet o meğerde
0: şöyle
1: bir
0: yani,
1: şey söylüyor
0: bir genel,
1: ve bir arbede
0: bir genel
1: çıkıyor.
0: Başkanın Sayın Özgür Özel'in camiye gitmesini kimse kısıtlayamaz. Böyle bir şey yok yani.
1: Tabii
0: hani,
1: ki.
0: Ona kimse niye gidiyorsun diyemez. İster partinin kurulduğu gün gider... İster grup toplantısının olduğu gider, bayramda gider, seyranda gider, vakit namazında gider. Kimse bir genel başkana, bir milletvekiline gidip de buraya niye geliyorsun diyemez. Ha şu eleştiri olabilir. Orada gitse ne bileyim cami avlusunda siyasi bir kavgaya neden verebilecek bir beyanatta bulunsa bu tepki
1: yok.
0: Olabilir ama burada böyle bir şey de yok. Fakat böylesi herkesin ya yeni parti kurulmuş acaba nasıl bir mesaj verecekler? Acaba hangi vizyonla ortaya çıkacaklar diye gözlerini çevirdiği bir günde insanların biraz sinirlerine, biraz agresyona sanki biraz daha yani fren yapmaları gerekiyordu. Şöyle düşünün, çok mutlu bir gününüz var, düğününüz var, bir yakınınız evleniyor ve sizin canınızı sıkacak bir şey olduğu zaman ekstra sabredersiniz. Dersiniz ki ya bu güzel gün gölgelenmesin bari, bununla gündeme gelmeyelim. Dolayısıyla o anlamda çok hele ki bir cami avlusunda bu tablonun yaşanması bütün bu belki oluşturulmak istenen bu olumlu havaya gölge düşürdüğünü ifade etmeliyim. Baştan bir şeyle başladılar yani gömlek düğmelerinden birisi maalesef çok hoş iliklenmedi.
1: Bu yani burada tabii o arbedeye ben Mustafa Sarıgül'ün olduğunu biliyorum. Başka kim var? Yani büyük bir arbede, uzun süreli bir arbede.
0: Ben de Mustafa Bey'i gördüm ve çok şaşırdım doğrusu.
2: Görüntüler şöyle. Bir kişiye yönelik neredeyse linç girişimi gibi bir hareket var. Kolluk kuvveti engelliyor. Fakat kolluk kuvvetinin arasından Sarıgül arkadan koşup gelip tekme atıyor.
0: Evet.
2: Yani bir insanın arkasından koşarak gelip tekme atmak bir kere bariz açık bir suç. Yani Sarıgül eğer bugün milletvekili olmasaydı bu akşam gözaltına alınırdı. Bu izaha çok muhtaç bir durum. Ve yine bir kişi mesela orada ne dediğini az önce konuştuk. Velev ki bizim duymadığımız ağır bir söz söyledi. Ya onlarca yüzlerce kişi bir kişiyi linç etmek kültürü ya bizim toplumumuzda ne kadar böyle yerleşti. Hele de cami avlusu dediğimiz caminin dışında bir noktada.
0: Yiğit Bey maalesef bu bir standart haline, bir normalleşme haline gelmeye başladı. Yani... Maalesef bunu söylemek zorundayız yani.
1: Ülkemizdeki bu birbirine fiziksel müdahale ediyorsunuz değil mi?
0: Yani
1: herkesin
0: fiziksel
1: kaldığı...
0: müdahale bakın yani biz sağcısıyla solcusuyla komşu olarak yaşayan bir medeniyetiz.
1: Bu giderek azalıyor.
0: Bir komşunuz Arap'tır, bir komşunuz Türk'tür, bir komşunuz Kürt'tür ve böyle kavgalar olmaz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu agresyon son günlerde Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine gelenlerin...
2: Bir vatandaş kim olduğunu
1: kim
2: hani böyle kimliğini tam bilmiyor.
3: Vatandaş da yani hangi tarafta?
0: İşte şey,
3: bu kavga
0: onu
3: daha
0: bilmiyoruz.
3: Önce de yaşandı.
2: Yok yok. Ama bu burada şu anda
3: meclis bahçesinde yaşandı. MHP genel merkezinde yaşandı.
0: Genel merkezin önüne gelenlerin taşlandığı sahnelere maalesef şahit olduk. Dolayısıyla bu agresyon ya bunu normalleştirmemeliyiz yani böyle bir kişinin
1: yok,
0: itiraz eden.
1: Yok yok. Zaten
0: hayır hayır. Politik olarak söylüyorum. Politik düzlemde yani ağzını açanın şeyde de oldu bu. Sayın Özgür Özel'in katıldığı programlarda kendisine
1: vallahi,
0: tepki gösteren
1: bu
0: kişilerin...
1: Bu mecliste bizzat her parti arasında da
3: tabii
1: oldu.
3: Canım,
1: yani başka parti
2: anladım
1: ne yazık ki...

0: siyasi...
1: ülkemizde böyle bir yani bizim verdiğimiz diğer haberlerde de sadece siyaset arenasında da değil. Evet. Yani genel bir tahammülsüzlük ve direkt olarak bir fiilen karşısına saldırma.
0: Buna katılıyorum.
1: Bunu mecliste de yani
0: buna katılıyorum
1: bütün,
0: ama yanlış anlaşılmamak adına şunu ifade edeyim.
1: Neler bir gördüm. Kişi, çok yazık yani tabii
0: ama
1: ki.
0: Ama bir kişi, yüz kişinin böyle onu yerlerde sürüklercesine. Aynısı meslektaşlarımızın başına geldi. Sayın Özgür Özel'in o genel merkezden meclise olan yürüyüşünde...
2: CNN Türk muhabiri.
0: Yani muhabir arkadaşlarımıza bir kişi vurmadı ya. Yani bu... Ya tamam anladık, tamam bir şeyiniz var, bir yeni bir partiniz var tamam da... önünüze gelip döverek nasıl %50+1 oy alacaksınız yani? Dolayısıyla bu agresyonun... Ben buradan çağrıda bulunayım yani bütün tabii ki de şeyleri ama...
1: Bütün partiyi de bağlayan bir şey değil elbette oradaki.
0: Bu agresyonun biz tabii. Sürekli dayağını yemek zorunda değiliz. Özellikle basın mensupları her defasında hedef gösteriliyorlar yani.
1: Evet, basın mensuplarını bu konuda evet rahat bırakmak. Mehmet Bey, siz oradan bir yorum yaptınız. Ne diyorsunuz bu görüntülere? Yani ya bu görüntülerden kastım sadece bu kavga kısmı değil. Yani bu... açılış kuruluş değerleri dedik işte namazın ardından geçiş.
3: Yani kavgayı zaten bir yer nereden tutarsanız tutun kesinlikle doğru değil, tasvip etmiyorum. Böyle bir kavganın tarafı ya da karşısında durmak gerektiğini altını çizmek istiyorum. Ama Cumhuriyet Halk Partisi artık yolunu, kendi yolunu da çizmek zorunda. Yani bu tartışmalar, ben geçen hafta yine bu ekranlardaydık. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu ayrışma, ayrılma yaşansa da bu tartışmanın bitmeyeceğini söyledim. Yine aynı sözümün arkasındayım. Bu tartışma devam edecek.
1: Nasıl tartışma? Yani CHP ile yeni parti arasında
3: kesinlikle
1: mı?
3: Öyle. Bu tartışma devam eder. Neden? Çünkü aynı fikriyata sahip, aynı kitlelere hitap ediyorlar. Beraber siyaset yaptılar. Aynı evin içinde, aynı çatı altındaydılar. Ve o çatıdan dağıldılar, ayrıldılar. Dolayısıyla bu yarın öbür gün sürekli bu... karşılaşma mutlaka olacaktır. Yani sadece Ankara merkezli söylemiyorum. Yani genel merkez odağında söylemiyorum. İllerde yaşanacaktır, ilçelerde yaşanacaktır.
1: Teşkilatlar çünkü, kurulurken
3: kesinlikle
1: vesaire.
3: Kesinlikle öyle. Çünkü hitap ettikleri alan aynı. Birlikte oldukları insanlar aynı. Birbirleriyle bir çekişme halinde olacakları bir durum ortaya çıktı. Şimdi... Yiğit kardeşimle burada yine tartışıyorduk. Genel ekseriyetten yani CHP Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olan yorumcular, siyasetçiler bir an önce bunların gitmesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de özüne dönmesi noktasında bir savunma yapılıyordu. Ama gitme noktasında tam karar verildiğinde de niye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz soruları sorulmaya başlandı. Şimdi tabii ki bu siyasettir. Hani bu sorular sorulur. Nihayetinde bir kitleniz var, bu kitleye mesaj vereceksiniz. Çünkü şunun altını çizmek lazım. Sayın Özgür Özel evet 91 milletvekilini götürdü. 91 milletvekiliyle birlikte acaba illerde, ilçelerde seçmeni de beraberinde götürdü mü? Onu henüz bilmiyoruz.
1: Tabii, onu zamanla göreceğiz.
3: Henüz bilmiyoruz. Eğer bunu da başarabildiyse o zaman Cumhuriyet Halk Partisi için büyük bir sıkıntı demektir. Şimdi az önce ekrana getirdiniz. Parti sıralamasına baktığımızda ana muhalefet konumunda olan Cumhuriyet Halk Partisi şimdi 5. sırada. 5. parti yani.
1: Evet.
3: Dolayısıyla şu anki milletvekili sayısıyla 5'in üstüne çıkması çok mümkün gözükmüyor. Şimdi böyle bir Cumhuriyet Halk Partisi'ni yani bu halini kimse ister mi? Şu an yaşanan tartışmalar da aslında bunun bir yansımasıdır. Yani o vatandaş belli ki Sayın Özgür Özel'in hareket eden insanlara muhtemeldir, bilmiyoruz ne olduğunu ama laf atmıştır. Ya da işte
1: İşte camide siyaset yapmayın ya da bunu siyaset alet etmeyin dini mealinde bir cümle kurmanızın üzerine ama daha sonraki cümleleri ben
3: açık söyleyeyim. Sayın Özgür Özel'in camiye gidip orada namaz kılması hani bir şeye başlangıç yapıyorsunuz.
1: Evet.
3: Her siyasi partinin

0: genel başkanı bunu yapar. Sadece genel başkanı değil, milletvekili adayı olan kişiler dahi ya da milletvekilliğine adım atanlar dahi camiye giderler, türbeye giderler. Yani böyle önemli görülen, manevi anlamda değer biçilen yerlere
1: gidilir.
0: Burada
1: daha çok CHP'nin de geçmişine, Atatürk'e de vurgu var. Tabii, özellikle o,
0: orada,
1: buna bir vurgu
0: evet,
1: var.
0: Orada Atatürk'e de vurgu yapılıyor.
2: Bu arada şık da bir hareket.
0: Şu mesajı veriyor orada Sayın Özgür Özel.
2: Niye gitmesin ki?
1: Doğru, niye gitmesin ki?
0: Şu mesajı veriyor Sayın Özgür Özel.
1: Ama işte ona gölge düşürüyor böyle
0: yani
1: davranıldığında.
0: Orada biz Cumhuriyet Halk Partisi'nden isteyerek ayrılmadık. Biz mecbur kaldık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkelerini üzerimizde taşıyacağız. Bu hani kendi açıklama yapmıştı ya Sayın Özgür Özel. Biz gömleği çıkarmadık, ateşten gömleği giydik
1: evet,
0: diye. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin gömleğini çıkarmadık demişti. Bu gömle hatta buradan selam olsun. Hasan Öztürk de iki tane gömlek üst üste giydi diye de ifade etmişti. Şimdi tabii ki Sayın Özgür Özel nihayetinde siyaset yapıyor. Artık yeni bir yola çıktı.
1: Tabii.
0: Ve bu yola çıkarken de o kitleyi, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren kitleyi, ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yaptı. Doğal olarak o kitlelere mesaj vermek zorunda.
1: O zaman biraz diğer konuklarımı bekletmeden
0: lütfen,
1: sizi niyet bıraktığınız yerde Orhan Bey, o kitleler güçlü bir mesaj mı aldı bugün? 91 vekille bu açılış nasıldı? Etkili bir başlangıç mı yaptı yeni parti sizce?
3: Yani şimdi burada tabii ki Özgür Özel ve arkadaşları yeni partisi aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden kuruluşu olarak ilan edildi. Bunu net olarak görmek lazım. Yani bütün bu ritüeller, yani hacı camide namaz, ilk meclis, ondan sonra Anadolu Kulübü, orada toplantı, bütün bunlar aslında Kurtuluş Savaşı'nın hemen sonra ya da o savaş içinde Atatürk'ün meclisi açmadan önce yaptığı ritüellerdi buradaki. Aynı yoldan izleyerek biz Cumhuriyet Halk Partisi'ni yeniden kuruyoruz mesajını veriyor. Yani biz aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi ile kendisi arasında, yani Atatürk'ün partisiyle Yeni Yol Partisi arasındaki, pardon Yeni Yol diyorum, Yeni Parti arasındaki, dilimiz biraz zamanla alışır diye düşünüyorum, Yeni Parti arasındaki özdeşliği gösteriyor burada. Yani bunların eleştirecek ne tarafı olduğunu ben de çok merak ediyorum burada. Dine alet etmek falan. Dine o kadar büyük ölçüde Türkiye'de siyasete alet ediliyor ki bugün ciddi bir şekilde bir Cumhuriyet Savcılığı olsa ciddi bir şekilde belki de bir sürü partiyi yasaklar. Yani yahut da çünkü bizim ceza yasasında var, dini siyasete alet etmeyeceksin şeklinde. Bunun maddesi de var. Avukat Bey de burada. O da söyler. Fakat bu şimdi bir sürü partiler için geçerli. Evet, normal karşılanıyor ama Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan Özgür Özel ve arkadaşlarının camiye gitmesi, kuruluşta hem durup dururken de değil, yani Atatürk'ün...
1: Yani bunu başka eleştiren var mıdır toplumda, kaydedeğer
3: bir... Ben hiç sanmıyorum. Niye eleştirsinler? Evet. Hiç öyle bir şey olacağını sanmıyorum. Yani burada söz konusu olduğu için ben yeniden...
2: Başka hangi partiler dini siyaset alet ediyor? Orayı anlayamadım ben. Yani kastınız ne? Yani bütün partileri töhmet altına bırakıyorsunuz da.
3: Bütün partilerin dinle ilgili bir şekilde şeyleri var. İlişkileri var. Ciddi bir, bak din, ben Cumhuriyet yani, savcısı değilim. Bir Cumhuriyet bağımsız, tarafsız bir Cumhuriyet savcısı olsa dedim.
2: Yani.
3: Olsa dedim.
2: Yani mesela bugün Ayasofya'da ilk namaz kılınan günün seneyi devriyesi. Ayasofya'yı ibadete açmak, Ayasofya'yı aslına rücu ettirmek, dini siyasete alet etmek mi?
3: Şimdi biz burada yani bu konuyu açacaksak o zaman bu konuya bir başlık açalım. Bunu tartışalım.
2: Bir parantez açtınız,
3: burada
2: onu merak
3: başka bir şey konuşuyoruz. Dini siyasete alet etmeyi sizler burada dile getirdiniz. Onun için ben üzerinde gidiyorum.
2: Yok, ben dile getirmedim.
3: Üzerinde duruyor. Sizler açtınız konuyu. Buradaki camiye gitmesini...
1: Orada bir kişinin cümlesi bu.
3: Düğmeyi yanlış yerde iliklediniz.
4: Ben bir örnek verebilir miyim izniniz olursa?
1: Bu olaya tavırla düğme yanlış iliklendi dedi tabi. Yani oradaki kavgayı kastederek.
3: Olay tekil bir olay orada. Tabii ki hiç hoş karşılayacak bir şey değil bu. Cumhuriyet Halk Parti ellerden ayrılan işte Özgür Özel ve arkadaşlarında bunu kınadıklarını, herhalde bunu kendi aralarında kim yaptı, ne oldu, tasvip ne bitti falan.
1: Tasvip etmediklerini söylemeleri de doğru olur, doğru.
3: Tekil, biz neler gördük? Soma'da yani iktidarın bir memuru yerde yatan protestocu bir adam, tek belediyeni de gördük biz şimdi.
2: Evet, değil milletvekili değil, sonra görevden alındı.
3: Görevden alındı, sonra Frankfurt'a ataşe olarak gönderildi. Ya
2: tam kademe düşürüldü işte.
3: Kademe düşürülmedi yani. Göre bence ödüllendirildi. Bir yüksek bir maaşla Frankfurt'a atandı.
4: Hala kamuda bu arada bir de tabii.
3: Şimdi bunun üzerinde tabii ki konuyu açılışta bu görüntüler üzerinde böyle dakikalarca konuşmadım da bir anlamı yok. Bu olay oldu bitti bir olay. Hoş bir olay değil. Olmaması gereken bir olay. Fakat buradaki Cumhuriyet Halk Partisi demin de dediğim gibi den ayrılan arkadaşları her zaman için bir Atatürk'ün yeni partisiyiz biz. Atatürk'ün kurduğu partiyle özdeşiz. Bu mesajı veriyor millete. Atatürk'ün partisiyiz diyor orada.
1: Evet.
3: Buradaki ve daha önceki açıklamaları da var zaten. Biz Atatürk Cumhuriyet Halk Partisi işinden bir sürü oradaki içeriğini der alarak gittik, gidiyoruz şeklinde de açıklamaları
1: sizce
3: var.
1: CHP'nin, mirasını... CHP'nin ve muhalefetin seçmeninin önemli bir kısmını bugün için, bir seçim olursa bundan sonra politikalarıyla göreceğiz. Bugün için şu an kendisine doğru bir cazibe merkezi haline yeni partiyi getirdi mi? Bu başlangıç olarak onu soruyorum Orhan Bey. İyi bir başlangıç mıydı bugünkü başlangıç?
3: Bence iyi bir başlangıçtı. Başlangıcı aslında biraz daha geriden almak lazım. Yani başlangıcı bugün yapılan camiye yani bu ritüelle bağlamak da çok da doğru değil. Yani evet bunlar olması gereken yasal süreçler ondan sonra imza atıldı. Meclis İçişleri Bakanlığı verildi. Oradan partinin kurulduğuna dair alıntı yapıldı vesaire falan. Bu aslında yeni partinin bu kuruluşu hemen hemen bir aydır sürüyor. Yani Özgür Özel'in Anadolu'yu mitingleri bir tarafa bırakıp sonra Anadolu'ya gitmesi, artık banklar üzerinde, sehpa üzerinde konuşması, milletle buluşması, bütün onlar aslında bu yeni partinin kuruluş aşamalarındaydı. Bir milletle birlikte kuruyoruz dedi orada. Onayı oradan aldı. Bizim yani siyaset olarak, bir analizci olarak baktığım zaman bunu görüyorum. Oradan peki aldı ve bu noktaya getirdi sonra. Yani bütün olan bir aylık süreç içinde bu kuruluşa bakarsak yani olayı tamamlamış görmek lazım.
1: Bu başlangıç yorumunuz olsun. Hemen İpek Hanım'a sormak istiyorum. Siz İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısınız, siyasetçisiniz. Türk siyaseti için ne ifade ediyor bu? Bir dönüm noktası mı? Ne değiştirecek yeni bir partinin, ana muhalefet partisinin değişmesi, hem de aynı parti içinden çıkan bir partiyle? Siz ilk gün verilen mesajları nasıl buluyorsunuz?
5: Evet, teşekkür ederim Serap Hanım. Şimdi tabii şöyle bakmak lazım. Hem bir siyasi partinin genel başkan yardımcısıyım ama aynı zamanda mülkiyede siyaset bilimi, kamu yönetimi alanında çalışan bir bilim insanıyım diyelim. Ama bununla birlikte bir de sokak tarafı da var. Yani sokaklarda da sürekli insanlarla konuşuyoruz. Onların görüşlerini de soruyoruz. İlk başta söylemem gereken şey aslında muhalefetin büyümediğini, muhalefetin bölündüğünü düşünüyorum. Yani bugün yeni bir partinin ortaya çıkması ve bunun Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden çıkması, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadrolarının içerisinden çıkması aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölündüğünü gösteriyor. Evet, ortadan ikiye bölünmedi çünkü 91 milletvekili geçti. Evet. Ama ağırlıklı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinden yeni bir parti çıktı. Tabii bu çıkmış olan partinin mevcut Cumhuriyet Halk Partisi'nin ideolojisinden ne farkı olacağı daha sonraki günlerde konuşulacak, tartışılacaktır. Belki bir manifesto yayınlanacaktır. Ama tabii bizim aslında gördüğümüz tablo şu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok da bir iç meselesi olarak başlamayan bir durum. Gerçi Cumhuriyet Halk Partililer mahkemelere başvurmuşlardı ama daha sonra Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve Sayın Özgür Özel'in bir meselesi gibi okunup Sayın Özgür Özel'in partiden ayrılmasına kadar gelen bir süreç olarak devam etti. Şimdi tabii keşke bu böyle olmasaydı. Yani keşke demokrasi boyutunda kalsaydı, hukuksal süreçler ilerleseydi, kurultay

0: kurultay konusunda çok tartışmalar vardı. Sayın Özgür Özel yeni bir kongre, yeni bir kurultay istedi ama Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki şimdi yaparsak yine hasarlı olacak, yine iptal edilecek dedi. Bin tane delegenin oyunun olduğu söylendi vesaire ama şunu söylüyor Sayın Özgür Özel, bütün iç süreçleri, bütün yargı süreçlerini biz tükettik ve yeni bir partinin kurulmasına kadar geldik. Şimdi tabii seçime çok fazla bir zaman kalmadı Serap Hanım, 1,5 yıl kadar bir süremiz var. Bu baktığınızda az bir zaman, çok bir zaman değil. Yeni bir partinin kurulma sürecinde yaşananları az çok biliyorum. Siyasi geçmişime dayanarak, daha evvel siyasette evet. yaşadığım deneyimlere dayanarak. Her ne kadar Türkiye'deki bütün gündemi meşgul etse de herkes bizim kadar o kadar siyasetle ilgilenmiyor. Çünkü vatandaşın, sokaktaki vatandaşın asıl derdi şu anda kaynamayan tenceresi. Yani çocuğumu nasıl okula
1: gönderdi. Ama o da siyasetin ana konusu değil mi? Yine doğru. de herkes siyasetle ilgileniyor tabii yandan.
0: Ne yazık ki bu yaşananlar vatandaşları siyasetten de uzaklaştırmış durumda. Bir kere sokakta konuştuğumuz gençlerin hiçbiri, bakın hiçbiri gerçekten siyasetle ilgilenmediklerini, takip etmediklerini söylüyorlar. Yani böyle bir dönemde gerçekten yeni bir partinin bütün Türkiye'de duyulabilmesi, evet televizyon kanallarında konuşuluyor, doğru. Ama gençler açısından baktığınız zaman, siyasette çok ilgilenmeyen vatandaşlar açısından baktığınız zaman kafada soru işareti yaratıyor. Ve üzüldüğüm nokta şu, insanlar siyasetten soğuma noktasına gelmişler. Siyasetçileri olan güvenlerini yitirme noktasına Doğru. gelmişler. İşte son dönemde yaşanan vekil transferleri, belediye başkanların geçişleri, her ne kadar bu işin yargı meselesi üstünden okunması gerekse de iç parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir iç meselesi olarak lanse edilmesi, algılanması ve onun içerisinden yeni bir parti çıkması insanları biraz bezdirmiş durumda. Ya ben şimdiye kadar kiminle konuşsam, kendi çevremle de konuşuyorum, tanımadığım insanlarla da konuşuyorum. Biraz bıkkınlık gelmiş insanlara. Çünkü insanların çözülmesini beklediği ya da telaffuz edilmesini beklediği, dile getirilmesini beklediği problem alanları var. Hangi sınıfa dokunsanız bina işitiyorsunuz ve insanlar bunların konuşulmasını istiyor. Bakın mesela Güven Park'ta er şehitleri, ve er gazi aileleri eylem yapıyorlar ve onlar istiyorlar ki biz konuşalım televizyon ekranlarında. Ve tabii burada benim kafamı kurcalayan şeylerden bir tanesi de tabii seçimlere 1,5 yıl kaldığı için Cumhurbaşkanı adayı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayıyla yeni partinin Cumhurbaşkanı adayı aynı mı olacak?
1: Kimi destekleyecekler? Bunları biraz daha ilerleyen bölümlerinde programı konuşalım istiyorum. Çünkü onun üzerine elbette çok konuşulacak şey var. Ben partinin logosuna çok yorum yapıldı. Yorumlarınızı almak istiyorum. Sizden bir iki yorum alınca hemen Armağan Hocam'a da soracağım. Getirebilir miyiz ekrana? Mutlaka izleyicilerimiz gün boyunca görürler elbette. Yeni parti, sade bir logo. Çok düz diyenler oldu. Hiçbir sembol içermiyor diyenleri oldu. İşte sade özellikle hani özellikle bir tarafa atıf yapmıyor. Bu bilinçli bir tercih mi diyen oldu. Belki de çok hızlıca kuruldu. Üzerine çok çalışılamamıştır. Sonra yenilenir diyen var. İpek Hanım siz nasıl buldunuz? Bir siyasi parti logosu olarak sizin için nasıl görüyorsunuz?
0: Evet logo... şunu söylemedim. Öncelikle hayırlı olsun dileklerimi de iletmek isterim evet. elbette ki yeni bir parti kuruldu. Sade bir logo ama bir amblemi yok şimdilik. Belki amblem sonradan gelecektir. Çünkü siyasi partilerin genelde bir amblemi oluyor. Bizim amblemimiz güneş örneğin.
1: Evet işte ampul,
0: ampul işte, gibi farklı vardı, işte evet, sembolleri oluyor. Belki zaman içerisinde bir sembol düşünülecektir ama sade
1: bir göz yormayan bir afiş evet. gibi bir X'teki kapak fotoğrafı var. Onu da görebiliriz. Daha önce Yozgat eylemine katılmıştı Özgür Özel. Orada çiftçilerle bir arada bir eylem de yapmışlardı. Traktör üzerinde. Orada Atatürk de kullanılmış. Hı hı. Ve köylü milletin efendisidir cümlesi Atatürk'ün.
2: O Özgür
1: orada kullanılmış.
2: Kendi,
1: o da ekrana gelir bu arada.
2: Kendisinin uzun süre kullandığı arka fon zaten.
1: Efendim?
2: Özgür Bey'in kendi Twitter hesabında uzun süre kullandığı arka fon buydu.
1: Evet bunu işte yeni partiye uyarlayarak
2: kendi,
1: bugün tekrar
2: kendi logosunu oraya
1: yeni partiyle uyarladılar. Hemen ben buradan siz tamamladıysanız buna ilişkin yorumunuzu İpek Hanım. Profesör Doktor Armağan Öztürk'e döneyim. Şu ana kadar konuştuklarımız üzerine bugünkü bu yeni partinin başlangıcında sizin yorumunuz nedir Armağan Hocam? Bu görsele traktör üzerinde Özgür Özel bir tarafta Atatürk, bir tarafta köylü milletin efendisidir cümlesi. Buna değerlendirmeniz nedir yeni kurulan bir parti için?
3: Öncelikle Özgür Özel ve hatta Ekrem İmamoğlu, onların yol ve dava arkadaşlarının parti kurması tarihin şu aşamasında bir zorunluluk değil, bir tercihti. Bunun altını çizmek istiyorum. Neden? Çünkü Yargıtay'a yaptıkları bir başvuru var. Ayrıca bir sulh hukuk mahkemesine yaptıkları başvuru da var. Hukuki süreç tamamlanmadan bu adım atıldı. Dahası o Eylül-Ekim gibi bir olağan kurultay süreci de başlayacaktı. Ben çeşitli programlarda, çeşitli vesileler bunu hatırlatıyorum. Değişim Hareketi 2023 yılında Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanken Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı o kurultayı kazanmıştı ve buradan bir tartışma çıkmıştı. Pekala tabanda da güçlü olduklarını iddia etmekteler, varsaymaktalar. Pekala olan kurultay süreciyle parti içindeki mücadelelerini sürdürebilirlerdi. Ama bunlar yerine, yani siyasi ve hukuki mücadeleyi partinin içerisinde sürdürmek yerine yeni bir parti çatısı altında politik hattı devam ettirmeyi
1: şurada tercih ettiler. Birazcık bunu zorunlu kılmadı mı sizce? Olağan kurultay sürecinin 6-8 ay gibi bir vadeye yayılma olasılığı, seçimlerin yaklaşması ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu tasfiye yanlış olur, kendi ifadesiyle arınma süreciyle başlattığı disiplin süreci. Bunlar da bunu birazcık bu yönü mecbur kılmadı mı sizce Özgür Özel ve ekibi için biraz hocam?
3: Yani siyasette 6 ay çok uzun bir süre değil. Bir de şöyle bir durum var. Yani profesyonel olarak siyaset yapanlar da var tabii ki. Onlar da ne kastettiğimi bileceklerdir. Eylül'den itibaren aslında süreç mahalle delegesi seçimiyle başlıyor Serap Hanım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1 milyon 900 bin üyesi var. Onlar gidip mahalle delegelerini seçecek.
1: Evet.
3: Ardından ilçe delegeleri, il delegeleri falan. Ne kadar il başkanı, ilçe başkanı görevden alınırsa alınsın. Kim tabanda güçlüyse, kim üyelerde güçlüyse, kim halkın kanaatini arkasına aldıysa, Özgür Özel ve ekibine göre zaten partinin çoğunluğu kendi yanlarında. Muhalifler de öyle düşünüyor. Dolayısıyla olağan kurultay sürecini beklememeleri kendileri açısından çok rasyonel değil. Ama bunun işaretini vermişlerdi. Biliyorsunuz,
1: peki siz meclisi şey gibi anlıyorum, sizce yanlış bir karar mıydı? Beklemeleri gerekirdi der gibi. Nasıl, yorumunuz nedir peki? Bu bir hamle ise, bu karar, bu tercih sizce Özgür Özel ve beraberinde bugün istifa eden vekiller açısından ya da Türkiye'de siyasetin geldiği nokta açısından sizce doğru bir adım mı onların bu yolculuğu?
3: Yanlış ve doğru biraz hani sizin amaçlarınıza ve diğer aktörlerin tavrına göre değişmekte. Bu karar sadece Özgür Özel'in mi, Ekrem Bey'in mi kararı? Ayrıca şu da var, belki bu program içerisinde konuşuruz. Yeni Parti Hareketi bir moment hareket aynı zamanda. Yani bir tepki var Kemal Kılıçdaroğlu'na ve onun yönetimine ya da onun iş başına gelme biçimine. Ayrıca onun da gerisinde mesela Kemal Kılıçdaroğlu değil, iktidarla muhalefet arasındaki kutuplaşma düzeyi çok yüksek durumda. Yani dolayısıyla iktidara yönelik bir tepki de var. Bu bir an önce halledilmesi gerekiyor. Her şeyin bir an önce halledilmesi gerektiğine dair düşünce sadece Özgür Özel'in veya parti kurma kararını veren elitlerin değil, aynı zamanda onları buraya sürükleyen toplumdaki genel kanaatin de bir parçası olabilir. Ama hani bazı siyaset sadece duygularla ya o anki kararlarla alınacak bir şey de değil. Biraz orta ve uzun erimde ne yaptığınıza ve bu sürecin nereye gideceğine de dikkat etmek
1: nasıl
3: lazım.
1: Nasıl yönetileceğine bağlı. Yeni partiyi kuran milletimizdir diyor tweetinde Özgür Özel. Yani bu,
3: yani kendisini yönlendiren, motive eden toplumsal aktörlerden bağımsız olarak alınmış bir karar değil. Ama pekala öbür yolda mümkündü. Bunu tercih etmediler. O onların kararı. Bugüne dair birkaç şeyin daha altını çizmek istiyorum.
1: Tabii.
3: Bir tanesi yeni parti kuranlarda, mesela bugün çeşitli görüntüleri siz de veriyorsunuz, şu an biz de izliyoruz. Bir heyecan var, bir umut aynı zamanda. Ama bu duygu durumunun bir kısmını ifade ediyor. Aynı zamanda da hüzün de var. Çünkü her ayrılık aslında bir anlaşamamanın da ürünüdür. Birbirlerine yönelttikleri eleştirileri parantez içine almak kaydıyla sonuçta bizim bugün tanıklık ettiğimiz şey nedir Serap Hanım? Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde uzun süre siyaset yapmış iki tane ekip, ekol ya da hizip bir arada siyaset yapmanın ortak bir formülü bulmadığı için taraflardan biri ayrıldı. Bu evet. Her iki taraf içinde hem ayrılanlar hem kalanlar için bir başarısızlık. Yani oradaki pek çok aktör, mesela Özgür Özel dahil olmak üzere, tüm siyasi hayatlarını Cumhuriyet Halk Partisi içinde geçirdiler. Bütün siyasal sosyalleşmeleri bunun içinde söz konusu oldu. Dolayısıyla bu bir kayıptır aynı zamanda.

0: zamanda. Yani bir yeni başlangıç ama aynı zamanda bir şeylerin de kaybedildiğine dair bir hatırlatma. Yeniyi kuruyoruz ama hatırlatalım tekrar. Türkiye bu kararla, bugünkü kararla en azından merkez merkez sol seçmen, Atatürkçü sosyal demokrat kitle 80'li ve 90'lı yılları geri dönmüş oldu. O yıllara dair hatırlayalım. Türkiye'de o yıllarda merkez ve merkezin solu Atatürkçü sosyal demokrat kitle birden fazla partiyle temsil edilirdi. 80'lerde SHP ve DSP vardı. 90'larda iş daha da karıştı. SHP, CHP ve DSP vardı. Bir süreden beri CHP tekel parti durumdaydı. Artık öyle olmayacağını, orta erimde ne olur bilmiyorum ama en azından kısa erimde yeni partiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin aynı seçmen kitlesine benzer söylemlerle hitap eden iki tane parti olarak rekabet edeceğini varsayabiliriz. Umarım rekabet negatif olmaz. Yani daha pozitif bir iklim içerisinde söz konusu olur.
1: Yani birbirlerine
0: Bugüne
1: karşı
0: dair
1: bir rekabet değil, belki sadece kendi diğer tüm partilerle öyle olması gerekir. Yani kendi
0: ya
1: iddianızı aktararak.
0: evet yani ya sonuçta muhalefetin parçasılar birbirlerinden oy almaları veya bunu düşünmeleri normal ama muhalefetin iktidar olması siyasi partilerin amacıdır. Bugün Özgür Özel de zaten vurguladı. Salı günü de vurgulamıştı. Dolayısıyla rekabetin ana konusu iktidar partisi olmalı. Adalet ve Kalkınma Partisi. Ama öyle olup olmayacağı açık değil. Yani Yeni Parti ve CHP'nin birbirine muhalefeti, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin muhalefetin önüne geçebilir. Bu da bir risktir aynı zamanda. Çünkü organik bir ayrışmayı sağlamamız çok da kolay değil. Bugüne dair ideolojiyle ilgili bir şeyler konuştuk. Ya benden önce de konuşuldu. Çok yüksek düzeyde bir Kemalist sembolizm var tabii ki. Bunun bir nedeni ihtimal ki son 1-2 haftada partinin kurulma olasılığı arttıkça Kemal Kılıçdaroğlu, onun çevresindeki organik aydınlar ve diğer bazı kesimler CHP'den ayrılanların aslında Atatürk'ün partisinden ayrıldığına dair bir propaganda yürüttü, bir söylem kuruldu. Buna karşı ya bugünkü neredeyse tüm adımlarda biz aslında Atatürk'ten ayrılmıyoruz. Salı günü de dedi zaten, miras ve yetki bizde dedi,
1: Evet,
0: bunu
1: binaları
0: çizdi. Ama aynı
1: bırakıyor.
0: zamanda salıdan itibaren bugünkü verdiği mesaj da öyleydi. Yani Cumhuriyet'e karşı olmamak kaydıyla tüm demokratları bekliyoruz dedi. Ya orada da tabii siyaset bilimci olarak tabii sorulması lazım. Bizde monarşist eğilim çok zayıftır Serap Hanım. Yani sağcısı solcusu aslında herkes
2: Demokrat.
0: cumhuriyetçidir. Yani cumhuriyete karşı olmayanlar tam olarak karşı olanlar kim onu anlayamadım ama ihtimal ki iktidar muhalefet karşıtlığını Erdoğan karşıtlığına dair bir zemini diri tutmaya dair
1: Peki.
0: bir çizgi. Son da logoya söyleyelim. Belki başka bir tura da kalabilir ama yani
1: Buyurun,
0: tabii ki
1: buyurun.
0: logo ve parti ismi zayıf tabii ki. Ama buna yani kuvvetli bir başlangıça bu bağlamda gerek var mı? Tam yani o konuda bu konuda şüpheler de var. Yani çünkü burada bir öfke var, bir kitle hareketi var. Yani şimdi siz logonuz, isminiz, liderliğiniz ve söyleminizle yeni seçmen çekmeye çalışabilirsiniz. Ama burada zaten var olan bir seçmen var. Var olan seçmeni temsil ediyor. Dolayısıyla daha güçlü bir logoyla, daha güçlü bir başlangıçla gelecek hafta göreceğiz program ve tüzük açıklandığında. Ya yani onların da zayıf olma ihtimali var. Daha güçlü bir ideolojik başlangıç yapılabilirdi ama bu partinin arkasındaki kitle tam olarak bunu mu istiyor yoksa Cumhuriyet Halk Partisi tırnak içinde işgal edildi. Dolayısıyla CHP'nin muhalefetini başka bir parti bir an önce devam ettirmeli. Sadece bununla mı ilgileniyorlar? Ona tam emin değiliz.
1: Bir de tabii Yeni Parti'nin
0: Buyurun.
1: bugüne kadar söylemlerden sadece Cumhuriyet Halk Partisi seçmenini hedeflemiyor gördüğümüz kadarıyla.
0: Evet.
1: Hatta başından bu yana bir Türkiye İttifakı yorumu yapılıyordu. Aynı şemsiye altında daha farklı görüşlerin birleşmesi. Sanıyorum birinci meclisin bu vurgusu sadece o değil. Birinci meclisin çeşitliliği, farklı dünya görüşlerine sahip kişileri aynı çatı altında bir başlangıçta bir araya getirmesine de vurgu olduğunu düşünüyorum. Ben yorumunuzu almak isterim ama bu arada camiden çıkıştaki gün içinde farklı farklı açıklamalar yaptı Özgür Özel. Çıkışta yaptığı açıklamadan kısa bir bölümü dinleyelim. Sizin söyledikleriniz üzerinden Yiğit Bey'e sorularım olacak çünkü. Hazırsa verelim Özgür Özel'in bugünkü açıklamasını.
3: Yeni Parti'nin muhalefette bütçe çalışmalarına katıldığı ilk ve tek yılı yaşayacağız. Ardından Allah'ın izni milletimizin takdiriyle bundan sonra milletin yüzünü güldürecek, halkın sorunlarını çözecek, ülkeye huzuru, refahı, barışı getirecek bundan sonraki

0: Türkçeleri yapacak iktidarı kuracağız. Yolumuz açık olsun.
1: Şimdi Profesör Doktor Armağan Öztürk dedi ki bundan sonra bu rekabet CHP ile Yeni Partisi arasında sürecek mi? Yani yorum aslında sürerse iki tarafında aleyhine olur siyaseten diyor. Yani artık bu kopuş bir yandan da bu kavgayı, bu çekişmeleri de geride bırakmaya da vesile olacak mı? Yani Cumhuriyet Halk Partisi de yeni partide iktidar olma hedefiyle birbirleriyle rekabet eden iki partiye mi dönüşecek?
2: Sayın Kılıçdaroğlu buna cevap vermişti hatırlarsanız. Yani zaten o sırada ayrılmamış olmalarına rağmen parti içi tartışmalar benim gündemim değil dedi. Ardından partinin kurulacağına dair açıklamalardan sonra da kendilerine başarılar diledikten sonra hiçbir kötü söz söylenmemesi ya da haklarında bir kötü yorum yapılmamasına dair de yine bir açıklaması olmuştu. Yani bu bağlamda ben de yayının başında ifade ettiğim üzere yıllarca yan yana yürüdüğünüz insanlarla bir tartışmaya girmek hiç mantıklı değil. Yani ben aslında bu programda daha yapıcı dil kullanıyorum. Yoksa bugüne dair çok farklı eleştirilerim var ama yeri ve zamanı değil. Artık kendi partileri bir Cumhuriyet Halk Partili olarak bugünkü tabloyu gerçekleştirmiş olsalardı çok farklı düşüncelerim vardı. Ama artık yeni partiyi bu şekilde kuruyorlar, bu yöntemlerle ilerliyorlarsa kendi takdirleri. O benim gündemim değil açıkçası. O yüzden gelecekte de yeniden bir tartışma, yeniden bir karşılıklı duruş hiç tercih edeceğimiz bir yöntemde değildi.
1: Siz bu iki ayda bugüne kadar geldiğinizde Butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'na ve şu anda Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte olan vekillere halkın ilgisini nasıl görüyorsunuz?
2: Tabii ki şöyle.
1: Yani bunun siyaseten karşılığını nasıl görüyorsunuz daha
2: iyi? İleteyim. Eleştiriler var, tartışmalar var ve konuyu tam anlayamamış bir kesimde büyük bir feveran da var. Ama bu anlaşılıp konuşulduktan sonra aşılamayacak bir mesele değil. Çünkü unutulan ama aslında hep bir yaftayla yapıştırılmak istenen bu yargı kararı AKP eliyle kurulmuş bir karardır. Siz AKP'nin piyonu olarak CHP'nin başına geldiğiniz olgusu. Bu maddi gerçekten uzak, haksız ve bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ni bırakıp gidenlerin fikri. Bu fikri yoğunlaşan bir kitlenin yani toplumda ben öyle milyonları aşan bir kitle olduğunu düşünmüyorum. Baktığınızda belli yerlerde daha siyasallaşmış, daha siyasetle iç içe olan ya da özellikle belli yayın organlarını takip eden, sıcak siyasetin gündemine meraklı olan bir kitlede bu eleştiri somutlaşıyor. Ama yani toplumda gerçek sorunları konuşan ya da temel meseleleri siyasetin bu iç tartışmaları olmayan kitlede ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok kötü bir bakış kalan milletvekillerine...
1: Cumhuriyet Halk Partisi'ne demiyorum da Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığında. Çünkü ona yönelik bir tepki var ve siyaseten Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığında iktidara yürüme motivasyonu var mı CHP seçmeninde? Onu oradaki yorumunuzu merak ediyorum.
2: Bu şöyle olur tabii, iktidara yürüme motivasyonu seçim yaklaştığında olur. Şimdi bugün bir travma yaşanıyor. Hani neredeyse bir ameliyat anında. Hani ameliyat olan bir kişiye siz buradan çıkıp İşte denizde kulaçlar atacaksınız, 100 metre koşacaksınız diye bir motivasyonunuz olmaz. Şu an bu yarayı bir kapatıp ondan sonra bu motivasyonla hareket edilmesi gerekir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun liderliği, seçime girip girmemesi, ondan sonraki dönemde neyi vaat edeceği, bunlar aslında buradaki travmatik kopuşun bölünmenin ardından konuşulacak konular. Ama bugün bakıldığında hani hep yaftalanmak isteniyor, işte Kılıçdaroğlu sokağa çıkamaz, kimseye bir dert anlatamaz. Öyle değil. Sayın Kılıçdaroğlu hem toplumun birçok katmanıyla görüşüyor, konuşuyor. Hem de kadrosu Anadolu'nun dört bir yanında saha çalışmalarına başladı. Ve demokratik kitle örgütleriyle düşünün, diğer siyasi partilerle bu iki aylık süreçte de belli temasları oldu. Ve belli temasları bu saatten sonra da arttıracaklar. Çünkü bugün itibariyle parti içi tartışmalar bir kenara koyuldu. Yani bugün itibariyle Özgür Özel'in gidip Anadolu'da bir toplantı yapıp 2000-3000 kişiye CHP'yi şikayet edeceği aşama, az önce söyledim, travmatize edeceği aşama geçti. Bugün itibariyle CHP kendini anlatacak.
1: Evet,
2: CHP
1: tabii.
2: Parlamentoda 44 milletvekiliyle sahaya inecek.
1: Artık arınma süreci bitti denebilir mi bu
2: arınma
1: saatten sonra?
2: Arınma süreci şöyle denilebilir.
1: Arınmak için bu disiplin süreçlerinin işletilebileceği muhtemel kişiler koptu partiden.
2: Yok, sadece öyle değil ama. Değil mi? 90 milletvekiliyle ilgili bir süreç işletilecek diye bir gündem yoktu Cumhuriyet Halk Partisi'nin.
1: 90'ıyla değil ama bu 90 vekil içinde olabilirler muhtemelen.
2: 8 kişiyle ilgili zaten karar verilmişti. Partiden uzaklaştırılmıştı. Şimdi asıl partide şu da kaldı, unutuluyor. Yani Özgür Özel ve arkadaşlar açısından belli bir strateji izlenerek milletvekili olmayan, daha önce kendi parti meclisinde olan kişiler Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğine şu an devam ediyorlar. Örneğin bunlarla ilgili soruşturması olan, bunlarla ilgili iddianamesi kabul edilip yargılanan kişilerle ilgili aslında arınma prosedürü devam edecektir. Fakat arınma ilk baştaki gibi, yani mutlak mutlak kararından sonraki iki tez. Biz iktidara yürüyorduk, yargı kararıyla iş yaptınız. Hayır, iktidara elbette bir bütün olarak yürüyorduk ama aramızda sorunlar var, arınılması gereken kişiler var kavgası bugün itibariyle önceliğini yitirdi.
1: Evet.
2: Yani zaten oraya da belki geliriz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun işaret ettiği isimleri Özgür Özel yanında alıp götürmesine karşın bugün yeni partinin vizyonuna koymuyor isimleri. İsimleri somutlaştırayım isterseniz. Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, Turan Taşkın Özer gibi isimler.
1: Yani yeni bir kadroyla çıkmıyor mealinde biliyorsunuz.
2: Milletvekili olarak katıldılar yeni partiye ama yeni partinin ne parti meclisinde varlar ne yüksek disiplin kurumunda varlar. Yani yeni partinin karar organına dahi Sayın Kılıçdaroğlu'nun işaret ettiği isimleri Özgür Özel'in koymadığını görüyoruz. Bir nevi arınma tartışmasını örtülü
3: fakat
2: bir kabulle.
3: Veli Bey kurucular listesinde hemen Özgür Bey'le yan yana. Yani
2: parti şöyle 91 milletvekilini kurucular listesi olarak gösterdi.
3: Ama o listedeki sıralama da hani belki.
1: Yani siz diyorsunuz ki kendisi de bu belli kişileri biraz daha geri planda tutma, evet, yönünde yani bir tercih yaptı. Aslında doğrulamış oldu Kemal
2: Kılıçdaroğlu. Şunu ifade edelim. Hani neye göre onları parti meclisine almadı? 80 kişi alınıyor. 91 kişinin içinde 3 tane grup başkan vekili, 2 tane mecliste meclis idare amiri ve diğer görevleri belirlenecek kişiyle 5 kişiyi meclis görevine tuttu. Kalan 6 kişiyi almadı. Bu 6 kişinin ortak noktasını haklarında yolsuzluk fezlekeleri olması. Yani 6 yolsuzluk fezlekesi olan milletvekilini Özgür Özel de kendi karar organına almadı. O zaman aslında arınmanın örtülü bir şekilde bu tartışmaların bir nevi topluma lanse edilmesi, teyidi çıkıyor ortaya. O yüzden bu tartışmaya sordunuz. Hani Cumhuriyet Halk Partisi'nde artık yeni partiye gidenlerle ilgili bir yorum yapılıp bir tartışma büyütülmez ama içeride kalan, bu tarz davalarda taraf olan ya da işte Cumhuriyet Halk Partili kimliğimi taşıyorum deyip yeni partiye çalışacak kişilerle ilgili gene bir disiplin süreci işletilebilir. Fakat asıl gündem artık iktidara karşı muhalefet yapmaktır. Bu muhalefeti anlatmak toplumsal sorunları çözmektir. Sayın Kılıçdaroğlu bugünkü demecini de hatırlarsanız toplumun unutulan kesimlerine
1: gündemi
2: yönelik politikalar üreteceğim.
1: Bizim böyle bir gündemimiz yok dedi. Bu arada Mansur Yavaş da Özgür Özel'i aramış. Size geliyorum ama bunu biraz daha detaylı konuşuruz. Mansur Yavaş ne yapacak ve belediye başkanları ne yapacak konusu çok konuşulan konular. Özellikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'la ilgili telefonla aramış. Demiş ki yeni partinin ülkemiz demokrasisine ve millet iradesinin güçlenmesine önemli katkılar sunacağına inanıyorum demiş Mansur Yavaş. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum demiş. Bugün Özgür Özel'e de bu konu sorulmuştu. Hatta Mansur Yavaş sizin yanınızda mı diye. Ona cevabını da şuradan bulursam notlarım arasına almıştım. Demiş ki zaten önceden de konuştuk belediye başkanları ile ilgili ben çok itinalı bir dil seçiyorum. Mansur Bey'in de durumu, duruşu ilk günden beri bizimle birlikte Anıtkabir'e yürüyüşü bütün tutumu hepimizin beklediği gibidir. Ben size şunu söyleyeyim arkadaşlar, net bir durum var. Ben yeni partide yokum, Özgür Özel'le yokum, ben bu işin içinde de yokum demeyen herkesi, bu lafı duymadınız herkesi yanımızda biliyoruz demiş Özgür Özel. Yani biri ben bu partinin içinde değilim diye bir açıklama yapmıyorsa aslında bizim yanımızdadır diyor Özgür Özel. İşte burada biraz uzun söyledim ama burada da açıklamaları. Tabii ben yorumu
4: siz de, bu arada yeni partiyle berabersiniz. Böyle bir açıklamanız yok.
1: Ama herhalde o partileri kastediyordur.
4: Olur mu öyle şey canım? Yani bu kanaat
1: yani,
4: önderleri
1: şu anda Cumhuriyet Halk Partisi şeyi olan, vekili olan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde görev yapan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı olan kişileri kastediyor herhalde.
4: O zaman niye 91 milletvekili istifa etti ben onu anlayamadım. Buğz etselerdi mesela 20 milletvekili grup kurmaya yetiyor.
1: Ha, peki.
4: Denilebilirdi tamam. Ki efendim Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün partisidir. Biz partimizi bu hale düşürmek istemiyoruz. Ama bir partiye de ihtiyacımız var. Meclisi gruba ihtiyacımız var. 20 milletvekiliyle beraber gidelim. İşte geriye ne kalıyor? 114 milletvekili kalıyor. Geri kalan 114 milletvekilinden kimse eğer ben bu partiyle yan yana gelmeyeceğim demiyorsa hepsi bizle beraberdir. Gönlümüz onlarla beraber der gidersiniz. Şimdi ama demek ki yerel yönetimlerde bir sorun var.
1: Sizce Mansur Yavaş kalacak mı?
4: Ya Mansur Bey'in...
1: Ya belki bugün değil ama
4: Mansur
1: uzun vadede.
4: Mansur Bey'in Türkiye'yle bulabilsek bu tarz şey konularda, hassas konularda biliyorsunuz Mansur Bey en kritik dönemlerde pek buralarda olmuyor. Ekrem İmamoğlu ile ilgili verilen karar olduğu gün, efendime söyleyeyim kurultay süreçleriyle ilgili
1: Mutlak Mutlan'da kararında... yani çok beklenmediği halde şeye gitmişti Güven Park'taki mitinge katılıp Antikabir'e
4: yürüyüş. Günden sonra ama genel merkezde o yaygara koptuğu gün yine yoktu yani Mansur Bey.
3: Hayır, yani yurt dışındaydı. Aynı gün oradaydı.
4: Hayır. Genel merkezde o TOM'a müdahalesi olduğu gün Mansur Bey Türkiye'de değildi.
2: Yok şeye gitti. Meclise gitti. Akşamüstü meclise gitti.
4: Ama akşamına geldi.
2: Ankara'daydı. Akşamüstü meclise geçmiş olsunuz.
3: Ankara'daydı. Hatta telefon trafiği...
4: O zaman düzeltiyorum o kız.
3: Arabuluculuk yapmıştı. Sonrasında
1: çünkü
3: meclise
1: hatta
3: gitti.
1: O gün Mansur Yavaş'ın bizzat oradaki bu mitingde, çünkü genel merkezde Kemal Kılıçdaroğlu, Güven Park'ta Özgür Özel'de net bir pozisyon almayabilir gibi bir beklenti vardı. Evet. Aksine Antikabir'e yürüdü ve katıldı ama şimdi de yine aynı soru var tabii ki ortada.
4: Dolayısıyla Mansur Bey'in genel olarak hani ben bütün bunlardan uzak durayım, günün sonunda aradan ben sıyrılayım tarzında bir politikası var. Bu anlaşılabilir bir politika. Kendisini kavgalardan dışarı tutup, efendim söyleyeyim, daha az yıpranıp kendisini daha steril bir alanda tutarak ilerlemeyi tercih ediyor olabilir ama Türkiye'de siyaset iddia işidir. Yani siz o riskin altına girmiyorsanız kusura bakmayın, hani şey derler adama, yani tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz derler. Dolayısıyla Mansur Bey'in bu kadar kaçak dövüşmesi günün sonunda iddia sahibi bir politikacı olarak yerel yönetimlerden sonra kendisine atfedilen başka koltuklar konusundaki iddiasını alaşağı eder.
1: Şimdi, olası Cumhurbaşkanlığı adaylığını kastediyorsun.
4: Tabii yani denilir ki sen ne bedel ödedin denir yani. Anlatabiliyor muyum?
5: Yani bu bölümde... Bir şey deneyeceğini ben sanmıyorum aslında. Yani Mansur Bey'in Cumhuriyet Halk Partisi içinde fiili bir görevi yok. Parti içinde de bir görevi yok. Dolayısıyla belediye başkanı ve Ankara belediye başkanı görevini iyi yapmaya çalışıyor. Ve gerekli dayanışmaları da gösterdiğini görüyoruz. Yani diğer milletvekili veyahut da Özgür Özel gibi kalkıp da aynı safta böyle bir mücadele vermesini kimse de beklemez.
4: Orada. Niye beklemez?
5: Ha? Niye beklesin?
4: Ya diğerleri niye yapıyor bunu mesela?
5: Onlar parti görevlisi, yani partinin hiçbir görevi olmayan bir insandan bahsediyoruz. Cumhurbaşkanı adayı çoğunluğu hitap edecek. Bak, gerektiği zaman da hep görüyoruz ki özgür tayin edici noktalarda partinin yanında, Özgür Özel'in yanında yürüyüşe katılıyor. Yani bu konuda bir şey üretmek bence gerekmiyor. Biraz beklemek lazım o konuda. Yani ben militan gibi sokaklara dökülen belediye başkanında Ankara'nın...
1: Ama sanırım Kemal Kılıçdaroğlu cephesi, ama Mansur Yavaş bizim yanımızda mesajı vermek istiyor mu? Dün çünkü Barış arkadaşın iddiası vardı. Hemen Mansur Yavaş cevap verdi ona. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun programına katılamadığı için telefonla aradı, programı var katılamıyorum dedi diye. Mansur Yavaş da dedi ki her böyle bir şey yok, uydurmayın. Hmm. Yani yine de Mansur Yavaş'ın durduğu yer iki taraf için de önemseniyor belli ki.
4: Elbette ki önemseniyor.
1: Yani seçmene verilen mesaj açısından
2: ben ona
1: da
2: bir bilgi arz edeyim sizlere. Polatlı Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çok yakın bir isim ve Polatlı Belediye Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu ilçeye girişinden ilçeden ayrılışına kadar programın tamamına katıldı. Dün Sayın Kılıçdaroğlu tarım işçileriyle buluştuğu sırada ve yani bu akla mantıklı olarak düşündüğümüzde Polatlı Belediye Başkanı Mansur Bey'den bilgisiz bunu yapması pek söz konusu değildi. Onun dışında Mansur Bey'in bilgi verip vermediğini bilmiyorum ama en azından Polatlı Belediye Başkanı vasıtasıyla olaydan bir haberi vardı. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu hiç kimseye ben geliyorum bana eşlik et diyecek bir konumda bir siyasi lider değil. Ama Mansur Bey'in gördüğüm kadarıyla bu tartışmalardan Orhan Bey'in de dediği gibi biraz daha uzak durarak, benim bu partide bir görevim yok, ben Türkiye toplumunun ortak adayı olacağım mantığıyla kendisini ağrı tutmaya çalışıyor ve ben bunu yanlış buluyorum örneğin. Yani bir siyasiyseniz elbette Cumhurbaşkanı olmak isteyebilirsiniz, elbette başkenti yönetirsiniz, bunu da layığıyla yaparsınız. Ama her konuda ben yokum, beni unutun, ben bu konuyla ilgili bir açıklama yapmayayım tavrı üzüntü verici. Cümlemi tam tamamlayayım sonra konuklarım.
1: Herkese de ilerleyebilmek için biraz araya giriyorum. Kusura bakmayın.
2: Sayın Yavaş bu konumlara Cumhuriyet Halk Partisi sayesinde geldi. Yani kendi kendine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olmadı. O yüzden partililiğiyle ilgili bu tarz konuları tartışacağımız hadiselere mahal vermemeli. Elbette bir duruşu olmalı, bunu da göstermeli.

0: Göstermiyor
1: yani
0: mu sizce?
1: Çankaya belediye başkanı tutuklandığında da, daha doğrusu oraya baskı yapıldığında da Mansur Yavaş gitti, orada konuşma yaptı. Yani belirli zamanlarda olması gereken yerlerde Mansur Yavaş'ın olduğunu görüyoruz burada. Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet yeni partiye karşı bir tavır alacağını düşünmüyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaten belediyelere yönelik bir politikası yok. Orada orayı

0: Herkes bunu görüyor zaten. Yani aman belediyeler Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılsın. Aman
1: yeni şey, parti
0: pardon,
1: için.
0: CHP'den istifa etsin, yeni partiye katılsın vesaire gibi bir bölüm politikası olmadığını da görüyoruz. Zaten Özgür Bey de bir parça buna işaret eden konuşmalar yaptı. Yani hassas konu, yani ayrıldığı zaman sorun çıkabilir, başkanlıktan düşürülebilir falan. Bu konuyu biz gündemimize almıyoruz anlamında. Bir şeyler söyledi. Ben sizin demin söylediğinizi, ilk başta söylediğinize katılıyorum aslında. Yani ben de Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni parti arasında bu tartışmanın artık sonlandığını, bu partinin kuruluşuyla birlikte sonlandığını, sonlanması gerektiğini tabii düşünüyorum. Yani kesinlikle sonlanmamış olabilir bir sürü insanın şeyinde ama sonlanmış, sonlanması gerektiğini düşünenlerdenim. Buna artık millet karar verecek. Yani o seçmene gideceksiniz, kendinizi anlatacaksınız, parti politikalarınızı anlatacaksınız vesaire falan. Bugün Özgür Özel bu konuda başarılı bir profil çizdi.
2: Siz logoyu nasıl buldunuz bu arada? Ben herkesin bir fikrini almak istedim. Niye bu kadar çok konuşuldu logo? Çok önemli midir bir siyasi partinin logosu?
0: Logo,
2: çok kritik
0: logo,
2: midir
0: bir
2: bu
0: grafikerin elinden, profesyonel bir grafikerin elinden çıkmış.
3: Gayet hiç, iyi. Hiç çıkmamış. Ha? İnanın hiç çıkmamış.
0: Hayır, çıkmış. Ben biliyorum. Yani profesyonel bir
2: siz bilgi olarak profesyonel birine yaptırıldığını biliyorsunuz.
0: Çalışıldı üzerinde. Buradaki bütün mesele sadelik. Yani bu noktalarda partilerle ilgili kampanyaları hazırlayanlar şuna dikkat ederler. Sade, vurucu, akılda kalıcı ve kolay benimsenir.
2: Siz başarılı buldunuz.
0: Ben şimdi başarılı mı değil mi onu göreceğiz biz. Ama
2: İlk izlenimimiz
0: buna,
2: böyle.
0: Bu düşüncenin ürünü olarak çıktığını söylüyorum.
2: Kısa orada herkesten bir yorum alayım. Bu arada bu galiba, çok affedersiniz Orhan Bey, bu meclisin sayfası değil mi? Biraz buradan şöyle daha iyi göreceğiz. Milletvekilleri sandalye dağılımını gösteren sayfa bu. Yeni partinin verileri de bu web sayfasına yükleniyormuş şu anda. Bağımsız milletvekili sayısı 130 civar, 132 idi değil mi gün içinde?
1: Bağımsız mı?
2: Evet.
1: Şöyle zaten
2: yani
1: normalde
2: istifalarla.
1: Normalde 11 olan bağımsız var bildiğim kadarıyla. Bugün üstündeki 46 sayısı da kalan yeni partiye geçecek vekillerdir.
2: Yani
1: ama o
2: sayfa
1: zaman,
2: güncellendikçe bağımsız milletvekilleri doğal olarak aslında bu sadece şu an bunun da tabii resmi olarak gerçekleştiğini vurgulamak için söylüyorum. İkinci sırada Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ardından bağımsız milletvekilleri vardı. Şimdi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
4: geldi.
1: Evet, güncelleniyor.
2: Yeni parti işte biz izlerken güncelleniyor. Yeni parti 3. sıraya geldi. Bağımsızlar 49'la 4. sırada. Ardından MHP, ardından CHP, ardından İYİ Parti, Yeni Yol diye devam ediyor. Ve şu anda tabii grup başkan vekillikleri, meclis başkan vekilliği CHP'den yeni partiye geçti.
1: CHP'nin olmayacak şu an.
2: Anayasaya bir partinin meclisteki bir değil mi kararı, bir yasa ilişkin Anayasa Mahkemesi'ne başvurma hakkı da CHP'deydi. O da mı?
1: O da yeni
2: o da yeni partiye geçti.
4: Evet, sadece o değil. Rütük'teki temsilci değişecek. Evet. Birçok yerde değişim olacak.
2: Tabii. Komisyonlar değişecek. Oturma düzeni de değişecekmiş.
1: O da
2: oturma düzeniyle ilgili de evet, hatta
3: grup
2: şöyle
3: toplantısı yapılan salon değişecek.
1: O da değişecek. CHP şeye geçecek. Şu anda
2: MHP
1: ve demin ortak
2: yerini
1: kullandığı İYİ Parti'nin ortak kullandığı salona geçecek.
2: CHP yerini yeni partiye bırakacak. CHP'de Milliyetçi Hareket Partisi'nin sağına doğru yerleşecek.
1: Evet, yani şeyden kürsüden baktığınızda sağına, biz buradan izleyiciler olarak bakarken soluna.
2: Bu semboller önemli midir?
1: Soluna.
2: Yani partinin
1: kurallar yani.
2: Bunlar kurallar. Bu mesela mecliste nasıl önemli midir Mehmet Bey bunlar?
4: Yani, oturma düzeni çok önemli değil aslında ama şimdi orada doğal olarak ana muhalefetsiniz, Cumhuriyet Halk Partisi. Oradan yerinizden kalkıyorsunuz. En köşe yere kadar gidiyorsunuz. Yani böyle bir durum yaşanacak.
2: Ha, anladım. Biraz daha ön planda bir yerde ana muhalefet partisi tabii daha kalabalık bir şekilde otururken.
4: Orada şu an mesela parti sıralaması yaptığınız gibi.
2: Evet,
4: meclis
2: onu da
4: oturma grubu da
2: hatta o parti
4: yine sıralaması de milletvekili sayısına göre sıralamayı yapılıyor ve oturumu da o şekilde dizayn ediliyor.
2: Şimdi konuda biraz dağılıyor belki ama Yargıtay kararı beklenmedi dedi Profesör Doktor Armağan Öztürk. Yani hukuki süreç beklenmeden bu karar alındı. Yarın öbür gün Yargıtay Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine bir karar verse, bu sefer yeni bir kim biri şu an partideki ama bir başka kişi genel başkan olacak.
4: Orada bırakıldı bir grup, bir kesim.

0: Milletvekili olmayan kesimler orada var. Henüz ayrılmadılar.
1: Bazı milletvekillerin de olduğu söyleniyor.
2: Özgür evet. Özel'i destekleyen vekillerin kesinlikle bir kısmı orada mı kaldı?
1: Evet. Evet.
2: 44 kişi içinde.
3: İsim bilmiyorum diyelim.
0: Evet.
2: Kaç kişi vardı?
3: Şöyle olur, teknik hemen cevaplayayım. Sayın Özgür Özel mesela bugün tedbir kalksa, Yargıtay kararı bozsa, CHP Genel Başkanlığı'na dönemiyor bugün. Artık partili üyelik bağı kalmadı. Parti meclisi Sayın Özel'in 39. olan kurultayda seçtiği parti meclisi içinden bir genel başkan vekili seçecek. Evet. Onlar da milletvekili olmayan üyelerden
2: kaldı.
3: Hayır,
2: belki de o zaman ya da diyelim ki bir tedbir kararı ile ilgili Sayın Kılıçdaroğlu aleyhine bir karar yok ama bu sefer yeniden bir olağan kurultay süreci tamamlandığında belki karşısına bir rakibi olacak. CHP'nin başka bir genel başkanı olacak. O zaman birlikte ittifak mı yaparlar? Rekabet mi olur?
3: İttifak
2: çok ilginç
3: olabilir,
2: de siyasi denklem açısından çok ilginç bir tablo olabilir. Daha uzun vadede baktığımızda.
4: Şu bir gerçek ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne şu an kalan işte 44 milletvekili hepsi Kemal Bey canı gönülden seviyor, canı gönülden onun liderliğine iktidara yürüyor diye bir şey yok.
3: Tabii.
4: Önemli bir kısmının iyi hadi Özgür Bey diyeceğini dedi. Kemal Bey yıpranacağı kadar yıprandı. Zaten genel başkan adayı olmayacağını bir daha söyledi. Parti herhalde bize kalır şeklinde.
1: Ama
4: bir
1: aday gösterirlerse olurum dedi.
4: Dedi ki ben hiçbir zaman zaten aday olmadım ki hep beni birileri aday gösterdi dedi.
3: Gele geler yani.
4: Ama burada şöyle bir olay var yani. Hani Kemal Bey bir dahaki kurultaya bir yaralı aslan olarak mı girecek yoksa tamamen işte delege o zeminini kendisi oluşturarak mı girecek onu bilmiyoruz. Zaman ne getirecek onu da bilmiyoruz. Ama
2: bu arada ikinci sıraya da geldi bu birkaç dakika içinde. Evet,
4: hayırlı
2: ikinci sıraya da
4: olsun.
2: Geldi
4: muhalefet partisidir.
2: Şu an itibariyle olarak,
4: yeni
2: yani
4: parti.
2: Resmi olarak yeni
4: demokrasimiz
2: parti,
4: adına hayırlı olsun efendim. İnşallah hani bir ülkede ana muhalefet partisi tabii ki de önemlidir. En azından bu milli meselelerimizde dış politikadır, savunma sanayidir, şudur budur. Bunlarla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin o eski alışkanlıklarını belki göstermezler diye ümit etmiş olalım. Fakat şunu da söyleyelim. 44 milletvekili Kemal Bey için böyle ölümüne bir pozisyonda olmadığı gibi 91 milletvekili de aynı şekilde bir motivasyon içerisinde değil. Onu da söyleyelim yani. Yani
1: doğru.
4: Şunu ifade etmekte fayda var.
2: Doğru bugün mu dediniz?
1: Evet doğru diyorum. Ben zaten öteden beri öyle düşünüyorum. Doğru söylediniz. Benzer şeyi düşünüyoruz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi içinde kalanların bir kısmı aslında liderlik yarışı verebilecek verme nosyonuyla orada kaldıklarını ben varsayıyorum. Tabii ki bunu kesin söylemek mümkün değil. Çünkü onlarla konuşup niye orada kaldın diye
2: evet ama böyle düşünülen Sayın İnce ile ilgili, Sayın Salıcı ile ilgili böyle değerlendirmeler yapılıyor.
1: Kılıçdaroğlu en azından hep söylenen şey yani seçimleri kaybetmiş bugüne kadar. Yani yeni bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekten de Cumhuriyet Halk Partisi olarak yeni partiyi bir tarafa bırakacak olursak şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakarsak bir dirilme orada söz konusu olacaksa eğer Kılıçdaroğlu olmadan olabilir.
2: 91
1: ancak
2: vekille ilgili de katılıyor musunuz?
1: Efendim?
2: Tabi Bey dedi ki giden 91 vekilin de her koşulda Özgür Özel'i destekleyeceğine ben inanmıyorum.
1: Onu bilmiyorum. Orada yani
4: orada
1: şimdilik şöyle bir avantajı var orada olanların. Bir seçime katıldığı zaman yani bugün yapılan 4-5 ankette %30-35 oy aldığı görülüyor.
4: Çok iyimser
1: yani
4: bir rakam.
1: Artı eksi işte
2: yeni,
1: yani
2: parti
1: yeni partinin. Şimdi bu tabii ki yani Cumhuriyet Halk Partisi ile kıyaslandığı zaman yani iktidarda iktidar alternatifi bir parti görünümü veriyor şu aşamada. Önümüzdeki bir yıl içinde bu nasıl gelişir, bunu çok daha iyi bir noktaya getirirler mi onu bilmiyorum. Performansları bunu gösterecek. Halkın bu dertlerini gerçekten de sahiplenme ve programları gösterecek. Henüz daha onlar ortada yok. Ama aldıkları rüzgar aslında onları seçimlerde üst taraflara
2: taşıyacak gibi görünüyor diyorsunuz.
1: Güçlü bir milletvekili kadrosu.
4: Bu çok iyimser bir yaklaşım.
2: Bu yani, biraz zamanla göreceğiz.
1: İyimser bir yaklaşım
2: için
1: değil.
4: Yani var, ayakları yere basmayan, merdiven altı bazı anket şirketleri var. Biliyorsunuz Kemal Bey'i de %65 falan gösteriyorlardı. Kutup olayı koysak alıyor falan
1: burada
4: diyorlardı.
1: Burada bir şey yok ki ben seçimi kazanacak demedim.
4: Ama
1: bakın,
4: bir partinin
1: bir
4: daha
1: şey
4: programı yok. İki, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin %45 oyu vardı da biz mi bilmiyoruz %35 yeni parti alacak? Burhan?
0: Yok %35 değil. Geçen gün yine bu ekranda
1: arkadaşlar o anketleri
0: Bey,
1: gören araya, var mı aralarında?
3: Şöyle Orhan Bey çok farklı anketler var. 12 gösteren de var, 30 gösteren de var.
2: Meclis sayfasına da bu.

0: yeni parti artık resmi olarak eklendi.
1: Araya'nın anketini yayınladı Murat sahibi, Murat Karan. Orada tabii henüz daha parti olayı yoktu ama artık belirginleşmişti. Yeni partinin %19 civarında, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de %10.1 civarında.
2: Bu makul.
1: Bir oy.
0: %10.1 CHP'nin.
1: Evet, evet.
3: Diğer anketlerde önce farklı şeyler, 3 tane anketi sayabiliriz. Hayır, burada onlarda %30.
1: Arayan'ın, Murat Karan'ın ifadesini,
0: toplamda yani da %29'un biraz
1: yaptığı
0: üzerinde,
1: açıklama üzerinden gidiyorum. Böyle bir araştırma olduğunu ifade etti.
0: Hemen ben İpek Hanım'a, ona çok söz verme fırsatı bulamadım. Sizce potansiyeli nedir yeni partinin? Bir yeni kurulan parti olarak. Bir de az önce Mansur Yavaş konusunda size de söz veremedim. Ne diyorsunuz Mansur Yavaş'ın bundan sonra? Yani bu süreç şöyle değerlendiriliyor çünkü. Bu bölünme Mansur Yavaş'ın olası Cumhurbaşkanlığı adaylığının önünü daha açan mı? Yoksa biraz daha bunu belirsizliğe sürükleyen bir hamle mi oldu onun adına diye? Sizce hangisi?
4: Şimdi tabii Sayın Mansur Yavaş'ın tutumunu ben şu an için doğru buluyorum. Neden? Çünkü Sayın Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Yapması gereken görevleri vardır. Ve Ankara halkının da kendisinden bekledikleri vardır. O yüzden Sayın Mansur Yavaş'ın kendini bu tartışmalar içerisinde, tırnak içerisinde yıpratması, hele ki Cumhurbaşkanlığı sürecinde güçlü adımlarla ilerlerken, ben kendince doğru bir yol ve yöntem izlediğini düşünüyorum Sayın Mansur Yavaş'ın özelinde düşündüğümüz zaman.
5: Yani çünkü Ekrem Bey'in bir belediye başkanı gibi değil de partiyi dizayn eden bir profilde olması yanlış bir hareket.
4: Cumhurbaşkanı adaylığı süreci daha açıklanmadı değil mi? Yani daha Cumhurbaşkanı adayları için başvuru süreci başlamadı. Evet. Cumhurbaşkanı adaylığı süreci başladıktan sonra aslında Cumhurbaşkanı adayları netleşecek. Yani kim hangi siyasi parti açıklarsa açıklasın. Hiç önemli değil çünkü siyasette 24 saatte çok fazla şey değişiyor.
0: Mansur Yavaş'la ilgili de hep İyi Parti üzerinden de bir değerlendirmeli, bir ortak aday olmaya uygun bir, yani ortak aday olabileceği yorumu yapılıyor.
4: Sayın Mansur Yavaş İyi Parti'nin çalışmalarında da çok destek veren bir siyasetçi diyeyim. Sevilen de bir siyasetçi, yani Türkiye genelinde de çok sevilen ve desteklenen bir siyasetçi. Hatta 2023 seçimlerinde de ismi çok geçiyordu. Yani Altılı Masa'nın adayı Sayın Mansur Yavaş olsun dendiği için. Evet, çok ismi geçen bir siyasetçiydi. Türk halkı da bu yüzden seviyor zaten. Sessizliğini, soğukkanlılığını, olaylara bu şekilde yaklaşmasını seviyor. Yani duruşunu da seviyor aslına bakarsanız. Ama tabii Cumhuriyet Halk Partisi'ni desteklemeyeceğini söyleyen belediye başkan adayları da oldu. Mesela Sayın Zeydan Karalar bir tweet attı takip ettiğimiz
0: evet,
4: kadarıyla.
0: Evet, zaten burada fotoğraflarını görüyoruz. Zeydan Karalar dedi ki ben 44 yıldır bu partideyim. Bir kişilere göre değil, partimde kalacağım dedi. Evet. Yani buradan CHP'den gitmeyeceğim dedi. Üç isim Mansur Yavaş, Vahap Seçer ve Zeydan Karalar'ın da bu ilk butlan kararı sonrası bir arabuluculuk çabasında olduğunu evet biliyoruz. Sizce Vahap Seçer nasıl bir yol izler? Aynı şekilde süreci mi takip eder? Evet. Yargıtay'ı mı bekleyecek sizce mesela Mansur Yavaş'ta?
4: Şimdi Yargıtay'ın karar vermesi uzun sürebilir. Tabii artık bu bölünme olduktan sonra bu karar hızlanır mı onu bilemem ama bir adli tatil süreci var bildiğim kadarıyla. Bu iş biraz sonbahara kalır. Evet, 1 Eylül'e kadar sonbahara kalır gibi gözüküyor ama Serap Hanım daha şu an için, hani Sayın Mansur Yavaş için de aynı şey geçerli. Çıkarımda bulunmak için çok erken. Yani bu işin biraz böyle su alması, suda ilerlemesi gerekiyor yani. Yolun açılması gerekiyor. Şimdi mesela ben çerçeve yasa açısından düşüneyim. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu takip ettiğimiz kadarıyla çerçeve yasayı destekleyeceğini söyledi. Sayın Murat Emir de çerçeve yasanın bir an evvel çıkması gerektiğini, geç bile kalındığını söyledi. Şimdi böyle bir temel mesele, çünkü burada bizim partinin farklı bir duruşu var, eleştirel evet bir yerde duruyor. Böyle Türkiye için önemli bir meselede bile aynı yerde duruyorsa hangi konularda farklılaşacaklarını ben gerçekten merak ediyorum. Yani hangi konuda birbirinden farklılaşıp
0: bir
4: kendi seçmen
0: farklılaşabilir diye yorumlar yapılıyor. Farklılaşır mı gerçekten CHP ile yeni parti bir anayasa yapma süreci başlarsa? Çünkü bunun da ufak ufak böyle sinyalleri var.
4: Zannetmiyorum pek fazla farklılaşacaklarını, o konuda da ben zannetmiyorum. Yani Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Özgür Özel'in, çünkü bu süreçte Sayın Özgür Özel'in tavrı

0: farklı olmadı Sayın Kılıçdaroğlu'ndan. O zaman bu kişiler üstünden okunacak bir süreç mi olacak? Yani Türkiye'de yapılan yanlışlardan en büyüğü bu. Biz bugün baktığımız zaman siyasi partilerin ideolojileri üzerinden değil de genel başkanları ve duruşları, tavırları, siyaset yapma tarzları üzerinden siyasete yol verildiğini görüyoruz ne yazık ki. Bu anlamda da hangi konularda farklılaşacakları şu anda soru işareti. Şimdi yapılan anketler de çok yeni anketler çünkü parti bugün kuruldu. Ben şimdi bilimsel açıdan da baktığım için kaç kişi üstünde yapılıyor, nerede yapılıyor, kime yapılıyor, hangi sorular soruluyor.
1: Anketleri diyorsunuz.
0: Anketlerin bunlar çok önemli. Bununla birlikte tabii kararsız seçmenler bu durumdan nasıl etkilendiler? Çünkü Türkiye'de çok büyük bir kararsız seçmen var değil mi? Eğer bu partiler birbirlerinden oy olarak farklılaşacaklarsa kararsız seçmenlerin oyunu alarak büyümeleri gerekiyor.
1: Hatta bugün bir konuğum bu konuyu konuşurken Türkiye'de yeni deyince de tam da partinin adıyla oldu ama yani yeni bir harekete, yeni bir siyaset diline çok da aç bir seçmen var dedi. Yani acaba bunun karşılığını da verebilecek mi yaptığı siyasetle ya da ortaya koyduğu parti programıyla?
0: Evet ama zaten şu var. Çok haklısınız ama şu var, şimdi yepyeni bir parti kurulmadı aslına bakarsanız. Yani hiç olmayan bir parti ortaya çıkmadı. Zaten Sayın Özgür Özel'in yönetimindeyken Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin konsolide olduğu bir parti, bir oyu vardı. Şimdi bu partinin içinden farklı bir parti çıktığı zaman evet biraz tepkisel olarak da şu anda oylar artmış olabilir ama bunun nasıl konsolide edileceği bundan sonra Sayın Özgür Özel'in ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun ne tür bir siyaset ve strateji izleyeceğiyle bağlı. O yüzden bence şu an için anketleri doğru kabul etmek çok mümkün değil.
1: Evet, bugün üzerine konuştuğumuz konu meclisin sayfasında da resmiyet kazandı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de artık şu geçen dakikalarda ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerine yeni parti oldu. Az önce konuştuk. Meclisteki oturma düzeninden komisyonlara, meclis başkan vekiline, RTÜK'teki üyelere vesaire bir sürü değişiklik oluyor. Bundan yani mecliste yeni partinin kurulmasıyla birlikte. Az önce en başta Özgür Özel'in attığı tweet'i göstermiştik.
2: Evet.
1: İşçinin yeni partisi, emeklinin yeni partisi, memurun yeni partisi. Olabilecek mi sizce yeni parti? Nasıl olur? Bu söylem şimdi, iddialı bir söylem. Ne söylüyor sizce bir başlangıç tweet'i için?
2: İddialı evet, tabii ki yani bir iddia koymak zorunda. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldınız. Siz Cumhuriyet Halk Partisi'nden fiziki olarak hukuken ayrılabilirsiniz ama insanların bunun nereye konumlandığı önemli. Yani Cumhuriyet Halk Partililer, seçmen, oy verenler, gönül verenler sizi ayırıyor mu oradan? Hı hı. Farklı bir yere koyuyor mu? Sizi yeni gibi görüyor mu veyahut? Şimdi bu önemli.
1: Bir de nasıl bir parti olacak muhalefet bloğundan yani sadece CHP değil diğer parti seçmenlerinden de karşılık bulacak mı? Parti olarak nerede konumlanacak? Hep o söyleniyordu. Daha şimdi solda mı? Daha merkeze şey yakın mı? Ne bekliyorsunuz
2: az önce
1: siz?
2: Mansur Yavaş'tan değerlendirmeler yapıldı. Mansur Yavaş'ın dışında belediye başkanlarından hangisi hayırlı olsun diye tebrik etmiş biliyor
1: şu
2: muyuz
1: an bilmiyoruz.
2: Mesela? Bilmiyoruz değil mi? Ama Mansur Bey tebrik etti hayırlı olsun diye Özgür Bey'i aramış.
3: Bu Mansur Bey'in iletişim stratejisini gösterir başka bir şey.
1: Ne şimdi, söylüyor bu telefon sizde Mehmet Bey?
2: Şunun için söylüyorum yani Mansur Bey'in Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmayacağını gösteriyor. Bu ekranlarda ben Mansur Bey'in Sayın Özgür Özel eğer partileşme sürecine giderse Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacağını ifade etmiştim. Ve bu ifademin de arkasında olduğumu...
1: Hayırlı olsun telefonu bunu söylüyor diyorsunuz.
2: Şimdi eğer Sayın Mansur Yavaş Sayın Özgür Özel'le birlikte hareket edeceğini ya da oraya geçeceği bir ihtimal olsaydı zaten kendini onun içinde görürdü. Hayırlı olsun demezdi. Niye desin yani içinde olduğum bir şeye hayırlı olsun diye niye arar bir insan?
1: Siz de böyle mi düşünüyorsunuz? Araması...
3: Ben onu vurgulamak istiyorum. İletişim stratejisi bu. Çünkü geçecek olsa ben de oradayım der ama... Az
1: ama
3: önce
1: mesafe koysa
3: kısımda...
1: da böyle bir iletişimin
2: hayır,
1: duyulmasını
2: ama,
1: belki tercih etmez mi?
2: Ama şöyle bir durum var bakınız.
4: Aynı hayırlı olsunu Kemal Bey de söyledi canım. Hayırlı olsun dedi. Kimse kötü konuşmasın bu arkadaşlar hakkında dedi. Muhalefeti yapmayalım
2: Serap
4: dedi.
2: Serap Hanım.
4: Yollarına baksın.
2: Aslında...

0: Bakın, önümüzdeki dönem hem Cumhuriyet Halk Partisi açısından hem yeni parti açısından daha sıkıntılı durumlar karşılaşabilirler.
1: Ne
0: Şimdi
1: gibi?
0: belediye başkanlarıyla ilgili herhangi bir Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin bir öngörüsü var, bir çalışması var. Ne yeni partinin belediye başkanlarıyla ilgili bir stratejisi var. Henüz belki vardır ama bilmiyoruz stratejisi olarak. Olabilir mi? Olabilme olasılığı yüksek. Neden? Hani Sayın Özgür Özel diyor ya, siz kalın, istifa etmeyin. Ben bunu şöyle yorumlamıştım. Belediye başkanları Sayın Özgür Özel'in kuracağı partiye gelmeyecekleri için siz kalın diyor, ön alıyor
1: Evet.
0: şeklinde değerlendirmiştim ve birçok yorumcu da bu şekilde değerlendirdi.
1: Cemil Tugay hatta ilk istifa ettiğinde bu yeni parti için bir hani itici güç mu oluyor
0: Hiç
1: falan
0: alakası yokmuş
1: deniyordu.
0: mesela.
1: Fakat bugün dün de Çevre Şehircilik Bakanı ile görüşmesi üzerine
0: Evet.
1: bu sefer de AK Parti'ye mi geçiliyor diye konuşuldu. Bugün bir açıklama yapmış, bağımsız kalmaya
0: Evet.
1: karar verdim diye, ama bu durumda tabii yeni partiye geçmemesi de dikkat çekici Cemil
0: Şimdi
1: Tugay'ın.
0: yeni partiye de geçmedi. Belli ki bir strateji kurulmuş, siyasi bir strateji. Eğer bu üzerinde çalışılan bir strateji ise Cumhuriyet Halk Partisi için daha zor günler bekliyor anlamına gelir.
1: Kimin stratejisi bu? Neyi
0: Yeni
1: kastediyorsunuz?
0: partinin bir stratejisi ise. Şimdi seçimlere yakın, yani şu an mesela evet
1: Ha, Cumhuriyet Halk Partisi'ni daha zor duruma
0: Evet,
1: düşürecek dediniz.
0: şimdi Cumhuriyet Halk Partisi belediye
1: Biz de alışmadık yani. CHP deyince ben Özgür Özel'e gitti
0: şimdi
1: aklım. O
0: büyükşehir
1: şeyi
0: değil, belediye
1: dediğinde ona
0: başkanlarının
1: alışamadık,
0: şimdi
1: kafam
0: belediye
1: karıştı.
0: başkanları ve aynı zamanda belediye başkanları CHP'de oldukları için yereldeki işte il başkanı, ilçe başkanı ya da işte partililer belediyelere daha yakın duruyor. Şimdi İYİ Parti ile ittifak halindeyken İstanbul'la ilgili ciddi problemler yaşanmıştı
2: Doğru,
0: hatırlarsak.
2: doğru.
0: Şimdi yeni parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin partiler arasında belediyeler üzerinde bir tartışma söz konusu olabilir.
1: Nasıl bir tartışma?
0: Şimdi Sayın
2: Siyaseti,
0: Özgür Özel'in
2: finansmanı.
0: adayları değil miydi bu belediye başkanları?
2: Hepsi.
0: Şimdi Sayın Özgür Özel'in gösterdiği belediye başkan adayları şu anda belediye başkanı.
1: Tamam.
0: Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaldılar.
1: Yani bir yükü geride bırakma stratejisi mi? Tam olarak dediğinizi anlamaya
0: Şimdi
1: çalışıyorum.
0: bence
1: Biraz böyle
0: hani
1: temkinli konuşuyorsunuz ama.
0: temkinli değil. Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partililer, işte il başkanlıkları, ilçe başkanlıkları burada ciddi problemler yaşayacaklar belediyelerle. Ve belediyelerin sanki CHP genel merkezi tarafından itiliyor şeklinde bir durum da söz konusu olabilir.
2: Algı yaratacaklar.
0: Şimdi bunu
1: Belediye meclis
0: şu an için
1: üyeliklerinde
0: konuşmak
1: orada bir
0: belki de
1: şey
0: çok
1: olur
0: erken
1: mu?
0: ama
1: Bu arada bir belediye meclis üyeliklerinde, belediye meclislerinde de bir
2: ben sorduğunuz
1: gerilim.
2: soruya bir örnek
0: Gayet
2: vereyim.
0: tabii ki yani orada da yaşanacak yani. Şu an zaten ayrılmamalarının ya da Sayın Özgür Özel kimse yerinden oynamasın, belediye başkanları yerinde kalsın demesinin sebebi o. Meclis üyelerinin hepsi aynı fikirde değiller. Belediye başkanlarının hepsi aynı fikirde değiller. Ve dolayısıyla belediyeleri de kaybetme riskiyle de karşı karşıya kalabiliyorlar. Sadece o değil.
3: Ve bu durum sürdürülebilir değil. Hani niye
0: Yani
3: değil?
0: Serap Hanım anlatabildim mi bilmiyorum ama yani o belediyeler CHP'de kaybedebilir, yeni parti de kaybedebilir.
3: Kesinlikle öyle. Mesela bir örnek vereyim. Diyelim ki pek görmüyoruz Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde maalesef.
0: Onun
3: Bir
0: için
3: açılış
0: stratejiyi ortaya koyuyorlar
3: demek
0: programı
3: istediğim
0: olacak.
3: konu
0: bu.
1: Peki.
3: Yani bir büyükşehir belediye başkanı normalde genel başkanı davet eder değil mi? Beraber kurdu ele keselim diye.
1: Tamam.
3: Kimi davet edecekler mesela yani? Anlatabiliyor muyum? Yani burada şöyle bir strateji çok sürdürülebilir değil.
1: Yani bugün mü?
3: Siz
1: Bugün CHP'nin belediye başkanıysa
2: tabii.
1: CHP genel başkanı davet
3: Ama işte
1: etmesi
3: bakın,
1: gerekir.
3: eğer söyleminiz onlar CHP'deler ama aslında bizimle beraberler söylemini altlık
1: Ortaya
3: olarak kullanıyorsanız
1: koyduğunuzda bir
3: o
1: karmaşalık.
3: zaman yeni parti olarak gönlü ondan yanaysa Kemal Bey'i mesela hiçbir açılışa, hiçbir faaliyete davet etmemeleri veya Kemal Bey şehirlerine geldiği zaman onları karşılamaması gerekir. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi örgütünde şey var mı mesela genel başkan?

0: Şehre geldiği zaman o şehrin büyükşehir belediye başkanının ona randevu vermemesi, onu
1: Hayır.
0: ağırlamaması gibi bir
1: Şehrin
0: gelenek
1: girişinde
0: var mı?
1: karşılar. Şehrin
0: Karşılar.
1: girişinde.
0: Eğer karşılamazsa kendisi hakkında disiplin süreci başlatılabilir mi?
1: Partiyle bir bağının kalmaması gerektiği söylenir.
0: Şimdi
1: Bu kadar
0: dolayısıyla bu
1: basit.
0: sürdürülebilir değil. Yani şunu söyleyemezsiniz. Efendim biz arkadaşlarımız belediye meclislerinde sorun yaşamasınlar diye şimdilik kalsın dedik. E buraya hekârlığa girer o zaman. Kemal Bey karşılayacak. Kemal Bey'i takdim edecek, Kemal Bey'i ağırlayacak. Cumhuriyet Halk Partisi il ilçe örgütleriyle beraber çalışmaya devam edecek. Kadro vesaire konularında beraber hareket edecek. Ama gönlü yeni partiden yana olacak. Bu sürdürülebilir değil. Bu sefer yeni partililer de...
2: Bu sürdürülebilir değil. Bu zaten muhtemelen çok uzun bir vadeye yayılmadan netleşecek bir konu. Belki belli bir vadede.
0: Belki birkaç hafta içerisinde netleşecektir.
2: Ya da birkaç
0: Sayın
2: ay.
0: Sayın Özel'in, Sayın Kılıçdaroğlu'nun ilk şehir ziyaretlerinde bu ortaya çıkacaktır. Çünkü yeni partinin örgütleri de bu anlamda belediyelerle bir angajmana girmek isteyeceklerdir.
3: Hayır, zaten şöyle bir durum var. Şu an görevden alınan il başkanları
0: yeni
3: görev,
0: parti
3: yani CHP tarafından görevden alındı.
0: Tabii.
3: Şu an o il başkanları yeni partinin il başkanları.
1: Tabii. Evet. Tabii geçenlerde.
2: Bu arada bu teşkilatların tabii. bir an önce kurulması
3: yani
2: gerekiyor ki partiye
3: zaten
2: seçime katılabilme
3: teşkilatları
1: hareket ediyorlar. Yeni partide 70 eski il başkanı.
3: Sadece bir dört duvar bir yer oturacakları yer lazım bunlar için. Teşkilatları
2: o
3: hazır.
2: O zaman teşkilatların hemen tüm Türkiye genelinde hazırlanması, kurulması çok hızlı mı?
3: O konuda yeni parti bir sorun yaşayacağını ben düşünmüyorum.
0: Evet doğru.
3: Yani zaten hazır. CHP Genel Merkezi tarafından görevden alınan il başkanları, ilçe başkanları zaten
2: ne
3: kenarda
2: bekliyorlar.
3: Ne zaman
2: seçime girme yeterliliğini alacak yeni parti? Bu teşkilatlar
4: 41,
2: kurulduktan
4: 41
2: sonra.
4: Ilde örgütlenmesi
1: evet.
4: gerekiyor.
1: Ve onların ilçelerinde.
2: Bir süresi evet, var mı şu kadar ay gibi yoksa
5: 6 aylık süreyi?
3: Şu an zaten onun için hızlı hareket ettiklerini.
2: Bir de bir yedek partinin evet. de her ihtimalle karşı bir baskın seçim olursa evet. da değerlendirebileceği söyleniyor.
1: Ben mesela onu anlayamadım. Yedek parti var mı burada şu anda?
2: Anadolu Birliği Partisi konuşulmuştu bir dönem.
0: Var deniyor.
3: Yok anlaşamamışlar.
2: Öyle mi?
5: Ha, evet, bir parti var. Yani başka bir seçim olursa olmaz ya. Başka bir seçim olursa o partiden...
2: Bu başka bir Anadolu Birliği Partisi dışında bir parti mi? Anlaşamamışlar dedi Mehmet Bey. Bilginiz var mı Orhan Bey?
5: Yani tam bilmiyorum ama Özgür Bey bugün şey dedi. Ben ona atıfta bulunarak bunu söylüyorum.
0: Evet.
5: Dedi ki yani gerekirse bir başka seçim ol yani tam bu cümlelerle
3: şey hazır olduklarını
5: ama,
3: ifade
2: ama B planı da var.
5: Dedi, hazırız dedi. Biz yeni başka bir parti ile birlikte seçimlere gireriz dedi. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Bir laf etti.
2: Peki. Ya Profesör Doktor Armando Sürge
3: döneyim.
2: Buyurun.
3: Şimdi aslında artık Türkiye yeni bir partiyle tanıştı. Bu parti siyasi hayatını sürdürmek için ciddi bir gayret içine girdiğini görüyoruz. Yani her ne kadar kavgayla, gürültüyle bu olmuşsa da bu konuda kararlı olduklarını ortaya koydular. Bir kitle de bunun peşinden gittiğini görüyoruz. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopsa da şimdi çok bu görünmemiş bir şey aslında. Hani gövdenin çok daha zayıf olduğu bir durumda şu an.
2: Bir bölünme.
3: Bölünme evet. Bu tabii ki beklenen bir şey değildi. Şimdi Yiğit kardeşimle burada defalarca programa çıktık. Bugün de kendisi de ifade etti. Hani bu kadar beklemediğini. Tam tersi düşünülüyordu mesela.
1: Evet. Yani, CHP ana muhalefet kalır.
3: Ana muhalefet CHP'de kalır. Özgür Özel çok bir varlık gösteremez şeklinde düşünülüyordu. Hatta özellikle Sayın Kemal Bey'i destekleyen birçok kişi de bu kanaatteydi. Ben
2: ama şey sanki onu göstermiyor muydu? Yani genel merkez ve Güven Park mitingleri ve konuşmaları bugünkü şey göstermiyor
3: ama
2: muydu?
3: Ama gösteriyordu ama Serap Hanım şöyle bir şey var. Milletvekillerinin partiyi terk etmeyeceklerini düşünüyorlardı. Yani o Cumhuriyet Halk Partisi'nin amblemini, o tabelası,
2: tarihi değeri, tabelasını, markası,
3: tabii ki,
2: bunun altında
3: tabelasının gölgesinden ayrılmazlar düşünülüyordu.
2: Peki çok güzel bir yere getirdiniz. Bu arada bunu da söyleyelim. Artık 91 vekil tamamen işlem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sayfasında da netleşti. Şu anda yeni parti 91 vekili AK Parti'nin hemen ardından. İkinci sırada 135 vekili vardı Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Şimdi 44 vekile düştü. 91'i yeni parti çatısı altında.

0: Az önce konuştuk. Koltuklar da değiştirilecek. CHP'liler yeni partililere koltuklarını bırakacaklar. Mecliste kendilerine gösterilen bir başka yerde rekabet içinde partiler olarak muhalefet cephesinde siyaset yapacaklar. Profesör Doktor Armağan Öztürk'e siyaset bilimci olarak bıraktığınız yerden sormak istiyorum. Kimse 91 vekilin her ne kadar Kemal Kılıçdaroğlu'na ya da Mutluluk'un kararına destek vermeseler de CHP'den ayrılacağına ihtimal vermedi. Çünkü CHP çatısı altında kalmak isteyeceklerini düşündü dedi Mehmet Bey. Yiğit Bey de şaşırdığını söyledi 91 vekilin ayrılmasına. 91 vekili bu karara, hakikaten öyle yıllardır siyaset yaptıkları partiden ayrılma kararına iten duygu sizce ne? Çünkü böyle çatışma ortamları bu parti kararlarını, böyle süreçler belki daha hızlandırıyor, bir ivme yaratıyor. Hangi ivme? Tespitiniz nedir hocam?
1: Milletvekilleri ve belediye başkanlarının kararını isterseniz birlikte düşünelim ve konuşalım.
0: Evet, lütfen.
1: Bir kere milletvekili, burada ironik bir durum da var. Milletvekili listesi biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu döneminde hazırlandı. Kemal Bey'in döneminde hazırlanan o milletvekilleri, o liste, ön seçimde yapılmamıştır merkez yoklamayla. Onların 90 tanesi yeni partiye geçti. Özgür Özel döneminde yine ön seçim yoktu. Belediye başkanlarının da ağırlıklı bir kısmı Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmakta. Yani burada zaten aktörlerin, siyasi aktörlerin işte kendi listelerini hazırlayan işte yönetiminin tavrıyla çelişen bir pozisyonları da var. Keza o listeler yıllar önce hazırlandı ya da aradan bir vakit geçti ama şu anki durum bakımından. Milletvekili ve belediye başkanları ile ilgili şu tartışma da yapılmak zorunda. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde partinin ağırlık merkezi belediyeler. Bir kere bunun altını çizelim. Bunu iyi bir şey olduğu için de söylemiyorum. Yani bu arınma siyasetini bir yüzleşme olarak ne yazık ki konuşamadık. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu yüzleşme, yozlaşma tartışmalarının önemli bir kısmı belediye çevresindeki tartışmalardan çıkmakta. Yani belediyenin örgütleri belirleyen hale gelmesi, belediyelerin delegeler, ilçe başkanları, il başkanları üzerindeki etkisinin artması ya da belediye tipi siyasetin, yani popülist siyasetin aslında partinin genel siyasi siyasetinde ağırlıklı bir yere sahip olması, partinin siyasi kültürü, ideolojik kodlarındaki aşınmayı beraberinde getirdi. Ve bu da aslında Kemal Bey döneminde de başlamıştır. Bu belediyelerin ağırlıklı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde gücünün artması. Bu aynı zamanda yerel iktidarın ele geçirmesi demek. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bunu belediyelere elde edecek, daha sonra da merkezi iktidara yürüyecek argümanı Kemal Bey döneminden itibaren temellendirildi. Ve daha sonra Özgür Özel döneminde bu çok yüksek perdeden söylendi. Şimdi belediyelerin bugünkü durumu, Mansur Bey için ayrıca bir parantez açmak lazım. Çünkü tabii o herhangi bir belediye başkanı değil. Yani tabii ki sürdürülebilir değil. Zaten doğru da değil. Yani şöyle, eğer sizin gönlünüz, zihniniz Özgür Özel'den yana ve aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi içinde kalıyorsanız, bu bir kere iki partinin organik olarak ayrılmasını imkansız hale getiriyor. Ayrıca işte parti işleyişi bakımından da başka sorunlara da yol açacaktır. Belediye başkanlarında bir tereddüt olduğuna dair bir argüman da var. Onu da söyleyelim. Yani Özgür Özel ve konu kurma heyeti, biz şu aşamada milletvekillerin geçmesini istiyoruz ama belediye başkanlarının şu aşamada geçmesini istemiyoruz. Bu zamana yayılır argümanı. Gerçekte doğru mu, yoksa aslında belediye başkanlarındaki tereddütün siyasi bir zaaf olarak değerlendirilmesini engelleyen bir şey mi? Mesela epey sayıda belediye başkanı geçmeyeceğini açıkladı. Yani böyle bir durum da var. Yani yeni evet, partiye geçmeyi riskli olarak da görüyor olabilirler. Onu da altını çizmek lazım. Bu riskte sadece belediye meclisleri bölünür ve biz karar alamayızdan kaynaklanan bir risk değil. Siyasi riskler, hukuk riskler de olabilir. CHP'de kalmayı daha avantajlı görüyor olabilirler. Bunun bir altını çizmek lazım. Mansur Bey ise tabii ki bir belediye başkanı ama aynı zamanda Ekrem İmamoğlu ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki en popüler siyasetçi. Ekrem Bey üzerindeki dava yükü ve diploma meselesi dikkate alındığında Cumhurbaşkanı adaylığı bakımından da kritik bir role sahip. Yani Mansur Bey'in CHP'de kalmasıyla CHP'den ayrı yeni partiye geçmesi iki farklı siyasi senaryo yaratacaktır. Yani kritik bir önemde yeni partiye açıkça geçmesi ve açık bir desteğini ifade etmesi yeni partinin politik enerjisini güçlendirecektir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalması, açık ya da üstü örtük bir destek de, oradaki varlığı da CHP için bir direnç noktası olacaktır. Ama ben Mansur Bey'in şu aşamada mutlak buttan dahil olmak üzere son iki aydaki açıklamaların tamamının ilkesel olduğunu da altını çizelim. Yani ilkesel olarak ya bir şeyi yanlış gördüğünde bununla ilgili açıklamada bulunuyor. Ama taraf tutma gibi Cumhuriyet Halk Partisi içindeki çatışmaların tarafı olma konusunda, olmama konusunda bir ısrarı var. Onun popülerlerin bir kısmı da buradan kaynaklanıyor bu arada. Yani doğru. Bazı siyasetçiler çatışmanın
0: her zaman
1: tarafıdır.
0: Her konuya konuşmayıp böyle daha kritik, evet, dönemeçlerde biraz da kendi alanında hukuki konularda daha net bir, değil mi, çıkışı var Sayın
1: Yavaş. Evet, daha net. Daha yani o hukuk devleti, parlamenter sistemin, evet, bazı hassasiyetleri var. Bu konuda daha ön planda. Bazı siyasetçiler, evet, kutuplaşma ve çatışmayı politik bir pozisyon olarak, yöntem olarak dikkate sayıda alırlar ve politik, evet, ünlerinde buna borçludurlar. Ama Mansur Bey böyle bir siyasetçi değil. Yani ondan beklenen, bazı kesimin beklediği şey aynı zamanda onun politik karakterine işte ve popülerliğine de çok da açıkçası bağdaşmıyor. Bu ana muhalefet psikolojik üstünlükle ilgili bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Şimdi ana muhalefet aslında parlamenter sistemde çok önemli bir kavram. Biz başkanlık sistemine geçtik. Bunun önemi bir ölçüde azaldı. Ama, evet, biz başkanlık sistemine geçmiş olmamıza rağmen bütün kanunlarımız aynı şekilde değişmedi. Anayasada ve yasalarda çeşitli yerlerde ana muhalefet ifadesi geçmekte. Siyasi partiler kanunda, anayasada. Ama buradaki mesele bence hukuki değil. Psikolojik. Yani ana muhalefet olmak ne demek? En büyük muhalefet partisi olmak demek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün itibariyle bunu kaybetmesi ve yeni partinin psikolojik üstünlüğü şu anda vekiller bakımından eline alması onun için bir avantaj. Bu avantajı sürdürüp sürdüremeyeceği de önemli. Bu arada meclis kompozisyonu bakımından da şunu da hatırlatmak lazım. Biz bazı, yani siyaset Cumhuriyet Halk Partisi için tartışmalarla ibaret değil. Yanılmıyorsam İpek Hoca hatırlatmıştı. Mesela bir çözüm süreci yasası var. Hı hı. Veya birden fazla yasa gelecek. Evet. Ayrıca bir anayasa tartışması da çıkabilir. Yani, evet, bu iki partinin Türkiye'nin bazı önemli konuları hakkındaki tavrı meclisteki kompozisyon değişse dahi değişecek mi gerçekten? Ve bu iki parti arasındaki bölünme gerçekten ideolojik bir bölünme mi? Biz orada test edeceğiz. Yani baskın görüş nedir? Aslında bu iki parti bölündüler. Pek çok konuda aynı fikirdeler. Ama parti kimin yöneteceği konusunda, kadrolar konusunda bir ayrışma var. Mesela önüne çözüm süreci yasası geldiğinde, bir anayasa değişikliği geldiğinde, önemli bir mesele geldiğinde, bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi ile yine bugünkü ve yarınki yeni parti aslında aynı yöne doğru oy veriyorsa demek ki bir fikri ayrışma yok. Sadece kadrolar bakımından bir ayrışmaya tanıklık ediyoruz.
0: Ya da siyaset yapma şekliyle ilgili farklılıklar aslında orada orada bir yöntem farkı var elbette görünen. Şimdi bu dediğiniz süreçte tabii yeni partinin ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyaset yapma şekli ya da seçmendeki seçmeni kendi tarafına ne kadar çekeceği konusunda hele de bir seçim sürecine girildiğinde hep iki gündür konuştuğumuz, daha önce de konuştuğumuz bu hazine yardımı konusu var. Burada bir finansal güce sahip olmak gerçekten kilit rol oynayabilir. Özellikle seçim kampanya sürecinde. Ona da değinmek istiyorum ama bir reklam arasının ardından diğer başlıklarımıza geçelim. Bir reklam arası, ardından devam edeceğiz.
2: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.

0: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
1: Olaylar ve görüşler devam ediyor. Şimdi elbette yeni partiyi konuşuyoruz ama özellikle de dün Sayın Bahçeli'nin bu hazine yardımı ile ilgili aslında ayrılan vekillerin payı yeni partiye verilmelidir, bu daha etik olur cümlesini çok konuştuk. Bugün buna bir hatırlatma yaparak bu konuyu ben konuklarıma da sormak istiyorum. Çünkü burada konu buna bir nasıl bir yöntem bulunur, bulunabilir mi konusundan öte bir siyasi yolculuğa çıkan yeni bir partinin bir finansman, güçlü bir finansman desteği olmadan bu rekabette ne yapabileceği. Şimdi Yiğit Bey Cumhuriyet Halk Partili bir isim. Hukukçu aynı zamanda. Sayın Bahçeli'nin önerisi benim anladığım kadarıyla daha çok bir ahlaki öneri ve daha çok da Sayın Kılıçdaroğlu'na bir çağrı gibi mi?
2: Doğru.
1: Yani
2: doğru.
1: İsterse CHP bunu onlara verebilir. Onların bütçesi ama hakları
2: veremez.
1: O.
2: Yani veremez.
1: Gibi mi?
2: Tabii. Evet, ahlaki bir çağrı, etik bir çağrı ama hukuki...
1: Siz gelin böyle. Ay, yine tamam. Siz böyle gelin. Diğer konuklarım daha... yerlerinde kalmayı tercih ediyorlar diye ben tabii Yiğit Bey'i çağırıyorum. Bana. Mehmet Bey'i bir kere çağırdım programı. Bugün pek gönüllüyüm ama o gün bayağı ses getirmiş.
3: Ama ben bir soruyla katkıda bulmak istiyorum. Tabii. Yiğit Bey hukuken verebilir mi?
2: Yok, veremez.
3: Yani ben kafamdan esti Cumhuriyet Halk Partisi olarak gittim tipe. Verdim yani hukuken bunu izah edebilir misiniz?
1: Verilebilir anlamda demiyorum da belki şey farklı bir durum yaratıyor mu? Yani kendi içinden ayrıldığı için.
3: İşte evet.
2: Yani nereye ayrılırsanız
3: işte bu milletvekilleri benden çıktı, benden seçildi diyemiyor.
4: Ahlaki ve etik olarak zaten böyle bir talepte yani evet. Teklifte bulundu.
1: Doğru olan budur evet, diyor ahlaki olarak.
4: Çünkü nihayetinde 91 milletvekili 91 milletvekili ayrıldı.
2: 3'te 2'si gitti yani.
4: Şimdi,
2: öyle diyebiliriz.
4: Bu milletvekilleriyle birlikte yani ana muhalefet noktasında olan Cumhuriyet Halk Partisi ona göre hazineden yardım aldı. Yani ikinci parti olduğu için birinci parti en fazla birinci parti alıyor. İkinci parti onun gerisinde sıralama o şekilde devam ediyor. Şimdi şu an mesela Cumhuriyet Halk Partisi 5. parti. Aradan şu an Ocak'tan şu an Temmuz'dayız. Yani nihayetinde yarım dönemlik bir şeyde bir yıllık bir bütçeyi hani yardım bütçesini Cumhuriyet Halk

0: Partisi kullanacak. Dolayısıyla bunun yeni partiyle hani bir miktar oraya devredilmesi ya da işte verilmesi yönünde bir teklifin sunulması da bence etik bir davranış olurdu yani.
1: Ama siz Sayın diyorsunuz ki etik olabilir ama
2: kıymetli
1: hukuki...
2: Kıymetli görüşlerini dinledik, saygı duyuyoruz. Fakat hukuken ve teknik olarak böyle bir şey söz konusu değil. Biraz geriye gidelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden aslında 3 parti daha çıkmıştı. Ne zaman? 2023 Mayıs seçimlerinden sonra. Gelecek Partisi'ne, Deva Partisi'ne ve Demokrat Parti'ye giden milletvekilleri vardı. Doğru. Onlar da Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçildiler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmenin oyuyla. Ama o tarihte böyle bir öneri gelmemişti hatırlarsak. Kimse demedi Cumhuriyet Halk Partisi'nin önümüzdeki günlerde alacağı seçim yardımları Gelecek Partisi'ne, Deva Partisi'ne, Demokrat Parti'ye milletvekili oranında dağıtılsın denmedi.
1: Ya şimdi Yiğit Bey öyle bir şey dediniz ki bu Cumhuriyet Halk Partisi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun en çok eleştirildiği konuydu. Bir
2: evet,
1: de üzerine onlara hazine yardımı yapalım dense kıyamet kopardı.
2: Ama peki böyle bir durumda partiyi bölüp gidenlere de para verelim gibi güzel bir fikri gerçekleştiremeyiz yani. Teknik ve hukuki altyapısı yok. CHP'yi bölüp gitmek ya da yeni parti kurmak isteyenlerin siyasi tercihlerine dediğim gibi saygı duyuyorum. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin hazine yardımı kanunlarla bellidir. Sayıştay denetiminden geçer. Anayasa Mahkemesi denetler ve bu bir kararı verilir.
1: Bu sizce Sayın Özel'e, Sayın Bahçeli'den bir destek ya da bir olumlu mesaj mıdır?
2: Evet, öyledir. Sayın Bahçeli 21 Mayıs sürecinden beri zaten bu konuyla ilgili yapıcı yaklaşımlar sergilemeye çalıştı. Hatta Sayın Özel'i de çok kayıracak yönde birçok pozitif açıklaması da oldu. Sayın Özel de buna karşı Sayın Bahçeli'nin hatırlarsanız...
1: Şu feragat ifadesini...
2: Evet, hatırlarsanız Sayın Bahçeli'ye saygısını gösterdi, gitti, elini sıktı, önünde eğildi. Evet. Bu tarz bir iyi hukukları var.
1: Öyle mi Mehmet Bey?
0: Şimdi Kemal Bey'e...
1: Destek mi verdi Sayın Bahçeli Özgür Özel'e?
0: Kesinlikle destek gibi bir şey algılamamak lazım. Sayın Bahçeli ilk günden beri bakın, ilk gün mutlak buttan çıktığında ki yaptığı açıklamaya bakalım. Tamam, şimdi Yiğit kardeşim diyecek ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu feragat etsin dedi diyecek. Ama sonrasında Sayın Bahçeli'nin iki tarafa da yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmemesi gerektiği yönünde çok ciddi anlamda irade ortaya koydu. Ve hatta Türk Gün Gazetesi'ne 4 defa
1: röportaj
0: verdi. Bu konu özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili bölünmemesi gerektiği noktasında vurgu yaparak ve ısrarla Cumhuriyet Halk Partililer, Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetenler hiç bu konulara değinmediler. Neden? Çünkü Sayın Bahçeli'nin bu tür ısrarını, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmeme noktasındaki ısrarının iç cephenin tamamen güçlendirilmesi, iç cephenin sağlamlaştırılması yönünde bir adım atılırken Cumhuriyet Halk Partisi'nin parçalanması, dağılması bu Türkiye'ye de zarar verir endişesini taşıyordu. Ve önce ülkem ve milletim diyen bir partinin lideri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100 yıllık cumhuriyetten yaşıt olan bir partinin bu şekilde parçalanmasını Yiğit'e sorayım. Gönlü rıza gösteriyor mu?
2: Hayır, ben çok üzgünüm.
0: Yani zaten, kim olursa olsun.
1: Evet.
2: Haliyle Sayın Bahçeli bakın, de bu vurguları yaptıktan sonra bu açıklaması
0: söylüyorum.
2: Biraz ilginç geliyor.
0: Şunun için söylüyorum. Partili olmasa dahi bir milletvekilinin partiden Cumhuriyet Halk Partisi'nin ayrılması rahatsızlık vermiyor mu?
2: Veriyor,
0: veriyor
2: tabii ki.
1: Bu arada Murat Emir de demiş ki Sayın Bahçeli'nin sözü üzerine CHP Grup Başkan Vekili şu andaki yasal çerçeve içerisinde mümkün değil. Ama Sayın Bahçeli Cumhur İttifakı'nın bir parçasıdır. Şu ana kadar eğer böyle bir samimi düşünceleri varsa adım atmaları çok kolaydır. Biz elbette ki hazineden hak ettiğimiz yardımı almayı isteriz ama paradan önce konuşmamız gereken çok daha önemli etik değerler oldu.
0: Şunu da söyleyeyim.
1: Bu arada CHP yani önceden evet. CHP Grup Başkanı.
2: Şu anda Ankara hepsi... Milletvekili ve yeni parti.
1: Daha önce yapmıştı. Henüz daha yeni
0: Sayın
1: parti
0: Bahçeli, dün yaptığı çağrı evet. Tamamen şimdi düşünün 91 milletvekilinin yeni bir partileşme sürecine kendi istedikleri için mi Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldılar?
2: Evet, kendi istedikleri için ayrıldılar.
0: Ya şimdi o tabii ki tartışılır. Ben şey olarak
2: demedi onlara. Kendi 8 kişi haricinde kendi istediği için ayrıldı.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapma imkanı tanımadığınız zaman dolayısıyla siz yol veriyorsunuz anlamına gelir. Yolunu açıyorsun. Kardeşim ben sizi istemiyorum, gidin. Ki birçok böyle yorumcu, Sayın Kemal Bey'i destekleyen yorumcuyla ekranlara çıktık.

0: Ya gitsinler de kurtulalım. Bu şekilde bakıyorlardı.
1: Evet, böyle diyenler
2: şimdi,
1: de oldu.
2: Ama Mehmet abi şu açıdan bakalım, baka da bilmemiz gerekmiyor mu? Yani evet, ben katılıyorum. Ciddi bir baskı oldu. Ama aynı zamanda Kemal Bey ile beraber hareket eden, Kemal Bey'e yürekten destek veren 26-30 arasındaki bir milletvekili, önceki dönemde, o değişimcilerin partide hakim olduğu dönemde de benzer hiçbir görev almadılar, bir yere konulmadılar, hiçbir karar
3: mecliste söz hakkı alamadılar.
2: Mesela, evet.
3: Mecliste söz hakkı.
2: Yani, ya onlar, dinlediğiniz zaman şey onlar demiyor. Da mesela biz de gidiyoruz demediler mesela yani.
0: Ya, ama onların gidecek...
2: Yanılıyor muyum bilmiyorum.
0: Hayır, neden? Nereye gidecek onlar?
3: Niye bir parti kurarlardı 30 nasıl, kişi milletvekili grubu olmuyor
0: 30 kişiyle
3: mu?
0: Parti kursan ne olur?
1: Ama geçmişte de zaten 44 var. Bu arada anlamış olabilirim ama onlarla ilgili bir disiplin süreci sizden arınacağız bu kişilerden.
0: Hayır,
1: böyle bir açıklama
0: olmadı.
1: Oldu mu?
0: Öyle bir şey
1: yani
0: olmadı.
1: Onları hedef alan
3: resmi olarak atmazsınız pasifize edersiniz.
2: Şimdi şöyle
3: 8 isim haricinde kimse...
1: Hayır ama söylem olarak hatırlayın. Genel merkezde Sayın Kılıçdaroğlu ilk konuştuğunda ne kadar yani FETÖ'cüleri göremediğim için, bu hainleri, ajanları göremediğim için özür diliyorum
0: yani
1: gibi
0: çok ağır konuşmalar yapıldı.
1: Çok sertti. Tamam. Sonra bu mesela değişti ama ilk çıktığında o gün ilk konuşmasında hey sertti Kemal Kılıçdaroğlu.
3: Yani bunu evet, objektif kendi olarak... üstlerine mi alındılar bu lafları hepsini?
0: Şimdi
3: objektif... Giden arkadaşlarımız
1: Kemal Bey'le yıllarca çalıştı. Kimi işaret ediyordu efendim? Sizce? Şimdi butlan
0: Kemal
1: kararı
0: Bey kime söyledi bunları?
1: Kime söylemişti?
3: Fatih Gürsul ismini kendisi verdi yayında zaten bir de. Ben kimi ya pardon? Oldum. Fatih Gürsul isimli bir baş danışmanı vardı. 12 yıl hapis cezası aldı FETÖ'den.
1: Evet.
3: Onunla çalıştığı için Kemal Bey bir öz eleştiri yapmasın mı toplumda?
0: Tamam onunla yapsın da şimdi siyasi mesaj veriyorsunuz. İyi, arınacağız abi, diyorsunuz.
2: Bak, yani kadere bakın ki Kemal Bey'in meramını burada ben anlatıyorum. Ama Kemal Bey mesela kimseye senin yüzüne tükürürler demedi mesela yani. Senin işte şuraya asarız.
0: Ya zaten onu
2: şöyle yaparız.
0: Hayır
2: demedi
0: onu ben
2: yani.
0: Kemal Bey, onları geçtik artık
2: hayır,
0: çünkü.
2: O zaten ilk kopmuş.
3: Ama bu isim bunu söyleyenler
0: zaten onu diyoruz.
3: Partiden ayrılıp gittiler.
2: Bakıyoruz. Kemal Bey bela okudu bu
0: ya
2: insanlar.
0: Ben onları hayır oralarda değilim. O zaten koptu.
2: Kadere bakın ya.
0: Onlar zaten koptu.
3: Kader böyle oluyor.
0: Kopacağı kadar
3: teşinde...
0: koptu. Bir daha bir araya gelmeleri imkansız ki ben mesela şunu da eleştirdim. Yerel yönetimlerdeki başarı bizimdir deyip de Kemal Bey'i bir kenara atmalarını doğru olmadığını söyledim zaten. Hala söylüyorum. Yani bir defa Kemal Bey'in altılı masayı kurması, Cumhurbaşkanlığı adayı olarak %48 oy alması, akabinde tamam her ne kadar değişse de yani genel başkan değişse de alınan sonuç, yerel yönetimlerde alınan sonuç Kemal Bey'den bağımsız düşünemezsiniz.
2: Yani Özgür Bey'in de başarısı. Kemal Bey'in
0: herkesin başarısıdır.
2: Bir temeli
0: ama
2: vardır orada.
0: Orada Kemal Bey yoksaydı onu eleştiriyorum. Kardeşim yok sayamazsın. 13 yıldır genel başkanlık yaptı. Son seçimlerde ciddi bir başarı ortaya koydu. Kazanma şansı olmamasını ben söylüyordum kazanamaz diye. Ama ona rağmen her türlü iktidarın yorgunluğuna rağmen çünkü 25 yıllık iktidar süreci tabii ki yorar. Ona rağmen
1: doğru.
0: Siz 7 düvel birleşiyorsunuz, yenemediniz ama bir artı kattınız mı, bir oy toparlanması yaşattı mı? Yaşattı. Bunu Özgür Özel ve yönetimi, işte buna Ekrem İmamoğlu diyelim, kabullenmedi ve kolları sıvadılar. Özgür Bey'i yok saydılar.
1: Peki
0: orada
1: o dönem beri çok konuştuk. Bugüne gelecek olursak şimdi bu Sayın Bahçeli'nin
0: şunu noktalayayım. Yani burada Sayın Bahçeli'nin teklifinin de ana ekseni şu. Yani bu insanlar seçime girdiler. Ve ciddi bir oy aldılar. Bu oyla birlikte bir hazine yardımı 1 milyon 800 kaçtı?
1: 1 milyar 700 küsür milyon liralık
0: 800
1: bir...
0: milyon, 1 milyon evet. 800 bin liraya kadar bir hazine yardımı var. Bunun bir miktarının işte yeni partiye verilmesi bu ahlaki olarak bir öneride bulundu.
3: Öneri.
1: Evet. Peki bu öneri sizce bir siyasi destek gibi bir mesaj mı? Öyle de değerlendirilebilir mi? Değerlendirenler oldu çünkü Orhan Bey. Siz nasıl buldunuz?
4: Yani aslında yani bu Devlet Bahçeli bu önerisiyle şuna bir yol açmak istedi mi? Bu önemli. Yani bu yasayı buna göre değiştirelim şeklinde bir öneri olarak algılandığı zaman bu Devlet Bahçeli'nin bu önerisinin bir anlamı olur. Bir baktığınız şimdi karşılığı yoktur aslında. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi kalkıp da kendi

0: işte %3'ünü de aldı hazine yardımının %2'sini yeni parti ve yasal olarak da veremez zaten.
1: Ama böyle bir yasal orada düzenleme yapılabilir mi?
0: Yani öyle bir şey yapamaz zaten biraz orada. Yapabilir mi bilmiyorum. Yasalar orada
1: ya, teknik olarak yani, mümkün ama
2: meclis
1: belki
2: yasa yapar. Ama bu yasa yapıldıktan sonraki yıl için geçerli olursa olabilir ancak. Ya o da zaten seçim yılına.
1: 2026'da alınsa evet, 2027
0: yılında burada Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi para vermez. Vermesi de zaten beklenmez. Söz konusu da değil. İstese de veremez.
1: Peki bağışlarla ne kadar iyi
0: yeni parti, yeni parti kendi parasını kendi yaratacak.
1: Nasıl yaratacak? Açık.
0: Yani bunu işte desteklerle, bağışlarla yaratacak. Benim anladığım kadarıyla şimdiki durumda partinin illerde kuruluşu tamamen oradaki yani eski Cumhuriyet Halk Partisi'den dışlananlar, 55'e yakın işte il örgütü var orada. Onlar bir bina, bazıları başlamış zaten, bazı binalar tutulmuş vesaire. Onlar kendi çevresindekilerin katkılarıyla birlikte binaların hayata geçirilmesi ve çalışmaları
1: tabii
0: için gerekli kaynağı yaratacaklar.
1: Onların masrafları, fakat, giderleri değil
0: tabii,
1: mi?
0: Bunlar tabii ki sadece illerle ilgili mesele değil. Yani genel merkezin paraya da ihtiyacı var. Yani buradaki iki şey var. Destekler var, bağışlar var. Bunların hepsi sınırları var gerçi. Benim bildiğim kadarıyla yabancı dışarıdan herhangi bir bağış kabul edemez.
2: Gelemez.
0: Yasal. Hı. Yasak.
2: Öyle Türkiye şey Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekiyor.
0: Vatandaştan, fakat onların da bir sınırı
1: kişi başı
0: var.
1: Kişi başı bir sınırı var. Yani yaşayacak
0: yani sayıda 634.210. Evet, 634.000 lira kadar herkes bağış yapabilir. Bir yıl içinde
3: bir kişi 634.210 lira bağış yapabiliyor
0: evet,
3: bir siyasi parti.
0: Bağış yapabilir. Onun dışında bence bu partiyi, yeni partiyi hızlı bir şekilde yükseltecek bir yardım kampanyası. Yani ben millete dayanıyoruz. Milletin bir partisi bu. Onların desteğiyle birlikte.
1: Nasıl karşılık bulur? Böyle bir çağrı yapılsa.
0: Böyle bir çağrı mutlaka yapılacak.
1: Biz ayakta tutmak için böyle bir yardım kampanyası yapıyoruz.
4: Bugün Sayın Özgür Özel'in o konuyla ilgili bir açıklaması da oldu. Biz bağış toplamıyoruz.
0: Şu aşamada kimsenin
4: suistimali açık dedi. Dolandırıcıların.
0: Evet. Biz açıklayacağız evet, hesaplarımızı dedi. Henüz daha onu yapmadılar. Ama yani bir millete dayalı bir parti imajı algısını güçlendirmek için bence yaparsa yasal kurarsa millet kurar gibi.
4: Yasal başvurularla herhalde oluyor değil mi?
1: Millet o da, kendi partisini kurar. Parti sloganı tekrar gibi olmaz mı? Yaparsa millet kurar.
0: Hayır. Ya, kurarsa partisini millet kurar şeklinde bir sloganla veyahut da benzer bir şey. Ben şimdi uydurdum bir şey. Ve bunu millete mal etmek ve milletin parti üzerinde hak iddia etmesini de bu şekilde
1: bir paydaş gibi diyorsunuz
0: tabii,
1: yani.
0: Tabii. Onda bunları bence en iyisi
1: sofrada
0: bu.
1: Sofrada tuzu olmak mı denir? Biraz evet, onu
0: tabii büyük bağışlar mutlaka
1: sürece
0: gelecektir. Büyük bağışlar mutlaka şirketlerden pek bağış gelme olasılığını biraz zayıf görüyorum.
4: Vatandaştan gelir, seçmenden
0: başları,
4: gelir.
0: Başları derde girebilir.
1: Kim yapar bağış İpek Hanım? Siz bu finansal destek konusunda nasıl çözüm bulacağını düşünüyorsunuz?
3: Vatandaşın cebinde para mı kaldı? Yani siyaseti destekleyecek. Siyasetten uzaklaştı zaten vatandaş. Şimdi tabii siyasette etik açısından tartışacağımız o kadar çok şey var ki. Muhalefetin oylarıyla seçilen vekillerin başka tarafa gitmesi, yine belediye başkanların gitmesi. Yani siyasetin etiğini biz gecelerce konuşsak burada, programlarca konuşsak bitiremeyiz. Ama bence böyle bir düzenleme muhalefet partilerinin içinden başka yeni muhalefet partilerinin de çıkmasını destekleyecek bir düzenleme olur. Teşvik edici bir düzenleme olur diye düşünüyorum. Yani siz bir muhalefet partisi ya da bir normal
1: bir
3: başka bir partinin
1: varsa,
3: bir eğilim varsa nasıl olsa finansmanı da bulacağız. Normal parti yani partinin eğer %3'ü geçiyorsa bir hazine yardımı alıyor. Bu hazine yardımından biz partiyi böldüğümüz oranda pay alacağız dersek bu çok kötü taraflara da açılacak bir düzenleme olur. Partilerin içerisinden yeni yeni partiler çıkar ki böyle bir dönemde, özellikle de seçime gidilen bir dönemde bir siyasi partinin, bir muhalefet partisinin en istemeyeceği şey olur bence.
1: Siz başlarken ilk bölümde dediniz ki bu muhalefeti büyütmedi bu bölünme.
3: Evet.
1: Sadece ana muhalefet partisini böldü, parçaladı. Peki hep şöyle de dendi, bunun sonucu iktidara yarar, bunun sonucu tabii. Cumhur İttifakı'na yarar. Bu tablo Cumhur İttifakı'na yarayan bir sonuç mu çıkarır seçimde? Yoksa beklenmedik ittifaklarla sürprizler olabilir mi? Siyaset bu. Yani şu an tabii 2 ay önceye göre muhalefet daha mı zayıf iktidar karşısında?

0: hepsinin bir iç karmaşası olarak okuyor.
1: Çok da bu, doğru değil mi bu söylediğiniz?
0: Ya değil işte. Böyle okunmaması hayır, gerektiğini
1: millet
0: düşünüyorum.
1: Millet de öyle çok okumuyor zaten onu. Onu söylüyorum.
0: Valla benim konuştuğum insanlar öyle okuyorlar. Ne yazık ki siyaseti böyle görüyorlar, böyle
2: yani
0: yorumluyorlar.
2: Yani sadece bir Özel Kılıçdaroğlu çekişmesi anlaşmazlığı gibi onu mu demek istiyorsun?
0: Bütün, tabii bütün programlarda bu şekilde tartışılıyor. Yani Kılıçdaroğlu işte geldi, Özgür Özel ayrılacak vesaire. Bunların üstünden konuşuluyor ve tartışılıyor. Ve benim konuştuğum, sokaklardayız biz çünkü insanlar diyorlar ki biz artık bu tartışmalardan bıktık. Bıktık diyorlar. Yani bizim derdimiz ne zaman konuşulacak diyorlar. Bizim sorunlarımız ne zaman
2: bu
0: gündeme getirilecek?
2: Bu durum ona vesile diyor. Olur mu? Efendim? Yani bu bölünme, bu şimdi, kavgaları geride bırakmaya vesile olacak mı sizce?
0: Ne kadar geride kalacağıyla ilgili bir şey olacak yani Serap Hanım. Şimdi büyük bir zaman içerisinde diyeyim önümüzdeki günlerde Sayın Özgür Özel'in yine partiyi kurması, nasıl kuruyor, finansmanı nasıl sağlanacak? Bakın bugün bile Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamayla işte Cumhuriyet Halk Partisi yeni partiye maddi destek sağlasın mı sağlamasın mı bunu evet. konuşuyoruz. Ve aslında bunu düşünmeyen işte beyinler bile bunu düşünmeye başladılar. Böyle bir şey olmalı mı olmamalı mı? Ama şu var o seçimlerde o oyu alan çünkü oy sıralamasına göre partiler diziliyorlar ve buna göre de bir seçim yardımı alıyorlar. O partinin logosuna oy vermiştir. Hı hı. Özellikle seçmen. Yani oradan içinden yeni bir parti çıkacağını düşünerek orada tekrar halkın vicdanına sormak lazımdır. Çünkü sandığa gittiğinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne vermiştir. İçinden yeni parti çıkacağı zaman siz bunu onaylıyor musunuz? Ya da siz yeni bir parti çıkar ise bu paranın şu kadarının yeni partiye verilmesini onaylıyor musunuz diye Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmenine sorulması lazım ki bu da imkansız bir şeydir. Yasalar
2: bu
0: var.
2: Aslında bunun yanıtı seçimde görülecek.
0: Seçimde görülecektir yani ama
2: ben dediğim gibi düşünüyor. Seçimde göreceğiz.
0: Bunu asla desteklemem çünkü bu partilerin daha da bölünmesine yol açan bir şeydir ama siyasette etik elbette ki konuşulmalı ama siyasetin etiğinde konuşacağımız çok fazla
2: daha
0: açık nokta var.
2: Diyor. Var diyorsunuz.
0: Şunu da söyleyeyim nasıl bir siyasi parti bağış toplar yani mali evet. kaynak toplar üye aidatlarıyla ve bağışlarla. Tabii bu bağışların hepsinin mutlak suretle gösterilmesi lazım. Yani makbuz kesilmesi gerekiyor.
2: Üyeler, istifa eden üyelerin sayısı belli mi? Çok farklı rakamlar
3: şöyle,
2: paylaşıldı CHP'den istifa eden sayıyla ilgili.
3: Onda da hani objektif veri partiye E-Devlet üstünden giden sayı 300 bine yaklaştığı yönünde.
2: İstifa eden
3: evet.
2: 300 bin. 1 milyon 900 küsür bin miydi?
3: 1 milyon 960 bindi. 300 bine yakın. Daha 300 bini geçmemiş ama yani 289 bin falan gibi. Bir sayı olduğu söyleniyor. Bu artabilir. Bunda hiç şey sorun yok.
2: Ya acaba ne kadarı yeni partiye geçer bir olur ya da sadece istifa
3: Sayın Özel'in genel başkanlığından sonra bir 650 bin üye olmuştu partiye. Yani bu özellikle evet, hani baktığımızda artmıştı. Eski yönetimle de bir duygusal bağ olmadığı için o 650 binin hepsinin gitmesi de normal karşılanabilir o anlamda.
2: Daha bey şu anki durum iktidarın lehine mi? Yarın işte baskın seçim olsa hep öyle konuşuluyor. Artık olur olmaz bilemeyiz de. Bu tablo seçim için çok iyi bir iklim mi oluşturdu AK Parti ve Cumhur İttifakı için?
4: Bana şöyle, ben Ankara'da da yaptığım görüşmeler, iktidar cenahıyla da yaptığım görüşmelerde hiçbirisinin gündeminde Cumhuriyet Halk Partisi şöyle olursa biz de böyle hareket ederiz gibi bir plan yok açıkçası. Herkes işine gücüne bakıyor, onu bir kere söyleyebilirim. İkincisi, bu iktidarın hani işine mi yarar, efendime söyleyeyim, bundan bir çıkar mı elde ederler düşüncesini İktidar düşünmüyor ama muhalefetin de bunun hiç umurunda olmayan bir tarzda hareket etmesi de çok ilginç doğrusu. Yani sanki ellerinde %60'lık bir oy kitlesi varmış da bu %60'ı böyle döke saça kendi aralarında paylaşıyorlarmış bir rahatlığı söz konusu. Ortada mevcut olan az önce Mehmet abinin de ifade ettiği yani %30-31 bandında bir kitlenin iki parti arasında Cumhuriyet Halk Partisi ve yeni parti arasında paylaşılması söz konusu. Şimdi Kemal Bey'i ben televizyonlardan çok eleştirdim. Kendi mecramdan eleştirdik, yazdık, çizdik. Fakat Kemal Bey'in ortada olan başarılı bir projesi var. Altılı Masa. Şimdi evet başarısızlıkla sonuçlandı.
2: Kimilerine de tam evet, tersi.
4: Evet,
2: tam
4: evet
2: tersi
4: başarısızlıkla yorumlu. Sonuçlandı çünkü %50+1'i bulamadılar. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu bu ülkede %48 oy oranına ulaştı. Bakın bu çok ciddi bir rakamdır. Peki bunu nasıl yaptı? Şimdi Kemal Bey... Sizce Demokrat Parti'nin çok görüşlerini önemsediği için mi o masaya oturttu? Yoksa %50+1'lik sistemde 0.3 puanın bile öneminin olduğu
2: peki,
4: için?

0: seçilme.
1: Bugün seçime gidilse gene herkes, yani herkes dediğim partiler ittifaklara
0: şuraya
1: ihtiyaç
0: geleceğim,
1: duyacak.
0: Şuraya geleceğim işte.
1: Hala bu çok gerekli.
0: Yeni partinin bu hoyratlığını o yüzden anlayamıyorum. Hı hı. Şimdi bugün en kötü senaryoda Cumhuriyet Halk Partisi'nin 10 puan oyu var. Yani logo oyu var. Logo oyu var. Yani Kemal Bey yerinde şu stüdyoda herhangi birimizle otursak gene var yani.
1: Peki öyle bir durumda.
0: Ben otursanız 5'i var.
1: Yarın seçime gidilse.
2: Ama şey DSP döneminde... yanlış mı hatırlıyorum?
3: 99'u mu?
2: Evet, baraj altı kaldı.
3: 8.7, yani Öcalan'ın tutuklandığı bir ortamda gene az oy değil de
2: 8. Halk Partisi baraj altı
3: bu arada
2: kalmıştı.
3: DSP'de iktidar oldu abi, hatırlıyorum.
0: Baraj altı kaldı, kaç puanla kaldı?
1: Küsür evet. Almıştı. 98 seçiminde.
3: Tam 8.5 puanla kaldı. 20 topladığımızda 28.5 aynı.
0: Ben de bugün 10 puan civarında en kötü bir oyunun olduğunu söylüyorum. Siz bu 10 puana ben ihtiyacım yok. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne, onun genel başkanına hain de derim, işte satılmış da derim. Çok affedersiniz yani.
1: Peki Babadeli'ye seçim gelirse iktidara karşı yan yana durur mu? İşte, CHP ile Yeni Parti sizce? Yoksa işte diyelim ki bir ittifak, Cumhur İttifakı var. Hı. Orada da değişiklikler olabilir elbette. Hı. Bu tarafta da Millet İttifakı gibi bir ittifak var. Tarafında... Mesela o zaman CHP apayrı durmayı mı tercih eder? Ben adayımı çıkaracağım bu seçime, tek gideceğim. Yoksa Yeni Parti ile bir seçim ittifakında tüm bu kavgaya ve çekişmeye rağmen... Ama bizim ideolojik olarak durduğumuz yer benzer yer. Biz yan yana dururuz der mi?
0: İttifak kompozisyonu tamamlayabilir miyim?
3: Tabii tabii. Tabii.
0: Yani
3: tabii.
0: Şöyle, Cumhur İttifakı tarafında böyle bir... alışveriş, böyle bir şey olmadığı için... Cumhur İttifakı tarafında bir mefkure birlikteliği var yani. Bugün ne Sayın Cumhurbaşkanı ne Sayın Devlet Bahçeli'nin Allah var yani. Kameralar önünde veya işte kameralar arkasında şöyledir böyledir. Böyle bir boyut yok yani. Ama diğer taraftan yeni eklenmeler olur mu? Onun tabii kararını bu işin...
1: Sesleniniz aynı Çıkarman Bey.
0: Cumhur İttifakı'nın sonuçta kurmayları karar verecek. Fakat diğer tarafta siz... Bugün kavga edip yarın, aa yok ya biz yan yana geldik tırnak içerisinde AKP iktidarını, Cumhur İttifakı'nı devirmek için, Erdoğan'ı indirmek için biz güç birliği yaptık dediğiniz zaman da bir şeyleri izah etmeniz lazım. Dün biriniz birinize hırsız, biriniz diğerine FETÖ'cü diyordu. Anlatabiliyor muyum? Bakın yani altılı masanın projesini tutmamasının sebebi bu milletin hafızasında kavgalı eve kız verilmez düsturunun yatmasından kaynaklanıyor. Siz o gün kameralar karşısına geçip biriniz diğerine düne kadar yüzüne tükürdüler dediğiniz isimle beraber hayır efendim olur mu öyle şey? Biz memleketi çok birliktelik içerisine, çok huzur içerisine yöneteceğiz derseniz buna artık kimse inanmaz çünkü.
1: Peki yani. Tamam, buradan artık son bölümüne de olduğumuz için ne diyorsunuz? Böyle mi olur?
3: Yok, ya asla Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı kapsayıcı bir aday olur ve diğer partilerin o adayla birlikte hareket etmesini sağlamaya çalışır altılı masa.
1: Yani bir çatı aday gibi bir formülde aynı evet. Yerde durabilirler diyorsun.
3: Ama tabii sorunlar da bunlar olacak. Taha Bey'in dediği büyük bir sorun. Gözünde. Sebebi şu, bakın 2023 seçimlerin kaybedilmesindeki en büyük etken Meral Akşener'in Sayın Kılıçdaroğlu'na karşı tavrını aleni bir şekilde ortaya koyup masayı 3 gün boyunca dağıtmasıydı. Ve oradaki kavgalı görüntü kazanılabilecek bir seçimin, adaydan bağımsız olarak da kazanılabilecek bir seçimin Sayın Kılıçdaroğlu'yla da kazanılabilecek, rahatça kazanılabilecek bir seçimin masanın en güçlü ikinci aktörü, aktörisi tarafından bozulmasıyla toplumsal bir vazgeçiş ortaya çıktı.
4: Ama o artık eskidi biliyorsunuz. Hayır, anlamda, o düşünce bunun, çünkü bu... şimdi yeni partiler aslında o dönem evet. Sayın Meral Akşener'in çok da doğru bir şey yaptığını söylüyorlar.
1: Şimdi şöyle, Sayın Akşener'in yani o zaman meğer böyleymiş diye
3: Sayın
1: de
3: Akşener'in
1: çok
3: üstüne kat be kat koyarak gidiyorlar. Sayın Akşener gene devlet terbiyesinden gelen bir siyasetçiydi, tavrını söyledi.
1: Sayın Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a oranla zaten anket sonuçlarında da kazanmama riski olduğunu, bunun da Sayın Kılıçdaroğlu'na iletildiği zaten tartışmalarında bundan kaynaklandığını.
3: Anlıyorum.
0: Ama bu şuraya geleceğim. Yani bu yaşanmışlığın bir travması var şu anda.
3: Var ve onun üstüne kondu.
0: Nasıl aşacaklar?
3: Bakın onun üstüne kondu. Yani
1: 2023 yerel seçiminde ayrıca bunun da bir etkisi var. Yani onu da seçmenin de öyle bir
0: var şimdi bunun üzerine.
1: O dönem
0: nasıl
1: aday gösterilmeyenlere
0: ki,
1: destek oldu.
0: Siz nasıl diyeceksiniz ki Kemal Bey ve Özgür Bey yan yana gelecek ve çok uyum içerisinde İran-İsrail savaşının olduğu, Rusya-Ukrayna savaşının olduğu, her gün bir enerji arz krizinin kapımıza dayandığı, Suriye'de
1: bir
0: sürü devletin emelinin olduğu bir coğrafyada Akdeniz'i de, Karadeniz'i de, Ege'yi de bu şekilde idare edeceğiz. Nasıl diyeceksiniz? Bu sefer nasıl inandıracaksınız?
1: Peki tamam, Armağan yani hocamıza da soralım.
5: Ben de bu konuda bir iki şey söyleyebilir miyim?
1: Tamam, onun ardından gidelim Armağan hocam.
5: Yani buradaki hoca da toparlar. Hepsini toparlar. Öyle bir rolü var. Gayet de iyi bir başarıyor bunu. Aslında biz birincisi şimdiki durumu sanki böyle kesin durum olarak görüyoruz. Halbuki olaylar akıyor, partiler değişecek.
1: Köprünün altından 8, çok sular 8, akabilir diyorsunuz.
5: Çok akacak zaten. Yani yeni parti ortaya çıksa onun başarısı ne olacak? Tökezecek mi? Daha büyüyecek mi? Bütün bunlar aslında Cumhuriyet Halk Partisi ile ve diğer partilerle yeni parti arasındaki ilişkileri de belirleyecek olan şeylerdir. 7. Yani buradaki mesela 2024 yerel seçimlerine baktığımız zaman orada demin bahsedilen 2023 travmasının izleri falan yoktu. Yani orada şunu demek istiyorum. Burada önemli olan halkın içinde bulunduğu durumdur ve halkın
1: doğru okumak.
5: Bunu doğru okuması ve halkın bu taleplerini yerine getirebilecek olan partilere ve onların işte vaatlerine kulak vermesi. Bu belirleyecek her şeyden önce. Bunu 2024'te çok net gördük. Yani bütün belediyeler neredeyse Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer belediyelere kaydı. Şimdi bu bakımdan biz sadece bir travmanın, o 2023 travmasının bu seçim sonuçlarını belirleyeceği şeklinde yeni seçimlerin, yeni ittifakların durumu belirleyeceği konusunda bir erken yorumlarda bulunmamak lazım.
1: Ama bir aday düğümü çözülmesi unutur. Gereken bir aday konusu olacak muhalefette.
5: Olacak tabii. Olacak.
1: Kim olabilir bugün için?
5: Tabii ki olacak. Yani şimdiki durumda görünen Mansur Yavaş. Hı-hı.
3: En güçlü aday Sayın Yavaş.
5: Mansur Yavaş. Bunu zaten yeni parti, yani eski Cumhuriyet Halk Parti iken de bunu ilan etmişlerdi. Yani iki tane adayımız var. Biri olmazsa diğeri diye. Hala bu değişmiş değil. Özgür Özel'in defterinde, ajansında bunu ben...
0: Açıklaması net... var. Yeni partinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'dur dedi.
5: Şimdi Ekrem İmamoğlu tabii ki...
0: Son açıklamasında.
5: Yani bugün 15 dedim, milyon, ben onu kaçırdım. 15 bugün milyon milletin adayı dedi.
1: Ben anlamış olabilirim editörüm.
3: Ama zaten Murat Emir dedi mesela, ben onu
1: bugün
3: Murat Emir dedi İçişleri Bakanlığı kapısı önünde Cumhurbaşkanı adayımız İmamoğlu dedi.
5: Evet. Dedi. Şimdi evet, buradaki yani
0: İmamoğlu, bir türlü yedek kulübesinden çıkamıyor Mansur Bey.
5: Fiili olarak şimdi real duruma bakmak lazım. Gibi,
1: talepler... Bu bir yorum muydu, kendisi de demiş miydi? Yani Sayın Yavaş'ı da biraz hani bu siyasi adaylık tartışması
3: Sayın Yavaş'ı tutmak amacıyla da
5: yani burada İmamoğlu'na bir çok şey var. İmamoğlu'na bir gönderme süredir. Yapıldı. Biz seni unutmadık şeklinde bir gönderme olarak ben onu algıladım. Fakat real olarak baktığımız zaman zaten Özgür Özel'in de son 1-2-3 ay içindeki yaklaşımları, yani burada Mansur Yavaş'ın ön plana çıkacağı şeklindeydi. Onları iyi okumak lazım. Yani
0: o zaman
5: Mansur
0: yeni
5: Yavaş,
0: partinin içerisinde yeni bir parti daha
5: adayı,
0: hayırlı olsun.
5: Aynı öyle zamanda ve bir sürü yani. İyi parti, büyük olasılıkta belki de İyi Parti'nin de adayı olacak. CHP'nin de adayı olacak.
1: Ama yeni partide bu bölünme yaratır diyor tabi. Yani Mansur Yavaş'a yeni parti içindeki bazı vekiller, Ekrem İmamoğlu'na daha yakın olanlar bir tepki gösterir mi? Yoksa Ekrem İmamoğlu da Mansur Yavaş'ın adaylığını destekler mi?
5: Bence tabii ki destekler. Burada...
0: Ekrem yani, İmamoğlu içeriden yaptığı açıklamada Mansur Yavaş'ın adaylığı gündeme geldiğinde ben bu partinin hala Cumhurbaşkanı adayım ve bu değişmedi mesajını
1: ama bir kere bir yazı kalemi
0: ya.
1: Almıştı
5: yani,
1: sanki
5: Ekrem
1: Mansur Yavaş'ın.
5: İmamoğlu bu siyasetten mümkün olmayan bir şeyden bahsediyoruz. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş aday olduğu zaman Ekrem İmamoğlu'nun onu seçmeyin diyeceği konusundaki böyle biraz... siyaset dışı varsayımlara dayalı bir şeyde bulunuyorsunuz. Böyle bir şey olmaz. Hayatın
0: ben
5: doğal akışına, siyasetin doğal akışına aykırı şeylerdir bunlar.
0: O iş oraya gelmesin onun diye de elinden geleni yapacaktır.
5: Yapmayacaktır bence.
0: İyi peki.
1: Armağan hocam ne diyorsunuz?
0: Yapmayacak
1: böyle
0: değilse
1: alabilirim.
0: Mesela Cumhurbaşkanlığı ön seçimine mesela Mansur Bey niye dahil edilmedi mesela? Mansur Bey hani kendisi aday göstermedi diyebilirsiniz.
5: Affedersin.
0: Tek seçimli bir şeyden bahsediyoruz.
5: Ekrem yani. Bey de bilmiyor mu? Diploması reddedilecek. O da aday olsa peki. Bile Bir Yüksek gün, Seçim Kurulu'nda
3: objektif olarak aday olamıyor şu an.
5: Bilmiyor mu yani?
3: Objektif olarak aday olamıyor.
5: Olamıyor zaten, onu söylüyorum. Yani
1: ya,
5: tek bir şey oldu, aklı bu.

0: Hayır, diploma
1: bir engeli yok.
2: Şu an
1: engeli
2: tamam yok. Da diploma almadıktan sonra diploma tutuklu olup olmamasının bir önemi yok ki.
3: Şu an
2: diploma yoksa Cumhurbaşkanı adayı olamıyorsun.
1: Evet. Başka davalar söylem da var hala devam eden.
0: Yoksa işte, zaten Cumhurbaşkanı adayı olamıyorsun.
4: Yani, yani
0: diploman olsa da olamıyorsun.
4: Yani, olmaması. Olmadığının,
1: en önemlisi o elbette. Tabii, en kritik sorun da kesinleşmiş yargı kararı olursa.
4: Madem ben olamayacağım kimse Cumhurbaşkanı adayı olamaz diye böyle bir şey de bulunabilir
1: mi? Onu demeye çalışıyorum.
0: Yok, akıl yani hiçbirisi de olmasa Cumhurbaşkanı adayı olamazsınız. Çünkü daha ortada bir Cumhurbaşkanlığı seçimi yoktu. 2024 yılında var mıydı? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Var mıydı öyle bir şey ya? YSK'nın bir seçim takvimi açıklamışlığı var mıydı? Yoktu. Ne vardı? Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne müfettişler gitti. Sonra bir baktık, aa birden Ekrem Bey Cumhurbaşkanı adayı oldu. Yoktu zaten yani böyle bir adaylık mekanizması işletilecek bir hukuki zemin yoktu yani.
4: Peki ama yani partiler kendi Cumhurbaşkanı adaylarını açıklamalarının önünde bir engel mi?
0: Cumhurbaşkanı adayı olduğu anlamına gelmez bu.
4: Aday bir yasal bir engel mi var?
0: Yok. Hayır, şifayını açıklayabilirsiniz.
4: Herkes yapabilir. Ben de kendimi Cumhurbaşkanı adayı ilan edebilirim. Ne var yani? İşte Yüksek Seçim Kurulu bana müdahale mi edecek? Olamazsın kardeşim sen diye. Ben de 100 bin imzayla gider koyarım önüne olurum.
0: Kendinizce olursunuz. Ama 100 bin imzayı nereye teslim edeceksiniz?
4: Herkes olabilir.
0: Hayır, nereye teslim edeceksiniz Orhan Bey?
4: Yani seçim en sonunda eğer olacaksa tabii seçim zamanı gelecek. Seçim ilan edilecek.
0: Tamam, ondan yüksel bahsediyorum
4: seçim,
0: ben de.
4: Işte. Yüksel seçim kurumu ilan edecek. O zaman da herkes adaylığını gidecek oraya.
5: Ama şunu,
4: daha önceden olur.
5: Ekrem
4: her
5: Bey kendisini topluma Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan ettirmek için Türkiye'de hiç usulü olmayan bir yöntem denedi. Evet. Ve o yöntemi de sonrasında yargılama sırasında da öğreniyoruz ki aslında soruşturmadan haberleri olduğu için bir siyasi savunma olarak ortaya koydu.
1: Siz de böyle düşünüyorsunuz. Ama ben artık çok beklettiğim için ben Armağan Öztürk'e de söz vereyim hem de buna da yorum yapar. Öncelikle bu aday konusu ve ittifaklar konusu. Yani gün olur devran döner köprülerin altından çok su akar bambaşka gelişmeler olabilir dedi Orhan Bursalı öyle mi? Yani 6 ay sonra hala CHP'nin genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu mu olacak sizce? Bir seçime gittiğimizde CHP'nin genel başkanı yine Sayın Kılıçdaroğlu mu olacak sizce? Bir ortak adayda ortaklaşılabilir mi?
6: Çok konu birikti. Şeyden başlayacağım izninizle. Bu iktidar muhalefet ilişkilerinden işte şu anki durum iktidarın lehine midir? Neye yol açıyor?
1: Evet.
6: Yani 2023'e göre muhalefetin durumu tabii daha dezavantajlı. Yani iktidarın da bazı bagajları ve sorunları var. Yani ekonomi politik durum herkesin malumu. Ekonomideki düzelme çok yavaş. Ya da düzeliyorsa bile bu geniş halk kitleleri bundan etkilenmiyorlar. Dolayısıyla orada bir bıkkınlık ve yorgunluk var. Ama elitler bakımından, partiler bakımından bir kere bir terörist Türkiye süreci var. Bu sürecin ortaya çıkma motivasyonu başkaydı Serap Hanım. Şüphesiz hala öyle devam ediyor. Ama bunun bazı iç politik sonuçları olacaktır. Yani Kürt hareketinin 2023'teki gibi davranmasını ben beklemiyorum. İleriki bu süreçten bir başarı çıkması durumunda. Ayrıca CHP'de bölündü. Bu bölünme konusunda şunu hatırlatayım. Yani bir geçmişe atıfla. Yani 1994'te Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da, Melik Gökçek'te, Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.
1: Evet.
6: O seçime baktığınız zaman partilerin oy oranlarına mesela DSP, CHP, SHP'nin toplam çıkardıkları adayların toplam oy oranının İstanbul ve Ankara'nın da her ikisinde de belediye başkanını almaya yeteceğini görüyoruz. Yani bir geçmişe baktığınızda benim hangi turda hatırlamıyorum 80'li 90'lı yıllara geri dönüyoruz demiştik. Yani sol partiler, merkez sol partiler ya da sosyal demokrat partiler arasındaki mücadelenin kıyıcılığı, yakıcılığı bazen onları iktidar karşısında zor durumda bırakmakta veya bir sağ partinin aradan sıyrılmasını da kolaylaştırıyor. Dolayısıyla şu an deneyimlediğimiz şey çok da iyi bir şey değil onlar için. Sonuçta elinde bir partileri vardı. Buradan iki tane parti oldu. Yeni partinin örgütlenme ve finansman sorunları da ayrıca bir tartışma konusu. Finansmanla ilgili de bir başlık açıldı. Şimdi Devlet Bey tabii bazen bir siyasi obdusman gibi davranıyor. Bence bu iyi bir şey, hayırlı bir şey. Yani siyasi parti genel başkanın dışında bir akil adam, siyaset üstü bir aktör gibi de davranabilmekte. Türkiye'deki bazı tartışmaların önünü kesmesi, iktidarla muhalefet arasındaki dengeyi sağlayacak bir davranış tarzında benimsemesini ben önemsiyorum ve olumlu da. Yalnız bu olay hakkında bir ilgisi de var, onu da söyleyelim. Yani en son yardımı konuştuk ama mutlak buttan kararı ilk derece mahkemede konuşulurken daha Hikmet Çetin işte Devlet Bahçeli ve Fethi Yıldız'ı ziyaret etmişti ve Devlet Bey çıkıp da bizim partiye de böyle müdahale oldu, ben bunu doğru bulmuyorum diye açıklama yaptı. Doğru. Yani o süreçten bugüne Devlet Bey'in bu konuda bir tavrı var. Finansman meselesi bunun bence uzantılarından bir tanesi. Ama önemli bir şey finansman tabii ki. Yani tabii şöyle, para olmadan da siyaset yapabilirsiniz. Kendi bir davanızın inancının olması yeterli ama iktidarı alabilecek kadar bir siyasi gövdenin tüm Türkiye çapında örgütlenmesi yüksek düzeyde finansmana ihtiyaç duymakta. Normalde bunun siyasi partiler dernektir biliyorsunuz aslında. Yani üyelerden aidat da filan elde edilmesi, sonra bağışlara başvurulması gerekiyor ama bizde öyle bir aidat kültürü çok yüksek değil. Yani apartmanda aidat bile tam ödemeyen bir toplumsal örgütlenme biçimi var. Kendimi de dahil olmak üzere herkes bakımından
1: üye söylüyorum. Üye aidat yani ne kadardır? Partiler... Hiç fikrim yok benim. Ne kadardır?
3: Değişiyor. Yani
5: partiden partiye değişir. Yıllık toplamda.
1: Yani yaklaşık bir oran.
5: Ya şöyleydi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 2016 yılına kadar 1 liraydı. Sonra 10 lira oldu. En son konuştuğumuzda parti programında.
1: Ne kadar bir dönem için 10 lira?
5: Aylık olarak aylık hesaplanıyor. Örnek veriyorum işte. Aha. Ben 12 lira yatırırdım. Bir yıllık üye aidatımı
1: yani
5: yatırmış olurdum.
1: Yani cüz'ye çok yüksek rakamlar
5: tabii,
1: değil.
5: O şundan ötürü herkesin siyasal katılım tabii hakkını kullanması için cüz'i sembolik bir miktardır. Ama siz isterseniz olmadı, işte o sınır dahilinde 600 bin sınırı dahilinde bağış yapabilirsiniz.
1: Ama o bağış.
5: Evet.
1: Evet.
6: Evet. Yani aidatlar aslında bunun yani bir organizasyon, bir dernek. Bununla yürütülmesi lazım ama ne CHP'de ne de başka partilerde bu aidatların toplamı meselesi çok kurumsal işlemiyor. Bağışlara başvurulmakta. Bağışlarında ne sakıncalar doğurduğunu hepiniz biliyoruz. Daha varsıl kişilerin milletvekili ve belediye başkanı olmasının yolunu açmakta bağış mekanizması aynı zamanda. Yani siyasetçilerin varsıllık durumunun normal halkın üstünde olmasının bir nedeni de bu. Çünkü üyelerden gelen gelirler yeterli olmayınca partilerin döndürmek için aslında daha varsın, daha zengin insanların siyasette olması tercih edilmekte. Devlet yardımı bu bağlamda olumlu bir şey. Ama ona da tabii eleştiriler var. Yani vatandaşlar siyasi partilerin finansmanını bir kamu hizmeti olarak görmeme eğilimine sahip olabilirler. Ama yine de tabii ki diğer alternatifler işlemediği için bunun da olumlu olduğu da söylenebilir şeyler bakımından.
1: DEM Parti'nin 2023'teki gibi davranmayacağı diye gibi bir cümle kurdunuz ya, aday çıkarma konusundaki tutumunu mu kastediyorsunuz? Yoksa farklı siyasi işbirliklerini mi kastediyorsunuz?
6: Siyasi işbirliklerini kastettim. Adaylar konusunda da...
1: Ama onu söyleyin yine... o zaman. Neyi, nasıl bir siyasi işbirliği?
6: Evet, yani bugünkü programda da yani hem ben hem de diğer katılımcılar bakımından da ele alındı. Siyasi parti kurmak önemli şüphesiz ki. Siyasi partilerle yürümekte demokrasi. Ama biz başkanlık sistemi koşullarındayız. Başkanlık
1: evet,
6: sistemi koşullarında iktidarın ağırlık merkezi meclis değil cumhurbaşkanlığı makamıdır.
1: Tabii.
6: Dolayısıyla bir biçimde muhalefetin bir ortak aday üzerinde uzlaşıp seçime girmesi gerekiyor. Ama bu 2023'e göre, bana göre siyasal sosyolojik açıdan çok daha zor. Bir kere Cumhuriyet Halk Partisi artık iki parça ve birbirlerine karşı kullandıkları dil belki ileride değişir ama şimdi hiç olumlu değil. Ayrıca bir terörist Türkiye süreci yürütülüyor. Kürt hareketinin 2023'teki gibi davranma eğiliminin düşük olma ihtimali de çok yüksek. Bu da orta kadar çıkarılmasına imkansız değilse bile zorlaştırıyor.
1: Yani demin destek vermediği bir muhalefet adayı da orada ne denir şey mi kalır daha mı?
2: Kürt hareketi derken yani mesela neyi şey yaptık?
1: Demi kastettiğini anlıyorum.
2: Ama Demi yani hareketinden Demi Kürt seçmenin tamamı Dem'de değil ki.
5: Tamam ama bir neticede bir parti ve hareket yani.
2: Kürt hareketi diye bir hareket mi var? Onu diyorum ben.
5: Ya siyasal anlamda kullanılıyor Kürt hareketi, Kürt siyasal yaklaşımı.
4: Yani DEM Parti
5: bir etnik grup olarak değil.
2: Yani
4: genellikle
0: Kürtlerin Kürt en çok Türkiye'de oyun alan parti AK Parti.
5: Doğru.
2: Onun için diyorum yani burada
0: yani Kürt, bir partiye özdeşleştirmek.
2: Yani dem seçmeni, dem seçmeni desek ya, daha doğru olur diye düşünüyorum.
5: Yani Armağan Bey'in sözüne karışmayayım evet, de ben de kullanıyorum.
2: Hayır yani.
0: Onun için deme de mesela oy verilen hepsi Kürt değildir herhalde.
5: Çok değil vardır, tabii canım Arap'ta ya vardır. Öyle bir ayrım hani Kürt vatandaş evet, nerede diye bir şey düşünmedim hiç.
1: Elbette tabii.
6: Kavramı ben kullandım izninizle bir şey söyleyeyim. Kürt hareketi siyasal terminolojide kullanılır. Heh, yani bu biraz şeyle ilgili. Yani Kürt sorunu var mıdır? Kimlik hareketi
1: İdeolojik
6: midir?
1: Olarak kabul durduğu yer. Evet,
6: ya siyaset... Onu kabul edenler Kürt hareketidir, etmeyenler başkadır. Yoksa tüm Kürtler ya da Kürt etnik topluluk işte bir partiye oy veriyor. Bunu kastetmedik ama bu siyaset terminolojisinde bilinen bir kavram aslında.
1: Yani ne olur mesela Dem aday çıkardı. Bu seçim öyle gitti. Bir de geri kalan olura diğer muhalefet partileri de bir adayda uzlaştı, bir aday çıkardı. Karşıda da Cumhur İttifakı'nın adayı, Sayın Cumhurbaşkanı var. Ne olur Armağan Bey?
6: Şimdi Kürt hareketinin bu siyasal doğrultusu hakkı, o uzun bir tartışma konusu ama en baştan beri, şunu söyleyeyim, en baştan beri, mesela Leyla Zana örneği aklıma geldi. Ya bu iktidarla muhalefet arasında, kabaca AKP ile CHP arasındaki çatışmada Kürt hareketinin daha ortada durması gerektiği ve kendi işte kazanımlarını koruması veya taleplerde bulunması, gerekirse her iki tarafta da pazarlık yapması gerektiği dair bir çizgi oldu. Ama o çizgi baskın konumda olmadı. İşte Demirtaş, seni başkan yaptırmayacağız. Yani 10 yıllık hikaye başka bir yönde. Dolayısıyla Kürt hareketinin daha işte ana muhalefet dahi olmak üzere muhalefetle işbirliği yaptı ve iktidar karşısında tam bir şekilde bloklaştığı bir 10 yıl yaşadık. Bu 10 yıldan gelen yılgınlık ve şu anki fırsat durumunda dikkate alındığında Kürt hareketinin geçmişteki gibi davranmama eğiliminin şüphesiz ki meclise milletvekili sokacaklar parlamento ama Cumhurbaşkanı adayı çıkarma, çıkarmama, birini destekleme konusunda 2023'teki gibi yani ortak bir muhalefetin adayına destek verme konusunda daha tereddütlü davranması.
1: Bir de teröristik Türkiye sürecinin seyri de belki
3: yani
1: değil mi
3: Cumhur
1: burada?
3: Cumhur İttifakı evet, evet, destekler demek efendim, istediniz değil mi? Cumhur İttifakı'nı destekleyebilir demek istiyor.
0: Kendi bile kendi
1: aday çıkarırsa o zaman etkisi daha çok
3: süreç niye ilerliyor? Yani komisyon süreci neden bu şekilde ilerliyor? Yani
0: Cumhurbaşkanı adaylığından ne
3: ilgisi? Adaylı onlar konuşuluyordur herhalde canım.
1: Komisyon niye bu şekilde ilerliyor derken neyi kastediyorsunuz?
3: Yani orada birlikte hani bu işte terörsüz Türkiye diye nitelendirdikleri süreçte Cumhur İttifakı'yla DEM Parti'nin bir ortaklığı var değil mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin de o süreçte bir yeri var.
0: Cumhuriyet Halk Partisi
3: var.
0: Üyesi yok mu?
3: Var. Hayır var tabii var.
0: Bunu onlara tamam, sorabilirsiniz mesela.
3: Hayır var. Şu anda var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi var.
2: Komisyonda sizin dışınızda herkes var.
3: Herkesin var. Var. Evet. Ve şey şunu söyleyeyim. Biraz evvel söyledim. Sayın Kılıçdaroğlu da. Sayın Kılıçdaroğlu da Sayın Murat Emir de çerçeve yasanın bir an evvel çıkması gerektiğini söyleyen doğru, isimler. Burada da DEM Parti ile yol yürünüyorsa DEM Parti'nin Cumhur İttifakı'nın adayını desteklemesi noktasında nasıl bir hani olumsuzluk var?
1: Ha, neden Parti desteklemesi? Cumhur İttifakı'nın adayını da destekleyebilir.
3: Bu süreç böyle diyorsun, ilerlerse eğer anayasa değişikliği olursa neden DEM Parti Cumhur İttifakı'nın adayını desteklemesi?
1: DEM Parti'nin Cumhur İttifakı'nın adayını desteklemesi Cumhur İttifakı seçmeni nasıl etkiler?
0: DEM Parti'nin bu yönde bir alamet gösterdiğine dair DEM Parti'yi ben en son Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret ederken gördüm. Hı hı. İpek Hanım.
3: Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Kılıçdaroğlu'nu
0: hayır,
3: destekler.
0: Hayır, Özgür Bey'e destek ziyaretine
3: Özgür
0: gittiler.
3: Bey'in peki mi? Komisyon o, masasını nasıl diyoruz, açıklayacağız o zaman?
0: Komisyon yani Türkiye masası, Büyük Millet Meclisi'nin bütün bu denklemler dışında bir durumu
3: dışında
0: var.
3: Dışında değil, tam da ortasında.
0: Terörsüz Türkiye vizyonu var. Bölgemizde tamam, sınırlar değişiyor ve Türkiye'nin bir iç cepheyi tahkim yolunda bir attığı adım var ve bu
3: i̇ç
0: çerçevede
3: cepheyi tahkim yolu demeyelim
0: ve,
3: biz ona.
0: Ve bu o zaman şimdi şöyle eğer iç cepheyi tahkim demeyeceksek bunu muhalefet ortağınıza da söylemeniz gerekiyor. Yani tırnak içerisinde ortak, burada Cumhuriyet Halk Partisi ve yeni parti.
3: Zaten hep söyledik. Evet, o yani masadan kalkmaları
0: bu dozajda göremedik
3: hep
0: yani,
3: söyledik. Yo, o dozajda çok yani, o dozajda gördük hatta siz o masadan kalkın biz yanınızdayız diye çok çağrı yapıldı grup toplantılarında ama Cumhuriyet Halk Partisi o masada oturmayı tercih etti.
1: O masadan kastınız hangi altılı masaydı?
5: Yok,
3: hayır, bu Türkiye Büyük Millet Meclisi
1: çatısı
3: altında kurulan komisyonda.
1: Ama şu anda zaten bir resmi ittifakınız yok, Millet İttifakı.
3: Resmi ittifakımız yok zaten. Ama bir muhalefetin bir parçası olarak çok defa seslendik. O masadan kalkmaları gerektiğini söyledik.
5: Grup toplantıları.
3: Grup evet, her grup toplantısında dile getiriyor.
1: Sert eleştiriyor İYİ Parti. Evet. Siz
2: ama
1: önümüzdeki
2: altılı
1: dönemde...
2: Altılı masada niye vardınız o zaman?
3: Altılı masa zamanına o zaman başka bir dönemde. O altılı masanın zamanı dönerse...
2: Hangi dönemde?
3: Bütün defterleri şimdi, yeniden. Çünkü hayır, altılı masa döneminde DEM Parti'nin masada olmadığı söyleniyordu değil mi?
2: Bir eleştiri getirecekseniz...
3: Bu terörsüz Türkiye süreci yeni başlamadı
2: siz orada
3: mı?
2: Olmayacaksınız ki...
3: Bu süreç yeni olmadı mı ama? Terörsüz Türkiye...

0: Türkiye
1: Evet.
0: süreci yeni başlamadı mı? O dönemde altılı masa döneminde bu süreç yoktu ki.
1: Tam
0: Milliyetçi
1: olması
0: Hareket Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi de partiyi eleştiriyordu.
1: Tam çok güzel.
2: Kemal Parti,
1: çok
2: Kemal güzel. Bey'i çok özür dilerim. Kemal Bey'i desteklemek için HDP o dönem aday çıkarmadı. Sizin adayınıza destek
0: Peki,
2: verdi.
0: Peki o dönemki o HDP ile bu dönemki HDP aynı değişti
3: değil.
0: Mi?
3: O da hayır, yapı daha iyi.
0: Parti durduğu yerde duruyor.
3: Ama ben bir farklılık
0: o dönemki HDP, DEM Parti'nin söylemleriyle bu dönemki DEM Parti'nin söylemleri farklı değil ki birbirinden.
1: Siz altılı masanın ikinci gücü olacaksınız. DEM'le birlikte o zaman
0: DEM Parti ile birlikte olmadı ama.
1: Nasıl olmadı ya?
0: DEM Parti masada yoktu.
1: Masanın altındaydı işte.
0: O sizin söyleyiniz.
3: Ayrı da destekledi.
0: Siz, o zaman yani, bakarsanız o dönemde
3: Sayın Kılıçdaroğlu için kampanya yaptı.
0: Bakın, iktidar eleştiriyordu. Mecliste, altılı masa dönemini mecliste, açmak bence
1: mecliste,
0: doğru değil.
1: Mecliste bizim oylarımızdan burada oturuyorsunuz diye DEM'li milletvekili orada kürsüden seslendi. Hiçbiriniz cevap veremediniz. Şimdi geliyorsunuz diyorsunuz ki işte PKK'yı işte aktiviyorsunuz. Terörsüz Türkiye adı altında işte teröre imkan sağlanıyor.
0: DEM Parti'nin söylemleri değişmedi ama. DEM Parti'nin desteklediği yerel yönetimler seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi birlikte an, seçime gider. Onu an söylüyorsanız.
1: Şu an bir buçuk yıldır, iki yıla yakındır.
0: Bunu Cumhuriyet Halk Partisi söyleyenler devamlılar.
1: İki yıla yakındır bir tane terör eylemi duydunuz mu?
3: Duymadık, ne güzel.
0: Çünkü terör zaten bitirilmişti Türkiye sınırları içerisinde.
2: Olur mu? Tabii ki bitmişti. Muhalefete sorarsak peki, terörü azdıran iktidar
0: peki hani açıklamadan sonra TUSAŞ saldırısı açıklamadan sonra olmadı mı? TUSAŞ
1: oldu.
0: Saldırısı
1: evet,
0: oldu.
1: Bu süreci sabote etmek için TUSAŞ saldırısı düzenlendi.
0: Zaten terör örgütü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırları içerisinde bitmişti.
1: Ben iki hafta önce Cudi Dağı'ndaydım. Cudi Dağı'nda TRT'nin özel yayınını yaptık orada. Ben de oradaydım. Meclis başkanımızdan birlikte gittik. Ve orada 10 bin kişinin üzerinde insandan bir etkinliğe katıldık orada. Ve terörün cirit attığı, Cudi Dağı dendiğinde akla şehitlerin geldiği, teröristlerin geldiği bir dağda biz bir etkinliğe, bir anma programına katılıp dağdan yayın yaptık.
0: Doğru, Mehmetçiğimizin ayağına taş değmesin. Hepsinden Allah razı olsun.
1: Bakın bu çok kıymetli bir şeydir.
0: Kesinlikle. Bir askerimizin
1: burnunun kanamaması, tırnağının kırılmaması, bir şehidin gelmemesi, bir yaralının olmamasının ne kadar kıymetli olduğunu bilmiyorsak burada her türlü eleştiriyi getirin MHP'ye. Her türlü eleştiriyi getirin Cumhur İttifakı'na. Ama bu süreci karşı çıkıp da bitirirseniz, yarın bir şehit gelirse bunun hesabını verebilecek
0: Milli
1: misiniz?
0: Milli Güvenlik Kurulu terör kendini lağvetmiştir, bitmiştir diye bir rapor açıkladı mı? Henüz açıklamadı.
2: Çünkü
0: terör örgütü silah bırakmadı.
1: Şu an devam ediyor.
0: Süreç devam ederken ne diye bu çerçeve yasanın çıkması bu kadar çabuk hale getiriliyor?
1: Hani
0: ne gereği
1: mı?
0: Var?
1: Çıktı mı?
0: Çıkacak.
1: Meclis başkanının açıklamasını hiç dikkate almıyorsunuz.
0: Meclis başkanı
1: silahlar teslim edilecek, terör örgütü teslim edilecek, mağaraların tamamı boşaltılacak. Ondan sonra mecliste bu yasal düzenleme yapılacak.
0: Meclis niye kapanmıyor?
1: MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamasını, Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını hiç mi dikkatle takip etmiyorsunuz?
0: 1 Temmuz'da meclis kapanacaktı. Meclis neden kapanmıyor? Çerçeve yasanın çıkartılması için kapanmıyor.
1: Tam çerçeve yasanın çıkartılması için kapanmıyorsa bunun altyapısının hazırlanmadığını mı? MİT'ten bir rapor gelmediğini mi?
0: Peki
1: bölgede terör örgütleriyle ilgili bir çalışma yapılmadığını mı varsayacağız?
0: Dört tane miting yaptılar. Ne açıklamalar geldi?
1: Hangisi?
0: Dört tane miting yaptılar. İyi Parti'nin bayrak mitingi yaptığı zaman onlar da dört tane miting yaptı Öcalan için. Ne açıklamalar geldi terör örgütü mensuplarından? Siz hiç biz pişmanız, örgütü lağvediyoruz, silah bırakıyoruz diye bir açıklama duydunuz mu? Herhangi bir terör örgütü mensubundan duydunuz mu, duymadınız mı?
1: Terör örgütünü kuran kişi...
0: Ama siz muhatap olarak onu alıyorsunuz.
2: Hayır, muhatap.
1: Terör örgütünü kuran kişi diyor ki ben kurduğum örgütü lağvediyorum.
2: Şurada silahları teslim edeceksiniz diyor. Şurada
0: Şimdi buradaki
4: olalım. Buradaki bu tartışma bana şunu da şimdi meclis kapanmadan önce haftaya muhtemelen bu çerçeve yasa meclise gelecek ve görünen o ki onaylanacak. Bu bir ön
2: çerçeve. Görünen o ki onaylanacaktan ziyade bu ülkenin istihbaratı armut toplamıyor herhalde. İstihbarat Kandil'deki ve sahil coğrafyadaki durumu tespit edecek ve bununla ilgili bildirimde bulunacak. Daha sonra kanuni adımlar atılması gerekiyorsa atılacak. Evet, ya burada oyun oynamıyoruz ya.
1: Güvenlik güçlerimiz bir şey daha söyleyeyim.
4: Çok güzel.
1: Ben oraya gittiğimde 20 tane kale kol gördüm. 20 tane.
2: Yani sizi bölmek istemedim ama.
1: Estağfurullah. Onlarca asker. Onlarca asker.
4: Ben şunu merak ediyorum. Mecliste
1: dağda yine vatanını koruyor. Orada terörsüz Türkiye süreci başladı diye terörle mücadele bitmiş değil. Terörsüz Türkiye zaten terörle mücadelenin bir parçası.
2: Bir parçası.
1: Siz terörle mücadele cümlesinden rahatsız olmayın.
0: Serbest terörle mücadele kalmayacak mı çerçeve yasada? Terör örgütü mensupları serbest kalacak mı, kalmayacak mı? Şimdi ülkeye girişleri mecliste, olacak mı?
1: Mecliste bütün partilerin, sizin dışınızdaki bütün partilerin ortak toplantısıyla, bir komisyon çalışmasıyla bir sonuç açıklandı.
0: Evet,
1: rapor açıklandı.
0: Evet.
1: Raporda anayasanın ilk 4 maddesi, 42. madde ve 66. maddeyi orada gördünüz mü?
0: Başka şeyler gördük.
1: Hangi şeyler?
0: Terör örgütü liderinin muhatap dışında gördük. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının uygulanacağını gördük.
1: Bu maddelerin dışında hangi maddeyi değiştirirsen değiştir, Türkiye'nin üniter yapısını, dilini, ırkını, milletini değiştirmedikten sonra siz hangi maddeyi değiştirirseniz değiştirin.
0: Olur mu öyle bir şey?
1: Anayasa değişikliğinde niye bahsediyoruz o zaman?
0: Anayasa değişikliği zaten hangi maddeler
1: hangi
0: değişecek? Anayasa 19 kere zaten değiştirildi.
1: Tamam,
0: Anayasanın hangi maddesi değişecek? Ben de onu soruyorum.
1: Hayır,
0: değişikliği konuşuluyor. Anayasanın hangi maddesini değiştirilmesi
1: Ben de size söylüyorum. Sizin hassas olduğunuz hangi maddeler var?
0: Biraz evvel saydığınız maddeler.
1: Benim de hassasiyetim.
0: Peki onun dışında hangi maddeler değiştirilecek?
1: Hangisi değişirse değişsin, bir önemi var mı?
0: Öyle bir şey olabilir.
1: Hayır, bir önemi var mı?
0: Bir anayasa değişikliğidir. Gidiyor.
1: Yani ben,
0: ne değişeceği belli değil.
1: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter yapısını koruduktan sonra, benim dilimi koruduktan sonra, eğitimimi koruduktan sonra ve Türkiye'nin temel ilkelerini, olmazsa olmaz kırmızı çizgilerimi koruduktan sonra diğerlerinin yaşam tarzıyla ilgili ya da başka sosyolojik bir takım tarzlarla ilgili değişiklik yapılması.
0: Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, Avrupa yerel yönetimler özellik şartındaki çekincelerin kaldırılması, bunun nereye doğru gittiğini hepimiz biliyoruz.
4: Bu arada bunlar elbette DEM Parti'nin dile getirdiği üzerine hem komisyonda dile getirilen, rapora giren, hem de rapor dışında da siyaseten söylenen bazı işte anayasa değişikliği talepler var. Bunlar meclise gelecek, konuşulacak, üzerine tartışılacak deniyor. Şimdi biz Eylül'den sonra böyle bir sürece mi giriyoruz? Bir sonraki adıma mı geçilecek terörist Türkiye sürecinde? Yani aslında siyaset gündemini daha çok terörist Türkiye süreci mi belirleyecek? Meclis yeniden açıldığında ben onu merak ediyorum.
1: Şimdi
4: aslında
1: terörsüz Türkiye ile ilgili ne kadar hızlı hareket edilirse o kadar Türkiye'nin ve herkesin lehine gelişmelerin olacağını zaten siyasetçiler altını çiziyorlar. Zaman ne kadar uzadıkça problem o kadar da artıyor, çözümsüzlüğe doğru evriliyor. Dolayısıyla hem MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin, hem Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'un, hem Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ısrarla üzerinde durduğu ve bir an önce terörün sonlandırılması noktasında katılıyorum. Silahların tamamını bırakmadılar. Bıraktılar diye kimse demiyor ki.
2: Evet.
0: Bırakmadılar.
1: Kim söylüyor?
0: Hani amasız fakatsız başlamıştı bu süreç en başta.
1: Amasız fakatsız. Tek taraflı başladı. Yani devlet tarafından bir taviz mi verildi?
0: Eli silah tutmuş,
1: bir yasa mı çıkarıldı?
0: Teröre bulaşmış.
1: Terör örgütü af mı edildi? Hangisi yapıldı?
0: Mehmet Bey, terör örgütü mensubunun eli silah tutmuş tutmamış.
2: Hanım,
0: bunun ayrımını bile yapamıyorsunuz.
1: Ya hangisi affedildi diyorum ben de size.
0: Bir terör örgütü mensubunun teröre bulaşmamış olması ne demek?
1: Bana bir terör örgütü mensubunu söyleyin. Bu elini kolunu sallayarak sokağa salındı diye bir tanesini örnek verin bana.
0: Peki çerçeve yasada ne gelecek? Sığınanlar var.
1: Gelecek
0: çerçeve
1: diyor.
0: Yasada ne
1: siz
0: gelecek?
1: Siz kendini söylüyorsunuz. Ne gelecek diyorsunuz bana?
0: Ben size söyleyeyim. DEM Parti'nin açıklamaları var.
1: Siz nereden biliyorsunuz? Açıklama terör olabilir. Bugün. Ya DEM Parti'nin talepleri de olabilir.
0: Akabinde,
1: önemli olan karşılanıp karşılanmaması.
0: Siyasete
1: orada Kandil'den açıklama yapmıştı. Ne oldu yani karşılandı
0: Mehmet
1: mı?
0: Mehmet Bey işte bu yüzden oturmadık masaya.
1: Karşılandı
0: bunlar
1: mı?
0: Konuşulsun.

0: diye. Eğer o masanın parçası olsaydı,
1: siz konuşulsun diye oturmadınız masa.
0: Ha
1: masa.
0: Bütün, bak. Siyah, evet şu an, doğru. Şu an bakın, anlatan bir parti
1: İyi Parti'de, İyi Parti'den de sıcak mesaj geldi bu konuda.
0: Doğruları
1: biz konuşulsun
0: söyleyen,
1: diye evet, bu masada oturmadık.
0: Konuşulduktan sonra
1: buna destek vereceklerini de açıklıyor musunuz?
0: Peki şöyle komisyonun...
1: Konuşulduktan sonra destek verecek misiniz?
0: Biz başka bir şey söylemiz. Konuşulduktan sonra destek verecek misiniz? Konuşulduktan sonra süreci eleştiren bir tane
1: bunlar
0: siyasi parti var mı?
1: Bunlar konuşulursa zaten mecliste konuşuluyor da.
0: Mecliste
1: siz herhalde duymuyorsunuz.
0: Biz bilmiyoruz. 10 yıl yasak var. Biz dışarıdan bildiğimizi gördüğümüzü halka anlatıyoruz. Bütün siyasi partiler o masada
1: ama dahil olun. Meclise dahil olun. Hayır meclise dahil olun. Ne konuşulduğunu siz de duyun. Meclise dahil olun. Ne konuşulduğunu siz de duyun.
0: Hayır, dahil olduğun zaman o sürecin parçası oluyorsun.
1: Niye parçası oluyorsun?
0: Biz muhatap olarak İmralı'nın alınmasını kabul etmiyoruz.
1: O zaman siz bilmeden konuşuyorsunuz.
0: Hayır, biz bilerek konuşuyoruz. Her şey ortada.
1: Nereden biliyorsunuz
0: tabii
1: o zaman?
0: Tabii ki konuşuyoruz.
1: Toplantıda olmadığınız toplantında neler konuşulduğunu nereden biliyorsunuz?
0: Komisyon süreci var. Bildirge üstünden okuyoruz. Komisyonun bir bildirgesi yok mu?
1: Evet.
0: Var. Milletvekilleri gitmedi
1: tamam,
0: mi? Daha
1: orada ne yanlış gördünüz mesela?
0: Şunu söylüyoruz.
1: Çerçeve yasa mı?
0: Çerçeve
1: ne konuşulacak?
0: Şu.
1: Ne konuşulacak mı? Yani siz varsayın üzerinden,
0: yanlış. İki,
1: varsayın üzerinden eleştiri getiriyorsunuz.
0: İmralı'nın muhatap alınması yanlış.
1: Şu anda varsayın üzerinden ön yargılı yaklaşıyorsunuz ve eleştiri getiriyorsunuz.
0: Hayır asla ön yargılı.
1: Ama siz bana terör sürekli programın başından beri şunu söylüyorsunuz. Programın başından beri
0: resmileşmiş,
1: çerçeve yasanın içinde
0: almış.
1: Ne var diyorsunuz? Ya, bu, çerçeve yasanın içinde içini
0: size.
1: Doldurduktan sonra ne olduğunu göreceğiz.
0: Çerçeve yasanın içi dolduruldu.
1: Açıklayın o zaman.
0: Açıklayın bunları. Dem Parti açıklayın. Açıklıyor. Dem Parti'den dinliyoruz işte.
2: Silahlı eylemlere katılmamış
1: Dem Parti'nin
0: eylemlere katılmamış
1: Dem Parti'nin
0: terör örgütü mensubunun teröre bulaşmış bulaşmamış diye ikiye ayırıyor.
1: Meclisteki komisyonda çıkan ana çerçeveyle ilgili Dem Parti neden itiraz etti madem ki öyle?
0: Dem Parti şu anda çok sessiz.
1: Tam
0: çünkü
1: niye
0: Dem Parti
1: itiraz
0: daha
1: etti?
0: Da fazlasın.
1: Madem ki Dem Parti
0: mesela 5 yıl diyor
1: terör örgütünün lehine gelişecek mecliste bir takım çerçeve yasalar hazırlandı. Dem Parti buna niye karşı çıkıyor?
0: Dem Parti niye karşı çıkmış? Dem Parti şu anda sessiz duruyor bir şey söyleyeyim mi?
1: Siz az önce siz söylediniz.
0: Şartları söylüyorum
1: az önce
0: ben
1: siz söylediniz. Bunlara karşı çıkıyor diye.
0: Şartları söyledim. Dem Parti'nin istediği şartları söylüyorum.
1: Tamam,
0: 5 yıl bile
1: şartlar,
0: beklemesinler.
1: Şartlar yerine mi getirildi? Şartlar yerine mi getirildi?
2: Şimdi aslında şartları tamam.
1: Nerede yerine getirildi? Ben de size soruyorum. Hangisi yerine getirildi onu söyleyin bana.
0: Neyi?
1: Hangi şartı yerine getirildi onu söyleyin.
0: Peki Dem Parti, ben de şunu sorayım. Dem Partisi'nin Türkiye Partisi olduğuna ilişkin söylemlerinden hangi noktada geri adım attı? Ben de size onu söyleyeyim.
1: Ya bana niye soruyorsunuz?
0: Hayır, ben, birbirimize
1: siz,
0: soru soruyoruz
1: hayır, siz,
0: ya.
1: Ama siz itiraz ettiğiniz için ben diyorum ki size hangi Dem Parti'nin hangi şartları meclisin hazırladığı komisyon raporuna Türkiye'nin aleyhine olacak bir şekilde girdi. Bana bir tanesini örnek verin.
0: Şimdi
1: bir
0: şöyle
1: tanesini.
0: Bir durum var. Dem
2: bana
0: Parti çerçeve
2: kaldı programı.
0: Tamam, çerçeve yasa noktasını anlaşıldı mı? Anlaşıldı.
1: Ya neyi anlaşıldı? Çerçeve yasanın içinde ne var diye soruyorum size.
0: Anlatıyorum ben de.
1: Çerçeve yasa açıklanacak diyorsun. Çerçeve yasanın içini doldurma.
0: Çerçeve yasayı anlatıyor Bekan'ın diyorum ben de size.
1: Neyi anlatıyor çok çerçeve yasayı? Çerçeve yasayı Dem Parti mi hazırladı?
0: Kim hazırlıyor?
1: Kim hazırlıyor?
0: Komisyon hazırlıyor.
1: Evet.
0: Dem Parti partisi değil mi?
1: Demek ki komisyon hazırlayacak.
0: Tamam. Hazırlarım. Komisyon hazırlayacak.
1: Komisyon hazırlayacak. İçinde CHP var. İçinde MHP var. AK Parti var.
0: CHP'nin hangi üyeleri devam edecek?
1: İyi Parti'nin dışında herkes var.
0: Evet, iyi ki de İyi Parti yok. Evet.
1: Siz neye göre çerçeve yasanın yorumluyorsunuz
0: mesela? Bizim vekillerimiz var. Neler hazırlandığını,
1: neler bilmediğiniz bir çerçeveyi nasıl yorumluyorsunuz? İçinde ne olduğunu bilmiyorsunuz. Çerçeve yasayı eleştiriyorsunuz.
0: Bizim vekillerimiz yok mu mecliste?
1: Ya ben ya hazırlanmasından bahsediyoruz. Siz hazırlandığını söylüyorsunuz.
0: Dem Parti açıklıyor. Taleplerini dile getiriyor işte çerçeve.
1: Taleplerini tabii ki dile getirir. O talep eder.
2: Programı noktalayabilmek
1: için komisyon değerlendirir. İşine gelmezse kabul etmez. Bu kadar basit.
0: Bakın.
2: Mehmet Bey rica ediyorum sizden
0: tamam,
2: de
0: tamam tabii ki.
2: Zaten izleyici de elbette ne anlatmak istediğinizi anladı aslında. Ben de araya girmek istemedim ki karşılıklı sorularınız, cevaplarınız devam ediyor diye. Vaktim de kalmadı diğer konuklarıma. Siz de değinebildiğiniz kadar girmeye çalıştınız ama her birinize çok teşekkür ederek katkınızdan dolayı bir reklam arasına gidiyorum şimdi.
3: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.

0: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
1: Olaylar ve görüşler sona erdi. Yayınımız gece raporuyla devam edecek. Birazdan Evren Aydın karşınızda olacak. Hoşçakalın, iyi geceler.

0: Efendim iyi geceler. Hoş geldiniz Habertürk'e. Habertürk ekranlarını Ankara'da bugün baş döndürücü bir trafiğe tanıklık ettik. Özgür Özel liderliğinde toplam 91 milletvekili CHP'den istifa ederek yeni parti saflarına katıldı. CHP neredeyse çeyrek asır sonra ana muhalefet koltuğunu kaybederken yeni partinin kurulmasıyla meclisteki sandalye dağılımı da sil baştan değişti. Hoş geldiniz Gece Raporu'na, Evren Aydın ben. Günün sıcak gelişmelerine, gecenin gündeme damgasını vuran gelişmelerin hepsini paylaşacağız ama önce özetlerimiz. Evet, siyasette ana gündem CHP'deki gelişmeler ve kopuş. Mahkeme kararıyla genel başkanlık görevinden alınan Özgür Özel'le 90 milletvekili CHP'den ayrılarak yeni partiyi kurdu ve CHP neredeyse 24 yıl sonra ana muhalefet partisi unvanını kaybederek mecliste 5. parti oldu. Siyasetteki önemli gelişmeleri birazdan paylaşacağız. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terörsüz Türkiye sürecine dair de kritik bir görüşme vardı. AK Parti ile DEM Parti heyeti çerçeve yasa hazırlıklarını ele aldı. O görüşmeye dair önemli notlar var, aktaracağız. Ve ABD-İran gerilimi, karşılıklı saldırılarla tırmanan gerilime şimdi de tazmin tartışması eklendi. Amerikan Başkanı Trump'ın Hürmüz'den geçen gemilere verilen zararın İran'ın dondurulmuş fonlarından karşılanacağını söylemesi sonrası yeni bir krizin kapısı açıldı. Savaştaki son durumda gece raporunda efendim. Başladık. Özgür Özel'in partisinin adı yeni parti oldu. CHP'den toplam 91 milletvekili istifa ederek yeni partiye katıldı ve bu adımla meclis aritmatiği de bir hali değişti. Yeni parti ana muhalefet, CHP ise 5. parti konumuna geldi.
1: Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun.
2: Yeni partiyi bu sözlerle duyurdu. Özgür Özel dahil 91 milletvekili CHP'den istifa etti.
1: Partimize, hepimize hayırlı olsun.
2: Yeni parti adıyla kuruluş dilekçesi Özgür Özel tarafından imzalandı. 91 milletvekilinin istifası ve yeni partiye katılmasıyla CHP'nin milletvekili sayısı 135'ten 44'e düştü. Yeni partinin ismi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi internet sitesine eklendi. Böylelikle yeni parti ana muhalefet partisi konumuna geldi. CHP ise mecliste 5. parti oldu. Yeni partinin logosu paylaşıldı. Özel sosyal medya hesabındaki bilgilerini ve kapak fotoğrafını da değiştirdi. Yeni partiyi kuran milletimizdir paylaşımı yaptı. Yeni partinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verildi. Ardından Ankara Milletvekili Murat Emir kameraların karşısına geçti.
3: Bu yolculuğa çıkarken arkamıza bakmıyoruz. Mustafa Kemal'den aldığımız ödevle, Kuvayi Milliye'den aldığımız güçle, Cumhuriyet'e olan bağlılığımıza ve onu sonuna dek korumaya dönük inancımızla yolumuzu yürüyoruz. Milletimizle kol kola, omuz omuza yürüyoruz. Yeni partimizi, yepyeni partimizi kurduk. Ülkemize, devletimize, milletimize hayırlı olsun.
2: Yeni parti için vekil istifalarının duyurulmasından dakikalar sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da bir paylaşım geldi. Lozan Barış Antlaşması'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla mesajında 24 Temmuz'un resmi bayram ilan edilmesi için kanun teklifi vereceklerini duyurdu. Kılıçdaroğlu saatler sonra yeni bir paylaşım daha yaptı. O paylaşımda da siyaset anlayışını anlattı.
4: Benim görevim toplumun sorunları yoğun ama unutulmuş kesimleriyle bir araya gelmektir. Çöpten kağıt toplayan insanların da, mesai saati gözetmeksizin tarlada alın teriyle geçimini sağlayan insanların da sorunlarını çözmek için yola çıktım. Benim siyaset anlayışım budur.
0: Evet, şimdi yeni partinin kuruluşu.

0: ile birlikte meclisteki sandalye dağılımının da değiştiğine tanıklık ettik ve artık Türkiye'nin ana muhalefet partisi yeni parti oldu. O yeni duruma bir bakalım Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Meclisteki sandalye dağılımı AK Parti elbette başı çekiyor. 277 milletvekiliyle en güçlü partisi konumunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve çiçeği burnunda yeni parti şu an itibariyle 91 milletvekiline sahip ve onu da hemen DEM Parti 56 milletvekiliyle takip ediyor. Gördüğünüz gibi Milliyetçi Hareket Partisi ise 46 milletvekiline sahip bugün itibariyle ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne de milletvekili sayısı bu son gelişmelerle birlikte 44'e düştü ve hemen ardından onu takip eden parti ise İyi Parti'de 29 sandalyeye sahip Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve Yeni Yol Partisi 20 ve 11 bağımsız milletvekiline sahip Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Türkiye İşçi Partisi'nin de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 3 adet milletvekili bulunuyor. Evet, şimdi yeni partinin kuruluşundan sonra elbette gözler Özgür Özel'in neler söyleyeceğini dedi. Özel iktidara yürüyeceğiz dedi. Yeni partinin ilk toplantısını ise dikkat çekici Anadolu Kulübü'nde yaptı. Özgür Özel kurucu genel başkan seçilirken hem parti meclisi hem de MYK üyeleri de bugün itibarıyla belirlenmiş oldu.
1: Yeni parti kurulduktan sonra Hacı Bayram Veli Camii'nde cuma namazı kıldı. Birinci mecliste hatıra fotoğrafı çektirdi. İlk toplantı adresi ise Anadolu Kulübü oldu. Özgür Özel yeni partinin kuruluşunun ardından açıklamayı cuma namazı sonrası gazetecilere yaptı.
2: Mekan Hacı Bayram Veli Camii'nin avlusudur. Mekan birinci meclistir. Gün 24 Temmuz Lozan'ın yıl dönümüdür. Yeni parti ilk kez ve son kez ana muhalefet partisi olarak bütçe çalışmalarına katılacak. Yeni partinin muhalefette bütçe çalışmalarına katıldığı ilk ve tek yılı yaşayacağız. Yolumuz iktidar yoludur.
1: Özel, Hacı Bayram Veli Camii'nden birinci meclise yürüdü. Milletvekilleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Yeni partinin ilk toplantısı ise Atatürk'ün talimatıyla 1926 yılında kurulan Anadolu Kulübü'nde yapıldı. Özgür Özel yeni partinin kurucu genel başkanı seçildi. Karar oy birliğiyle alındı. Partinin yetkili organları da netleşti. Kurucular kurulunda yer alan 80 milletvekili parti meclisinde yer aldı. Grup başkan vekilliklerinde ise bir değişim olmadı. Özel yönetiminde CHP'de grup başkan vekilliği görevinde bulunan Ali Mahir Başarır, Murat Emir ve Gökhan Günaydın yeni partide de bu görevlerini sürdürecek. 15 kişilik yüksek disiplin kurulu üyeleri de belirlendi. Özel yeni parti genel başkanı sıfatıyla toplantı sonrasında kameraların karşısına geçti.
3: Salı günü saat 15 itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana muhalefet partisi olarak hem genel kuruldaki yerimizi hem de meclisteki yerimizi almış olacağız. Mansur Bey'in de durumu, duruşu, ilk günden birlikte bizimle birlikte Anıtkabir'e yürüyüşü, bütün tutumu hepimizin beklediği gibidir.
1: Öte yandan CHP'nin 5. parti konumuna gelmesi nedeniyle meclis başkan vekilliği de yeni partiye geçmiş oldu. Yeni parti, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın faaliyetteki siyasi partiler listesine resmen işlendi. 190. siyasi parti oldu.
0: Peki şimdi merak ediyorsunuz, bu noktaya siyasette nasıl gelindi? CHP'yi bölünmeye götüren bu kritik süreçte önemli tarihler nelerdi, neler yaşandı, o kırılma anlarını hatırlamakta fayda var. Şimdi teker teker sizlere anlatacağım. Aslında efendim her şey, yani tüm bu süreç Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38. olağan kurultay sonrası ortaya atılan usulsüzlük iddialarıyla başladı. Ve aslında tarihler 15 Şubat 2025'i gösterdiğinde ise önemli bir isim eski CHP Hatay Büyükşehir Millet, düzeltiyorum eski CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş. CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan o olağanüstü 38. olağan kurultayın iptali için bir dava açtı Asya Hukuk Mahkemesi'nde ve hemen sonrasında 21 Mart 2025'e gelindiğinde ise Özgür Özel, aslında bu karşı hamle olarak da değerlendirilebilir, bir olağanüstü kongre kararı aldı ve kayyum atanması ihtimalini ortadan kaldırmak istedim. 21 Mart 2025'te oldu bu. Peki 6 Nisan 2025'te neler yaşandı? Düzenlenen olağanüstü kurultayla birlikte Özgür Özel yeniden genel başkanlığa seçildi. yaklaşık 1,5 ay sonra 26 Mayıs tarihlerinde ise mutlak butlan ifadesi Türkiye'nin pek de alışık olmadığı bir ifadeydi. Kamuoyunun gündemine resmen girdi ve 26 Mayıs 2025'te verilen dilekçelerle birlikte mutlak butlanı Türkiye duymuş oldu. 26 Mayıs'tan 24 Ekim 2025'e doğru uzanalım. Orada da mutlak butlan talebi esastan reddedilmişti ama aslında en kritik tarihlerden biri değil mi? O 31 Mart 2026 süreci çok hızlandıran bir tarihti ki eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım vermiş olduğu ifadeler, tutuklandıktan 2 ay sonra verdiği etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeler süreci bir hayli hızlandırdı diyebiliriz. Ve gelelim 21 Mayıs 2026'ya. Aslında hukuki süreçte kararın çıktığı tarihti bu. Ne oldu o gün?

0: Mayıs tarihi itibariyle ve 22 Mayıs'a geldiğimizde de Cumhuriyet Halk Partisi'nde de yönetimin değiştiğini gördük sevgili izleyiciler. Ve 24 Mayıs 2026 tarihinde ise genel merkezin tahliye edildiği o görüntülere tanıklık ettik. Tabii bundan sonra Özgür Özel cephesinden de farklı hamleler geldi. Olağanüstü kurultayı toplamak için, çare heyeti atanması için bir başvuruda bulundu. Mahkemeye kurultay başvurusunda bulundu ve 21 Temmuz 2026'ya geldiğimizi bundan 3 gün önce ise Özgür Özel yeni partisini duyurmuş oldu ve bugün itibariyle de o istifalar ve kuruluş dilekçesi verildi yeni partiye ve artık siyasette yepyeni bir sürece girildi. Bundan sonraki gelişmeleri de an bir an takip ediyor olacağız siyasetteki. Bir hafızamızı tazelemekte fayda vardı. Devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ankara'daki NATO zirvesi vardı gündeminde ve geri dönüşler çok olumluydu dedi. Dünya Kupası'na da değindi Sayın Erdoğan. İyi başladık ama sonu iyi gelmedi dedi.
1: Geri dönüşler çok çok olumluydu. Bir 20 yıldan sonra bu Ankara'daki zirve bizler için ayrı bir zenginlik oldu. Ayrı bir mutluluk vesilesi oldu.
2: Geri dönüşler çok olumlu dedi. Ankara'daki NATO zirvesinden liderlerin memnun ayrıldığını söyledi.
1: Sürekli gerek teşekkür telgrafları, gerek telefonlar, tüm bunlarla beraber özellikle de o açılış günündeki kendilerine yaptığımız ikram gelen misafirlerimizi hoşnut etti. Ve bundan dolayı da başta Donald Trump olmak üzere bütün liderler çok farklı bir duygu içerisindeydiler.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını İstanbul'daki Hazreti Ali Camii'nde kıldı. Ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılmasının 6. yılına ilişkin konuştu.
1: Biz bırakın açmayı, onu şu anda alemi İslam'a kavuşturma şerefine nail olduk. Gerek İslam dünyasına, gerekse tüm İnsanlığa, Hristiyan, Müslüman hepsine kapılarını açan Ayasofya Camii Kebiri hepimizi çok çok mutlu ediyor.
2: Ve İspanya'nın kazandığı Dünya Kupası. Cumhurbaşkanı sözü Türkiye'ye getirdi. İyi başladık ama sonu iyi gelmedi dedi.
1: İnşallah bizlere de böyle bir şampiyonluk nasip olur. İyi başladık ama sonu iyi gelmedi. Bundan sonra önümüzde Avrupa şampiyonlukları olabilir, dünya şampiyonlukları olabilir. Bu tür şeyleri yakalayabilirsek bu da tabii Türkiye'ye çok çok yakışır.
0: Efendim gece raporunun sınırları içine yansıyan bir sıcak gelişme. Kırıkkale'den yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemeye göre 10 kişi yaralandı. Kaza Kırıkkale-Samsun Karayolu'nun Kimeski mevkinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hemen sevk edildi ve kazada ilk belirlemelere göre 10 yaralı var. Neyse ki can kaybımız yok. Yaralılar ambulanslarla kentteki çevre hastanelere kaldırıldı ve kazayla ilgili de hemen soruşturma başlatılmış. En düşük emekli aylığını 20.000 liradan 23.552 liraya çıkaran düzenlemeyi de içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Düzenlemeden yaklaşık 5 milyon emekli faydalanacak. En düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin düzenlemenin de yer aldığı torba kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kanun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayını sunulduktan sonra resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecek.
3: 24. madde üzerinde bir önerge vardır. Önergeleri okutuyorum.
0: İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de bulunduğu 20 şüpheli tutuklanmıştı. Şüphelilerin verdiği ifadelerden detaylar da ortaya çıktı.
4: Başkanım geçmiş olsun. Başkanım geçmiş olsun.
5: Sağ olun.
2: İş insanı 3 kilo altın borç verdim, geri alamadım dedi. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet iddiaları reddetti. İzmit Belediyesi soruşturmasında tutuklanan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın rüşvet, ihale, fesat karıştırma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamalarıyla yürüttüğü soruşturmada 30 şüpheli gözaltına alınmıştı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi dahil 20 kişi tutuklandı. Şüphelilerin ifadelerinden detaylar ortaya çıktı. İş adamı Turgut Koç, araç kiralama ihalesi sürecinde belediye başkanına 3 kilo altını borç verdiğini, geri alamadığını öne sürdü. Poşet içindeki altınları Kuzey Marmara Otoyolu'nda

0: verdiğini iddia etti. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise ifadesinde bu iddiaları reddetti. Ben bir borç alacaksam neden bunlardan alayım? Rüşvet alsam otobanda mı alırım dedi. Mal varlığında bir evi bile olmadığını söyledi. Başkanın makam şoförü ve eşinin kuzeni Hüseyin Ergül ise ifadesinde Fatma Kaplan Hürriyet'in eşi Murat Hürriyet için İzmit Belediyesi'nin gölge başkanıdır dedi. Başkanın eşyasını taşırken bir poşetin içinde bir paket olduğunu öne sürerek elimle dokunduğumda para olduğunu hissettim ifadesini kullandı. Gizli tanık ise ifadesinde ihalelerden %7-10 arasında nakit para alındığını, bu paranın altına çevrilip başkana ulaştırıldığını iddia etti. İçişleri Bakanlığı soruşturma kapsamında tutuklanan belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
1: Başkanım geçmiş olsun. Başkanım geçmiş olsun.
2: Ahbap Derneği soruşturmasında ifadeye çağrılan isimler adliyeye gitti. Peki Ahbap Derneği ve bağışlanan paralarla ilgili kim ifadesinde neler anlattı izleyelim.
0: Savcılığın çağrısı üzerine tek tek ifade verdiler. Ahbap Derneği ile ilgili bildiklerini anlattılar. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma genişliyor. Bu kapsamda aralarında oyuncu ve gazetecilerin de bulunduğu bazı isimler savcılıkta ifade verdi. O isimler arasında Özlem Gürses, Ruşen Çakır, Hazal Kaya ve Fatih Altaylı da vardı.
3: Çıkıyoruz, o kadar, sağ olun.
0: Hazal Kaya ifadesinde, Haluk Levent ile SMA'lı çocuklara yönelik yardım çalışmaları nedeniyle bir kez telefon görüşmesi yaptığını söyledi. 6 Şubat depremleri sonrasında Ahbap Derneği'ne 120 bin lira bağış yaptığını belirtti. Bağışların suistimal edildiğini öne süren Kaya, ben de mağdurum dedi. Fatih Altaylı ise ifadesinde Ahbap Derneği'ne bağış yapmadığını söyledi. Haluk Levent ve Ahbap Derneği'ne verdiğim destekten pişmanım dedi. Gazeteci Ruşen Çakır da Haluk Levent'le hiçbir zaman bir araya gelmediğini söyledi. Ahbap Derneği'ne az miktarda bağış yaptığını belirten Çakır, para toplanmasında herhangi bir katkısının ve dernekle ilgisinin olmadığını ifade etti. Gazeteci Özlem Gürses de Haluk Levent'le tanışmadığını ve Ahbap Derneği'ne yardım çağrısında bulunmadığını belirtti. Ahbap Derneği soruşturmasında Haluk Levent ve sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 28 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma devam ediyor.
2: Gülistan 9 soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden güvenlik korucusu ve bilişim şirketi sahibi tutuklandı. Bu arada aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşinin de bulunduğu 6 şüpheli de adliyeye sevk edildi. Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili soruşturma devam ediyor. İki operasyonda gözaltına alınan toplam 17 şüpheliden 3'ünün savcılık sorgusu tamamlandı. Doku'nun telefonuna müdahale ettiği iddia edilen bilişim şirketinin sahibi Mehmet Aca ile güvenlik korucusu Fatih Özmen çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İş insanı O.Y. yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Soruşturmada tutuklanan şüphelilerin sayısı da 14'e yükseldi. Tutuklu eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in ise savcılık sorgusu devam ediyor. Geçelim ABD-İran hattında yaşananlara. İran'ın devrim muhafızları ordusundan bölge halklarına uyarı geldi. Amerikan askerlerinin konakladığı alanlardan uzak durun çağrısı yapıldı. Bu arada devrim muhafızlarına bağlı Hatemül Enbiya karargahı ise her şehit için bir Amerikan askeri etkisiz hale getirilecek uyarısında bulundu. Arabulucu ummandan da bir heyet ise Tahran'da bulunuyor.
0: Ölen her İranlıya karşı bir ABD askeri etkisiz hale getirilecek. Açıklama İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan. İran Devrim Muhafızları'na bağlı Hatemül Enbiya Karargah Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi açıklama yaptı. Şehit edilen her İranlıya karşı bir ABD askeri etkisiz hale getirilecek ifadesini kullandı. Bundan sonraki süreçte bunu savaş meydanının ilan edilmiş denklemi olarak kabul edeceklerini belirtti. Devrim Muhafızları Ordusu yaptığı yazılı açıklamada bölge ülkelerinin halklarını uyardı. Amerikan askerlerinin üslerini terk ederek şehir merkezlerindeki binalara yerleştiğini belirtti. ABD askerlerinin konakladığı alanlardan uzak durun çağrısı yaptı. Arabulucu Umman'dan bir heyet ise İran'ın başkenti Tahran'a gitti. İranlı yetkililerle Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğini ele aldı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de İran

0: Hürmüz Boğazı'na ilişkin talepleri karşılamadığı sürece ateşkesi kabul etmeyecek dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere verilen zararın İran'ın dondurulmuş varlıklarından karşılanacağını söylemişti. Arakçı Trump'ın açıklamasını tehlikeli bir emsal olarak nitelemiş, hiç kimsenin varlıkları güvende değil demişti.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırıları devam ederken, buna mukabil İran'ın misillemeleri sürerken Amerikan Başkanı Trump, Hürmüz'den geçen gemilere verilen zararın İran'ın dondurulmuş fonlarından karşılanacağını savundu. Tabi bu açıklamaya sert tepki geldi İran'dan ve İran'ın Amerika'nın ateşkes teklifini de reddettiği iddiası var.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere verilen zararın İran'ın dondurulmuş varlıklarından karşılanacağını söyledi. İran'dan yanıt gecikmedi. Dışişleri Bakanı Arakçı, hiç kimsenin varlıkları güvende değil dedi. Trump açıklamayı sosyal medyası üzerinden yaptı. Gemilere, kargolara veya bunlarla ilgili her şeye verilen tüm zararların Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde bulunan ve kontrol ettiği İran parasıyla ödenecek. Bu adil ve hakkaniyetli bir uygulamadır ifadelerini kullandı. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Trump'ın açıklamasını tehlikeli bir emsal olarak niteledi. Hükümetler el koymayı normalleştirdiğinde kimsenin varlıkları güvende değildir. Ortaya çıkacak kaos ne güzel ne de barışçıl olacaktır dedi. New York Times gazetesi ise İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin ateşkes teklifini reddettiğini yazdı. Gazeteye konuşan kaynaklara göre Trump'ın teklifini önce Amerika Birleşik Devletleri'ne ardından İran'a giden Irak Başbakanı Zeydi iletti. İran'ın Hürmüz'ün nihai statüsüne çözüm getirmeyen geçici bir anlaşmayla ilgilenmediklerini vurgulayarak teklifi reddettiği iddia edildi. Irak Başbakanlık Ofisi ise New York Times'ın iddialarının tamamen asılsız olduğunu ve gerçekle ilgisi olmadığını belirtti. Gözler ateşkes iddiasına çevrilmişken Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırıları 13. gününde de devam etti. İran basını Irak sınırına yakın Ahvaz ve Andimaşk kentleri yakınlarındaki birçok noktanın vurulduğunu duyurdu. Hürmüz'deki Keşme Adası'yla Bender Abbas Limanı da Amerikan saldırılarının hedefi oldu. Saldırıların ardından can kayıpları bildirildi. Axios'a konuşan Trump, İran'ı daha büyük saldırılarla tehdit etmiş, "Çok büyük bir saldırıyı değerlendiriyorum. Daha önce görülenden daha büyük olacak. Karar vermeye yakınım." demişti.
1: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Washington'da Amerikan Başkanı Trump'la bir araya geleceği açıklandı. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Netanyahu'nun resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere pazartesi günü Washington'a gideceği belirtildi. Cumhuriyetçi Senatör Graham'ın cenaze törenine de katılacak olan Netanyahu, Beyaz Saray'da Donald Trump'la bir araya gelecek. Netanyahu'nun geçen hafta ABD'yi ziyaret etmesi bekleniyordu ancak Graham'ın cenaze töreninin ay sonuna çekilmesi nedeniyle Başbakan'ın ziyaretinin ertelendiği açıklanmıştı. Trump ikinci başkanlık döneminde Oval Ofis'te Netanyahu'yu bundan önce 6 kez ağırladı. İki yıldır cinsel istismar iddialarıyla gündemde olan Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han'ın görevden alındığı açıkladı. Diplomatik kaynaklara göre New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde özel oturum düzenlendi. UCM Başsavcısı Han'ın görevden alınması ilişkin gizli oylama yapıldı. 125 üye ülkeden 82'si Han'ın görevden alınması yönünde oy kullandı. Kerim Han, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin 2002'deki kuruluşundan bu yana görevden alınan ilk başsavcı oldu. Kararın kesinleşmesiyle yeni başsavcı seçim süreci de resmen başlayacak. Kerim Han, 2 yıl aşkın süredir cinsel istismar iddiasıyla gündemdeydi. Yardımcılığını yapan personele uygunsuz temaslarda bulunduğu iddia edilmişti. Rusya-Ukrayna savaşına gidelim. Ukrayna Rusya'nın en büyük e-ticaret şirketlerinden birinin depolarını hedef aldı. Ukrayna Devlet Başkanı ise Zelenski ise bu depoların İHA üretimi için malzeme tedariki sağladığını savunuyor. Rusya ise bu iddiaları kesin bir dille reddediyor. Öte yandan Rusya'da ise akaryakıt krizi ciddileşti.

0: ve Rusya'nın en büyük e-ticaret platformunun depolarını insansız hava araçlarıyla vurdu. St. Petersburg semalarında siyah dumanlar yükseldi. Ukrayna bir süredir Rus e-ticaret devi Wildberries depolarını hedef alıyor. Bu kez Ukrayna sınırına 800 kilometreden fazla mesafede bulunan St. Petersburg'daki depolardan alevler yükseldi. Saldırı nedeniyle uçuşlar askıya alındı. Bölge valisi 59 İHA'nın düşürüldüğünü, yaralananlar olduğunu açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada depolarda çalışanların hızlı şekilde tahliye edildiği aktarıldı. Wildberries rakibi Ozon'la birlikte Rusya'nın gayri safi yurt içi hasılasının %8,5'una denk gelen mal ve hizmet satışı gerçekleştiriyor. 4 milyon kişiye istihdam sağlıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise tesislerin İHA üretimi için bileşenlerin tedarikinde kullanıldığını ve şirketin askeri malzeme taşıdığını savunuyor. Bu nedenle 18 Temmuz'dan beri hedef alınan şirketin lojistik kapasitesinin yaklaşık %10'unun etkilendiğini belirtiyor. Ukrayna'nın son dönemde petrol rafinerilerine saldırıları nedeniyle yerel rafineri kapasitesi %40'a düşen Rusya çözümü ithalatta arıyor. Rusya iç pazarda yaşanan benzin krizini aşmak için Hindistan ve Belarus'tan akaryakıt ithal etmeye başladı. Ülke genelinde birçok bölgede kişi başına sınırlı miktarda benzin satılıyor. Akaryakıt krizinin 50 milyon Rus vatandaşını etkilediği, bu durumun Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana görülen en ağır yakıt krizi olduğu değerlendiriliyor. 4 yılı aşkın süredir devam eden savaşla ilgili Kremlin'den yapılan son açıklamada, Rusya'nın savaşın sona erdirilmesine ilişkin yeni Amerika Birleşik Devletleri önerilerini bekleyeceği belirtiliyor.
1: S-400'lerin 3. ülkeye satılması gündemdeyken Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Verşin'in Habertürk'ün sorularını yanıtladı. Verşin'in bu konuda uzmanların çalıştığını ve Rusya'nın Türkiye'nin isteklerine her daim anlayışla yaklaştığını söyledi. Sena Alkan'a konuşan Rus Büyükelçi Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için yapılması gerekenleri de anlattı.
2: Bu çok hassas bir konu. Askeri teknik işbirliği alanı. Bu alanda uzmanlar çalışıyor. Çeşitli durumların öngörüldüğü sözleşmeler imzalanıyor. Rus tarafı ortaklarımızın özellikle de Türkiye'nin isteklerini her zaman anlayışla yaklaşıyor ve sözleşmelerde öngörülenleri yerine getiriyor.
0: S-400'ler 3. ülkeye gönderilecek mi? Rusya bu plana nasıl yaklaşıyor? Rusya'nın olağanüstü ve tam yetkili Ankara Büyükelçisi Sergey Verşin'in konuya ilişkin ilk açıklamasını Habertürk'e yaptı.
3: Türkiye ve Rusya arasında bu konuyu sonuca bağlayacak görüşmeler olduğunu söylüyor. Öyle değil mi?
2: Bu konuda temaslarımız var ve bunlar devam ediyor.
3: Rusya'nın bu sistemlerin tekrar satışına dair bir kırmızı çizgisi var mı peki?
2: Tüm bu konular Rusya ile Türkiye arasında imzalanan sözleşmeler uyarınca uzman seviyesinde görüşülmektedir.
0: Habertürk'ten Sena Alkan'a konuşan Rus Büyükelçi Sergey Verşin'in savaşın bitmesi için kök nedenler çözülmeli dedi.
2: Çeşitli önerilere, özellikle de Türk dostlarımızdan gelen tekliflere gelince tüm bunları dikkatle değerlendiriyoruz. Ancak asıl noktayı tekrarlamak isterim. Mesele silahlı çatışmaları bir süreliğine durdurmak değil, uzun vadeli bir çözüme ulaşmaktır. Bu olmadan birçok ülkenin hedeflediği gibi askeri harekata ara verilmesi, Kiev rejiminin güçlerinin yeniden toparlanmasına, saldırgan eylemlerini sürdürmek için daha fazla finansman ve silah elde etmesine yol açacaktır.
0: Rus Büyükelçi, Rusya NATO topraklarına saldıracak iddialarına da gülerek yaklaştığını söyledi. NATO deklarasyonunda yer alan Rusya uzun vadeli tehdit ifadesini de değerlendirdi.
2: Rusya'nın herhangi bir ülke için uzun vadeli bir tehdit olduğu yönündeki ifadelere gelince bunun için hiçbir gerekçe olmadığını düşünüyoruz. Bu konuyu bu tür şeyler yazanların vicdanına bırakıyoruz.
1: Yunanistan, Ege ve Akdeniz'i hava savunmasını güçlendirmek amacıyla 4,2 milyar euroluk silahlanma paketini onayladı. Paketin merkezinde ise İsrail teknolojisiyle kurulacak Aşil kalkanı var. Uçak, balistik füze ve İHA tehditlerine karşı geliştirilecek o sistemin yaklaşık 35 ayda tamamlanması hedefleniyor.
0: Atina 4,2 milyar euroluk yeni silahlanma programını devreye sokuyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı ve Savunma Hükümet Konseyi 11 ayrı savunma tedarik paketini onayladı.

0: Ailede.
1: Το μήνυμα από την σημερινή εκδήλωση.
0: Yunan medyasına göre Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın açıkladığı paketin en büyük bölümünü İsrail teknolojisine dayanan Aşil Kalkanı oluşturuyor. Yaklaşık 3,1 milyar euroya mal olacak pakette yer alan katmanlı hava savunma sistemi, savaş uçakları, balistik füzeler ve insansız hava araçlarına karşı koruma sağlayacak. Proje kapsamında İsrail yapımı Spider, Barak MX, David Sling sistemleri Yunan envanterine girecek. Doğu Ege Adaları'nda konuşlandırılan anti-drone sistemleri de modernize edilecek. Sözleşmenin imzalanmasının ardından projenin 35 ayda tamamlanması hedefleniyor. İsrail menşeli sistemlere rağmen projenin 700 milyon euroyu aşan %25'inden fazlasında Yunan savunma sanayisi olacak ve 12 Yunan şirketine dağıtılacak. Paket kapsamında Portekiz'den 3 Embraer S-390 nakliye uçağı alınacak. Yunanistan ayrıca 10 Victa özel harekat botu, Hellfire füzeleri ve 10 V-Bat insansız hava aracını envanterine katacak. Pakette ayrıca mikro uydular, Heron 1 İHA'ları, gece görüş cihazları ve Meko fırkateynleri için sonar sistemleri yer alıyor.
2: Yerli eğitim uçağı Hürkuş 2'nin önümüzdeki ay envanteri artık girmesi bekleniyor. Teslim edilecek 55 adet Hürkuş, Hava Kuvvetleri'nin pervaneli eğitim uçağı ihtiyacını da karşılamış olacak.
0: 4 saat kesintisiz uçabiliyor. 34 bin feet yüksekliğe çıkabiliyor. Yerli eğitim uçağı Hürkuş 2'nin önümüzdeki ay envantere girmesi bekleniyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından üretilen Hürkuş ailesinin geliştirilmiş versiyonu Hürkuş 2'nin Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmesi için gün sayılıyor. Toplam 55 adet teslim edilecek Hürkuş 2, Hava Kuvvetleri'nin pervaneli eğitim uçağı ihtiyacını karşılayacak. Temel pilot eğitimi ve ileri eğitim safhalarında hizmet verebilen bu uçak, tek motorlu ve 2 kişilik mürettebatıyla ön plana çıkıyor. Tam dijital kokpite sahip Hürkuş'un 30 saniye ters uçuş yapabilme kabiliyeti de bulunuyor. Yaklaşık 4 saat havada kalış süresine sahip yerli eğitim uçağının 34 bin feet irtifası ve saatte 550 kilometreye varan hızı bulunuyor. Hürkuş 2'de önceki versiyona göre ağırlık azaltıldı, üretim süreci de sadeleştirildi. Bakım kolaylığı artırıldı ve uçuş performansı da iyileştirildi. Ayrıca daha önce envantere giren Hürkuş 1'in ardından Hava Kuvvetleri'nin ihtiyaçları ve geri bildirimleri de yeni uçağın tasarımına yansıtıldı.

0: Gece raporu tümümüz ile devam ediyor ve şimdi futbolda transfer gündemini konuşacağız ve siyah beyazlılarda Muhammed Salah transferinde artık sona yaklaşıldığı iddiaları var. Bu iddiaları ET Spor yorumcusu Sayın Ali Baransel ile değerlendireceğiz. Sayın Baransel, hoş geldiniz Habertürk'e gece raporuna.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ olun efendim. Yani son bir haftadır, hatta daha da fazlası var. Gönlünü siyah beyaza verenler, bu dünyada siyah ve beyaz dışında başka renk bilmeyenler. Yani bu transfer ne zaman olacak? Acaba maliyeti Beşiktaş adına olumlu bir tablo ortaya çıkarır mı? Salah gelir mi? Bu sorularla yatıp kalkıyor ama bu gece itibariyle çok ciddi gelişmeler yaşanıyor. Bazı tweetler var eski Beşiktaş'ın eski efsanevi oyuncularından. Ben lafı fazla uzatmayayım. Son durum nedir? Siz anlatın bizlere ve izleyicilerimize. Buyurun efendim.
1: Evet, sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da ve özellikle tabii Mısır'da da Muhammed Salah Beşiktaş ilişkisi son derece dikkat çekici noktada ve gündemin ilk sırasını teşkil ediyor. Beşiktaş artık Salah transferi için son viraja girdi diyebiliriz. Çünkü yaklaşık 2-3 haftadır devam eden bir görüşme süreci söz konusu. Tabii bu görüşme süreci içerisinde de ciddi pazarlıklar dönüyor. Tabii transfer şöyle bir şeydir. Transferde hem sportif anlamda, hem finansal anlamda, hem de ticari anlamda bazı denklemlerin yerine oturması gerekiyor. Dolayısıyla normal şartlarda sabırlı hareket edilmesi lazım transfer süreçlerinde, ama bir taraftan Salah gibi çok yüksek profilli oyuncularla pazarlık masasına oturduğunuzda soğukkanlılığınızı da elden bırakmayacaksınız. Beşiktaş'ta da Sayın Başkan Serdal Adalı bizzat bu transferle ilgileniyor ve tabii Beşiktaş'ın da çıkarlarını gözeterek en iyi şekilde, en iyi finansal

0: çerçeveyi çizerek bu transferi bitirmeye çalışıyor. Burada tabii Salah'ın menajerinin yüksek miktarda komisyon istediği tabii basında da sıkça yer buldu. Şimdi tabii son gelen bilgiler şu yönde. Salah'ın menajerinin de bazı noktalarda geri adım attığı, ilk pazarlık noktasından belki birazcık yukarıda da olsa Beşiktaş'la belli bir çizgide buluştuğu yönünde bilgiler var. Tabii artık bizler de geri sayım içerisindeyiz. Ben bütün bu şartlar oluştuğu takdirde ve Salah cephesinden de olumlu haber gelmesi halinde kısa süre içerisinde bu transferin sonuçlanabileceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi burada Beşiktaş'ın finansal çıkarları da son derece önemli. Sayın Başkan da bu noktada çok ciddi pazarlıklar içerisinde Salah transferini bitirmeye çalışıyor.
1: Efendim, anlaşılan şimdi Beşiktaş bu ikonik ismi çok ciddi bir şekilde kadrosuna katmak istiyor ama o belli bir finansal çerçeveyi de aşmak istemiyor. Şimdi o temsilciyle Beşiktaş arasında, yani Salah'ın menajeriyle kulüp arasında yaşanan bir kriz var dediniz. O kriz yani tam olarak aşıldı diyebilir miyiz? Eğer aşıldıysa yani burada acaba yani katalizör etkisi gören, burada o durumu değiştiren faktörler neler olmuş olabilir? Çünkü yani Muhammed Salah'ın Beşiktaş'ta oynama yönünde iradesinin oldukça güçlü olduğundan bahsediliyor. Acaba burada devreye giren Salah'ın kendisi olmuş olabilir mi? Yoksa burada başka faktörler de devreye girmiş olabilir mi? Çünkü yani son günlerde biraz olumsuz tarafa da dönmüştü. Yani Beşiktaş taraftarlar biraz da üzgündü ama sanki o tablo tam da farklı bir yana dönüyor gibi.
0: Ya transfer tabii şöyle bir şeydir. Zaman zaman iş tam imza noktasına gelir. Ama sonrasında işte farklı istekler kendini gösterir. Hı hı. Tekrar yeni bir pazarlık noktasına oturulur. Ama şöyle bir şey var. Tabii Salah'ın menajeri de belki son kez, çünkü kendisi aslında çok büyük bir menajerlik şirketinin de sahibi değil. Salah'la
1: efendim sanırım çocukluktan beri değil mi? Arkadaş oldukları yönünde.
0: Evet. Yıllardır birlikte çalıştığı bir aslında arkadaşı. Tabii onun açısından da belki de yüksek kontrat alabilecekleri son transfer. Dolayısıyla bu noktada da Salah'ın menajeri bu menajerlik komisyonu noktasında çok ciddi rakamlar talep etti Beşiktaş'tan. Artık bu birazcık da isteğinin kırıldığı yönünde de bilgiler geliyor. Özellikle Mısır basınında da bunu sıkça okuyoruz. Dolayısıyla Salah'ın da bu noktada Beşiktaş'a gelme arzusu, Beşiktaş'a gelme isteği tabii bir katalizör etkisi mutlaka görecektir. Çünkü Salah sadece Beşiktaş'ta değil, tabii Suudi Arabistan'dan da talipleri var. Onlarla da pazarlık yapılıyor. Diğer taraftan Sporting Kansas City gibi bir MLS'te Mısırlı bir iş adamının sahip olduğu bir kulüp var. Onlarla görüşüyor ama tabii burada İstanbul'un cazibesi, Avrupa'da oynayacak olması ve de çok önemli bir nokta, Salah'ın Türkiye'de de yatırımları var. Bodrum'da geçtiğimiz yıllarda çok ciddi bir rakam ödeyerek bir ev de aldı. Yani Salah İngiltere Premier Ligi'nden sonra Avrupa'da, yine Avrupa kupalarında da forma giyebileceği bir takımda mücadele etme arzusu içerisinde. Yine kafasındaki rakamı 3 aşağı 5 yukarı alabileceği yer Türkiye. Dolayısıyla Türkiye'de Beşiktaş'ta oynama ısrarının sebebi de bu. Ben artık bir noktada bu işin aşılacağını düşünüyorum. Çünkü sonuna kadar geldik. Artık Beşiktaş'ta çok istekli bu konuda. Ben Sayın Başkan'ın dediğim gibi o Beşiktaş'ın finansal çıkarları çerçevesinde bu işe nokta koyacağını düşünüyorum.
1: Efendim, şimdi Salah'ın temsilcisi, umarız o Beşiktaş arasında kriz aşılır ama yani o mali tablo açısından da Beşiktaş'a neler getirir neler götürür, biraz onu da konuşalım sizle.
0: Şimdi şöyle bir şey var. Salah çapındaki oyuncular geldikleri kulübe aslında finansal anlamda da katkılar sağlayabiliyor. Çünkü Salah bir futbol ikonu. Belki de Türkiye'ye gelmiş en kariyerli futbolculardan bir tanesi olacak. Mısır'da çok ciddi bir hayran kitlesi var. Yine özellikle Müslüman dünyasında çok sevilen ve saygı duyulan bir profil. Dolayısıyla forma satışlarında ciddi bir patlamaya sebebiyet verecektir. Yine çeşitli reklam anlaşmaları, yani bu tabii ciddi bir rakam ödenecek. Ancak bununla birlikte de finansal anlamda da Beşiktaş'a katkı sağlayabilecek bir profil. Tribünleri ben çok ciddi anlamda coşkuya sevk edeceğini de düşünüyorum. Çünkü Salah gibi bir profilin Beşiktaş'ta oynayacak olması

0: Beşiktaş taraftarlarını da son derece heyecanlandırmış durumda. Tabii çok büyük rakamlar değil. Yani Salah'ın aldığı transfer ücretini karşılayacak rakamlar olmasa da yapılacak anlaşmalarla, forma satışlarıyla ben Beşiktaş'ın kasasına da ciddi bir rakam koyacağını düşünüyorum bu transferle.
1: Sayın Baransel, yani Beşiktaş'ın geçmiş yıllardaki o transfer politikasına da bakıldığında, yani tırnak içinde söylüyorum, çarçur edilen paralara, yani birçok gereksiz transfer de yapıldı kulüp içerisinde. Onlara bakıldığında yani ben de naçizane fikrim, yani verilecek paraların çok ciddi şekilde tartışılmasını biraz anlamsız buluyorum böyle ikonik bir isimden bahsedilince. Peki hocam,
0: Tabii,
1: neler
0: kesinlikle,
1: katar?
0: kesinlikle.
1: Neler katar?
0: Ya çok büyük şeyler katacaktır Beşiktaş'a dediğim gibi. Yani şimdi geçmiş
1: Yani
0: yıllara
1: özellikle dünkü maçı
0: baktığımızda
1: efendim göz önünde bulundurursak, yani bir bitiricilik eksikliği ciddi biçimde
0: kesinlikle.
1: ortaya çıktı değil mi Beşiktaş'ta?
0: Kesinlikle. Beşiktaş'ın tabii bir kalite eksiği var şu anda.
1: Var.
0: Şimdi Vincenzo Italiano'nun gelmesiyle birlikte bence iyi bir oyun anlayışı koydular. Bunu ilk maçta gördük hep birlikte. Ama dediğim gibi bir kalite eksikliği var. Yapılacak transferlerle ben bu kalite eksikliğinin de giderileceğini, Salah gibi oyuncular Beşiktaş'a geldiği zaman Beşiktaş'ın seviyesini yukarı taşıyabilecek kalibrede isimler. Dolayısıyla Beşiktaş'ın da bu üretkenlik noktasında Salah'la birlikte çok daha iyi noktalara gelebileceğini düşünüyorum.
1: Peki Salah sonrası bu hücum hattında nasıl bir düzenleme bekliyorsunuz Beşiktaş'ta? Sanırım daha yeni transferler de eklenecek. Şu an kadroyu da hemen ekranlara getirdik zaten. Bir de şunu sorayım hocam. Yani şimdi çok ciddi bir para harcanacak belli ki Salah'tan ve bundan sonraki transferler konusunda Beşiktaş'ın biraz elini kolunu bağlar mı? Bunu da merak ediyorum.
0: Ya tabii Salah transferi finansal anlamda tabii ciddi bir transfer. Ama bununla birlikte Beşiktaş'ın zaten belli bir transfer listesi söz konusu.
1: Planlaması
0: Bir
1: var, evet.
0: santrafor için yine orta sahaya bir transfer söz konusu. Yine sol stoper noktasında bir arayış içerisinde Beşiktaş. Dolayısıyla Sayın Önder Özen Salah transferinin gerçekleşmesinin ardından transferde de yeni bir planlamaya gidecektir. Salah olmaz ise başka bir planlama, daha önceki planlama yine yürürlükte olmaya devam edecek. Ama
1: Yani şu
0: dediğim
1: an
0: gibi yani
1: Beşiktaş'ın transfer politikası biraz da Salah'a bağlı desek doğru olur mu hocam?
0: ya tabii kesinlikle çünkü Salah çok farklı profilde bir oyuncu. Hatta işte çeşitli medya organlarında da işte Salah'ın gelmesiyle birlikte Salah'ın santrfor mevkiinde daha fazla kullanılacağı yönünde de iddialar oldu ama tabii ben yine santrforda bütün sezonun Salah'la geçeceği düşüncesinde değilim. Salah yine önünde boş alan isteyen özellikle kanat mevkiinde çok daha faydalı olan bir oyuncu. Salah'ın imzayı atmasının ardından ben Beşiktaş'ta transfer politikasının birazcık daha değişebileceği düşüncesindeyim.
1: Peki. Ali hocam, sizi bulmuşken LeBron James'i de konuşalım. Şimdi Muhammed Salah tüm dünyanın, Avrupa'nın çok yakından tanıdığı bir isim. Yani LeBron James Amerika Birleşik Devletleri için öyle ve Philadelphia 76ers'a geçiş yaptığını gördük. Namı değer kral yeni evinde neler yapar?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Bugün bir arkadaşımla oturuyordum. Dedi Ali abi dedi LeBron James dedi Philadelphia 76ers'a transfer olmuş dedi. Allah Allah dedim. Ne zaman bu gerçekleşti? Hemen baktım ben de 2 yıllık 8 milyon dolarlık bir anlaşma.
1: Evet, yıllık 4 milyonda.
0: Tabii yani yeni bir meydan okuma diyebiliriz. Bulunduğu takımlarda şampiyonluk yüzüklerini taktı. Cleveland Cavaliers'ta ilk döneminde olmasa da ikinci döneminde bir şampiyonluk yüzüğü var. Yine Los Angeles Lakers'ta, Miami Heat'le çok güzel şampiyonluklar yaşadı LeBron James. Philadelphia 76ers 83 senesinden beri şampiyonluk yüzüğü görmüyor. Efsane Wilt Chamberlain'le 67 yılında yanlış hatırlamıyorsam ve yine Dr. J, Julius Erving ve Moses Malone'la 83 senesinde şampiyon oldu. Bunlar hep ikonik isimler. NBA tarihine adını altın harflerle kazmış isimler. Ama winner bir oyuncudan bahsediyoruz. Her ne kadar yaşı 41 de olsa winner bir oyuncudan bahsediyoruz. Şimdi bu seneki 5 ilk 5 önüme düştü. Tyrese Maxey, VJ Achcomp, Jaylen Brown, LeBron James ve Joel Embiid.
1: Evet.
0: İnanılmaz bir ilk
1: Embiid'le
0: 5.
1: iyi bir ikili olacaklardır diye düşünüyoruz.
0: Müthiş müthiş bir ilk 5. Dediğim gibi lider oyuncu eksikliği vardı Philadelphia 76ers'ta. Bu sezonda New York Knicks yıllar sonra şampiyonluğu elde etti. Kral da Batı yakasından Doğu yakasına transfer oldu. Ben o winner özelliğiyle ve özellikle takım arkadaşlarıyla birlikte iyi bir uyum yakalayacağını düşünüyorum. Uzun süredir eskisi kadar NBA izlemiyordum ama LeBron James'in Philadelphia 76ers'a gelmesiyle birlikte ve şu kadroyla birlikte neler yapacağını merak ettiğim için bu sene ciddi bir Philadelphia

0: Philadelphia 76ers izleyicisi olacağım, öyle gözüküyor.
1: Evet, yani 6-7 ihtimal vardı LeBron'un önünde ama o kendisine en uygun takımı seçmiştir herhalde diyelim. Önce Mısır'ın kralını konuştuk, sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin, sağ olun efendim, Ali Baran, LT Spor yorumcusu. Sağ olun efendim katkılar için gece raporuna. Teşekkür ederiz.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Devam edelim haberlerimizle. Milli para atlet Serkan Yıldırım Meksika'da altın madalya kazanmayı başardı. Başarılı performansıyla altın madalyanın sahibi olan milli sporcuya Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'ndan da tebrik mesajı geldi.
2: Serkan Yıldırım'dan Meksika'da altın madalya. Milli para atlet Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde altın madalya kazandı. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamada organizasyonun Apizako ayağında gerçekleştirilen T12 100 metre finalinde mücadele eden Serkan Yıldırım 10.94 saniyelik derecesiyle yarışı ilk sırada tamamlayarak şampiyonluğa ulaştığını açıkladı. Başarılı performansıyla altın madalyanın sahibi olan milli sporcu Meksika'da Türk bayrağını göndere çektirerek önemli bir başarıya daha imza attı. Milli sporcunun elde ettiği bu başarı Türkiye'nin para atletizm branşındaki uluslararası başarılarına bir yenisini ekledi.
1: Sıradaki haberimizin kahramanı bir kedi mi kaplan mı, siz karar verin. Bursa'da kısırlaştırılmak için veterinere getirilen sokak kedisi ortalığı savaş alanına çevirdi. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlar sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izlendi. İzlemediyseniz buyurun.
3: Kısırlaştırılacaktı. Operasyon öncesi ortalığı birbirine kattı.
4: Yedi yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Ben ilk defa böyle bir kedi gördüm. Balıklama ışığa girdi.
3: Görüntüler Bursa'da bir veteriner kliniğinden. Orhan Gazi ilçesinde bir sokak kedisi kısırlaştırılmak üzere veterinere getirildi. Taşıma kutusundan çıkarılan kedi görevlinin elinden bir anda kaçtı. Dışarı çıkmasın diye kapıyı kapatan görevli ve veteriner kediyi yakalamaya çalışsa da başaramadı. Kedi önce dolabın üstüne, daha sonra da lambanın üzerine atladı. Lamba yere düştü.
5: Aşırı derecede şaşırdık. Hiç öyle bir şey beklemiyorduk.
4: LED lambanın düşmesiyle zaten korktuk biz.
3: Sokak kedisinin kliniği birbirine kattığı anların görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü.
1: Efendim, güneşten enerji üretiminde rekor seviyeye ulaşıldı. Geçen ay güneşten yaklaşık 5 milyar kilowatt saat enerji üretildi. Elektrik üretiminin %16'dan fazlası da bu yolla sağlandı.
3: Güneş enerjisinden elektrik üretiminde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıldı. Haziran'da güneşten yaklaşık 5 milyar kilowatt saat enerji üretildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçen ay 4,99 milyar kilowatt saatte toplam elektrik üretiminin %16,4'ünün güneşten karşılandığını belirtti.
6: Güneşten aldığımız güçle elektrik üretiminde bir rekora imza attık. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızı en üst seviyede değerlendirmeyi sürdüreceğiz. Anadolu'nun bereketli güneşini milletimizin refahına dönüştürmek için çalışmaya devam edeceğiz.
3: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yılın ilk 6 ayına ait elektrik üretim verilerini de paylaştı. Buna göre bu dönemde güneş kaynaklı elektrik üretimi 19,2 milyar kilowatt saat olarak hesaplandı.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Malatya'ya gitti. Konut belirleme kura töreninde konuşan kurum yeni evlerin Ağustos ayında teslim edileceğini müjdeledi.
7: Ya Allah, bismillah, hayırlı uğurlu olsun.
8: Saygıdeğer konuklar, kıymetli Malatyalı hemşehrilerimiz, ev sahibi Türkiye başlığında 100 yılın sosyal konut hamlesi.
7: Hemen hemen her alanda Malatya'mızı daha güçlü, daha dirençli ve daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz.
9: Hedef 500 bin kişiye sosyal konut sağlamak. Bu kapsamda binlerce Malatyalı yeni evlerine kavuştu.
7: Malatya'da acının yerini umut, enkazın yerini sapasağlam 80 bin konut aldı.
9: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Malatya'daydı. Ev sahibi Türkiye 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Merkez Konut Belirleme Kura Töreni'ne katıldı.
7: Bugün de yaklaşık 8450 hak sahibi kardeşlerimiz için konutlarımızın yer belirleme kurallarını çekiyor ve yaklaşık 35 bin hemşerimizi daha güvenli, huzurlu, sağlam yuvalarına kavuşturuyoruz.
9: Hak sahiplerine yeni evleri Ağustos ayında teslim edilecek. Törende tesis ve çarşı açılışı da yapıldı.
7: Esnafı ayağa kalkan şehir güçlenir. Çarşısı yeniden canlanan şehir geleceğe güvenle bakar. İşte biz de bu anlayışın Malatya'mızı hem bugünün ihtiyaçlarına hem de geleceğin şehir vizyonuna göre yeniden inşa ettik.
1: Neredeyse 1500 yıldır ayakta duran Ayasofya Camii bir süredir restorasyonda ve çalışmaların en heyecanlı bölümündeyiz. Tarihi yapının ana kubbesindeki kurşun kaplama kaldırılacak. Zaman, deprem ve yangın gibi nedenlerle oluşmuş olabilecek yıpranmalar ilk kez görülecek. Bu yüzden geçici olarak yerleştirilen çelik çatının üzerine özel bir branda da konuldu.
10: Gerçekten en kapsamlı çalışması Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan beri restorasyon alanında. Tabii ki bu yapının önem ve büyüklüğünden de kaynaklanıyor. Neresinde tahribat var, neresinde yok. Gereken kararları ona göre alıyoruz.
9: İçi de dışı da bir süredir ayrı ayrı restorasyonda. İstanbul'un yüzyıllara meydan okuyan yapısı Ayasofya Camii'nde restorasyon çalışmalarında kritik aşamaya geçildi. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyonunun devam ettiği Ayasofya Camii'nde uzmanlar kurşun kaplamasını söküp ana kubbeyi görecek olmanın heyecanını yaşıyor.
10: Ayasofya sürprizlerle dolu bir yapı. İçeride büyük bir çelik iskelemiz kuruldu. Bununla kubbenin eteğine kadar çıktık. Kubbenin de çelik bir strüktürle kapanması tamamlanmak üzere.
11: Devasa yapıda restorasyon işlemleri 2 yıl önce başladı. Bugün gelinen noktada tarihi yapının neredeyse 60 metre yükseklikte olan ana kubbesinde bu kubbeyi korumak için kurulan geçici çatı özel bir brandayla korunacak.
10: Brandayla kaplanması altta çalışacak olan ekibin hava şartlarından tabii korunması için hem onların hem de kubbenin duvar örgüsünün korunması için gerekmektedir. Kubbenin dışarıdan bu şekilde örtülmesiyle biz içeriden büyük bir destek almış olacağız. Şöyle ki yapılacak tüm müdahalelerde, dışarıdan yapılacak tüm müdahalelerde alt kısımdaki mozaikler, kalem işleri, sıvalar da korunmuş ve müdahaleye hazır bir duruma getirilecek.
9: Tarihi ve mimari özellikleriyle dünya kültür mirasının en önemlileri arasında yer alan Ayasofya Camii'nde iç avlusuna kurulan devasa asansörler yardımıyla kurşun kaplamalı kubbeye ulaşıldı.
10: Kurşun örtüsü kalkacak. Üstteki muhtes örgüler veya eklemeler kalktıktan sonra da biz asıl duvarını, asıl kubbeyi göreceğiz. Bu da tarihte ilk defa. Brandalar tamamlandıktan sonra da kurşun örtüye kaldırmaya başlayacağız. Ondan sonra da anlayacağız.
11: Ayasofya Camii tam 15 asırdır onca deprem ve yangına rağmen ayakta durmayı başarıyor. Uzun yıllar boyunca da restorasyon çalışmaları devam edecek. Öte yandan tarihi yapının camiye dönüştürülmesinin de 6. yılı. Bu süre zarfında Ayasofya Camii tam 30 milyondan fazla ziyaretçi ziyaret etti.
10: Tahrip olmuş tabii dış etkenlerden dolayı ve gördüğü bu zararlardan sonra hep imparatorlar veya padişahlar restore ettirmişler, çeşitli tamiratlar yaptırmışlar. Onun için çoğu yerlerde tabii farklı duvar örgülerine rastlıyoruz. Yani bir 6. yüzyılın yanında bir 16. yüzyıl Osmanlı duvar örgüsü var. Bunlar hep bir arada Ayasofya'nın özgünlüğünü yaratıyor.
9: Ayasofya Camii'nin ana kubbesiyle mozaiklerindeki tespit ve çalışmalardan sonra yapı için deprem güçlendirme süreci başlayacak.
1: Emin Erdoğan, Van Gölü Havzası koruma çalışmalarına dikkati çekti. Bunun gelecek nesillere karşı ortak bir sorumluluk olduğunu ifade etti.
12: Herkes aynı amaç için, aynı umut için, aynı gelecek için emek veriyor.
9: Emine Erdoğan, Van Gölü Havzası koruma çalışmaları için Sıfır Atık Vakfı'na teşekkür etti, ortak sorumluluk vurgusu yaptı.
2: Van Gölü, eşsiz mavisiyle ülkemizin en kıymetli doğal hazinelerinden biri. Bu güzelliği korumak, su kaynaklarımıza ve tabiatımıza sahip çıkmak artık bir tercih değil, gelecek nesillere karşı yerine getirmemiz gereken ortak bir vazifedir. Emeğiyle bu büyük çevre seferberliğine güç veren tüm kurum ve kuruluşlarımızla çevre dostlarına gönülden teşekkür ediyorum. Hep birlikte koruyalım, hep birlikte yaşatalım.
9: Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 5 yıl önce hayata geçirildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordine ettiği projeyle bölgenin ekolojik geleceğinin güvence altına alınması hedefleniyor.
1: ABD'de bugünlerde yapay zeka alarmı var. Amerikalı kongre üyeleri yapay zekaya karşı harekete geçti. Korkutan siber saldırı vakasının ardından yeni bir yasa tasarısı sunuldu. İşte ayrıntıları.
9: Yapay zekaya kapatma düğmesi geliyor. ABD'de hazırlanan yasa tasarısıyla hükümet yapay zeka şirketlerine ürünlerini kapatma emri verebilecek. Yasa tasarısını bir Demokrat Partili ve bir Cumhuriyetçi Partili kongre üyesi hazırladı. Buna göre İç Güvenlik Bakanlığı özel şirketlere ait bir yapay zeka modelinin kapatılmasını emretme yetkisine sahip olacak. Şirketler ise bu modelleri yavaşlatma, askıya alma ya da tamamen kapatma konusunda teknik kapasite geliştirecek. Şu anda yapay zeka şirketlerinin buna ilişkin bir zorunluluğu bulunmuyor. Ancak yapay zeka şirketleri daha önce yapay zekanın tüm insanlığa fayda sağlamasını hükümet aracılığıyla güvence altına almak istediklerini belirtmişti. Yasa teklifi geçtiğimiz gün yaşanan benzeri görülmemiş bir skandalın ardından geldi. OpenAI şirketi ürettiği otonom bir yapay zeka aracının siber saldırı yeteneklerini test ediyordu. İnternet erişimi sınırlanan yapay zeka aracı bir açık bularak internete erişmeyi başardı. Daha sonra da testin yanıtlarının yer aldığını düşündüğü bir başka internet sitesine siber saldırı düzenledi. İnternet sitesi saldırıyı kendi yapay zeka araçlarını kullanarak durdurabildi. Yapay zeka modellerinin siber saldırı yetenekleri tartışmalara neden olurken, internet sitesinin sahibi saldırının otonom olarak yayılmasını akıl almaz bir olay olarak nitelendiriyor.
1: Güney Ansiyanları yarının gündemini anlatmaya devam edeceğiz ama kısa bir aranın ardından.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

0: Efendim yeniden huzurlarınızdayız. Gece raporunda ikinci dilime hoş geldiniz. Özetlerimizle hemen başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da cuma namazı çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ankara'daki NATO zirvesi için geri dönüşler çok olumluydu ifadelerini kullandı. Dünya Kupası'na da değindi. İyi başladık ama sonu iyi gelmedi ifadelerini kullandı. Yeni partinin kuruluşundan sonra ise gözler Özgür Özel'in yapacağı açıklamalardaydı. Özel iktidara yürüyeceklerini söyledi. Yeni partinin ilk toplantısını ise Anadolu Kulübü'nde yaptı. Özgür Özel kurucu genel başkan seçilirken parti meclisi ve MK üyeleri de belirlenmiş oldu. Ve Ahbap Derneği soruşturmasında ifadeye çağrılan isimler ise adliyedeydi. Deprem döneminde Ahbap'a 120 bin lira bağış yaptığını anlatan Hazal Kaya, ben de mağdurum dedi. Fatih Altaylı ise bağış yapmadım, verdiğim desteğe de pişmanım ifadesini kullandı. Yerli eğitim uçağı Hürkuş 2'nin ise önümüzdeki ay envantere artık girmesi bekleniyor. Teslim edilecek 55 adet Hürkuş, Hava Kuvvetleri'nin pervaneli eğitim uçağı ihtiyacını da karşılayacak. Tam dijital kokpite sahip olan Hürkuş 2, tek motorlu ve 2 kişilik mürettebatıyla göz kamaştırıyor. Bu arada İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Washington'da Amerikan Başkanı'yla bir araya geleceği duyuruldu. Netanyahu'nun pazartesi günü hafta başı Washington'a gideceği, görüşmenin ise salı günü olacağı belirtiliyor. Trump ikinci başkanlık döneminde Netanyahu'yu tam 6 kez Oval Ofis'te ağırladı. Bu arada İran'ın devrim muhafızları ordusunun bölge halklarına uyarısı vardı. Amerikan askerlerinin konakladığı alanlardan uzak durun çağrısı yapıldı. Bu arada devrim muhafızlarına bağlı Hatemül Enbiya karargahı ise her şehit için bir Amerikan askeri etkisiz hale getirilecek açıklamasında bulundu. Bu arada arabuluculuk çalışmaları ise devam ediyor. Amerikalı kongre üyeleri ise bugünlerde yapay zekaya karşı harekete geçti. Korkutan siber saldırı vakasının ardından yeni bir yasa tasarısı sunuldu. O tasarıyla Amerikan hükümetine yapay zeka modellerini kapatma emri yetkisi verilecek. Gece raporuna sıcak bir gelişmeyle başlayacağız. Altyazıya da yansıyor. Gülistan Doku soruşturması ile ilgili gözaltına alınan eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in eşi tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı böylece 16'ya yükselmiş oldu. Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolması ile ilgili soruşturma devam ediyor. İki operasyonda gözaltına alınan toplam 17 şüpheliden 3'ünün savcılık sorgusu tamamlandı. Doku'nun telefonuna müdahale ettiği iddia edilen bilişim şirketinin sahibi Mehmet Aca ile güvenlik korucusu Fatih Özmen çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bu arada soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen eski vali Tuncay Soner'in eşi Andan Soner çıkarıldığı mahkemede suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan tutuklandı. Soruşturmada tutuklanan şüphelilerin sayısı da 16'ya yükseldi. Efendim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü. İki lider görüşmede Türkiye-Özbekistan ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. İki ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün derinleştiğini belirten Erdoğan, ilk fırsatta Özbekistan'ı ziyaret edeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Mayıs ayında Türkistan'da Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesinde Aile Meclisi'ni güçlendirecek kararlar aldıklarını anımsattı. 29-30 Ekim tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde de bu kararları daha ileriye taşıma arzusunda olduklarını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev'i 11-12 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 iklim zirvesine davet etti. Siyasetteki gelişmeleri gündemimize alalım. Özgür Özel'in partisinin adı Yeni Parti oldu. CHP'den toplam 91 milletvekili istifa ederek Yeni Parti saflarına katıldı ve bu adımla meclis aritmetiği de sil baştan değişti. Yeni Parti ana muhalefet, CHP ise 5. parti konumunda artık.
1: Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun.
2: Yeni Parti'yi bu sözlerle duyurdu. Özgür Özel dahil 91 milletvekili CHP'den istifa etti.
1: Partimize, hepimize hayırlı olsun.
2: Yeni parti adıyla kuruluş dilekçesi Özgür Özel tarafından imzalandı. 91 milletvekilinin istifası ve yeni partiye katılmasıyla CHP'nin milletvekili sayısı 135'ten 44'e düştü. Yeni partinin ismi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi internet sitesine eklendi. Böylelikle yeni parti ana muhalefet partisi konumuna geldi. CHP ise mecliste 5. parti oldu. Yeni partinin logosu paylaşıldı. Özel sosyal medya hesabındaki bilgilerini ve kapak fotoğrafını da değiştirdi. Yeni partiyi kuran Milletimizdir paylaşımı yaptı. Yeni partinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verildi. Ardından Ankara Milletvekili Murat Emir kameraların karşısına geçti.
3: Bu yolculuğa çıkarken arkamıza bakmıyoruz. Mustafa Kemal'den aldığımız ödevle, Kuvayi Milliye'den aldığımız güçle, Cumhuriyete olan bağlılığımıza ve onu sonuna dek korumaya dönük inancımızla yolumuzu yürüyoruz. Milletimizle kol kola, omuz omuza yürüyoruz. Yeni partimizi, yepyeni partimizi kurduk. Ülkemize, devletimize, milletimize hayırlı olsun.
2: Yeni parti için vekil istifalarının duyurulmasından dakikalar sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da bir paylaşım geldi. Lozan Barış Antlaşması'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla mesajında 24 Temmuz'un resmi bayram ilan edilmesi için kanun teklifi vereceklerini duyurdu. Kılıçdaroğlu saatler sonra yeni bir paylaşım daha yaptı. O paylaşımda da siyaset anlayışını anlattı.
4: Benim görevim toplumun sorunları yoğun ama unutulmuş kesimleriyle bir araya gelmektir. Çöpten kağıt toplayan insanların da, mesai saati gözetmeksizin tarlada alın teriyle geçimini sağlayan insanların da sorunlarını çözmek için yola çıktım. Benim siyaset anlayışım budur.
0: Yeni partinin kuruluşundan sonra gözler Özgür Özel'in yapacağı açıklamalardaydı. Özel iktidara yürüyeceklerini söyledi. Yeni partinin ilk toplantısını ise Anadolu Kulübü'nde yapıldı. Özgür Özel kurucu genel başkan seçildi. Parti meclisi ve MYK üyeleri de belirlendi.
2: Yeni parti kurulduktan sonra Hacı Bayram Veli Camii'nde cuma namazı kıldı. Birinci mecliste hatıra fotoğrafı çektirdi. İlk toplantı adresi ise Anadolu Kulübü oldu. Özgür Özel yeni partinin kuruluşunun ardından açıklamayı cuma namazı sonrası gazetecilere yaptı.
5: Mekan Hacı Bayram Veli Camii'nin avlusudur. Mekan birinci meclistir. Gün 24 Temmuz Lozan'ın yıl dönümüdür. Yeni parti ilk kez ve son kez ana muhalefet partisi olarak bütçe çalışmalarına katılacak. Yeni partinin muhalefette bütçe çalışmalarına katıldığı ilk ve tek yılı yaşayacağız. Yolumuz iktidar yoludur.
2: Özel Hacı Bayram Veli Camii'nden 1. Meclise yürüdü. Milletvekilleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Yeni partinin ilk toplantısı ise Atatürk'ün talimatıyla 1926 yılında kurulan Anadolu Kulübü'nde yapıldı. Özgür Özel yeni partinin kurucu genel başkanı seçildi. Karar oy birliğiyle alındı. Partinin yetkili organları da netleşti. Kurucular kurulunda yer alan 80 milletvekili parti meclisinde yer aldı. Grup başkan vekilliklerinde ise bir değişim olmadı. Özel yönetiminde CHP'de grup başkan vekilliği görevinde bulunan Ali Mahir Başarır, Murat Emir ve Gökhan Günaydın yeni partide de bu görevlerini sürdürecek. 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri de belirlendi. Özel yeni parti genel başkanı sıfatıyla toplantı sonrasında kameraların karşısına geçti.
6: Salı günü saat 15 itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana muhalefet partisi olarak hem genel kuruldaki yerimizi hem de meclisteki yerimizi almış olacağız. Mansur Bey'in de durumu, duruşu, ilk günden birlikte bizimle birlikte Anıtkabir'e yürüyüşü, bütün tutumu hepimizin beklediği gibidir.
2: Öte yandan CHP'nin 5. parti konumuna gelmesi nedeniyle meclis başkan vekilliği de yeni partiye geçmiş oldu. Yeni parti, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın faaliyetteki siyasi partiler listesine resmen işlendi. 190. siyasi parti oldu.
0: Bu kritik gelişmeler yaşanırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da istifaların ardından Ankara'da bulunan 9 MYK üyesiyle toplantı yaptı. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve 90 milletvekilinin istifası sonrası MYK üyelerini toplantıya çağırdı. Genel merkezin ev sahibi yaptığı toplantı yaklaşık 40 dakika sürdü. Kemal Kılıçdaroğlu pazar günü de milletvekilleriyle bir toplantı yapacak. Partiden yapılan açıklamada yaşanan son siyasi gelişmelerin değerlendirilmesi adına tüm milletvekillerimizle toplantı gerçekleştirilecektir. Arkadaşlarımızın eksiksiz biçimde katılımı önemlidir ifadeleri kullanıldı.

0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gidelim. Mecliste terörsüz Türkiye süreci için çok önemli bir buluşma gerçekleştirildi. AK Parti ve DEM Parti heyetleri bir araya geldi ve çerçeve yasa hazırlıkları masaya yatırıldı.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir görüşme gerçekleşti. AK Parti ve DEM Parti heyetleri bir araya geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti heyetiyle görüştü.

0: ve bir dizi yeni yasal düzenlemenin startı olacak bizim açımızdan. Bu ilk düzenleme devamında gelecek yasaların da referansı olacak. Henüz netleşmiş bir takvim yok.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, hafta başından itibaren çerçeve yasa için siyasi parti turuna çıkmıştı. MHP, DEM Parti, İYİ Parti ve AK Parti grubunu ziyaret etmiş, CHP lideri Kılıçdaroğlu'yla da bir araya gelmişti.
2: Meclis tatile girmeden evvel bu işi bitireceğiz. Önümüzdeki hafta bunu meclis müzakere ederek bitirir.
3: Adalet Bakanı Akın Gülek de gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Gülek'in gündeminde Ahbap soruşturmasından faili meçhul cinayetleri ve FETÖ operasyonlarına kadar birçok önemli başlık vardı.
4: Meslektaşınız olarak hitap ediyorum.
1: Adalet Bakanı Akın Gülek TRT Haber Televizyonu'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
4: Mesaisini bilirim. Dosyaların yalnızca sayılan...
1: Kamuoyunun gündemini meşgul eden Ahbap soruşturmasında son durumu paylaştı.
5: Ahbap tarafından deprem zamanı 245 milyon dolar bir para toplanmış, Haluk Levent insanların yardım için gönderdiği, tamamen ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması amacıyla verilen paraları kendi hesabına almış. Bizi ilgilendiren kısmı da bu. Bu bir suç. Soruşturma kapsamında yeni gözaltılar olabilir. Şu ana kadar 70 civarında müşteki var. Vatandaşlarımız Haluk Levent'in tutuklanmasının ardından geldi şikayetçi oldu. Haluk Levent'e borç verdiğini söyleyen ve şikayetçi olanlar var.
1: Bakan Gülek, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasına ilişkinde konuştu. FETÖ şüphesine dikkat çekti, F-4 uçağı detayı verdi.
5: Burada bir organizasyon var. Özellikle FETÖ'nün yaptığı yönünde çok ciddi deliller var. Helikopterin kazaya uğramadan önce üzerinden bir F-4 uçağı geçiyor. F-4 uçağını kullanan pilot ve bağlantıları araştırılıyor. Pilotun o gün görevde olan Hava Kuvvetleri mahrem imamı ile yazışmaları var. Eşinin de Adil Öksüz'ün evinde parmak izleri var. Bu organizasyonu FETÖ'nün yaptığına yönelik ciddi şüphe söz konusu.
1: FETÖ'ye yönelik operasyonlar hakkında bilgi veren Bakan Gürlek, FETÖ yeni yapılanma çabasında dedi.
5: 13 Temmuz günü en son operasyon yapıldı. Yeni yapılanma gayreti var. Örgüt amacından vazgeçmemek için yeni yöntemler deniyor. Arkadaşlarımızın da yeni yapılanma ve yöntemlere yönelik elinde bir takım bulgular var. Yeniden para toplanması, maddi anlamda örgüt üyelerine bu paranın dağıtılması konusunda bir takım tespitler yapıldı.
1: Bakan Gürlek, terörsüz Türkiye sürecine de değindi.
5: Önümüzdeki hafta önce Adalet Komisyonu'na, sonra da mecliste genel kurula gelme aşamasında. 15 maddelik metinde genel af düzenlemesi yok. Süreci meclis takip ediyor. Biz Adalet Bakanlığı olarak kanunların yapılması konusunda öneri sunabiliyoruz.
3: Efendim Ayasofya'nın ibadete açılışının 6. yıl dönümünde siyasilerden peş peşe mesajlar geldi. O mesajlarda Ayasofya'nın önemine bir kez daha dikkat çekildi.
1: Ayasofya'nın ibadete açılışının 6. yıl dönümü ard arda mesajlarla kutlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya mesajında tarihi kararlılık vurgusu yaptı.
6: 6 yıl evvel Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın tarihi kararlılığıyla yeniden asli hüviyetine kavuştu. Bu yalnızca bir mabedin yeniden ibadete açılması değil, tarihimize ve medeniyetimize sahip çıkışın güçlü bir ifadesidir. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının yıl dönümünü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz mesajında bu kutlu mabet inşallah ebediyete kadar semalarımızı ezan sesleriyle süslemeye devam edecek. Ayasofya'nın dirilişi mübarek olsun ifadelerini kullandı. MHP lideri Devlet Bahçeli de kutlama mesajı paylaştı.
7: Ayasofya'nın ibadete açılışı kutlu olsun. Sadece fetihten itibaren değil, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesiyle de iyice uykuları kaçan İç ve dış işgal cephesini rahatsız etmeye, heveslerini kursaklarında bırakmaya azim ve inançla devam edeceğiz.
1: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala bir video mesajla Ayasofya'nın ibadete açılışının yıl dönümü kutlu olsun dedi.
8: Tehlil ve tekbir sadaları boş kubbelerini yeniden dolduracak.
1: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise mesajında anlamlı diriliş nitelemesi yaptı.
9: Ayasofya 6 yıl önce bugün gerçek mana ve hüviyetiyle yeniden buluştu. Bu anlamlı dirilişi gerçekleştiren iradenin sahibi Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Ayasofya ebediyete kadar manası, ezanı ve mayasıyla topraklarımızın ruh köklerinden olmaya devam edecek.
1: İletişim Başkanı Burhanettin Duran da

0: Ayasofya'nın asırlık bir emanet olduğuna dikkati çekti. Milletimizin duaları ve tekbirleriyle asil hüviyetine kavuştu. Bu kutlu mabedin kıyamete kadar ezanlarla, salalarla ve ibadetle yaşamaya devam etmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyoruz dedi.
1: Kırıkkale'deki kazaya bakalım. Yolcu otobüsü şarampole devrilmişti. İlk saatte vermiştik. Bu kazada yaralı sayısı artıyor. 29'a yükseldi. Kaza Kırıkkale-Samsun Karayolu'nun Kimeski mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza bölgesine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüste ise toplam 41 kişi bulunuyordu ve kazada ilk belirlemeye göre yaralı sayısı 29. Yaralılar hemen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Efendim, dünyada 48 ülkedeki 172 şehitlik ve anıt özel bir çalışmayla haritalandırıldı. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı. Açıklamaya göre harita genel müdürlüğünce şehitlik ve anıtlar için özel bir çalışma yürütüldü. Dünyanın 48 ülkesine yayılmış 172 şehitlik ve anıt haritalandı. Bakanlık açıklamasında kıtaları aşan bu şanlı mirası ve kahramanlarımızın bıraktığı ölümsüz izleri harita üzerinden takip edebilirsiniz ifadeleri kullanıldı. Yemen'in Kızıldeniz'e açılan limanlara sahip Hudeyde kentinde yoğun bombardıman var. Suudi Arabistan Husi askeri tesislerine hedef aldıklarını duyurdu. Yerel kaynaklara göre Hudeyde kentinde bazı noktalar yoğun bombardımana maruz kaldı. Ard arda patlama sesleri duyuldu. İnsansız hava araçlarının yoğun biçimde uçtuğu kaydedilirken Kamaran Adası'nda vurulduğu belirtildi. Ardından Suudi Arabistan'dan Husi askeri tesisleri hedef alındı ancak limanın vurulmadığı duyuruldu. Yemen'deki Husiler pazartesi günü hafta başında Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a karşı deniz ablukası başlattığını açıklamıştı. Suudi Arabistan ise tankerlerini füze ve İHA'larla hedef almıştı. İran devrim muhafızlarından da dikkat çekici bir uyarı var. Kime karşı? Bölge halklarına karşı. Amerikan askerlerinin konaklandığı alanlardan uzak durum çağrısı yapıldı. Bu arada devrim muhafızlarına bağlı olan Hatemül Enbiya karargahı da her şehit için bir Amerikan askeri etkisiz hale getirilecek dedi. Arap ulucu ummandan bir heyet ise halen Tahran'da.
0: Ölen her İranlıya karşı bir ABD askeri etkisiz hale getirilecek. Açıklama İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan. İran Devrim Muhafızları'na bağlı Hatemül Enbiya Karargah Komutanı Tüngeneral Ali Abdullahi açıklama yaptı. Şehit edilen her İranlıya karşı bir ABD askeri etkisiz hale getirilecek ifadesini kullandı. Bundan sonraki süreçte bunu savaş meydanının ilan edilmiş denklemi olarak kabul edeceklerini belirtti. Devrim Muhafızları Ordusu yaptığı yazılı açıklamada bölge ülkelerinin halklarını uyardı. Amerikan askerlerinin üstlerini terk ederek şehir merkezlerindeki binalara yerleştiğini belirtti. ABD askerlerinin konakladığı alanlardan uzak durun çağrısı yaptı. Arabulucu Umman'dan bir heyet ise İran'ın başkenti Tahran'a gitti. İranlı yetkililerle Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğini ele aldı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de, İran, Hürmüz Boğazı'na ilişkin talepleri karşılamadığı sürece ateşkesi kabul etmeyecek dedi. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'a karşı büyük çaplı saldırılar başlatıp başlatmayacağına henüz karar vermediğini söyledi. There's a military exit where we just keep going just the way we are and we can even make it a heavier dose and it's knocking out everything they have. Smarter strategy that's you make a deal and they want to make a deal. I just don't think they're ready yet. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere verilen zararın İran'ın dondurulmuş varlıklarından karşılanacağını söylemişti. Arakçı, Trump'ın açıklamasını tehlikeli bir emsal olarak nitelemiş, hiç kimsenin varlıkları güvende değil demişti.
1: Efendim, Romanya hava sahasına izinsiz giren bir İHA'yı düşürdü. Romanya Dışişleri Bakanı hava sahasına izinsiz giren bir insansız hava aracının F-16 tarafından düşürüldüğünü bildirdi. Müdahalenin Buzau ilinde yerleşim yeri bulunmayan bir bölgede gerçekleştirildiği ve enkaz parçalarının inceleme altına alındığı belirtildi. Romanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ise İHA radar gözetleme sistemi tarafından tespit edilerek takibe alındı. NATO Hava Polisi görevini yürüten iki İtalyan Eurofighter Typhoon uçağı da İHA'yı takip etmek üzere havalandı. 29 Mayıs'ta Rusya'ya ait bir İHA, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik gece saldırısı sırasında Romanya hava sahasına girerek bir apartmana düşmüş ve olayda iki kişi yaralanmıştı. İsrail güçleriyle Filistin topraklarını işgal eden Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ateş açtı. Açılan ateşte 4 Filistinli hayatını kaybetti. 4'ü Filistinli, 3'ü de İsrailli olmak üzere 7 kişi de yaralandı.
0: İşgal altındaki Batı Şeria'da gerilim yeniden tırmandı. İsrail güçleriyle Filistin topraklarını işgal eden Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ateş açtı. Ölen ve yaralananlar olduğu açıklandı. Olay Tel Beldesi yakınında kurulan yasa dışı Avad Gilad yerleşim bölgesinde yaşandı. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise Filistinlilerden birinin arbede sonrası bölgeye gelen İsrailli güvenlikçinin silahını alarak İsraillilere ateş açtığı iddia edildi. Tel Beldesi Meclis Başkanı bu iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirtti. Çatışmaların ardından Yahudi yerleşimciler Filistin köylerine baskın düzenledi. İsrail askerleri Batı Şeria'da bir hastaneyi basarak yaralı bir Filistinliyi gözaltına aldı. Filistin yönetimi, uluslararası topluma Batı Şeria'daki sivillerin korunması için acil harekete geçme çağrısı yaptı. İsrail Başbakanı Netanyahu, gelişmeleri ele almak üzere acil güvenlik toplantısı düzenledi. Batı Şeria'daki askerlerin hafta sonu izinleri iptal edildi. Netanyahu toplantının ardından yaptığı açıklamada Batı Şeria'daki kaçak yerleşim birimlerinin tanınması ve yenilerinin kurulması sürecinin hızlandırılması talimatını verdi. İsrail Maliye Bakanı Smotrich, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail'in koruyucu duvarı olduğunu savundu. Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir de skandal bir açıklamaya da imza attı. Batı Şeria'nın da Gazze gibi havadan bombalanması ve buldozerlerle dümdüz edilmesi çağrısında bulundu. İsrail'in Gazze şeridine saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
1: Bu arada Türkiye işgal altındaki Filistin topraklarında artan yasa dışı yerleşimci terörünü en güçlü biçimde kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. İşgal altındaki Filistin topraklarında artan yasa dışı yerleşimci terörünü en güçlü biçimde kınıyoruz ifadesine yer verilen açıklamada, İsrail Başbakanı Netanyahu hükümetinin teşvik ettiği yerleşimci teröristler tarafından 4 Filistinlinin katledilmesinin İsrail'in sürdürdüğü soykırım politikasının bir sonucu olduğu kaydedildi. Açıklamada Filistin topraklarını gasp eden yerleşimci teröristlerin ve destekçilerin işledikleri suçların cezasız kalmaması ve faillerin adalet önünde hesap vermesinin sağlanması için uluslararası topluma çağrımızı yineliyoruz denildi. İsrail güçleriyle Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tel Beldesi yakınlarında açtığı ateş sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır olmak üzere 4 Filistinli de yaralanmıştı. Yemen'de gerçekleştirilen kabine değişikliğiyle ülke tarihinde ilk kez bir kadın Dışişleri Bakanlığı görevine getirildi. Yemen resmi ajansı Saba'ya göre Yemen Başbakanı Zindani hükümetinde değişiklik yapan bir kararname yayımladı. Efra Abdülaziz Ezzube ülke tarihindeki ilk kadın Dışişleri Bakanı oldu. 6 Şubat'ta kurulan Zindani hükümetindeki tek kadın Zube değil, 35 üyeli kabinede kendisi dışında 2 kadın bakan da yer alıyor. Birleşmiş Milletler'in yeni genel sekreterliği için yarışan 6 aday New York'ta ilk kez kamuoyu önünde karşı karşıya geldi. Adaylar küresel krizler karşısında Birleşmiş Milletler'in nasıl yeniden etkili hale getirilebileceğini teker teker anlattı.
2: The person we choose will not only be the face of this house of humanity, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği için yarış başladı. 6 aday Birleşmiş Milletler Genel Kurulu salonundaki açık oturumda başta Hürmüz olmak üzere küresel krizlere ilişkin çözüm önerilerini anlattı.
3: Bence en önemli şey genel sekreterin pes etmemesidir. Israr etmeli, denemeli, farklı stratejiler aramalı ve üye devletlerin farklı stratejiler belirlemesine yardımcı olmalı ki halka barış getirilebilsin.
4: Tarafsızlık, genel sekreterin görevinin en zor özelliklerinden biridir. Bu, kayıtsızlık anlamına gelmez. Bu, somut çözümler sunabilme, dinleyebilme, kınamama ve sorunu çözme yeteneğine sahip olmaktır.
2: Yarışta Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi ve eski Şili Cumhurbaşkanı Michel Bachelet'in yanı sıra Costa Rica'dan Rebecca Crinchpan, eski Ekvador Dışişleri Bakanı Espinoza, eski Guyana Dışişleri Bakanı Rodriguez Birkut ve eski Senegal Cumhurbaşkanı Sall bulunuyor. Mevcut Genel Sekreter Guterres'in görev süresi 31 Aralık'ta sona erecek. Yeni Genel Sekreter adayının 15 üyeli Güvenlik Konseyi'nde en az 9 oy alması ve veto ile karşılaşmaması gerekiyor. Konseyin tavsiye ettiği isim daha sonra Genel Kurul'un onayına sunulacak. 80 yıllık Birleşmiş Milletler tarihinde bugüne kadar 9 Genel Sekreter görev yaptı. Koltuğa henüz hiç kadın oturmadı. Yeni Genel Sekreter 1 Ocak 2027'de göreve başlayacak.
1: Macaristan Başbakanı Magyar canlı yayın sırasında tükürüklü saldırıya uğradı. Olayı ülkedeki siyasi gerilimin bir yansıması, parçası olarak değerlendiren başbakan saldırgandan şikayetçi olmayı düşünmüyor.
2: Macaristan Başbakanı Peter Macar canlı yayın sırasında hedef alındı. Tükürüklü saldırıya uğradı. Olay Macar'ın Ulaştırma ve Yatırım Bakanı David Vitezi ile birlikte Niugati tren istasyonunda düzenlenecek basın toplantısına gittiği sırada yaşandı. Başbakan canlı yayın sırasında bir kişinin tükürmesine maruz kaldı. Kendisine buraya gelmeye nasıl cüret ettiniz diyen saldırgana size sağlık diliyorum diyerek yanıt verdi. Macar olayın ardından yaptığı açıklamada saldırgandan şikayetçi olmayacağını söyledi. Destekçilerine morallerini bozmama çağrısı yaptı. Macar lider yaşanan olayı eski başbakan Viktor Orban dönemindeki siyasi dil ve propaganda faaliyetleriyle ilişkilendirdi. Yeni hükümetin siyasi görüşü fark etmeksizin bütün Macaristan halkını temsil ettiğini belirtti. Peter Macar liderliğindeki TISA Partisi seçimlerde Viktor Orban'ın 16 yıllık iktidarına son vererek başbakanlık görevini devralmıştı.
1: Fransa'da ve İspanya'da manzara hiç de iç açıcı değil. Yani büyüyor orman yangınları ve mücadele de devam ediyor. İki ülkede on binlerce kişi tahliye edilirken Fransa Avrupa Birliği'nden destek talep edecek noktaya geldi. Bu arada İspanya'daki yangınlarsa başkent Madrid'i bile tehdit ediyor.
2: Avrupa orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangınlar nedeniyle binlerce kişi tahliye ediliyor. Fransa'daki yangınlar ülkenin güneydoğu ve güneybatısında etkili oluyor. Bordeaux kenti yakınlarındaki yangınlar nedeniyle tatil bölgesi Cap Ferret için tahliye emri verildi. Yaklaşık 10 bin kişi tahliye edilirken tahliyelere yardım etmek için tekneler gönderildi.
5: Kasabamın böyle harap olduğunu görmek beni çok üzüyor. Kalbim kırılıyor. Çünkü burası yaşamak için çok güzel bir yerdi. Dumanlar içinde yok olduğunu görmek gerçekten çok üzücü.
2: Alevler 8700 hektardan büyük bir alanı küle çevirdi. Ülke genelinde 44 bin hektarlık alan yandı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yangınlarla mücadele için Avrupa Birliği'nden yardım talep ettiklerini açıkladı. Ülkenin güneydoğusundaki Cotignac bölgesinde de 2500 hektarlık alan yandı. Yüzlerce kişi evlerini terk etti. Yangına uçaklar ve helikopterle müdahale ediliyor. Yetkililer sıcak hava dalgası nedeniyle kuruyan bitki örtüsünün yangınların yayılmasının hızlandırdığını belirtiyor. Yangınlarla mücadele eden bir diğer ülke de İspanya. Başkent Madrid ve Avila kasabası yakınlarındaki yangın nedeniyle ulusal acil durum ilan edildi. En az 10 bin kişi bölgeden tahliye edildi. Madrid yakınlarında çıkan 5 ayrı yangın nedeniyle bölge yönetimi yardım talep etti. İspanya genelinde bu yıl yanan alanın büyüklüğü de 100 bin hektarın üzerinde.
1: Devam ediyoruz gece raporuna. Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yönetmen Ezel Akay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kardeşi ise tutuklandı.

0: Bursa'yı Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Ezel Akay'ın ikametine düzenlediği operasyonda özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen Hint keneviriyle bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Yönetmen Ezel Akay ile kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kardeşlerden Eren Kazım Akay tutuklandı. Ezel Akay ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir türlü kurtulamadığımız akran zorbalığıyla ilgili bir haber Bursa'da yaşandı bu kez. 10 yaşındaki bir çocuk, henüz 10 yaşında, kendisinden birkaç yaş büyük bir çocuk tarafından darp edildi. Hem de sokak ortasında tüm olan biten güvenlik kamerasında.
1: Koltuk altına alıp sıkıştırdı. Kuytuya götürüp darp etti. Yere düşünce tekmeledi. Görüntüler Bursa'dan. Yıldırım ilçesinde 10 yaşındaki çocuk sokakta yürürken kendisinden birkaç yaş büyük bir çocuğun saldırısına uğradı.
2: Tanımıyorum, eve dönüşte yaklamış vurmuş.
1: Çocuğu darp eden çocuk yere düşünce de başına tekmeyle vurdu. Saldırgan yoldan geçenlerin durumu fark etmesi üzerine kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
2: Durum iyi ama çok yani korkak şimdi. Evden çıkmak istemiyor, çok korkuyor.
1: Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Uyuşturucu bağımlılığı az kalsın neredeyse bir ailenin felaketi olacaktı. İstanbul Sultan Gazi'de madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi ailesini rehin aldı. Hal böyle olunca özel harekat polisleri devreye girdi.
1: Ailesini rehin alıp bıçakla pencereye çıktı. Mahalleli ve polislere ecel teri döktürdü.
3: Evet, özel harekatçı geldi.
1: Cep telefonu kameralarına yansıyan olay İstanbul Sultan Gazi'de yaşandı. Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir genç aile üyelerini rehin aldı. Zaman zaman elindeki bıçakla pencereye çıkan şüpheli etrafına tehditler savurdu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. İkna çabaları sonuç vermeyince devreye özel harekat polisleri girdi.
3: Evet, özel harekatçı geldi.
1: İtfaiye ekipleri gerekli önlemleri aldıktan sonra düğmeye basıldı. Şüpheli genç özel harekat polisleri tarafından kısa sürede yakalanarak etkisiz hale getirildi. Aile üyeleri ise kurtarıldı. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.
0: Mersin'de bundan 2 hafta önce 1,5 yaşındaki Yamaç Ali'nin elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. O evde bu kez anneannesi aynı şeyleri yaşadı. Elektrik akımına kapıldı. Aile yetkililerden yardım bekliyor.
1: Aynı ev, aynı balkon, aynı kabus. 14 gün önce 1,5 yaşındaki çocuğun can verdiği evde bu kez anneanne elektrik akımına kapıldı.
4: 10-15 gündür bir yetkili gelmedi. Yani sorumlusu kim? Kimse konuşulmuyor, konuşmuyorlar.
1: Olay Mersin'in Akdeniz ilçesinde yaşandı. İddiaya göre Yıldız Konut evin balkonunda halı çırparken elektrik akımına kapıldı. Fenalaşan kadının çığlıkları üzerine yakınları yardıma koştu. Hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı. Ancak bu olay o balkonda yaşanan ilk olay değildi. 24 Haziran'da 1,5 yaşındaki Yamaç balkonda elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Yamaç tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
4: Yani ben oğlumu kaybettim. Annemi de mi kaybedeceğim? Sonuna kadar şikayetçiyiz.
5: Artık bu evde yaşamaya korkar oldum. Hayatımız artık çok riskli bir duruma geldi.
1: İddiaya göre tüm bunlara sebep olansa sokaktan geçen ve balkon demirlerine temas eden elektrik kabloları. Aile yetkililerden yardım istiyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
0: Zonguldak'ta komşu aileler tam anlamıyla sudan bir sebeple kavgaya tutuştu. Taşlar, tuğlalar havada uçuştu. Kavgada 3 yaralı var.
1: Su sıçratma tartışması büyüdü. Komşular tekme tokat birbirine girdi. Kavgada 3 kişi hastanelik oldu. Olay Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşandı. İddiaya göre iki komşu aile arasındaki gerginlik balkon yıkanırken sıçrayan su nedeniyle başladı. Tartışma ilk gün karakolda sona erdi. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Ancak gerginlik bitmedi. Ertesi gün aynı nedenle yeniden tartışma çıktı. Kısa sürede aileler de kavgaya dahil oldu. Öfke büyüdü. Taşlar ve tuğlalar...

0: Ara havada uçuştu. Yaşanan harbede de biri kadın, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırdı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
1: Efendim, Uşak'ta iki esnaf grubu arasındaki silahlı kavgada kan aktı. Biri ağır, 13 kişi yaralandı. Sıvalı ilçesinde Sanayi Sesi'nde esnaflar arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce esnaflardan biri pompalı tüfekle ateş açtı. Olayla bağlantısı olmayan vatandaşların da aralarında olduğu 13 kişi yaralandı. Esnafın ihbarıyla çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere taşındı. Bu arada tornacılık yapan bir kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtiliyor. Şüpheli şahıs gözaltına alınırken olayla ilgili incelemeler sürüyor. Aksaray'da trafik kazasına karışan alkollü sürücünün yakınları polise zor anlar yaşattı. 12 kişi gözaltına alındı.
2: Açıyor, açıyor adam, açıyor.
0: Alkol alıp direksiyona geçti. Önce kaldırıma çıktı, sonra duvara çarptı. Kazanın ardındansa ortalık karıştı. Aksaray'da 28 yaşındaki Fatih Y'nin kullandığı otomobil kontrolden çıktı. Virajı alamayan araç bir lokantanın duvarına çarparak durabildi. İhbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede sürücünün 1,26 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü sürücüye 25 bin lira para cezası kesildi. Ehliyetine de el konuldu. Ancak gerginlik bununla sınırlı kalmadı. Sürücünün yakınları polis ekiplerine tepki gösterdi. İşlem yapan ekiplere güçlük çıkaran kalabalık tüm uyarılara rağmen dağılmadı. Polisten kaçan bir kişi kovalamaca sonunda yakalandı. Polise zorluk çıkaran 12 kişi gözaltına alındı. İnceleme devam ediyor. Yaklaşma!
1: Manisa'da minibüse panel van çarpıştı. Bir kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı kaza araç kamerasına yansıdı. Görüntüler olayın şiddetini gözler önüne serdi.
0: Midibüste panel van büyük bir şiddetle çarpıştı. Yolcuların savrulduğu kazada can pazarı yaşandı. Olay Manisa Turgutlu Karayolu'nda meydana geldi. HT'nin kullandığı midibüste 23 yaşındaki BY'nin idaresindeki panel van çarpıştı. Araç içi kamera kayıtlarında midibüsün kavşağa yaklaştığı sırada panel vanın hızla gelerek midibüse çarptığı anlar yer aldı. Çarpmanın etkisiyle minibüs şiddetle savruldu. Yolcuların koltuklarından fırlayarak yaralandığı görüldü. Kaza sonrası yolcuların yardım çığlıkları yükseldi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi geldi. Kazada minibüste yolcu olarak bulunan Asım Girgeç yaşamını yitirdi. 4'ü ağır, 11 kişi de yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza yerinde zaman zaman gerginlik de yaşandı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
1: İstanbul Üsküdar'da 4 katlı bir binada balkonlardan biri büyük bir gürültüyle çöktü. Hal böyle olunca ekipler binayı mühürledi.
0: Evin balkonu çöktü. Binadakiler büyük panik yaşadı. Ekipler apartmanı mühürledi.
3: Biz evde oturuyorduk abi. Bir anda balkon çökmesi gerçekleşti. O anda hepimiz dışarı tahliye olduk.
0: İstanbul Üsküdar'daki 4 katlı binanın 2. katındaki balkon akşam saatlerinde birdenbire çöktü. Neyse ki o sırada balkonda kimse yoktu. Sesleri duyanlar kendini sokağa attı. İhbar üzerine ekipler harekete geçti. İncelemenin ardından bina tahliye edilip mühürlendi. Bina sakinleri ise sokakta kaldı.
4: Yani bayağı eski, 50 senelik bina.
3: Bak benim eşim hamile abi. Yaşlı annem var, ablalarım var, eniştem var, yeğenim var. Bak biz şu an sokaktayız abi. Biz öylece kaldık.
1: Bursa'da 2 katlı bir evde çıkan yangın faciayı beraberinde getirdi. Yangında evde bulunan bir kişi hayatını kaybetti.

0: İki katlı evden alevler yükseldi. Yangın sırasında evde olan bir kişi hayatını kaybetti. Bursa'da iki katlı bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evin iki katını da sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Korkunç gerçek ekiplerin eve girmesiyle ortaya çıktı. 30 yaşındaki Erkut Şentürk'ün yanan evde hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Şentürk'ün cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çıkış nedeni araştırılan yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Defalarca gündeme taşıdık, ekranlara getirdik ama değişen bir şey yok. Rastgele havaya sıkılan kurşunlar acı dolu sonuçları da beraberine getiriyor. Ancak ne yazık ki bu durumu eğlence olarak görenler bir türlü tükenmiyor. Düğünlerde yine o benzer manzaralar var.
2: Kimi tabancanın, kimi de otomatik tüfeğin tetiğine bastı. Düğünlerde havaya açılan ateşler korku ve paniğe neden oldu. İlk görüntü Sakarya'daki bir düğün konvoyundan. Konvoyda ilerleyen bir araçtan havaya ateş açıldı. Aynı gün yine Sakarya'daki başka bir düğünden de benzer görüntü geldi. Çevredeki vatandaşların tepki gösterdiği silahlı kişiler kısa sürede yakalandı. İki şüpheli hakkında genel güvenliği kasten tehlikeye sokma suçundan adli işlem başlatıldı. Bu nedenle iki kişiye toplam 23.224 lira idari para cezası uygulandı. Benzer bir görüntü de Gaziantep'ten geldi. İslahiye'deki bir düğüne katılan mahalle muhtarı belindeki tabancayı çıkararak peş peşe havaya ateş açtı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
1: Kamu personel seçme sınavı kapsamında bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Açıklama Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden geldi. 9-16 Temmuz arasında tercihleri alınan bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar yerleştirme sonuçlarına TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden erişebilecek. Efendim, Yargıtay'dan Emlak Komisyonu davasında hak arama yolunu genişleten bir karar geldi. Emlak Komisyonu alacağı için hem icra takibi başlatılabileceğine hem de tüketici hakem heyetine başvurulabileceğine hükmedildi.
0: Yargıtay Emlak Komisyonu uyuşmazlıklarında emsal niteliği taşıyacak bir karara imza attı. İcra takibi hakem heyetine başvuruya engel değil denildi. Resmi gazetede yayınlanan karara göre İzmir'de komisyon ücretini tahsil edemediğini öne süren emlakçı tüketici hakem heyetine başvurdu. Hakem heyeti başvuruyu reddedince bu kez 104.250 liralık alacak için icra takibi başlatıldı. Konutu satın alan taraf emlakçının satışta herhangi bir aracılık faaliyeti yürütmediğini savundu. Ayrıca satış sözleşmesinde satıcı olarak yer alan kişinin taşınmazın gerçek maliki olmadığını belirterek sözleşmenin hukuken geçersiz olduğunu ileri sürdü. İlk derece mahkemesi daha önce aynı alacak için icra takibi başlatılmış olmasını gerekçe göstererek tüketici hakem heyeti kararının gerekçesini değiştirerek onadı. Davacının itirazını reddetti. Dosyayı inceleyen Yargıtay, icra takibi yapılmasının alacaklının tüketici hakem heyetine başvurmasına engel oluşturmadığını vurguladı. Bu iki hukuki yolun birbirine derdestlik oluşturmayacağı belirtildi.
1: Yıllık enflasyon beklentisi piyasa katılımcıları için artarken reel sektör ve hane halkı için ise azaldı. Bu arada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bir mesaj verdi. Küresel belirsizliklerin arttığı mevcut konjonktürde finansal istikrarın korunması kritik önemdedir dedi.
0: Hane halkının yıllık enflasyon beklentisi 1,19 puan, reel sektörün beklentisi ise 0,60 puan geriledi. Merkez Bankası Temmuz ayı sektörel enflasyon beklentilerini yayımladı. Temmuz'da 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi piyasa katılımcıları için 0,14 puan artarak %23,95'e yükseldi. Enflasyon beklentisi reel sektörde 0

0: 0,60 puan azalarak %32,5 seviyesine geriledi. Bu oran hane halkında ise 1,19 puan düşüşle %44,94 olarak hesaplandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından sektörel enflasyon beklentileri verilerini değerlendirdi. Küresel belirsizliklere dikkati çekti.
1: Hane halkının ve reel sektörün enflasyon beklentileri iyileşiyor. Jeopolitik gelişmelerin oluşturduğu belirsizliklere rağmen hane halkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi son 3 ayda toplam 6,6 puan, reel sektörün beklentisi 1,2 puan geriledi. Küresel belirsizliklerin arttığı mevcut konjonktürde finansal istikrarın korunması kritik önemdedir.
0: Bakan Şimşek açıklamasında enflasyonla mücadelede kalıcı kazanımlar gözetilerek politikaların belirlendiğine değindi. Nihai hedefin yüksek katma değerli üretim ve kalıcı refah artışı olduğunu belirtti.
2: Tahsil Daroğlu markasına ait beyaz peynirde sağlığa zararlı içerik tespit edildi ve firmanın piyasaya sürdüğü ilgili partiye ait ürünler toplatıldı. Açıklama Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapıldı. Şikayet üzerine satış noktasında denetim gerçekleştirildi. Olgunlaştırılmış klasik kırık beyaz peynir ürününden numune alınarak laboratuvara gönderildi. Analiz sonucunda üründe mikrobiyolojik uygunsuzluk tespit edildi. Üreticiye idari para cezası kesilirken Tahsil Daroğlu markasına ait diğer ürünlerde de incelemeler devam ediyor. Turizm sektörüne yeni bir destek geliyor. Konaklama tesisleri çalışanları için prim desteği verilecek. Desteğin detaylarını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu. Sektörde faaliyet gösteren ve belirli koşulları sağlayan konaklama tesislerine çalışan her bir sigortalı için 3500 lira destek sağlayacağız. Bu kapsamda 6 milyar lira kaynağı doğrudan turizm sektörüne ayırdık ifadelerini kullandı. Işıkhan bu desteğin yıl sonuna dek devam edeceğini de belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Yalova-Armutlu yolu açılış törenine katıldı. Uraloğlu yeni yolla Yalova-Armutlu arasındaki seyahat süresinin 1 saatten yarım saate düştüğünü söyledi.
3: Yalova'nın geleceğine güçlü bir nefes katmak, lojistik ve turizm potansiyelini zirveye taşımak adına da ulaşım yatırımlarımıza hız kesmeden büyük bir aşkla devam ettik ve devam ediyoruz. Bugün burada yolumuzla birlikte toplam uzunluğu 6140 metre olan tam 6 tünelimizi hizmete açıyoruz. Özellikle yaz aylarında turizm yoğunluğu nedeniyle tıkanan sahil kesimini rahatlatarak çok daha hızlı ve konforlu alternatif bir geçişi de böylece tesis etmiş olduk. Projemiz sayesinde seyahat süresini 1 saatten yaklaşık 30 dakikaya düşürdük. Böylece zamandan 240 milyon lira, akaryakıttan da 20 milyon lira olmak üzere yıllık 260 milyon lira tasarruf elde ettik.
2: Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılmasının 6. yılında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı program düzenledi. Programda konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması geçmişe dönmek olmadığı gibi tarihe takılıp kalmakta değildir. Aksine köklerinden güç alarak geleceğe yürümektir dedi.
4: 10 Temmuz 2020'de alınan tarihi kararla 86 yıllık Ayasofya hasreti sona erdi. Şükürler olsun. 24 Temmuz 2020 tarihinde kılınan ilk cuma namazıyla Ayasofya'nın kubbeleri yeniden tekbirlerle, salavatlarla ve Kur'an tilavetleriyle yankılandı.
0: Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılması sürecini anlattı. Bu geçmişe dönmek değil dedi.
4: Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması geçmişe dönmek olmadığı gibi tarihe takılıp kalmakta değildir. Aksine köklerinden güç alarak geleceğe yürümektir.
0: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, fethin nişanesi, medeniyetin kalbi, çağları aşan mabet Ayasofya adlı programda konuştu. Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılışının 6. yılında iki önemli eseri milletle buluşturduklarını söyledi.
4: Muhteşem mabet Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi kitabımızla Ayasofya'nın tarihi, mimari, sanatsal ve manevi derinliğini kapsamlı bir şekilde ele alan akademik ve kültürel bir başvuru kaynağı

0: oluşturmayı hedefledik.
1: İkinci eserin ise CİMER'e Ayasofya ile ilgili vatandaşlardan gelen mesajlardan derlendiğini belirtti.
0: İkinci eserimiz CİMER'in Hiç Dinmeyen Gündemi, Ayasofya Müzesi'nden Ayasofya-i Kebir Camii Şerifine kitabımızda ise vatandaşlarımızın CİMER'e gönderdikleri Ayasofya'nın açılmasına yönelik talepleri ve sonrasında tebrik ve memnuniyetlerini ifade eden mesajları derledik.
2: Amerika Birleşik Devletleri zorla çalıştırmayla üretilen ürünlerin ithalatını yeterince engellemedikleri gerekçesiyle 60 ticaret ortağına yeni gümrük vergileri getirdi. ABD ithalatının %94,4'ünü kapsayan düzenlemeyle Türkiye'ye uygulanan ek tarifede %10'dan %12,5'a çıkarıldı.
1: Amerika Birleşik Devletleri 60 ticaret ortağına yeni gümrük tarifeleri getirdi. Amerikan Ticaret Temsilciliği zorla çalıştırmayla üretilen malların ithalatını yeterince engelleyemeyen ve yasağı etkin şekilde uygulamayan ülkelere %10 ila 12,5 ek vergi uygulanacağını açıkladı. Belirli ürünlerin muaf tutulduğu karar Amerika Birleşik Devletleri ithalatının %99,4'ünü kapsıyor. Zorla çalıştırmayla üretilen malları yasaklayan, bu yasağı taahhüt eden ya da kısmi önlemler uygulayan ülkelere %10 tarife getirildi. Aralarında Kanada, Meksika, Hindistan, Pakistan, Endonezya ve İngiltere'nin yer aldığı bazı ülkeler bu grupta yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeterli ithalat yasağı uygulamadığını değerlendirdiği, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelere ise %12,5 tarife getirildi. Türkiye'den gelen ürünlere daha önce uygulanan %10'luk geçici ek vergi böylece 2,5 puan artırılmış oldu. Çin, Rusya, Avustralya, İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Brezilya'nın da aralarında olduğu ülkelerde %12,5'luk tarife grubuna alındı. Japonya, Güney Kore ve İsviçre ürünlerine de %12,5 vergi uygulanacak. Yeni tarifeler 24 Temmuz itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne giren ya da gümrük depolarından çekilen ürünler için geçerli olacak. Karar, Başkan Trump'ın Şubat ayında başlattığı %10'luk küresel tarifenin 150 günlük süresinin dolmasıyla birlikte yürürlüğe girdi.
2: İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad, İran'ın İsrail'le yetkilileri hedef almak amacıyla ülkeye ajan sızdırma girişimini engellediğini iddia etti. İddiaya göre bu plan için İran ve Fransa'dan da 3 kişi devşirildi.
1: İran'ın İsrail'li yetkililere suikast düzenlemek için ülkeye ajan sızdırma girişimi engellendi. İddia İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'dan geldi. Mossad, İran istihbaratının üst düzey İsrail'li yetkilileri hedef alan bir suikast ağı kurmaya çalıştığını öne sürdü. İddiaya göre İran, plan için İran ve Fransa bağlantılı 3 kişiyi devşirdi. Fransa'da bulunan Philippe Kol adlı bir şahsın birkaç kez İran'a giderek istihbarat görevlileriyle görüştüğü ve ödeme aldığı iddia edildi. İsrail istihbaratının iddiasına göre Fransa'dan sınır dışı edilen Philippe Kol adlı şahıs, İsrail'e girecek yabancılardan oluşan bir hücre kurmakla görevlendirilmişti. Diğer iki şüphelinin ise İran'da kalmaya devam ettiği belirtildi. Mossad söz konusu ağın, İsrail İç İstihbarat Servisi Şimbet ve yabancı istihbarat teşkilatlarıyla yürütülen ortak çalışmayla ortaya çıkarıldığını aktardı. Mossad'ın iddialarına ilişkin Tahran yönetiminden resmi bir açıklama yapılmadı.
2: Bursa'da kısırlaştırılmak için veteriner kliniğine götürülen bir sokak kedisi ortalığı savaş alanına çevirdi. Tüm olan biten güvenlik kamerasına bakın nasıl yansıdı.
1: Kısırlaştırılacaktı. Operasyon öncesi ortalığı birbirine kattı.
3: Yedi yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Ben ilk defa böyle bir kedi gördüm. Balıklama ışığa girdi.
1: Görüntüler Bursa'da bir veteriner kliniğinden. Orhan Gazi ilçesinde bir sokak kedisi kısırlaştırılmak üzere veterinere getirildi. Taşıma kutusundan çıkarılan kedi görevlinin elinden bir anda kaçtı. Dışarı çıkmasın diye kapıyı kapatan görevli ve veteriner kediyi yakalamaya çalışsa da başaramadı. Kedi önce dolabın üstüne, daha sonra da lambanın üzerine atladı. Lamba yere düştü.

0: Hiç.
1: Aşırı derecede şaşırdık. Hiç öyle bir şey beklemiyorduk.
2: LED lambanın düşmesiyle zaten korktuk biz.
3: Sokak kedisinin kliniği birbirine kattığı anların görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü.
4: Efendim veda haberimizdi. Gece raporunun sonuna geldik. Yeni haftada gelişmelerle gece raporunda karşınızda olmaya devam edeceğiz. O zamana kadar o güzel yüzünüzden tebessüm eksik olmasın efendim. İyi geceler.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Edirne 34 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 34 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 29, Kayseri güneşli 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 22, Van yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 34 derece.

0: İyi geceler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahmet Arı. Geceye yansıyan gelişmelerle haber bültenine başlıyoruz. Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli valisi Sonel'in eşi dahil 3 kişi daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 15'e yükseldi. Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili soruşturma sürüyor. İkinci dalga operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 4'ü adliyedeki işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edildi. Mahkeme bir şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bırakırken dönemin valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel de aralarında bulunduğu 3 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Şüpheliler suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme ile suçlanıyor. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 15'e yükselmiş oldu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, çıkarıldığı mahkemede suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan tutuklandı. Soruşturmada tutuklanan şüphelilerin sayısı 16'ya yükseldi. İş insanı O.Y. yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Kırıkkale'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 40 kişi yaralandı. Kaza Kırıkkale-Samsun Karayolu'nun Kimeski mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüste toplam 42 kişi bulunuyordu. Kazada ilk belirlemelere göre 40 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Özgür Özel'in partisinin adı Yeni Parti oldu. CHP'den toplam 91 milletvekili istifa ederek yeni partiye katıldı. Bu adımla meclis aritmetiği de değişti. Yeni Parti ana muhalefet, CHP ise 5. parti konumuna geldi.
1: Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun.
2: Yeni partiyi bu sözlerle duyurdu. Özgür Özel dahil 91 milletvekili CHP'den istifa etti.
1: Partimize, hepimize hayırlı olsun.
2: Yeni parti adıyla kuruluş dilekçesi Özgür Özel tarafından imzalandı. 91 milletvekilinin istifası ve yeni partiye katılmasıyla CHP'nin milletvekili sayısı 135'ten 44'e düştü. Yeni partinin ismi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi internet sitesine eklendi. Böylelikle yeni parti ana muhalefet partisi konumuna geldi. CHP ise mecliste 5. parti oldu. Yeni partinin logosu paylaşıldı. Özel sosyal medya hesabındaki bilgilerini ve kapak fotoğrafını da değiştirdi. Yeni partiyi kuran milletimizdir paylaşımı yaptı. Yeni partinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verildi. Ardından Ankara Milletvekili Murat Emir kameraların karşısına geçti.
3: Bu yolculuğa çıkarken arkamıza bakmıyoruz. Mustafa Kemal'den aldığımız ödevle, Kuvayi Milliye'den aldığımız güçle, Cumhuriyete olan bağlılığımıza ve onu sonuna dek korumaya dönük inancımızla yolumuzu yürüyoruz. Milletimizle kol kola, omuz omuza yürüyoruz. Yeni partimizi, yepyeni partimizi kurduk. Ülkemize, devletimize, milletimize hayırlı olsun.
2: Yeni parti için vekil istifalarının duyurulmasından dakikalar sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da bir paylaşım geldi. Lozan Barış Antlaşması'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla mesajında 24 Temmuz'un resmi bayram ilan edilmesi için kanun teklifi vereceklerini duyurdu. Kılıçdaroğlu saatler sonra yeni bir paylaşım daha yaptı. O paylaşımda da siyaset anlayışını anlattı.
4: Benim görevim toplumun sorunları yoğun ama unutulmuş kesimleriyle bir araya gelmektir. Çöpten kağıt toplayan insanların da, mesai saati gözetmeksizin tarlada alın teriyle geçimini sağlayan insanların da sorunlarını çözmek için yola çıktım. Benim siyaset anlayışım budur.
0: Yeni partinin kuruluşundan sonra gözler Özgür Özel'in yapacağı açıklamadaydı. Özel iktidara yürüyeceklerini söyledi. Yeni partinin ilk toplantısı ise Anadolu Kulübü'nde yapıldı. Özgür Özel kurucu genel başkan seçildi. Parti meclisi ve MYK üyeleri de belirlendi.
2: Yeni parti kurulduktan sonra Hacı Bayram Veli Camii'nde cuma namazı kıldı. Birinci mecliste hatıra fotoğrafı çektirdi. İlk toplantı adresi ise Anadolu Kulübü oldu. Özgür Özel yeni partinin kuruluşunun ardından açıklamayı cuma namazı sonrası gazetecilere yaptı.
5: Mekan Hacı Bayram Veli Camii'nin avlusudur. Mekan birinci meclistir. Gün 24 Temmuz Lozan'ın yıl dönümüdür. Yeni parti ilk kez ve son kez ana muhalefet partisi olarak bütçe çalışmalarına katılacak. Yeni partinin muhalefette bütçe çalışmalarına katıldığı ilk ve tek yılı yaşayacağız. Yolumuz iktidar yoludur.
2: Özel Hacı Bayram Veli Camii'nden 1. Meclise yürüdü. Milletvekilleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Yeni partinin ilk toplantısı ise Atatürk'ün talimatıyla 1926 yılında kurulan Anadolu Kulübü'nde yapıldı. Özgür Özel yeni partinin kurucu genel başkanı seçildi. Karar oy birliğiyle alındı. Partinin yetkili organları da netleşti. Kurucular kurulunda yer alan 80 milletvekili parti meclisinde yer aldı. Grup başkan vekilliklerinde ise bir değişim olmadı. Özel yönetiminde CHP'de grup başkan vekilliği görevinde bulunan Ali Mahir Başarır, Murat Emir ve Gökhan Günaydın yeni partide de bu görevlerini sürdürecek. 15 kişilik yüksek disiplin kurulu üyeleri de belirlendi. Özel yeni parti genel başkanı sıfatıyla toplantı sonrasında kameraların karşısına geçti.
6: Salı günü saat 15 itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana muhalefet partisi olarak hem genel kuruldaki yerimizi hem de meclisteki yerimizi almış olacağız. Mansur Bey'in de durumu, duruşu, ilk günden birlikte bizimle birlikte Anıtkabir'e yürüyüşü, bütün tutumu hepimizin beklediği gibidir.
2: Öte yandan CHP'nin 5. parti konumuna gelmesi nedeniyle meclis başkan vekilliği de yeni partiye geçmiş oldu. Yeni parti, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın faaliyetteki siyasi partiler listesine resmen işlendi. 190. siyasi parti oldu.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu istifaların ardından Ankara'da bulunan 9 MYK üyesiyle toplantı yaptı. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve 90 milletvekilinin istifası sonrası MYK üyelerini toplantıya çağırdı. Genel merkezde gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 40 dakika sürdü. Kemal Kılıçdaroğlu pazar günü de milletvekilleriyle toplantı yapacak. Partiden yapılan açıklamada yaşanan son siyasi gelişmelerin değerlendirilmesi adına tüm milletvekillerimizle toplantı gerçekleştirilecektir. Arkadaşlarımızın eksiksiz katılımı önemlidir ifadeleri kullanıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ankara'daki NATO zirvesi için geri dönüşler çok olumluydu dedi. Dünya Kupası'na da değindi. İyi başladık ama sonu iyi gelmedi ifadelerini kullandı.
7: Geri dönüşler çok çok olumluydu. Bir 20 yıldan sonra bu Ankara'daki zirve bizler için ayrı bir zenginlik oldu. Ayrı bir mutluluk vesilesi oldu.
2: Geri dönüşler çok olumlu dedi. Ankara'daki NATO zirvesinden liderlerin memnun ayrıldığını söyledi.
7: Sürekli gerek teşekkür telgrafları, gerek telefonlar, tüm bunlarla beraber özellikle de o açılış günündeki kendilerine yaptığımız ikram gelen misafirlerimizi hoşnut etti. Ve bundan dolayı da başta Donald Trump olmak üzere bütün liderler çok farklı bir duygu içerisindeydiler.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını İstanbul'daki Hazreti Ali Camii'nde kıldı. Ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılmasının 6. yılına ilişkin konuştu.
7: Biz bırakın açmayı, onu şu anda alemi İslam'a kavuşturma şerefine nail olduk. Gerek İslam dünyasına, gerekse tüm İnsanlığa, Hristiyan, Müslüman hepsine kapılarını açan Ayasofya Camii Kebiri hepimizi çok çok mutlu ediyor.
2: Ve İspanya'nın kazandığı Dünya Kupası, Cumhurbaşkanı sözü Türkiye'ye getirdi. İyi başladık ama sonu iyi gelmedi dedi.
7: İnşallah bizlere de böyle bir şampiyonluk nasip olur. İyi başladık ama sonu iyi gelmedi. Bundan sonra önümüzde Avrupa şampiyonlukları olabilir, dünya şampiyonlukları olabilir. Bu tür şeyleri yakalayabilirsek bu da tabii Türkiye'ye çok çok yakışır.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terörsüz Türkiye süreci için önemli bir buluşma vardı. AK Parti ve DEM Parti heyetleri bir araya geldi. Çerçeve yasa hazırlıkları masaya yatırıldı.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir görüşme gerçekleşti. AK Parti ve DEM Parti heyetleri bir araya geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik DEM Parti heyetiyle görüştü. Avukat Özgür Faik Erol ve İmralı heyeti üyesi Mithat Sancar DEM Parti heyetinde yer aldı. Terörsüz Türkiye süreci için atılacak yasal adıma dair son durum masaya yatırıldı. Temas trafiği devam ederken DEM Parti'den de çerçeve yasaya dair açıklama geldi.
8: Çerçeve yasa çok çeşitli isimlerle tartışılmış olsa da yeni bir evrenin ve bir dizi yeni yasal düzenlemenin startı olacak bizim açımızdan. Bu ilk düzenleme devamında gelecek yasaların da referansı olacak. Henüz netleşmiş bir takvim yok.
2: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, hafta başından itibaren çerçeve yasa için siyasi parti turuna çıkmıştı. MHP, DEM Parti, İYİ Parti ve AK Parti grubunu ziyaret etmiş, CHP lideri Kılıçdaroğlu'yla da bir araya gelmişti.
9: Meclis tatile girmeden evvel bu işi bitireceğiz. Önümüzdeki hafta bunu meclis müzakere ederek bitirir.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Gürlek'in gündeminde ahbap soruşturmasından

0: faili meçhul cinayetlere ve FETÖ operasyonlarına kadar pek çok konu vardı.
1: Bir meslektaşınız olarak hitap ediyorum.
2: Adalet Bakanı Akın Gülek, TRT Haber Televizyonu'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
1: Mesaisini bilirim. Dosyaların yalnızca sayılan...
2: Kamuoyunun gündemini meşgul eden Ahbap soruşturmasında son durumu paylaştı.
3: Ahbap tarafından deprem zamanı 245 milyon dolar bir para toplanmış, Haluk Levent insanların yardım için gönderdiği

0: olabilir. Şu ana kadar 70 civarında müşteki var. Vatandaşlarımız Haluk Levent'in tutuklanmasının ardından geldi şikayetçi oldu. Haluk Levent'e borç verdiğini söyleyen ve şikayetçi olanlar var.
1: Bakan Gülek, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasına ilişkin de konuştu. FETÖ şüphesine dikkat çekti, F-4 uçağı detayı verdi.
0: Burada bir organizasyon var. Özellikle FETÖ'nün yaptığı yönünde çok ciddi deliller var. Helikopterin kazaya uğramadan önce üzerinden bir F-4 uçağı geçiyor. F-4 uçağını kullanan pilot ve bağlantıları araştırılıyor. Pilotun o gün görevde olan Hava Kuvvetleri Mahrem İmamı ile yazışmaları var. Eşinin de Adil Öksüz'ün evinde parmak izleri var. Bu organizasyonu FETÖ'nün yaptığına yönelik ciddi şüphe söz konusu.
1: FETÖ'ye yönelik operasyonlar hakkında bilgi veren Bakan Gürlek, FETÖ yeni yapılanma çabasında dedi.
0: 13 Temmuz günü en son operasyon yapıldı. Yeni yapılanma gayreti var. Örgüt amacından vazgeçmemek için yeni yöntemler deniyor. Arkadaşlarımızın da yeni yapılanma ve yöntemlere yönelik elinde bir takım bulgular var. Yeniden para toplanması, maddi anlamda örgüt üyelerine bu paranın dağıtılması konusunda bir takım tespitler yapıldı.
1: Bakan Gürlek, terörsüz Türkiye sürecine de değindi.
0: Önümüzdeki hafta önce Adalet Komisyonu'na, sonra da mecliste genel kurula gelme aşamasında. 15 maddelik metinde genel af düzenlemesi yok. Süreci meclis takip ediyor. Biz Adalet Bakanlığı olarak kanunların yapılması konusunda öneri sunabiliyoruz.
2: Ahbap Derneği soruşturmasında ifadeye çağrılan isimler adliyeye gitti. Peki Ahbap Derneği ve bağışlanan paralarla ilgili kim ifadesinde ne dedi? Gelin detaylara bakalım.
1: Savcılığın çağrısı üzerine tek tek ifade verdiler. Ahbap Derneği ile ilgili bildiklerini anlattılar. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma genişliyor. Bu kapsamda aralarında oyuncu ve gazetecilerin de bulunduğu bazı isimler savcılıkta ifade verdi. O isimler arasında Özlem Gürses, Ruşen Çakır, Hazal Kaya ve Fatih Altaylı da vardı.
3: Evet, çekiyoruz. O kadar. Sağ olun.
1: Hazal Kaya ifadesinde, Haluk Levent ile SMA'lı çocuklara yönelik yardım çalışmaları nedeniyle bir kez telefon görüşmesi yaptığını söyledi. 6 Şubat depremleri sonrasında Ahbap Derneği'ne 120 bin lira bağış yaptığını belirtti. Bağışların suistimal edildiğini öne süren Kaya, ben de mağdurum dedi. Fatih Altaylı ise ifadesinde Ahbap Derneği'ne bağış yapmadığını söyledi. Haluk Levent ve Ahbap Derneği'ne verdiğim destekten pişmanım dedi. Gazeteci Ruşen Çakır da Haluk Levent'le hiçbir zaman bir araya gelmediğini söyledi. Ahbap Derneği'ne az miktarda bağış yaptığını belirten Çakır, para toplanmasında herhangi bir katkısının ve dernekle ilgisinin olmadığını ifade etti. Gazeteci Özlem Gürses de Haluk Levent'le tanışmadığını ve Ahbap Derneği'ne yardım çağrısında bulunmadığını belirtti. Ahbap Derneği soruşturmasında Haluk Levent ve sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 28 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma devam ediyor.
2: İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'inde bulunduğu 20 şüpheli tutuklanmıştı. Şüphelilerin verdiği ifadelerden detaylar ortaya çıktı.
4: Başkanım geçmiş olsun. Başkanım geçmiş olsun.
5: Sağ olun.
1: İş insanı 3 kilo altın borç verdim, geri alamadım dedi. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet iddiaları reddetti. İzmit Belediyesi soruşturmasında tutuklanan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamalarıyla yürüttüğü soruşturmada 30 şüpheli gözaltına alınmıştı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi dahil 20 kişi tutuklandı. Şüphelilerin ifadelerinden detaylar ortaya çıktı. İş adamı Turgut Koç, araç kiralama ihalesi sürecinde belediye başkanına 3 kilo altını borç verdiğini, geri alamadığını öne sürdü. Poşet içindeki altınları Kuzey Marmara Otoyolu'nda verdiğini iddia etti. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise ifadesinde bu iddiaları reddetti. Ben bir borç alacaksam neden bunlardan alayım? Rüşvet alsam otobanda mı alırım dedi. Mal varlığında bir evi bile olmadığını söyledi. Başkanın makam şoförü ve eşinin kuzeni Hüseyin Ergülse ifadesinde Fatma Kaplan Hürriyet'in eşi Murat Hürriyet için İzmit Belediyesi'nin gölge başkanıdır dedi. Başkanın eşyasını taşırken bir poşetin içinde bir paket olduğunu öne sürerek elimle dokunduğumda para olduğunu hissettim ifadesini kullandı. Gizli tanık ise ifadesinde ihalelerden %7-10 arasında nakit para alındığını, bu paranın altına çevrilip başkana ulaştırıldığını iddia etti.

0: İçişleri Bakanlığı soruşturma kapsamında tutuklanan belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
1: Başkanım geçmiş olsun. Başkanım geçmiş olsun.
2: İran'ın devrim muhafızları ordusundan bölge halklarına uyarı geldi. ABD askerlerinin konakladığı alanlardan uzak durun çağrısı yapıldı. Devrim muhafızlarına bağlı Hatemül Enbiya karargahı ise her şehit için bir ABD askeri etkisiz hale getirilecek açıklamasında bulundu. Arabulucu Umman'dan bir heyet ise Tahran'dı.
0: Ölen her İranlıya karşı bir ABD askeri etkisiz hale getirilecek. Açıklama İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan. İran Devrim Muhafızları'na bağlı Hatemül Enbiya Karargah Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi açıklama yaptı. Şehit edilen her İranlıya karşı bir ABD askeri etkisiz hale getirilecek ifadesini kullandı. Bundan sonraki süreçte bunu savaş meydanının ilan edilmiş denklemi olarak kabul edeceklerini belirtti. Devrim Muhafızları Ordusu yaptığı yazılı açıklamada bölge ülkelerinin halklarını uyardı. Amerikan askerlerinin üslerini terk ederek şehir merkezlerindeki binalara yerleştiğini belirtti. ABD askerlerinin konakladığı alanlardan uzak durun çağrısı yaptı. Arabulucu Umman'dan bir heyetse İran'ın başkenti Tahran'a gitti. İranlı yetkililerle Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğini ele aldı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de İran Hürmüz Boğazı'na ilişkin talepleri karşılamadığı sürece ateşkesi kabul etmeyecek dedi. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'a karşı büyük çaplı saldırılar başlatıp başlatmayacağına henüz karar vermediğini söyledi.
3: There's a military exit where we just keep going just the way we are and we can even make it a heavier dose and it's knocking out everything they have. Smarter strategy that's you make a deal and they want to make a deal. I just don't think they're ready yet.
0: ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere verilen zararın İran'ın dondurulmuş varlıklarından karşılanacağını söylemişti. Arakçı, Trump'ın açıklamasını tehlikeli bir emsal olarak nitelemiş, hiç kimsenin varlıkları güvende değil demişti.
2: İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad, İran'ın İsrailli yetkililere hedef almak amacıyla ülkeye ajan sızdırma girişimini engellediğini iddia etti. İddiaya göre bu plan için İran ve Fransa'dan 3 kişi devşirildi.
4: I'm here with the Israel's defense minister.
5: İran'ın İsrail'i yetkililere suikast düzenlemek için ülkeye ajan sızdırma girişimi engellendi. İddia İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'dan geldi. Mossad, İran istihbaratının üst düzey İsrail'i yetkilileri hedef alan bir suikast ağı kurmaya çalıştığını öne sürdü. İddiaya göre İran, plan için İran ve Fransa bağlantılı 3 kişiyi devşirdi. Fransa'da bulunan Philip Kohl adlı bir şahsın birkaç kez İran'a giderek istihbarat görevlileriyle görüştüğü ve ödeme aldığı iddia edildi. İsrail istihbaratının iddiasına göre Fransa'dan sınır dışı edilen Philip Kohl adlı şahıs, İsrail'e girecek yabancılardan oluşan bir hücre kurmakla görevlendirilmişti. Diğer iki şüphelinin ise İran'da kalmaya devam ettiği belirtildi. Mossad söz konusu ağın, İsrail İç İstihbarat Servisi Şimbet ve yabancı istihbarat teşkilatlarıyla yürütülen ortak çalışmayla ortaya çıkarıldığını aktardı. Mossad'ın iddialarına ilişkin Tahran yönetiminden resmi bir açıklama yapılmadı.
2: İsrail güçleriyle Filistin topraklarını işgal eden Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ateş açtı. Açılan ateşte 4 Filistinli hayatını kaybetti, 4'ü Filistinli, 3'ü de İsrailli olmak üzere 7 kişi yaralandı.
0: İşgal altındaki Batı Şeria'da gerilim yeniden tırmandı. İsrail güçleriyle Filistin topraklarını işgal eden Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ateş açtı, ölen ve yaralananlar olduğu açıklandı. Olay Tel Beldesi yakınında kurulan yasa dışı Avad Gilad yerleşim bölgesinde yaşandı. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise Filistinlilerden birinin arbede sonrası bölgeye gelen İsrailli güvenlikçinin silahını alarak İsraillilere ateş açtığı iddia edildi. Tel Beldesi Meclis Başkanı bu iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirtti. Çatışmaların ardından Yahudi yerleşimciler Filistin köylerine baskın düzenledi. İsrail askerleri Batı Şeria'da bir hastaneyi basarak yaralı bir Filistinliyi gözaltına aldı. Filistin yönetimi, uluslararası topluma Batı Şeria'daki sivillerin korunması için acil harekete geçme çağrısı yaptı. İsrail Başbakanı Netanyahu, gelişmeleri ele almak üzere acil güvenlik toplantısı düzenledi. Batı Şeria'daki askerlerin hafta sonu izinleri iptal edildi. Netanyahu toplantının ardından yaptığı açıklamada, Batı Şeria'daki kaçak yerleşim birimlerinin tanınması ve yenilerinin kurulması sürecinin hızlandırılması talimatını verdi. İsrail Maliye Bakanı Smotrich, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail'in koruyucu duvarı olduğunu savundu. Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir de skandal bir açıklamaya daha imza attı. Batı Şeria'nın da Gazze gibi havadan bombalanması ve buldozerlerle dümdüz edilmesi çağrısında bulundu. İsrail'in Gazze şeridine saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
2: Türkiye, işgal altındaki Filistin topraklarında artan yasa dışı yerleşimci terörünü en güçlü biçimde kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. İşgal altındaki Filistin topraklarında artan yasa dışı yerleşimci terörünü en güçlü biçimde kınıyoruz ifadesine yer verilen açıklamada, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hükümetinin teşvik ettiği yerleşimci teröristler tarafından 4 Filistinlinin katledilmesinin İsrail'in sürdürdüğü soykırım politikasının bir sonucu olduğu kaydedildi. Açıklamada Filistin topraklarını gasp eden yerleşimci teröristlerin ve destekçilerin işledikleri suçların cezasız kalmaması ve faillerin adalet önünde hesap vermesinin sağlanması için uluslararası topluma çağrımızı yineliyoruz denildi. İsrail güçleriyle Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tel beldesi yakınlarında açtığı ateş sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır olmak üzere 4 Filistinli yaralanmıştı. S-400'lerin 3. ülkeye satılması gündemdeyken Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Vershin'in Habertürk'ün sorularını yanıtladı. Vershin'in bu konuda uzmanların çalıştığını ve Rusya'nın Türkiye'nin isteklerine her zaman anlayışla yaklaştığını söyledi. Sena Alkan'a konuşan Rus Büyükelçi, Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için gerekenleri de anlattı.
6: Вы знаете, речь идет об очень тонкой.
7: Bu çok hassas bir konu. Askeri teknik işbirliği alanı. Bu alanda uzmanlar çalışıyor. Çeşitli durumların öngörüldüğü sözleşmeler imzalanıyor. Rus tarafı ortaklarımızın, özellikle de Türkiye'nin isteklerine her zaman anlayışla yaklaşıyor ve sözleşmelerde öngörülenleri yerine getiriyor.
5: S-400'ler 3. ülkeye gönderilecek mi? Rusya bu plana nasıl yaklaşıyor? Rusya'nın olağanüstü ve tam yetkili Ankara Büyükelçisi Sergey Vershin'in konuya ilişkin ilk açıklamasını Habertürk'e yaptı.
8: Türkiye ve Rusya arasında bu konuyu sonuca bağlayacak görüşmeler olduğunu söylüyor. Öyle değil mi?
7: Bu konuda temaslarımız var ve bunlar devam ediyor.
8: Rusya'nın bu sistemlerin tekrar satışına dair bir kırmızı çizgisi var mı peki?
7: Tüm bu konular Rusya ile Türkiye arasında imzalanan sözleşmeler uyarınca uzman seviyesinde görüşülmektedir.
5: Habertürk'ten Sena Alkan'a konuşan Rus Büyükelçi Sergey Vershin'in savaşın bitmesi için kök nedenler çözülmeli dedi.
7: Çeşitli önerilere, özellikle de Türk dostlarımızdan gelen tekliflere gelince tüm bunları dikkatle değerlendiriyoruz. Ancak asıl noktayı tekrarlamak isterim. Mesele silahlı çatışmaları bir süreliğine durdurmak değil, uzun vadeli bir çözüme ulaşmaktır. Bu olmadan birçok ülkenin hedeflediği gibi askeri harekata ara verilmesi, Kiev rejiminin güçlerinin yeniden toparlanmasına, saldırgan eylemlerini sürdürmek için daha fazla finansman ve silah elde etmesine yol açacaktır.
5: Rus Büyükelçi, Rusya NATO topraklarına saldıracak iddialarına da gülerek yaklaştığını söyledi. NATO deklarasyonunda yer alan Rusya uzun vadeli tehdit ifadesini de değerlendirdi.
7: Rusya'nın herhangi bir ülke için uzun vadeli bir tehdit olduğu yönündeki ifadeleri gelince bunun için hiçbir gerekçe olmadığını düşünüyoruz. Bu konuyu bu tür şeyler yazanların vicdanına bırakıyoruz.
2: Ukrayna, Rusya'nın en büyük e-ticaret şirketlerinden birinin depolarını hedef aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski bu depoların İHA üretimi için malzeme tedariği sağladığını savunuyor. Rusya ise iddiaları reddediyor. Öte yandan Rusya'da akaryakıt krizi de sürüyor. Moskova çözümü akaryakıt ithalatında arıyor.
5: Ukrayna Rusya'nın en büyük e-ticaret platformunun depolarını insansız hava araçlarıyla vurdu. St. Petersburg semalarında siyah dumanlar yükseldi. Ukrayna bir süredir Rus e-ticaret devi Wildberries depolarını hedef alıyor. Bu kez Ukrayna sınırına 800 kilometreden fazla mesafede bulunan St. Petersburg'daki depolardan alevler yükseldi. Saldırı nedeniyle uçuşlar askıya alındı. Bölge valisi 59 İHA'nın düşürüldüğünü, yaralananlar olduğunu açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada depolarda çalışanların hızlı şekilde tahliye edildiği aktarıldı. Wildberries rakibi Ozon'la birlikte Rusya'nın gayri safi yurt içi hasılasının %8,5'una denk gelen mal ve hizmet satışı gerçekleştiriyor. 4 milyon kişiye istihdam sağlıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise tesislerin İHA üretimi için bileşenlerin tedarikinde kullanıldığını ve şirketin askeri malzeme taşıdığını savunuyor. Bu nedenle 18 Temmuz'dan beri hedef alınan şirketin lojistik kapasitesinin yaklaşık %10'unun etkilendiğini belirtiyor. Ukrayna'nın son dönemde petrol rafinerilerine saldırıları nedeniyle yerel rafineri kapasitesi %40'a düşen Rusya çözümü ithalatta arıyor. Rusya iç pazarda yaşanan benzin krizini aşmak için Hindistan ve Belarus'tan akaryakıt ithal etmeye başladı. Ülke genelinde birçok bölgede kişi başına sınırlı miktarda benzin satılıyor. Akaryakıt krizinin 50 milyon Rus vatandaşını etkilediği, bu durumun Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana görülen en ağır yakıt krizi olduğu değerlendiriliyor. 4 yılı aşkın süredir devam eden savaşla ilgili Kremlin'den yapılan son açıklamada, Rusya'nın savaşın sona erdirilmesine ilişkin yeni Amerika Birleşik Devletleri önerilerini bekleyeceği belirtiliyor.
2: ABD zorla çalıştırmayla üretilen ürünlerin ithalatını yeterince engellemedikleri gerekçesiyle 60 ticaret ortağına yeni gümrük vergileri getirdi. ABD ithalatının %99,4'ünü kapsayan düzenlemeyle Türkiye'ye uygulanan ek tarife de %10'dan %12,5'e çıkarıldı.
5: Amerika Birleşik Devletleri 60 ticaret ortağına yeni gümrük tarifeleri getirdi. Amerikan Ticaret Temsilciliği zorla çalıştırmayla üretilen malların ithalatını yeterince engelleyemeyen ve yasağı etkin şekilde uygulamayan ülkelere %10 ila 12,5 ek vergi uygulanacağını açıkladı. Belirli ürünlerin muaf tutulduğu karar Amerika Birleşik Devletleri ithalatının %99,4'ünü kapsıyor. Zorla çalıştırmayla üretilen malları yasaklayan, bu yasağı taahhüt eden ya da kısmi önlemler uygulayan ülkelere %10 tarife getirildi. Aralarında Kanada, Meksika, Hindistan, Pakistan, Endonezya ve İngiltere'nin yer aldığı bazı ülkeler bu grupta yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeterli ithalat yasağı uygulamadığını değerlendirdiği, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelere ise %12,5 tarife getirildi. Türkiye'den gelen ürünlere daha önce uygulanan %10'luk geçici ek vergi böylece 2,5 puan artırılmış oldu. Çin, Rusya, Avustralya, İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Brezilya'nın da aralarında olduğu ülkelerde %12,5'luk tarife grubuna alındı. Japonya, Güney Kore ve İsviçre ürünlerine de %12,5 vergi uygulanacak. Yeni tarifeler 24 Temmuz itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne giren ya da gümrük depolarından çekilen ürünler için geçerli olacak. Karar, Başkan Trump'ın Şubat ayında başlattığı %10'luk küresel tarifenin 150 günlük süresinin dolmasıyla birlikte yürürlüğe girdi.
2: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Malatya'ya gitti. Konut belirleme kura töreninde konuşan kurum, yeni evlerin Ağustos ayında teslim edileceğini söyledi.
9: Ya Allah, bismillah, hayırlı uğurlu olsun.
10: Saygıdeğer konuklar, kıymetli Malatyalı hemşehrilerimiz, ev sahibi Türkiye başlığında 100 yılın sosyal konut hamlesi.
9: Hemen hemen her alanda Malatya'mızı daha güçlü, daha dirençli ve daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz.
11: Hedef 500 bin kişiye sosyal konut sağlamak. Bu kapsamda binlerce Malatyalı yeni evlerine kavuştu.
9: Malatya'da acının yerini umut, enkazın yerini sapasağlam 80 bin konut aldı.
11: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Malatya'daydı. Ev sahibi Türkiye 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Merkez Konut Belirleme Kura Töreni'ne katıldı.
9: Bugün de yaklaşık 8450 hak sahibi kardeşlerimiz için konutlarımızın yer belirleme kurallarını çekiyor ve yaklaşık 35 bin hemşerimizi daha güvenli, huzurlu, sağlam yuvalarına kavuşturuyoruz.
11: Hak sahiplerine yeni evleri Ağustos ayında teslim edilecek. Törende tesis ve çarşı açılışı da yapıldı.
9: Esnafı ayağa kalkan şehir güçlenir. Çarşısı yeniden canlanan şehir geleceğe güvenle bakar. İşte biz de bu anlayışın Malatya'mızı hem bugünün ihtiyaçlarına hem de geleceğin şehir vizyonuna göre yeniden inşa ettik.
2: En düşük emekli aylığını 20 bin liradan 23.552 liraya çıkaran düzenlemeyi de içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Düzenlemeden yaklaşık 5 milyon emekli yararlanacak. En düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin düzenlemenin de yer aldığı torba kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kanun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulduktan sonra resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecek.
12: 24. madde üzerinde bir önerge vardır. Önergeleri okutuyorum.
2: Yıllık enflasyon beklentisi piyasa katılımcıları için arttı. Reel sektör ve hane halkı için azaldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel belirsizliklerin arttığı mevcut konjonktürde finansal istikrarın korunması kritik önemdedir, dedi.
5: Hane halkının yıllık enflasyon beklentisi 1,19 puan, reel sektörün beklentisi ise 0,60 puan geriledi. Merkez Bankası Temmuz ayı sektörel enflasyon beklentilerini yayımladı. Temmuz'da 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi piyasa katılımcıları için 0,14 puan artarak %23,95'e yükseldi. Enflasyon beklentisi reel sektörde 0,60 puan azalarak %32,5 seviyesine geriledi. Bu oran hane halkında ise 1,19 puan düşüşle %44,94 olarak hesaplandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından sektörel enflasyon beklentileri verilerini değerlendirdi. Küresel belirsizliklere dikkati çekti.
13: Hane halkının ve reel sektörün enflasyon beklentileri iyileşiyor. Jeopolitik gelişmelerin oluşturduğu belirsizliklere rağmen hane halkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi son 3 ayda toplam 6,6 puan, reel sektörün beklentisi 1,2 puan geriledi. Küresel belirsizliklerin arttığı mevcut konjonktürde finansal istikrarın korunması kritik önemdedir.
5: Bakan Şimşek açıklamasında enflasyonla mücadelede kalıcı kazanımlar gözetilerek politikaların belirlendiğine değindi. Nihai hedefin yüksek katma değerli üretim ve kalıcı refah artışı olduğunu belirtti.
2: Tahsildaroğlu markasına ait beyaz peynirde sağlığa zararlı içerik tespit edildi. Firmanın piyasaya sürdüğü ilgili partiye ait ürünler toplatıldı. Açıklama Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapıldı. Şikayet üzerine satış noktasında denetim gerçekleştirildi. Olgunlaştırılmış klasik kırık beyaz peynir ürününden numune alınarak laboratuvara gönderildi. Analiz sonucu üründe mikrobiyolojik uygunsuzluk tespit edildi. Üreticiye idari para cezası kesildi. Tahsildaroğlu markasına ait diğer ürünlerde de incelemenin sürdüğü belirtildi. Rastgele havaya sıkılan kurşunlar acı dolu sonuçlar ortaya çıkarabiliyor. Ancak ne yazık ki bu durumu eğlence olarak görenler bir türlü bitmiyor. Düğünler yine benzer manzaralara sahne oluyor.
11: Kimi tabancanın, kimi de otomatik tüfeğin tetiğine bastı. Düğünlerde havaya açılan ateşler korku ve paniğe neden oldu. İlk görüntü Sakarya'daki bir düğün konvoyundan. Konvoyda ilerleyen bir araçtan havaya ateş açıldı. Aynı gün yine Sakarya'daki başka bir düğünden de benzer görüntü geldi. Çevredeki vatandaşların tepki gösterdiği silahlı kişiler kısa sürede yakalandı. İki şüpheli hakkında genel güvenliği kasten tehlikeye sokma suçundan adli işlem başlatıldı. Bu nedenle iki kişiye toplam 23.224 lira idari para cezası uygulandı. Benzer bir görüntü de Gaziantep'ten geldi. İslahiye'deki bir düğüne katılan mahalle muhtarı belindeki tabancayı çıkararak peş peşe havaya ateş açtı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

0: Bursa'da 10 yaşındaki bir çocuk kendisinden birkaç yaş büyük çocuk tarafından sokak ortasında darp edildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Koltuk altına alıp sıkıştırdı. Kuytuya götürüp darp etti. Yere düşünce tekmeledi. Görüntüler Bursa'dan. Yıldırım ilçesinde 10 yaşındaki çocuk sokakta yürürken kendisinden birkaç yaş büyük bir çocuğun saldırısına uğradı.
2: Tanımıyor. Eve dönüşte yaklamış, vurmuş.
1: Çocuğu darp eden çocuk yere düşünce de başına tekmeyle vurdu. Saldırgan yoldan geçenlerin durumu fark etmesi üzerine kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
2: Durum iyi ama çok yani korkak şimdi. Evden çıkmak istemiyor, çok korkuyor.
1: Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Bursa'da iki katlı bir evde çıkan yangın faciayla sonuçlandı. Yangında evde bulunan bir kişi hayatını kaybetti.
1: İki katlı evden alevler yükseldi. Yangın sırasında evde olan bir kişi hayatını kaybetti. Bursa'da iki katlı bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evin iki katını da sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Korkunç gerçek ekiplerin eve girmesiyle ortaya çıktı. 30 yaşındaki Erkut Şentürk'ün yanan evde hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Şentürk'ün cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çıkış nedeni araştırılan yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Manisa'da minibüsle panelvan çarpıştı. Bir kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı kaza araç kamerasına yansıdı. Görüntüler olayın şiddetini gözler önüne serdi.
1: Minibüsle panelvan büyük bir şiddetle çarpıştı. Yolcuların savrulduğu kazada can pazarı yaşandı. Olay Manisa Turgutlu Karayolu'nda meydana geldi. HT'nin kullandığı minibüsle 23 yaşındaki BY'nin idaresindeki panel van çarpıştı. Araç içi kamera kayıtlarında minibüsün kavşağa yaklaştığı sırada panel vanın hızla gelerek minibüse çarptığı anlar yer aldı. Çarpmanın etkisiyle minibüs şiddetle savruldu. Yolcuların koltuklarından fırlayarak yaralandığı görüldü. Kaza sonrası yolcuların yardım çığlıkları yükseldi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi geldi. Kazada minibüste yolcu olarak bulunan Asım Girgeç yaşamını yitirdi. 4'ü ağır, 11 kişi de yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza yerinde zaman zaman gerginlik de yaşandı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
0: Bursa'da kısırlaştırılmak için veteriner kliniğine getirilen sokak kedisi ortalığı birbirine kattı. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlar sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izlendi.
1: Kısırlaştırılacaktı. Operasyon öncesi ortalığı birbirine kattı.
3: Yedi yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Ben ilk defa böyle bir kedi gördüm. Balıklama ışığa girdi.
1: Görüntüler Bursa'da bir veteriner kliniğinden. Orhan Gazi ilçesinde bir sokak kedisi kısırlaştırılmak üzere veterinere getirildi. Taşıma kutusundan çıkarılan kedi görevlinin elinden bir anda kaçtı. Dışarı çıkmasın diye kapıyı kapatan görevli ve veteriner kediyi yakalamaya çalışsa da başaramadı. Kedi önce dolabın üstüne, daha sonra da lambanın üzerine atladı. Lamba yere düştü.
4: Aşırı derecede şaşırdık. Hiç öyle bir şey beklemiyorduk.
3: LED lambanın düşmesiyle zaten korktuk biz.
1: Sokak kedisinin kliniği birbirine kattığı anların görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü.
0: Güneşten enerji üretiminde rekor seviyeye ulaşıldı. Geçen ay güneşten yaklaşık 5 milyar kilowatt saat enerji üretildi. Elektrik üretiminin %16,4'ü bu yolla sağlandı.
1: Güneş enerjisinden elektrik üretiminde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıldı. Haziran'da güneşten yaklaşık 5 milyar kilowatt saat enerji üretildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçen ay 4,99 milyar kilowatt saatte toplam elektrik üretiminin %16,4'ünün güneşten karşılandığını belirtti.
5: Güneşten aldığımız güçle elektrik üretiminde bir rekora imza attık. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızı en üst seviyede değerlendirmeyi sürdüreceğiz. Anadolu'nun bereketli güneşini milletimizin refahına dönüştürmek için çalışmaya devam edeceğiz.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yılın ilk 6 ayına ait elektrik üretim verilerini de paylaştı. Buna göre bu dönemde güneş kaynaklı elektrik üretimi 19,2 milyar kilowatt saat olarak hesaplandı.
0: Fransa ve İspanya büyüyen orman yangınlarıyla mücadele ediyor. İki ülkede on binlerce kişi tahliye edildi. Fransa Avrupa Birliği'nden destek talep etti. İspanya'daki yangınlarsa başkent Madrid'i tehdit ediyor.
1: Avrupa orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangınlar nedeniyle binlerce kişi tahliye ediliyor. Fransa'daki yangınlar ülkenin güneydoğu ve güneybatısında etkili oluyor. Bordo kenti yakınlarındaki yangınlar nedeniyle tatil bölgesi Cap Ferret için tahliye emri verildi. Yaklaşık 10 bin kişi tahliye edilirken tahliyelere yardım etmek için tekneler gönderildi.
6: Kasabamın böyle harap olduğunu görmek beni çok üzüyor. Kalbim kırılıyor. Çünkü burası yaşamak için çok güzel bir yerdi. Dumanlar içinde yok olduğunu görmek gerçekten çok üzücü.
1: Alevler 8700 hektardan büyük bir alanı küle çevirdi. Ülke genelinde 44 bin hektarlık alan yandı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yangınlarla mücadele için Avrupa Birliği'nden yardım talep ettiklerini açıkladı. Ülkenin güneydoğusundaki Cotignac bölgesinde de 2500 hektarlık alan yandı. Yüzlerce kişi evlerini terk etti. Yangına uçaklar ve helikopterle müdahale ediliyor. Yetkililer sıcak hava dalgası nedeniyle kuruyan bitki örtüsünün yangınların yayılmasının hızlandırdığını belirtiyor. Yangınlarla mücadele eden bir diğer ülke de İspanya. Başkent Madrid ve Avila kasabası yakınlarındaki yangın nedeniyle ulusal acil durum ilan edildi. En az 10 bin kişi bölgeden tahliye edildi. Madrid yakınlarında çıkan 5 ayrı yangın nedeniyle bölge yönetimi yardım talep etti. İspanya genelinde bu yıl yanan alanın büyüklüğü de 100 bin hektarın üzerinde.
0: Ayasofya'nın ibadete açılışının 6. yıl dönümünde siyasilerden peş peşe mesajlar geldi. Paylaşımlarda Ayasofya'nın önemine dikkat çekildi.
7: Ayasofya'nın ibadete açılışının 6. yıl dönümü ard arda mesajlarla kutlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya mesajında tarihi kararlılık vurgusu yaptı.
8: 6 yıl evvel Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın tarihi kararlılığıyla yeniden asli hüviyetine kavuştu. Bu yalnızca bir mabedin yeniden ibadete açılması değil, tarihimize ve medeniyetimize sahip çıkışın güçlü bir ifadesidir. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının yıl dönümünü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.
7: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz mesajında bu kutlu mabet inşallah ebediyete kadar semalarımızı ezan sesleriyle süslemeye devam edecek. Ayasofya'nın dirilişi mübarek olsun ifadelerini kullandı. MHP lideri Devlet Bahçeli de kutlama mesajı paylaştı.
9: Ayasofya'nın ibadete açılışı kutlu olsun. Sadece fetihten itibaren değil, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesiyle de iyice uykuları kaçan iç ve dış işgal cephesini rahatsız etmeye, heveslerini kursaklarında bırakmaya azim ve inançla devam edeceğiz.
7: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala bir video mesajla Ayasofya'nın ibadete açılışının yıl dönümü kutlu olsun dedi.
10: Tehlil ve tekbir sadaları boş kubbelerini yeniden dolduracak.
7: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise mesajında anlamlı diriliş nitelemesi yaptı.
11: Ayasofya 6 yıl önce bugün gerçek mana ve hüviyetiyle yeniden buluştu. Bu anlamlı dirilişi gerçekleştiren iradenin sahibi Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Ayasofya ebediyete kadar manası, ezanı ve mayasıyla topraklarımızın ruh köklerinden olmaya devam edecek.
7: İletişim

0: Başkanı Burhanettin Duran da Ayasofya'nın asırlık bir emanet olduğuna dikkati çekti. Milletimizin duaları ve tekbirleriyle asil hüviyetine kavuştu. Bu kutlu mabedin kıyamete kadar ezanlarla, salalarla ve ibadetle yaşamaya devam etmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyoruz dedi.
1: 1500 yıldır ayakta duran Ayasofya Camii bir süredir restorasyonda. Çalışmaların en heyecanlı bölümüne gelindi. Tarihi yapının ana kubbesindeki kurşun kaplama kaldırılacak. Zaman, deprem ve yangın gibi nedenlerle oluşmuş olabilecek yıpranmalar ilk kez görülecek. Bu yüzden geçici olarak yerleştirilen çelik çatının üzerine özel bir branda konuldu.
2: Gerçekten en kapsamlı çalışması Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan beri restorasyon alanında. Tabii ki bu yapının önem ve büyüklüğünden de kaynaklanıyor. Neresinde tahribat var, neresinde yok. Gereken kararları ona göre alıyoruz.
0: İçi de dışı da bir süredir ayrı ayrı restorasyonda. İstanbul'un yüzyıllara meydan okuyan yapısı Ayasofya Camii'nde restorasyon çalışmalarında kritik aşamaya geçildi. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyonunun devam ettiği Ayasofya Camii'nde uzmanlar kurşun kaplamasını söküp ana kubbeyi görecek olmanın heyecanını yaşıyor.
2: Ayasofya sürprizlerle dolu bir yapı. İçeride büyük bir çelik iskelemiz kuruldu. Bununla kubbenin eteğine kadar çıktık. Kubbenin de çelik bir strüktürle kapanması tamamlanmak üzere.
3: Devasa yapıda restorasyon işlemleri 2 yıl önce başladı. Bugün gelinen noktada tarihi yapının neredeyse 60 metre yükseklikte olan ana kubbesinde bu kubbeyi korumak için kurulan geçici çatı özel bir brandayla korunacak.
2: Brandayla kaplanması altta çalışacak olan ekibin hava şartlarından tabii korunması için hem onların hem de kubbenin duvar örgüsünün korunması için gerekmektedir. Kubbenin dışarıdan bu şekilde örtülmesiyle biz içeriden büyük bir destek almış olacağız. Şöyle ki yapılacak tüm müdahalelerde, dışarıdan yapılacak tüm müdahalelerde alt kısımdaki mozaikler, kalem işleri, sıvalar da korunmuş ve müdahaleye hazır bir duruma getirilecek.
0: Tarihi ve mimari özellikleriyle dünya kültür mirasının en önemlileri arasında yer alan Ayasofya Camii'nde iç avlusuna kurulan devasa asansörler yardımıyla kurşun kaplamalı kubbeye ulaşıldı.
2: Kurşun örtüsü kalkacak. Üstteki muhtes örgüler veya eklemeler kalktıktan sonra da biz asıl duvarını, asıl kubbeyi göreceğiz. Bu da tarihte ilk defa. Brandalar tamamlandıktan sonra da kurşun örtüye kaldırmaya başlayacağız. Ondan sonra da anlayacağız.
3: Ayasofya Camii tam 15 asırdır onca deprem ve yangına rağmen ayakta durmayı başarıyor. Uzun yıllar boyunca da restorasyon çalışmaları devam edecek. Öte yandan tarihi yapının camiye dönüştürülmesinin de 6. yılı. Bu süre zarfında Ayasofya Camii tam 30 milyondan fazla ziyaretçi ziyaret etti.
2: Tahrip olmuş tabii dış etkenlerden dolayı ve gördüğü bu zararlardan sonra hep imparatorlar veya padişahlar restore ettirmişler, çeşitli tamiratlar yaptırmışlar. Onun için çoğu yerlerde tabii farklı duvar örgülerine rastlıyoruz. Yani bir 6. yüzyılın yanında bir 16. yüzyıl Osmanlı duvar örgüsü var. Bunlar hep bir arada Ayasofya'nın özgünlüğünü yaratıyor.
0: Ayasofya Camii'nin ana kubbesiyle mozaiklerindeki tespit ve çalışmalardan sonra yapı için deprem güçlendirme süreci başlayacak.
1: Emine Erdoğan, Van Gölü Havzası koruma çalışmalarına dikkati çekti. Bunun gelecek nesillere karşı ortak bir sorumluluk olduğunu söyledi.
4: Herkes aynı amaç için, aynı umut için, aynı gelecek için emek veriyor.
0: Emine Erdoğan, Van Gölü Havzası koruma çalışmaları için Sıfır Atık Vakfı'na teşekkür etti, ortak sorumluluk vurgusu yaptı.
5: Van Gölü, eşsiz mavisiyle ülkemizin en kıymetli doğal hazinelerinden biri. Bu güzelliği korumak, su kaynaklarımıza ve tabiatımıza sahip çıkmak artık bir tercih değil, gelecek nesillere karşı yerine getirmemiz gereken ortak bir vazifedir. Emeğiyle bu büyük çevre seferberliğine güç veren tüm kurum ve kuruluşlarımızla çevre dostlarına gönülden teşekkür ediyorum. Hep birlikte koruyalım, hep birlikte yaşatalım.
0: Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 5 yıl önce hayata geçirildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordine ettiği projeyle

0: bölgenin ekolojik geleceğinin güvence altına alınması hedefleniyor.
1: Yerli eğitim uçağı Hürkuş 2'nin önümüzdeki ay envantere girmesi bekleniyor. Teslim edilecek 55 Hürkuş, Hava Kuvvetleri'nin pervaneli eğitim uçağı ihtiyacını karşılayacak.
2: 4 saat kesintisiz uçabiliyor. 34 bin feet yüksekliğe çıkabiliyor. Yerli eğitim uçağı Hürkuş 2'nin önümüzdeki ay envantere girmesi bekleniyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından üretilen Hürkuş ailesinin geliştirilmiş versiyonu Hürkuş 2'nin Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmesi için gün sayılıyor. Toplam 55 adet teslim edilecek Hürkuş 2, Hava Kuvvetleri'nin pervaneli eğitim uçağı ihtiyacını karşılayacak. Temel pilot eğitimi ve ileri eğitim safhalarında hizmet verebilen bu uçak, tek motorlu ve 2 kişilik mürettebatıyla ön plana çıkıyor. Tam dijital kokpite sahip Hürkuş'un 30 saniye ters uçuş yapabilme kabiliyeti de bulunuyor. Yaklaşık 4 saat havada kalış süresine sahip yerli eğitim uçağının 34 bin feet irtifası ve saatte 550 kilometreye varan hızı bulunuyor. Hürkuş 2'de önceki versiyona göre ağırlık azaltıldı. Üretim süreci de sadeleştirildi. Bakım kolaylığı artırıldı ve uçuş performansını iyileştirildi. Ayrıca daha önce envantere giren Hürkuş 1'in ardından Hava Kuvvetleri'nin ihtiyaçları ve geri bildirimleri de yeni uçağın tasarımına yansıtıldı.
1: Hindistan'da tıp ve kamu sınavlarındaki soru sızıntı skandalı Modi hükümeti tarihinin en zorlu sınavlarından biriyle karşı karşıya bıraktı. İnternette mizahi bir paylaşımla başlayan hamam böceği hareketi başkent Yeni Delhi'yi kilitledi. Göstericiler Eğitim Bakanı'nın istifasını istiyor.
2: Sınav sorularının sızmasına tepki olarak başladı. İşsizlik ve ekonomik eşitsizliğe öfkenin sembolü haline geldi. Hamam böceği hareketi başkent Yeni Delhi'yi adeta ablukaya aldı. Hindistan'da tıp ve kamu sınavlarındaki soru sızıntılarıyla başlayan öfke dalgası büyüyor. Bir ayı aşkın süredir devam eden protestoların ardından Başbakan Modi geri adım attı. Soruları sızdıranların hızlandırılmış mahkemelerde yargılanacağını açıkladı. Ancak bu açıklamada öfkeyi dindirmeye yetmedi. Protestocular Eğitim Bakanı'nın istifasını, sınav sisteminde reform yapılmasını, soru sızıntılarının ardından intihar eden öğrencilerin ailelerine de tazminat ödenmesini talep ediyor. Sokaklarda tansiyon yüksek. Gösterilere erişimi kısıtlamak amacıyla Yeni Delhi merkezindeki 16 metro istasyonu kapatıldı. Polis protestoculara göz yaşartıcı gaz ve coplarla müdahale etti. Protestolar Modi'nin bugüne kadarki en büyük siyasi sınavı olarak değerlendiriliyor. Hamam böceği hareketi Hindistan Yüksek Mahkemesi Başkanı'nın sisteme parazitlerin saldırdığını savunarak iş bulamayan ve meslekte kendilerine yer edinemeyen bazı gençleri hamam böceklerine benzetmesi üzerine mizahi bir kampanya olarak ortaya çıktı. Ancak gençlerin işsizlik ve sık tekrarlanan soru sızıntılarına duyduğu öfke nedeniyle geniş kitlelerden destek gördü. Sosyal medyada 23 milyon takipçiye ulaşan hareket sokaklara binlerce insanı toplayabiliyor.
1: ABD'li kongre üyeleri yapay zekaya karşı harekete geçti. Korkutan siber saldırı vakasının ardından yeni bir yasa tasarısı sunuldu. Tasarıyla ABD hükümetine yapay zeka modellerini kapatma emri verme yetkisi verilecek.
0: Yapay zekaya kapatma düğmesi geliyor. ABD'de hazırlanan yasa tasarısıyla hükümet yapay zeka şirketlerine ürünlerini kapatma emri verebilecek. Yasa tasarısını bir Demokrat Partili ve bir Cumhuriyetçi Partili kongre üyesi hazırladı. Buna göre İç Güvenlik Bakanlığı, özel şirketlere ait bir yapay zeka modelinin kapatılmasını emretme yetkisine sahip olacak. Şirketler ise bu modelleri yavaşlatma, askıya alma ya da tamamen kapatma konusunda teknik kapasite geliştirecek. Şu anda yapay zeka şirketlerinin buna ilişkin bir zorunluluğu bulunmuyor. Ancak yapay zeka şirketleri daha önce yapay zekanın tüm insanlığa fayda sağlamasını hükümet aracılığıyla güvence altına almak istediklerini belirtmişti. Yasa teklifi geçtiğimiz gün yaşanan benzeri görülmemiş bir skandalın ardından geldi. OpenAI şirketi ürettiği otonom bir yapay zeka aracının siber saldırı yeteneklerini test ediyordu. İnternet erişimi sınırlanan yapay zeka aracı bir açık bularak internete erişmeyi başardı. Daha sonra da testin yanıtlarının yer aldığını düşündüğü

0: bir başka internet sitesine siber saldırı düzenledi. İnternet sitesi saldırıyı kendi yapay zeka araçlarını kullanarak durdurabildi. Yapay zeka modellerinin siber saldırı yetenekleri tartışmalara neden olurken, internet sitesinin sahibi saldırının otonom olarak yayılmasını akıl almaz bir olay olarak nitelendiriyor.
1: İlk saati tamamladık, birazdan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Edirne 34 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 34 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 29, Kayseri güneşli 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 22, Van yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 34 derece.

0: Yeniden merhaba. Haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. İran'ın devrim muhafızları ordusundan bölge halklarına uyarı geldi. ABD askerlerinin konakladığı alanlardan uzak durun çağrısı yapıldı. Devrim muhafızlarına bağlı Hatemül Enbiya karargahı ise her şehit için bir ABD askeri etkisiz hale getirilecek açıklamasında bulundu. Arabulucu Umman'dan bir heyet ise Tahran'da.
1: Ölen her İranlıya karşı bir ABD askeri etkisiz hale getirilecek. Açıklama İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan. İran Devrim Muhafızları'na bağlı Hatemül Enbiya karargah komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi açıklama yaptı. Şehit edilen her İranlıya karşı bir ABD askeri etkisiz hale getirilecek ifadesini kullandı. Bundan sonraki süreçte bunu savaş meydanının ilan edilmiş denklemi olarak kabul edeceklerini belirtti. Devrim Muhafızları Ordusu yaptığı yazılı açıklamada bölge ülkelerinin halklarını uyardı. Amerikan askerlerinin üstlerini terk ederek şehir merkezlerindeki binalara yerleştiğini belirtti. ABD askerlerinin konakladığı alanlardan uzak durun çağrısı yaptı. Arabulucu Umman'dan bir heyet ise İran'ın başkenti Tahran'a gitti. İranlı yetkililerle Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğini ele aldı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de, İran Hürmüz Boğazı'na ilişkin talepleri karşılamadığı sürece ateşkesi kabul etmeyecek dedi. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'a karşı büyük çaplı saldırılar başlatıp başlatmayacağına henüz karar vermediğini söyledi. There's a military exit where we just keep going just the way we are and we can even make it a heavier dose and it's knocking out everything they have. Smarter strategy, that's you make a deal and they want to make a deal. I just don't think they're ready yet. ABD

0: ve Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere verilen zararın İran'ın dondurulmuş varlıklarından karşılanacağını söylemişti. Arakçı, Trump'ın açıklamasını tehlikeli bir emsal olarak nitelemiş, hiç kimsenin varlıkları güvende değil demişti.
1: Yemen'in Kızıldeniz'e açılan limanlarına sahip Hudeyde kentinde yoğun bombardıman bildirildi. Suudi Arabistan'ın Husi askeri tesislerini hedef aldığı açıklandı. Yerel kaynaklara göre Hudeyde kentinde bazı noktalar yoğun bombardımana maruz kaldı. Arda arda patlama sesleri duyuldu. İnsansız hava araçlarının yoğun şekilde uçtuğu kaydedildi. Kamaran Adası'nın da vurulduğu belirtildi. Ardından Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonundan Husi askeri tesislere hedef aldıkları ancak limanı vurmadıkları açıklaması yapıldı. Yemen'deki Husiler pazartesi günü Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a karşı deniz avlukası başlattığını açıklamıştı. Suudi Arabistan tankerlerini füze ve İHA'larla hedef almıştı. Yeni partinin kuruluşundan sonra gözler Özgür Özel'in yapacağı açıklamadaydı. Özel iktidara yürüyeceklerini söyledi. Yeni partinin ilk toplantısı ise Anadolu Kulübü'nde yapıldı. Özgür Özel kurucu genel başkan seçildi. Parti meclisi ve MYK üyeleri de belirlendi.
0: Yeni parti kurulduktan sonra Hacı Bayram Veli Camii'nde cuma namazı kıldı. Birinci mecliste hatıra fotoğrafı çektirdi. İlk toplantı adresi ise Anadolu Kulübü oldu. Özgür Özel yeni partinin kuruluşunun ardından açıklamayı cuma namazı sonrası gazetecilere yaptı.
2: Mekan Hacı Bayram Veli Camii'nin avlusudur. Mekan birinci meclistir. Gün 24 Temmuz Lozan'ın yıl dönümüdür. Yeni parti ilk kez ve son kez ana muhalefet partisi olarak bütçe çalışmalarına katılacak. Yeni partinin muhalefette bütçe çalışmalarına katıldığı ilk ve tek yılı yaşayacağız. Yolumuz iktidar yoludur.
0: Özel, Hacı Bayram Veli Camii'nden birinci meclise yürüdü. Milletvekilleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Yeni partinin ilk toplantısı ise Atatürk'ün talimatıyla 1926 yılında kurulan Anadolu Kulübü'nde yapıldı. Özgür Özel yeni partinin kurucu genel başkanı seçildi. Karar oy birliğiyle alındı. Partinin yetkili organları da netleşti. Kurucular kurulunda yer alan 80 milletvekili parti meclisinde yer aldı. Grup başkan vekilliklerinde ise bir değişim olmadı. Özel yönetiminde CHP'de grup başkan vekilliği görevinde bulunan Ali Mahir Başarır, Murat Emir ve Gökhan Günaydın yeni partide de bu görevlerini sürdürecek. 15 kişilik yüksek disiplin kurulu üyeleri de belirlendi. Özel yeni parti genel başkanı sıfatıyla toplantı sonrasında kameraların karşısına geçti.
3: Salı günü saat 15 itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana muhalefet partisi olarak hem genel kuruldaki yerimizi hem de meclisteki yerimizi almış olacağız. Mansur Bey'in de durumu, duruşu, ilk günden birlikte bizimle birlikte Anıtkabir'e yürüyüşü, bütün tutumu hepimizin beklediği gibidir.
0: Öte yandan CHP'nin 5. parti konumuna gelmesi nedeniyle meclis başkan vekilliği de yeni partiye geçmiş oldu. Yeni parti, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın faaliyetteki siyasi partiler listesine resmen işlendi. 190. siyasi parti oldu.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Gürlek'in gündeminde ahbap soruşturmasından faili meçhul cinayetlere ve FETÖ operasyonlarına kadar pek çok konu vardı.
4: Bir meslektaşınız olarak hitap ediyorum.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, TRT Haber Televizyonu'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
4: Mesaisini bilirim. Dosyaların yalnızca sayılan...
0: Kamuoyunun gündemini meşgul eden ahbap soruşturmasında son durumu paylaştı.
5: Ahbap tarafından deprem zamanı 245 milyon dolar bir para toplanmış, Haluk Levent insanların yardım için gönderdiği, tamamen ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması amacıyla verilen paraları kendi hesabına almış. Bizi ilgilendiren kısmı da bu. Bu bir suç. Soruşturma kapsamında yeni gözaltılar olabilir. Şu ana kadar 70 civarında müşteki var. Vatandaşlarımız Haluk Levent'in tutuklanmasının ardından geldi şikayetçi oldu. Haluk Levent'e borç verdiğini söyleyen ve şikayetçi olanlar var.
0: Bakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasına ilişkin de konuştu. FETÖ şüphesine dikkat çekti, F-4 uçağı detayı verdi.
5: Burada bir organizasyon var. Özellikle FETÖ'nün yaptığı yönünde çok ciddi deliller var. Helikopterin kazaya uğramadan önce üzerinden bir F-4 uçağı geçiyor. F-4 uçağını kullanan pilot ve bağlantıları araştırılıyor.

0: pilotun o gün görevde olan Hava Kuvvetleri mahrem imamı ile yazışmaları var. Eşinin de Adil Öksüz'ün evinde parmak izleri var. Bu organizasyonu FETÖ'nün yaptığına yönelik ciddi şüphe söz konusu.
1: FETÖ'ye yönelik operasyonlar hakkında bilgi veren Bakan Gürlek, FETÖ yeni yapılanma çabasında dedi.
0: 13 Temmuz günü en son operasyon yapıldı. Yeni yapılanma gayreti var. Örgüt amacından vazgeçmemek için yeni yöntemler deniyor. Arkadaşlarımızın da yeni yapılanma ve yöntemlere yönelik elinde bir takım bulgular var. Yeniden para toplanması, maddi anlamda örgüt üyelerine bu paranın dağıtılması konusunda bir takım tespitler yapıldı.
1: Bakan Gürlek, terörsüz Türkiye sürecine de değindi.
0: Önümüzdeki hafta önce Adalet Komisyonu'na, sonra da mecliste genel kurula gelme aşamasında. 15 maddelik metinde genel af düzenlemesi yok. Süreci meclis takip ediyor. Biz Adalet Bakanlığı olarak kanunların yapılması konusunda öneri sunabiliyoruz.
2: Gülistan 9 soruşturmasında eski Tunceli valisi Sonel'in eşi dahil 3 kişi daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 15'e yükseldi. Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili soruşturma sürüyor. İkinci dalga operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 4'ü adliyedeki işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edildi. Mahkeme bir şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bırakırken dönemin valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in de aralarında bulunduğu 3 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Şüpheliler suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmeyle suçlanıyor. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 15'e yükselmiş oldu. En düşük emekli aylığını 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkaran düzenlemeyi de içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Düzenlemeden yaklaşık 5 milyon emekli yararlanacak. En düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin düzenlemenin de yer aldığı torba kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kanun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulduktan sonra resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecek. Tahsil Daroğlu markasına ait beyaz peynirde sağlığa zararlı içerik tespit edildi. Firmanın piyasaya sürdüğü ilgili partiye ait ürünler toplatıldı. Açıklama Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapıldı. Şikayet üzerine satış noktasında denetim gerçekleştirildi. Olgunlaştırılmış klasik kırık beyaz peynir ürününden numune alınarak laboratuvara gönderildi. Analiz sonucu üründe mikrobiyolojik uygunsuzluk tespit edildi. Üreticiye idari para cezası kesildi. Tahsil Daroğlu markasına ait diğer ürünlerde de incelemenin sürdüğü belirtildi. Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılışının 6. yılında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı programı düzenlendi. Programda konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması geçmişe dönmek olmadığı gibi tarihe takılıp kalmak da değildir. Aksine köklerinden güç alarak geleceğe yürümektir dedi.
3: 10 Temmuz 2020'de alınan tarihi kararla 86 yıllık Ayasofya hasreti sona erdi. Şükürler olsun. 24 Temmuz 2020 tarihinde kılınan ilk cuma namazıyla Ayasofya'nın kubbeleri yeniden tekbirlerle, salavatlarla ve Kur'an tilavetleriyle yankılandı.
4: Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılması sürecini anlattı. Bu geçmişe dönmek değil dedi.
3: Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması geçmişe dönmek olmadığı gibi tarihe takılıp kalmak da değildir. Aksine köklerinden güç alarak geleceğe yürümektir.
4: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, fethin nişanesi, medeniyetin kalbi, çağları aşan mabet Ayasofya adlı programda konuştu. Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılışının 6. yılında iki önemli eseri milletle buluşturduklarını söyledi.
3: Muhteşem mabet Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi kitabımızla Ayasofya'nın tarihi, mimari, sanatsal ve manevi derinliğini kapsamlı bir şekilde ele alan akademik ve kültürel bir başvuru kaynağı oluşturmayı hedefledik.
4: İkinci eserin ise CİMER'e Ayasofya ile ilgili vatandaşlardan gelen mesajlardan derlendiğini belirtti.
3: İkinci eserimiz CİMER'in Hiç Dinmeyen Gündemi Ayasofya Müzesi'nden Ayasofya-i Kebir Camii Şerifine kitabımızda ise vatandaşlarımızın CİMER'e gönderdikleri Ayasofya'nın açılmasına yönelik talepleri ve sonrasında tebrik ve memnuniyetlerini ifade eden mesajları derledik.
2: Bu gelişmeyle haber bültenini noktalayalım. Bir sonraki bülten

0: İyi akşamlar sevgili seyirciler. Olaylar ve görüşlere hoş geldiniz. Ben Serap Belet. Çok sıcak bir gündü bugün. Özgür Özel yeni partiyi kurdu. Böyle Ağustos'u bulabilir, Eylül'ü bulabilir denirken birkaç günde çok sıcak gelişmeler oldu. Türk siyaseti için yeni bir dönem, imzalar atıldı. Bugün uzunca bir program vardı. Birazdan ayrıntılarını veririz. Partinin yeni logosu da çok konuşuldu. Hacı Bayram Veli Camii'nde cuma namazının ardından birinci meclise yürüyüş, orada verilen mesajlar, ardından Anadolu Kulübü'nde toplantı, orada Özgür Özel Genel Başkan seçildi. Yeni partinin genel başkanı rozetler takıldı. Gün boyunca hem bu trafik, hem açıklamalar, hem mesajlar çok takip edildi. Üzerine de çokça yorum yapıldı. Tüm bunları elbette Türk siyaseti adına bu yeni parti kuruluşu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mecliste sandalye sayısıyla 5. sıraya düşmesi, Türkiye'de ana muhalefet partisinin değişmiş olması elbette üzerine konuşulacak önemli gelişmeler. Bu akşam konuklarımla hepsini değerlendireceğiz. Bugün yaşanan görüntüler ve sıcak açıklamalarla. Kimlerleyiz bu akşam? Hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum. Türk'ün gazetesi genel yayın yönetmeni gazeteci Mehmet Müftüoğlu bizimle. Mehmet Bey hoş geldiniz.
1: Hoş
0: merhaba.
1: Sağ olun,
0: Mehmet Bey'in yanındaki koltukta birazdan hukukçu avukat Yiğit Acar olacak. Birazdan bize katılacak reklamın ardından. Orhan Bursalı Cumhuriyet Gazetesi yazarı bizimle. Orhan Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Profesör Doktor İpek Özkal Sayan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı bizimle. İpek Hanım hoş geldiniz.
3: Hoş buldum. Merhaba. Teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Ve gazeteci Taha Hüseyin Karagöz de yine stüdyomuzda konuğum. Hoş geldiniz Taha Bey.
4: Merhaba. Merhaba efendim. İyi yayınlar.
0: Uzaktan da elbette konuğum var. Siyaset bilimci Profesör Doktor Armağan Öztürk bu akşam konuklarım arasında. Armağan Hocam siz de hoş geldiniz. Merhabalar.
5: Hoş bulduk. Selamlar. Stüdyoda selam diyorum.
0: Biz de sizi öyle ve hemen kısa bir reklam arasına gidelim. Hep öyle yapıyoruz bildiğiniz gibi. Sonra çok bölünmeden devam edelim programımıza diye. Reklamların ardından olaylar ve görüşler başlayacak.
6: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
7: Sinema dünyasına dair her şey HT Sinema'da. Vizyondaki filmler, dijital platformlarda öne çıkanlar. Odyssey beklentileri karşılıyor mu? Ve seyredilmesi gereken 5 unutulmaz Odyssey uyarlaması. Sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı'nın sunum ve yorumlarıyla HT Sinema. Bugün 14.15'te Habertürk'te.
6: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
0: Tekrar merhaba. Olaylar ve görüşler başlıyor. Bugün ilk konumuz Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bölünme ve yeni partinin kurulması Özgür Özel'in genel başkanlığında. Bunun elbette siyaseti etkileri ve bugün bu kuruluşun yankılarını konuşarak başlayalım. Buna başlarken de sabah saatlerinden itibaren adım adım bir kuruluş programı vardı. Onu da görüntüleriyle paylaşarak konuklarımızla değerlendirelim. Çünkü gün boyu yapılan yorumlara onlar katılıyorlar mı, ne düşünüyorlar? İşte parti logosundan Özgür Özel'in attığı tweet'e kadar yeni parti adına tüm bu başlangıç ne ifade ediyor? 91 vekille ana muhalefet partisi bundan böyle yeni parti oluyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Şimdi sabah imza atıldı. Dilekçeyi imzaladı Özgür Özel. Kuruluş için İçişleri Bakanlığı'na verilecek parti kuruluş dilekçesini ve ardından da vatana millete hayırlı olsun dedikten sonra herkes programı takip etti. Şimdi imza atıldıktan sonra da tabii bütün profiller milletvekillerinin de sosyal medya profillerinde ünvanları değişti. Artık Cumhuriyet Halk Partisi ünvanı akşam saatlerinden itibaren silinmeye başlamıştı. Bir tweet attı Özgür Özel X'te. Dedi ki yeni partiyi kuran milletimizdir. İşçinin yeni partisi, emeklinin yeni partisi, memurun yeni partisi, esnafın, çiftçinin, kadınların, gençlerin, Türkiye'nin yeni partisi hayırlı uğurlu olsun dedi. Yiğit Bey sizi davet etmek tabii istiyorum. Buraya gelmek isteyen tüm konuklarımı da yanıma yine davet edebilirim program tabii boyunca. Öncelikle duygusal olarak nasıl yaklaşıyorsunuz? Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin 44 vekille 5. parti konumuna gelmesi, bir yeni parti kuruluşu, size daha önce yaptığımız yayınlarda bu bir olasılık olarak konuşuyoruz.

0: konuşuluyordu. Hı hı. Çok kısa zaman içinde de netleşti ve tamamen artık resmileşmiş de oldu bugün.
1: Tabii. Yani 63 günde aslında oldu bunların hepsi.
0: Evet.
1: Çok güzel vurguladınız ve teşekkür ederim sorunuz için. Ben duygusal olarak biraz üzüntülü yaklaşıyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ne yıllarca emek vermiş, benim de bir partili olarak yan yana durduğum birçok milletvekilinin partiden ayrılması beni üzüyor açıkçası. Ama hı hı. Tabii bu oldu artık, bunun önüne geçilmez. Yıllarca yan yana birlikte çalıştığımız herkese de başarılar diliyorum. Türkiye'nin muhalefetini büyütmek, Türkiye'nin iktidarın yanlışlıklarını anlatma konusunda umarım askeri nezaketi ve dayanışmayı da göstererek yan yana durabilir. Çünkü Türkiye'nin yakıcı ve temel sorunları ortada duruyor. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde de devam etselerdi, yeni parti kursalardı da değişmiyordu. Sadece şu anda ana muhalefet sıfatı görevi parlamenter sistemde olmasak da hala bir alışkanlık gereği olsa da şu anda ikinci büyük parti olarak artık yeni partili milletvekilleri ve yönetim kadrosunda onlara başarılar dilerken ortak muhalefet mantığında da hareket etme isteğimizi de tekrar dile getirmek
0: 91
1: gerekiyor.
0: 91 vekil, 50 olabilir, 70 olabilir. Hı hı. İlk günde bu kadar büyük bir kopuş olmaz deniyordu. İddialı bir çıkış olarak görülüyor. Yani 91 vekile bir yorumunuz var mı?
1: Çok doğru. Ben bu kadar beklemiyordum, bunu da söyleyeyim. Hatta bazı yayınlarda 50-55 demiştim. Hı hı. Tabii burada şöyle de bir kopuş sıralaması oldu. Aslında 8 milletvekili zaten ihraç edilmişti. Bu unutuluyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'yle hukuki bağları kopmuştu. Evet. Bunların içinde Ali Mahir, Başarır, Burhanettin hı hı. Bulut gibi sayabileceğimiz isimler vardı. Onların haricinde kalan, yani toplam sayıda baktığımızda 127 milletvekili içinden ben en fazla 55-60 arası sayı gider diye düşünüyordum ama görebildiğim kadarıyla daha böyle gri alanda kalan, hı hı. yani gidebilirim, kalabilirim hı hı. ayrımını yapan milletvekillerin neredeyse tamamı, hani tereddüt evet. içeren vekillerin tamamı gitme noktasında bir tercih belirtti. Aslında benim de çok böyle insani ilişki olarak yakın olduğum, konuştuğum 3 vekilin CHP'den bizim cenazemiz çıkar, biz aslında CHP'den asla ayrılmayacağız söylemleri salı ve çarşamba günü.
0: Ve ayrıldılar sohbetimiz, mı?
1: Evet ve
0: kim
1: ayrıldılar.
0: Onlar, söyleyebilir misin?
1: Ya şimdi askeri nezaketi de ben korumak istiyorum
0: yani
1: ama.
0: Yani aslında tabii bütün isimler yani belli ama
1: kurucular kurulunda ve parti meclisinde olan 80 milletvekilinden 3'ü. Kendi takdirleri.
0: Hafta başında bizim buradan salı ve, cenazemiz
1: salı ve
0: çıkar
1: çarşamba,
0: mı
1: evet, salı ve çarşamba günü iki konuşmamız. Orada çünkü biz birlikte de çalıştık yıllarca. Bir hı hı. Avukat vekalet ilişkim de var biriyle hatta. O yüzden
0: onları
1: hani,
0: ikna eden motivasyon neydi
1: anladığım
0: acaba?
1: Anladığım kadarıyla Sayın Özel ve arkadaşlarının kimi yani Türkiye'nin geleceğiyle ilgili vaatleri olmuş olabilir. Onun dışında herhangi bir motivasyon bilemiyorum.
0: Motivasyonu hani, kastederken zaten onu kastettim. Yani bir inançla böyle bir adım atarsınız.
1: Olmaz.
0: Yani partinizden ayrılıp yeni bir partiye geçiyorsunuz.
1: Çoğunluğun içinde olmak, çoğunluğun içinde olmak daha konforludur. Bunu altını çizmek lazım. Şimdi ana muhalefet partisinde siyaset yapıyorum demekle gördüğünüz tabloda 5 ya da işte o olmasaydı belki 4 ya da 3'e çıkabilirdi CHP. Ama çoğunluk yani kahir ekseriyet dediğimiz aslında orada sayı 70'lerdi.
0: Evet.
1: 70 vekilin gittiğini gördükten sonra bence üstüne gri alanda kalan yaklaşık 18-20 milletvekili onlar ve aslında çok yoğun temaslar olduğunu Sayın Özel'in ve kimi şu anda da yönetim kadrosunda hı hı. olan 3-4 parti yetkilisinin uzun toplantılarla onları ikna ettiğine dair o bilgileri de duymuştum salı ve çarşamba. Ama ben bunları tabii bahane ya da açıklama olarak değil gördüğüm tablo olarak söylüyorum.
0: Tabii ikna eden,
1: evet,
0: kendine
1: ikna
0: inandıran
1: eden siyasette
0: orada
1: kazanır.
0: Kazanır, doğru.
1: Ama şunu da altını çizmek lazım. Özellikle yeni partiye geçen şöyle bir grup da var. 5-6 dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekilliği yapmış isimler. Yani aslında onların da başka çareleri de kalmadığını görüyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle 5-6 dönem milletvekilliğinden sonra yeni bir seçimde yeniden bir milletvekili olamayacaklarını düşünüp
0: belki burada gelecek gördüler
1: evet,
0: kendileri için diyorsunuz.
1: Yeni bir ufuk, yeni bir gelecek gördüklerini sayabiliriz.
0: Siz dediniz ki ben şaşırdım. Cumhuriyet Halk Partisi içinde Kemal Kılıçdaroğlu ve daha yakınındaki isimlerde de böyle bir şaşkınlık oldu mu 91 vekil sayısını görünce?
1: Yani sayı anlamında yüksekliğine şaşırdıklarını biliyorum ama şu sayı olmalıydı, niye 91 oldu gibi bir sohbetimiz, konuşmamız olmadı.
0: Yani onların da Sayın Kılıçdaroğlu'nun da yani şu an partide partinin vitrininin en çok gördüğümüz isimlerinde düne kadar kesin bizimle dediği ve bugün istifasına şaşırdığı birileri olmuş
1: mudur? Bilgi olarak
0: mıdır?
1: Söyleyebilirim yani Sayın Kılıçdaroğlu'nu göreve yeniden başladığı dönemden bu yana 90'a yakın milletvekili aramış, hayırlı olsun dileklerini iletmişti. Şimdi o 90 sayısının yarısının kaldığını görüyoruz. Hani iyi dilek iletmek elbette

0: siyaseti birlikte yapmak anlamına gelmez. Fakat son dönemde de ben Cumhuriyet Halk Partiliyim, CHP'de kalacağım, her türlü görüşünüze katılmasam da deyip temas kuran ve son bir haftada bu sayının ortalama 60-65 oranında CHP'de kalacağı yönde bir analiz vardı. 44 kaldığına göre az önce söylediğim o 20 kişilik aslında gri alanda kalan kimi milletvekillerinin tercihlerini çoğunluktan yana kullandığını görebiliyoruz.
1: Aslında bu tablo üzerine daha konuşacağız. Yeni partinin kimliği, ideolojisi, ilkeleri ne olacak, onları elbette konuşacağız. Hatta ona doğru giderken bugün verilen mesajlara diğer konuklarımın da görüşlerini alarak da geçeyim diyorum. Burada sıralamayı gördünüz. AK Parti 277, Yeni Parti 91 vekil, DEM Parti 56, MHP 46, CHP 44 vekil. Ardından da 24 vekille İYİ Parti ve 20 vekille Yeni Yol grubu, Yeni Yol Partisi geliyor. Şimdi az önceki tweetini paylaştık Özgür Özel'in. Ardından da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1920'de kuruluşuyla aynı program neredeyse Hacı Bayram Veli Camii'nde namaz kılındı. Ardından 1. Meclise yürüdü vekillerle. Orada aile fotoğrafı verildi. 1. Meclisin içinden de bir görüntü var. Hatta Hacı Bayram Veli Camii'ne gittiğinde Özgür Özel, oradan bir görüntü de getirelim ekrana, duyalım. Bugün kaydedilen görüntüleri. Evet. Burada elbette Atatürk'ün partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmak üzerine, yani burayı bırakmak, buradan ayrılmak, CHP'nin bölünmesi üzerine haftalardır çok şey konuşuluyor. Burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş gününe bir atıf var. Hacı Bayram Veli Camii'ndeki cuma namazının ardından aynı şekilde böyle kurulmuştu Türkiye Büyük Millet Meclisi. Ve 1. Meclis'in ardından da Atatürk'ün 1926'da kurduğu Anadolu Kulübü'ne gidip orada toplantı yaptılar. Taha Bey, oradan bir yorum yaparsınız, buraya gelir misiniz? Bu sıralamayla verilen mesaj ne ifade ediyor Yeni Parti'nin kuruluş gününde?
2: Kuruluş günü kurucu ayarlarla başladığını ifade etmek üzere ve aynı zamanda belki de Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte son çeyrek asırda biraz böyle inançlı, biraz muhafazakar kesimle arasının
1: böyle, arkasının... Böyle yanıma gelseniz masanın da arkasında kaldınız.
0: Biz mi yan yana olalım? Nasıl?
1: Şimdi
0: şöyle
1: yapalım. Siz burada kalın, size kalabilirsiniz.
0: Tamam.
1: Çünkü sanıyorum grup toplantısındaki veda konuşmasında Özgür Özel mirasları alıyoruz, binaları gerimizde bırakıyoruz dedi. Elbette seçmene partinin kodlarıyla ilgili, ilkeleriyle ilgili de bu kuruluş aşamasında bir mesaj veriliyor.
2: Evet. Ya şöyle, biliyorsunuz böyle bizim Türk geleneklerimizde de bazı alametler, bazı böyle gelenekselleşmiş bazı ritüeller vardır.
1: Evet.
2: Nedir mesela işte Ankara'da işte Hacı Bayram Veli Camii'nden sonra işte 1. Meclis ziyareti falan. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından muhtemelen devamında bir Anıtkabir ziyareti, orada bir mesaj.
1: Yarın gidilecekmiş. Ardın, 11'de.
2: Yarın mı?
1: Bugün evet. Yani başkan seçildi, ben öyle gördüm. Yarın 11'de yarın, değil mi? Anıtkabir'e gidilecek ve orada evet, hani bir çelenk bırakılacak.
2: Ve ardından muhtemelen İsmet Paşa'nın huzurunda orada bir mesaj daha. Dolayısıyla burada denilecek ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin alametleri hala bizde, bakın yani.
1: Evet.
2: Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili bir şey içerisinde değiliz. Bir değerlerle ilgili bir ayrışma içerisinde değiliz. Cumhuriyet Halk Partisi işgal altında olduğundan dolayı, hatta bilmiyorum örnek veren var mı? Hani işgal altındayken İstanbul başkentin Ankara'ya taşınması gibi bir örnekle belki bu işi vatandaşa anlatmaya çalışacaklar. Fakat cuma namazı tercihi, biliyorsunuz mecliste bir cuma günü açılmıştı. Dualar eşliğinde kurbanlar
1: evet,
2: kesilmişti. Hafızlar hatimler indirmişti. Yasin-i Şerifler okunmuştu. Ona da bir atıf da var. Ben buradan şunu anlıyorum. Özellikle son çeyrek asırda Cumhuriyet Halk Partisi'nin toplumun muhafazakar mütedeyyin kesimleriyle arasında açılan bu makası da bir atıfta bulunarak, bakın biz hem değerleriyle barışık hem de kurucu ayarlarında olan bir parti olarak yola çıkıyoruz diye bir giriş yaptılar. Fakat maalesef talihsiz bir giriş oldu aynı zamanda.
1: Niçin?
2: Yani cami avlusunda yaşanan o görüntüler...
1: Bir atışma ve...

0: kavga oldu onu
1: evet,
0: diyorsunuz.
1: Evet yani Sayın Sarıgül'ün bir vatandaşa tekme atması kameralar önünde.
0: Orada biri diyor ki galiba camiye siyaset cümle bu muydu? Camiye siyaset getirmeyin ya da
2: siyasete
0: buraya...
2: Siyasete alet et, şey dini siyasete alet etmeyin gibi bir cümle
0: evet,
2: var.
0: Evet o meyalde şöyle bir şey yani, söylüyor ve bir arbede
1: çıkıyor.
0: Bir
1: genel başkanın Sayın Özgür Özel'in camiye gitmesini kimse kısıtlayamaz. Böyle bir şey yok yani.
0: Tabii
1: hani,
0: ki.
1: Ona kimse niye gidiyorsun diyemez. İster partinin kurulduğu gün gider, ister grup toplantısının olduğu gider, bayramda gider, seyranda gider, vakit namazında gider. Kimse bir genel başkana, bir milletvekiline gidip de buraya niye geliyorsun diyemez. Ha şu eleştiri olabilir. Orada gitse ne bileyim cami avlusunda siyasi bir kavgaya neden verebilecek bir beyanatta bulunsa
0: bir
1: bu tepki
0: yok.
1: Olabilir ama burada böyle bir şey de yok.
0: Yok.
1: Fakat böylesi herkesin ya yeni parti kurulmuş acaba nasıl bir mesaj verecekler acaba hangi vizyonla ortaya çıkacaklar diye gözlerini çevirdiği bir günde insanların biraz sinirlerine biraz agresyona sanki biraz daha yani fren yapmaları gerekiyordu. Şöyle düşünün çok mutlu bir gününüz var düğününüz var bir yakınınız evleniyor. Ve sizin canınızı sıkacak bir şey olduğu zaman ekstra sabredersiniz. Dersiniz ki ya bu güzel gün gölgelenmesin bari bununla gündeme gelmeyelim. Dolayısıyla o anlamda çok hele ki bir cami avlusunda bu tablonun yaşanması bütün bu belki oluşturulmak istenen bu olumlu havaya gölge düşürdüğünü ifade etmeliyim. Baştan bir şeyle başladılar yani gömlek düğmelerinden birisi maalesef çok hoş.
0: Bu yani burada tabii o arbedeye ben Mustafa Sarıgül'ün olduğunu biliyorum. Başka kim var? Yani büyük bir arbede, uzun
1: ben
0: süreli bir
1: Mustafa
0: arbede.
1: Ben Mustafa Bey'i gördüm ve çok şaşırdım doğrusu.
2: Görüntüler şöyle. Bir kişiye yönelik neredeyse linç girişimi gibi bir hareket var. Kolluk kuvveti engelliyor. Fakat kolluk kuvvetinin arasından Sarıgül arkadan koşup gelip tekme atıyor. Evet. Yani bir insanın arkasından koşarak gelip tekme atmak bir kere bariz açık bir suç. Yani Sarıgül eğer bugün milletvekili olmasaydı bu akşam gözaltına alınırdı. Bu izaha çok muhtaç bir durum. Ve yine bir kişi mesela orada ne dediğini az önce konuştuk. Velev ki bizim duymadığımız ağır bir söz söyledi. Ya onlarca yüzlerce kişi bir kişiyi linç etmek kültürü ya bizim toplumumuzda ne kadar böyle yerleşti. Hele de cami avlusu dediğimiz caminin dışında bir noktada.
1: Yiğit Bey maalesef bu bir standart haline, bir normalleşme haline gelmeye başladı. Yani maalesef bunu söylemek zorundayız yani.
0: Ülkemizdeki bu birbirine fiziksel müdahale ediyorsunuz değil mi?
1: Yani
0: herkesin
1: fiziksel
0: kavga
1: müdahale
0: diyor.
1: Bakın yani biz evet. Sağcısıyla solcusuyla komşu olarak yaşayan bir doğru. Medeniyetiz.
0: Bu giderek azalıyor.
1: Bir komşunuz Arap'tır, bir komşunuz Türk'tür, bir komşunuz Kürt'tür ve böyle kavgalar olmaz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu agresyon bu son günlerde Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine
0: kim?
1: Gelenlerin...
0: Bir vatandaş kim olduğunu kim hani böyle kimliğini
3: tam bilmiyor. Vatandaş da yani hangi tarafta?
1: İşte şey,
3: bu kavga daha önce de yaşandı.
2: Yok yok. Ama bu burada şu anda...
3: Meclis bahçesinde yaşandı. MHP genel merkezinde yaşandı.
1: Genel merkezin önüne gelenlerin taşlandığı sahnelere maalesef şahit olduk. Dolayısıyla bu agresyon... Ya bunu normalleştirmemeliyiz yani böyle bir kişinin
0: yok,
1: itiraz eden...
0: Yok kimse normalleştirmiyor zaten.
1: Hayır hayır. Politik olarak söylüyorum. Hı-hı. Politik düzlemde yani ağzını açanın... Şeyde de oldu bu. Sayın Özgür Özel'in katıldığı programlarda kendisine
0: vallahi,
1: tepki gösteren kişilerin...
0: Bu mecliste bizzat her parti arasında da
3: tabii
0: oldu.
3: Canım,
0: yani başka parti.
2: Anladım,
0: ne yazık ki bizim
2: siyasi...
0: ülkemizde böyle bir... yani bizim verdiğimiz diğer haberlerde de sadece siyaset arenasında da değil. Evet. Yani genel bir tahammülsüzlük ve direkt olarak bir fiilen karşısına saldırma.
1: Buna katılıyorum.
0: Bunu mecliste de yani
1: buna katılıyorum ama yanlış anlaşılmamak adına şunu ifade edeyim.
0: Neler
1: bir kişi,
0: çok yazık yani tabii
1: ama
0: ki.
1: Ama bir kişi, yüz kişinin böyle hı-hı. onu
0: elbette.
1: Yerlerde sürüklercesine. Aynısı meslektaşlarımızın başına geldi. Hı-hı. Sayın Özgür Özel'in o genel merkezden meclise olan yürüyüşünde...
2: CNN Türk muhabiri.
1: Yani muhabir arkadaşlarımıza bir kişi vurmadı ya. Yani bu ya tamam anladık tamam bir şeyiniz var bir yeni bir partiniz var tamam da önünüze gelip döverek nasıl %50+1 oy alacaksınız yani. Dolayısıyla bu agresyonun ben buradan çağrıda bulunayım yani bütün tabii ki de şeyleri
0: bütün
1: ama.
0: Bütün partiyi de bağlayan bir şey değil elbette oradaki.
1: Bu agresyonun biz tabii. sürekli dayağını yemek zorunda değiliz. Özellikle basın mensupları her defasında hedef gösteriliyorlar yani.
0: Evet, basın mensuplarını bu konuda evet rahat bırakmak. Mehmet Bey, siz oradan bir yorum yaptınız. Ne diyorsunuz bu görüntülere? Yani ya bu görüntülerden kastım
3: yok.
0: Sadece bu kavga kısmı değil.
3: Yok,
0: yani bu... açılış kuruluş değerleri dedik
3: ya
0: işte
3: şöyle
0: namazın ardından
3: ben,
0: geçiş.
3: Yani kavgayı zaten bir

0: nereden tutarsanız tutun kesinlikle doğru değil, tasvip etmiyorum. Böyle bir kavganın tarafı ya da karşısında durmak gerektiğini altını çizmek istiyorum. Ama Cumhuriyet Halk Partisi artık yolunu, kendi yolunu da çizmek zorunda. Yani bu tartışmalar, ben geçen hafta yine bu ekranlardaydık. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu ayrışma, ayrılma yaşansa da bu tartışmanın bitmeyeceğini söyledim. Yine aynı sözümün arkasındayım. Bu tartışma devam edecek.
1: Nasıl tartışma? Yani CHP ile Yeni Parti arasında.
0: Kesinlikle öyle. Bu tartışma devam eder. Neden? Çünkü aynı fikriyata sahip, aynı kitlelere hitap ediyorlar. Beraber siyaset yaptılar. Aynı evin içinde, aynı çatı altındaydılar. Ve o çatıdan dağıldılar, ayrıldılar. Hı hı. Dolayısıyla bu yarın öbür gün sürekli bu karşılaşma mutlaka olacaktır. Yani sadece Ankara merkezli söylemiyorum. Yani genel merkez odağında söylemiyorum. İllerde yaşanacaktır, ilçelerde yaşanacaktır.
1: Teşkilatlar çünkü, kurulurken
0: kesinlikle
1: vesaire.
0: Kesinlikle öyle. Çünkü hitap ettikleri alan aynı. Birlikte oldukları insanlar aynı. Birbirleriyle bir çekişme halinde olacakları bir durum ortaya çıktı. Şimdi Yiğit kardeşimle burada yine tartışıyorduk. Genel ekseriyetten yani CHP Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olan yorumcular, siyasetçiler bir an önce bunların gitmesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de özüne dönmesi noktasında bir savunma yapılıyordu. Hı hı. Ama gitme noktasında tam karar verildiğinde de niye gidiyorsunuz, nereye gidiyorsunuz soruları sorulmaya başlandı. Şimdi tabii ki bu siyasettir. Hani bu sorular sorulur. Nihayetinde bir kitleniz var, bu kitleye mesaj vereceksiniz. Çünkü şunun altını çizmek lazım. Sayın Özgür Özel evet 91 milletvekilini götürdü. 91 milletvekiliyle birlikte acaba illerde, ilçelerde seçmeni de beraberinde götürdü mü? Onu henüz bilmiyoruz.
1: Tabii, onu zamanla göreceğiz.
0: Henüz bilmiyoruz. Eğer bunu da başarabildiyse o zaman Cumhuriyet Halk Partisi için büyük bir sıkıntı demektir. Şimdi az önce ekrana getirdiniz. Parti sıralamasına baktığımızda ana muhalefet konumunda olan Cumhuriyet Halk Partisi şimdi 5. sırada. 5. parti yani.
1: Evet.
0: Dolayısıyla şu anki milletvekili sayısıyla 5'in üstüne çıkması çok mümkün gözükmüyor. Şimdi böyle bir Cumhuriyet Halk Partisi'ni yani bu halini kimse ister mi? Şu an yaşanan tartışmalar da aslında bunun bir yansımasıdır. Yani o vatandaş belli ki Sayın Özgür Özel'in hareket eden insanlara muhtemeldi, bilmiyoruz ne olduğunu ama laf atmıştır. Ya da işte
1: camide siyaset yapmayın ya da bunu siyaset alet etmeyin dini mealinde bir cümle kurmanızın üzerine ama daha sonraki cümleleri ben bunu
0: ben açık söyleyeyim. Sayın Özgür Özel'in camiye gidip orada namaz kılması, hani bir şeye başlangıç yapıyorsunuz.
1: Evet.
0: Her siyasi partinin genel başkanı bunu yapar. Sadece genel başkanı değil, milletvekili adayı olan kişiler dahi ya da milletvekilliğine adım atanlar dahi camiye giderler, türbeye gider. Yani böyle önemli görülen, manevi anlamda değer biçilen yerlere gidilir.
1: Çok CHP'nin de geçmişine, Atatürk'e de vurgu var. Gayet özellikle o,
0: orada,
1: buna bir vurgu
0: evet,
1: var tabii.
0: Orada Atatürk'e de vurgu yapılıyor.
2: Bu arada şık da bir hareket.
0: Şu mesajı
2: yani.
0: Veriyor orada Sayın Özgür Özel.
2: Niye gitmesin
1: ki? Doğru, niye gitmesin ki?
0: Şu mesajı veriyor Sayın Özgür Özel.
1: Ama işte ona gölge düşürüyor böyle
0: yani
1: davranılmalı.
0: Orada biz Cumhuriyet Halk Partisi'nden isteyerek ayrılmadık. Biz mecbur kaldık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkelerini üzerimizde taşıyacağız. Bu hani kendi açıklama yapmıştı ya Sayın Özgür Özel. Biz gömleği çıkarmadık, ateşten gömleği giydik
1: evet
0: diye. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin gömleğini çıkarmadık demişti. Bu gömle hatta buradan selam olsun. Hasan Öztürk de iki tane gömlek üst üste giydi diye de ifade

0: etmişti. Şimdi tabii ki Sayın Özgür Özel nihayetinde siyaset yapıyor. Artık yeni
1: Tabii.
0: bir yola çıktı.
1: Tabii.
0: Ve bu yola çıkarken de o kitleyi, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren kitleyi, ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yaptı. Doğal olarak o kitlelere mesaj vermek
1: O
0: zorunda.
1: zaman biraz diğer konuklarımı bekletmeden
0: Lütfen.
1: sizi niyet bıraktığınız yerde
2: O zaman
1: Orhan Bey,
2: bize
1: o
2: geçelim mi?
1: kitleler güçlü bir mesaj mı
2: Bence
1: aldı
2: geçelim.
1: bugün? 91 vekille bu açılış nasıldı? Etkili bir başlangıç mı yaptı yeni parti sizce?
3: Yani şimdi burada tabii ki Özgür Özel ve arkadaşları yeni partisi aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden kuruluşu olarak ilan edildi. Bunu net
0: Evet.
3: olarak görmek lazım. Yani bütün bu ritüeller, yani hacı camide namaz, ilk meclis, ondan sonra Anadolu Kulübü, orada toplantı, bütün bunlar aslında Kurtuluş Savaşı'nın hemen sonra, ya yani da o savaş içinde Atatürk'ün meclisi açmadan önce yaptığı ritüellerdi buradaki. Aynı yoldan izleyerek biz Cumhuriyet Halk Partisi'ni yeniden kuruyoruz mesajını veriyor. Yani biz aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi ile kendisi arasında, yani Atatürk'ün partisi ile Yeni Yol Partisi arasındaki, pardon, Yeni
1: Yeni
3: Yol
1: parti.
3: diyorum, Yeni Parti arasındaki, dilimiz biraz zamanla alışır diye düşünüyorum. Yeni Parti arasındaki özdeşliği gösteriyor burada. Yani bunların eleştirilecek ne tarafı olduğunu ben de çok merak ediyorum burada. Dine alet etmek falan. Dine o kadar büyük ölçüde Türkiye'de siyasete alet ediliyor ki, bugün ciddi bir şekilde bir Cumhuriyet Savcılığı olsa, ciddi bir şekilde belki de bir sürü partiyi yasaklar. Yani yahut da çünkü bizim ceza yasasında var, dini siyasete alet etmeyeceksin şeklinde. Bunun maddesi de var. Avukat Bey de burada. O da söyler. Fakat bu şimdi bir sürü partiler için geçerli. Evet, normal karşılanıyor ama Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan Özgür Özel ve arkadaşlarının camiye gitmesi, kuruluşta hem durup dururken de değil. Yani
1: Yani
3: Atatürk'ün,
1: bunu başka eleştiren var mıdır toplumda kaydedeğer
3: ben hiç
1: bir...
3: sanmıyorum. Niye eleştirsinler?
1: Evet.
3: Hiç öyle bir şey olacağını sanmıyorum. Yani burada söz konusu olduğu için ben yeniden
2: Başka
3: oradaydım.
2: hangi partiler dini siyaset alet ediyor? Orayı anlayamadım ben. Yani kastınız ne? Yani bütün partileri töhmet altına bırakıyorsunuz da.
3: Bütün partilerin dinle ilgili bir şekilde şeyleri var.
2: Ne
3: İlişkileri
2: gibi?
3: var. Ciddi bir, bak, ben
2: Din
3: Cumhuriyet
2: yani...
3: savcısı değilim. Bir cumhuriyet bağımsız, tarafsız bir cumhuriyet
2: Yok,
3: savcısı
2: kastınızı
3: olsa dedim.
2: anlayamadım yani.
3: Olsa dedim.
2: Yani mesela bugün
3: Bu konuyu, bu
2: Ayasofya'da
3: konuyu.
2: ilk namaz kılınan günün seneyi devriyesi. Ayasofya'yı ibadete açmak, Ayasofya'yı aslına rücu ettirmek, dini siyasete alet etmek mi?
3: Şimdi biz burada yani bu konuyu açacaksak, o zaman bu konuyu bir başlık açalım. Bunu
2: Yok hayır,
3: tartışalım
2: bir parantez
3: derinlemesine.
2: açtınız, onu
3: Burada
2: merak
3: başka bir şey
2: ettim.
3: konuşuyoruz. Dini siyasete alet etmeyi sizler burada dile getirdiniz. Onun için ben üzerinde gidiyorum.
2: Yo, ben dile getirmedim.
3: Üzerinde duruyor. Sizler açtınız konuyu.
2: Yo,
3: Buradaki camiye
2: Serap Hanım,
3: gitmesini, düğmeyi yanlış yerde
4: Ben bir örnek verebilir miyim, izniniz olursa?
1: Ha, bu olaya ha. tavırla
4: Yani,
1: düğme yanlış iliklendi
4: evet,
1: dedi Tabi. Yani oradaki kavgayı
3: şuradaki
1: kastederek.
3: Olay tekil bir olay orada. Tabii ki hiç hoş karşılanacak bir şey değil bu. Cumhuriyet Halk Parti ellerden ayrılan işte Özgür Özel ve arkadaşlarının da bunu kınadıklarını, herhalde bunu kendi aralarında kim yaptı, ne oldu,
1: tasvip
3: ne bitti falan, onu
1: söylemeleri de
3: o
1: doğru olur,
3: bakımdan
1: doğru.
3: tekil biz neler gördük Soma'da, yani iktidarın bir memuru yerde yatan protestocu bir adamı tekmelediğini de gördük biz şimdi.
2: Evet,
3: değil mi?
2: milletvekili
3: Bunları
2: değildi,
3: gördük.
2: sonra görevden alındı.
3: Görevden alındı, sonra Frankfurt'a ataşe olarak gönderildi.
2: Tam kademe düşürüldü işte.
3: Kademe düşürülmedi yani. Göre bence ödüllendirildi. Bir yüksek bir maaşla Frankfurt'a atandı.
4: Hala kamuda bu arada bir de tabii.
3: Şimdi bunun üzerinde tabii ki konuyu açılışta bu görüntüler üzerinde böyle dakikalarca konuşmanın bir anlamı yok. Bu olay oldu bitti bir olay. Hoş bir olay değil. Olmaması gereken bir olay. Fakat buradaki Cumhuriyet Halk Partisi demin de dediğim gibi den ayrılan arkadaşları her zaman için bir Atatürk'ün yeni partisiyiz biz. Atatürk'ün kurduğu partiyle özdeşiz. Bu mesajı veriyor millete. Atatürk'ün partisiyiz diyor orada. Buradaki ve daha önceki açıklamaları da vardı.

0: Zaten biz Atatürk Cumhuriyet Halk Partisi işinden bir sürü oradaki içeriğini der alarak gittik, gidiyoruz şeklinde de açıklamaları
1: Sizce
0: var. Mirasını...
1: CHP'nin ve muhalefetin seçmeninin önemli bir kısmını bugün için, bir seçim olursa bundan sonra politikalarıyla göreceğiz. Bugün için şu an kendisine doğru bir cazibe merkezi haline yeni parti getirdi mi? Bu başlangıç olarak onu soruyorum Orhan Bey. İyi bir başlangıç mıydı bugünkü başlangıç? Onu kastediyorum.
0: Bence iyi bir başlangıçtı. Başlangıcı aslında biraz daha geriden almak lazım. Yani başlangıcı bugün yapılan camiye yani bu ritüelle bağlamak da çok da doğru değil. Yani evet bunlar olması gereken yasal süreçler ondan sonra imza atıldı. Meclis İçişleri Bakanlığı verildi. Oradan partinin kurulduğuna dair alıntı yapıldı vesaire falan. Bu aslında yeni partinin bu kuruluşu hemen hemen bir aydır sürüyor. Yani Özgür Özel'in Anadolu'yu mitingleri bir tarafa bırakıp sonra Anadolu'ya gitmesi, artık banklar üzerinde, sehpa üzerinde konuşması, milletle
1: Bunun
0: buluşması,
1: zaten
0: bütün
1: taşlarını
0: onlar
1: döşemişti.
0: aslında bu yeni partinin kuruluş aşamalarındaydı. Bir milletle birlikte kuruyoruz dedi orada. Onayı oradan aldı. Bizim yani siyaset olarak bir analizci olarak baktığım zaman bunu görüyorum. Oradan
1: Peki.
0: aldı ve bu noktaya getirdi sonra. Yani bütün olan bir aylık süreç içinde bu kuruluşa bakarsak yani olayı tamamlamış görmek
1: Görünüyor.
0: lazım.
1: Bu başlangıç yorumunuz olsun. Hemen İpek Hanım'a sormak istiyorum. Siz İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısınız, siyasetçisiniz. Türk siyaseti için ne ifade ediyor bu? Bir dönüm noktası mı? Ne değiştirecek? Yeni bir partinin, ana muhalefet partisinin değişmesi, hem de aynı parti içinden çıkan bir partiyle. Siz ilk gün verilen mesajları nasıl buluyorsunuz?
2: Teşekkür ederim Serap Hanım. Şimdi tabii şöyle bakmak lazım. Hem bir siyasi partinin genel başkan yardımcısıyım ama aynı zamanda mülkiyede siyaset bilimi, kamu yönetimi alanında çalışan bir bilim insanıyım diyelim. Ama bununla birlikte bir de sokak tarafı da var. Yani sokaklarda da sürekli insanlarla konuşuyoruz. Onların görüşlerini de soruyoruz. İlk başta söylemem gereken şey aslında muhalefetin büyümediğini, muhalefetin bölündüğünü düşünüyorum. Yani bugün yeni bir partinin ortaya çıkması ve bunun Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden çıkması, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadrolarının içerisinden çıkması aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölündüğünü gösteriyor. Evet, ortadan ikiye bölünmedi çünkü 91 milletvekili geçti. Ama ağırlıklı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinden yeni bir parti çıktı. Tabii bu çıkmış olan partinin mevcut Cumhuriyet Halk Partisi'nin ideolojisinden ne farkı olacağı daha sonraki günlerde konuşulacak, tartışılacaktır. Belki bir manifesto yayınlanacaktır. Ama tabii bizim aslında gördüğümüz tablo şu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok da bir iç meselesi olarak başlamayan bir durum. Gerçi Cumhuriyet Halk Partililer mahkemelere başvurmuşlardı ama daha sonra Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve Sayın Özgür Özel'in bir meselesi gibi okunup Sayın Özgür Özel'in partiden ayrılmasına kadar gelen bir süreç olarak devam etti. Şimdi tabii keşke bu böyle olmasaydı. Yani keşke demokrasi boyutunda kalsaydı, hukuksal süreçler ilerleseydi. Kurultay konusunda çok tartışmalar vardı. Sayın Özgür Özel yeni bir kongre, yeni bir kurultay istedi ama Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki şimdi yaparsak yine hasarlı olacak, yine iptal edilecek dedi. Bin tane delegenin oyunun olduğu söylendi vesaire ama şunu söylüyor Sayın Özgür Özel, bütün iç süreçleri, bütün yargı süreçlerini biz tükettik ve yeni bir partinin kurulmasına kadar geldik. Şimdi tabii seçime çok fazla bir zaman kalmadı Serap Hanım. 1,5 yıl kadar bir süremiz var. Bu baktığınızda az bir zaman, çok bir zaman değil. Yeni bir partinin kurulma sürecinde yaşananları az çok biliyorum. Siyasi geçmişime dayanarak, daha evvel siyasette yaşadığım deneyimlere dayanarak. Her ne kadar Türkiye'deki bütün gündemi meşgul etse de herkes bizim kadar o kadar siyasetle ilgilenmiyor. Çünkü vatandaşın, sokaktaki vatandaşın asıl derdi şu anda kaynamayan tenceresi. Yani çocuğumu nasıl okula
1: Ama o da
2: gönder...
1: siyasetin ana konusu değil mi? Yine de herkes siyasetle
2: siyasetin ana
1: ilgileniyor
2: konusu
1: bir
2: ama ne
1: yandan
2: yazık ki
1: bu
2: bu
1: yolda.
2: yaşananlar vatandaşları siyasetten de uzaklaştırmış durumda. Bir kere sokakta konuştuğumuz gençlerin hiçbiri... Bakın

0: hiçbiri gerçekten siyasette ilgilenmediklerini, takip etmediklerini söylüyorlar. Yani böyle bir dönemde gerçekten yeni bir partinin bütün Türkiye'de duyulabilmesi, evet televizyon kanallarında konuşuluyor, doğru. Ama gençler açısından baktığınız zaman, siyasette çok ilgilenmeyen vatandaşlar açısından baktığınız zaman kafada soru işareti yaratıyor. Ve üzüldüğüm nokta şu, insanlar siyasetten soğuma noktasına gelmişler. Siyasetçileri olan güvenlerini yitirme noktasına doğru. gelmişler. İşte son dönemde yaşanan vekil transferleri, belediye başkanların geçişleri, her ne kadar bu işin yargı meselesi üstünden okunması gerekse de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir iç meselesi olarak lanse edilmesi, algılanması ve onun içerisinden yeni bir parti çıkması insanları biraz bezdirmiş durumda. Ya ben şimdiye kadar kiminle konuşsam, kendi çevremle de konuşuyorum, tanımadığım insanlarla da konuşuyorum. Biraz bıkkınlık gelmiş insanlara. Çünkü insanların çözülmesini beklediği ya da telaffuz edilmesini beklediği, dile getirilmesini beklediği problem alanları var. Hangi sınıfa dokunsanız bina işitiyorsunuz ve insanlar bunların konuşulmasını istiyor. Bakın mesela Güven Park'ta er şehitleri ve er gazi aileleri eylem yapıyorlar. Ve onlar istiyorlar ki biz konuşalım televizyon ekranlarında. Ve tabii burada benim kafamı kurcalayan şeylerden bir tanesi de tabii seçimlere 1,5 yıl kaldığı için Cumhurbaşkanı adayı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayıyla yeni partinin Cumhurbaşkanı adayı aynı mı olacak?
1: Kimi destekleyecekler? Bunları biraz daha ilerleyen bölümlerinde programı konuşalım istiyorum. Çünkü onun üzerine elbette çok konuşulacak şey var. Ben partinin logosuna çok yorum yapıldı. Yorumlarınızı almak istiyorum. Sizden bir ilk yorum alınca hemen Armağan Hocama da soracağım. Getirebilir miyiz ekrana? Mutlaka izleyicilerimiz gün boyunca görürler elbette. Yeni parti, sade bir logo. Çok düz diyenler oldu. Hiçbir sembol içermiyor diyenleri oldu. İşte sade, özellikle hani özellikle bir tarafa atıf yapmıyor. Bu bilinçli bir tercih mi diyen oldu. Belki de çok hızlıca kuruldu. Üzerine çok çalışılamamıştır. Sonra yenilenir diyen var. İpek Hanım, siz nasıl buldunuz? Bir siyasi parti logosu olarak sizin için nasıl görüyorsunuz?
0: Evet, logo... şunu söylemedim. Öncelikle hayırlı olsun dileklerimi de iletmek isterim, evet. Elbette ki yeni bir parti kuruldu. Sade bir logo ama bir amblemi yok şimdilik. Belki amblem sonradan gelecektir. Çünkü siyasi partilerin genelde bir amblemi oluyor. Bizim amblemimiz güneş örneğin.
1: Evet, işte ampul,
0: ampul
1: işte
0: gibi farklı işte. Evet, tabii. Sembolleri oluyor. Belki zaman içerisinde bir sembol düşünülecektir ama sade,
1: bir göz yormayan bir afiş, evet. Gibi bir X'teki kapak fotoğrafı var. Onu da görebiliriz. Daha önce Yozgat eylemine katılmıştı Özgür Özel. Orada çiftçilerle bir arada bir eylem de yapmışlardı. Traktör üzerinde. Orada Atatürk de kullanılmış. Ve köylü milletin efendisidir cümlesi Atatürk'ün.
2: O Özgür
1: orada kullanılmış.
2: Kendi,
1: o da ekrana gelir bu arada.
2: Kendisinin uzun süre kullandığı arka fon zaten.
1: Efendim?
2: Özgür Bey'in kendi Twitter hesabında uzun süre kullandığı arka fon buydu.
1: Evet, bunu işte yeni partiye uyarlayarak
2: kendi,
1: bugün tekrar
2: logosunu oraya
1: yeni partiyle
2: oraya aldı.
1: Uyarladılar. Hemen ben buradan, siz tamamladıysanız buna ilişkin yorumunuzu İpek Hanım. Profesör Doktor Armağan Öztürk'e döneyim. Şu ana kadar konuştuklarımız üzerine bugünkü bu yeni partinin başlangıcında sizin yorumunuz nedir Armağan Hocam? Bu görsele, traktör üzerinde Özgür Özel, bir tarafta Atatürk, bir tarafta köylü milletin efendisidir cümlesi. Buna değerlendirmeniz nedir yeni kurulan bir parti için?
3: Öncelikle Özgür Özel ve hatta Ekrem İmamoğlu, onların yol ve dava arkadaşlarının parti kurması tarihin şu aşamasında bir zorunluluk değil, bir tercihti. Bunun altını çizmek istiyorum. Neden? Çünkü Yargıtay'a yaptıkları bir başvuru var. Ayrıca bir sulh hukuk mahkemesine yaptıkları başvuru da var. Hukuki süreç tamamlanmadan bu adım atıldı. Dahası o Eylül-Ekim gibi bir olağan kurultay süreci de başlayacaktı. Ben çeşitli programlarda, çeşitli vesileler bunu hatırlatıyorum. Değişim Hareketi 2023 yılında Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanken Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı o kurultayı kazanmıştı ve buradan bir tartışma çıkmıştı. Pekala tabanda da güçlü olduklarını iddia etmekteler, varsaymaktalar. Pekala olan kurultay süreciyle parti içindeki mücadelelerini sürdürebilirlerdi. Ama bunlar yerine, yani siyasi ve hukuki mücadeleyi partinin içerisinde sürdürmek yerine yeni bir parti çatısı altında politik hattı devam ettirmeyi
1: şurada
3: tercih ettiler.
1: Şurada birazcık bunu zorunlu kılmadı mı sizce? Olağan kurultay sürecinin 6-8 ay gibi bir vadeye yayılması.

0: yıl olasılığı, seçimlerin yaklaşması ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu tasfiye yanlış olur, kendi ifadesiyle arınma süreciyle başlattığı disiplin süreci. Bunlar da bunu birazcık bu yönü mecbur kılmadı mı sizce Özgür Özel ve ekibi için biraz hocam?
1: Yani siyasette 6 ay çok uzun bir süre değil. Bir de şöyle bir durum var. Yani profesyonel olarak siyaset yapanlar da var tabii ki. Onlar da ne kastettiğimi bileceklerdir. Eylül'den itibaren aslında süreç mahalle delegesi seçimine başlıyor Serap Hanım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1.900.000 üyesi var. Onlar gidip mahalle delegelerini

0: sürece. Bunlar da bunu birazcık bu yönü mecbur kılmadı mı sizce Özgür Özel ve ekibi için biraz hocam?
1: Yani siyasette 6 ay çok uzun bir süre değil. Bir de şöyle bir durum var. Yani profesyonel olarak siyaset yapanlar da var tabii ki. Onlar da ne kastettiğimi bileceklerdir. Eylül'den itibaren aslında süreç mahalle delegesi seçimiyle başlıyor Serap Hanım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1.900.000 üyesi var. Onlar gidip mahalle delegelerini

0: sürece. Bunlar da bunu birazcık bu yönü mecbur kılmadı mı sizce Özgür Özel ve ekibi için biraz hocam?
1: Yani siyasette 6 ay çok uzun bir süre değil. Bir de şöyle bir durum var. Yani profesyonel olarak siyaset yapanlar da var tabii ki. Onlar da ne kastettiğimi bileceklerdir. Eylül'den itibaren aslında süreç mahalle delegesi seçimiyle başlıyor Serap Hanım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1.900.000 üyesi var. Onlar gidip mahalle delegelerini çatısı altında politik hattı devam ettirmeyi tercih ettiler.
0: Şu da birazcık bunu zorunlu kılmadı mı sizce? Olağan kurultay sürecinin 6-8 ay gibi bir vadeye yayılma olasılığı, seçimlerin yaklaşması ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu tasfiye yanlış olur. Kendi ifadesiyle arınma süreciyle başlattığı disiplin süreci. Bunlar da bunu birazcık bu yönü mecbur kılmadı mı sizce Özgür Özel ve ekibi için biraz hocam?
1: Yani siyasette 6 ay çok uzun bir süre değil. Bir de şöyle bir durum var. Yani profesyonel olarak siyaset yapanlar da var tabii ki. Onlar da ne kastettiğimi bileceklerdir. Eylül'den itibaren aslında süreç mahalle delegesi seçimiyle başlıyor Serap Hanım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1.900.000 üyesi var. Onlar gidip mahalle delegelerini